0: fotoğrafçı bu ekranlarda hiçbir şey konuştunuz mu? Allah aşkına siz sordunuz mu? Kim bu itirafçılar? Efendim yalan da söyleyebilir, iftira da atıyor olabilir. Ama bir tanesi çıkıp somut belge bilgi ortaya koyup ve bu da o siyasilerin ortak arkadaşlarıysa, bu ekranlarda sorgulanmıyorsa burada bir siyasal mühendislik var. Hiç kimse kusura bakmasın.
1: Ya hep bir mühendislikler,
0: elbette var. Hanımefendi siz hiç şunu sordunuz mu mesela? Diye. Şunu sordunuz mu? Hiç tartıştınız mı? Eğer bunu tartışmazsanız, yani bu itirafçıların itiraflarını...
2: İzleyici belki görmemiş.
0: Efendim, ne bu gösterdiniz? Sayın Genel Başkan'ın yol arkadaşı, kurultay delegesi, kendisi kurultayla ilgili sürecin tamamını anlatıyor. Efendim bu yanlış olabilir, iftira olabilir. Ama bütün buna rağmen siz partide muhafaza ediyorsanız, disipline bile vermiyorsanız, buna itiraz etmek de bizim en doğal hakkımızdır. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, şu anda Akın Bey bakan, bu süreçle ilgili hayatımızı kolaylaştıran Ertan Yıldız'dır demesine rağmen, Ertan Yıldız disipline verilmiyorsa, mensup olduğu belediyede Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleri tarafından izinli sayılıyorsa, bu tartışmaya değmez mi Allah'ınızı severseniz ya? Yani bu butlanın tam sebebi bunlar. Ama bu mesele ne garip bir şeyse, bu itirafçıları korumak gibi bir alışkanlık var. Kimse konuşmuyor. Gül İbrahimoğlu diye bir adam hayatımızda. Gürsel, ne işi var mesela şu Gül İbrahimoğlu'nun? Elbette Aykut Erdoğdu benim arkadaşımdır. Bu benim arkadaşım mı? Ne işi var bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında? Ne işi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde? Ne işi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun uçaklarına biniyor? Bunlarla ilgili bir eleştiriniz olmaz mı? Bir öz eleştiri olmaz mı? Hayır kardeşim. Şimdi bu vatandaş çıkmış bütün somut bilgilerle, bakın 70 daire verdim diyor. Efendim bu tamamen iftira da olabilir. Ama bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir işlem yapmamışsa, suç duyurusunda bile bulunmamışsa, bunlar haber değil mi Allah'ınızı severseniz ya? İşin kolayını bulmuşuz. Efendime söyleyeyim, Kılıçdaroğlu nasıl olsa ağzı var dili yok. Biraz insaf edelim yani.
1: Ağzı var dili yoksa nasıl efendim, CHP Genel
0: Kılıçdaroğlu
1: Başkanı
0: mu? Ana Kılıçdaroğlu mu yapacak? Bu adamla iş tuttu?
1: Kim, göremiyorum bile. Siz, kim
0: işte Uşak mi? Belediye Başkanı.
1: O kimin döneminde geldi?
0: 60 ildeki delegelerle ilgili bütün belgeleri, bilgileri veren. Şimdi bütün bunları yok sayacaksınız. Butlanın ana sebebi bunlar olacak ama hiç kimse bunları konuşmayacak. Gerçekten anlamaktan zorluk çekiyorum. Hiçbir ekranda yok bunlar.
1: Devamlı var.
0: Efendim?
1: Siz izlemiyorsunuz herhalde. Aylardır var bunlar zaten.
0: Kim var? Ne saat? Neyi devamlı konuştunuz mesela? Ben çok korusun? Adem Soytekin'i nereden konuştunuz? Ben çok merak ediyorum. Hangi televizyonda Adem Soytekin'in 70 daire verdiği konuşuldu? Nerede Turgut Koç konuşuldu? Varsa Kılıçdaroğlu, yoksa Kılıçdaroğlu. Mesela 2024 ile 2019 arasındaki seçim farkı inanılır gibi değil. Yani 2019'da daha fazla oy almışsınız yerel yönetimde. Ama Kılıçdaroğlu o gün, bugünkü aktörlerin tamamı, ben o grup, kapalı grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nu ilah ilan etmedim. Bu arkadaşlarımızın hepsi 2019 yılında seçimden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na sen ne büyük bir lidermişsin, büyük bir oyun kurdun, işte İstanbul'u aldık, Ankara'yı aldık, şurayı aldık, burayı aldık diyenler, şimdi dönüyorlar Sayın Kılıçdaroğlu, son derece naif bir insan, bu sürecin hiçbir parçasında olmamasına rağmen. Şimdi biraz önce Nihal Hanım dedi ki, efendim Kılıçdaroğlu kabul etmeseydi ne olurdu? Ben şimdi size soruyorum. Mesela böyle bir karar var, kararla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmeseydi ne yapılabilirdi?
1: Kayyum atanırdı.
0: Şimdi kayyumdan rahatsız olmayanlar
3: kendisini var eder. Hızla kurultaya götürmek
0: efendim,
3: zorundaydı.
0: Kurultay, bak orayı
3: kurultay
0: da
3: kurultay geciktiği için, yani yapılmasını istediğiniz meşru kurultay yarın gecikmesi, kabul Nihal edelim Hanım, ki CHP tabanını işte veya CHP'nin kendisini fiilen bölen dediğimiz olguyu oluşturdu.
0: Efendim bölünmemesi konusunda.
3: Ana muhalefet olduğu için biz ilgileniyoruz bu arada. CHP kurumsal kimliği.

0: konusunda,
1: bir benim koruma altına alacağım bir şey değil yani.
0: Elbette bölünmemesi konusunda her türlü temaslarımız oldu. Yine bu ekranlarda ifade ettim. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni bildik. Önemli isimleri var. Eşref Erdem olabilir, Önder Sav olabilir. Ne bileyim yani çok saygın bizim parti üst düzey yöneticilerimiz var. Onun başkanlığında bir kongre sürecini başlatalım. 3 kişi Özgür Bey versin, 3 kişi de Kılıçdaroğlu, 6 kişi 7 kişilik bir ekiple bu süreci sağlıklı bir şekilde götürüp bitirelim. Değerli arkadaşlar, şuna emin olmanızı istiyorum. Bu delegeyle bu kurultayı yapamazsınız. Yapılmış olsaydı 2 tane kurultay yapıldı, geçersiz sayıldı. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi, mesela bunlar da hiç konuşulmuyor. 196 delege tedbirli. 163 delege şu anda soruşturma dosyasında. Siyasi tarihimizde belki ilk olacak, bugüne kadar hiç olmamıştır. Belediye başkanları transferleri olmuştur, milletvekili transferi olmuştur. 28 kurultay delegesi AKP'ye geçti. 28 kurultay delegesi. 46 delege tutuklu, 15 delege disiplinden atılmış. Ya şimdi böyle bir delegeyle biz kurultay yapalım denilecek bir durum değil.
2: Kurultayı yapacak yeterlilikte sayıda delege mi?
0: Efendim
2: yok?
0: Bu delege mahkeme söz konusu olan bu delege. Bu delegeyi ne yapacaksınız?
2: Bu delegeyle yapma şansınız yok. Bir daha mı mutlak mutlam benzeri bir mahkeme kararı çıkar?
0: İşte bütün bunların olmaması için mahkemelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı butlan neyse bütün bunlardan kurtulmanın tek yolu var. Sağlıklı yeni bir kongre takvimi. Yeni bir kongre takvimi de defalarca söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel kendisini grup başkanı seçtirdiğinde ilk hayırlı olsun diyen de Kılıçdaroğlu'ydu. Hiçbir ayrıştırmanın bir parçası haline gelinmedi.
2: Çünkü hiç söz vermedim kendisi ve çok sabırla bekledim.
0: Tabii,
2: çok teşekkür ederim.
0: Çok özür diliyorum ama çok daha kendisine. Çok sorular var. O sorular
2: tabii.
0: Cevap vermem
2: ama
0: lazım.
2: Ama şu soruyla geçeceğim. Yani onun bilgisini. Şimdi bu delegelerin sıfırdan yenileneceği bir kurultay süreci olmuş olsa, mesela Nihal Bengisu'nun da söylediği gibi, eğer Cumhuriyet veya hatta Nasuh Güngör de dedi, yani görüntü olarak Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu bu çizginin daha güçlü, etkin olduğuna dair bir görüntü var dedi. O zaman normal bu süreç işlese, yani Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi işlese, ilçe, il bunlar kurultaylar olsa, yine aynı ekip kurultayı kazanacak delegeleri kazanamaz mı? Ve kazansın. O kurultayda da gelip Kılıçdaroğlu'nu geçip yeniden
0: alsın efendim, olamaz mı? Tabii ki kazanabilir.
2: Bunun önünde bir engel var mı?
0: Biz kimse böyle bir engelin peşinde falan değil ki. Başka türlü nasıl yapacaksınız? Ya bütün bu sorunları ortada kaldırmanın başka bir yani formülü varsa...
2: Şunu için sordum. Çünkü...
1: Çok doğru bir soru ayrıca.
2: Şimdi bu taraf diyor ki hemen 45 gün içerisinde kurultaya götür. Zaten orada sonucu göreceksin. Kılıçdaroğlu genel başkan seçilemeyeceksin. Bizi isteyecek parti. Siz de diyorsunuz ki bu delegelerle olması teknik olarak imkansız.
0: Efendim, tedbir olduğu için
2: ama
0: arkadaşlarımız, hukukçu
2: süreç
0: arkadaşlarımız
2: işlese,
0: da...
2: Süreç işlese, sizin söylediğiniz gibi süreç işlese, 45 gün sonra kurultayı kazanabileceğini iddia eden bir grup, o süreçte de ilçeleri, illeri kazana
0: elbette
2: yine
0: kazanabilir
2: mi?
0: Tabii ki kazanabilir, hiç sıkıntı yok. Mücadele etsinler, gelsinler, kazansınlar, bir sıkıntı yok ki ona... Kim engel olabilir?
1: İhraç
0: başka türlü
1: bakın, diye bir şey mi?
0: Ben hukukçu belki falan değilim. Şimdi siz iki ara kurultay yaptınız. Eğer bu iki ara kurultay sorunu çözseydi zaten butlana gidilmezdi. Hı hı. O zaman butlan meselesini nasıl çözeceksiniz? İradesi sakatlanmış bir kongreyi ancak yeniden sıfırda bütün mahkemelerden kendinizi muaf etmenin bir tek yolu var. Sıfırdan kongre yapmak.
3: Peki il başkanlarının değiştirilmesi burada ne noktada? Kusura bakmayın.
0: Evet, il başkanları konusunda hemen şunu söyleyeyim. Bugüne
3: onlar
0: kadar
3: da mı mutlak butlan? Delegeler enfekte. O zaman il başkanları enfekte. Çünkü onlar da doğru delegelere atayamıyorlar ya da nedir artık yani.
2: Siz neye bağlıyorsunuz il başkanların değişimini?
3: Gözüken son derece açık olan partiyi yeniden dizayn etmek. Bir yönetime göre parti dizayn ediyor olmak.
0: Hayır, kesinlikle öyle değil. İl başkanların tamamının beyanlarına baktığınızda şu anda mevcut bir yönetim var. Genel başkan

0: imkan var. Siz ona hain diyeceksiniz. O hiçbir şey olmamış gibi davranacak. Ya bırakın Türkiye'yi, dünyanın herhangi bir ülkesinde bunu kabul etmek mümkün olabilir mi? Böyle bir soytarılık olabilir mi?
1: Ya demokratik ülkelerde partinin
0: hiçbir demokratik ülkede
1: yani.
0: Hain diyemezsiniz.
1: İngiltere'de,
0: öyle bir şey söz konusu
1: İngiltere'de
0: değil. Geçeceksiniz
1: daha
0: onu.
1: Yeni
0: işçi partisi bırakın Allah aşkına.
1: Yaşıyor, başbakan değiştirdiler.
0: Değiştirebilir ama hiç kimse kimseye hain diyemez, ihanetçi diyemez, satıldı diyemez. Kılıçdaroğlu nereden
1: ya,
0: satıldı?
1: Kılıçdaroğlu ben son Avan
0: Kılıçdaroğlu
1: kamerasındaki toplantısını
0: ilgili.
1: Seyrettim.
0: Kılıçdaroğlu ile ilgili bana
1: adamın
0: somut
1: kabinesine sizin bütün kabineniz hain dediler. Traitor dediler bunu. Ben gördüm gözümle. Siz açın
0: efendim,
1: bakın.
0: Karşılıklı siyasi
1: defa hain demişler.
0: Karşılıklı siyasi partiler birbirlerine söyleyebilir. Ama bir siyasi partinin alt kurulları kendi genel başkanını, o zaman biz niye atıldık? Mesela bizimle ilgili niye bir savunma yapmadınız Sezin Hanım?
1: Gürsel Bey, ben kusura bakmayın burada
0: ne yaptık
1: CHP'yi
0: mesela?
1: Temsil etmiyorum.
2: Burada kimse,
0: etmiyorsunuz
2: kişi,
0: ama CHP'den fazla savunuyorsunuz.
1: CHP'den
0: mesela
1: fazla
0: benim
1: savunmak durumunda bırakıyorsunuz.
0: Hepsini bırakın. Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap hangi gerekçeyle savunma almadan partiden niye atıldılar? Mesela hiç bunu konuştunuz mu? Yani siz genel başkanınıza hain diyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurullarını kullanacaksınız, bunu demokratik olarak kabul edeceksiniz.
1: Yani CHP şimdiye kadar anladığım, yani Özgür Özel yönetimi size karşı kurulmuş bir komplo. Sizi de atıyorlar. Siz İstanbul'da bu arada hiçbir şey yapmadınız
0: mı
1: partiye karşı? İstanbul'da
0: ne
1: yaptıklarınız
0: yaptım?
1: İçinize sindi mi?
0: Ne yaptım mesela?
1: İstanbul
0: Söyle.
1: İl Başkanlığı...
0: Evet.
1: Yaşananlar...
0: Ne oldu,
1: yaşandı?
0: Mesela bir somut bir şey söyleyeyim. Ne oldu? Hanımefendi bakın, biz çünkü hani o güldür güldürdeki Şevket gibi. Mesela partide atılanlara bakın diyor. Şunları hangi parti kabul eder Allah aşkına ya?
1: Gerçekten.
0: Hangi parti? Bana bir tane parti söyleyin.
3: Sosyal medyasında gösterilmiş sakıncalı bir ifade yok değil mi?
1: Yok.
0: Şimdi,
3: dikkat edin de.
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim.
2: Ruhsası demiş.
0: Biz... Yani. Mahkemeyi biz başından sonuna hakim, kadar
2: ifade özgürlüğü
0: hiç kimse
2: değildir.
0: Bizim Cumhuriyet Halk Partililiğimizi tartışamaz. Geldiğimiz günden itibaren aman ha bu sorunların yaşanmaması, soruna bulaşmış çeşitli nedenlerle iddia sahibi olan parti delegeleri, yöneticilerin üyelikleri askıya alınsın dedik. Hayır dediler, kimseye dokunmayacağız. Neden şimdi mesela Turgut Koç'a niçin dokunamıyorsunuz? Ertan Yıldız'a niçin dokunamıyorsunuz? Yani bir parti yöneticisi çıkıp buraya gelip beni ikna etmesi lazım. Evet kardeşim, bu müteahhit arkadaşlarınızı niye muhafaza
2: siz
0: ettiniz?
2: Siz anlatabilir misiniz mesela?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavganın nedeni müteahhitlerle müşahitler kavgasıdır Sezin Hanım. Çok açık ve net söylüyorum. Müteahhitlerle müşahitler kavgası. Ya bir siyasi partinin içinde 73 tane itirafçı yerleşmişse... Herhalde birilerinin bir sorumluluğu
1: yani
0: olması lazım.
1: Zaten sizi savaş dinleyen biri Cumhuriyet Halk Partisi'nden koşa koşa kaçar. Bir daha da hayatta o partiye ne yaklaşır, ne oy verir, ne... Yani öyle bir zaten Cumhuriyet Halk Partisi
0: hiç
1: anlatıyorsunuz
0: Cumhuriyet
1: ki...
0: Halk
1: siz gelince de düzelmez.
0: Yok.
1: Bitmiş yani. Parti bitmiş. Ya böyle o parti artık tamamen enfekte bir
2: yani
1: yapı haline geldi.
2: Konuşmayı
0: bakın,
2: bile zul addetmeliyiz.
0: Efendim
2: öyle
0: bakın
2: bir tablo ortaya
0: fotoğrafları
2: ki
0: gösteriyoruz, olmuyor. Belgeleri gösteriyorum, olmuyor. İsimleri söylüyoruz, olmuyor. El insaf edin. Yani bunu niye bu kadar odaklanmışsınız? Mesela bununla ilgili bunlar bir eleştiri hak etmez mi parti yöneticileri?
2: Mutlaka.
0: Kim bu adam? Neden Cumhuriyet Halk Partisi bunun için tartışma konusu olsun kardeşim?
4: Kemal Bey bir kurultay toplayıp bunları konuşamaz mı? Bakın der, beni böyle böyle devirdiler. Bakın bu müteahhitlerle beni devirdiler. Bakın bu hırsızlar, bu hırsızlar da bu yolsuzlar beni devirdiler.
0: Kemal Bey ne
4: bu delegeden emin misiniz? Bu şeylerin bunları söylediniz. Söyleyemez mi? Bu sorun değil mi yani? Zaten 8-10 farkla kaybetmiş kurultayı. Buyursun çıksın. İstanbul'da yapılan hırsızlık, yolsuzluk var söylemiyorum. Anlatsın bunu.
0: Partinin üst düzey yöneticileriyle ilgili çok ağır iddia.
4: Bu adamların masum olduğunu kim iddia edebilir? Suçlu olduğunu tamam, iddia edemeyiz.
0: Tamam.
4: Yani belediyenin şimdi, olduğu yerde, büyük belediyelerin, büyük paraların
0: ilgili,
4: olduğu yerde, hırsızlığın, yoksulluğun olmadığını
0: ilgili,
4: Türk milleti Sizinle ilgili olumsuz... Vardır yoktur ama nedir, nerede, ne kadar?

0: Kim? Bunları bilmiyoruz.
1: Efendim,
0: ama siz biliyorsanız kurultayda delegeler anlatın. Delegeler de bu ülkenin vatandaşları, bu partinin insanları, en azından Kahir ekseriyeti itibariyle. Niye bu hallere düştün ki parti?
1: Ya bu delege satın almalar çok normal mi yani?
0: Şimdi onu mu demiş oldum şimdi ben? Yani nasıl ne diyeceğiz ya?
1: Ya Allah aşkına ya şimdi
2: Allah
1: bütün bunlar
2: gerçekten
1: ya bunlar gerçekten
2: Gürkan Bey'in söylediğiyle bu
0: bir soruları
2: mi?
0: Sorduğunuz bütün soruları
1: efendim şimdi Kılıçdaroğlu'nu infaz ediyorsunuz.
0: Kurultaya çıksın Kemal Bey.
1: Ben de diyorum ki
3: bu butlanı ne kadar ağır bir laf bu
1: infaz
3: ya.
1: Ediyorsunuz. Hiç niye kimse kusura bakmasın.
3: İnfaz
1: edelim. Günde 10 aydır daha gelmeden önce Kılıçdaroğlu infaz.
0: Sizin şu söylediklerinizi Kemal Bey hala söylemiyor biliyor musunuz Gürsel Bey? Kemal Bey
1: onu söyleyip
0: duymuyoruz mesela.
1: Onu söyleyip söylememesinin önemi yok.
0: Söylemesi lazım.
1: Ben de diyorum ki bakın, bu sürecin yani butlan meselesinin mimarları burada. Bu mimarlarla ilgili kamuoyunda tartışılmaması,
0: genel merkezin önüne iki tane araba koydular.
1: Genel merkez yönetiminin bir öz eleştiri yani yapmaması doğrusu bir siyasal mühendislik değilse bunun adına ne diyorsunuz ben
3: kim
1: de anlamış
3: bu,
1: anlamakta zor.
4: O zaman bu soruyu Nur Tuba Aklı'ya soracağım evet. Ama önceki derviş sabrına teşekkür ediyorum. çok çok sağ olun. Ama bu tartışmanın da bozulmamasına özen aynen gösterdiniz. Öyle. Çok aynen sağ olun. Çok teşekkürler. bir iletişimci olarak bu sefer
3: maşallah,
4: bizim tarafımızdan baktınız meseleye. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ama soruyu Gürsel Tekin sordu.
5: Ama
4: siz devam edin.
5: Çok önemli. Sen Gürsel Tekin'de biz neredeyse sanıyorum iki sene önce yaptığımız yayınlarda da aynı istikrarlı bir şekilde açıklamalarında ve gerekçelerini aynı istikrarlı bir şekilde bu mağduriyetin dile getiriyor. Bu anlamda Sayın Gürsel Tekin'in aslında iletişimini bir taraftan çok doğru buluyorum. Ama Kılıçdaroğlu tarafına baktığımızda bu hadisenin konuşuyoruz ya yani bir liderlik yarışması mı var? Ama bana göre çok katmanlı yani bir taraftan işte siyasal meşruiyeti üzerinden işte kitleleri az önce izledik sahalara inmiş bir genel başkan bunu bir mağduriyet söylemiyle algısıyla sahaları gezecektir. Ama diğer tarafta da bir mağduriyet var ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun iletişimi çok daha sakin çok daha böyle karşı tarafa ne olduğunu aksettiren yani mesela az önceki delege detayları bence benim için çok mühim. Biz çünkü burada yayınlarda ne diyoruz? Bir an evvel Sayın Kılıçdaroğlu delegeleri toplamalı kongrelerine en azından ilçe il kongrelerine belli kongreleri işte yarısını tamamlayıp ki olası bir erken yani işte seçimin yenilenmesi durumunda CHP'nin seçime girememe durumu söz konusuysa bir B planının olup bunun hadisenin hani kendince o meşruiyetini bir hukuki karar üzerinden meşruiyetini inşa etme çabası çok kabul görmüyor seçmende. Ama siz bu argümanı sunarsanız tek tek bunları biz maalesef ben kendi adıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki her iki taraf için de özellikle Sayın Kılıçdaroğlu tarafında büyük bir kriz var. Ama bu krizin anlatısında işte Sayın Gürsel Tekin ya da işte belli başlı bir iki ama ben gerçekten hani burada olduğu için değilim. Zaman zaman biliyorsunuz başka farklı kurmaylarla da yayına girdiğimizde anlaşmazlıklara tanıklık ediyoruz ama bir mağduriyet var. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemleri ve şimdiye kadar yaptığı davranışlar sanki bir rövanş alma çabası gibi. İşte Sayın Gürkan Bey'in söylediği gibi o araçların öne konulması. Başlangıcım öyle olacaktı biliyor musun? Notlarım öyle. Bazo kırıldı artık. Gerçekten öyle girecektim. Ortak aklın fikri bir yani. Burada bir vazo kırılmış. Ama bu vazonun artık geriye dönüşü bence bana göre yok maalesef. Çünkü Özgür Özel Parti kuracak diyoruz ya. Ya ortada iki tane seçenek var. Şimdi ya tabelaya sahip çıkan Kılıçdaroğlu, diğeri de diyecek ki ben tabana sahip çıkan bir Özgür Özel. Göreceğiz bakalım. Yani burada biz maalesef Türk siyasi tarihi...
4: Peki şeye ne diyorsunuz? Nasıl Güngör'ün söylediği şeye? Ya tamam hani işte tabana, tabelaya sahip çıkma, kitleler nerede, psikolojik şey üstünlük nerede ama o da diyor ki ya bir yandan da mahkeme kararları var,
5: evet,
4: belgeler var
5: işte tam doğru
4: veya işte yürümekte olan bir soruşturma var. Yok mu olacak diyor ya. O anlamıyla yeni siyasi parti veya partiler kurulduğunda ve bu süreçlerde devam eden süreçler
5: evet, elbette.
4: Bir anda hakikaten mahkemelerin kararlarıyla aklanmalar, beraatler,
5: evet, evet, evet,
4: masumiyet kararlısı bu da olabilir
5: elbette.
4: Ama aksine cezalar vesaire de olabilir.
5: Elbette.
4: O anlamıyla hakkında iddia olanların çoğu bir partide toplandı, iddia olmayanların başka partide toplandı, CHP'ye toplandığı bir manzara mı çıkacak? Öyle bir yere
5: yani
4: mi gidecek?
5: Şöyle bir aslında eğer Özgür Özel'im bilmiyorum tabii ki aklındaki hadiseyi. Bu az önce söylediğiniz bu bagajı şu an dolu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani bir taraftan işte şimdiye kadar seçim başarısızlıkları ama en önemlisi son yıllardaki o belediyelerdeki yolsuzluklarla beraber bagajı dolu bir CHP var. Aslında Özgür Özel bir taraftan bu

0: bagaj doluluğunu bir fırsata dönüştürüp sahada yeni bir siyasi partiyi kurup yeni bir söylem, yeni bir seçmen kitlesi, işte belki muhafazakar, merkez sağ, bilemeyiz bunları. Eğer böyle bir oluşumun liderliğine soyunacaksa bu tartışılır. Ama yok, ben CHP'de işte bu kararı...
1: Siz mesela İmamoğlu, Özgözel yol arkadaşlığının, siyasi arkadaşlığının böyle sarsılmadan devam edeceğini düşünüyor musunuz?
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hedefinde Özgür Özel yok bence. Yani vitrin olarak gördüğünü düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu bu mesela. Çünkü kabul edelim şimdi, bir siyasi partinin kuruluşu da finansman kaynağı açısından çok ciddi bir maliyet gerektirir. Bu siyasi partinin finansmanı da kim sağlayacak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi devlet hazineden kaynaklarını alıyor resmi ve legal bir şekilde. Ama bu siyasi partinin kuruluşunu Sayın Özgür Özel'i kimler destekleyecek? İşte Financial Times'da belki birazdan konuşacağız. Evet. Dile getirdiği şey. Bence onu da oraya bir parantez açayım. Onu da büyük ihtimalle Namık'tan falan herhalde dile getirdi. Böyle bir, o da orada da ayrıca eleştirilerim olacaktır ama şurada hadise şurada kilitleniyor. Aslında sulhla Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve gelişiyle Yüce Türk Yargısı'nın kararını Kılıçdaroğlu'na eleştirebilirsiniz. Yani işte yaptı etti, serin kanlı, sakin, sinsi, böyle tırnak içinde böyle söyleniyor ya. Geçtiğimiz hafta dedik ya, bir siyasi partinin genel başkanı bir cenaze merasiminde mi bir araya gelmeli kurmaylarıyla? Görmedik mi Ali Mahir Başar'ın sıkan yumruğunu, işte bakışlarını? Ya ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ne olabilir ki bir eski genel başkan, tamam hatalar, bir koltuk hangi, bir siyasi partinin kurumsallığından hangisi daha değerlidir? Burada sanıyorum bireysel anlamda da bu kendi önceledikleri siyasi ikballerini bir kenara bırakmaları gerekiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep diyoruz ya, o Sayın Özgür Özel'in kendi siyasal meşruiyetini inşa ettiği bu süreçte, bu yargı kararı, yargıyla meşruiyetini inşa eden Kılıçdaroğlu'na bir savaş verecekse, bana göre az önce söylediğiniz örnek çok önemlidir. Bir yargı süreci var, İBB süreci. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesidir. Ama en başta bu krizin yönetiminde, şimdiye kadar gelen süreçte Sayın Özgür Özel bu mağduriyet üzerinden bir kitleleri toparladı. Ama biz hep ne dedik? Ben en başından beri, bakın 19 Mart'tan itibaren arında gel siyaset. Çünkü bu sadece Türk siyasetinde bilinen bir kavramdır. Çünkü bu böylesi geçtiğimiz yerel seçimlerde birinci çıkmış, oy oranını yükseltmiş, parametrelerde belediyeleri kazanmış bir siyasi partinin itibarını yönetme adına ona maalesef pozitif anlamda katkı sağlamayacaktı. Bir risk aldılar. Bunun üzerinden bir sene boyunca bütün kitleleri mobilize ettiler. Ve maalesef bana göre, yine dediğim gibi, biz her defasında dile getiriyoruz masumiyet karinesini. Ben her defasında hepimizin başına gelebilecek hadiselerde, Allah kimsenin başına vermesin iftira ve... Çünkü insanın masumiyetini açıklaması gerçekten çok güçtür. Ama bu süreç tamamlanmadan bir anda böyle bu krizi... bence hani yönetmenin, yani enkaza dönmesini beklerlerse eğer... Maalesef buradan çok fazla bir anlatı ya da işte yeni bir enerji çıkması çok mümkün değil. Bu enkazın, bu krizin enkaza dönüşmeden her iki isminde bir araya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin el birliğiyle, bir an evvel işte Sayın Gürsel Bey'in söylediği gibi, kurultaysa kurultay, işte delege ise delege. Hepsi delege değil mi? Şu an Türkiye'de taşraya gezdiğinizde Allah aşkına illerde kaç kişi bölünecek ki yani? Bu partinin kurumsal, yani bu bahsi geçen siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi Eren Bey, yani her defası dile getiriyorum. Bu siyasi partinin seçmeni kolay kolay başka bir siyasi partiye, ana gövdeden kopan siyasi partiler, ben söylemiyorum, arşivler, tarihi, Türk siyasi tarihi söylüyor bunu. Dolayısıyla bu süreçte de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana göre bu krizi yönetmesinde ve o siyasal iletişimde kullanacağı söylemlere ve biraz daha şeffaf ve biraz daha yapıcı ve biraz daha sanıyorum... O 13 yıllık genel başkanlık yapmış bir ismin bir parti yönetmek, bir rövanş almak ya da bir arınma, bu mahkeme kararını bir arınma malzemesi olarak, aracı olarak kullanmadan bu siyasi partinin ikbali ve en başta kendi mağduriyeti için verilmiş bir karar. Bunu kabul edelim. Yani burada ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu karar Sayın Kılıçdaroğlu'nun hadi git CHP'yi arındır diye verilmedi ki bu karar. Geçtiğimiz olağan kurultayı sakat sayılması ve iradenin fesata karıştırılması iddialarıyla yapıldı.
1: Bir yasal zorunluluk olarak da mı gelmesi?
0: Ben de Sezin Hanım'a katılıyorum. Yani böylesine paldır küldür il başkanlarının görevden alınması, yani bir kriz var ortada ama bu krizin meşru yollarla, işte bir an evvel ilk kongrelerine başlarsınız. Bunun önüne de hiçbir engel yok ki, hemen başlayın ilçe kongrelerine, ilk kongrelerine. Dolayısıyla siz eğer bu hamleleri yaparsanız...
2: Takvim başladı.
0: Bu başta işte bunları iletmeniz gerekiyor mesela. İşte takvim de ne olacak? Yani bunlar çok önemli argümanlar. Zira şimdi başlayan bir sürecin en erken neredeyse işte sanıyorum Nisan gibi falan, seneye Nisan'da falan olur herhalde.
2: Hayır, Nisan'a falan kalmaz, hayır, yok.
0: Ya da işte ne bileyim hani en olağan ama 81 ilde olsa.
2: En geç Ocak ayında biter
0: çok
2: ya.
0: Çok iyi, öyle bir şey olursa çok iyi. Mesela bu takvim bir...
1: Yani Şubat'ta, Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi kongresi olur.
2: Ocak'ta bütünü biter
0: çok
2: kurultay
0: olur. Böyle bir şey mesela, bakın yol haritasını bir belirsizlik
2: hatta
0: de.
2: Hatta Ocak'tan önce de mümkündü yani. Eğer bir
0: bu sizin fikriniz mi Sayın Kılıçdaroğlu? Eğer sizin fikrinizse bence önemli bir...
2: Ha, bunu parti genel merkeziyle de görüştük. Hatta bu 6 kişilik
3: bir
2: öneri...
3: Bir karar mı? Bu bir temenni mi?
2: Temenni değil, hayır.
4: Ya kurultay 6 kişilik Ocak'tan önce biter diyorsunuz.
2: Tabii ki, kesinlikle. Eğer bu biraz önce söylemiş olduğum öneri... Bu... Öneri üzerine o çerçeve kurulmuş olsaydı belki ocağı bile kalmayabilirdi yani.
0: Yani aslında işte anlatmaya çalıştığımız hadise bu. Ben bizzat çok eleştirdim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an evvel kurultaya götürmemesini. Çünkü zaman kaybetmesi ve onun o meşruiyetini ve geçtiğimiz zamanlarda ben genel başkan olmayacağım. Hani bu kurultaya götürdüğümde de aday olmayacağım demişti. Biz zaten oradaki o samimiyet testini göreceğiz. Çünkü bakın bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi ya da işte içindeki meseleleri ilgilendirmeyecek. Türkiye'de ana muhalefetin yönünü ve o kalibresini belirleyecektir. Biz olası bir seçim, olası bir genel seçimde bölünmüş bir muhalefetin Türk demokrasisine sağlayacağı katkıyı tartışırız, tartışmalıyız zaten. Bunu hiç kimse arzu etmez. CHP'ye oy verin, vermeyin. Ama bugün siz bu meseleleri topyekün hükümete ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı'na ya da işte devletin Türk yargısına atarsanız kolaya kaçmış olursunuz. Bu mesele bakın hala şu, Özgür Özel ne diyor? İşte hala yine konuşmalarında, iletişimlerinde karşı tarafa verilmiş mesajlar. Seçmen bunu istemiyor. Seçmen yeni bir tasarım istiyor. Yeni bir düzenleme istiyor.
1: Murtuba Akday'ın son sözlerinden şunu anlıyorum. Şimdi muhalefet cephesinin, daha doğrusu Özgür Özel, İmamoğlu'na yakın muhalefet cephesinin ve bazı diğer partilerin de genel iddiası ne? Siyasi iktidar yargıyı da araçsallaştırarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve muhalefeti bölmek için bunu yaptı. Siz de diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi asla bölünmemelidir.
0: Evet, tabii.
1: Aksine bölünmemelidir ve şu mudur analiziniz? Bu anlamıyla iktidar cephesi en azından, yargı kısmı başka ama iktidar cephesi en azından bölünmemiş, evet, ayrışmamış, evet, bir Cumhuriyet Halk Partisi ister.
0: Elbette.
1: Yani şuraya kadar uzatalım mı? Varsa ki siyasi iktidarın yargıya müdahale etme imkanı var, kararlarını belirleme imkanı var. Tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi ve ayrılmaması yönünde kullanır. Öyle bir imkanı olsa.
0: Ya şimdi
1: elbette. Bunu diyorsunuz.
3: Neden böyle yapsın?
1: Yok işte. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölünmemeli diyor.
0: Buna fayda sağlamaz ama yani bir iktidarın, bir siyasi partinin bölünmesine vesile olmak, bu algı ve
3: algısı kaldı.
0: Toplumsal olarak bunun ama ispatı yok ki. Yani bunu işte konuşuyoruz. Kendilerince şimdiye kadar atılan bunu biz söylemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki eleştirileri, kendi şikayetlerini, kendi savcılıkları yapılan başvuruların üzerinden karar tartışılır. Kabul edilir edilmez ama bunu topyekün iktidara mal etmek çok tehlikeli bir zan. Dolayısıyla bu kolaya kaçmaktır bana göre. Siz içeride bir çürüme var. Ya belediye başkanına şimdiye kadar bir siyasi partinin ele geçirilme hadisesi var. Ben o anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok eleştirdim. Zoom toplantısını hala refere ediyorum. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Bir daha olursa dedi, bu tekrar olursa işte gereği yapılacaktır.
3: Çok yumuşak davrandı.
0: Ya yapmamalıydı bana göre. Ya eğer bu bir disiplin suçudur. Yani orada neler yaptı? Değişim, dönüşüm, manifestolar, tekrar bugün girdim baktım hala duruyor sayfada mektuplar. Yazmışsınız genel başkanken sizin belediye başkanınız neler yapmış? Niye gereğini yapmadınız? Niye başında bu arınmayı kendi parti size verdiği yetkilerle yapmadınız? Niye bu krizi büyüttünüz? Belli zaten oradan geliyor gelmekte olan. Yani eğer böyle bir durumu kabulleniyorsanız o zaman kurultayda gerçekleşen yenilgiyi de kabul edeceksiniz. Burada ben gerçekten ne Ekrem İmamoğlu ne Kemal Kılıçdaroğlu, burada en başta Sayın Kılıçdaroğlu'nun etik olarak bir haksızlığa uğramıştır. Birlikte yola çıktı, arkadaşları ihanet etmiştir, tırnak içinde sırtından hançerlenmiştir. Bu kendi iç meselesidir. Ama o dönem bir genel başkanın bir disiplin sürecini başlatabilmesi, parti içi Merkez Disiplin Kurulu'nun bu hadiseleri üzerinden, orada sizin partili kurmayları vardı, Sayın Gürsel Tekin biliyor ya, bir belediye başkanı partinin divan üyelerinin olduğu

0: olduğu bir toplantı yönetebilir mi? Ben siyaset yaptım, bilmiyorum. Siyasette böyle bir şey kabul edilemez. Bunun bir disiplini, hani kendi aralarında bir sohbet olabilir mi? Bunu resmi, kurumsal ve değişim mottosuyla sanıyorum. 1, 2, 3, 4 hatta kaç kere yapıldığı iletilmiş ve bilgisi de gelmiş. Böyle bir şeyin göz göre göre geldiği. Yine ilçe kongrelerinde İstanbul'da biz yayınlarda konuştuk. Biz delege ağalığı kavramını konuştuk Eren Bey. Bize bile geldi bu konular. O süreçte yine bununla ilgili araştırmalar, kovuşturmalar yapılabilirdi. Yani biraz daha sanıyorum ya Sayın Kılıçdaroğlu'nu içerideki bir çok farklı bir şekilde yönlendirdi ya da bu göz göre göre bu mağduriyet inşa
1: Bu
0: edildi.
1: söyleminizin özeti şu mu? Yorumunuz olarak Cumhur İttifakı ve siyasi iktidar CHP'nin yaşadığı krizden, parçalanmadan ve hukuki krizden rahatsız ve mutsuz.
0: Yani en azından Sayın Bahçeli tarafında açıklamalarında tabii ki yani Sayın Cumhurbaşkanı zaten bizi ilgilendirmez ama Sayın
1: Biz
0: Bahçeli
1: tarafı değiliz zaten
0: Sayın Bahçeli
1: yargılar.
0: zaten en başından beri bu hadiseden hep dedi ya bu parti bölünmemeli bir partinin çünkü benzer bir hadiseyi de yaşadı. Çünkü bir siyasi partinin bölünmesi hiç kimseye katkı sağlamaz. Yani görüyoruz ya Türk siyasi
2: CHP'nin
0: tarihinin
2: çok
0: geçmişinde
2: önemsizleşmesi MHP'ye fayda sağlamaz tabii ki.
0: Yani bunun ya
2: İttifaktaki önemi
0: Türk
2: açısından
0: siyaseti açısından
2: aşağı
0: doğru değil.
2: inmiş.
0: Çünkü bizim seçmen tarafında da yani Sayın Özgür
2: Ama
0: Özel
2: aynı
0: bugün
2: şeyi
0: gitti.
2: AK Parti için söylemek
0: Bugün
2: bence çok doğru değil.
0: kendi içlerinde ortaya koydukları işte Sayın Özgür Özel'in sahadaki yuhalanmaları ya da vesaire. Bu bana göre bir kare topyekün karar vermek için doğru bir şey değil. Yani bu zamanla görülecek bir harekettir. Ama ben hep şu olayın şu tarafındayım. Sayın Özgür Özel bir mağduriyet kendince heybeye koymuştur. Ve o CHP'nin bagajını bırakmak da onun için bir lükstür, bir alternatiftir. Ama siyaset maalesef finansman ister. Bu finansman kaynağını ve partinin kuruluşundaki bu teşkilatlanma yapısını kimlerle ve nasıl yapacak? Bence asıl konuşulması gereken hadise bu olacaktır önümüzdeki günlerde. Ama ben yine eğer olası Sayın Gürsel Tekin'in söylediği gibi eğer olası bir Ocak'ta bir kurultay tamamlanacaksa sulhun ve uzlaşının olmasının sadece CHP için, Türk siyaseti için de, Türkiye'nin o siyasi, demokratik siyaseti açısından da bence önemli bir ihtiyaç olduğunu, gereksinim olduğunu dile getirmemde fayda var.
1: Peki. Gürkan Zengin, Nur Tuğba Aktay'ın, şimdi Nasire'ye de döneceğim. Aslı çizdiği çerçevede diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir böyle bir krizin içine düşmüş olması, bu şekilde kan kaybetmesi hiç Cumhur İttifakı'nın işine gelecek bir şey değil. Yani iddia edildiği gibi yargıya müdahale etme imkanı vesaire bilmem ne, öyle bir şey olsa tercihini de böyle bir dağılmanın olmaması yönünde olabilirdi. Yani Bengisu Kaycı dedi ki yani Milliyetçi Hareket Partisi açısından böyle olabilir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı içerisindeki önemi açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin zayıflamamasını ister ama
2: Daha iyi ifade edeyim mi?
1: AK Parti açısından öyle
2: Söylediğim
1: söyleyemem.
2: biraz daha net ifade edeyim. Şimdi şöyle bir şey tabii ki yani CHP çok önemsizleşir. Mesela düşünün Özgür Özel olmaz inşallah. Hani öyle haberler duymayız çünkü bunlar da konuşuluyor. Yok dokunulmazlığının kaldırılması. Hatta
1: Fezlekiler geldi.
2: tutuklanmasından bahsedilen yani bu demokrasi için
3: Fezleke yani
2: çok karanlık bir
3: parlamentoda
2: şey
3: hemen hemen
2: olur.
3: %80'ine geldi.
1: Tabii,
2: Ama
1: bin
2: diyelim ki,
1: küsur tane.
2: hayır ben şimdi şu senaryoyu konuşuyorum. Hani MHP açısından söylediğimi netleştirmek için şöyle bir senaryoda. Hani Özgür Özel'in iyice böyle tutuklanması gibi bir hadise ki bence demokrasi açısından skandal denilebilecek bir sürece evrilir o. Fakat diyelim ki oldu. Kitlede tabii ki sindi, geri çekildi. Tersi de olabilir ama o baskıyı görünce o hani o muhteşem enerji diye bahsedilen şey çok geri çekilme eğilimine de girebilir. Diyelim ki böyle bir senaryoda CHP çok düştü diyelim ki oyları varsayalım. Düşer çünkü böyle bir durumda oylar. O zaman ya yani MHP için CHP'nin bu kadar önemsizleşmesi, bu kadar bir mesele hani AK Parti Cumhur İttifakı karşısında muhalefet edilecek. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın karşısında bir rakip olarak çok değersizleşmesi CHP'nin ve Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin çok hoşuna gitmez.
1: Ama bu paradigma biraz
2: çok
1: böyle
2: çok lehine olmaz.
1: bir önceki siyasal sistemin paradigması değil mi? Yani parlamenter sistem olmuş olsaydı bir parti %20 alsa bile hükümet kuruyor olsaydı belki hani o anlamda ittifaklar açısından olabilir ama her halükarda 50 artı 1 almak zorunda olan partilerin olduğu bir yerde...
2: Tam neyi söyleyecek ama ya, neye karşı çıkacak?
1: Yani hep bir ittifak olmak zorunda
2: yani
1: zaten.
2: Yani CHP'ye oranla...

0: CHP'nin tam tersi olarak davranan, CHP argümanlarını çürüten bir destekçi olarak Cumhur İttifakı'nda çok önemliydi bir. İkincisi tabii terörsüz Türkiye sürecinde o önemini katladı. Onu asla inkar edecek değilim. Ama yani CHP'nin ne çok başarılı olmasını ister MHP, ne de çok güçsüz düşmesini ister. Siyaset gereği budur yani.
1: Eren Bey, birkaç şey var. Çünkü çokça sorular oldu, cevap veremedik. Şimdi izin verirseniz bir süreci anlatalım ki bizi izleyen vatandaşlar, bu ne oluyor bu CHP'de? 2023 yılında kurultayı yapılır yapılmaz 2 ay sonra, uzun süre değil yani, değişimci il başkanı ve değişimci gençlik kolu başkanının sosyal medyadaki kavgası sonucu mahkemeye düştük. 2023. Ve bu mahkeme öyle bir duruma geldi ki sonra itiraflar, onlar bunlar. Ondan sonra 2025 yılında asıl butlanın geliş sebebi, biraz önce saymış olduğum o itirafçıların, yani itirafçı bunlar iddiadır ya, bunların doğru mudur yanlıştır o konuda bir şey söyleyecek durumda değilim. Ama bu iddiaları biri söylüyorsa ve buradaki siyasi aktörlerin birebir yakınlarında insanlar söylüyorsa, doğal olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi zamanında önlem alması gerekiyordu. Keşke o gençlik kolu başkanını, il başkanını aynı gün görevde alabilselerdi. Mahkemeye düşmemiş olabilseydik. Şimdi bu soruna baktığımızda...
2: Ama Nur bütün... Tuban dedi ki Kemal Bey de çok yumuşak şeyde katıldı. Nihal Bengüs'te
0: katıldı.
2: Çok yumuşak davrandı. Refleks göstermedi.
0: Ayrıca bence kurultayla ilgili yani bu sorunların çoğunu duymuştu.
2: Dedi ki, benim siyasi anlaşma göre belediye başkanı öyle bir toplantı
0: kurultayla
2: yönetemez dedi.
0: Kurultayla ilgili meseleler, yani söylentiler, duyumlar. Şey. Neden YSK'ya itiraz edilmedi ya? Benim derdim o mesela.
1: Şimdi tabii mesela
0: YSK'ya gider kurultayı... itiraz edersiniz ve YSK da bakar duruma ve evet bu kurultayda çok şey dönmüş deyip o kurultayı YSK da iptal edebilir. Buyurun, ama bunları daha hızlı yapar, mutlak butlan gibi çok radikal sonuçlara yol... Bu bir infaz değil Gürsel Bey.
3: Evet.
0: Yani bizim burada kesinlikle, hayır, ben kendi adıma kesinlikle Kemal Bey'i infaz ediyorsunuz.
1: Efendim Kemal Bey eleştirilmez
0: mesela
1: diye bir şey yok. Bu ekranlarda en çok Kemal Bey'i eleştirilmez olmuş.
0: Hayır ama infaz çok ağır bir laf.
1: Ama haklı eleştiriler olur. Bir de haksız eleştiri. Ama yani sanki butlanın sorumlusu
0: çok desteklediğimiz
1: Kemal
0: dönemlerde oldu.
1: İtiraz etmiyorum. Butlanın sorumlusu Kemal Bey'miş gibi algılanıyor. Butlanın sorumlusu maalesef, üzülerek söylüyorum, bu itirafçılar 2022 yılından itibaren biz 2C projemiz var diyen bir itirafçı, aynı zamanda bugünkü siyasi yöneticilerin birebir arkadaşlarıysa buna bir cevap vermeleri gerekir.
2: Bu
1: ya da bu
2: zaten
1: muhteremleri partide atmaları gerekiyor.
2: Bunu çok vurguluyorsunuz. Her programda vurguluyorsunuz. Bu programda birkaç... Peki bu bahsettiğiniz isimlerin yakınlığı, birlikteliği, itirafçı olmalarından kaynaklı artık koptu mu? Yoksa hala devam ediyor mu ilişkiler?
1: Şimdi koptu mu? Kopuşu şöyle görebilirdim. Yani bu insanların derhal partiyle ilişkileri kesilmesi gerekirdi. Evet. Halen ilişkileri kesilemedi. Ya da partili olmayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunması gerekirdi. Aziz İhsan Aktaş gibi bir kriminal adama partinin üst düzey yöneticileriyle ilgili çok ağır iddiada bulunuyorsa buna herhalde bir suç duyurusunda bulunması lazım. Şimdi bütün bunlar olmayınca, hatta tam tersine muhafaza edilince doğal olarak da şimdi biz de soruyoruz. Yani nedir kardeşim? Burayı da sorgulayın. Kılıçdaroğlu tarafında da bir eksik kusur varsa
4: peki,
1: hep beraber sorgulayalım.
4: Peki onu sorgulayalım o zaman. Utku Gümrükçü. Şimdi İzmir İl Başkanlığı'na atandı. Çiğli Belediyesi döneminde ciddi şaibeler var. Delegeye iradesine müdahaleyle ilgili, usulsüzlüklerle ilgili. Niye şimdi İzmir İl Başkanı ihraç edilmiş bir isimdi? Özgür Özel yönetimi tarafından. Şimdi il başkanı oldu. Arınma diyorsunuz. Soner Çetin, Baygaralar diye adlandırılan bir organize suç örgütü ses kaydını sızdırdı. Şimdi genel sekreter yardımcısı yeni yönetimde. Hiç mi kimse yoktu?
1: Elbette çok katılıyorum. Bu konuda hiç itiraz etmiyorum. Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Davutoğlu'nu hatırlarsanız çıktı dedi ki siyasi partilerle ilgili ciddi sorun var. Etik yasa çıkaracağız
0: onu
1: dedi.
0: Onu hatırlatacaktım.
1: Etik yasayla ilgili Sayın Erdoğan bir cevap verdi. Biz dedi ilçe başkanı bile bulamayız.
0: Tamam,

0: Başkanı bulamayız.
1: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınacağız cümlesi Türk siyaseti gerçekten
0: bütünüyle,
1: kirlilikte lime lime.
0: Bütünüyle arınıyorsa.
1: Lime lime. Bunu bilerek söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Sadece İstanbul'un hava haritasını çekelim. Helikopterin parasını da ben ödeyeceğim. Siyasetin finansı, siyasetçilerin nasıl bir yolsuzluk içinde olduğunu çok rahatlıkla gösterebiliriz. Bunu herkes görüyor. Ama kimsenin içine gelmiyor. İşine gelmiyor. Kimi medya patronudur, kimi siyasetten bilmem nedir falan. Şimdi arama meselesi Türkiye'nin temel meselesidir.
2: Bir dakika, bugün 34 milyon yanlış olduğunu kabul ediyor musunuz siz?
1: Bir şey söyleyeceğim. 34 milyon insan

0: Hocam diyorsanız ona göre özeneceksiniz. Ben bilmiyorum. Bu arkadaşlarımızla ilgili böyle bir şey varsa benim de kabul etmem mümkün değil. Açık ve net olarak söylüyorum. Ben olmayan mal varlığımın hesabını veremedim. Olmayan. Şimdi siyasette iddia koyacaksanız o iddianıza göre yaşam biçiminizi ve o iddiaya göre siyasetinizi konumlandırmak zorundasınız. Elbette bu yanlışlar varsa dosyaları bilmiyorum ama yarın her iki dosyaya da mutlaka bakacağım. Şimdi bu Bursa meselesinden sonra durum öyle bir noktaya geldi ki o dönemde ne garipse Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde çok kendine dert edinmedi. Yani ya bu mahkemelerde işte arkadaşlarımızın duruşmaları var, şu var bu var. Sonuçta öyle bir noktaya geldi ki gerçekten bu iddiaların sadece %10'u bile doğruysa çok vahim bir olay. Yani bir siyasi partinin iradesini parayla pulla değiştirmek bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu sadece CHP için değil. Türkiye'de hiçbir siyasi partiden bunu yapamazsınız. Ben bütün süreçlere baktığımda zaman zaman şöyle olmuştur yani hiç olmamış diyemem. Ama böyle organize işte müteahhit ilişkisiyle.
1: Siz siyasi kariyeriniz boyunca yani kaç kongre görmüşsünüzdür?
0: En az 30.
1: Bu 30 kongrede iddia edildiği çapta organizasyonlar oluyorsa bunu o kongreler olduğu anda ispatlamak başka bir şeydi ama duymak, hissetmek, ya şurada buluşulmuş, burada bilmem ne olmuş, şuradan şuraya bu gitmiş meselesi sıcağı sıcağına zaten bu işin içinde olanlar aynen tarafından bilinmez mi?
0: Şöyle tabii ki bilinir. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela SHP dönemi, CHP döneminde bütün işte kongre takvimlerinde özellikle seçim öncesi zaman zaman iddiaya girerdik. Yani işte Erdal Bey ne alır, Deniz Bey ne alır. 3 ile 5 arasında olurdu ve kongre öyle biterdi. Ya mesela benim en çok üzüldüğüm, içimi acıtan Kılıçdaroğlu'na 846 imza veriliyor. 508 oy alıyor. Şimdi delege dediğiniz ve imza dediğiniz insanın namusudur, hasiyetidir. İmzayı atmayacaksınız kardeşim.
1: Peki o akşam işte, o akşam Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'na yakın olanlar
2: ya benim söylediğim şeyi soruyor. Benim söylediğim şeyi soruyorsun. Ben etrafındaki birçok kişinin çok fazla şey döndü abla diye bana anlattığını biliyorum.
3: Ya biz yayınlarda konuştuk. Mahalle başkanlıklarındaki, evet, ilçe üstü kongrelerindeki kapalı.
2: Ya bunlardan
3: konuştuk
2: keşke
3: İstanbul'da.
2: Kemal Bey daha önce devreye girdi. Ya gidip ya bir ya gideceksin yani, YSK'ya şikayette bulunacaksın. Kurultay savaşı beklemeyeceksin.
0: Evet. Bakın itiraz o zaman itiraz değil aslında.
2: Asıl itiraz işte.
0: Yani oradan da tutturulabilirdi ama tabii ben o zaman bu sürecin bir parçası değildim.
2: Olayı
0: yani
2: bu kadar büyütmek, mevzuyu bir ana muhalefete karşı topyekun.
3: Siz o zaman ihraç
2: yok etme ajansına hizmet etmek gibi oldu.
0: Sadece
3: siz
0: işte
3: bir
0: bu
3: sanki onu öyle hatırlıyorum karşı.
0: Vallahi yani işte bu benim kaderimdir. Oluyordu. Örneğin işte başörtü meselesinde en çok dayak yiyen benim.
3: Olmuştu, evet.
0: HDP de bakanlık alabilir kardeşim. Yani meşru bir siyasi partidir.
1: Evet, çok
0: her
1: evet.
0: Yani infaz edildim. Sadece bir parti beni eleştirmedi. MHP özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Ya kardeşim bana herhangi bir parti sorsalar. Bırakın HDP'yi. Yani seçime giriyorsunuz. Seçimde millet iradesiyle seçimi kazanmışsanız elbette siz de alabilirsiniz. Bu 22 gün tweet'i oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bizi mülteci gibi dışarı attı o zaman. Çok da ilgilenmedi.
2: Çok yanlış, çok yanlış.
0: Ve bu 40 bu kongre nedenle içerisinde asgari
3: yani siz de yaşadınız bunu.
0: 12 kongrede birebir aday olmuşum. Hayatımda hiçbir gün, bak açık söylüyorum, ne bir delegeyi aradım, ne bir il başkanını aradım. Hiç kimseyi de aramadım. Çünkü kurultay delegesi dediğin partinin A kadrosunu belirleyecek. Bunu Bozkurt abi, Bozkurt Noğlu bizim eski il başkanımızdır. Benim de çok değer verdiğim bir abimdir. Onun babası Ahmet abi bir gün beni aradı. Ön seçim var. Dedi ki Gürsel dedi ne yapıyorsunuz dedi. Kimlere oy vereceksiniz? Ben de tabii başta Bozkurt abi oğlunu saydım. Bir sürü insanları saydım. Dedi ki bana ya çok güzel ama dedi ya bu dış politikaya kim bakacak dedi. İsmail Bey olmaz mı dedi burada İsmail Bey. Yani oğlu aday, oğlu için değil İsmail

0: Bey için bizden oy istiyor. Bizim geçmiş dönemde baktığımızda genelde böyle ya partiye kim faydalı olur? Bu takımda kim iyi oyunu oynayabilir? Böyle bakılırdı. Ama bu kongrede doğrusu tabii biraz önce Nihal Hanım da ifade ettiği gibi bunun dedikoduları oluyordu ama böyle somutlaşmış bir durumu ilk kez itirafçılardan duyuyoruz. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını peki, önümüzdeki şimdi günlerde
1: İkinoğlu
0: daha somut
1: grafiği
0: şekilde
1: alalım
0: göreceğiz.
1: Arkadaşlar? İkinoğlu grafiği alayım ve Gürkan Zengin'e ve Nasih Güngör'e döneyim. Bugün artık herkesin sabrı için ayrıca teşekkür etmem gerekiyor. Nurtuba Hanım uzun süre sabretti. Şimdi Gürkan Zengin ve
2: çok
1: Nasih
2: Güngör. Çok sakin bir yayın geçiyor. Çok...
1: Şimdi Özel'in yol haritası ne? 20 Temmuz ve 24 Temmuz tarihleri kritik tarihler. Adli yıl sonu ve iki dönem kurultay yapmama tarihi ama partiden gidiş ya da yeni kuruluş için değil. Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. Yani bu üçlü ayrılamaz. Bu üçlü Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Ekrem İmamoğlu'nun bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem demiş Özgür Özel. Hatta o sorduğumuz sorulara bizatihi kendisi aslında cevap vermiş. Şimdi Gürsel Tekin Ocak ayında diyor bu iş bitebilir. Aynı soru
0: da... Gürkan'a kritik bir soru da ben sorayım
1: tabii,
0: şimdi.
1: Tabii sorun.
3: Bana ne soruyorsunuz ya?
0: Hayır, hayır. Şimdi Sayın Özgür Özel diyor ki... ...ya büyük olasılıkta önümüzdeki süreçte... ...ya şu andaki tabloya göre... ...Mansur Yavaş aday olabilir. Bizim CHP oyuna ihtiyacı yok mu yani Mansur Yavaş'ın?
1: Ama oradaki varsayım
0: ya şu. Ya %50 artı biri nasıl bulacağız? Birbirimizi düşmanlaştırarak mı?
1: Şimdi ya ben
0: birbirimize hakaret
1: ki,
0: ederek mi yapacağız?
1: CHP'nin yani, zaten çoğunlukla
4: düşmanlaştırmamak imkanları vardı herhalde.
0: Efendim bakın
4: dışarıdan bu... bakan biri olarak söylüyorum.
0: Anladım Gürkan da mesela
4: polisle herhalde genel merkeze girmek pek hoş olmadı.
0: Elbette bunları hiç kimse hoş oldu falan demiyor ama yani, ufacık hatalarda
4: ama ufacık büyük, bir hata değil o iki arabayı koyup sonra geri çekmek.
0: Fotoğrafı göz ardı edersek.
3: Ne dedi? İki tane isim var. Bunlar nasıl sizde bilmiyorum bakacağım dediniz yani bu.
2: Ben sadece iki tanesini
0: ne için?
4: Sadece iki tanesini.
3: Üzerinde iddia bulunan.
0: Evet, kim olur?
3: Gelmişsin akşam, hala bak, üzerinde
0: buna
3: iddia
0: ben dahil
2: yani,
0: olmak üzere.
2: Sorunlu, yöntem gibi, çok sorunlu.
0: Ben dahil tamam, olmak üzere. Arınma dediğiniz Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
4: Kriterleri
0: bunun merkezi de Cumhuriyet Halk Partisi olmalı.
4: Gürsel Bey.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden aşağıdan yukarıya kadar bu vasıflara uygun hale getirilmesi lazım. Tartışmasız.
2: Ama işte bir
0: şimdi
2: var.
0: Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki adayımız Mansur Yavaş olacak. Sayın Özgür Özel de diyor. Şimdi bu kadar birbirimize elbette ayrışabilir, farklı düşünebiliriz. Ama insanların duygularını incitebilecek cümlelerin sonuçta yarın yüze bakacağız. Bundan vazgeçmeleri lazım.
1: Peki. Şimdi... şöyle bir yol tıkalı mı? Gürsel Bey diyor ki tıkalı değil diyor. Yani Ocak'ta da bitebilir bu iş.
0: Tabii bitebilir.
1: Şu an Özgür Özel ve onun yol arkadaşları. Arkadaşlar Ocak'taki kurultaya çalışıyoruz. İllerde, ilçelerde. Rüzgar da bizden yana. Hı hı. Kılıçdaroğlu işte yine o ifadeli toplumun arasında bile karışamıyor. Değil mi? Öyle diyorlar ya. Bu anlamıyla bu kadar avantajlı bir ekip. Ama Sezen Hanım da diyor ki il başkanları değişti. Niye değişiyor o zaman? Diyor. Bu aslında bir operasyon bu anlamda diyor. Şimdi hakikaten içeride kalarak yani şu takvimler açısından partiden gidiş için değil diyor. Evet. Ayrılmayız diyor. Mesela Mansur Yavaş'ı da Ekrem İmamoğlu'nu da yanına almış bir Özgür Özel'in parti içerisinde Ocak'taki bir kurultayı kazanma ihtimali yok mu?
3: Bence var.
2: Çok.
1: Niye o zaman? Ya
3: Ocak çok iki tane ileri bir tarih değil. Eğer Ocaksa bu, yani Ocak'ta evet, bitmiş
4: Ocaksa
3: olacak
4: bu. Yani Ocaksa anahtar bu. Anahtar cümle o.
3: Evet.
4: Yan
3: yani
4: cümle
3: 2007'nin o. İlk aylarına falan filan uzayacaksa olmaz bu iş. Ama Ocaksa bu.
0: Ocak Ocak.
3: Zaten Temmuz girdi.
1: Yazı sayma.
3: Yani? Tabii. Delege ağırlığı, bugünkü delege ağırlığı, toplumsal bırakın delegeyi. Bakın Türkiye'de CHP üyeler olarak bakın veya CHP seçmeni olarak bakın. Ağırlık, kahir ekseriyet, anketlerde de çıkan tablo budur. Zaten tabiatı da budur. Sizden yana, hani Özgür Özel grubu için söylüyorum. Milletvekilleri, delege yapısı, evet, hitap ettiğiniz, hitap edilen medya, hani şu kanal, bu kanal bilmem ne, bunlar var. 6 ay, 6 ay ya bu, 6 ay bile değil.
4: Ama işte fezlekeler falan var bir taraftan da Özgür Özel.
3: Her ne varsa, gibi, bakın hepsini anlatabilirsiniz.
1: Ama ayrı parti olsa da fezleke var.
3: İletişiminizi,
1: bir şey değişmiyor.
3: İletişiminizi düzgün yaparak yaşadığınız mağduriyet, mağduriyet var bir mağduriyet. Bunu anlatarak delege yapısı üzerine ikna edersin. Yani bu delegeler memleket haini insanlar değil. Bunlar CHP delegeleri. Yani işlerinde çürük elmalar vardır. Yok değil.
1: Yani
3: ama

0: sıfırlanan Gürsel Bey'in dediği gibi sıfırlanan kadar delegeler de Özgür Özel, İmamoğlu bu çizgiye yakın olabilir diyorsunuz.
1: Şöyle bir kanaat var. Özgür Bey, Gürsel Bey bu şey daha iyi bilir. Hani ya genel başkan istediği zaman, arzu ettiği zaman genel merkez yönetimi delegelerin yapısını değiştirir. Şimdi normal şartlarda bu olur. Bunu biliyoruz ama Türkiye'nin içinden geçtiği olağanüstü bir dönem var. Olağanüstü şartlar var. Şu kararlar bile olağanüstüyle işaret
0: ediyor. Öyle olmuş olsaydı genel başkan olarak girdiği kongreyi kaybetti Kılıçdaroğlu.
1: Ya ben onu çok bir şey de çok görüyorum. Güzel. Yani dedim ya demin 13 senelik genel başkanlığınızda 5 tane genel seçim, hele hele 2023 genel seçimini de kaybettiğinizde, bakın o kurultayda hile hurda var yok demiyorum ama zaten eşyanın tabiatı gereği Kemal Bey'in o kurultayı kaybetmesi gerekiyordu. Hani ne açıdan diyorsun?
0: Sürpriz olmadı.
1: 5 tane genel başkan,
2: ya orada evet,
1: genel
2: öyle
1: seçim
2: bir ruh yükselmişti yani.
1: Kaybedebilirsiniz herkes... yani. Kaybettim.
0: Peki bir de üstlük bu süreçten kaynaklı yıprandı diyorsunuz.
1: Ayrıca diyorum.
0: Bu kongreyi de kaybedebilir. Bu kurultayı da kaybedebilir.
1: Bakın bu Özgür Özel yönetiminin normal şartlarda eğer Ocak'ta bir kurultay yapılacaksa o kurultayı delege üzerinden alabilmesi lazım. Alabilmesi lazım. Yani şu Ocak ifadesi bu akşam önemli bir manşettir. Ocak'ta biz bu kurultay yapmış oluruz diyor. İşte bu
3: hiç tereddütünüz olmaz.
4: Ama işte keşke Sayın Kılıçdaroğlu da böyle açıklama yapsa. Çok önemli.
1: Sorun ne? Yani 5,5 ay içinde siz 5,5 ay nedir yani?
0: Nasıl inedim?
3: Şimdi mesela şu, birazdan çok özür diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandı.
5: Bu Ocak grup başkanı üzeri, kimdi? Pardon, Sayın Ocak Özgür Özel. Üzerinde sağladığınız ittifakı bozacağım birazdan.
0: Tamam. Evet. Ha, yani bu ama bu iyi haber. Yani çünkü her ittifakın bozulması tartışma
1: demek. 81 il başkanını, 81 il başkanını bile alsalar. 81
0: sizin öyle ittifakta değil Nasuhi. Aynı yerde duruyor olabilirsiniz.
1: Yeter ki siz meşruiyet zemininde kalın. Bir, iki kendinizi doğru anlatın. Yani şimdi bu Gürsel Bey'in anlattığı o kartonlardaki resimler, o ilişkiler falan var ya. Şimdi biz gazeteci olarak, vatandaş olarak, CHP üyesi olarak insanlar hakikaten bu hikayelerin de bunların da bir cevaplanması gerekmiyor mu? Sorusunu da soruyoruz.
4: Evet.
1: Yani o kurultay delegeleri bunu da sorarlar. Sadece Kemal Bey'e ya sen 5 tane genel seçim kaybettin. Hani 13 seçim kaybetti falan. 5 genel seçimi kaybettiniz Kemal Bey. Yani bunun hiçbir izahı yok. Hiçbirine cevap veremezsiniz. Ve bu olgudur. 5 genel seçim kaybettiniz. Siz 2023'ü bile kaybettiniz. Ya. Siz her türlü kurultayı kaybedebilirsiniz kardeşim. Bu delege bunun hesabını bir kez daha sorabilir kurultayda. Bir kez daha sorabilir, soracaktır. Ama ötekilere de herhalde soracak bazı sorular var. Bu iddianameler, Türkiye'deki yargının, yargı bağımsızlığının geldiği yeri biz biliyoruz. Ama hani Kemal Bey'in sözcü televizyonunda söyledi ya rüşvet aldım diyen var, rüşvet verdim var diyen var. Şimdi bunu da bu millet duyuyor, gördüğü zaman bunların da ne olduğunu bu Özgür Bey'in, Ekrem Bey'in oralardan bir izah etmesi lazım. Tamamen izah etmesi lazım. İletişimini de çok kötü yönetiyorlar. İki taraf için de söylüyorum evet. Bunu. Zaten program falan da yok. Yani Türkiye'nin karşısına eğer Özgür Özel bir de bir programla çıkabilirse, bir programla çıkabilirse, bir parti tartışma zemininde de çıkabilirse pek rahat kazanabilir.
0: Peki. Evet,
1: mesela kesinlikle. Bu eğer Ocak'sa, gerçi Nasuhi ben bozacak. O denklemi bozacağım diyor ama
0: Nasuhi,
1: eğer Ocak'sa
0: ben bu denklemi bozarım.
2: Ben katıldığım için bozmak.
1: Ve Ocak'sa eğer Ocaroğlu bir kurultay yapılabilecekse ve Özgür Özel yönetimi bu kurultaya hayır biz kurultayı bekleyemeyiz 24 Temmuz 20 Temmuz'dan sonra biz partimizi kurar ve partiden CHP'den ayrılırız diyorsa bu kaçmaktır derim. Bir vatandaş olarak bu kaçmaktır derim.
3: Kılıçdaroğlu'yla ben ilk daha bu şey genel merkeze gidilmemiş kendisiyle görüştüğümde şeye çok memnun oldu. Özgür Özel'in grup başkanlığına. Ve hayırlı olsun dedi.
0: Evet.
3: Eğer o gün
0: ve tartışıldı,
3: tıpkı 2022-2023'te Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan, Özgür Özel grup başkanı olarak devam etseydi ve biz de çok hızlı bir şekilde bu süreci, bu takvimi işletseydik, Ocak'ta da büyük bir kurultay yapsaydık neyimiz eksilirdi?
0: O zaman araya giderken şu soruyla gideceğim. Ve o sorunun cevabını...
3: Ben ayrılacağım. Onun için
0: bu kadar heyecanlı bir yerde bence ayrılmayın. Çok heyecanlı.
3: Ne soracaksanız sorun. Ben
1: Nasuhi
0: araya gitmek zorundayım.
1: Hayır. Argümanınızı çökersin ondan sonra.
3: Şunu söyleyeyim. Çok net olarak söyleyeyim. Yani bunu Sayın Kılıçdaroğlu adına da söyleyeyim.
0: Bu arada izleyiciler için de söyleyeyim.
3: Sayın Kılıçdaroğlu adına da söyleyebilirim.
0: Yani Gürsel Bey bunu şimdi söylemiyor.
3: Biz
0: başta öyle konuştuk.
3: Sayın Kılıçdaroğlu ilk günden itibaren iletişimin sağlıklı yürümesi için elinden geleni yaptı. Bir. İki, Sayın Özgür Özel ilk kutlayan ben oldum. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu kutladı. Dedik ki bu süreç tıpkı 23 yılında genel başkan, grup başkanı olarak devam etsin ve takvimi başlatırız. 6 ay içerisinde bu kongreyi yaparız. Çünkü siz mevcut bu delegeyle bir kurultay yapma şansınız maalesef yok.
0: Şimdi araya gideceğim ama siz gitmeyin. Çünkü bir kere ben bu denklem ittifakı bozarım dedim Nasih Güngör.
3: Bozsun, benim vekaletim verdim ona.
0: Ocağı siz söylediniz. Ocağı siz söylediniz. Niye olmayacağını o söyleyecek. Bir şey söylemeniz
4: denklem
0: lazım.
4: Değişti. Bu
0: bir.
3: Ha şunun iki, büyük olasılıkta tedbirle ilgili söyleyecek. Yani
0: onu göreceğiz.
3: Kaldırılmaması. Onu bilemem ama tedbirin mutlaka değil, ebedi işte, devam değil, edecek işte durumda değil.
0: Tedbir biz değil dedi.
4: Kafayı salladı.
3: Öyle mi?
0: Değil, tabii az sonra.
5: Değil anlamında kafa salladım Mehmet.
0: O zaman az sonra. Az sonra bu denklemi Nasih Güngör neresinden bozuyor ki? Sezgin Öne'yi de ben o ittifakta yokum, katılmıyorum dedi. O zaman Gürsel Tekin'in söyleyeceği bir şey olması lazım. Ocak'ta bu iş nasıl olacak? Gürsel Tekin neye güveniyor? Nasih Güngör neye güveniyor?
3: Evet.
0: Aradan sonra.

0: Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle.
1: Bağmark'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, çok heyecanlı bir yerde bıraktık. Normalde bu bir dizi olmuş olsaydı haftaya kalırdı. Evet.
3: Bizim İzmir İl Başkanı'nın bir telefonu oldu, ismi zikredildiği için. Önce partide atılmadığını ifade etti. İkincisi soruşturmayla ilgili. Sezin Hanım'ın
2: söylediklerinden
3: fark ettim. Evet, Sezin Hanım'ın şeyle ilgili. Soruşturmayla ilgili sadece kendisinin değil bir kooperatifle ilgili içinde AK Parti belediye meclis üyeleri dahil olmak üzere sadece bir soruşturma izni var. İçinde herhangi bir soruşturma yok. Onu da ifade edeyim.
2: Tamam, bir cevap hakkı da kullanılmış oldu Gülsel Bey üzerinden. Evet Nasuh, Ocak'ta o kurultay olmaz diyorsun ama niye?
4: Yok, ben Ocak'ta kurultay olmaz demedim. Ben Ocak'ta bir kurultay olmasıyla ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Evet. Çünkü bence Gürsel Bey'in söylediği olabilir. Yani Eylül'de takvim başlıyor değil mi? Mesela Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay. Disiplinli bir siyasi parti il ilçe kongrelerini aşağı yukarı 4-4,5 ayda rahatlıkla tamamlayıp Gürsel Bey'in dediği gibi Ocak ayında olağan kurultayı getirebilir partinin önüne.
3: Bilemedim, Şubat olsun canım.
4: Herhangi bir... Hadi neyse, evet. Yani şimdi siz Ocak'sa işler değişir dediniz ya kıymetli arkadaşlarım, ona itiraz edeceğim aslında.
2: En başta Gürkan...
4: Şimdi Ocak ayında yapılacak olan diyelim. Tabii, evet. Şimdi bu Ocak'sa kısmının şöyle bir tarafı var. Şu anda Özgür Özel'e yakın veya kendisi herhangi bir ismi arasak desek ki kesinleşti kardeşim. Ocak ayında olağan kurultay olacak. Bunu bekleyin desek bir tane Özgür Özel ve yakınındaki arkadaşı buna evet diyemez demez. Söz konusu bile değil bu. Neden? Neden? Oraya gelelim. Şimdi bütün siyasi partilerin şikayet ettiği bir siyasi partiler kanunumuz var değil mi bizim? Ama her şikayet eden parti devamında o siyasi partiler kanunu gül gibi değerlendirdi. Bunun temelinde en çok şikayet edilen mesele ise Gürsel abi çok daha iyi bilir. Delege meselesi, delege sistemi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizatihi kendi belirlediği delege Özgür Özel'le yarıştığı günde yani o 8-9 ay her neyse zaten çok küçük bir farkla Özgür Özel'in kazanmasını sağladı. Bir an için kriminal taraflarını unutalım. Bunun şöyle bir tarafı da var. Özel İmamoğlu hattı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği delege üzerinde çok ince çalıştı siyaseten diyelim. Bakın kriminali koyuyorum bir kenara. O başka bir konudur. Çalıştılar ve kurultayı aldılar. Peki Ocak ayındaki arkadaşlarımızın hani yani olursa iyi olur hani buradan bir çözüm çıkabilir mi dediği yerde ne olacak? Onu söyleyeyim ben size. Daha şimdiden olmaya başladı zaten. Zaten aradaki fark 9'lu. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının yürüttüğü kurultay sürecinde ilçe, il, mahalle vesaire bütün buralardan ortaya çıkacak delegasyonla yarışmayı göze alamaz Özgür Özel tarafı.

0: söz konusu bile değil. Bir kişi çıksın söylesin bakayım, ben buradayız hepimiz beraber. Ocak ayında veya Şubat ayında, hani daha erken düşündüğünden, bir tarihte olağan kurultay olursa biz buna gideriz, Kemal Kılıçdaroğlu veya onu belirleyeceği bir adayla yarışırız diyemezler. Onlar mevcut delegasyonla acilen ve bir olağanüstü kurultay istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise takvimi ilan etti. Eylül, şimdi Sayın Tekin de söyledi, Ocak veya Şubat, neyse daha erken de yapılabilir. Buradaki herhangi bir kurultayda Özgür Özel ve arkadaşları bu yarışa girmezler. Dolayısıyla da orada karşımızda hani Özgür Özel'lerin yarışacağı bir zemin ufukta yok.
1: Peki net şunun öndeki engel
0: bunu
1: ne?
0: Hem analiz
1: Nasıl
0: olarak söylüyorum.
1: Şunun evet. Öndeki engel ne? Gürsel Tekin'e sordum. Hiçbir engel yok
0: hukuki
1: dedi.
0: Bir
1: Gürkan Zengin'e sordum. Hiçbir
0: bir
1: engel yok dedi.
0: Söz etmiyorum
1: şunun
0: ki,
1: öndeki
0: söyledim.
1: Engel ne? Bu yeni delegeyi, madem Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'de çok zayıf, mahkeme kararıyla geldiği için partide karşılığı yok denecek kadar az. Bu yeni evet. Delege niye Kılıçdaroğlu karşıtı Özgür Özel'e daha yakın CHP'lilerin kazandığı bir süreç olmasın il ilçe kongreleri? Neden? Engel ne?
2: Bir genel bir mahalli seçimi de %37 ile kazanıp AK Parti'yi yenmiş bir genel başkanın girdiği bir kurultay olacak bir taraftan da hani. Kaldı ki
3: niye Kemal Bey oraya
2: şöyle de bir iddiaları oldu.
3: Ben anlamıyorum sebebi,
4: bir kere bizim örgütlerden bilsin. Sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Bey ile görüştüm. Sayın genel başkanımla da görüştüm. Hı. Çok rahatlıkla bu süreç, ya bilemedin işte ocağın sonu olmaz da Şubat'ın 15'i olur vesaire. 15
2: Şubat'a getirip sonra da Mart'a falan götüreceksen iş karışır yalnız. Biz Ocak'ta...
3: Ocak diyordunuz hocam.
0: Kayıyor gördüğünüz gibi ileri doğru.
3: Ocak dediniz, şimdi hadi olmadı Şubat.
4: Ocak'ta yapacağız. Birincisi şu, ikincisi zaten arkadaşlarımızın iddiası ne?
0: Ama efendim, ben tamamlayayım.
4: 1.800.000 de üye var.
1: Tamamlayacaksın.
4: 1.800.000 üyenin %80'i bizi destekliyor. Bütün bu olanaklar, imkanlar varken niçin bir ayrışma, neden bir ayrışma? Doğrusu bunun cevabını alabilmiş değiliz yani.
1: Evet Nasih, bu cevap sende var mı? Şimdi, niye delege, hayır, yine bakın, Kılıçdaroğlu seçmeyecek bir delege olmasın?
0: Allah'ım, yani ben şimdi arkadaşlarım arasında mesleki açıdan en kocamış olanıyım. Eylül ayında 40. yılımı dolduracağım. Yani şimdi şunu mu söyleyeyim onlara? Ben onlarca değil, belki yüzlerce kongre izledim Türkiye'de. Ve bu kongrelerin her birinde delegenin nasıl şekillendiği, ilçe ve il kongrelerinde tırnak içindeki demokratik yarışlarla nasıl şekillendiğine dair hepimizin bir fikri var değil mi arkadaşlar?
2: Normal şartlarda.
0: Şu halde burada, evet şu halde burada belirlenecek delegeyle Özgür Özel ve arkadaşları yarışmazlar, yarışamazlar, kazanamazlar. Daha hangi ifadeyle söyleyeyim bunu?
1: Diyoruz yani ki daha önceki Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği...
5: Çarpı iki burada da destekliyoruz.
1: Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği, genel başkan olarak kaybettiği kurultayın delegelerini de Kılıçdaroğlu ve onun ekibi onun genel başkanlığında seçmişti. Ama o zaman kaybetti.
4: Şimdi
5: ama, o zaman organik oluşmuş bir il başkanları bir dakika. Silsilesi vardı.
0: Hayır.
4: O il başkanları çoğu
0: tarih Kılıçdaroğlu. İl başkanları silsilesi plan
4: bence
0: yoktur Türkiye siyasetinde.
5: Nasıl
0: bir şey siyasetinde?
4: Şimdi ortada iki...
0: Ya bir tamamlayayım mı? Çok izninizle. Ya Türk... Gürsel abi izninizle. Türkiye siyasetinde organik ilçe başkanı, organik il başkanı, başkan yardımcıları, kadın kolları, gençlik kolları falan yoktur. Hani bununla kendimizi aldatacaksak ben susayım yani. Yok öyle bir şey. Bunların hepsi belirlenir bir şekilde. Hangi kongrede, birkaç tanesi ilçe kongrelerinden bahsediyorum. Hani çok güçlü iki aday çıkar da karşı karşıya yerelde. Hani onlar korakor çarpışırlar, genel merkezler müdahale edemez. Onun dışında Türk siyasi hayatının son döneminde, son 40'ında, son 50'sinde siz böyle bir yarış gördünüz mü? Böyle bir özgür delege belirleme sistemi gördünüz mü? Gördüyseniz neden herkes delege sisteminden ve delegeye hakim olan kişinin ila nihaya bir parti genel başkan olacağından söz ediyor? Bu çok açık.
1: O zaman Kılıçdaroğlu kendi delegesiyle nasıl kurultay kaybetti? Senin bu modeline göre.
0: E söyledim ama buna girişte söyledim onu. Dedim ki Özgür Özel ve arkadaşları bu kurultayın delegeleri üzerinde, özellikle İstanbul delegasyonu üzerinde çok kuvvetli bir çalışma yürüttü. Ya bu çalışmayı çanta hediye etmek olarak da görebilirsiniz. Bizde gelecek var. Kemal Kılıçdaroğlu'nda gelecek yok iknasıyla da açıklayabilirsiniz. Üçüncü şık, para kriminalle de açıklayabilirsiniz. Ama oldu. Bunu çalıştılar ve dengeyi çok küçük bir farkla Özgür Özel lehine çevirdiler. O delege üzerinden.
1: Ama bugün bu tekrar ise, edilemez mi diyorsun? Ise, bu tekrar edilemez mi diyorsun?
0: Duyamadım.
1: aynı ya bu tekrar şekilde ikna edip yok. De kurultayı kazanmak.
0: Ha bir de

0: Bir de şöyle düşünün, böyle bir kurultayı da kaybedeceğine dair bir öngörüsü varsa, şimdi her ne kadar Özgür Özel Financial Times'a yazdığı makalede kendi genel başkanından bir parti başkanını benim yerime atadılar diye söz ediyorsa da, bu arada o felaket metnin üzerinde bir konuşmak lazım. Onu koydum.
1: Ona döneceğiz. Ona şimdi döneceğiz. Burayı bağlayalım.
2: Ben çok özür diliyorum. Çok kısa bir şey, çünkü gitmek zorundayım.
1: Tamam. Gülsel Tekin'i tutup gitmek zorunda.
2: Yani elbette benim kişisel olarak benim temennim, asla ayrılıkta yana değilim. Çünkü ayrılıkların maliyetlerini ödediğimiz dönemler var. Burada yapılması gereken iki şey var. Mevcut şu anda bu delegeyle kurultayın olamayacağını bütün dünya biliyor. Tedbir kalkmadığı sürece. İkincisi, biraz önceki önerim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Orhan Bey'in de bilgisi dahilinde bu konuda, evet kardeşim biz ayrılmak istemiyoruz, kendimize de güveniyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesine de güveniyoruz, Hodri Meydan diyorlarsa, o zaman bu mesele çözülür.
3: Özgür Bey değil mi şunu diyen? Yani senin sorduğun son derece haklı. Kemal Bey'in kendi belirlemiş olduğu delegeleri bile nasıl yendi Özgür Bey? Bu cevabı nasıl vermişti biliyor musunuz? Hala dün öbür günde konuşuyordu. Ben diyeceğim ki demişti, işte kurultaya giden o delegeler mahalle berberi onu ikna edecek. Anaları babaları ikna edecek. Bakkal dükkanı onu ikna edecek. Kurultayın içinden bir ses çıktı. Delege sokağın sesini dinle falan,
2: tamam,
3: değil mi?
2: Tamam, itiraz
3: bunları
2: yok
3: söyledi.
2: O zaman.
3: O kurultayın üzerine bu şekilde kazandığını söyledi. Hadi inandık, doğrudur, tamam, sıkıntı yok. Bu kurultayın üzerine bu Özgür Özel bir de gitti AK Parti'yi tarihinde ilk defa yendi bir mahalli seçimde. Mahalli seçimde o dönemdir ama olsun. Mahalli seçimde yendi. Üzerine bir de gayet tartışmalı, gayrimeşru zeminde görünen, yani gayrimeşru da demesek bile hukuki olarak çok tartışmalı bir mutlak mutlak kararı da mağduriyet. Yani hala kurultay kazanamaz ise, nasıl yine söylediği şartlar muvaciyesinde, Türk siyasi tarihinin işte kültürü bilmem devamı bu zeminde. Ben de diyorum ki onlar normal şartlarda öyleydi, doğrudur. Türk siyasetinde bunlar böyle olur. Kurultaylar böyle kazanılır falan filan ama delegeler böyle oluşur ama bu kadar olağanüstü şartlar, bu kadar siyasi sicili seçim kaybetme manasında kötü olan bir genel başkanın karşısında girdiğiniz ilk mahalli seçimden AK Parti'yi yenmiş, geride bırakmış bir genel başkan olarak ve de bir de mağdur edilmiş.
1: Ocak ayında CHP kurultayı kazanamazsınız, olmaz diyorsun.
3: 5,5 ayda bu delegeyi üzerinde ne kadar mühendislik yapılırsa yapılsın, varsayalım Kemal Bey'in kadrosu bu mühendisliği yapacak, kendi adamlarını seçecek ama siz o mahalle berberini, o bakkal dükkanını, o anaları, babaları, bacıları, o seyirci kitlesini organize eder ve o seçimi evet alırsınız. Alabilmeniz lazım, siyasetçiyseniz bunu yapabilmeniz yani lazım.
0: O şekilde mi delege ikna ediliyor Türkiye'de?
4: Bunu ben pek görmüyorum yalnız.
1: Atanlığı başkanlarına bakınca.
4: Evet, Sezin özellikle Hanım. Kanlı bıçaklı kim varsa Özgür Özel'le ve onlar mesela Niğde'yi alalım. Yani Niğde'de tamam. İki kişi de bu şeye Kılıçdaroğlu yönetimine taraftar deniyordu. Bir tanesi il başkanı olarak atandı. Yani şimdi öyle bir durumlar var ki özellikle il başkanları ona göre seçiliyor. Delegeler ona Allah göre şekillenecek ister istemez. Yani efendim, Yılmaz Özkanat, Batman il başkanı olarak atanan Özgür Özel'e diyor ki Ekrem İdağal, tık tık tık git.
2: Efendim.
4: Ya şimdi öyle insanlar
2: birebir davranıyoruz. Birebir yani kıyaslama yapacaksak Sayın Özgür Özel Kongre kurultayı kazanmasına rağmen kendisini desteklemeyen bütün il başkanları, ilçe başkanlarını görevden aldı. Hatta kendisini desteklemeyen belediye başkanlarını derdest etti. Yani şimdi bütün bu defterleri bana açtırmayın. Doğru. Keşke olsa. Maalesef evet, Türkiye'de bak, siyasi partiler yasası evet mutlak ve mutlak siz değiştirmeli. Bir kışlaya dönmüş siyasi partiler.
3: Evet,
2: yani. Biz yıllardır bunu savunuyoruz. Şimdi dün üyelik sistemiyle ilgili işte yarışlar oldu. Şuna emin olun, inşallah bir gün bu tartışma konusu olursa, benim tam şeyimdir yani, uzmanlık alanım. Üyenizin olduğu yerde o kadar oy alamamışsınız, üye ile caka atıyorsunuz be kardeşim ya. Böyle bir şey olur mu? 12 milyon üyeniz var. Kırıkkale'de, 6 mahalleye baktım Kırıkkale'de. Yani üyenizin sayısı kadar maalesef partiniz oy alamamış. Bu üyelik sistemi de değişmeli, siyasi partiler yasası da değişmeli ve kışla olmaktan kurtulmalıyız.
1: Siz kalkmadan,
2: hepinize iyi akşamlar
1: son bir soru
2: diliyorum.
1: İzleyici çünkü çok cin fikir valla. Aklına ne sorular geliyor, benim gelmemişti. Onun için izleyiciye teşekkür ediyorum. Diyor ki Ocak ayında veya işte Şubat 15'teki bir kurultayda Genel Başkan adayı mı Gülsel Tekin?

0: Ne demek?
1: Genel başkan adayı mı gösterdi?
2: Adaylığınız
0: hayır, ben adaylı. Genel başkan adayı değilim.
1: Tamam.
0: Burada, efendim iyi akşamlar.
3: O zaman gidebilirsiniz.
1: Sorduk, yanıtımızda aldık.
2: Ama bence aldık. Neden seçimde bir hissiyat yani, olacak
1: çok
2: gibi.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Hakkaniyetli tartışmalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Peki, çok sağ olun, çok emin teşekkürler. Olun. Şimdi, şu konuştuklarımızın içerisinde yarım kaldı, açık kaldı dediğiniz bir şey yoksa ben şu şeye geçmek istiyorum. Hem Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasına geçmek istiyorum. Hem bu Financial Times meselesine, NATO meselesine de hızla geçmek istiyorum. Çünkü o NATO meselesinin hem Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama çerçevesinde bir boyut var. Bir de hani NATO zirvesinin Ankara'da yapılacak olmasının çeşitli yankıları var. Ankara'da Mansur Yavaş bazı eleştiriler var, açıklama yapıyor. Öbür taraftan bazı vatandaşın sistemi var, NATO sistemi. Diye yani ne güzel düzenlemeler neyse oldu. Her ilde NATO zirvesi olsun diyen var. Çok güzel düzenlemeler oluyor bu zirve olunca şehirlerde diye.
4: Bayağı güzel paradüler de yapmışlar.
1: Evet yani.
4: Bölgece konuların önüne villa resmi basılmış, brandaların.
1: Ben kuğulu parkta kravat takılmış kuğular gördüm şey olarak, espri olarak yaptılar. Yapay zeka olarak NATO'ya hazırlanıyor diye. Şimdi şöyle öncelikle bir şeyi alalım. Neyi alalım? Ya şöylesi bir şey vardı. Onu bir verelim. Görmüş olalım ve geçelim. Tartışmaya değer bir yön bulursa konuklarımız tartışalım. İlk önce bir üçü verin arkadaşlar. NATO'ya geçmeden önce. Onu hemen bir görelim. Konuklarımız karar versin. Şimdi gün içinde şu tartışıldı. Şimdi şu Müslüm Sarı'nın olduğu beyaz fon, Cumhuriyet Halk Partisi, işte Mustafa Kemal Atatürk logo, Türkiye'nin birinci partisi yazısı var arkada. Bu beyaz fon Özgür Özel döneminde olmuş açıklamalardaki beyaz fon. Şimdi böyle garip garip bakıyorsunuz, ne konuşuyoruz diye de. Bu yeni fon ise,
2: aradaki üç farkı
1: şu mavi yeni fon ise eski ta Kılıçdaroğlu zamanından olan fonmuş. İnsanlar şunu tartıştı. Ya Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemki fonda Türkiye'nin birinci partisi yazıyordu. Kılıçdaroğlu'nun olduğu fonda Türkiye'nin birinci partisi ibaresini kaldırdılar. O kadar Türkiye'nin birinci partisi olma iddiasında değiller diye bir tartışma oldu. Bu ibare niye kalktı diye. Ben Müslüm Sarı'yı aradım. Hakikaten bu tartışılıyor mu dedi. Vallahi fikrim de yok öyle bir ibare. Sonra arkadaşlarımız CHP genel merkeziyle irtibata girdiler. Onlara sordular. Nedir bu işin aslı? Hani o yazıyla bir sorunuz var. Beyaz fon uygun değil eleştirisi vardı çok sık. O yüzden eski fona dönüldü. Sadece renk baskı da biraz koyu çıkmış, yani yeni renk. Aynı salon fakat fon değişti. Orada amaç yazı kaldırmak değildi. Fon değişecekti. Eski şablonu getirdiler. Yani o yazının da hiç olmadığı en eski şablonu getirdiler. Orası için yeni fon hazırlanıyor. Yani bu da kalmayacak. Bir fon daha gelecekmiş. Yani o yazıyı kaldırmak diye bir şey yoktu. Eski fonda yazı yoktu. Onu koydular. Şimdi zaten yenisi hazırlanıyor diye de bir açıklama yaptı CHP Genel Merkezi. Şimdi biz o kadar büyük şeyler ve ince şeyler konuştuk ve tartıştık ki, yani halkımızın yazı kaldı kalmadı meselesini tartışıyor olmasını kınayalım mı? Yoksa hayır, çok önemli bir konuyu tartışıyorlar, üstünde mi duralım? Sizin insafınıza bıraktım, yoksa NATO'ya geçiyorum.
4: Ya sembollere sıkıştırmak politikayı her zaman çok sıkıntılı ve bence çok indirgeyici bir şey. Fakat semboller olmadan siyaset olmuyor. Oradaki yazı bir semboldü. 2024 yerel seçimlerini...
1: Ya bilinçli bir tercih midir o yazıyı kaldırmak?
4: 2024 yerel seçimlerini birincilikle adeta biten, birçok yer AK Parti'nin elinden alan Özgür Özel'in, CHP'nin, ki bence Kılıçdaroğlu'nun tabii ki çok katkısı vardı. Helalleşme, uzlaşı politikalarının kaymağını Özgür Özel'ler yedi. Ben kesinlikle bu görüşteyim. Biraz hakkını teslim etselerdi de bu kavga bu noktaya gelmezdi. Onun da şerhini düşeyim. Hiç hakkını teslim etmediler. Fakat önemli bir şeydi tabii ki. Özgür Özel'in başarısını küçümsemek için söylemiyorum bunu. Nitekim onun sonrasında verdiği uzlaştırıcı demeçler de bence ülke barışına, o kutuplaşmayı sönümlendiren yapıya çok katkı sağlayan demeçlerdi. Fakat ekranda gitti görüntü ama evet, Türkiye'nin birinci partisi ibaresinden vazgeçiş. Peki öyle şeyle ya fon değişiyordu da, yani o ifade istenmemiş belli ki. öyle bir CHP biraz istenmediğine dair bir duygu uyandırır. Bunu ne yaparsanız yapın bu duygu uyanır yani.
1: Bunu tartışalım diye
2: yok ama sırıtacaktı ya. Şimdi hiçbir anket yok ki artık bu CHP'yi birinci parti göstersin ve yani şaibeli anketler var, tuhaf anketler var, yanlış soru soran yani. Var, hepsi var. Ama hiçbirinin, hepsinin ortak noktası CHP artık birinci parti falan değil. Olmayacak.
1: Başka bir bakış açısı.
0: Ben Türkiye'nin birinci partisi ibaresini biraz tartışılır bir argüman söyleyeyim yani, ama evet. Genel seçimlerde olur Türkiye'nin birinci partisi. Mahalli seçimde birinci parti çıkmanız benim zihin dünyamda birinci parti olduğunuz aynen. anlamına gelmez. Orada çok farklı dinamikler devreye girer. Genel seçimde birinci çıkarsanız Türkiye'nin birinci partisi olursunuz. Ha, önce bir onu söyleyeyim. Ama bu Özgür Özel'in ilk defa bir mahalli seçimde de olsa AK Parti önünde yer almış olması gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Yeni genel yönetim, genel merkez yönetimi bu ibareden rahatsızlık duymuş olabilir. Buna da şaşırmam. Üzücü de bir durum. O sizin partinizdir nihayetinde ama Özgür Özel zamanında oldu diye mi çıkarttınız onu diye de. Şimdi görünce ama zihnimde bir soru işareti de doğmadı değil. Hmm. Çok ilkel durumlar bunlar.
1: Yani tartışan da boşa tartışmıyor diyorsun.
0: Bence bir boşuna da tartışmıyor
4: bunlara
0: galiba.
4: Bunlara bakar yani. Özellikle sağlam, sıkı partililer. Mutlu
1: Hanım bir şey söylemek istiyor musunuz?
2: Yani şöyle, ya zaten normalde kurumsal olarak da hani bir siyasi partinin kurumsal backdrop dediğimiz arka planında fazla böyle mottolar, mesajlar olmaz. Eğer bir bu sadece oradaki açıklamanın yeri basın toplantısındaki arka plan da kullanılan o backdrop dediğimiz alanda olmaz bu. Yani olsun olmasın. Doğrusu bu renkli ve tek logo olandır. O yıl eğer ekstra bir şey varsa hani birinci partisi demek çok fazla bir anlam ifade etmiyor. O birinci partiyi söylemde ya da yazılarla değil hizmetle aktarmaları gerek.
3: Aslında boşa gitmeseydi AK Parti'ye hediye etselerdi. Böylece bir hem dostluk bir jest olurdu hem de recycle. Çünkü gerçeklik
1: yani
3: öyle.
1: Bu konuda olacak. AK Parti ve CHP dostane bir şekilde iletişim kurabilecek bir yakınlıkta mı diyor yani sizin örnek?
3: O yani öyle belki hiç olmazsa arka plan o şekilde tekrar kullanılabilirdi yani. İşin latifesi tabii ama artık yani böyle bir tabloda yeni bir parti kurulmadığı durumda çok net biçimde AK Parti artık Türkiye'nin birinci partisi.
1: Nasıl bu konuda bir şey söylemek istiyor musun? Eğer söyleyeceksen onu alayım. Passa şeye geçiyorum.
4: Yatmaya geçelim artık.
5: Evet bence evet arkadaşlarımızın aktardığı kulis bence çok güzel, önemli. Aslında önemsiz bir şey değil. Ama birinci parti yazısını tekrar yazarlar mı? Tekrar düzenleniyor zaten senin de aktardığın gibi. Yani niye silinmiş? Bence bu konularda daha dikkatli olup bu tür zaten çok inanılmaz bir artık rekabet falan değil. Ciddi bir çatışma var.
2: Çok az geliyor.
4: Böyle, boğuk geliyor böyle bir
5: böyle bir... Evet.
1: Nasıl Güngör
5: tekrar etmek biraz daha ama çok
3: İstanbul'a gelmesi lazım. İstanbul'da bekliyoruz.
1: Evet, Nasıl Güngör İstanbul'a gelmesi lazım cümlesini duydun ama değil mi Nasıl Güngör?
2: Hem de Sezin Hanım söyle.
5: Ben Sezin Hanım. Hepsini duyuyorum.
1: Geçen hafta yan yana oturdunuz.
5: Zaten duymuyorum biliyorsun.
2: Geçen hafta yan yana oturdunuz.
1: Nasıl Güngör, geçen hafta yan yana oturdunuz.
4: Güzel oldu şimdi.
2: Biz niye yan yanayız dedi.
1: Biz niye yan yanayız diye de sordun yayında. Ben de açıkladım niye yan yana olduğunuzu.
5: Evet.
1: Sezin Hanım diyor ki İstanbul'da görmek isteriz kendisini.
5: Ya çok teşekkür ederim. Yani ben o gün şunu söylemiştim. Ben kamplaşma... Yani. Evet. Evet, kamplaşmadan yana olan bir arkadaşınızım. Ben kamplaşmayı seviyorum. Yok, ben kendim kamplaşmadan yanayım. Yani kamplaşmayı seviyorum ben.
1: Kutuplaşmaktan yana. Peki.
5: Peki. Evet, kutuplaşmaktan, kamplaşmaktan yanayım. O yüzden sorun yok. Ama buna daha çok dikkat etseler iyi olurdu.
3: Aslında ben de
5: parti
3: öyle. Sizin gibi
5: ifadesini...
3: düşünüyorum. Doğru, kamplaşma lazım, kutuplaşma lazım. Ama kutuplaşmak için başka bir kutbun da olması lazım. Ondan dolayı...
5: Tamam bekliyoruz işte oluşmasını.
3: Kutupların birbirini koruması lazım. Ha. Yaşasın kutupların yani, kardeşliği.
1: Şey aslında bu nevi bir
3: yoksa
1: nevi
3: tek
1: şey.
3: Kutup
1: barış
3: oluyorsunuz.
1: İçinde bir arada yaşam.
4: Burada kutbun biri siliniyor yavaş yavaş. Biraz onu tartışıyoruz
3: İşte meselemiz
4: aslında.
3: O. Evet.
1: Peki dört nolu grafiği rica ediyorum arkadaşlardan. Şimdi AB Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi hanımefendi dedi ki Türkiye güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak ve aynı zamanda Avrupa Birliği adayı bir ülkedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hakkında konuşmak güzeldi. Özgür Özel de Erdoğan artık eskisi kadar popüler değil. Bu NATO'yu bir güç gösterisi yapmak için kullanacak. Hükümet ülkenin gerçeklerini dünyadan saklamaya çalışırken barışçıl protestocuları gözaltına aldı. Durum başta Avrupa olmak üzere NATO ortaklarımız için de bir tehlike arz etmektedir. Sanki hanımefendiye şey der gibi, yani sen öyle diyorsun ama biz öyle değil. Siz öyle düşünmüyorsunuz. Sizin için de tehlike diyeceğim. Ama Ömer Çelik de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dedi ki Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Ki bu Financial Times, Newsweek vesaire. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet araçlarına zemin yapmaya çalışıyorlar. Tüm dünya Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor. Yani şöyle, aslında gerek Avrupa Birliği ile, Batı'yla, Avrupa'yla, gerek NATO'yla Türkiye'nin siyasi iktidarının en yakınlaştığı ve en yakınlaşabildiği bir konjonktür. Ömer Çelik de öyle söylüyor. NATO artık bunu görüyor. İşte Avrupa Birliği diyor ki önemli bizim için, çok kilit diyor. Erdoğan'da Türkiye'de. Çok kilit, çok önemli diyor. Fakat Özgür Özel diyor ki ya yapmayın, öyle değil diyor olay. Deyip biraz Avrupa Birliği'ne ve NATO tarafına sistemde, serzenişte bulunuyor diye algılanıyor. Ömer Çelik de bunu şey yapıyor. Ne derler? Vesayet arayışı diyor. Dışarıdan vesayet arayışı. Nasıl, burada senden başlayacağım. Sonra Nurtuba Hanım'a döneceğim. Tamam. Ne diyorsun? Yani artık Batı Türkiye için tırnak içinde vazgeçilmez tanımlaması mı yapmaya başladı? NATO'suyla, Avrupa Birliği'yle vesairesi. Diğer tarafta Türkiye içinden de muhalefet, hani bu rüzgarı görmeden bu rüzgara karşı mı yelken açmış durumda? Nedir?
5: Ya şöyle, ben bugün Özgür Özel'in Financial Times'a yazdıklarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü basın toplantısında söylediklerini karşılaştırmalı olarak okumaya gayret ettim.
1: Çok iyi olur, çünkü onları
5: çok açık söyleyeyim. Evet. Özgür Özel'in metni fevkalade sıkıntılı ve bazı cümleleri herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının asla kabul edemeyeceği biçimde kurgulanmış. Şimdi bana sorarsan hani nezaket meselesi beni çok ilgilendirmez. Diyor ki yargı kararıyla görevden alındım. Erdoğan'a karşı defalarca seçim kaybeden eski bir parti başkanı göreve getirildi. Bu çok nezaketten yoksun bir cümle, onu net olarak söyleyeyim. Arkasından ağladığım bir genel başkanım var. Yıllarca omuz omuza mücadele ettiğim bir isim var. Ondan böyle bahsediyorsun. Bunu geçtim. Bu metnin sonunda çok açık bir biçimde, yani öyle hiç sağa sola çekilecek şekilde falan da değil. Yani müttefiklerin Türkiye'de Erdoğan iktidarına müdahalesini isteyecek ve bunu doğrudan çağrıştıracak cümleler var. Bu kesinlikle kabul edilemez. Ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kampanya ya da işlerini yürütüyor olsaydım, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu, kimilerinin işte yeni Osmanlıcılık, kimileri işte Tayyip Erdoğan gibi konuşuyor falan dediği metni onu ayrıca tartışabiliriz ama bir yere koyar, bu metnin altına da manda ve himaye kabul edilemez yazar, kamuoyunun önüne koyardım. Ben size iki cümle okuyacağım, ondan sonrasını arkadaşlarımla tartışabiliriz. Şimdi diyor ki Erdoğan kendisini vazgeçilmez olarak sunacak. Türkiye'nin müttefiklerinin Erdoğan'ın yönetiminin kendi çıkarlarına yönelik oluşturduğu riski net biçimde görmesi gerekiyor. Kısa vadeli jeopolitik çıkarlar uğruna otoriter hükümetlere meşruiyet kazandırmak tarihi bir hatadır. NATO müttefikleri ya da herhangi bir şekilde müttefikler Türkiye'de bir siyasi iktidarın meşruiyetini nasıl elinden alacak? Ne çağrısı bu? Nadiren istikrar sağlar. Çoğu zaman da nihai hesaplaşmayı daha tehlikeli hale getirir. Bu, ecnebilere memleketimizi şikayet etmek bizim tarihimizde yeni bir hikaye değildir. Yani onu söyleyeyim. Ama bu son derece sıkıntılı ve böyle bir dönemde, üstelik de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca tartışabiliriz söylediklerini, bir çerçeve koyduğu dönemde çok böyle kötü bir metin ve bence unutulması gereken bir metin. Onu unutturmaması gereken tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi olabilir. Yoksa bunu didikler ve tartışırsak çok daha ağır ifadeler kullanmak gerekebilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun metninde ise dikkat çeken tabii birkaç nokta var. Bir kere bu 2023 yılındaki Kemal Kılıçdaroğlu metinleri değil. Söylemi de değil. Yani onu da bir altını çizerim. Burada Türkiye'nin artık küresel rekabette yer almasını isteyen bir Kılıçdaroğlu görüyoruz. Yani edilgen olmasın, ileri karakol olmasın bir tarafıyla da, stratejik taşeron olmasın, sadece bir bölgesel güç değil diyor. Stratejik anlamda bir merkez ülke.

0: Bu tarifler Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasında ya da metinlerinde yeni metinler. Sadece yakın tarihte, yani bir 10 gün kadar oldu galiba, Kemal Kılıçdaroğlu bir sosyal medya mesajında da buna benzer çerçeveler ortaya koydu. Tarihten bahsediyor, devlet aklından, devlet geleneğinden, millet iradesinin gücünden. Türkiye'nin aslında burada sadece bir zirve değil, yeni dünya düzenindeki rolünün ortaya çıkacağını söylüyor ki bu metin, hani bakın %2 alır, 15 alır, 25 alır, hiç o konuda şu anda bir fikrim yok. Ama bu metin yeni bir dış politika vizyonudur. Ha, bunu uygulayabilecek kadrosu, bunu ete kemiğe büründürebilecek bir yapısı vardır, yoktur CHP'nin. Bu da önemli bir tartışmadır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yıllardaki dış politika söylemi pek de hoş olmayan, Türkiye'nin başarılarını başka gözle görmeye çalışan, yok Azerbaycan'da cihatçılar götürdün, Türkiye için utançtır diyen bir yere doğru savrulmuştu. Ama anladığım kadarıyla Özgür Özel ve arkadaşlarının bu söylediğim çizgiden geri adım atmak bir yana, oturup Türkiye'deki meşru siyasi iktidarları Batı'nın önüne atmak, ittifakların önüne atmak, bunların meşruiyetini sorgulamalıyız, bunların meşruiyeti senin işine yaramaz deme noktasında devam edecek. Bakalım bu çatışma, bu kavga, bu söylem farkı nereye gidecek?
1: Nasuhi'nin böyle şeyse ne diyorsunuz? Batı'dan bir yardım talebi gibi özetleyebileceğim. Ve diyor ki Batı bunu nasıl yapacak? Burada bir siyasi iktidar bu anlamıyla nasıl, hangi araçla
2: Ya
1: ne
2: yine
1: yapacak ki diye.
2: aynı
1: Yani
2: maalesef.
1: Ömer Çelik'in ifadesine yakın bir şey.
2: Ya tabii
1: Dış
2: katılıyorum.
1: vesayet diye
2: Katılıyorum.
1: vurguluyor.
2: Şey,
1: Katılıyor
2: özellikle o
1: musunuz?
2: Financial Times yine detaya girmedim ama gerçekten baştan aşağı yine şerhlerle dolu olabilecek. Tam da bence zamanlamasında konuşmak da fayda var. Tam da böyle NATO'nun, NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin şunu demek istiyor. Siz dünyada Türkiye'nin jeopolitiğini konuşuyorsunuz, önemsiyorsunuz ama Türkiye'de işte ülkede demokrasi ve hukuk bir şekilde işte tartışmalı, görmezden gelmeyin dercesine Türkiye'yi yine Financial Times üzerinden, dünyanın en etkili ekonomi gazeteleri üzerinden Türkiye'yi, daha doğrusu içerideki hükümeti şikayet ediyor. Yani şimdi batılı vesayet derken biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer siz bir meşruiyetinizi sandıkta alırsınız, işte iç siyaset, siyasetteki iç kendi siyasi yapınızda yine o meşruiyetinizi şu an tartıştık ama burada bence tehlikeli olan hadise bunun üzerinden işte mesela NATO'yu şikayet ediyor. İşte NATO üyeleri, ülkeleri NATO denetlemek de mesul değil ki. Yani hele ki demokrasi ve diğer o hukuk kavramları. Burası bir askeri bir ittifak yapısı. Yani orada zaten bir işlem sorunu var. Bilmiyorum Özgür Özel bu yazıyı okudu mu? Bana göre Namık'tan imzası, kokusu da var birazcık yani oradaki yapı. Özgür Özel bilmiyorum
0: Evet,
2: böyle bir...
0: metni kimin yazdığı da önemli. Doğru.
2: Ya bence hani buradaki o NATO'nun fazlaca içerik detayı çok da bir izleyicilerimizi boğmayalım ama baştan aşağı bana göre ne olursa olsun bu çünkü ilk kez yapılmış bir şey değil. Bakın Eren Bey biz geçtiğimiz yılda böyle yine Brüksel'de yine Ekrem İmamoğlu maskeleriyle işte New York'ta yine Ekrem İmamoğlu maskeleriyle FETÖ'cülerin olduğu yapının mesela bunlar yapıldı. Yani siz eğer batıda ya da işte okyanus ötesinde kendinize bir vesayet alanı ya da işte oradaki lobi faaliyetleriyle meşruiyet inşa ederseniz çok tehlikeli sulardır. Hele ki Türkiye'de yeni bir siyasi parti kuracaksanız, yeni bir oluşum, yeni bir umut, yeni bir ümit ya da yeni bir istiklal, yeni bir istikbal vaat edecekseniz bu yöntemlerle, bu iletişim metodlarıyla olmaz. Elbette oraya malumatlar verebilir Sayın Özgür Özel, yaptığı hizmetleri, yaptığı mağduriyetleri ama her defasında aynı argüman. Hükümet de tabii ki bu argümanı kullanır. Yine Batı'ya ülkesini şikayet eden iç siyasi meselelerine uluslararası kamuoyuna yine bu hukuk ve demokrasisi üzerinden ilerleyen bir yapıdır. Bunlar bir kere seçmeni de haksızlıktır. Bu kararı verecek Yüce Türk milletinin kendi iradesinin yansıdığı hep diyoruz ya demokrasinin sigortası sandıktır. Sandıkta zaten ortaya çıkacaktır bunlar. Ama her defasında işte Financial Times yine geçtiğimiz aylarda yine Politico'da Ekrem olduğu benzer hadiseler oldu. Ya kimse gelip vaat olacak. Ya biz ekranlarda gördük. Özgür Özel direkt dedi ki niye bizi de yalnız bıraktınız dedi. Ya neyi yaşıyoruz biz? Kimler yönetiyor bizi? Kimler yönetmeye talip? Kimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bir taraftan NATO'ya ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'ne vesayet iddiasında bulunan bu yapının Avrupa'da, Batı'da, Brüksel'den kendilerine bir meşruiyet ya da bir destek bekleyen aklın ne farkı var? Hele ki buradaki rahatsız olunan konuyu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü jeopolitikayı okumadan siz iç siyaseti birbirinden ayıramazsınız. İçeride haksızlıklarınız olabilir ama büyük resmi görmeyip hala kendi bireysel mağduriyetlerinin üzerinden inşa ediyorlar.
1: Nasuhi Güngör'de, Nur Tuba Aktay'da Ömer Çelik'in hani bu dış vesayet arayışı

0: şeyiyle, ne diyeyim, başlığıyla özetlediği fikre yakın buldular ve eleştirdiler. Ne diyorsunuz?
1: Ya bence dış basında yayınlanan her yazıyı bu şekilde çerçevelemek lazım. Çünkü AK Parti'nin de çeşitli dönemlerinde gerek Cumhurbaşkanı, o zaman tabii Cumhurbaşkanı değildi, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün yazıları hep New York Times'da ve bu tür önde gelen Batı medyasında yayınlanmıştır. Ya burada hatta Abdullah Gül'ün mesela bu e-muhtıra konusunda vesaire o zamanlar yazdığı ve Türkiye demokrasisi bunu aşacaktır diye New York Times'da çıkan bir yazısı vardı 2018'de. Ya bunlar şikayet anlamında değil bence. Fakat bu şekilde, yani şimdi NATO zirvesinin öncesinde Batı'da bu yazıları okuyup da ya Türkiye'de de böyle şeyler varmış. Bunların zaten Türkiye'de gayet iyi herkes farkında, ne herkes takip ediyor ne olduğunun. Dolayısıyla bu yazıdan öğrenip de ya biz böyle bir meşruiyet vermemeliyiz veya vermeliyiz ya da böyle falan, bu bir etkisi olacak şeyler değil. Dünya o noktasında değil.
2: Ya Sezin Hanım, çok özür dilerim ama yani siyaset bilimci olarak hem meslektaşımız olarak yani bunların zaten karar vericiler tarafından okunduğunu pekala siz de biliyorsunuz. Yani
1: Karar
2: bir kişi
1: verecek.
2: okusa bile karar
1: Tutup da
2: vericiler
1: Financial
2: düzeyinde
1: Times okuyup da
2: tabii
1: kimse
2: ki bu
1: karar verecek değil. Yani Türkiye
0: yani Batı
1: ile... Hayır,
2: bu şekilde
0: karşılık
2: özür
0: olabilecek
2: dilerim
0: bir
2: ama
0: metin mi?
2: bu buna indirgenemez ki, karşılık bulması bulmaması meselesi. Hayır, bunu hayır, bu şekilde indirgemezsiniz bunu.
3: Kendi
2: Financial
3: yönetimi
2: Times'ta
3: bakıştaydı
2: yayınlanan bir
3: galiba.
2: makalenin bir
3: Varlığını.
2: etki kapasitesi var.
1: Etki kapasitesi olsaydı NATO
2: Yani bunu yok
1: programı ona göre
2: sayamayız.
1: şekillenirdi zaten. Şimdi mesele böyle bir etki
2: Mesela?
1: olmadığı için veyahut da Türkiye'nin içinde ne olduk. Burada mesele bana kalırsa yanlış çerçeveliyoruz. Yani Türkiye'nin dış politikasında bence eleştirilmesi veyahut da düşünülmesi üzerine gereken şey vatandaşlarına ne kadar yarayan bir dış politika oluyor. Mesela ekonomisini düzeltmekte ne kadar yararlı oluyor. Mesela işte bu NATO zirvesiyle ilgili yapılan hazırlıklar aslında o latife konusu oluyor ama keşke NATO zirvesi olmadan zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını her şehirde o kalitede yaşatmak için bir sürü adım atılıyor olsa. Ya yani düzenlemeler bakımından, temizlik bakımından vesaire. Ya biz başkasına kendimizi güzel göstermek veyahut da başkası bizi nasıl görüyor, nasıl ne yapıyor veyahut da işte kötü mü görüyor, işte böyle bir şey şikayet etmek, dışarıyı bırakıp da kendi içimizde kendi standartımızı yükseltmeye bence odaklansak en güzeli o olacak. Ya savunma sanayinin başarısı çok büyük bir başarı. Onu başka hangi alanlarda çeşitlendirebiliriz vesaire. Bunlar bence konu olmalı ve dediğim gibi dış politika tamam çok güzel ama mesela aynı zamanda vize konusu da keşke gündeme getirilse güzel sohbette de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en üst düzeyde hiçbir vize sorunu olmadan seyahat özgürlüklerini yaşayabilseler ki işte hastası var bunun, öğrencisi var. Bir sürü ihtiyacı olup da yurt dışına gitmesi gerekenler var. Sadece işte bu gezelim görelim
3: O
1: meselesi
3: konuda
1: değil.
3: ne biçim yolsuzluklar çıktı?
1: Ya o da var işte. Ya dolayısıyla ya biz standartımızı şimdi orada bizi gelip de görecekler, nasıl görecekler? İşte berberler şöyle giyinsin, taksi şoförleri şöyle lokum ikram etsin. Bunlar olmamalı bence. Ya orada hiç
2: Ya
1: haz etmiyorum
2: ben bunun Özgür Özel'in
1: Trump'tan.
2: yazdığı bir özür dilerim Sezin Hanım ama Özgür Özel'in yazdığı metinle alakasını gerçekten kuramadım ya. Ne ilgisi var bu
1: Bunu
2: söylediklerinizle Özgür
1: şikayet
2: Özel'in
1: etmek
2: yazdıklarını?
1: vesaire olarak algılamamak lazım bana kalırsa. Yani orada
2: Ne
1: o da
2: yapalım, o cümleleri çıkaralım mı metinden?
1: kendi görüşünü dile getiriyor. Kendi düşüncesini ortaya koyuyor orada. O da öyle koysun. Yani bunu Türkiye ile ilgili durumu değiştiren bir şey var mı burada? Yani gerçekten de Batı'da bunu okuyup da ya böyleymiş falan diyecek olan ben olduğunu gerçekten görmüyorum bugünün dünyasında.
3: Mesele o zaten bence.
2: Evet,
0: Yani
2: havaya ateş etmekle insanları hedef almıyor ama
0: olmayacak
2: sonuçta başka şeyler çıkabiliyor
3: yani
2: ortaya.
3: sizin hanımın söylediği
2: Ya.
3: son cümleden devam edebilir miyim?
0: Evet,
3: Hani
0: hızlı az vakit kaldı. Evet.
3: yani bence bu böyle milliyetçi bir perspektife hapsetmek yerine Özgür Özel'in stratejik açıdan yaptığı bir hata olarak okumak daha doğru.
0: Hata olarak
3: Evet,
0: görüyorsunuz onu.
3: stratejik açıdan bir hata. Çünkü şu an ne Avrupa Birliği, yani
4: Hiç vazgeçmedikleri bir hata.
3: Çoğu NATO ülkesi, Avrupa Birliği ülkesi, hepsinin derdi ayrı. %5 bütçe tartışıyorlar Trump'la. Trump diyor ki açık ara ben bu ülkelere para, NATO'ya en fazla para veren ülkeyim. Siz de biraz cebinizi artık elinizi cebinize daldırın, akrep var cebinizde diyor. Onlar diyor ki ne münasebet, bu nasıl bir dil, bu nasıl bir muamele. Hani Avrupa ülkeleriyle Trump arasında bambaşka bir sorun var. Onlar kendi dertlerindeler, Ukrayna meselesini çok ciddi görüyorlar.
0: Bu sıkıntılardan kalkıp Türkiye'ye de farklı Putin'le, bakmaya başlamışlar.
3: Tabii Trump'sa Putin'le şey yapıyor yani sürekli ilişkiyi yakın tutmaya çalışıyor ve uzlaşılabilir bir aktör olarak sunuyor. Avrupa Birliği ülkesi tekrar hatırlatarak çoğu NATO ülkesinin Avrupa Birliği tabii üyesi ülke olduğunu, gerçeğini düşünürsek Avrupa ülkelerinin derdi çok ayrı, kimsenin umurunda değil. Özgür Özel'in anlattığı hani Türkiye'deki hele ki Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili meseleyi bu makaleye taşıması gerçekten çok gereksiz.
1: Başlı
3: başına çok
1: ediyorum.
3: İç ve mahrem. Hani Türkiye hakikaten. Şimdi bir muhalefet partisinin mazbatalı başkanı olarak kendinizi görüp Türkiye'deki demokrasi konusunu, ifade özgürlüğü konusunu, yargının siyasallaşması konusunda birkaç kelam edip Avrupalara bunu anlat. Avrupa ülkelerinin derdi bu değil ki yani. Kesinlikle onlar bambaşka meselelerine odaklanmış durumdalar ve hiçbiri Türkiye'ye veya Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı'na böyle nedenlerle saracak ya da eleştirel bir pozisyona geçecek durumda değil. Hani dünya
1: hiç akılları orada göçten, değil.
3: Akılları orada değil. Kadar. Evet. Şimdi bak onların kurumları güçlü olduğu için ya, hala oraların vatandaşları kendilerini bir demokrasi ama demokrasi
2: şey
3: genel anlamda dünyada çöktüğü için Özgür Özel'in demokrasi eleştirilerinin bu ülkelerde bir karşılığı yok. Trump'la zaten çok kişiselleşmiş bir ilişki var. Hani sıra NATO demek ağırlıklı olarak tabii ABD'nin NATO'daki ağırlığını düşünürsek. ABD artık Trump demek, Türkiye artık Erdoğan demek. Bu kişiselleşmiş ilişkiler üzerinden zaten Trump'a asla o Özgür Özel mesajı ulaşmaz da karşılığı da yok. Belki de gülmüşlerdir hatta yani onu da söyleyelim.
0: Gürkan?
4: Ya şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, geleneğine falan baktığında CHP'nin şu yaptığının Kemal Bey zamanında da bunlar böyleydi. Ekrem İmamoğlu'nun Amerikan basına yazdığı yazılarda da gördük bunu. Ortak değerlerimize sahip çıkın yollu mesajlar vermişti. Özgür Bey'in bugün Financial Times'a yaptığı yazdığı yazıda İngiliz İşçi Partisi'nden biz yalnız bırakıldık mealinde mesajları da. Bunlar CHP'ye yakışan tavırlar değil. CHP'ye en az yakışan, hiç yakışmayan bir şey varsa Türkiye'yi dışarıya şikayet etmek. Bakın Türkiye'nin demokrasi sorunlarıyla ilgili yaptıkları eleştirileri, Türkiye'nin içeride verdiği görüntüyü eleştiriyoruz ve hakikaten vahim bir hale geldi. Bu kavgayı içeride verin kardeşim. Siz bu yazılarınızla iki şey gösteriyorsunuz. Bir, siz jeopolitik okumalarda hakikaten yanlış zeminlerdesiniz. Siz dünyayı, bölgeyi, Avrupa'yı, Amerika'yı, bu coğrafyayı bir kere kesinlikle yanlış okuyorsunuz. Nihal Hanım'ın dediği gibi, dünya başka bir yerde, tamam mı? Yani Türkiye'ye yüklenen anlam, Avrupa'dan, Amerika'dan Türkiye'ye, bölgeye bakıldığı zaman Ankara'nın verdiği yeni resim, sizin bu şikayetlerinize hepsinin gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamalarının
3: sonucu doğru. Çok küçük bir şey ekleyebilir miyim Gürkan? Çok küçük bir şey. Mesela adam diyor ki Trump, Lübnan'daki Hizbullah sorununu Suriye halleder. Şimdi artık buralardan bakılmaya başlandı.
4: Yani Türkiye'nin kapasite artırımı.
1: Bölge kendi kararını verecek.
4: Bakın ikincisi bu dışarıya yönelik yakarışlar, ağlamalar, şikayetler. Biz dışarıdaki jeopolitik denklemi
0: zaman çok daraldığı için yine senden
4: ikincisi de
0: beş numaralı içeriye isteyeceğim grafiği.
4: Bakın içeride de kardeşim o kadar yüksek bir özgüven oluşmuş vaziyette ki. Yani yukarıdaki bürokrattan, diplomattan aşağıdaki simitçiye kadar dış politikanın yeni yönelimleri ve Türkiye'nin yeni uluslararası konumuyla ilgili net fikirler var.
0: Peki.
4: Siz ne anlatıyorsunuz
0: Özgür
4: ya?
0: Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun dünyayı ve bölgeyi, Avrupa'yı, NATO'yu okuyamadığını söylüyorsun. Peki bugünkü
4: Kemal Bey'in yeni açıklaması başka bir
0: Türkiye
4: şey.
0: Evet. Hiçbir gücün ileri karakolu olmayacaktır. Hı. Türkiye hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacaktır. Hı. Türkiye NATO'nun güçlü müttefikidir ama ileri karakolu değildir.
4: Evet.
0: Türkiye ABD'nin müttefikidir ama taşeronu değildir. Hı. Türkiye Rusya ve Çin'le konuşur ama hiçbir gücün yönü

bünyesine girmez. Güvenlik sadece Baltıklar ve Doğu Avrupa değildir. Türkiye'nin ihtiyacı kişisel lider diplomasisi değil, evet, devlet aklıdır. Evet. Dış politika yalnız sınır ötesinde kurulmaz, içerideki devlet kapasitesiyle kurulur. Türkiye masaya davet edilmiş bir ülke değil, tarihsel ağır

0: Baştaki cümle, sondaki cümle. Türkiye ittifak kurar ama bağımlı olmaz. İmza Tayyip Erdoğan. Her birinin altına Tayyip Bey imzasını atabilir. Bunlar doğru ifadeler. Genel geçer, doğru ama ifadeler. Türkiye açısından olması gereken şeyler bunlardır. Kemal Bey bir şey demiş olmuyor. Kemal Bey'in şu lafları söylemesi, biz Kemal Bey'i 13 yıllık genel başkanlığında gördük. Kemal Bey bu zihniyetin insanı değildi. Mutlak mutlandan sonra bu hale gelmişse, bu duruma gelmişse ne ala bir şey demeyelim. Ama Kemal Bey yeni bir dış politika vizyonu koyuyormuş gibi konuşup aklı başında herkesin, ayakları Türkiye'nin toprağına basan herkesin pekala söyleyebileceği, jeopolitiği böyle okuyan şeyler bugün söylemesi bana hiç inandırıcı gelmiyor. Kemal Bey'in başına tuğla mı düşmüş de böyle bir dile gelmiş, üsluba yaklaşıma gelmiş bilmiyorum. Yani demokratik...
1: Yani bunlara Gürkan Zengin de imza atıyor.
0: Elbette. Bunların hepsi doğru ifadelerdir. Türkiye bunları fiilen uyguluyor. Bakın bu stratejik özellik diyor. Türkiye belli bir tarihten itibaren stratejik özellikleri zaten uyguluyor. Suriye'deki askeri harekatlar Amerika'ya rağmen yapılmış harekatlardır. Pek çoğu öyledir. Kafkasya'da, Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesi Amerika'nın hoşuna giden işler, Fransa'nın hoşuna giden işler miydi zannediyorsunuz? Ege'deki mavi vatan argümanlarını dile getirmek. Sizler ama, CHP'liler olarak söylüyorum, mavi vatana masal dediniz. Kemal Bey zamanında tezkerelere hayır oyu verildi.
2: Karabağ'da ne
0: biz bunları unutmayız.
2: Dedi.
0: Türkiye bunları unutmaz. Şunlar... Yeni bir iklim var. Kemal Bey'e her ne olduysa oldu mutlak mutlandan sonra böyle konuşmaya başladı. İyi bir gelişme ama yapmayın samimi. Yani başına cumhuriyetçi eklediğiniz zaman cumhuriyetçi stratejik özellik. Vay arkadaş yeni bir vizyon.
2: Zaten Türkiye için
0: başına
2: oldu.
0: Cumhuriyetçi eklediniz diye böyle bir şey olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Paşa'nın anti-emperyalist bir Kuvayi Milli Harekatı'yla kurulmuş bir devlettir. Egemen güçlere karşı verilen bir kurtuluş savaşının sonucu olarak kurulmuştur. 1950'lere kadar da epeyce bir sağlam ayaklar üzerine basan bir devlet olarak geldi. Milliyetçilik bu partinin temel ilkelerinden biridir. Her zaman söylüyorum, Turan Güneş'in bir CHP yöneticisidir. Turan Güneş'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan hükümetin Dışişleri Bakanlığı'nın sözü. Milliyetçilik şudur kardeşim, Ahmet'in, Mehmet'in hakkını gavura yedirmemektir. Başka da bir şey değildir. Hakkını, Ahmet'in, Mehmet'in hakkını gavura yedirmeyecek bir Türkiye'dir. Şunların hepsi bunun altıdır. Bu budur. Ama CHP'de, kimse kusura bakmasın, bizim bildiğimiz tarihi CHP'de, geleneksel CHP'de Bülent Ecevit'in, İsmet Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın, hatta son döneminde Deniz Baykal'ın, 1 Mart tezkeresine hayır demiş olan Deniz Baykal'ın, tezkerelere hayır dememiş Deniz Baykal'ın CHP'sinde böyle işler görmedik biz. Biz Kemal Bey'le gördük bunu. Özgür Bey'le de görmeye devam ediyoruz. Ekrem Bey'in de dilinde aynı yaklaşımlar var. Dolayısıyla hani bir başta dedim ya bunların arasında hiçbir fark yok. Program farkı yok, ideolojik farkı yok. Bu dış politika burada en temel şey. Biri New York Times'e yazı yazıyor, öteki Financial Times'e yazı yazıyor. Dolayısıyla Kemal Bey şimdi yeni bir dil kullanıyor mu? Evet kullanıyor. İşte geçen pazartesiden iki haftadır Kemal Bey yeni ama biz Kemal Bey'in 13 yılını biliyoruz. Önce çıkacak o tezkerelere niye hayır dediğini Türk milletine özellikle de CHP gibi. Yani CHP nedir? Türk milletinin en has evlatlarından biri de CHP'liler. Onlara Türk dış politikasını sorgulatmıştır Kemal Bey. Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla bu memleket öyle Ali'nin, Veli'nin verdiği kararlarla dış politika uygulamış. Kurumsal kültürü, dış politika kültürü, jeopolitik analiz kültürü olmayan bir yer değildir bu ülke. Bu ülke yani bu ülke hariciye geleneğini inşa etmiş. 4-5 ekolden birini kurmuş bir ülkedir. Siz CHP tabanına Türk dış politikasını, Türkiye'nin milli menfaatleri üzerine kurulmuş Türk dış politikasını sorgulattınız. Tezkerelere hayır dediniz. Yani İran, Irak, Amerika, Rusya, Çin herkes oradayken, herkes Suriye alanındayken bizim orada ne işimiz var dediniz. Libya harekatlarına karşı çıktınız. Tezkerelere karşı çıktınız. Bugün şu lafları söylüyorsunuz diye kimse kusura bakmasın. Sizin samimiyetinize inanmamız için sizin daha çok yıllar eğer ömrünü Allah vefade verir de işte
1: ben nasıl
0: görmemiz lazım sizi.
3: Bu ya arada Kemal Bey bu konularda soru da almadı.
0: Soru almıyor.
3: Gazetecilerden.
0: Niye soru almıyorsunuz? Şey. Yani bu soru almama işi de yeni bir üslup değil. Yani AK Partili yılların ikinci döneminde de bu ortaya çıktı. Açıklamamı yapar çeker giderim.
2: Metni okuyamadım.
3: Ama yok, soru sorulamıyor falan. Dersini belli bir yere
0: Kemal
3: kadar
0: Bey'le
3: çalışıp
0: hiç daha çünkü Kemal
3: söyleme
0: Bey,
3: alışan yani
0: kendisine muhalif kanallara da çıkabilen CHP Genel Başkanlığı eski döneminde de kendisine muhalif aktörleri de gazetecileri de karşısına alabilen birisiydi. Bugün hiç soru almaması basın toplantısı değildir onun adı. Onun adı basın açıklamasıdır. Bir genel başkan basın açıklaması yapıp gitmez. Hoş bir şey değil. Bir zaman darlığı olur. Bir şey olur ama hani öyle bir durum yok. Niye? Çünkü sorarlar. Derler ki siz değil miydiniz tezkereden hayır diye? Neden? Nasıl değiştiniz? Neden değiştiniz?
4: Ama Sözcü TV'de de Bülent Kuşoğlu anlattı ya Cansu Can bunu bile verdiği röportajda.
0: Kim?
4: Bülent Kuşoğlu.
0: Biz Bülent
4: Cansu Hanım'a verdiği röportajda. Bayağı anlattı ve şu izlenim doldu.

0: oldu. Yani hem Kemal Bey hem çevresi hem Bülent Kuşoğlu o çevre. Hani sanki böyle bir rahle-i tedristen geçmiş.
1: Nereden devletin geçtiler bilmem.
0: Böyle bir enterne edilme, enterne edilme ifadesi vardır ya. Böyle evet, evet. Enterne edilme şeyinden geçmişler.
1: Kemal Bey'e sordular Sözcü TV'de, bu dış politikada değişim falan nereden çıktı? Hani böyle değildiniz falan denildiği zaman o dönemin koşulları, hani dış politikanın o dönem öyleydi, öyle konuşuyorduk. Hani yeni şartlar oluştu falan.
0: Olabilir ama yani.
1: Yeni şartlar şey ki.
0: Bir enterne edilme
1: oluşmadı
0: durumu var. Ve bu illa kötü olacak anlamına yani.
2: 6-7 dakikada Sezin Hanım biraz girdi.
0: Ben içerisi dışarısı şey çok katılmıyorum burada. Hı. Yani hani iç dış. Yani muhalefet lideri sen kendini öyle görüyorsan. Dünya artık yani yapay zeka. Yani Elon Musk'ın Grok'unu kullanıyorsun. Tam altından OpenAI'ye sana seninle Türkçe konuşup Türkçe hisseden aygıtlarla dünya çok başka bir yere gelmişken içerisi dışarısı vize alamayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için geçerli.
1: Yani vize konusu hakikaten yani, dış politikasının
0: en başarısız
1: zamanıdır.
0: Dışarısı o kadar da çok kalmadı. Zamanıdır. Özellikle dünya basınını sen web'i açıp kimine ufak bir ücret ödeyerek hatta başka yerlerden çevirilerini veya ne anlatmaya çalışıyor bu bana diye yorumunu bile yaptırdığın AI ürünleri var. Yani artık içerisi dışarısı yani konuşabilir insanlar. Bence içeriksiz, içeriği stratejik olarak hatalı. CHP'ye hiçbir faydası yok. Türkiye'ye bir faydası peki yok. NATO zirvesine ama biz NATO için gelecek olan ülkeleri bu kadar önemsiyorsak, o kadar önemli olan ülkelere muhalefetin de konuşma hakkı var. Ama konuşmanın içeriğinin daha nitelikli olmasını peki tercih ederim.
2: Nasuh Güngör, Sezin Öney biraz girdi. Sadece bağlamı itibariyle ilişkilendiremedim diyerek eleştirdin ama bir yandan da şu böyle bir tartışmada var. Özgür Özel dün dedi ki NATO zirvesi için Ankara kapatıldı, meclis kapatıldı, sokaklar kapatıldı. İktidarsa güvenlik gerekçesini öne çıkarıyor diyerek bir nevi Ankara'da NATO ohali denilebilecek bir eleştiride bulundu. Fakat Mansur Yavaş yani Özgür Özel Ankara'da ohal var derken Mansur Yavaş kamu kurumlarıyla yıllardır özenen koordinasyonla çalıştık dedi. O da vardı arkadaşlar 6 numaralı grafik. Çünkü Mansur Yavaş'a evet da bazı eleştiriler geldi. Bazı yapılan düzenlemelerde de hani belediyenin yapmadığı. Yapılan her eleştiriyi dikkatle dinliyor. Her birini başımın üstünde taşıyorum. Hiçbir zaman kusursuz olduğumuzu söylemedik. Ekiplerimize hizmetlerin daha dikkatli, daha hızlı ve daha etkin yürütülmesi konusunda gerekli talimatları verdik. İlgili kamu kurumları ve belediyemiz yıllardır özlemini çektiğimiz koordinasyon ve birlikte çalışma anlayışıyla bu süreçte çalışmıştır. Katkı sunan tüm kurumlara da teşekkür ediyorum dedi. Daha böyle başka bir dilde, yani Ankara'da benim yönettiğim şehirde OHAL dilan dili gibi değil de böyle bir açıklama yaptı Mansur Yavaş. Bir o, bir de evet, iki soruyu birleştireyim ki zaman azaldı, sen hepsine cevap ver. Bir de hani milletten NATO sistemi diyebileceğimiz bir şey. Yani madem bunlar yapılabiliyordu Ankara'ya, işte rogarlar da öyle sabitlenebiliyordu, bazı yerler düzenlenebiliyordu, şehrin aksaklıkları böyle hızla giderilebiliyordu. Hani NATO için değil de millet için, halk için yapılmış olsaydı daha iyi değil mi? Halka değil ama el aleme hizmet sistemi gibi biraz. Ellere var da bize yok mu? Hani böyle bir insanların yani kırıldığı, biraz incindiği ve her kesimden insanın da bunu dile getirdiği. Yani madem bunlar oluyordu da NATO şart mı? Kendimiz için niye yapmıyoruz? Kendi milletimiz için niye yapmıyoruz bunları? Gibi bir durum da ortaya çıktı. Bunu da kapsayarak.
3: İkinci kez Türkiye'de bir NATO zirvesi yapılıyor. 2004-2026 Ankara zirvesi. Ankara zirvesi, az önceki yaklaşımların büyük bölümüne katılmıyorum. Tuğba Hanım'ın söylediklerinin dışında Gürkan'a da kısmen katılıyorum. Yani bu bir Türkiye'ye işte vize alamıyor vesaire üzerinden yapılan konuşmalar bu tür zirvelerle ilgili bağlam olarak bir yere oturtulabilir. Ama zirvenin bütününe dair bize bir perspektif kazandırmaz. Özgür Özel'in metni ise stratejik olarak hatalı olmanın dışında gayet söylüyorum. Yani geçmişteki manda taleplerini hatırlatan bir metinden başka bir şey de değildir. Aynı şeyi Azerbaycan 2. Karabağ Zaferi'nde de yaptılar. Aynı şeyi Türkiye'nin dış politikasındaki çok alanda da yaptılar. O zamanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nda elbette eleştirilecek çok tarafı var. Gürkan'a sadece şurada katılmayabilirim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir perspektif koymaya çalışıyor. Yani şimdi bunu hemen aslında Nihal bunu ilk turda da yaptı. Bülent Kuşoğlu işte röportaj vermiş, Kemal Kılıçdaroğlu beğenmiş olmalı ki

0: genel başkan yardımcısı oldu. E zaten beraberler onlar. Ya böyle bir ödüllendirmeye falan da ihtiyacı yok. Ya insanlara da bir şey söylerken ya biraz daha adalet ölçüsüyle falan hareket
1: edelim. Çok adalet enterne ölçüsüyle olmak. Konuşuyorum. Ne demek enterne görüşleri olmak? Değişmiş. Bunu ilk o röportajda anladık dedim.
0: Olabilir,
1: ben. Değişebilir. O anlamda örnek verdim ama kınamadım.
0: Enterne olmak ne?
1: Edilme durumu
0: enterne olmak
1: olabilir
0: ne mesela?
1: Canım. Bir tarafta devlet
0: kim
1: var,
0: etmiş
1: bir tarafta
0: onları enterne? Birisi,
1: ha,
0: birisi bir koridora sokup kafalarına şırınga yani. Mı yapmış?
1: Bilgi verme
0: hayır, efendim,
1: suretiyle
0: böyle bir şey olur mu?
1: Ben
0: Bülent Bey'i şahsen de tanıyorum. Ben Bülent Bey'i şahsen de tanıyorum. Mülkiyelidir, fevkalade seviyeli. Fevkalade siyaset bilimine de, Türkiye'nin sorunlarına da hakimdir. Çok önemli görevlerde de bulunmuştur. Yani böyle enterne olmak falan diye insanları sanki bir yere sıkıştırdı.
1: Oralarda üzere müesses nizamın kararı olarak ifade etti. Yani
0: sizin
1: ve Türkiye'nin başka bir yöne gittiğini,
0: konjonktür
1: ve jeopolitik öneminin arttığını Türkiye'nin, yani CHP'nin daha
0: önce
1: söylemediği şeyleri söyledi. Bak objektif bir değerlendirme yapıyorum.
0: Tamam.
1: Burada kınamıyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu
1: demek ki bazı
0: bunları
1: konularda bilgilendirilmişler özel olarak
0: bunları söyleseydi seçimi kazanabilirdi anlamına gelecek sözleri ben mi söylemedim? Ben mi söyledim? Kemal Kılıçdaroğlu bunları 2023 civarında söyleseydi, gündeme getirseydi, memleketi soğan mı köprü mü gibi saçma sapan tartışmaların
1: Daha fazla etkili olurdu.
0: Ha demek ki
1: yalan
0: bu topraklarda
1: mı bu?
0: Yaşayan millet
1: söylediklerimle orantılı bir sertlik, orantılı olmayan bir sertlik
2: ama
1: görüyorum
2: bu
1: Ankara'dan.
2: Bunu hak kalmadı. Tamam. Süre bitti çünkü.
3: Bir şeyin, tamam, ben ama
0: bir şeyin yumuşak bir üslupla söyleniyor olması onun yanlışlığını azaltmaz, etkisini azaltmaz.
1: Size
0: kusura bakmayın.
1: Kime
0: katılmadım
1: göre, neye göre yanlış?
0: Katılmıyorum diyorum.
1: Yanlışa doğruya karar
0: yanlış
1: verme.
0: Efendim. Size göre doğruysa siz doğru dersiniz. Ben karar vermiyorum. Ben kendi doğrumu söylüyorum.
1: Allah Allah.
0: Ben kendimi doğru söylüyorum.
1: Kendi doğrumuzu söylerken beni kullandığım
0: enterne
1: bazı kavramlardan dolayı itham ediyorsunuz gereksiz yere. Hayır.
2: Peki.
0: Enterne itmek kavramını siz kullandınız. Enterne edilmişler dediniz. Ben
1: evet,
0: kullandım.
1: Evet, 2023'te olmayan kavramlar bugün oluyorsa bir oturulup konuşulmuş demektir. Müesses nizam denilen o kavramla bu siyasetçiler karşı karşıya
0: tabii
1: gelinmiş.
0: Nizam,
1: bazı
0: tabii.
1: Şeyler ortaya açılmış,
0: tabii,
1: konuşulmuş, onlar da ikna olmuş
0: tabii.
1: Demektir. Bunu haklısınız. Söylüyorum.
2: Peki.
1: Küfretmiyorum, bir şey etmiyorum. Evet, bir küfür evet. Değil enterne etmek.
2: Peki. Nasıl Güngör, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Yusuf Karaca, teşekkür ediyorum. Gürkan Zengin, teşekkür ediyorum. Nur Tuba Aktay, teşekkür ediyorum.
4: Sezmen
2: Bey,
4: teşekkür
2: ediyorum.
4: Çok teşekkürler izleyicilerimize.
2: Gıyabında Gürsel Tekin'e teşekkür ediyorum. Uzun süre bizle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara aranın ardından sizlere teşekkür edeceğim.

0: Fan Park'ın sunumuyla devam edecek.
1: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla.
0: Fan Park'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bir sonraki gerçek fikrinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: sizlerleyiz. Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede saldırı meydana geldi. Bombalı düzenekle yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Hicaz Demiryolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıya Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Saldırı kınanırken Türkiye'nin Suriye yönetiminin yanında yer almayı sürdüreceği mesajı verildi.
1: Şam'ın Hicaz bölgesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı kınama mesajında Suriye ile dayanışma sürecek dedi.
2: Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır. Türkiye, bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdürecektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da saldırıyı kınadı.
3: Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur. Suriye halkının tüm unsurları ile teröre karşı birlik içinde olacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız.
1: Bir tepkide AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi. Ala saldırıya lanetledi.
4: Şam'da sivilleri hedef alan hain saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz. Bu zorlu süreçte Suriye halkı yalnız değildir. Türkiye, Suriye'nin güvenliğine, birliğine ve kardeşlik hukukuna dayanan dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırılara sert tepki gösterdi.
5: Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepki gösteren bir diğer isim oldu.
6: Terörün Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliğiyle bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir.
0: ABD ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. Kilit noktaysa Hürmüz Boğazı. ABD Boğaz'dan geçiş ücretine karşı çıkarken İran'dan Hürmüz Tahran'ın yönetiminde açıklaması geldi. Tarafların bir sonraki görüşmesinin ise 18 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran bazı noktalarda anlaşmazlıklarını sürdürürken taraflar arasındaki görüşmeler için tarih belli oldu. Tahran yönetimi anlaşmazlığın ana noktası Hürmüz Boğazı konusunda Washington'ı uyardı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Bahreyn'in başkenti Manama'da bölge ülkelerinin katılımıyla askeri toplantı düzenledi. Toplantının ana maddelerinden biri Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişe yönelik atılacak adımlar oldu. Toplantıya yanıt İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Bölgenin güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabileceğini belirten Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti. İran ordusuna bağlı Hatemü'l-Enbiya karargahı da gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Tahran tarafından belirlenen rotaları takip etmesi gerektiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boğaz'a herhangi bir müdahalesinin kesin ve hızlı yanıtla karşılık bulacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'da kendisine ait olduğunu savunuyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken heyetlerin bir sonraki görüşmelerinin 18 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Ancak yer bilgisi paylaşılmadı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya 1000 kişilik bir ekip de gelecek. Trump'ın özel uçağı, helikopteri ve makam aracı da taşınacak. Parçalarına ayrılarak taşınacak helikopter Ankara'da yeniden birleştirilip Trump'ın hizmetine sunulacak. Makam aracı ise üzerindeki 5 kat zırhla ön plana çıkıyor.
1: Parçalara ayrılacak, Türkiye'ye getirilecek. Ankara'da özel ekipler tarafından birleştirilecek. Amerika'da kullandığı makam aracı da zirve için başkente taşınacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'ya yeni uçağı ve kalabalık bir ekiple gelecek. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Ankara'da görev yapacak Amerikalı görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. Amerikan Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. Amerikan Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter Amerikalı özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına sunulacak. Trump'ın canavarla kaplı makam aracı da Ankara'ya getirilecek. Bu araç üzerindeki 5 kat zırhla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade beyanında bulunduğunu söyledi. Fidan, NATO zirvesinin önemine de dikkat çekti.
7: İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin olumlu süreçte olduğunu kaydetti. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var dedi.
5: ABD ile ilişkiler olumlu süreçte. Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonu çok önemli. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var. İşlemlerin yerine getirilmesiyle kongrede süreç aynı olmayabilir. Ancak iradi anlamda bir sıkıntı yok. Kongrede süreç nasıl gidecek ona bakarız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk Televizyonu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgedeki arabuluculuk çabalarına dikkat çekti. İsrail'in dünyanın sorunu olduğunu söyledi.
5: Göz göre göre katliam yapıyorlar. Göz göre göre her yerde istikrarsızlaştırıcı rol oynuyorlar. İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. İsrail sadece benim değil, dünyanın sorunu. İnsanlığın ortak sorunu.
1: Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak dedi.
5: Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şey. Tarihi zirve olması sebeplerinden biri de şu. İlk defa savunma sanayi forumu NATO'nun resmi programının bir parçası oluyor. Artık savunma sanayi esas ayaklardan biri oldu. Bu da bu zirvenin temel çıktılarından biri. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak. Bununla beraber rekabet alanı da oluşacak. Tehditler de değişecek ve buna göre hareket etmek gerekiyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesini değerlendirdi. Türkiye'nin görevinin denge kurmak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye NATO üyesidir, karakolu değil açıklaması yaptı.
8: Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenli bir müttefikidir. Bu konuda bir sorunumuz yok. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden, coğrafyasından, millet iradesinden ve cumhuriyetin bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır. Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini değerlendirdi. Türkiye'nin görevi denge kurmak dedi.
8: Türkiye'yi yalnızca bir bölgesel güç olarak değil, stratejik merkez ülke olarak görüyoruz. Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak.

0: güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde NATO zirvesi ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin jeopolitik önemine vurgu yaptı.
0: Türkiye'nin jeopolitik değeri büyüktür. Fakat bir ülkenin jeopolitik değeri sürekli başkalarına hatırlatılarak da büyülmez. Türkiye kurumlarıyla, ekonomisiyle, hukukuyla, üretimiyle, diplomasiyle ve toplumsal bütünlüğüyle büyür ve saygınlık kazanır. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bu devlet aklının kuruyucu taşıyıcısıdır. Türkiye'nin görevi kendi çevresinde savaşların büyümesini önlemek, enerji ve tedarik hatlarını güvence altına almak, istikrar üretmektir. Bu tarafsızlık değildir. Bunun adı cumhuriyetçi stratejik özerkliktir.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO zirvesi için alınan tedbirlere ilişkin konuştu. Güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı sorunsuz bir süreç temin etmektir dedi. Günlük hayatı en az etkileyecek planlamanın yapıldığını belirtti.
3: Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış. Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır.
1: NATO zirvesi için alınan güvenlik tedbirlerini paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısının dördüncüsüne katıldı. Güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı sorunsuz bir süreç temin etmektir dedi.
3: Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır. O da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenli personelin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir.
1: Ankara Valiliği de zirve kapsamında başkente uygulanacak düzenlemeleri ve kısıtlamaları kamuoyuyla paylaştı. 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut Havalimanlarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanan güzergahlar başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bulvarda güvenlik tedbirleri uygulanacak. Zirve güzergahlarıyla liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde 4-9 Temmuz tarihleri arasında yol kenarlarına araç park edilmesine izin verilmeyecek. Park yasağı konutların önü, taksi durakları, kamu kurumları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, otoparklar ve iş yerlerinin çevresini de kapsıyor. Otellerin bulunduğu bölgelerde motokurye trafiğine durdurulacak. Yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçlarsa 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar Ankara şehir merkezine giremeyecek. Gıda taşıyan kamyonlar ve ilaçla acil malzeme taşıyan araçlarsa 6 Temmuz gece 12'den 9 Temmuz sabah 5'e kadar alternatif güzergahları kullanabilecek.
2: Meclis yaz tatiline girmeden önce terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın sunulması bekleniyor. AK Parti kurmayları yasanın büyük ölçüde hazır olduğunu belirtti. Kurmaylar yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak dedi. Peki yasayla örgüt üyeleri yöneticilerine yönelik nasıl düzenlemeler yapılacak bakalım.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çıkarılacak yasa için mecliste. Meclis yaz tatiline girmeden önce yasanın sunulması planlanıyor. AK Parti kurmayları terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın meclis tatile girmeden yasalaşmasının hedeflendiği, süreçte ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Kurmaylar yasal düzenleme büyük ölçüde hazır olsa da Kandil'e yakın birkaç mağaranın teslim edilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti kurmayları yasanın geçici ve bu sürece özgü olacağını, herhangi bir pazarlığa dayanmayacağını kaydetti. Yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak. Düzenleme yalnızca PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecini kapsayacak. Diğer terör örgütlerine uygulanmayacak dedi. Süreç yasasında kendi varlığına son veren örgüt tanımlaması yapılacak. Peki yasada örgüt üyeliği, yöneticiliği ile ilgili suçlar nasıl tanımlanacak? AK Parti kurmayları yalnızca örgüt üyeliği suçundan hüküm giyen ya da hakkında işlem yapılan kişilerle ağır suç işleyenlerin aynı kapsamda değerlendirilmeyeceğini belirtti. AK Parti kurmayları teslim olan örgüt üyeleri ve yöneticilerinin önce güvenlik güçlerine teslim olacağını, ardından savcılık ve mahkeme süreçlerinden geçeceğini kaydetti. Her dosya ayrı ayrı incelenecek ve mahkemeler mevcut hukuk sistemi içinde karar verecek. Düzenleme kapsamında denetimli serbestlik, adli kontrol ve benzeri infaz uygulamaları devreye girecek. AK Parti kurmayları kamuoyunda konuşulan ceza sürelerinin kesinleşmiş rakamlar olmadığını belirtti. Mevcut ceza hukuku içinde infaz sürelerinde belirli oranlarda düzenleme yapılabildiğini söyledi. Kurmaylar, örneğin 20 yıl yatarı bulunan bir kişi için 15 yılının cezaevinde infaz edilmesi, kalan kısmının ise denetimli serbestlik kapsamında geçirilmesi gibi modeller değerlendirilebilir dedi. Yasada örgüt üyelerinin toplumsal uyum süreçlerine dahil edilmesi, meslek sahibi olmasına yönelik adımlar atılmasına atıf da yapılacak.
2: Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılmasının üzerinden tam 33 yıl geçti. Hayatını kaybedenlerin yakınları için acı hala taze. Olayların yıl dönümünde Sivas'ta anma töreni düzenlendi.
4: Karanfiller bırakıldı. 33 yıl önce yaşanan acı bir kez daha derinden hissedildi. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler anıldı. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal kültür etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli ateşe verildi. 33 aydın ve 2 otel çalışanı hayatını kaybetti. Acının 33. yılında ölenleri anmak için etkinlikler düzenlendi. Valiliğin düzenlediği programa katılanlar Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Anı köşesine karanfil bıraktı.
5: Tabii çok acı bir olay ve bu acı sadece burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin değil, onların yakınlarının değil, hepimizin acısı. Bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz. Tüm Sivas'ın, tüm ülkemizin acısı.
4: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de anma törenine katılanlar arasındaydı.
6: Karanlık eller, karanlık akıllar maalesef bu olayları planlayarak, programlayarak hayata geçirdiler. Bu karanlık ellerin bugün de hala yine plan yaptığını, ülkemizin huzur iklimini, ülkemizin birliğini, beraberliğini bozacak böyle nice böyle projeler geliştirdiğini biliyoruz.
4: Katliamda yakınlarını kaybedenlerin aileleri, yakınları, bazı milletvekilleriyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen sivil toplum örgütleri de eski Madımak Oteli'ne yürüdü. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yürüyüşe katılanların arasındaydı.
7: Madımak Utanç Müzesi diye bir tabelayı oraya yapıştırdılar. Biz bu konuda bunun devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası devam ediyor. Davada mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu salondan çıkartıldı. Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 59'u tutuklu 414 sanıklı davanın 61. duruşması gergin başladı. Söz alan İmamoğlu, kalan tutuklu sanıkların savunmaları dikkate alındığında duruşmanın 9 Temmuz'da tamamlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanıyla Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Başkan Selçuk Haylan, İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Tartışmaların devam etmesi üzerine duruşmaya 2 kez ara verildi. Aranın ardından İmamoğlu, İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunması başladı. Yılmaz fenalaşıp hastaneye kaldırılınca Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasına geçiyor. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Stand-up gösterisindeki ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışından döndü, havalimanında gözaltına alındı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Göktaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Gözaltında bulunan Göktaş'a Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlaması da yöneltildi. Sosyal medya platformunda yayınlanan söz konusu gösterinin bazı kesitlerine erişim engeli getirilmişti. AK Parti öğrenci affı içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifle aftan daha önce yararlanamayan lisans ve doktora öğrencileri üniversiteye geri dönebilecek. Peki aftan kimler yararlanamayacak? Teklifle başka hangi düzenlemeler var? Bakalım.
8: Öğrenci affı getiriyoruz.
4: Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren düzenleme meclise sunuldu. Üniversiteden ilişiği kesilenler öğrenimlerine devam edebilecek. Aftan 40 bin kişinin faydalanması bekleniyor. AK Parti öğrenci affına yönelik düzenleme içeren kanun teklifini meclise sundu. 28 maddelik teklifle üniversiteden ilişiği kesilen lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek.
8: Aftan yararlananlar %10'u civarında. Hiçbir zaman %10'u geçmemiş şu ana kadar başvurular. En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama. Bu aftan yararlanmayan herkes yararlanacak. Milli Eğitim Komisyonu'na gelecek. Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçtikten sonra genel kurula gelecek.
4: Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
8: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Belki askerlik görevini ifa eden gençler vardır. Askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler.
4: Teklifle tez yazdırana da yazana da ağır yaptırım gelecek. Bu şekilde alınan akademik unvanlar geri alınabilecek. Tez yazana aracılık eden kişi ve firmalara 5.000 ila 10.000 gün, bunu meslek haline getirenlere 10.000 ila 20.000 gün adli para cezası kesilecek. Üniversitelerde göreve başlayacak öğretim elemanları da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacak. Vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemelere de teklifte yer verildi.
8: Vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.
4: Emeklilik yaşını geçen öğretim üyelerine sözleşmeli olarak çalışma imkanı da getirilecek.
8: Başta tıp fakülteleri olmak üzere Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Özlük hakları ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek 2 yıl süreyle.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklifle sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlardan nitelik belgesi olanlara kamuda %10 kontenjan ayrılacak. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek. Ayrıca yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. TÜİK enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Öncesinde İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in enflasyonunu paylaştı. Peki hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangileri azaldı? Gelin semt pazarına bir bakalım.
1: Kimi ürün zam şampiyonu oldu, kimi üründe fiyatlar düştü. İstanbul Ticaret Odası Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
9: Listede neler var?
10: Taze fasulye, domates, salatalık.
11: Kiraz var, patlıcan var.
1: İstanbul Ticaret Odası'nın paylaştığı verilere göre geçen ayın zam şampiyonu kuru soğan oldu. Fiyatı %46 arttı.
12: Şu an soğan 40 lira. Bir önceki fiyatı 20 lira civarında, 20-25 lira.
13: Yenmeyince olmaz. Yemeklere o atıyorsun, salatasını yapıyorsun.
1: Kuru soğanı %36'lık artış oranıyla patlıcan ve %26 artışla limon takip etti.
9: Limon ne kadardı?
14: Limon 100 lira.
1: Peki Haziran ayında cüzdanlara nefes aldıran ürünler hangileri?
9: Geçen yıl mevsim şartlarından dolayı kiraza hasret kalmıştık. Bu yıl tezgahlarda bol bol kiraz var. Hatta öyle ki İstanbul'da Haziran ayında fiyatı en çok düşen ürün kiraz oldu. Fiyatlar nasıl? Kiraz ne kadardı?
15: 100 lira. Yani bence normal değil. Bu nesinde normal değil.
16: Yüzde de var, yüzelge de var.
17: Kiraz 100 lira. Uygun yine de. Çok pahalı değil.
1: Domateslere fiyat önceki aya göre düştü.
9: Domatesler ne kadar?
18: Domates 70 lira. Domateslerimiz çok güzel yalnız.
2: Sağlık Bakanlığı tedavi amacıyla tüketilen tıbbi bitki çaylarının üretimi ve satışı için yeni dönemi başlattı. Tıbbi

0: İyi bitki çayları yalnızca eczanelerde satılacak. Market ve aktarlardaki gıda amaçlı bitki çaylarının satışı ise sürecek.
1: Tıbbi bitki çayları ruhsata tabi olacak. Karekod sistemiyle ürünlerin takibi yapılacak. Ambalajlarda içerik oranları ve kullanım bilgileri yer alacak. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tıbbi bitki çayları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenerek ruhsatlandırılacak. Ruhsatlı tıbbi bitki çaylarının denetimi ve piyasa gözetimini bakanlık yapacak. Ürünler, üretim ve ithalat bandından eczane rafına kadar karekod sistemiyle takip edilecek. Tıbbi bitki çayları sadece eczanelerden temin edilebilecek. Türkiye'deki endemik bitkilerin tıbbi bitki çayı üretiminde kullanılması desteklenecek. Ancak bitkilerin tıbbi bitki çayı statüsü kazanması için tür, alt tür ve kimyasal yapı incelenecek. Uluslararası kriterlere uygunluk doğrulanacak. Ürünlerin ambalaj ve kullanma talimatlarında standartizasyon olacak. Bitkilerin bilimsel isimleri Türkçe ve Latince olarak dış ambalajlarda yer alacak. Market ve aktarlardaki gıda amaçlı bitki çaylarının satışı ise sürecek.
0: İstanbul'da eski polis memuru tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz davasında sona gelindi. Savcı sanık için müebbet hapis cezası istedi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Cemil Koç hakim karşısına çıktı. Cesedi bavulla taşınıp yol kenarına atılan Ayşe'nin ailesi de duruşma salonundaydı. Savcı sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca farklı suçlardan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Giresun, Görele'de belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O kazayla ilgili iddianame tamamlandı. Başsavcılık sürücüye bakın ne suçlama yöneltti.
1: Direksiyona geçtiğinde alkollüydü. Hızı yüksekti. 16 yaşındaki Tuana'ya çarpıp kaçtı. O sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, Giresun'un Görele ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat'ta belediye başkanı Haspi Dede'nin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Haspi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana, 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Adem Haşbaş tutuklandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İddianamede olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi. Sürücü Adem Haşbaş kaza anında 1,97 promil alkollüydü. Yanındaki kişi aracı kullanmayı teklif etmiş ancak Haşbaş bunu reddetmişti. Hızı yüksekti. Fren izleri çarpma noktasında başlamıştı. Ayrıca kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı. Başsavcılık tüm delilleri birlikte değerlendirdi. Sürücüye bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlaması değil, olası kastlı öldürme suçlaması yöneltti. İddianame Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Hesaplarınız terör örgütünün eline geçti. Sık sık bu ifadeler içeren haberleri ekranlara getiriyoruz. Yine aynı ifadelerle kendilerini polis olarak tanıttılar. Parmak izi alacağız diye eve gittiler. Yaş almış çiftin önce kredi kartlarını kullandılar, sonra ev, arsa, ne varsa sattırdılar. Çiftin tüm birikimi gitti, tam 100 milyon lira buhar oldu.
1: Kendilerini polis olarak tanıttılar. Bilindik yöntemle yaşlı çifti hedef aldılar. Hesaplarınız terör örgütünün elinde diyerek 100 milyon lira dolandırdılar. Dolandırıcılar bu kez Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan bir çifti hedef aldı. Çete üyeleri önce çifti telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttı. Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor diyen şüpheliler parmak izi incelemesi bahanesiyle eve

0: gelip 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını aldı. Daha sonra da çiftin kredi kartlarını paravan şirketler üzerinden kullanıp 8 milyon liralık harcama yaptılar. Bununla da yetinmeyen çete üyeleri yaşlı çifte gayrimenkullerini de sattırarak vurgunu 100 milyon liraya çıkardı. Dolandırıcılar delilleri yok etmeyi de ihmal etmedi. İçlerinden biri elinde tatlıyla yaşlı çiftin kapısına gitti. Operasyon bitti diyerek çifte yeni bir cep telefonu hediye etti. Eski telefondaki bankacılık uygulamalarını, mesajları ve tüm verileri silerek delilleri ortadan kaldırmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını geç fark eden yaşlı çiftin şikayeti üzerine polis harekete geçti. 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi. Bursa merkezde 8 ilde ve Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda suçtan elde edildiği belirlenen 3 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ülke içinde ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 15 günlük süreçte 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 80 şüpheli gözaltına alındı.
0: Narkotik suçlarla mücadele ekipleri zehir tacirlerine yine göz açtırmadı. Ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler polisin takibindeydi. Adım adım izlenen uyuşturucu satıcıları geniş çaplı operasyonla yakalandı.
2: İstanbul, Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli illerinde yapılan 15 günlük operasyonda toplamda 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 80 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
0: Adreslerde ayrıca 173.009 adet uyuşturucu hap ve 2 otomatik tüfek bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, diğer 54 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 15 günlük kapsamlı operasyon hakkında konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla savaşıyoruz dedi.
3: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz. Değerli arkadaşlar, uyuşturucuyla biz savaş yapıyoruz. Bu savaşımız sadece İstanbul adına değil, bütün insanlık adına sürdürüyoruz.
1: Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda görevli ateşe yardımcısı Özer Ye, kendisine emanet edilen konsolosluk kasasından tam 180 bin dolar çaldı. Şüpheli sanal bahis bağımlılığım var, yerine koyacaktım dedi. Savcılık Özer Ye hakkında zincirleme şekilde zimmet suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istiyor.
0: Konsolosluğun kasasından 180 bin dolar çaldı, sanal bahis oynadı suçunu itiraf eden ateşe yardımcısı tutuklandı. Olay Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda yaşandı. Özer Ye, Dışişleri Bakanlığı'nda bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken 2024 yılında Musul Başkonsolosluğu'na ateşe yardımcısı olarak atandı. Konsolosluğun hasılat ve özel ödeneklerinin tutulduğu kasanın kontrolünden sorumlu 3 kişiden biri oldu. Özer Ye, Eylül 2025'te yıllık iznini kullanmak için kasanın anahtarını alarak Türkiye'ye geldi. İzin sonrası da Irak'a döndü. Göreve başlayan ateşe yardımcısından kasayı açması istendi. Ancak kasa açıldığında 190 bin dolar yerine sadece 10 bin doların kaldığı tespit edildi. Özer Ye'nin amirleri bir tutanak tutarak durumu başkonsolosluğa iletti. Dışişleri Bakanlığı, Özer Ye ve onu denetlemekle yükümlü amirler hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında beyanı alınan Özer Ye, sanal bahis bağımlılığı olduğunu ve kasadan 3 ay içerisinde peyderpey paraları alarak sanal bahiste kaybettiğini itiraf etti. İdari soruşturmanın ardından bakanlık suç duyurusunda bulundu.
4: Şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu bir soruşturma başlattı. Şüpheli Özer Ye savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren Özer Ye kasadan paraları aldığını itiraf etti.
5: 2025 yılı Haziran-Eylül ayları arasında konsolosluğun kasa anahtarı bendeydi. İnternet üzerinden sanal bahis bağımlılığım var. Konsolosluğun kasasından parayı aldım. Yerine koyma umudum vardı. Ancak bahiste kaybettiğim için parayı kasaya geri koyamadım.

0: yapmadım. Ailemin sahibi olduğu arsa ve kooperatif hisselerini satarak bu zararı karşılamaya çalışacağım. Bahis bağımlılığı ile ilgili tedavi görmek istiyorum. Pişmanım. Görev yerine kendim gittim. Durumu izah ettim. Başka bir ülkeye kaçabilirdim. Ancak yurduma geri döndüm. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum.
1: Savcıya ifade veren şüpheli Özerye, çıkarıldığı mahkeme tarafından 21 Mayıs'ta tutuklandı. Başsavcılık olaya ilişkin kısa süre içerisinde iddianame hazırladı. Özerye hakkında zincirleme şekilde zimmet suçunu işlediği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
2: Kahramanmaraş'taki sahte altın operasyonunda atölyelerde basılan mühürsüz altınların farklı kuyumculara dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Kuyumculardan alınan örnekler laboratuvarda incelendi. Detayları Sırrı Berk Arslan'ın haberinden izleyelim.
3: Darphanede basılması gereken altınları atölyelerde bastılar. O altınları kuyumculara dağıtıp vatandaşa sattılar. Kuyumculardan incelenmek üzere toplanan altınların eksik gramajlı ve mühürsüz olduğu ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli altın operasyonunda darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarının atölyelerde basılarak kuyumculara dağıtıldığı tespit edilmişti. 67 şüphelinin yakalandığı o operasyonun ardından el konulan altınlar incelemeye alındı. Kahramanmaraş'ta 30 ayrı kuyumcu ve imalatçıdan alınan altınlar laboratuvara gönderildi.
4: Zaman zaman piyasaya sürülen farklı karışımlarda olan altınları bazı XRF cihazlarımız da var. Bunların tespit edemediği ürünleri küpelasyon sistemiyle burada fırınlı sistemde gördüğümüz sonuçlarımız binde birin altında bir hata payıyla sonuç veriyor.
3: İncelemede gram, çeyrek, yarım ve tam altınların %42'sinde eksik gram ve düşük ayar tespit edildi. Altınların %90'ının ise darphane mühürlü olmadığı ve merdiven altı imalathanelerde basıldığı tespit edildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.
2: Başına geleceklerden habersiz sokakta ablasını bekliyordu. Hız yapan bir sürücü aracını hakimiyetini kaybetti. Genç kızı ölümle burun buruna getirdi. Aile kızlarını yoğun bakımlık eden sürücünün bırakılmasına tepkili.
1: Hızla geldi, önce park halindeki araçlara sonra 24 yaşındaki Zahide'ye çarptı. Genç kız yaşam savaşı verirken o sürücü serbest kaldı.
5: Ciddi kırıkları var, iç kanaması var. Ayrıca ameliyata alındı.
1: Kaza İstanbul Başakşehir'de salı günü akşam saatlerinde oldu. Posta Caddesi'nde seyir halindeki aracın sürücüsü viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Araç önce park halindeki araçlara çarptı. O sırada 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş da caddede ablasını bekliyordu. Hızla gelen aracı görünce kaçmaya çalışsa da başaramadı. Ağır yaralanan Zahide hastaneye kaldırıldı.
5: Leğen kemiğinde kırık var. Kolu kırık, bacağı kırık, çenesi boydan boya dikişli. İç kanaması, mesane patlamış, diyaframda hasar.
1: Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
5: Şu an hayati riski devam ediyor ama buna sebep olan arkadaş elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde çıkıyor.
2: Aksaray'da alkollü sürücü polisi peşine taktı. Kilometrelerce süren kovalamacanın sonu nasıl bitti izleyelim.
1: Polisi peşine taktı, kilometrelerce kaçtı. O kaçış polis merkezinde bitti. Aksaray'da trafik uygulaması yapan polis ekipleri bir sürücüyü durdurmak istedi. Ancak sürücü durmak yerine gaza basıp kaçtı. Ekipler kaçan sürücünün peşine düştü. Kovalamaca kilometrelerce sürdü. En sonunda kaçan sürücünün önü kesildi. Yapılan kontrolde sürücünün 1,23 promil alkolü olduğu belirlendi. Sürücüye toplamda 227 bin lira ceza kesildi. Ayrıca ehliyetine de el konuldu.
6: Neden alkol araba kullandınız?
7: Yanlışlık oldu abi, öğrenciyim.
2: İzmir Bornova'da 7 Emin otoparkına çekilen araçlar yangına teslim oldu. Onlarca motosiklet ve otomobil küle döndü.

Otlukta başlayan yangın otoparka sıçradı. Onlarca araç demir yığınına döndü. İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'ne akşam saatlerinde iddiaya göre otluk alanda yangın çıktı. Yangın çıkan yerin hemen yanında onlarca aracın çekildiği 7 Emin Otoparkı vardı. Alevler büyüdü, 7 Emin Otoparkı'na sıçradı. 1-2 derken birbirine yakın konumdaki onlarca araç alevlere teslim oldu. Motosiklet, kamyon, otomobil. 62 araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Venezuela'da yaşanan depremlerin ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 8. gününde bir kişi enkaz altından kurtarıldı. Hernan Alberto Gil adlı güvenlik görevlisi 3 gün süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Bir alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi olan Gil, alışveriş merkezi çökünce yerin 9 metre altında mahsur kalmıştı. Gil'in kurtarılması için birçok uluslararası ekip seferber oldu. Kurtarılan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi tedavi altına alındı. Enkaz altında kalan bir başka Venezuelalı'ya ulaşma çalışması ise sürüyor. Aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ekiplerinin de olduğu 3660 arama kurtarma görevlisi çalışmalara destek veriyor. 2295 kişinin hayatını kaybettiği, 11 binden fazla insanın yaralandığı Venezuela'da 7 günlük yas ilan edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin açılışında konuştu. Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi hatırlattı. Denizcilik, geleceğin anahtarıdır dedi.
1: Farkında olduğunuz üzere son yıllarda yaşanan gelişmeler, ulaştırma sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti sekteye uğratabileceğini açıkça göstermiştir. Son olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki kapanmalar tek bir boğazın dünya enerji arzını ve tedarik zincirlerini nasıl derinden etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu noktada bizler yalnızca krizi değil, riski de hep beraber yönetmek zorundayız. Kadim ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan ülkemiz bugün de uluslararası tedarik zincirleri ve ulaşım koridorlarının merkezinde bulunmaktadır. Türkiye, kuzey, güney ve doğu batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkası halindedir. Bu coğrafi ve jeostratejik üstünlük küresel ticarette Türkiye'siz koridor düşünülemeyeceğini her fırsatta ortaya koymaktadır. Denizcilik geleceğin adeta anahtarıdır.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi toplantısına katılmak için Lahey'e gitti. Hollandalı mevkidaşı Schuertma ve iş insanlarıyla bir araya geldi. JETCO 6. dönem toplantısına katılan Bakan Bolat, Hollanda ile ticaret hacminin 2025'te 13 milyar doları aştığını belirtti. Türkiye'nin 115 milyar doları aşan büyüklüğüyle bölgenin en hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bolat, Türkiye'nin gelecek hafta NATO zirvesinde Kasım ayında da COP31 iklim değişikliği konferansına ev sahipliği yapacağına da vurgu yaptı. Rusya-Ukrayna savaşı 4 yılı geride bırakırken sahada sular durulmadı. Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar Ukrayna'nın başkenti Kiev'i sarstı. 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda onlarca binada yangın çıktı.
2: Rusya-Ukrayna arasında tansiyon düşmedi. Kiev'e düzenlenen füze ve İHA saldırılarında can kayıpları kaydedildi. Rusya-Ukrayna savaşı 4 yılı geride bırakırken sahada sular durulmuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Moskova'nın büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısından saatler sonra Kiev'in merkezinden ve doğusundan patlama sesleri yükseldi.

0: Kumandanları ile birlikte metro istasyonlarına inerek sığınaklara yöneldi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentimiz balistik füzeler ve İHA'larla saldırı altında açıklaması yaparken patlamaların kentin birçok noktasını etkilediğini belirtti. Bölge valisi Kalaşnik de saldırıların Kiev bölgesindeki 5 ilçeyi etkilediğini açıkladı. Buça bölgesinde depolarda ve bazı evlerde yangın çıktı. Bölgenin farklı noktalarında konutlar, öğrenci yurtları ve araçlar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıların Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarına cevap olarak düzenlendiğini açıkladı. Kiev ve çevresinde düzenlenen saldırılarda Flamingo seyir füzelerinin üretiminde rol alan tesislerin de aralarında bulunduğu, askeri sanayi ve enerji altyapısının vurulduğu belirtildi. Son haftalarda Ukrayna'da Rusya içindeki enerji altyapısı ve askeri hedeflere yönelik uzun menzilli İHA saldırıları düzenleniyor. Moskova, Ukrayna'dan gönderilen yüzlerce drone'un hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtiyor. ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun araştırmasına göre Rusya-Ukrayna savaşı 2 milyondan fazla askeri kayba yol açmış durumda. ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri ise şu ana kadar sonuç vermedi.
1: Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı Etna yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar nedeniyle hava araçları için turuncu uyarı yayınlandı.
0: Etna yanardağı bir kez daha harekete geçti. Püskürttüğü lav ve dumanlar yakın çekimlerle görüntülendi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağında volkanik patlamalar meydana geldi. Etna'nın yaklaşık 3000 metre yükseklikteki zirvesinde bulunan kraterde açılan yarığın ardından yanardağdaki volkanik aktivite devam etti. Kraterdeki yarıkta irili ufaklı kül püskürtmeleri ve lav akışı olurken lavlar yanardağın doğu yamaçlarından da görüntülendi. İtalya Ulusal Jeofizik Enstitüsü bölgeden geçen havacılar için turuncu uyarı kodu yayımlarken Etna yakınındaki havalimanlarındaki seferlerin yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği belirtildi. Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak biliniyor. 3300 metre yüksekliğindeki Etna'daki son büyük patlama 1992 yılında yaşanmıştı.
1: Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta uçağıyla gökdelene çarpan pilotun günlüğünden intihar notları çıktı. 66 yaşındaki pilotun uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete yaşadığı, son uçuşunda rotasından bilinçli olarak çıktığı belirlendi.
2: Uçağıyla Pekin'deki 528 metre yüksekliğindeki Siti Kulesi'ne çarptı. Evindeki aramada intihar notları bulundu. Çinli yetkililerin yaptığı resmi açıklamada kazada hayatını kaybeden 66 yaşındaki Liu isimli pilotun boşanmış olup yalnız yaşadığı, uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Günlüğünde defalarca yaşamına son vermeye yönelik notlar bulunan pilotun olayı gizlice planladığı anlaşıldı. Soruşturma detaylarına göre özel pilot lisansı bulunan zanlı olay günü Pekin'in Pingu bölgesinden havalandı. Pilotun önce gözetmen eşliğinde ardından tek başına uçuş yaptığı belirtildi. Kule ile irtibatını kesen pilot iki kişilik hafif uçağı doğrudan iş merkezlerinin olduğu gökdelene sürdü. Kazada pilot yaşamını yitirirken 13 kişi yaralanmıştı. Çarpma sırasında gökdelenin üst katlarında büyük hasar oluşmuş, enkaz parçaları bina çevresine saçılmıştı. Çinli yetkililer dehşet anlarını kişisel nedenlerden kaynaklanan ve kamu güvenliğini tehlikeye atan bir hadise olarak tanımladı. Kazanın ardından Çin hükümeti bölgeyi geniş güvenlik çemberine almış, gazetecilerin ve vatandaşların görüntü almasına izin vermemişti. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görsellerse Çin yönetimi tarafından hızla sansürlenerek kaldırılmıştı.
1: ABD'nin Ohio eyaletinde kırsal bir bölgede harap durumdaki bir evde ağır ihmal koşullarında tutulan 16 çocuk kurtarıldı. Çocuklar hemen hastaneye kaldırıldı. Bir çocuk entübe edildi. Anne ve baba dahil 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen 16 çocuğun Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir evde yıllarca tutulduğu tespit edildi. Kazara yerleri belirlenen çocuklar hastalıklı.

0: hastaneye kaldırıldı. Biri entübe edildi. Saf kötülük olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'nin Ohio eyaletinde başsavcılık bir soruşturma yürütüyordu. Soruşturma kapsamında arama kararı çıkarıldı. Yıllardır devam eden işkence kazara gün yüzüne çıktı. 16 çocuğun 13 metrekarelik bir odada insan dışkıları içerisinde 4 yıl boyunca tutulduğu belirlendi. Ohio Başsavcısı Andy Wilson, karşılaştıkları manzarayı saf kötülük sözleriyle tanımladı. Polis şefi, "Hayvanlarımızın çoğu o çocuklardan daha iyi koşullarda tutuluyordu," dedi. Yetkililere göre çocuklardan bazıları hiç konuşamıyor. Engelli olan 18 yaşındaki en büyük çocuğun kendi adını dahi heceleyemediği açıklandı. Çocuklardan 7'si hastanelere kaldırıldı. Durumu kritik olan 2 çocuk helikopterle travma merkezine sevk edildi. Bir çocuğun entübe edildiği açıklandı.
1: Our other children at risk. This is clearly involved a multi-generational family in a very limited situation.
0: Olayın ardından çocukların anne ve babasıyla birlikte 2 büyük anne ve büyük baba gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında her bir çocuk için ayrı olmak üzere çocuğa ciddi fiziksel zarar verme suçundan 16 ayrı dava açıldı.
1: The four defendants were arraigned on 16 counts of second degree felony non child endangering. They were assessed a $300,000 cash or surety bond per defendant.
0: Müfettişler ailenin resmi kayıtlara girmemek için son 20 yıldır sürekli yer değiştirdiğini ve bu sayede çocukları gizlemeyi başardığını açıkladı.
2: Depremde sağlığın korunması başlığıyla Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Konferansı İstanbul'da gerçekleşti. Konferansa 40 ülkeden yüzlerce üst düzey temsilci katıldı.
3: Bugün ülkemizde oluşturduğumuz afet yönetimi kapasitesi yaşadığımız acı tecrübelerin ve bu tecrübelerden çıkardığımız derslerin de bir sonucudur. Biz yıkılanı daha iyisiyle yerine koyan, acılardan daha büyük umutlar devşiren bir milletiz.
0: 6 Şubat depremlerini hatırlattı. Türkiye'nin o dönemde yaptıklarını anlattı.
3: Toplam 138 bini aşkın görevlimiz bölgede büyük bir özveriyle hizmet verdi. Tarihin en büyük hasta nakil operasyonlarından birini gerçekleştirdik. Kara, hava ve deniz yolunu eş zamanlı kullanarak 51.665 hasta ve yaralımızı güvenli şekilde deprem bölgesinden çevre illerimizdeki sağlık kuruluşlarına naklettik.
0: Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Konferansı 40 ülkeden yüzlerce üst düzey temsilcinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Depremde sağlığın korunması başlığıyla düzenlenen konferansta konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konferansın dünyada ilk kez yapıldığına dikkat çekti.
3: Depremler tüm insanın ortak meselesidir ve depremleri yalnızca sağlık boyutuyla ele alan ilk uluslararası konferans olma özelliğini taşıyan bu organizasyon, afet yönetimiyle sağlık güvenliği arasındaki ilişkinin küresel ölçekte yeniden ele alındığı tarihi bir dönüm noktasıdır.
0: Bakan Memişoğlu, sağlığın evrensel bir değer olduğunu söyledi. Sözü Venezuela'da meydana gelen depremlere getirdi.
3: Ulusal medikal kurtarma ekiplerimizi ve tam donanımlı acil müdahale ünitelerimizi Yaracuy bölgesinde görevlendirdik. Bu vesileyle Venezuela halkına ve devletine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
2: Riva sahilleri karavancıların yeni adresi oldu. Deniz manzarasının keyfini süren karavan sakinleri halinden memnun. Riva sakinleri ise sahili mesken tutan karavanların çevre ve gürültü kirliliği yarattığı görüşünde. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk de bölgeye gitti, taraflara mikrofon uzattı. Detaylara bakalım, saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: 65 senedir Riva'da oturuyorum. Karavan sorunu yeni başladı.
5: İç içe karmaşık, böyle gece kondu. Kentleşme gibi oluyor. Yani insanlar geliyor, bir boş bulduğu bir alana yerleşiyor.
6: Bir tanesi bir çekiyor, bir bakıyorsun 15 tane karavan yan yana.
7: Önce birkaçı geldi, ardından onlarcası park etti. Riva sahilleri kontrolsüz karavancıların yeni adresi oldu.
5: 50 tane karavan iç içe girmiş orada. Bunun altyapısı yok, elektriği yok, suyu yok.
7: Burası İstanbul'un Beykoz ilçesi. Güzelliğiyle dillere destan Riva sahili. Bu eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenler arasında karavancılar da var. Kimi bütün yazı bu alanda geçiriyor, kimi 4 mevsim konaklamayı tercih ediyor. Deniz manzarasına karşı bu yaşamı süren karavancılar halinden memnun.
8: O bir şeydir buradayım. Kışın içeride, yazında dışarıda semaverimi yakıyorum. Gerekirse mangal yakıyorum. Eğilmeden, bükülmeden, kıvırmadan, kimseye zarar vermeden kendi eksenim etrafında özgürlüğümü yaşıyorum.
9: Burada yaşamak çok güzel yani, havadar.
10: Ekmek arası yapıp geldik. Daha başlamadık, şimdi denize girecekler, çıkacaklar.
7: Karavancılar böyle söylüyor ama mahalle sakinleri aynı fikirde değil. Çünkü yol kenarında gelişi güzel şekilde park edilen bu karavan alanı gerçekte bir karavan park değil.
11: Ormanla özel arazinin içerisinde bulunan bir alan.
6: Kamusal alanı işgal ediyor. İşgal etmekte de kalmıyor. Yani koyduğu karavanın etrafını bahçe yapmaya başlıyor, çevirmeye başlıyor. Alan hakimiyeti kurmaya başlıyor. Kimseyi sokmuyor.
9: İşgalci değiliz yani. Bu gelip geçici sonuçta.
12: Ne kadar süredir buradasınız?
9: Yani hemen hemen bir sene oldu galiba.
5: Karavan kiralasam, bir yere gitsem, 2 günden fazla kalsam ben rahatsızlık duyuyorum. Buradaki insanlara rahatsızım. Adam bir geliyor, bir atıyor, 3 ay, 5 ay gidiyor.
7: Riva Mahallesi muhtarı karavan işgaliyetinin artmasıyla beraber çevre sakinlerinin şikayetlerinin de arttığına dikkat çekiyor.
11: Çevreyi aşırı derecede kirletiyorlar. Aşırı derecede müzikleri açıyorlar. Orada sabahlara kadar bağırıyorlar, içki içiyorlar. Artı meydan ateşi yakıyorlar.
5: Evleri olan insanların oradaki gürültüden, keşmekeşten, sahile erişememekten suistimal çok fazla var. Çöp konuları çok fazla var.
11: Lavabo kullanımcı alanlar da yok zaten. Bütün ormanların içi ve pislik şey içerisinde.
7: Karavancılarsa kirlilik ve gürültünün sebebi biz değiliz diyor.
13: Gündelikçi gelenler yani adam karşıdan geliyor ailesiyle bir çayını kahvesini içeyim derken çöp bile hiç kimse atmıyor. Doğal olarak buradaki sabit kalan karavanların üstüne kalıyor.
8: Kaçete tuvaletim var, ben indiğim zaman iniyorum aşağı, akarsuyu var, derye döküyorum gidiyor. 2 tane çöp kovam var, bak her şeyi tertemiz, burayı ben süpürüyorum, suluyorum.
12: Bahçeniz gibi.
8: Bahçem gibi, kendi evim gibi.
7: Kontrolsüz parklanmanın nedeni kimine göre mevzuat eksikliği, kimine göre talebi karşılayacak karavan park olmaması.
5: Marketlerde bile satılıyor artık bu karavanlar ve insanlar bir şekilde herkes aldı. Şimdi talep patlaması oldu. Şimdi o insanlara koyacak yer bulamıyorlar.
14: Ruhsat taleplerine işte izin vermiyorlar. İnsanlar bulduğu yere koymaya çalışıyor.
7: Riva sakinleri kıyı şeridini işgal eden karavanlara çözüm bekliyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa yer yer yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10'da enflasyon verilerini açıklayacak. Rakamlar memur ve emekli ilgilendiriyor. Çünkü 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Fark kadar SSK ve Bağkur emekli aylıklarına zam yapılacak. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Ayrıntılarına bakalım.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran'a enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Buna göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg HT'nin enflasyon anketinde de Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaş zammının üzerinde olacak. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Buna göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %15,1 oranında artacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığının en az 23.600 liraya yükseltilmesi öngörülüyor. En düşük emekli aylığının artırılması için mecliste yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle enflasyon verilerinin açıklaması sonrası AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sunacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade beyanında bulunduğunu söyledi. Fidan, NATO zirvesinin önemine de dikkat çekti.
2: Arasındaki siyasi ilişkiler.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin olumlu süreçte olduğunu kaydetti. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var dedi.
4: ABD ile ilişkiler olumlu süreçte. Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonu çok önemli. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var. İşlemlerin yerine getirilmesiyle kongrede süreç aynı olmayabilir. Ancak iradi anlamda bir sıkıntı yok. Kongrede süreç nasıl gidecek ona bakarız.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk Televizyonu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgedeki arabuluculuk çabalarına dikkat çekti. İsrail'in dünyanın sorunu olduğunu söyledi.
4: Göz göre göre katliam yapıyorlar. Göz göre göre her yerde istikrarsızlaştırıcı rol oynuyorlar. İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. İsrail sadece benim değil, dünyanın sorunu. İnsanlığın ortak sorunu.
3: Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak dedi.
4: Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şey. Tarihi zirve olması sebeplerinden biri de şu. İlk defa savunma sanayi forumu NATO'nun resmi programının bir parçası oluyor. Artık savunma sanayi esas ayaklardan biri oldu. Bu da bu zirvenin temel çıktılarından biri. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak. Bununla beraber rekabet alanı da oluşacak. Tehditler de değişecek ve buna göre hareket etmek gerekiyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya 1000 kişilik bir ekip de gelecek. Trump'ın özel uçağı, helikopteri ve makam aracı da taşınacak. Parçalarına ayrılarak taşınacak helikopter, Ankara'da yeniden birleştirilip Trump'ın hizmetine sunulacak. Makam aracı ise üzerindeki 5 kat zırhla ön plana çıkıyor.
3: Parçalara ayrılacak, Türkiye'ye getirilecek. Ankara'da özel ekipler tarafından birleştirilecek. Amerika'da kullandığı makam aracı da zirve için başkente taşınacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'ya yeni uçağı ve kalabalık bir ekiple gelecek. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Ankara'da görev yapacak Amerikalı görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. Amerikan Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla, yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. Amerikan Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarını ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter, Amerikalı özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına sunulacak. Trump'ın canavar lakaplı makam aracı da Ankara'ya getirilecek. Bu araç, üzerindeki 5 kat sırtla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı bu kez Ankara'daki yeni inşa edilen Ay Yıldız karargahında yapıldı. İlk toplantıya ev sahipliği yapan karargahtan NATO zirvesine dair mesajlar verildi. İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi. Askeri hastaneler yeniden açılacak mı sorusuna da yanıt verildi.
5: NATO zirvesi, ittifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra, ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve ittifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.
6: NATO zirvesi öncesinde Ankara'daki Ay Yıldız karargahında ilk toplantı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında zirveye dair ayrıntılar paylaşıldı.
5: Zirveyi NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve ittifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımının şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Zirve kapsamında düzenlenecek savunma sanayi forumunun ise savunma yatırımlarının arttırılması, transatlantik savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve bu suretle ittifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.
6: İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.
5: Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir.
6: Askeri hastanelerin yeniden açılması konusuna dair de mesajlar verildi.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO zirvesi için alınan tedbirlere ilişkin konuştu. Güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı sorunsuz bir süreç temin etmektir dedi. Günlük hayatı en az etkileyecek planlamanın yapıldığını belirtti.
8: Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış. Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır.
3: NATO zirvesi için alınan güvenlik tedbirlerini paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısının dördüncüsüne katıldı. Güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı sorunsuz bir süreç temin etmektir dedi.
8: Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonunu zorunlu kılmaktadır. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır. O da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenli personelin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir.
3: Ankara Valiliği de zirve kapsamında başkentte uygulanacak düzenlemeleri ve kısıtlamaları kamuoyuyla paylaştı. 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut Havalimanlarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanan güzergahlar başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bulvarda güvenlik tedbirleri uygulanacak. Zirve güzergahlarıyla liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde 4-9 Temmuz tarihleri arasında yol kenarlarına araç park edilmesine izin verilmeyecek. Park yasağı konutların önü, taksi durakları, kamu kurumları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, otoparklar ve iş yerlerinin çevresini de kapsıyor. Otellerin bulunduğu bölgelerde motokurye trafiğine durdurulacak. Yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçlarsa 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar Ankara şehir merkezine giremeyecek. Gıda taşıyan kamyonlar ve ilaçla acil malzeme taşıyan araçlarsa 6 Temmuz gece 12'den 9 Temmuz sabah 5'e kadar alternatif güzergahları kullanabilecek.
0: ABD Başkanı Trump, İran'la yürütülen müzakere sürecine dair konuştu. Tahran yönetimi ihtiyacımız olan her şeyi kabul etti dedi. CNBC kanalına müzakereleri değerlendiren Trump, Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Müzakere ediyoruz, sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler ifadesini kullandı. Bir kez daha İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerini vurgulayan ABD Başkanı, çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler dedi. İran'ın elinde hala bazı füzeler bulunduğunu ve bunların da yok edilebileceğini vurguladı. Trump ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye ihale saldırmasının ardından geçen hafta 3 kez çok sert vurduklarını öne sürdü. ABD basını İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecine dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Washington yönetimi İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile müzakere heyeti başkanı Kalibaf'a suikast planlandığına kanaat getirdi. Haber ABD'li New York Times gazetesinde ismi açıklanmayan yetkililere dayandırıldı. Haberde müzakereler devam ederken Arakçı ve Kalibaf'a İsrail tarafından suikast planlanmış olabileceği iddia edildi. Yetkililerin yaşanacak durumun müzakere sürecini sekteye uğratacağı ve İsrail'den bu plandan geri adım atmasını istediği belirtildi. ABD tarafının bölge ülkelerinden Tahran yönetimini bu konuda uyarmaları istediği öne sürüldü. İran'ın da iddialar üzerine ABD'den güvence talep ettiği aktarıldı. İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane'ye vedaya hazırlanıyor. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni 6 gün sürecek. Cumartesi Tahran'da başlayacak tören Perşembe günü Meşet'te sona erecek. İran dini lideri Müçteba Hamane'in ise babasının cenazesine katılamayabileceği açıklandı.
3: İran saldırılarda hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane için cenaze törenine hazırlanıyor. 5 şehri kapsayan törenin 6 gün sürmesi planlanıyor. Ali Hamane için ilk tören cumartesi günü başkent Tahran'daki Musalla Camii'nde yapılacak. Cenaze korteji pazartesi günü yine Tahran'da İmam Hüseyin Meydanı ile Azadi Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hat boyunca gerçekleştirilecek. Yürüyüşe yaklaşık 20 milyon kişinin katılması bekleniyor. Tahran Belediye Başkanı bunun şehrin tarihindeki yoğun katılımlı tören olacağını duyurdu. Plana göre cenaze salı günü Kum kentine taşınacak. Törenler Hazreti Fatıma Masume Türbesi ile Cemkeran Camii arasında yapılacak. Tören günü Kum'daki hava sıcaklığının 45 dereceyi bulması bekleniyor. Cenaze daha sonra Irak'a götürülecek. Hazreti Ali ile Hazreti Hüseyin'in türbelerine ev sahipliği yapan Necef ve Kerbela şehirlerinde taşınacak. Hamane'in nihai defin işlemi ise Perşembe günü doğduğu şehir olan Meşhed'de gerçekleştirilecek. Meşhed'deki törene 8 ila 10 milyon kişinin katılması öngörülüyor. Temsilcisi ise İran dini lideri Müçteba Hamane'in babasının cenaze törenine katılamayacağını bildirdi. Sebebini güvenlik gerekçeleri olarak açıkladı. Ali Hamane, 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. Yetkililer cenaze törenindeki 4 aylık gecikmenin doğrudan savaş şartları, ilan edilen ateşkes ve diplomatik müzakere

0: süreçlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Cenaze töreninin Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin azaldığı döneme planlanması dikkati çekiyor.
1: Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek. Yılmaz Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve bir takım diplomatik görüşmeler gerçekleştirmek üzere İran'a resmi bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ziyareti kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya gelecek ve Türkiye adına taziye dileklerini iletecek. Görüşmede ayrıca ABD ile devam eden müzakere süreci ve Türkiye-İran ilişkileri de masaya yatırılacak. Cevdet Yılmaz temaslarının ardından Tahran'daki İmam Hümeyni Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye çarşısına giden yol üzerindeki bir kafede saldırı meydana geldi. Bombalı düzenekle yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Hicaz Demiryolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah'la Suriye ilgilensin açıklamasının ardından Suriye'den Lübnan'a ilk resmi ziyaret gerçekleşti. Beyrut'ta temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkesinin çıkarları için gerekirse Hizbullah'la görüşeceğini kaydetti.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Beyrut'a gitti. Ülkesinin çıkarları için gerekirse Hizbullah'la görüşeceğini söyledi. Şeybani ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Lübnan hükümet liderleriyle bir araya geldi. Bu temas Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah'la Suriye'ye ilgilensin açıklamasının ardından Suriye'den Lübnan'a ilk ziyaret niteliği taşıyor. Lübnan resmi haber ajansının aktardığına göre Şeybani'nin görüşmelerinde Hizbullah dosyası gündeme gelmedi. Ancak Şeybani ülkesinin çıkarları için gerekirse Hizbullah'la bir araya gelmeye açık olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye güçlerinin Lübnan topraklarına gireceğine yönelik iddiaları asılsız söylentiler olarak nitelendirip yalanlamıştı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Şara, Avna, Suriye'nin Lübnan'ın iç işlerinde taraf tutmayacağı konusunda güvence verdi.
1: Venezuela'daki depremlerin ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 8. gününde bir kişi enkaz altından kurtarıldı. Hernan Alberto Gil adlı güvenlik görevlisi yeri tespit edildikten sonra 3 gün süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Bir alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi olan Gil, alışveriş merkezi çökünce yerin 9 metre altında mahsur kalmıştı. Gil'in kurtarılması için birçok uluslararası ekip seferber oldu. Kurtarılan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi tedavi altına alındı. Enkaz altında kalan bir başka Venezuelalıya ulaşma çalışmaları ise sürüyor. Aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ekiplerinin de olduğu 3660 arama kurtarma görevlisi çalışmalara destek veriyor. 2295 kişinin hayatını kaybettiği, 11.000'den fazla insanın yaralandığı Venezuela'da 7 günlük yas ilan edilmiş. Ödemiş afet konutlarında geri sayım başladı. Yangında kullanılamaz hale gelen köy evlerinin yerine yeni konutlar inşa edildi. Teslimler bu ay sonu itibariyle başlayacak.
2: Bakalım. Nasılsın? İyi misin? Üzümlü köyünden. Üzümlü köyünden. Para gelmiyor.
3: Affedersin. Diyorum oğlum yapacağız işte. Yapacağız. Üzülme, tamam mı sen? Tamam mı? Üzülme.
4: 138 köy evi yangında kullanılamaz hale geldi. O evler bir yıl sonunda tamamlandı. Ödemiş afet konutları yangının birinci yılında teslim edilecek. İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınının izleri siliniyor. 138 köy evinin küle döndüğü afetin ardından başlatılan konut seferberliğinde sona gelindi. Yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibariyle başlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yangından bir ay sonra yeni konutların temelini attı. Yöresel mimariye uygun ve afetlere dirençli konutlar bir yıl içinde tamamlandı. Temmuz ayı sonu teslimat tarihi olarak belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangının senesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, afetin hemen ardından yaptığı ziyarette yanına gelen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı'nın görüntülerine yer verdi. Küçük Muzaffer'in Bakan Kurum'a yaklaşarak "Bizim evimiz yandı biliyorsun değil mi?" sözleri yüreklere dokunmuştu.
3: "Diyorum oğlum yapacağız işte, yapacağız değil mi? Tamam mı sen? Tamam mı? Üzülme.
4: Kurum görüntülerin yer aldığı videoyu yakında Üzümlü Köyü'ne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım notunu düştü.
1: Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılmasının üzerinden tam 33 yıl geçti. Hayatını kaybedenlerin yakınları için acı hala taze. Olayların yıl dönümünde Sivas'ta anma töreni düzenlendi.
4: Karanfiller bırakıldı. 33 yıl önce yaşanan acı bir kez daha derinden hissedildi. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler anıldı. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal kültür etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli ateşe verildi. 33 aydın ve 2 otel çalışanı hayatını kaybetti. Acının 33. yılında ölenleri anmak için etkinlikler düzenlendi. Valiliğin düzenlediği programa katılanlar Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Anı köşesine karanfil bıraktı.
5: Tabii çok acı bir olay ve bu acı sadece burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin değil, onların yakınlarının değil, hepimizin acısı. Bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz. Tüm Sivas'ın, tüm ülkemizin acısı.
4: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de anma törenine katılanlar arasındaydı.
6: Karanlık eller, karanlık akıllar maalesef bu olayları planlayarak, programlayarak hayata geçirdiler. Bu karanlık ellerin bugün de hala yine plan yaptığını, ülkemizin huzur iklimini, ülkemizin birliğini, beraberliğini bozacak böyle nice böyle projeler geliştirdiğini biliyoruz.
4: Katliamda yakınlarını kaybedenlerin aileleri, yakınları, bazı milletvekilleriyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen sivil toplum örgütleri de eski Madımak Oteli'ne yürüdü. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yürüyüşe katılanların arasındaydı.
7: Madımak Utanç Müzesi diye bir tabelayı oraya yapıştırdılar. Biz bu konuda bunun devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz.
1: Meclis yaz tatiline girmeden önce terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın sunulması bekleniyor. AK Parti kurmayları yasanın büyük ölçüde hazır olduğunu belirtti. Kurmaylar yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak dedi. Peki yasayla örgüt üyeleri, yöneticilerine yönelik nasıl düzenlemeler yapılacak? İzleyelim.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çıkarılacak yasa için mecliste. Meclis yaz tatiline girmeden önce yasanın sunulması planlanıyor. AK Parti kurmayları terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın meclis tatile girmeden yasalaşmasının hedeflendiği, süreçte ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Kurmaylar yasal düzenleme büyük ölçüde hazır olsa da Kandil'e yakın birkaç mağaranın teslim edilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti kurmayları yasanın geçici ve bu sürece özgü olacağını, herhangi bir pazarlığa dayanmayacağını kaydetti. Yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak. Düzenleme yalnızca PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecini kapsayacak. Diğer terör örgütlerine uygulanmayacak dedi. Süreç yasasında kendi varlığına son veren örgüt tanımlaması yapılacak. Peki yasada örgüt üyeliği, yöneticiliği ile ilgili suçlar nasıl tanımlanacak? AK Parti kurmayları, yalnızca örgüt üyeliği suçundan hüküm giyen ya da hakkında işlem yapılan kişilerle ağır suç işleyenlerin aynı kapsamda değerlendirilmeyeceğini belirtti. AK Parti kurmayları, teslim olan örgüt üyeleri ve yöneticilerinin önce güvenlik güçlerine teslim olacağını, Ardından savcılık ve mahkeme süreçlerinden geçeceğini kaydetti. Her dosya ayrı ayrı incelenecek ve mahkemeler mevcut hukuk sistemi içinde karar verecek. Düzenleme kapsamında denetimli serbestlik, adli kontrol ve benzeri infaz uygulamaları devreye girecek. AK Parti kurmayları kamuoyunda konuşulan ceza sürelerinin kesinleşmiş rakamlar olmadığını belirtti. Mevcut ceza hukuku içinde infaz sürelerinde belirli oranlarda düzenleme yapılabildiğini söyledi. Kurmaylar, örneğin 20 yıl yatarı bulunan bir kişi için 15 yılının cezaevinde infaz edilmesi, kalan kısmının ise denetimli serbestlik kapsamında geçirilmesi gibi modeller değerlendirilebilir dedi. Yasada örgüt üyelerinin toplumsal uyum süreçlerine dahil edilmesi, meslek sahibi olmasına yönelik adımlar atılmasına atıf da yapılacak.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir kez daha çerçeve yasa çağrısı yaptı. Meclis kapanmadan bu yasanın gelmesi için mutabakat sağlanmış görünüyor. Teklifin meclisten geçmesi zarurettir dedi.
8: Meclis kapanmadan bu yasanın gelme konusunda bir mutabakatlık sağlanmış gözüküyor. Bunun meclisten geçmesi bir zarurettir. Bu konuda diğer partilerin de yaklaşımı şu ana kadar gözlediğim kadarıyla olumlu.
4: Çerçeve yasa için mutabakat vurgusu yaptı. Teklifin meclis kapanmadan yasalaşması gerektiğini belirtti.
8: Umarım bu kaygılarımız gerçekleşmez. Tam tersine umut hakim olur ve bu yasada meclisten geçer. Geçmeli. Her şeyden önce geç bile kaldı. Çok daha önce gelip geçmeliydi.
4: DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak olan çerçeve yasa vardı. Gerekirse genel kurulun teklif için yaz aylarında da çalışabileceğini kaydetti.
8: Meclis bu arayı vermeyebilir. Yani hadi meclis kapandı, Paydos diye bir yer değil burası. Nasıl ki 1 Temmuz'da kapat ara vermesi gibi bir gelenek varken biz hiçbir zaman bunu gerçekleştirmedik. En erken 15 Temmuz'da kapattık. Bu sene 20 Temmuz'da kapatırız, 27 Temmuz'da kapatırız, Ağustos'ta kapatırız. Önemli olan gerçekten toplumun beklediği yasaların meclis çalışmalarıyla hayata geçmesi. Yani illaki meclis kapanacak diye bir kural yok.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti'nin kısa süre içinde İmralı'ya yeni bir ziyaret gerçekleştirmesi de bekleniyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası devam ediyor. Davada mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu salondan çıkartıldı. Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 59'u tutuklu 414 sanıklı davanın 61. duruşması gergin başladı. Söz alan İmamoğlu, kalan tutuklu sanıkların savunmaları dikkate alındığında duruşmanın 9 Temmuz'da tamamlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma başladı. Başkan Selçuk Aylan, İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Tartışmaların devam etmesi üzerine duruşmaya iki kez ara verildi. Aranın ardından İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunması başladı. Yılmaz, fenalaşıp hastaneye kaldırılınca Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasına geçildi. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Stand-up gösterisindeki ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş yurt dışından döndü, havalimanında gözaltına alındı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Göktaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Göktaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması da yöneltildi. Sosyal medya platformunda yayınlanan söz konusu gösterinin bazı kesitlerine erişim engeli getirilmişti. İstanbul'da eski polis memuru tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz davasında sona gelindi. Savcı sanık için müebbet hapis cezası istedi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Cemil Koç, hakim karşısına çıktı. Cesedi bavulla taşınıp yol kenarına atılan Ayşe'nin ailesi de duruşma salonundaydı. Savcı, sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca farklı suçlardan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü.

0: Giresun Görele'de belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O kazayla ilgili iddianame tamamlandı. Başsavcılık sürücüye bakın ne suçlama yöneltti.
1: Direksiyona geçtiğinde alkollüydü. Hızı yüksekti. 16 yaşındaki Tuana'ya çarpıp kaçtı. O sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, Giresun'un Görele ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat'ta belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana, 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Adem Haşbaş tutuklandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İddianamede olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi. Sürücü Adem Haşbaş kaza anında 1,97 promil alkollüydü. Yanındaki kişi aracı kullanmayı teklif etmiş ancak Haşbaş bunu reddetmişti. Hızı yüksekti. Fren izleri çarpma noktasında başlamıştı. Ayrıca kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı. Başsavcılık tüm delilleri birlikte değerlendirdi. Sürücüye bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlaması değil, olası kastlı öldürme suçlaması yöneltti. İddianame Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında stajyerlere taciz iddiası davasında karar çıktı. 4 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezası verildi. Bir kişi ise beraat etti. Dava Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanıkların son sözünü alan hakim daha sonra hükmü açıkladı. Sanıklar DU 6 yıl 16 ay 3 gün, İB 1 yıl 15 ay, RS 6 yıl 3 ay ve HİG ise 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklarda RÇ ise üstüne atılı suçlamalardan beraat etti. Sanıkların hapiste geçirdikleri süre nedeniyle tutuklama kararı da çıkmadı. İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın korkuttu. Kalabalık çarşıdaki yangına büyümeden müdahale edildi.
1: Her gün binlerce turistin uğrak noktası olan tarihi Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi. Yangın iki katlı baharatçının üst katına çıktı.
2: Duman çıkınca bir plastik kokusu geldi. Sonra itfaiyeler geldi. O camdan susuklar.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye hem çarşının içinden hem de dışından yangına müdahale etti.
3: Tarihi Mısır Çarşısı'nda iki katlı bir baharatçıda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın hemen söndürüldü.
4: Çok kalabalık. İnsanlar zaten bu tarafa doğru geçti. Direkt kaçıştılar zaten. Hani olay anını direkt şahit oldular.
1: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
5: Şu anda Mısır Çarşısı yanıyor.
0: Sivas'ta ırmakta çamaşır yıkayan ikisi çocuk 3 kişi akıntıya kapıldı. 15 yaşındaki bir çocuk boğuldu. 13 yaşındaki çocuksa aranıyor. Gemerek ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Gülistan Şahin ve aynı aileden 15 yaşındaki Gülseren'le 13 yaşındaki Zerda Şahin iddiaya göre ırmakta çamaşır yıkıyordu. Üçü de akıntıyla birlikte suya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla Gülistan Şahin kurtarıldı. Ancak iki çocuk suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan aramada Zerda'nın cansız bedeni bulundu. Gülseren Şahin için arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'de trafik uygulamasından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün planı tutmadı. Polisi peşinden koşturan sürücü suç makinesi çıktı.
1: Motorunu atladı, birden gaza bastı. Motosikleti devrilince yaya olarak kaçmaya çalıştı. Mersin'de polis ekipleri trafik denetimi yapıyordu. O sırada abart egzozlu bir motosiklet durduruldu. Ekipler sürücünün ehliyetini istedi. Ancak sürücünün ehliyeti yoktu. Ceza işlemi başlatıldığı sırada sürücü motosikletine atladı, gaza basıp kaçmaya çalıştı. Polislerden biri

0: durumu fark ederek sürücünün peşinden koştu. Motosikleti devrilen şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak o kaçış da uzun sürmedi. Kısa sürede yakalanan sürücünün 9 suçtan aranma kaydı olduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 370 bin lira ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Gaziantep'te Haziran ayında bir kadın evinde silahla vurulup öldürüldü. Polis günlerce iz sürüp katil zanlısına ulaştı. Bakın katil zanlısı kim çıktı?
2: Ne oldu?
0: Evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Katil zanlısı günler sonra yakayla verdi. Cinayeti kadının altınları için işlediği ortaya çıktı. 59 yaşındaki Saniye Yaşar Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşıyordu. 17 Haziran'da evinden gelen yüksek sesler nedeniyle komşuları polise haber verdi. Ekipler eve girdiğinde Saniye Yaşar kanlar içinde yerde yatıyordu. Silahla vurulduğu belirlenen Yaşar hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Polis katil zanlısının peşine düştü. Apartman görevlisi Ömer'in kadını öldürüp altınları çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
1: AK Parti öğrenci affı içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifli aftan daha önceden yararlanmayan lisans ve doktora öğrencileri üniversiteye geri dönebilecek. Peki aftan kimler yararlanamayacak? Teklifle başka hangi düzenlemeler var? Bakalım.
3: Öğrenci affı getiriyoruz.
0: Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren düzenleme meclise sunuldu. Üniversiteden ilişiği kesilenler öğrenimlerine devam edebilecek. Aftan 40 bin kişinin faydalanması bekleniyor. AK Parti öğrenci affına yönelik düzenleme içeren kanun teklifini meclise sundu. 28 maddelik teklifle üniversiteden ilişiği kesilen lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek.
3: Aftan yararlananlar %10'u civarında. Hiçbir zaman %10'u geçmemiş şu ana kadar başvurular. En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama. Bu aftan yararlanmayan herkes yararlanacak. Milli Eğitim Komisyonu'na gelecek. Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçtikten sonra genel kurula gelecek.
0: Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
3: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Belki askerlik görevini ifa eden gençler vardır. Askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler.
0: Teklifle tez yazdırana da yazana da ağır yaptırım gelecek. Bu şekilde alınan akademik unvanlar geri alınabilecek. Tez yazana aracılık eden kişi ve firmalara 5.000 ila 10.000 gün, bunu meslek haline getirenlere 10.000 ila 20.000 gün adli para cezası kesilecek. Üniversitelerde göreve başlayacak öğretim elemanları da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacak. Vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemelere de teklifte yer verildi.
3: Vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.
0: Emeklilik yaşını geçen öğretim üyelerine sözleşmeli olarak çalışma imkanı da getirilecek.
3: Başta tıp fakülteleri olmak üzere Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Özlük hakları ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek 2 yıl süreyle.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklifle sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlardan nitelik belgesi olanlara kamuda %10 kontenjan ayrılacak. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek. Ayrıca yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, değişen savaş ortamında insansız savaş uçağının önemini vurguladı. 30 yıl içinde muharebe havacılığında büyük bir devrim olur.

0: Jack did.
1: What happened the last time?
2: Dünyada 15 bin kadar savaş uçağı bulunuyor. İnsansız savaş uçakları zamanla, muhtemelen 30 yıl içinde hepsinin yerini alacak. Bu da muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak.
3: İnsansız savaş uçaklarının değişen harp ortamındaki önemine değindi. Pilotlu savaş uçağına göre avantajlarını sıraladı.
2: Burada hava aracının içinde insan yok. Pilotlu bir savaş uçağının yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Hatta daha fazlasını. Çünkü insan unsuruna sahip değil ve çok daha ucuz.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve NATO Parlamenterler Assemblesi heyetleri Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Heyette Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar heyete yerli insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı anlattı.
1: They're the game changer of the future.
2: Tüm jet uçuşlarının %90'ı nedir? Eğitim uçuşları. Yani 10 uçağınız varsa hayatları boyunca 9'u eğitim için kullanılıyor. Elinizde sadece bir tane savaşacak uçak kalıyor. Buradaysa eğitime gerek yok. Çünkü bir bilgisayarın buna ihtiyacı yok. Sadece yazılım. Bir kez optimize edildikten sonra iş bitmiştir.
4: Tüm Türkiye aşırı sıcaklarla boğuşuyor. İstanbul'da en kavurucu günlerini yaşıyor. Kentte termometreler 33 dereceye çıktı. Serinlemek isteyenler kendisini İstanbul Boğazı'na bıraktı.
5: Bayağı bir sıcak, kendimizi sahile attık, serinleyelim dedik. Kapalı alan da durulmuyor.
6: 2 dakika şurada ayağımızı bile koyamıyoruz. O kadar sıcak yani.
7: Yanıyor evlerde, hiç durulmuyor.
8: Güneş yüzünü gösterdi. Termometreler 33 dereceye kadar çıktı. Sıcağa dayanamayanlar soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı.
9: Gidemiyoruz eve, buradayız yani günlerdir.
10: İstanbul çok sıcak ve çok harika hava. Denizin tadını çıkartıyoruz.
8: İstanbul Boğazı'nın suyunu soğuk bulan da vardı. Denizden çıkmak istemeyen de.
11: Su nasıl, su sıcak mı?
5: Biraz soğuk.
11: Soğuk.
5: Soğuk, soğuk.
11: İyi geldi mi?
5: 10 numara.
7: Su soğuk ama olsun yani, sıcakta yanacağına soğukta en azından serinlemiş olursun.
11: İstanbul sıcağını evinde geçirmek istemeyenler kendisini Bebek sahile attı. Boğaz'ın serin sularına kendisini bırakanlar günün tadını çıkardı.
12: Vallahi ben dükkanımı arkadaşıma teslim ettim, geldim buraya.
5: Duramadım, vallahi duramadım, geldim buraya.
13: Durulmuyor, çok sıcak evler. Biraz serinleyelim dedik.
14: Mevsim normallerine göre ülkemiz oldukça yukarıda gidiyor. 33 derece hava var, deniz suyu harika. Boğaz sularında yüzüyoruz. Bu da oldukça tabii bizim için bir avantaj. Hop.
4: Avrupa ülkeleri de sıcak hava dalgasının etkisinde. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Can kayıpları arttı. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi.
8: Aşırı sıcaklarla boğuşan Avrupa orman yangınlarıyla da mücadele ediyor. Fransa'dan Yunanistan'a kilometre karelerce alan küle dönüyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar rekor kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı arttı. Fransa'da sadece boğulma vakaları sonucu 90 kişi hayatını kaybetti. Nanterre kentinde ise klima satışı nedeniyle bir mağazada izdiham yaşandı. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını da tetikledi. Fransa'nın güneyinde Eru vilayetine başlayan ve komşu vilayete yayılan yangında 700 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Bazı köy sakinleri tahliye edilirken yüzlerce itfaiyeci rüzgar etkisiyle büyüyen alevlerle mücadele için bölgeye gönderildi. Yunanistan'da da Preveze ve Halkidiki bölgelerinde de orman yangınları çıktı. Yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
4: Rusya-Ukrayna savaşı 4 yılı geride bırakırken sahada sular durulmadı. Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar Ukrayna'nın başkenti Kiev'i sarstı. 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda onlarca binada yangın çıktı.
3: Rusya-Ukrayna arasında tansiyon düşmedi. Kiev'e düzenlenen füze ve İHA saldırılarında can kayıpları kaydedildi. Rusya-Ukrayna savaşı 4 yılı geride bırakırken sahada sular durulmuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Moskova'nın büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısından saatler sonra Kiev'in merkezinden ve doğusundan patlama sesleri yükseldi. Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda can kayıpları yaşandı, onlarca kişi yaralandı. Kievliler çocukları ve evcil hayvanları ile birlikte metro istasyonlarına inerek sığınaklara yöneldi. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, kentimiz balistik füzeler ve İHA'larla saldırı altında açıklaması yaparken, patlamaların kentin birçok

0: noktalarında konutlar, öğrenci yurtları ve araçlar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıların Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarına cevap olarak düzenlendiğini açıkladı. Kiev ve çevresine düzenlenen saldırılarda Flamingo seyir füzelerinin üretiminde rol alan tesislerin de aralarında bulunduğu, askeri sanayi ve enerji altyapısının vurulduğu belirtildi. Son haftalarda Ukrayna'da Rusya içindeki enerji altyapısı ve askeri hedeflere yönelik uzun menzilli İHA saldırıları düzenleniyor. Moskova, Ukrayna'dan gönderilen yüzlerce drone'un hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtiyor. ABD Merkezli bir Düşünce Kuruluşu'nun araştırmasına göre Rusya-Ukrayna savaşı 2 milyondan fazla askeri kayba yol açmış durumda. ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri ise şu ana kadar sonuç vermedi.
1: Almanya bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Almanya ve Avrupa'da ilk kez bir devlet yüksek öğretim kurumunda İslam İlahiyat Fakültesi kuruluyor. 2027'de açılacak yeni kampüste Katolik, Protestan ve İslam İlahiyatıyla din bilimleri bir araya gelecek.
0: Almanya'da hükümet bir ilke imza atıyor. Alman devlet üniversitelerinde ilk İslam İlahiyat Fakültesi kuruluyor. Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaletine bağlı Münster kentindeki üniversitenin Dinler Kampüsü projesinin inşaatı 2021'den bu yana sürüyor. Kampüsün 2027'de açılması planlanırken proje çok önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Almanya ve Avrupa'da ilk kez bir devlet yüksek öğretim kurumunda İslam İlahiyat Fakültesi kuruldu. Fakültenin kurucu dekanı bu gelişmeyi eşsiz bir hikayeye katkı sunuyoruz diye yorumladı. Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek ve dünyaya açık, çağdaş bir İslam anlayışını ortaya koymak istiyoruz dedi. Fakültedeki öğrenci sayısının 500'ü aşması beklenirken şimdiden 8 profesörle 50'den fazla çalışan görev yapıyor. Fakülte inançla demokrasinin birbirine tezat oluşturmadığını savunuyor. Yeni binada Katolik, Protestan ve İslam ilahiyatla din bilimleri bir araya gelecek. Almanya'daki devlet okullarında İslam dini dersleri yaygınlaşmaya devam ediyor. Yalnızca Kuzey Renvestfalya eyaletinde bu dersler için yaklaşık 3000 öğretmene ihtiyaç duyuluyor.
1: Yapay zeka kullanımı Türkiye'de de giderek artıyor. İş amaçlı kullananlar kadar dert ortağı olarak görenler de var. Ama Amerika'daki bir araştırma çoğu kişinin farkında olmadığı bir tehlikeyi gözler önüne serdi. O da yapay zekanın sürekli onaylama hali. Bu öyle bir hale aldı ki kendini mutlu etmek için eşi yerine yapay zeka ile konuşanlar bile var. Detayları Kaan Uçar'ın haberinden izleyelim.
2: Hep doğru söylüyor. Ne dediyse de çıkıyor tak tak.
3: Çoğunlukla zaten her dediğimizi onaylayarak başlıyor yapay zeka.
4: Genelde üzülünce konuşuyorum.
0: Doğru ya da yanlış. Yapay zekanın bizi her konuda onaylaması karakterimizi kötü mü etkiliyor? Bir süre sonra bu haklılık hali bağımlılığa mı dönüşüyor?
3: Kendimi işte kötü hissediyorum. Bunun sebebi nedir? Hani böyle hissetmem normal mi? Ya benim sorduğum sorular bunlar oluyor genelde.
4: Yardımcı oluyor psikolog gibi.
0: Birçok yapay zeka algoritması kullanıcıya çoğu zaman olumlu yanıtlar veriyor. Arizona Üniversitesi de yapay zekayı arkadaşım olarak nitelendirenleri araştırdı. Sonuçlar çarpıcı.
5: Bekletilmek seni değersiz hissettirmiş olabilir ve bu gayet haklı bir tepki. Yeter ki bunu suçlamadan ama hissettiğin gibi dürüstçe dile getir.
6: Yapay zeka işte bu şekilde onaylayıcı cevaplar veriyor. Araştırmaya göre ise bu durum bireyin gelişimini kötü etkiliyor.
0: Herkesin yapay zeka ile diyaloğu farklı ama bu duygudan arınmış, pozitif ve yapıcı bir yaklaşımı birçok kişiyi daha çok çekiyor. Buna bir örnek.
7: Şimdi bir arkadaşımla beraber elbise almaya gidecektim ve konuşmuştuk beraber. O elbise ben almayayım diye kıskançlık yaptı ve o kendisi aldı, beni ortada bıraktı.
8: Bu durumu nasıl hissettiğini söyledin mi? Ya da bu elbise için planını değiştirelim mi gibi bir şey söyleyebilirsin.
7: Hemen sorunun cevabını söyledi.
0: Yapay zekaya isim verenler bile var. Bu denli bağımlılık, ilişkisel yer değiştirme olarak adlandırılan yeni bir kavramı da ortaya çıkardı. Yani yapay zeka artık çiftlerin arasına bile girdi.
6: Erkekler hayatlarındaki kadının yapay zeka ile dertleşmesini problem etmiyor. Ancak kadınların yorumu biraz daha farklı.
9: Rahatsız olurdum. Sorunlarını benimle konuşmasını isterdim.
10: Öyle bir şey imkansız. Hayır, ben kendimden bile kıskanıyorum erkek arkadaşımı.
11: Bir insan yapay zekayı benden daha çok tercih ediyorsa o insandan olmaz.
0: Peki uzmanların böyle bir durumda reçetesi ne?
12: Arkadaşlarımızla buluşmalar yapmak, aktivitelerde bulunmak destekleyici olacaktır. Mutlaka aslında bir uzman desteğiyle destekleyici.

0: olacaktır.
1: Bence bunun çözümü bizim bu tarz şeyler için yapay zekayı kullanmayı bırakmamız.
2: Çalışan kadınlar mı yoksa ev hanımları mı sporla daha iç içe? Bu sorunun yanıtı TÜİK'in zaman kullanımı araştırmasında saklı. Biz de sokağa sorduk. Bakalım kim daha çok spor yapıyor? TÜİK'in verileri ne söylüyor? Aslı Nömer Aktaş'ın haberinden detaylara bakalım.
3: Çalışan kadın mı yoksa ev hanımları mı daha sportif?
4: Ben çalışan bir insan olarak bazen hobilerime bazen spora zaman ayırıyorum.
5: Biz kadınlar da dahi evde olduğumuz zaman yemek, aktivite pek yok.
3: Bu soruya herkesin cevabı farklı ama çalışmayan kadının spora daha çok vakti var diyenler yanılgıda. Çünkü TÜİK'in verilerine göre tam aksine çalışan kadınlar daha çok spor yapıyor.
6: Çalışan kadının saatleri belli olduğu için sporuna da zaman ayırıyor, programlıyor.
7: İş yerindeki ortamdan dolayı hani birbirine daha çok fit görüneceğim diye ev hanımı kime rakip görecek ki kendini?
3: Peki iş hayatında olmayan kadınlar spora neden mesafeli?
8: Kimine göre ev hanımları gün boyu ev işiyle zaten hareket halinde. Kimine göre ise çalışan kadınlar maddi imkanları sayesinde spor salonlarına ve egzersize daha kolay erişebiliyor.
9: Ev hanımları sabah erkenden kalkıyor, o spor değil mi? Tabii kendilerine vakit ayıramıyorlar. Bütün yük yani akşama kadara iş, güç, çocuk.
10: Ben de mesela spor kulübüne gidiyorum. Oradaki arkadaşlarımın çoğu da çalışan bayanlar. Maddi olanaklarla da alakalı olabilir.
11: Evde çok çalışıyorum.
10: Spor yapıyor musunuz?
11: Yok, gerek kalmıyor.
8: TÜİK'in araştırmasındaki bir diğer başlıksa erkeklerin boş zamanlarını daha çok oyun oynayarak, kadınlarınsa sanat ve hobi faaliyetleriyle değerlendiriyor olması.
12: Ben yazın resim çizmeye gidiyorum.
8: Erkeklerse?
12: Oturuyorlar.
8: Günde ne kadar oyun oynuyorsun?
13: 7-8 saati buluyordur.
10: Erkekler daha çok internette, telefonda ve evde ya da böyle oyun yerlerinde oyun oynuyorlar.
14: Günde 10 saatini ayıran arkadaşlarım bile oluyor.
3: Sanat ve hobilere zaman ayırma oranı erkeklerde %0,5 yani 0'a yakın. Kadınlarda ise bu oran %2,5.
6: Benim de bir kitap ile sohbet etkinliğim var. Doğru, hanımlar geliyor. Bir tane erkek gelirse alkışlıyoruz. Beyler telefon sapı. Oturdukları yerle de habire kilo alıyorlar.
3: Bu durumdan muzdarip olan kadınların sayısı ise hiç de az değil.
9: Erkekler, beyler, yani bir sohbet, muhabbet yok eskiki gibi. Türk erkekleri yani kadın kıymeti bilmiyorlar. Televizyondan geçtim telefonla. Hiç gözünü kaldırmıyor.
2: Sosyal medyada Türkçe şarkılara yaptıkları yorumlarla milyonlara ulaşan Müzik Bolalar grubu bir kez daha Türkiye'de. Yaşları 15 ile 19 arasında değişen 6 gençten oluşan grup kısa sürede geniş kitlelere ulaşan müzik yolculuklarını ve sosyal medya serüvenlerini Habertürk'ten Emine Derya'ya anlattı. Haberin detaylarına bakalım. Bu haberle birlikte haber bültenini de noktalamış olacağız. Yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
15: Türkçe şarkıları yeniden seslendiriyorlar, hem kendileri coşuyor hem de izleyeni coşturuyorlar. Sosyal medyada büyük ilgi gören Özbek grup yeniden Türkiye'de.
16: Türkçe şarkıları çok seviyoruz. Sevdiğimiz için sık sık çalıyoruz. Ve sosyal medya üzerinden çok güzel geri dönüşler aldık. Bu bizi daha da motive etti.
15: Yaşları 15 ve 19 arasında değişen 6 Özbek genç yaklaşık 2 yıl önce bir araya geldi ve bir müzik grubu kurdu. Adı Müzik Bolalar, yani müzik çocuklar.
16: İki yıldan beri birlikte müzik yapıyoruz ama birbirimizi çocukluktan beri tanıyoruz.
15: Grup bir süre sonra yaptıkları müziği sosyal medyada paylaşmaya başladı. Kısa sürede eğlenceli ve doğal tavırları büyük ilgi gördü. Öyle ki kendileri de bu ilgi karşısında şaşırdıklarını söylüyor.
16: Aslında ilk başlarda bu kadar izleneceğimizi düşünmüyorduk. Türkçe şarkıları sadece sevdiğimiz için paylaşıyorduk. Sonra hiç beklemediğimiz bir şey oldu. 10, 20, 40 milyon gibi izlenimler aldı. Biz de çok şaşırdık. Müzik yaparken içimde bir coşku oluşuyor, ondan dolayı da böyle enerjik oluyorum.
15: Yayınladıkları Türkçe müzik videolarıyla dünya çapında çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Özbek grup bir kez daha Türkiye'de.
0: Türkiye'ye ikinci mertek.
16: Grup olarak Türkiye'ye ikinci gelişimiz. Daha önce Nevruz Bayramı için gelip bir konser vermiştik.
15: Genç müzisyenlerin hedefi ise büyük.
16: Bütün dünyanın tanıdığı bir müzik grubu olacağız.

pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa yer yer yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.

Günaydın, hoş geldiniz Habertürk'e. Gün başlıyor odasınız. 3 Temmuz Cuma sabahındayız. Güzel bir gün olsun. Güzel haberler alacağımız bir operasyon, bir soruşturma haberi varsa da hemen son dakika olarak aktarıyoruz zaten efendim. Ben Deniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV 3 saat boyunca beraberiz. Gündemde öne çıkan başlıkları aktaracağız. Bir kez daha özellikle hem izleyenler ama trafikte radyolarında bizi dinleyenlere sevgi, selam sunalım ve haberlerimize geçmeden önce gazeteler acaba ne diyor? Buna bakalım işte. Hürriyet'ten Dünya Gazetesi'ne bir yolculuk. Özlem anneye bunu anlatın. Hürriyet'in manşet haberi acaba nedir? Hemen bakıyoruz. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın, 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat'a çarptı, öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan etti. Tek bir isyandan söz etmiyoruz. Aslında binlerce, on binlerce kişinin sesi olmuş anne Özlem Cellat. Çünkü bu tür haberlere maalesef, bu tür adaletsizliklere çok fazla rastlıyoruz. Cüneyt Bargın Erzurum'da bisikletiyle ekmek almaya giden 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat'a çarptı. Alkollüydü. Üstelik ehliyeti de yoktu. O anda araçta bulunan arkadaşların ısrarına rağmen durmadı ve kaçtı. 3 gün sonra hastanede öldü küçük Alperen ve Bargın. Bilirkişi raporuna göre %100 kusurluydu. Tutuklandı. Karar duruşmasındaysa şok bir karar çıktı. Nasıl oluyor diye soruyorsunuz biliyorum ama gerçekten biz de merak ediyoruz. Mahkeme Bargın'a bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi ama takdir indirimi de yaptı efendim. Ve tabii ki şimdi Allah ona da aynısını yaşatsın diyor. Ben ne yaşadıysam anne Özlem Cellat maalesef ki efendim. Son savunmasında uzun süredir tutukluyum dedi. Sadece 3 ay yattı ve serbest kaldı. Hürriyet'te bunu manşetine taşımış, iyi de yapmış. Çünkü en büyük problemlerimizden birisi bu adalet sisteminde. Efendim NATO 3.0'la yeni aşamaya geçilecek, buyurunuz. Hürriyet'in bir başka haber başlığı. NATO'ya dair röportajlar, önemli detaylar artık gazetelerde, televizyonlarda daha sık yer almakta. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapması konusunda Türkiye'nin dünya barışı ve bölgesel güvenliği için bu rolü üstlenmesini kıymetli buluyorum şeklindeki bir ifade. Dikkat çekici. Peki NATO'yu konuştu, soru istemedi. Kemal Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı düzenledi. İç politikaya hiç değinmedi. Gazetecilerden de soru almadı. Beklenildiği gibi efendim konuştu ve gitti. 35 canın acısı 33 yıldır taze. Özgür Özel de neredeydi? Sivas'ta. Madımak insanlığa karşı bir suçtur. 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor dedi. 1993 yılından söz ediyoruz. Madımak Otelinde öldürüldü. 33 aydın ve 2 otel görevlisi hüzünle anıldı. İlerleyen dakikalarda haberimize de aktaracağız. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Ali Hamaney'e 5 gün veda. 28 Şubat günü yaşamını yitiren İran'ın dini lideri Ali Hamaney aylar sonra toprağa veriliyor ve Tahran'da başlayan törenler 5 gün sürecek. Ve bir taraftan da Ankara'da NATO zirvesi söz konusu malum. Hamaney'in naaşı doğup büyüdüğü yer olan ve İran'ın en kutsal şehri kabul edilen Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek deniliyor. Tatil dönüşü ters kelepçe. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı tatili dönüşünde havalimanında gözaltına alındı 2 Temmuz tarihinde. Göktaş hakkındaki soruşturma dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yürütülüyor. Bu arada videosunu YouTube'a yüklemişti. 10 milyona yakın bir izlenmesi söz konusu. Daha da ilerleyecek gibi gözüküyor. Deniz Göktaş'tan söz ediyoruz. Haberimizde de aktaracağız. Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar. Irak'a giden MİT Başkanı Kalın, Bağdat, Erbil ve Kerkük'te bir dizi önemli görüşme yaptı. Geçtiğimiz yıl bu aralarda özellikle efendim bu tür diplomasi, bu tür temaslarını gerçekleştiriyor.

0: Ordu Hakan Fidan'la beraber terörsüz Türkiye sürecinde yeniden böylesi bir duruma gelindi. Ve üniversiteye dönüş için büyük af logosunun hemen altındaki haberlere bakalım Hürriyet'te. Nedir detay? AK Parti herkesi kapsayan bir öğrenci affı teklifini meclise sundu. 2022 yılındaki aftan yararlananlar kapsam dışı kalacakmış. Af üzerine af geliyor, ne kadar iyi. Messi'yi de didik didik aradılar. Dünya Kupası finalleri başladığından bu yana ev sahibi Amerika'nın uyguladığı güvenlik önlemleri dünyada gündem yaratıyor. Arjantin A milli takımı son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maç için Miami'ye gitti. Havalimanında Messi'yi önce ayakta sonra da bir sandalyede oturtup didik didik aradılar deniyor. Bu nasıl iştercesine anlamlı bir gülümsemesi de vardı. Messi'nin biliyorsunuz bir taraftan da Miami'de top koşturuyor. Messi, ona rağmen Amerikalı görevliler Messi'yi aramışlar. Ve bir başka haber başlığı olarak rakette Filistin şifresini söyleyelim, ardından devam edelim. Wimbledon'da ikinci turunda veda etti biliyorsunuz Zeynep Sönmez. Filistin'e destek için raketinde karpuz simgesiyle kortlara çıktı denilmiş. Ve akşam gazetesine bakalım. O söz bir yılda tutuldu. Ödemiş'teki yangında evsiz kalan küçük Muzaffer'e verilen en kısa zamanda yapacağız sözü bir yılda gerçek oldu. Teşekkürler Murat amca diyor. 7 yaşındaki, artık 8 yaşındaki Muzaffer. Detayları birazdan aktaracağız. Çalıntı araziye elçilik. Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasp ettiği araziyi 1 dolar karşılığında 99 yıllığına Amerika Büyükelçiliğine tahsis etti. Aslında hani takke düştü kel göründü olayı vardır ya, aynen o hesap. Detayları aktarırız ilerleyen dakikalarda. Ay Yıldız'da gurur günü. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aynı yerleşkede buluşturacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez açtı deniyor. Plan açısından bakılırsa Pentagon'u andırıyor ama çok daha büyük olduğu ifade edilmekte efendim. Şam'da bir terör saldırısı maalesef. Bir kafeye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi yaralandı. Şam'dan, Suriye'den özellikle bu tür haberler uzun zamandır gelmiyor idi. Ve ilk gün 1,5 milyon depozito. 1 Temmuz itibariyle uygulamaya giren depozito sisteminde ilk gün makineler önünde kuyruk oluştu denilmiş. Ve Cumhuriyet'e bakalım. Ekrem İmamoğlu'na süre baskısı manşette. İBB davasında mahkeme başkanının ifadeleri tepki çekti. Mübaşir salonu boşalttırdı. İddianamede bir numaralı sanık olarak gösterilen ve her oturumda konuşma hakkı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün duruşmanın 9 Temmuz'da bitirileceği söylenerek söz hakkı verilmedi. 9 Temmuz'da operasyon mu var, kıyamet mi kopacak? Bunun dedi Ekrem İmamoğlu. Bunun üzerine salondan çıkarıldı denilmiş. Evet, nereden baksanız hep 9 Temmuz ifadesi dikkat çekiyor. NATO zirvesinin hemen ardında acaba ne olacak soruları da gündemde, özellikle sosyal medyada. Ölü Deniz adlı politik mizah gösterisiyle iktidar çevrelerinin tehdit ederek hedef gösterdiği Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden dönüşünde gözaltına alındı. Bu da Cumhuriyet gazetesinde yerini almış. O tabelayı ben asacağım, aileler utanç müzesi yazısı astı. Sivas'ta 33 yıl önce katledilen 35 can anıldı. Utanç müzesi yazısını astı özellikle aileler katliamın yaşandığı Manımak Oteli'ne. Ve Özgür Özel de ailelere utanç müzesi sözü verdi. Efendim bunu da aktaralım diyelim. Af paketinden yaptırım çıktı haberinde, detayları da Cumhuriyet'te. Milliyet'e hemen bakalım, saatimiz 7'yi geçiyorken. Tapkan örneği, havacılıktaki devrimden söz edilmiş. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NATO Parlamenterler Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un kült Tapkan filminden örneklerle anlattı. Kasparov Rus biliyorsunuz, anlattıkları da NATO Parlamenterler Zirvesi'ne katılan meclis başkanları. Efendim NATO'da, daha doğrusu Ankara'da NATO zirvesi alarmı, kuryelere de yol kapalı. Skutur ve motokuryelere de kısıtlama getirildi. Tam anlamıyla bir kapanma söz konusu başkentte Ankara'da. Batı Trakya Türkleri ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detayı gazetelerin hemen ardından aktaracağız. NATO 3.0'ın kabul edildiği yer olacak Ankara denilmiş. Bu anlamda tarihi bir toplantı olduğu zaten aşikar. Ve bir taraftan da hafta sonu yağmur var Meteoroloji hafta sonundan itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların 3 ila 4 derece düşeceğini aktardı ve hatta İstanbulluları cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanağa karşı da uyarmış meteoroloji mühendisleri diyelim. Hüseyin Öztel ilerleyen dakikalarda bizlerle olacak, detaylıca aktarır. Karar: Avrupa'yı lügattan çıkardık. Dışişleri Bakanlığı'nın geçen 25 yıl boyunca yaptığı yazılı duyuruları değerlendiren Toplum Çalışma Enstitüsü raporuna göre iç kamuoyuna yönelik açıklamalarda Kopenhag kriterleri ifadesi en son 2003 yılında katılım müzakereleri, 2007'de ilerleme raporu, 2015'te kullanıldı efendim. Ali Babacan döneminde çözüm ve uzlaşı dili %23.4 ile en yüksek seviyeye ulaşmış. Davutoğlu zamanında da %29.8'e dayanışma, kararlılık %17.6, normatif hukuk ifadeleri de %20 civarına yükselmiş ve ardından da süre gelen bakanlar ve söylemleri. Onu da bir not olarak yazmış Karar gazetesi. 1000 gündür süren soykırım, elbette ki Gazze'den söz ediyoruz. Ateşkese her gün bomba gönderiyor İsrail ordusu. Bir de fotoğraf karesi var. Karar gazetesi mümkün mertebe sayfalarını böylesi fotoğraflara da yer açmakta. Muhalif seçmenin güven sorunu var. Bunu söyleyen Ağır Alioğlu, Anahtar Parti lideri, iktidarın son dönemde yaptığı siyasi transferleri eleştirdi. Muhalefet partilerini uyardı. Sinan Oğan hadisesinden bu yana muhalefet seçmeni aldatılmışlık duygusu ve güven sorunu yaşıyor. En sonunda bunu da görmekteyiz. Hem İmamoğlu hem milletvekili dışarı çıkarıldı. Mahkemeden söz ediliyor ve garantili yola garantili zam. Bir başka haber başlığı ve paradan söz edelim. Dünya gazetesine bakalım. Saatimiz 7'yi 10 geçerken Afrikalılar Türk malı yataklarda uyuyacakmış. Ne kadar güzel, şimdiden iyi geceler dileyelim. Döviz işlemlerinde aylık hacim 500 milyar doları aştı deniliyor. Ve bir taraftan da binekten sonra ticari satışlarda da kalıcı fren. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın ilk yarısında vites küçültmeye devam etti. İlk yarıda 558.179 adet oldu toplam pazar. Türkiye için gerçekten çok az bir rakam. Peki, Dünya Gazetesi de yeni güne işte bu haberlerle merhaba diyor. Diğer gazetelerde olduğu gibi saatimiz 7.11'i gösterirken bir kez daha günaydın diyelim bizi izleyenlere ve dinleyenlere. 3 Temmuz Cuma gününde olduğumuzu da hatırlatalım ve haberlerimize geçelim. Sıcak bir gelişme: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahin köyünde yaşayan Türklerle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet Batı Trakya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunanistan'a geçen heyet Türk nüfusun ağırlıklı olduğu Şahin Köyü sakinleriyle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu buluşmaya telefonla bağlandı ve köy sakinleriyle konuştu. Gördüğünüz üzere halka selamlarını iletiyor Cumhurbaşkanı. "Köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı iletiyorum," dedi. Katılımcılar da Erdoğan'a selamlarını iletti, teşekkür etti. Ve devam edelim NATO zirvesi ve konuşulan konular. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD-Türkiye ilişkilerini bir taraftan da değerlendiriyor. Erdoğan'la Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade beyanında bulunduğunu söyledi Bakan Fidan. NATO zirvesinin bu anlamda önemine de dikkat çekti.
1: Ülke arasındaki siyasi ilişkiler.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin olumlu süreçte olduğunu kaydetti. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var dedi.
3: ABD ile ilişkiler olumlu süreçte. Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonu çok önemli. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var. İşlemlerin yerine getirilmesiyle kongrede süreç aynı olmayabilir. Ancak iradi anlamda bir sıkıntı yok. Kongrede süreç nasıl gidecek ona bakarız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk Televizyonu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgedeki arabuluculuk çabalarına dikkat çekti. İsrail'in dünyanın sorunu olduğunu söyledi.
3: Göz göre göre katliam yapıyorlar. Göz göre göre her yerde istikrarsızlaştırıcı rol oynuyorlar. İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. İsrail sadece benim değil, dünyanın sorunu. İnsanlığın ortak sorunu.
2: Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak dedi.
3: Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şey. Tarihi zirve olması sebeplerinden biri de şu. İlk defa savunma sanayi forumu NATO'nun resmi programının bir parçası oluyor. Artık savunma sanayi esas ayaklardan biri oldu. Bu da bu zirvenin temel çıktılarından biri. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak. Bununla beraber rekabet alanı da oluşacak. Tehditler de değişecek ve buna göre hareket etmek gerekiyor.
0: Her anlamda neresinden bakarsanız son derece önemli tarihi bir zirve olacak. NATO zirvesi tabii Trump'ın da gelmesiyle daha renkli bir hal alacak elbette. Efendim komşumuzda ne oluyor? Yunanistan akla geliyor komşu deyince ama Suriye'den söz edeceğiz. Şam'da en işlek noktalardan birinde bir patlama meydana geldi. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede saldırı meydana geldi. Bombalı düzenekle yapılan bu saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Hicaz demiryoluyla Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan bu patlamada dediğim gibi ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. 20 de yaralı söz konusu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kafede meydana gelen bu saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmaları da sürmekte. Evet, uzun süredir böylesi bir haber size aktarmıyorduk. Olsa dahi Şam'da değil Suriye'nin farklı kesimlerinde taşrasında meydana geliyordu ama direkt başkentte önemli bir saldırı, can kaybı da artmakta. Şimdi Şam'da düzenlenen ve can kayıplarına yol açan bu saldırıya başkentten Ankara'dan peş peşe tepki var. Saldırı kınanıyor. Türkiye'nin Suriye yönetiminin yanında yer almayı sürdüreceği mesajı da veriliyor.
2: Şam'ın Hicaz bölgesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı kınama mesajında Suriye ile dayanışma sürecek dedi.
3: Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır. Türkiye, bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdürecektir.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da saldırıyı kınadı.
4: Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur. Suriye halkının tüm unsurları ile teröre karşı birlik içinde olacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız.
2: Bir tepkide AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi. Ala saldırıya lanetledi.
5: Şam'da sivilleri hedef alan hain saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz. Bu zorlu süreçte Suriye halkı yalnız değildir. Türkiye, Suriye'nin güvenliğine, birliğine ve kardeşlik hukukuna dayanan dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırılara sert tepki gösterdi.
6: Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivillere hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepki gösteren bir diğer isim oldu.
7: Terörün Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliğiyle bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir.
0: Evet, başkenti zirvesinden tepkiler geliyor. Tabii NATO zirvesine odaklandığımız bu günlerde özellikle Suriye'deki bu gelişme dikkat çekici. Bir dikkat çekici gelişme daha var. Filistinli futbolcu İsrail kurşunuyla can verdi deniliyor. Sabah gazetesinden okuyalım. Filistin Han Yunus takımının kalecisi Salim Alaşkar, işgalci İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Aşkar hamile eşine su almaya çalışırken keskin nişancı tarafından tek kurşunla öldürüldü. Balkanlarda yaşanıyordu yıllar evvel ve keskin bir nişancı tarafından direkt hedef alınarak öldürülen bir Filistinli'den, bir Filistin futbolcusundan söz ediyoruz. Henüz 32 yaşındaydı ve drama bakınız, hamile eşine su almaya giderken başına bunlar geldi. Allah

0: Allah'tan rahmet dileyelim ama İsrail'in yaptıklarını hep beraber net bir şekilde görmekteyiz. İran Savaşı özellikle hani sona erdirilmek üzereyken yine gözler Filistin'e, Gazze'ye çevrilmiş durumda ama katliamlarını sürdürüyor İsrail ordusu. Bir taraftan da ABD ile İran arasında mutabakat sağlandı ama anlaşmazlıklar elbette var. Kilit noktaysa elbette ki Hürmüz Boğazı. ABD Boğaz'dan geçiş ücretine karşı çıkıyor. İran'dan Hürmüz Tahran'ın yönetiminde açıklaması geldi tam da bu süreçte. Tarafların bir sonraki görüşmesinin ise 18 Temmuz'da yapılacağı aktarıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran bazı noktalarda anlaşmazlıklarını sürdürürken taraflar arasındaki görüşmeler için tarih belli oldu. Tahran yönetimi anlaşmazlığın ana noktası Hürmüz Boğazı konusunda Washington'ı uyardı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Bahreyn'in başkenti Manama'da bölge ülkelerinin katılımıyla askeri toplantı düzenledi. Toplantının ana maddelerinden biri Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişe yönelik atılacak adımlar oldu. Toplantıya yanıt İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Bölgenin güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabileceğini belirten Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin değil Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti. İran ordusuna bağlı Hatemü'l-Enbiya karargahı da gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Tahran tarafından belirlenen rotaları takip etmesi gerektiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boğaz'a herhangi bir müdahalesinin kesin ve hızlı yanıtla karşılık bulacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'da kendisine ait olduğunu savunuyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken heyetlerin bir sonraki görüşmelerinin 18 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Ancak yer bilgisi paylaşılmadı.
0: Evet, İsviçre'de başladı. Daha sonra Katar'a geçildi. Yeni görüşme nerede olacak? Ama bir taraftan da kilitlenen Hürmüz Boğazı petrol fiyatlarını nasıl etkiliyor, buna bakmak lazım. Küçük de olsa bir yükseliş var. 72-73 dolar seviyesinden işlem görmekte Brent petrol efendim. Buna göre bağlı olarak da elbette ki akaryakıt fiyatlarındaki değişkenliği sizler de hissediyorsunuzdur. Şimdi İran bir taraftan da çok önemli bir törene, daha doğrusu günlerce sürecek bir törene hazırlanıyor. 28 Şubat'ta ki ABD-İsrail saldırılarında ilk gün ve ilk saldırıda hayatını kaybetti. Dini lider Ali Hamaney ve Hamaney'e vedaya hazırlanıyor İran halkı. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni tam 6 gün sürecek. Cumartesi günü yani yarın Tahran'da tören başlıyor. Perşembe günü Meşhed'de sona erecek. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in ise babasının cenazesine katılamayabileceği açıklandı.
1: İran saldırılarda hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney için cenaze törenine hazırlanıyor. 5 şehri kapsayan törenin 6 gün sürmesi planlanıyor. Ali Hamaney için ilk tören cumartesi günü başkent Tahran'daki Musalla Camii'nde yapılacak. Cenaze korteji pazartesi günü yine Tahran'da İmam Hüseyin Meydanı ile Azadi Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hat boyunca gerçekleştirilecek. Yürüyüşe yaklaşık 20 milyon kişinin katılması bekleniyor. Tahran Belediye Başkanı bunun şehrin tarihindeki yoğun katılımlı tören olacağını duyurdu. Plana göre cenaze salı günü Kum kentine taşınacak. Törenler Hazreti Fatıma Masume Türbesi ile Cemkeran Camii arasında yapılacak. Tören günü Kum'daki hava sıcaklığının 45 dereceyi bulması bekleniyor. Cenaze daha sonra Irak'a götürülecek. Hazreti Ali ile Hazreti Hüseyin'in türbelerine ev sahipliği yapan Necef ve Kerbela şehirlerinde taşınacak. Hamaney'in nihai defin işlemi ise Perşembe günü doğduğu şehir olan Meşhed'de gerçekleştirilecek. Meşhed'deki törene 8 ila 10 milyon kişinin katılması öngörülüyor. Temsilcisi ise İran dini lideri Müçteba Hamaney'in babasının cenaze törenine katılamayacağını bildirdi. Sebebini güvenlik gerekçeleri olarak açıkladı. Ali Hamaney, 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. Yetkililer cenaze törenindeki 4 aylık gecikmenin doğrudan savaş şartları, ilan edilen ateşkes ve diplomatik müzakere süreçlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Cenaze töreninin Amerika Birleşik Devletleri, İran

0: geriliminin azaldığı döneme planlanması dikkati çekiyor.
1: Evet, iki ülkenin başkentinde ciddi bir hazırlık muamma ve bir taraftan da hareket söz konusu. NATO zirvesi Ankara'yı kilitlemiş durumda. Aynı zaman diliminde işte gördüğünüz gibi İran'ın tam 5 şehrinde, ağırlıklı olarak Tahran'da elbette, Hamaney'in vedası söz konusu olacak. Bir taraftan da dediğim gibi Ali Hamaney'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek kişi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak. Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve bir takım diplomatik görüşmeler gerçekleştirmek üzere İran'a resmi bir ziyarette bulunacak aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ziyareti kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya geliyor ve Türkiye adına taziye dileklerini iletecek. Görüşmede ayrıca ABD ile devam eden müzakere süreci ve Türkiye-İran ilişkileri de masaya yatırılacak doğal olarak. Cevdet Yılmaz temaslarının hemen ardından Tahran'daki İmam Hümeyni Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine de katılacak. Evet, bu hafta oldukça önemli, hem dış siyasette bizi ilgilendiren elbette, hem de iç siyasette bu hafta oldukça mühim. Pazartesinden sonra söz ediyoruz. Peki gelelim memlekette, evet, bir bakanın yaptığı açıklamalar önemli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ne diyor, buna bakalım. 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin açılışında konuştu Bakan Uraloğlu. Hürmüz Boğazı'ndaki krizi hatırlatıyor. Denizcilik geleceğin anahtarıdır diyor.
2: Farkında olduğunuz üzere son yıllarda yaşanan gelişmeler ulaştırma sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti sekteye uğratabileceğini açıkça göstermiştir. Son olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki kapanmalar tek bir boğazın dünya enerji arzını ve tedarik zincirlerini nasıl derinden etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu noktada bizler yalnızca krizi değil, riski de hep beraber yönetmek zorundayız. Kadim ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan ülkemiz, bugün de uluslararası tedarik zincirleri ve ulaşım koridorlarının merkezinde bulunmaktadır. Türkiye, kuzey, güney ve doğu batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkası halindedir. Bu coğrafi ve jeostratejik üstünlük küresel ticarette Türkiye'siz koridor düşünülemeyeceğini her fırsatta ortaya koymaktadır. Denizcilik geleceğin adeta anahtarıdır.
1: Evet, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yaptıkları tüm dünyada elbette ki konuşuluyor. Dolayısıyla durumdan vazife çıkaran ülkeler başında elbette ki ülkemiz de var. Gördüğünüz gibi İran'ın buradaki direnci olmasaydı şimdi bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da haftalık bilgilendirme toplantısı geldi. Bu kez Ankara'daki yeni inşa edilen Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirildi. Ve ilk toplantıya ev sahipliği yapan karargahtan NATO zirvesine dair de önemli mesajlar var. Son 4 gündeyiz malumunuz efendim. İsrail'in saldırılarına tepki gösteriliyor. Askeri hastaneler yeniden açılacak mı sorusuna da yanıt verildi.
3: NATO zirvesi, ittifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra, ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve ittifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.
4: NATO zirvesi öncesinde Ankara'daki Ay Yıldız Karargahı'nda ilk toplantı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında zirveye dair ayrıntılar paylaşıldı.
3: Zirveyi NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve ittifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımının şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Zirve kapsamında düzenlenecek savunma sanayi forumunun ise savunma yatırımlarının arttırılması, transatlantik savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve bu suretle ittifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.
4: İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.
3: Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail,

0: Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir.
1: Askeri hastanelerin yeniden açılması konusuna dair de mesajlar verildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
3: Evet, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmişti askeri hastaneler, gördüğünüz, duyduğunuz üzere. Yakın zamanda buna ilişkin olarak da somut adımlar atılacaktır. Efendim saatimiz 7.29'u gösteriyor. Bir kez daha günaydın diyelim. Birçoklarımıza göre haftanın son iş günündeyiz. Tatilde olanlara da güzel tatiller diliyoruz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama var. Kemal Kılıçdaroğlu NATO zirvesini değerlendirmiş. Bakalım ne diyor? Türkiye'nin görevinin denge kurmak olduğunu belirtmiş Kılıçdaroğlu. Türkiye NATO üyesidir, karakolu değildir açıklaması yapmış.
4: Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenli bir müttefikidir. Bu konuda bir sorunumuz yok. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden, coğrafyasından, millet iradesinden ve Cumhuriyet'in bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır. Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir.
5: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini değerlendirdi. Türkiye'nin görevi denge kurmak dedi.
4: Türkiye'yi yalnızca bir bölgesel güç olarak değil, stratejik merkez ülke olarak görüyoruz. Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde NATO zirvesi ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin jeopolitik önemine vurgu yaptı.
4: Türkiye'nin jeopolitik değeri büyüktür. Fakat bir ülkenin jeopolitik değeri sürekli başkalarına hatırlatılarak da büyümez. Türkiye kurumlarıyla, ekonomisiyle, hukukuyla, üretimiyle, diplomasiyle ve toplumsal bütünlüğüyle büyür ve saygınlık kazanır. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bu devlet aklının kuruyucu taşıyıcısıdır. Türkiye'nin görevi kendi çevresinde savaşların büyümesini önlemek, enerji ve tedarik hatlarını güvence altına almak, istikrar üretmektir. Bu tarafsızlık değildir. Bunun adı cumhuriyetçi stratejik özerkliktir.
3: Efendim işte metni bu şekilde okudu Kemal Kılıçdaroğlu. Bir taraftan da özellikle dün sosyal medyada çok konuşuluyordu. Arka fonda CHP Türkiye'nin birinci partisi şeklinde bir ibare vardı daha evvelinden. Ancak onun kaldırıldığı şeklinde bazı hani tabiri caizse mavra döndü. Buna dair olarak da herhangi bir açıklama söz konusu değil ama. Efendim devam edelim. NATO zirvesine ilişkin olarak biliyorsunuz önemli tedbirler, önlemler alınıyor. Alınmaya da devam ediyor. İçişleri Bakanı da bu konuyla ilgili konuştu Mustafa Çiftçi. NATO zirvesi için alınan tedbirlere ilişkin olarak güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı sorunsuz bir süreç temin etmektir diyor. Günlük hayatı en az etkileyecek planlamanın yapıldığını da belirtiyor. Tabii Ankaralıları da sormak lazım bu durumu.
6: Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış. Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır.
5: NATO zirvesi için alınan güvenlik tedbirlerini paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısının dördüncüsüne katıldı. Güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı sorunsuz bir süreç temin etmektir dedi.
6: Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır. O da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenli personelin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

0: yönetmektir.
1: Ankara Valiliği de zirve kapsamında başkente uygulanacak düzenlemeleri ve kısıtlamaları kamuoyuyla paylaştı. 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut Havalimanlarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanan güzergahlar başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bulvarda güvenlik tedbirleri uygulanacak. Zirve güzergahlarıyla liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde 4-9 Temmuz tarihleri arasında yol kenarlarına araç park edilmesine izin verilmeyecek. Park yasağı konutların önü, taksi durakları, kamu kurumları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, otoparklar ve iş yerlerinin çevresini de kapsıyor. Otellerin bulunduğu bölgelerde motokurye trafiğine durdurulacak. Yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçlarsa 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar Ankara şehir merkezine giremeyecek. Gıda taşıyan kamyonlar ve ilaçla acil malzeme taşıyan araçlarsa 6 Temmuz gece 12'den 9 Temmuz sabah 5'e kadar alternatif güzergahları kullanabilecek.
2: Tabii şimdiden hissedilmeye başlandı ama önümüzdeki hafta itibariyle, daha doğrusu pazartesi itibariyle daha net anlayacak Ankaralı kardeşlerimiz. Kolay değil, önemli bir zirveden söz ediyoruz. Çoğu zamanda konuşuluyor, bu kadar güvenlik gerçekten çok fazla değil mi şeklinde, ama bir bildikleri vardır bizi yönetenlerin. Şimdi efendim paradan söz edelim. Özellikle emeklilerin gözü bu verilerde, bir tık fazla çıksın da istiyor olabilirler. Enflasyon verilerinden söz edeceğim. Bugün açıklanıyor saat 11'de TÜİK tarafından, biliyorsunuz saat 10'da, affedersiniz. Öncesinde İstanbul Ticaret Odası da mega kentin enflasyonunu paylaştı. Peki hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangileri azaldı? Buyurunuz semt pazarlarına şöyle bir gidelim.
1: Kimi ürün zam şampiyonu oldu, kimi üründe fiyatlar düştü. İstanbul Ticaret Odası Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
3: Listede neler var?
4: Taze fasulye, domates, salatalık.
5: Kiraz var, patlıcan var.
1: İstanbul Ticaret Odası'nın paylaştığı verilere göre geçen ayın zam şampiyonu kuru soğan oldu. Fiyatı %46 arttı.
6: Şu an soğan 40 lira. Bir önceki fiyatı 20 lira civarında, 20-25 lira.
7: Yenmeyince olmaz. Yemeklere o atıyorsun, salatasını yapıyorsun.
1: Kuru soğanı %36'lık artış oranıyla patlıcan ve %26 artışla limon takip etti.
3: Limon ne kadardı?
8: Limon 100 lira.
1: Peki Haziran ayında cüzdanlara nefes aldıran ürünler hangileri?
3: Geçen yıl mevsim şartlarından dolayı kiraza hasret kalmıştık. Bu yıl tezgahlarda bol bol kiraz var. Hatta öyle ki İstanbul'da Haziran ayında fiyatı en çok düşen ürün kiraz oldu. Fiyatlar nasıl? Kiraz ne kadardı?
9: 100 lira. Yani bence normal değil. Bu nesil ne normal değil.
10: Yüce de var, yüzelge de var.
4: Kiraz 100 lira. Uygun yine de. Çok pahalı değil.
1: Domateslere fiyat önceki aya göre düştü.
3: Domatesler ne kadar?
11: Domates 70 lira. Domateslerimiz çok güzel yalnız.
2: Evet, genelde TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranının öncesinde bir gösterge gibi görülebilir. Hep beraber merakla bekliyoruz. Zira bu ayki son derece önemli. İşte emekli özellikle zamlarındaki net bir fiyatı da ortaya koyacak. O an saat 10 itibariyle bütün emekli dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz ne kadar zam alacaklarını Temmuz'da görebilecekler, hesaplayabileceklerler. Hadi inşallah hayırlısı diyelim. Memleketin gündemine şöyle bir göz atalım. 7.38'i gösterirken saatlerimiz, İstanbul'dayız. Eski polis memuru tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz davasında sona gelindi diyebiliriz. Savcı sanık için müebbet hapis cezası istiyor. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Cemil Koç, hakim karşısına çıktı. Cesedi bavulla taşıyıp yol kenarına atılan Ayşe'nin ailesi de duruşma salonundaydı elbette. Savcı sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca farklı suçlardan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Kan dondurucu maalesef detaylar söz konusu. Bir başka davaya gidelim. Giresun Görele'de belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru.

0: mağduru olan 16 yaşındaki Tuana bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. İşte o kaza ile ilgili iddianame tamamlandı. Başsavcılık sürücüye bakın nasıl bir suçlama yöneltti.
1: Direksiyona geçtiğinde alkollüydü. Hızı yüksekti. 16 yaşındaki Tuana'ya çarpıp kaçtı. O sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, Giresun'un Görele ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat'ta belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana, 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Adem Haşbaş tutuklandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İddianamede olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi. Sürücü Adem Haşbaş kaza anında 1,97 promil alkollüydü. Yanındaki kişi aracı kullanmayı teklif etmiş ancak Haşbaş bunu reddetmişti. Hızı yüksekti. Fren izleri çarpma noktasında başlamıştı. Ayrıca kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı. Başsavcılık tüm delilleri birlikte değerlendirdi. Sürücüye bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlaması değil, olası kastlı öldürme suçlaması yöneltti. İddianame Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Efendim bir başka adalet arayışına geçelim. Başına geleceklerden habersiz sokakta ablasını bekliyordu ve hız yapan bir sürücü aracın hakimiyetini yine kaybetti nasıl olduysa. Ve genç kızı ölümle burun buruna getirdi maalesef. Aile kızlarını yoğun bakımlık eden sürücünün bırakılmasına doğal olarak tepkili.
1: Hızla geldi, önce park halindeki araçlara sonra 24 yaşındaki Zahide'ye çarptı. Genç kız yaşam savaşı verirken o sürücü serbest kaldı.
2: Ciddi kırıkları var, iç kanaması var, ayrıyeten ameliyata alındı.
1: Kaza İstanbul Başakşehir'de salı günü akşam saatlerinde oldu. Posta Caddesi'nde seyir halindeki aracın sürücüsü viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Araç önce park halindeki araçlara çarptı. O sırada 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş da caddede ablasını bekliyordu. Hızla gelen aracı görünce kaçmaya çalışsa da başaramadı. Ağır yaralanan Zahide hastaneye kaldırıldı.
2: Leğen kemiğinde kırık var. Kolu kırık, bacağı kırık, çenesi boydan boya dikişli. İç kanaması, mesane patlamış, diyaframda hasar.
1: Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
2: Şu an hayati riski devam ediyor ama buna sebep olan arkadaş elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde çıkıyor.
0: Evet, bu adaletsizlikleri maalesef yaşıyoruz ve hakkını arama sürecine giriyor aileler. İnşallah acil şifalar diliyoruz. Tez zamanda iyileşir ama peki bu adaletin durumu, bu mahkemelerin vereceği karar, verdiği kararların durumu ne olacak? İşte bütün bunlar da sorgulanıyor maalesef. Şimdi efendim yine sıcaklar, yine boğulma vakaları diyeceğiz. Sivas'tayız. Irmak'ta, Kızılırmak'ta çamaşır yıkayan ikisi çocuk, 3 kişi akıntıya kapıldı. 15 yaşındaki bir çocuk boğuldu. 13 yaşındaki çocuksa aranıyor. Gemerek ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Gülistan Şahin ve aynı aileden 15 yaşındaki Gülseren'le 13 yaşındaki Zerda Şahin iddiaya göre Irmak'ta çamaşır yıkıyordu ve üçü de akıntıyla birlikte suya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla Gülistan Şahin kurtarıldı. Ancak iki çocuk suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan aramada Zerda'nın cansız bedeni bulundu. Gülseren Şahin için arama çalışmaları devam ediyor. Evet, saatimiz 8'e doğru ilerliyor. Hesaplarınız terör örgütünün eline geçti. Sık sık bu ifadeler içeren haberleri ekranlara getiriyoruz maalesef. Yine aynı ifadelerle kendisini ya da kendilerini polis olarak tanıttılar. Parmak izi alacağız diye eve gittiler. Yaş almış çiftin. Önce kredi kartlarını kullandılar, sonra ev, arsa, araç ne varsa sattırdılar. Çiftin tüm birikimi gitti. Tam 100 milyon liradan söz ediyoruz.
1: Kendilerini polis olarak tanıttılar. Bilindik yöntemle yaşlı çifti hedef aldılar. Hesaplarınız terör örgütünün elinde diyerek 100 milyon lira dolandırdılar. Dolandırıcılar bu kez Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan bir çifti hedef aldı. Çete üyeleri önce çifti telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttı. Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor diyen şüpheliler parmak izi incelemesi bahanesiyle eve gelip 5 milyon lira değerindeki döviz

0: gayrimenkullerini de sattırarak vurgunu 100 milyon liraya çıkardı. Dolandırıcılar delilleri yok etmeyi de ihmal etmedi. İçlerinden biri elinde tatlıyla yaşlı çiftin kapısına gitti. Operasyon bitti diyerek çifte yeni bir cep telefonu hediye etti. Eski telefondaki bankacılık uygulamalarını, mesajları ve tüm verileri silerek delilleri ortadan kaldırmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını geç fark eden yaşlı çiftin şikayeti üzerine polis harekete geçti. 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi. Bursa merkezde 8 ilde ve Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda suçtan elde edildiği belirlenen 3 aracı el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: Ve unutmayınız ki dolandırıcılık ve sahtekarlık hayatımızın her alanında ve sürekli olarak karşımıza çıkabilir. Sürekli olarak uyanık olmak gerekiyor. Mersin'deyiz. Trafik uygulamasından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün planı tutmadı. Polisi peşinden koşturan o sürücü tam anlamıyla bir suç makinesi çıktı.
0: Motorunu atladı, birden gaza bastı. Motosikleti devrilince yaya olarak kaçmaya çalıştı. Mersin'de polis ekipleri trafik denetimi yapıyordu. O sırada abart egzozlu bir motosiklet durduruldu. Ekipler sürücünün ehliyetini istedi. Ancak sürücünün ehliyeti yoktu. Ceza işlemi başlatıldığı sırada sürücü motosikletine atladı, gaza basıp kaçmaya çalıştı. Polislerden biri durumu fark ederek sürücünün peşinden koştu. Motosikleti devrilen şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak o kaçış da uzun sürmedi. Kısa sürede yakalanan sürücünün 9 suçtan aranma kaydı olduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 370 bin lira ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Efendim, bir gazete haberi milyonlarca gence af müjdesi şeklinde duyuruluyor. Üniversitelerle iletişimi kesilen milyonlarca öğrencinin merakla beklediği af düzenlemesi meclise sunuldu denilmiş Takvim gazetesinde. Yasadan tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler yararlanacak. Tarih kısıtlaması olmadığını belirtelim. Hazırlanan kanun teklifine göre tarih kısıtlaması olmaksızın çeşitli nedenlerle üniversitelerden iletişimi kesilen ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yeniden öğrenim şansı kavuşacak ve daha önce çıkarılan aftan yararlanmayanlar kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da tekrar üniversiteli olabilecekmiş. Aftan yararlanan öğrenciler 2026-27 öğretim döneminde eğitime başlayacak deniliyor. Yani Eylül ayı itibariyle başlanabiliyor. Bu arada terör suçu işleyenler, kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlarsa af kapsamında dışında tutuluyor doğal olarak. Dolayısıyla milyonlarca gence yine bir af müjdesi gelmiş durumda. Hep beraber göreceğiz bakalım kaç kişi yeniden üniversite sıralarına, amfilere dönecek. Ve efendim, tüm Türkiye, Avrupa tabii çok farklı ama tüm Türkiye aşırı sıcaklarla boğuşuyor diyebiliriz. İstanbul'da en kavurucu günlerini yaşamakta. Kentte termometreler 33 dereceye çıktı, hissedilen çok daha farklı. Serinlemek isteyenler kendisini de buyurunuz İstanbul boğazına bıraktı.
2: Bayağı bir sıcak, kendimizi sahile attık, serinleyelim dedik. Kapalı alan da durulmuyor.
3: 2 dakika şurada ayağımızı bile koyamıyoruz. O kadar sıcak yani.
4: Yanıyor evlerde, hiç durulmuyor.
5: Güneş yüzünü gösterdi. Termometreler 33 dereceye kadar çıktı. Sıcağa dayanamayanlar soluğu İstanbul boğazında aldı.
6: Gidemiyoruz eve, buradayız yani günlerdir.
7: İstanbul çok sıcak ve çok harika hava. Denizin tadını çıkartıyoruz.
5: İstanbul boğazının suyunu soğuk bulan da vardı. Denizden çıkmak istemeyen de.
8: Su nasıl, su sıcak mı?
2: Biraz soğuk.
8: Soğuk.
2: Soğuk.
8: İyi geldi mi?
2: 10 numara.
4: Su soğuk ama olsun yani, sıcakta yanacağına soğukta en azından serinlemiş olursun.
8: İstanbul sıcağını evinde geçirmek istemeyenler kendisini Bebek sahile attı. Boğazın serin sularına kendisini bırakanlar günün tadını çıkardı.
9: Vallahi ben dükkanımı arkadaşıma teslim ettim, geldim buraya.
10: Duramadım, vallahi duramadım, geldim buraya.
11: Durulmuyor, çok sıcak evler. Biraz serinleyelim dedik.
12: Mevsim normallerine göre ülkemiz oldukça yukarıda gidiyor. 33 derece.

0: Hava var, deniz suyu harika, boğaz sularında yüzüyoruz. Bu da oldukça tabii bizim için bir avantaj.
1: Evet, bu arada aşırı sıcaklar ya da işte size göre normal olabilir. İlerleyen dakikalarda Hüseyin Öztel bize aktaracak hafta sonunda özellikle İstanbul'da ve Türkiye'de nasıl bir hava bizi bekliyor. Efendim, Sabah gazetesinden bir haber bakalım. Gençlere ücretsiz konaklama fırsatı nerede, nasıl, ne şekilde okuyoruz? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere yaz tatili hediyesi. 18-30 yaşındakiler, 18 ile 30 yaş arasındakiler daha doğrusu, otel konforundaki tüm GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecekmiş. 18-25 yaş arası gençler de ücretsiz müze kart alabilecek deniyor. Gençlere yönelik olarak bir tatil fırsatı son derece olumlu ve güzel. Efendim, çalışan kadınlar mı yoksa ev hanımları mı acaba sporla daha iç içe? Bu sorunun yanıtını arayalım şimdi. TÜİK'in zaman kullanımı araştırmasında saklı bu sorunun yanıtı. Biz de sokağa sorduk. Bakalım kim daha çok spor yapıyor? TÜİK'in verileri ne söylüyor? Aslın Ömer Aktaş'ın haberinden detayları izleyelim.
2: Çalışan kadın mı yoksa ev hanımları mı daha sportif?
3: Ben çalışan bir insan olarak bazen hobilerime bazen spora zaman ayırıyorum.
4: Biz kadınlar da dahi evde olduğumuz zaman yemek, aktivite pek yok.
2: Bu soruya herkesin cevabı farklı ama çalışmayan kadının spora daha çok vakti var diyenler yanılgıda. Çünkü TÜİK'in verilerine göre tam aksine çalışan kadınlar daha çok spor yapıyor.
5: Çalışan kadının saatleri belli olduğu için sporuna da zaman ayırıyor, programlıyor.
6: İş yerindeki ortamdan dolayı hani birbirine daha çok fit görüneceğim diye ev hanımı kime rakip görecek ki kendini?
2: Peki iş hayatında olmayan kadınlar spora neden mesafeli?
7: Kimine göre ev hanımları gün boyu ev işiyle zaten hareket halinde. Kimine göre ise çalışan kadınlar maddi imkanları sayesinde spor salonlarına ve egzersize daha kolay erişebiliyor.
8: Ev hanımları sabah erkenden kalkıyor, o spor değil mi? Tabii kendilerine vakit ayıramıyorlar. Bütün yük yani akşama kadara iş, güç, çocuk.
9: Ben de mesela spor kulübüne gidiyorum. Oradaki arkadaşlarımın çoğu da çalışan bayanlar. Maddi olanaklarla da alakalı olabilir.
10: Evde çok çalışıyorum.
9: Spor yapıyor musunuz?
10: Yok, gerek kalmıyor.
7: TÜİK'in araştırmasındaki bir diğer başlıksa erkeklerin boş zamanlarını daha çok oyun oynayarak, kadınlarınsa sanat ve hobi faaliyetleriyle değerlendiriyor olması.
11: Ben yazın resim çizmeye gidiyorum.
7: Erkeklerse?
11: Oturuyorlar.
7: Günde ne kadar oyun oynuyor?
12: 7-8 saati buluyordur.
9: Erkekler daha çok internette, telefonda ve evde ya da böyle oyun yerlerinde oyun oynuyorlar.
13: Günde 10 saatini ayıran arkadaşlarım bile oluyor.
2: Sanat ve hobilere zaman ayırma oranı erkeklerde %0,5 yani 0'a yakın. Kadınlarda ise bu oran %2,5.
5: Benim de bir kitap ile sohbet etkinliğim var. Doğru, hanımlar geliyor. Bir tane erkek gelirse alkışlıyoruz. Beyler telefon sapı. Oturdukları yerle de habire kilo alıyorlar.
2: Bu durumdan muzdarip olan kadınların sayısı ise hiç de az değil.
8: Erkekler, beyler, yani bir sohbet, muhabbet yok eskiki gibi. Türk erkekleri yani kadın kıymeti bilmiyorlar. Televizyondan geçtim, telefonla. Hiç gözünü kaldırmıyor.
1: Efendim, devam ediyoruz. Sporla ilgili bir gelişme ama tabii işin bambaşka bir yönü. Daha çok güvenlikten söz edeceğiz. Messi'yi didik didik ettiler şeklinde başlık atılmış Nefes gazetesinde. Arjantin Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maç için Miami'ye giderken havalimanında didik didik arandı. Çantaları kontrol eden görevliler Arjantin'in yıldızı Messi'nin üstünü başını da dedektörle taradı deniyor ki o anlara dair fotoğraf karesi ve video da yerini almakta. Yıldız futbolcu tabii ki büyük şaşkınlık yaşadığı denilmiş. Messi üzerinin aranmasına da gülerek tepki gösterdi deniliyor. Yani Messi'yi bile didik didik aradılarsa varın, diğerlerini siz düşünün diyelim. Saatimiz 7.53'ü gösteriyor. Gün başlıyor da. Bir küçük ara saat başında buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa yer yer yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.

0: Gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Efendim bir kez daha günaydın. 3 Temmuz Cuma sabahındayız. Saatimiz 8'i gösterirken bendeniz Murat Piloğlu. Ekranlardayız efendim. Bütün ekip arkadaşlarım adına günaydın diyorum. Bizi hem izleyen hem de radyolarında özellikle trafikte dinleyenlere sevgi, selam olsun. Paradan söz edelim. Zira Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat tam 10'da enflasyon verilerini açıklayacak. Bu ayki enflasyon verileri çok daha önemli. Neden? Çünkü rakamlar memur ve emekliyi oldu. ilgilendiriyor. 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve bu fark kadar SSK ve Bağkur emekli aylıklarına da zam yapılacak. En düşük emekli aylığı acaba ne kadar olacak? Ayrıntılar haberde.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran'a enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyonu %1,36 olarak tahmin edildi. Buna göre SSK ve Bağkurluların emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,2, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %13,9 oranında zam yapılacak. Bloomberg HT'nin enflasyon anketinde de Haziran ayı enflasyon beklentisi %0,97 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17,7, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %13,5 oranında artacak. Bu kez SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam memur maaş zammının üzerinde olacak. TÜİK'in açıkladığı son 4 yıllık Haziran ayı enflasyonu ise ortalama %2,38 oldu. Buna göre de SSK ve Bağkur emekli aylıkları %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları %15,1 oranında artacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığının en az 23.600 liraya yükseltilmesi öngörülüyor. En düşük emekli aylığının artırılması için mecliste yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle enflasyon verilerinin açıklaması sonrası AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sunacak.
2: Evet, meclis tatile girmeden de herhalde gerçekleştirilir bu durum. Önümüzdeki hafta malum meclis tatil NATO zirvesinden dolayı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası, o da devam etmekte. Davada mahkeme başkanıyla Ekrem İmamoğlu arasında bir tartışma yaşandı. Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı. Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 59'u tutuklu 414 sanıklı davanın 61. duruşması gergin başladı. Söz alan Ekrem İmamoğlu, kalan tutuklu sanıkların savunmaları dikkate alındığında duruşmanın 9 Temmuz'da tamamlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanıyla Ekrem İmamoğlu arasında tartışma başladı. Başkan Selçuk Aylan, İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Tartışmaların devam etmesi üzerine duruşmaya iki kez ara verildi. Aranın ardından İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunması başladı. Yılmaz fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasına geçti böylelikle. Evet, bu gergin duruşmadan geçelim. Özellikle terörsüz Türkiye süreci ve buna dair yapılan açıklama.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık,

0: DEM Parti'den geldi. Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir kez daha çerçeve yasa çağrısı yaptı. Meclis kapanmadan bu yasanın gelmesi için mutabakat sağlanmış görünüyor. Teklifin meclisten geçmesi zarurettir diyor.
1: Meclis kapanmadan bu yasanın gelme konusunda bir mutabakatlık sağlanmış gözüküyor. Bunun meclisten geçmesi bir zarurettir. Bu konuda diğer partilerin de yaklaşımı şu ana kadar gözlediğim kadarıyla olumlu.
2: Çerçeve yasa için mutabakat vurgusu yaptı. Teklifin meclis kapanmadan yasalaşması gerektiğini belirtti.
1: Umarım bu kaygılarımız gerçekleşmez. Tam tersine umut hakim olur ve bu yasa da meclisten geçer. Geçmeli. Her şeyden önce geç bile kaldı. Çok daha önce gelip geçmeydi.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak olan çerçeve yasa vardı. Gerekirse genel kurulun teklif için yaz aylarında da çalışabileceğini kaydetti.
1: Meclis bu arayı vermeyebilir. Yani hadi meclis kapandı, paydos diye bir yer değil burası. Nasıl ki 1 Temmuz'da kapat ara vermesi gibi bir gelenek varken biz hiçbir zaman bunu gerçekleştirmedik. En erken 15 Temmuz'da kapattık. Bu sene 20 Temmuz'da kapatırız, 27 Temmuz'da kapatırız, Ağustos'ta kapatırız. Önemli olan gerçekten toplumun beklediği yasaların meclis çalışmalarıyla hayata geçmesi. Yani illaki meclis kapanacak diye bir kural yok.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti'nin kısa süre içinde İmralı'ya yeni bir ziyaret gerçekleştirmesi de bekleniyor.
0: Yani zirveden sonra, NATO zirvesinden sonra daha da hareketlenecek belli ki süreç. Bir taraftan da yine meclisten devam edelim. Farklı bir haberle Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında stajyerlere taciz iddiası davasında karar çıktı. 4 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezası verildi. Bir kişi ise beraat etti. Dava Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanıkların son sözü alan hakim daha sonra hükmü açıkladı. Sanıklar DU 6 yıl 16 ay 3 gün, İB 1 yıl 15 ay, RS 6 yıl 3 ay ve HIG ise 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklarda RC ise üstüne atılı suçlamalardan beraat etti. Sanıkların hapiste geçirdikleri süre nedeniyle tutuklama kararı da çıkmadı. Ve Sivas'tayız. Dün 2 Temmuz'du biliyorsunuz. Madımak Oteli'nin yakılmasının üzerinden tam 33 yıl geçti. Hayatını kaybedenlerin yakınları için acı hala taze. Onları sevenler için de olayların yıl dönümünde Sivas'ta anma törenleri vardı.
2: Karanfiller bırakıldı. 33 yıl önce yaşanan acı bir kez daha derinden hissedildi. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler anıldı. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal kültür etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli ateşe verildi. 33 aydın ve 2 otel çalışanı hayatını kaybetti. Acının 33. yılında ölenleri anmak için etkinlikler düzenlendi. Valiliğin düzenlediği programa katılanlar Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Anı köşesine karanfil bıraktı.
3: Tabii çok acı bir olay ve bu acı sadece burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin değil, onların yakınlarının değil, hepimizin acısı. Bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz. Tüm Sivas'ın, tüm ülkemizin acısı.
2: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de anma törenine katılanlar arasındaydı.
4: Karanlık eller, karanlık akıllar maalesef bu olayları planlayarak, programlayarak hayata geçirdiler. Bu karanlık ellerin bugün de hala yine plan yaptığını, ülkemizin huzur iklimini, ülkemizin birliğini, beraberliğini bozacak böyle nice böyle projeler geliştirdiğini biliyoruz.
2: Katliamda yakınlarını kaybedenlerin aileleri, yakınları, bazı milletvekilleriyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen sivil toplum örgütleri de eski Madımak Oteli'ne yürüdü. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yürüyüşe katılanların arasındaydı.
5: Madımak Utanç Müzesi diye bir tabelayı oraya yapıştırdılar. Biz bu konuda bunun devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü

0: olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz.
1: Evet, maalesef Cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden bir tanesiydi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. 2 Temmuz. Bir taraftan da Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Stand-up gösterisindeki ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş yurt dışından döndü. Havalimanında da gözaltına alındı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmış ve Deniz Göktaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmiş idi. Gözaltında bulunan Göktaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması da yöneltildi. Sosyal medya platformunda yayınlanan söz konusu gösterinin bazı kesitlerine erişim engeli getirilmiş idi. Evet, ilk günden itibaren milyonlarca izlenmeye başladı. 10 milyon civarında şu anda Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisi. Dolayısıyla efendim sosyal medyada çok konuşuluyor bu durum. Diyelim, buyurunuz, bir haber başlığı: Avrupa Birliği'ne gümrük birliği çağrısı. Yeni Birlik'ten okuyoruz. Türkiye Avrupa'daki dev sisteme katılıyor denilmiş. Efendim, Türkiye Avrupa Birliği yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısının ardından Türkiye'nin tek avro ödeme alanına, yani SEPA'ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne ilettiğini belirtiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu stratejik bir gereklilik şeklinde bir de ifadesi söz konusu. Küresel ekonominin önemli bir dönüşümden geçtiğini, jeopolitik gerilimlerin arttığını, ticaretin yeniden şekillendiğini, tedarik zincirlerinin çeşitlendiğini anlattı Mehmet Şimşek. Öte yandan Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerle ticaret anlaşmaları ağını genişletti. Türkiye ile Gümrük Birliği aynı çerçevede kalıyor. Modernize edilmiş bir Gümrük Birliği işletmelerimize, yatırımcılarımıza ve tedarik zincirlerimize önemli katkılar sunacaktır. Aynı şekilde vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması da iş dünyamızı hareket kabiliyetini artıracak ve ekonomik ilişkilerimize yeni ivme kazandıracaktır ifadelerini kullanmış Mehmet Şimşek. Avrupa Birliği'ne Gümrük Birliği çağrısı yine böylelikle bunu da Yeni Birlik gazetesinden sizlerle paylaştık diyelim. Ve bir müzakere süreci ABD ile İran arasında, buna bakalım. Şimdi Trump, İran'la yürütülen müzakere sürecine dair konuştu. Tahran yönetimi ihtiyacımız olan her şeyi kabul etti diyor Trump. Efendim, bakalım İran'dan bir yalanlama gelecek mi? CNBC kanalına müzakereleri değerlendirdi. Trump, Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söylüyor. Müzakere ediyoruz sanırım, ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler ifadesini kullandı ve bir kez daha İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerini vurguladı ABD Başkanı. Çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler diyor. İran'ın elinde hala bazı füzeler olduğunu ve bunların da yok edilebileceğini vurguladı Trump. Ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye İHA ile saldırmasının ardından geçen hafta 3 kez çok sert vurduklarını öne sürdü. Evet, Trump'ın bu açıklamaları dediğimiz gibi İran tarafından yalanlanır ya da yalanlanmaz bilinmez ama Hürmüz Boğazı da tabii dikkate alındığı için bir taraftan da bakıyoruz, küçük bir yükselme eğiliminde petrolün varil fiyatı $72-73 seviyelerinde şu anda. Efendim, Donald Trump NATO zirvesi için Ankara'ya tam 1000 kişilik bir ekiple geliyor. Trump'ın özel uçağı, helikopteri ve makam aracı da taşınacak. Parçalarına ayrılarak taşınacak helikopter Ankara'da yeniden birleştirilip Trump'ın hizmetine sunulacak. Makam aracı ise üzerindeki 5 kat zırhla ön plana çıkmakta.
2: Parçalara ayrılacak, Türkiye'ye getirilecek. Ankara'da özel ekipler tarafından birleştirilecek. Amerika'da kullandığı makam aracı da zirve için başkente taşınacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'ya yeni uçağı ve kalabalık bir ekiple gelecek. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Ankara'da görev yapacak Amerikalı görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. Amerikan Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla, yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. Amerikan Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter, Amerikalı özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına sunulacak. Trump'ın canavar lakaplı makam aracı da Ankara'ya getirilecek. Bu araç, üzerindeki 5 kat zırhla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Evet, güvenlik ön planda ve üst seviyede, neden acaba? Bir taraftan da Ankara'daki NATO zirvesi birçok açıdan son derece önemli, biliyorsunuz. Rusya-Ukrayna savaşı 4. yılında, İran merkezli bölgesel gerilim, Avrupa'nın yeniden silahlanma süreci, Çin'in yükselişi, sadece bununla da sınırlı değil. ABD ile Avrupa arasında bir külfet paylaşımı gerilimi var. Özellikle Trump bunu çok dile getiriyor. Peki NATO bu noktaya geldi ve Ankara'da neler konuşulacak? İyi izleyelim efendim.
2: Kolektif savunma anlayışından küresel güvenlik aktörüne. Ancak iç sınamalarla karşı karşıya kalınan bir dönem. Bir zirveden daha fazlası olacak. Türkiye artan jeostratejik önemiyle ittifakın kritik döneminde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.
3: Türkiye'deki ilk NATO zirvesi 2004 yılında İstanbul'da düzenlendi. O tarihte ittifak ülke üye sayısı 26 idi. Bugün bu sayı 32'ye yükselmiş durumda. Aradan geçen 22 yılda NATO'yu derinden etkileyen köklü değişimler yaşandı.
2: Afganistan'daki uzun süreli savaş, Irak Savaşı'nın yarattığı transatlantik bölünme, Rusya'nın Gürcistan işgali, Libya'daki gelişmeler, DAEŞ ve küresel terör tehdidi. Devamında ise Çin'in yükselişi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri, İran-İsrail savaşı. Tüm bu sıramaların yanında Amerikan yönetimlerinin uzun yıllardır dile getirdiği ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da sürdürdüğü külfet paylaşımı. Washington'ın Avrupa'ya külfet aktarımı ısrarı transatlantik ilişkilerde gerginliğe yol açtı. Müttefikler 2025 yılındaki Lahey zirvesinde savunma harcamalarının 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarmayı kabul etmişti. Ankara zirvesinde savunma harcamaları bağlamında kaydedilen ilerlemeyle birlikte bu harcamaların somut askeri yeteneklere dönüştürülmesine odaklanılması bekleniyor. Trump'ın NATO üyesi Danimarka'ya bağlı özel bir bölge olarak Grönland'ı satın alma fikrini sıklıkla dile getirmesine ittifak içerisindeki tartışma konularından birisi. Amerikan tarafının en ciddi eleştirileri de İran Savaşı sırasında geldi. Trump NATO'yu kağıttan kaptana benzetti. "Biz onlar için oradayız ama onlar bizim yanımızda değil," dedi. Zirvenin Ankara'da yapılması hem siyasi hem de sembolik anlam taşıyor. Türkiye hem ittifakın askeri kapasitesine önemli katkılar sağlayan bir müttefik, hem de NATO açısından kritik bölgelerde güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalan bir ülke. 2004 İstanbul Zirvesi'nin temel sorusu NATO'nun nasıl genişleyeceğiydi. NATO'nun 1.0'dan 2.0'a geçişini güçlendirdi. 2026 Ankara Zirvesi'nin temel sorusuysa NATO'nun ve daha geniş anlamda Batı güvenlik sisteminin nasıl sürdürülebilir olacağı. Şimdi merak edilen NATO 3.0 versiyonuna geçebilecek mi?
1: Evet, önümüzdeki hafta çok şeyi konuşacağız. Zirve önemli diyelim. Donald Trump'ın Hizbullah ile Suriye ilgilensin açıklamasının ardından Suriye'den Lübnan'a ilk resmi ziyaret gerçekleşti. Bu habere bakalım. Beyrut'ta temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkesinin çıkarları için gerekirse Hizbullah

0: Allah'la görüşeceğini kaydetti.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Beyrut'a gitti. Ülkesinin çıkarları için gerekirse Hizbullah'la görüşeceğini söyledi. Şeybani ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Lübnan hükümet liderleriyle bir araya geldi. Bu temas Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah'la Suriye'ye ilgilensin açıklamasının ardından Suriye'den Lübnan'a ilk ziyaret niteliği taşıyor. Lübnan resmi haber ajansının aktardığına göre Şeybani'nin görüşmelerinde Hizbullah dosyası gündeme gelmedi. Ancak Şeybani ülkesinin çıkarları için gerekirse Hizbullah'la bir araya gelmeye açık olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye güçlerinin Lübnan topraklarına gireceğine yönelik iddiaları asılsız söylentiler olarak nitelendirip yalanlamıştı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Şara, Aoun'a Suriye'nin Lübnan'ın iç işlerinde taraf tutmayacağı konusunda güvence verdi.
0: Şimdi efendim önemli bir iddiadan söz edeceğiz. Yine bölgedeyiz. Amerika Birleşik Devletleri basını İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecine dair çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre Washington yönetimi İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile müzakere heyeti başkanı Kalibaf'a suikast planlandığına kanaat getirmiş durumda haber. ABD'li New York Times gazetesinde ismi açıklanmayan yetkililere dayandırıldı haberde. Müzakereler devam ederken Arakçı ve Kalibaf'a İsrail tarafından suikast planlanmış olabileceği iddia ediliyor. Yetkililerin yaşanacak durumu müzakere sürecini sekteye uğratacağı ve İsrail'den bu plandan geri adım atmasını istediği de belirtildi. ABD tarafının bölge ülkelerinden Tahran yönetimini bu konuda uyarmaları istediği öne sürüldü. İran'ın da iddialar üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden güvence talep ettiği aktarılıyor. İşte müzakereler bu iddialar gölgesinde devam etmeye çalışılıyor. İsrail, evet, istediğini yapabileceği bir pozisyonda olduğunu kendisi gördüğü için efendim suikast girişimlerini vesaire gerçekleştirebilir mi? Evet, yapabilir. Tecrübelerle bu ortada. Efendim şimdi Pentagon MINAP'taki okul saldırısı hakkında açıklanandan daha fazla bilgi sahibi iddia AP haber ajansına konuşan bir ABD yetkilisine ait. Yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri binayı okul olarak tanımladı ancak bu bilgi yeterince paylaşılmadı.
2: İran'da savaşın ilk gününde hedef alınan MINAP'taki okulu kimin vurduğu belirsizliğini koruyor. Associated Press haber ajansı saldırı hakkında yeni bilgiler paylaştı. Habere konuşan İranlı bir kaynak, Tahran'a saldırıların yapıldığı haberinden hemen sonra okulun tatil edildiğini söyledi. Bazı veliler çocuklarını almak için okula geldi. Bu gelişmeden kısa süre sonra okul birden fazla mühimmatla hedef alındı. Okul ve yakınlarındaki 5 bina vuruldu, 168 kişi saldırıda öldü. Habere konuşan bir ABD'li yetkili, saldırının hemen ardından ordunun bölgeyi vurduğu bilgisine sahip olduğunu söyledi. Yetkiliye göre okul binası yaklaşık 7 yıl önce istihbarat tarafından eğitim kurumu olarak işaretlendi. Ancak bu bilgi istihbarat ve askeri birimler arasında yeterince paylaşılmadı. Bunun sonucunda hedef belirleme sürecinde görev alan ekipler söz konusu yapıyı okul olarak değerlendirmedi. ABD'li yetkili okul saldırısını bir dizi ihmale bağladı. Buna göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlık personel sayısını azalttı. Bu nedenle savaşta vurulmaması gereken cami, kilise ve okul gibi yapıların tutulduğu liste güncelliğini yitirdi. Hegseth'in saldırılarda öldürücülüğe önem veren yaklaşımı da okulun vurulması sürecine etki etti. Associated Press, Pentagon'un saldırı hakkındaki raporunun büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Rapor, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından değerlendiriliyor. Savunma Bakanı Hegseth, geçen hafta raporun uygun bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı bizim yaptığımızı düşünmüyorum açıklaması yapmıştı. İran'ın güneydoğusundaki MINAP'taki ilkokul, savaşın ilk günü olan 28 Şubat'ta hedef alınmıştı. Tahran, saldırıda büyük çoğunluğu çocuk olmak üzere 168 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

0: İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı, Pakistan ve İsviçre'de ABD ile yapılan diplomatik görüşmelere üzerinde MINAP 168 yazan uçakla gitmişti.
1: Evet, saldırıların o ilk günleriydi ve ciddi anlamda hasar verilmişti. İşte onlarca hatta yüzlerce çocuk bir anda hayattan koparılmıştı. Bunun hesabı sorulacak mı? Umarız sorulur ama nasıl, ne şekilde, kim tarafından, her şey unutuluyor malumunuz. Şimdi efendim Rusya-Ukrayna savaşına bakacağız. 4 yılı biliyorsunuz geride bıraktı. Sahadaysa sular durulmuyor. Hatta daha da artmış durumda gerginlik. Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar Kiev'i, Ukrayna'nın başkentini sarstı. En az 30 kişi hayatını kaybettiği bu saldırılarda. Onlarca binada da yangın var.
0: Rusya-Ukrayna arasında tansiyon düşmede Kiev'e düzenlenen füze ve İHA saldırılarında can kayıpları kaydedildi. Rusya-Ukrayna savaşı 4 yılı geride bırakırken sahada sular durulmuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Moskova'nın büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısından saatler sonra Kiev'in merkezinden ve doğusundan patlama sesleri yükseldi. Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda can kayıpları yaşandı, onlarca kişi yaralandı. Kievliler çocukları ve evcil hayvanları ile birlikte metro istasyonlarına inerek sığınaklara yöneldi. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, kentimiz balistik füzeler ve İHA'larla saldırı altında açıklaması yaparken patlamaların kentin birçok noktasını etkilediğini belirtti. Bölge valisi Kalashnik de saldırıların Kiev bölgesindeki 5 ilçeyi etkilediğini açıkladı. Buça bölgesinde depolarda ve bazı evlerde yangın çıktı. Bölgenin farklı noktalarında konutlar, öğrenci yurtları ve araçlar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıların Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarına cevap olarak düzenlendiğini açıkladı. Kiev ve çevresine düzenlenen saldırılarda Flamingo seyir füzelerinin üretiminde rol alan tesislerin de aralarında bulunduğu, askeri sanayi ve enerji altyapısının vurulduğu belirtildi. Son haftalarda Ukrayna'da Rusya içindeki enerji altyapısı ve askeri hedeflere yönelik uzun menzilli İHA saldırıları düzenleniyor. Moskova, Ukrayna'dan gönderilen yüzlerce drone'un hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtiyor. ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun araştırmasına göre Rusya-Ukrayna savaşı 2 milyondan fazla askeri kayba yol açmış durumda. ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri ise şu ana kadar sonuç vermedi.
1: Tabii özellikle NATO zirvesinin gerçekleşeceği bu günlerde gerginliğin daha da arttırılmış olması da dikkat çekici. Çünkü masada Ukrayna-Rusya gerilimi de söz konusu olacak. Efendim Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi toplantısına katılmak için Lahey'e gitti. Hollandalı mevkidaşı Schuerma ve iş insanlarıyla bir araya geldi. JETCO 6. dönem toplantısına katılan Bakan Bolat, Hollanda'yla ticaret hacminin 2025'te 13 milyar doları aştığını belirtiyor. Türkiye'nin 115 milyar doları aşan büyüklüğüyle bölgenin en hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından biri olduğunu söyledi Bakan Bolat. Türkiye'nin gelecek hafta NATO zirvesinde, Kasım ayında da COP31 iklim değişikliği konferansına ev sahipliği yapacağını da vurgu yaptı. Evet, ticaret anlamında Hollanda çok önemli bir partner Türkiye için, tıpkı Almanya gibi. Dolayısıyla ilişkilerin son derece güzel olması gerekiyor ve bir taraftan da Venezuela'ya bir göz atalım. Maalesef Sabah gazetesinden okuyoruz. Türk halkının kalbi Venezuela'da. Deprem felaketini yaşayan Venezuela'ya kurtarma ekipleriyle yardım elini uzatan Türkiye, yerel kurtarma ekiplerini de donattı. Venezuela ekipleri TİKA'nın sağladığı üniforma, kask ve üzerinde Türk halkının kalbinden yazılı araçlarla bir enkazdan diğerine koşuyor denilmiş. Görüntülere, fotoğraf karelerine ve detaylara baktığımızda Türkiye'den hiçbir farkı yok maalesef. 1 dakika 40 saniye arayla iki büyük deprem Venezuela'yı maalesef vurdu ve on binlerce insanın hali hazırda enkazda olduğu ifade ediliyor. Allah korusun, kimsenin başına vermesin bir kez daha, ama işte dediğimiz gibi deprem bölgesinde yaşıyoruz bizler de. Yapılarımızı sağlıklı ve dayanıklı tutmak zorundayız. Venezuela gibi değil, Japonya gibi olmak durumundayız. Gelelim efendim Ankara'mıza. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Karargahı'nın inşaatı.

0: aslında sona gelindi diyebiliriz. Karargah ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Buyurunuz Ay Yıldızlı Karargah'a şöyle yakından bakalım.
1: Ay Yıldızlı Al Bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir.
2: Kuvvet komutanlıkları arasındaki koordinasyon hızlandırılacak. Türkiye'nin savunma yönetimi tek merkezde toplanacak. Ay Yıldız Müşterek Karargah inşaatında sona gelindi.
3: Burası Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi olan Ay Yıldız Karargahı. Şu anda bu karargahın kuzey kapısının hemen önünde bulunuyoruz. Savunmanın tüm yönetimini tek merkezde toplayan bu noktada Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Kara, Hava ve Deniz Kuvvet Komutanlıkları'nın binası bulunuyor.
2: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan karargahın inşası 2021 yılında başladı. Yapımı %90'ın üzerinde tamamlanan proje toplam 12 milyon 620 bin metrekare alan üzerine kurulu. Kapalı kullanım alanı ise yaklaşık 890 bin metrekareden oluşuyor. Projenin ismi ise mimariyi gökyüzünden bakıldığında Türk bayrağının ay ve yıldız şeklini oluşturan yapısından geliyor.
1: Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, çelik kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır.
2: Ay Yıldız Karargahı'nda konferans salonları, tören alanları ve ortak harekat yönetim merkezleri bulunuyor. Projenin temel amacı kuvvet komutanlıkları arasındaki koordinasyonu hızlandırmak ve karar alma sürecinin tek merkezden yönetilmesi.
3: Karargahın dört bir yanı NATO bayraklarıyla donatıldı. Çünkü bir hafta sonra Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nde burada da program düzenlenecek. 7 Temmuz akşamında NATO Savunma Bakanlarıyla resepsiyon yapılacak.
2: Projenin inşaatının 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.
0: Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun deyip askeri hastanelere yeşil ışık başlıklı habere bakalım. Türk Gün gazetesinden efendim, fotoğraf karesinde de Hulusi Akar gözüküyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği askeri hastanelerin yeniden açılmasıyla ilgili talebe Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'dan bir yanıt var. Milli Savunma Bakanlığı askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor. Sağlık hizmetleri silahlı kuvvetlerimizin olmazsa olmaz ihtiyacıdır. Sağlık Bakanımızla birlikte Mehmetçiğin sağlık hizmetlerinin aksaksız ve eksiksiz sağlanması için her türlü çalışma yapıldı, yapılıyor şeklinde konuşmuş. Dolayısıyla askeri hastaneler yakın zamanda yeniden hayatımıza girebilir. Bunu da ifade edelim. Ve bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda önemli bir kanun teklifi vardı, kabul edildi. Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinden söz ediyoruz efendim. Kabul edilen bu teklifle sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlardan nitelik belgesi olanlara kamuda %10 kontenjan ayrılacak. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşme pozisyonlara atanabilecek. Ayrıca yeni düzenleme ile askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecekler. Evet, saatimiz 8.32'yi gösteriyor. Farklı alanlarda farklı haberlerimiz var, ona bakalım. Yapay zeka diyeceğiz. Malum yapay zeka kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de giderek artıyor. İş amaçlı kullananlar kadar dert ortağı olarak görenler de var ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir araştırma çoğu kişinin farkında olmadığı bir tehlikeyi de gözler önüne sermiş durumda. O da yapay zekanın sürekli onaylama hali. Bu öyle bir hal aldı ki kendini mutlu etmek için eşi yerine yapay zeka ile konuşanlar bile var. Detayları Kaan Uçar'ın haberinden izleyelim.
4: Hep doğru söylüyor. Ne dediyse de çıkıyor tak tak.
5: Çoğunlukla zaten her dediğimizi onaylayarak başlıyor yapay zeka.
6: Genelde üzülünce konuşuyorum.
2: Doğru ya da yanlış. Yapay zekanın bizi her konuda onaylaması karakterimizi kötü mü etkiliyor? Bir süre sonra bu haklılık hali bağımlılığa mı dönüşüyor?

0: Kendimi işte kötü hissediyorum. Bunun sebebi nedir? Hani böyle hissetmem normal mi? Ya benim sorduğum sorular bunlar oluyor genelde.
1: Yardımcı oluyor psikolog gibi.
2: Birçok yapay zeka algoritması kullanıcıya çoğu zaman olumlu yanıtlar veriyor. Arizona Üniversitesi de yapay zekayı arkadaşım olarak nitelendirenleri araştırdı. Sonuçlar çarpıcı.
3: Bekletilmek seni değersiz hissettirmiş olabilir ve bu gayet haklı bir tepki. Yeter ki bunu suçlamadan ama hissettiğin gibi dürüstçe dile getir.
4: Yapay zeka işte bu şekilde onaylayıcı cevaplar veriyor. Araştırmaya göre ise bu durum bireyin gelişimini kötü etkiliyor.
2: Herkesin yapay zeka ile diyaloğu farklı ama bu duygudan arınmış, pozitif ve yapıcı bir yaklaşımı birçok kişiyi daha çok çekiyor. Buna bir örnek.
1: Şimdi bir arkadaşımla beraber elbise almaya gidecektim ve konuşmuştuk beraber. O elbise ben almayayım diye kıskançlık yaptı ve o kendisi aldı, beni ortada bıraktı.
3: Bu durumu nasıl hissettiğini söyledin mi? Ya da bu elbise için planını değiştirelim mi gibi bir şey söyleyebilirsin.
1: Hemen sorunun cevabını söyledi.
2: Yapay zekaya isim verenler bile var. Bu denli bağımlılık, ilişkisel yer değiştirme olarak adlandırılan yeni bir kavramı da ortaya çıkardı. Yani yapay zeka artık çiftlerin arasına bile girdi.
4: Erkekler hayatlarındaki kadının yapay zeka ile dertleşmesini problem etmiyor. Ancak kadınların yorumu biraz daha farklı.
1: Rahatsız olurdum. Sorunlarını benimle konuşmasını isterdim.
5: Öyle bir şey imkansız. Hayır, ben kendimden bile kıskanıyorum erkek arkadaşımı.
1: Bir insan yapay zekayı benden daha çok tercih ediyorsa o insandan olmaz.
2: Peki uzmanların böyle bir durumda reçetesi ne?
6: Arkadaşlarımızla buluşmalar yapmak, aktivitelerde bulunmak destekleyici olacaktır. Mutlaka aslında bir uzman desteğiyle destekleyici olacaktır.
0: Bence bunun çözümü bizim bu tarz şeyler için yapay zekayı kullanmayı bırakmamız.
7: Evet, hayatımızı kolaylaştırdığı ve daha da bunu kolaylaştıracağı aşikar ama işte tuzağına düşmemek lazım yapay zekanın. Şimdi Avrupa Birliği Adalet Divanı bir taraftan da Brüksel'in teknoloji devi Google'a verdiği cezayı onadı. Şirket rekabeti engellediği gerekçesiyle 4.1 milyar avro ödeyecek.
8: Mahkeme Google'ın temyiz başvurusunu reddetti. Avrupa Birliği'nin şirkete kestiği haksız rekabet cezası kesinleşti. Google'ın temyiz başvurusu Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda görüldü. Mahkeme heyeti şirketin ceza kararına yönelik itirazını reddetti. Teknoloji devi cezanın yanı sıra mahkeme masraflarını da ödeyecek. Google sözcüsü kararın Android'in açık ve ücretsiz kalmasını sağlamak için şirketin yaptığı yatırımı dikkate almadığını söyledi. Avrupa Birliği 2018'de Google'ın mobil işletim sistemindeki hakim konumunu kötüye kullandığını belirtmişti. Şirketin Android işletim sistemi kullanan telefonlara Google arama hizmetiyle tarayıcısı kurma zorunluluğu getirdiği tespit edilmişti. Avrupa Birliği bunun rekabeti engellediği gerekçesiyle birlik kurallarına aykırı olduğu sonucuna varmıştı. Google'a ilk etapta 4,34 milyar euro ceza kesilmişti. Avrupa Birliği Genel Mahkemesi 2022'de komisyonun bazı değerlendirmelerini kısmen iptal etmiş, para cezasını 4,1 milyar euroya indirmişti. Google son 10 yılda çeşitli tekelleşme karşıtı kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği'nden yaklaşık 11 milyar euro para cezası aldı.
7: Çok büyük bir ceza oranından söz ediyoruz ve gelelim memlekete. Efendim, depremde sağlığın korunması başlığıyla Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Konferansı gerçekleşti. Nerede? İstanbul'da. Konferansa tam 40 ülkeden yüzlerce üst düzey temsilci katıldı.
9: Bugün ülkemizde oluşturduğumuz afet yönetimi kapasitesi, yaşadığımız acı tecrübelerin ve bu tecrübelerden çıkardığımız derslerin de bir sonucudur. Biz yıkılanı daha iyisiyle yerine koyan, acılardan daha büyük umutlar devşiren bir milletiz.
2: 6 Şubat depremlerini hatırlattı. Türkiye'nin o dönemde yaptıklarını anlattı.
9: Toplam 138 bini aşkın görevlimiz bölgede büyük bir özveriyle hizmet verdi. Tarihin en büyük hasta nakil operasyonlarından birini gerçekleştirdik. Kara, hava ve deniz yolunu eş zamanlı kullanarak 51.665 hasta ve yaralımızı güvenli şekilde deprem bölgesinden çevre illerimizdeki sağlık kuruluşlarına naklettik.
2: Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Konferansı 40 ülkeden yüzlerce üst düzey temsilcinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Depremde sağlığın korunması başlığıyla düzenlenen konferansta konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konferansın dünyada ilk kez yapıldığına dikkat çekti. Deprem

0: Depremler tüm insanın ortak meselesidir ve depremleri yalnızca sağlık boyutuyla ele alan ilk uluslararası konferans olma özelliğini taşıyan bu organizasyon, afet yönetimiyle sağlık güvenliği arasındaki ilişkinin küresel ölçekte yeniden ele alındığı tarihi bir dönüm noktasıdır.
1: Bakan Memişoğlu, sağlığın evrensel bir değer olduğunu söyledi. Sözü Venezuela'da meydana gelen depremlere getirdi.
0: Ulusal medikal kurtarma ekiplerimizi ve tam donanımlı acil müdahale ünitelerimizi Yaracuy bölgesinde görevlendirdik. Bu vesileyle Venezuela halkına ve devletine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
2: Ve çok önemli bir konu, operasyon süreçleri, özellikle son dakika olarak verdiğimiz gelişmeler. Uluslararası düzeyde uyuşturucu maddeden söz edeceğiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ülke içinde ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 15 günlük bu süreçte 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 80 şüpheli de gözaltında.
1: Narkotik suçlarla mücadele ekipleri zehir tacirlerine yine göz açtırmadı. Ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler polisin takibindeydi. Adım adım izlenen uyuşturucu satıcıları geniş çaplı operasyonla yakalandı.
3: İstanbul, Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli illerinde yapılan 15 günlük operasyonda toplamda 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 80 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
1: Adreslerde ayrıca 173.009 adet uyuşturucu hap ve 2 otomatik tüfek bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, diğer 54 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 15 günlük kapsamlı operasyon hakkında konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla savaşıyoruz dedi.
4: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz. Değerli arkadaşlar, uyuşturucuyla biz savaş yapıyoruz. Bu savaşımız sadece İstanbul adına değil, bütün insanlık adına sürdürüyoruz.
2: Evet, günümüzde ülkelerin en büyük savaşı uyuşturucuyla, ki bunda da başarı kazanılıyor. Gördüğünüz gibi operasyon üzerine operasyon gerçekleştirilmekte. Sosyal medyada Türkçe şarkılara yaptıkları yorumlarla milyonlara ulaşan Müzik Bolalar grubundan söz edeceğiz. Bir kez daha Türkiye'ye geldiler. Yaşları 15 ila 19 arasında değişiyor. 6 gençten oluşuyor bu grup. Kısa sürede de geniş kitlelere ulaştı ve müzik yolculuklarını, sosyal medya serüvenlerini Emine Derya'yı anlattı.
5: Türkçe şarkıları yeniden seslendiriyorlar. Hem kendileri coşuyor hem de izleyeni coşturuyorlar. Sosyal medyada büyük ilgi gören Özbek grup yeniden Türkiye'de.
6: Türkçe şarkıları çok seviyoruz. Sevdiğimiz için sık sık çalıyoruz. Ve sosyal medya üzerinden çok güzel geri dönüşler aldık. Bu bizi daha da motive etti.
5: Yaşları 15 ve 19 arasında değişen 6 Özbek genç yaklaşık 2 yıl önce bir araya geldi ve bir müzik grubu kurdu. Adı Müzik Bolalar, yani müzik çocuklar.
7: İki yıldan beri birlikte müzik yapıyoruz ama birbirimizi çocukluktan beri tanıyoruz.
5: Grup bir süre sonra yaptıkları müziği sosyal medyada paylaşmaya başladı. Kısa sürede eğlenceli ve doğal tavırları büyük ilgi gördü. Öyle ki kendileri de bu ilgi karşısında şaşırdıklarını söylüyor.
6: Aslında ilk başlarda bu kadar izleneceğimizi düşünmüyorduk. Türkçe şarkıları sadece sevdiğimiz için paylaşıyorduk. Sonra hiç beklemediğimiz bir şey oldu. 10, 20, 40 milyon gibi izlenimler aldı. Biz de çok şaşırdık.
7: Müzik yaparken içimde bir coşku oluşuyor. Ondan dolayı da böyle enerjik oluyorum.
5: Yayınladıkları Türkçe müzik videolarıyla dünya çapında çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Özbek grup bir kez daha Türkiye'de.
6: Grup olarak Türkiye'ye ikinci gelişimiz. Daha önce Nevruz Bayramı için gelip bir konser vermiştik.
5: Genç müzisyenlerin hedefi ise büyük.
6: Bütün dünyanın tanıdığı bir müzik grubu olacağız.
2: Ve efendim Hüseyin Öztel şu an yanımızda, meteoroloji mühendisimize soracağız. Öncelikle günaydın demiş.
8: Günaydın. Hoş geldin. Herkese iyi sabahlar. Hoş bulduk.
2: Şimdi az evvel gazetelerden paylaştığım bir haberde İstanbul özellikle bir yağış alacak yarın deniyor. Evet. Yurt genelinde ne durumdayız onu tabii anlatırsın.
8: Uzun zaman oldu. En son yağmuru hatırlıyor musun, ne zaman?
2: Hatırlamıyorum.
8: Ben
2: ya.
8: Bile hatırlamıyorum. Yani sen,
2: sen bile hatırlamıyorsun.
8: 3 hafta olmuştu galiba. Şimdi hızlıca bakalım. Tamam. Gerçekten hafta sonu. Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Hafta sonu hem serinlik hem yağış var. Yaklaşık 20-22 gündür yağmur düşmeyen yerlerde nihayet cumartesi, hatta bugünün öğlen saatlerinden itibaren başlayacak alanlar var da cumartesi İstanbul'da da yağış bekleyeceğiz. Önce şu sıcaklık animasyonuna bakalım.

Biraz ferahladı orada. Özellikle Fransa, Almanya, Belçika çevresinde. Yalnız Türkiye'ye inen bir serin hava var. Bizi asıl ilgilendiren konu. Ona dönelim. Buradaki mavilikler bakın mevsim normallerinden düşük sıcaklıkları gösteriyor. Almanya, Viyana, Avusturya çevresinde. Biz şu anda hali hazırda aslında kendi mevsim normallerimizdeyiz. Ancak su buharı, nem artık biraz rahatsız edici olmaya başladı. Rüzgarlar deniz üzerinden estikçe ve tarihler cumartesiyi gösterince bu mavilik Balkanlar rotasıyla Türkiye'ye iniyor. En fazla bu serinliği Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz ve biraz da İç Anadolu'nun batısı şu alan hissedecek. Ne kadar bir serinlikten söz ediyoruz? Mesela bugün hava sıcaklığı İstanbul'da tahmini olarak 30-32 derece bulunduğunuz ilçeye göre cumartesi günü ve pazar günü özellikle 26-27 derece. Yani 4-5 derecelik bir serinlikten söz ediyoruz. Bu tarihte dünyanın bu kadar ateş gibi yandığı şu günlerde 4-5 derece mevsim normallerinden aşağıya düşüyor. Hem Marmara hem Karadeniz, biraz da İç Anadolu. Ancak Doğu ve Güneydoğu'da oradaki Basra sıcaklarının etkisi hala hissediliyor. 40-42 dereceler var. Güneydoğu'da maalesef o kadar serin geçmeyecek hafta sonu. Bu serinlik ve yağışlar kuzey bölgelerde sınırlı kalıyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun orta kesimleri. Bu sırada Avrupa 7 Temmuz'da bakın yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine daha giriyor. Şimdi 2-3 gün için ferahladı Avrupa'daki hava. Ancak tekrar özellikle Portekiz, İspanya'dan itibaren İtalya'yı da içine alacak şekilde 7-8 Temmuz'da yeni bir sıcak hava dalgası daha bizim batımızda etkili oluyor. İşte oraya çıkan sıcak bizim de serin havayı almamızı sağlıyor adeta, yer değiştiriyor. Güneyden kuzeye çıkan sıcak hava, kuzeyden güneye inen serin hava. Bu 5 gün içerisinde ise bu serin havayla birlikte bakın Balkanlar çevresinde yağışlar oluşacak. Bugünün yağış haritası, gelecek saatleri size gösteriyoruz. Saatler ilerledikçe İstanbul'un da yarın yağışlı alanın içine girdiğini görüyoruz. Açık hava planınız varsa aslında bu yağışlar çoğunlukla sabah öğlen arası geliyor ama akşam 18-19'dan sonra kesecek. Yine de gündüz işiniz varsa bu yağış biraz planlarınızı etkileyebilir. Çok gök gürültülü, şimşekli ve fırtınalı değil ama rüzgarlı ve biraz da serin bir havada gelecektir. Hatta pazar akşamı sadece yazlık giysilerle üşüyebilirsiniz. Uzun zamandan sonra üşümek kelimesini kullandığımız bir pazar akşamı olabilir. Yağışlar İç Anadolu bölgesinde çok fazla görülmüyor. Daha çok Marmara'da, Karadeniz'de ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kendini gösterecek. Doğu Karadeniz'de de cumartesi ve pazar yağış ihtimali var. Doğu Karadeniz'deki yağışlar biraz sıcaklığı azaltacak diye bekliyoruz bu kez. Çünkü tıpkı hani su buharının en yoğun olduğu Ağustos ayı sonları vardır ya, nem var deriz. İşte şu an Karadeniz o şekilde. Yani daha Ağustos'un gelmesine gerek yok Doğu Karadeniz'de. Oradaki tabii saat yönünün tersine dönen alçak basıncın da etkisiyle, bir siklon etkisiyle sürekli su buharı taşıyor şehirlere. Bunaltıcılık yüksek. Yağış haritasındaki İstanbul'un batısında da görüyorsunuz yağışlar var. Tekirdağ, Edirne çevresinde ama daha çok şu alanda Balkanlar çevresinde kuvvetli yağışlar var. Bize bir parçası bunun etki edecek. Sıcaklıklarımız azalacağı için oldukça sevinçliyiz aslında. 25-27 dereceye kadar düşecek şu alan. Karadeniz'in üzerindeki yağış bulutlarını görüyorsunuz. Uzun süreden sonra bir bulutluluk, bir kapalılık geliyor. Aslında sıcaklıkların çok yüksek olmasının bir sebebi de bu. Gökyüzünde bulut yok efendim. Açık, güneş bizi adeta kavuruyor. Karalar, topraklar, zemin, asfalt gündüz 55-60 dereceye kadar ısınıyor koyu yüzeyler. Biz bunun üzerine bir şehir yükü, otomobil 200-250 bin araç trafiğe çıkıyor. Ayrıca klimalar içeriği soğuturken dışarıyı ısıtıyor. Derken şehirlerde bizim hissettiğimiz sıcaklık hava durumunda verdiğimizden daha yüksek oluyor. Yani 30-32 derece mevsim normalleri dediğimiz şeyi biz aslında 36-37 derece hissediyoruz üzerimizdeki giysilerle birlikte. İşte bu hafta sonu o 30-32 dereceleri 26-27 derece hissederiz. Yani arada gerçekten büyük bir fark olacak. Hem su buharının etkisini, nemin etkisini azaltacak bu yağış. Şöyle kuzey-kuzeybatıdan gelerek. Tabii kaç gün için azaltabilir? 2-3 gün sonra tekrar bunlar buharlaşıp atmosfere karışacak ve tekrar nemli su buharlı günlere geri döneceğiz. Yine de mevcut kondisyonda şu Temmuz ayında bu kadar yağış gösterebilmek, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Eskişehir çevresi, Ankara'nın kuzeyinde yağmur olasılığı var pazar. Yani bütün ilçelerinde yağmayabilir. Yerel olarak yağışlar göreceğiz. Başkentte de pazar, pazartesi, salı 25-24 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz sıcaklığın. Bakın hem İstanbul'a hem Ankara'ya iyi haber. Karadeniz'in tamamına da öyle. Ama Akdeniz'de, Kıyı Ege'de bu kadar ferah bir hava yok. Güneş altında dikkat edelim, uzun süre kalmayalım diyoruz. Antalya 33 derece, İzmir ve çevresi de 36-37 derecelerle geçirecek bu hafta sonunu. Bizim uzun vadeli tahminler dediğimiz 15 gün ve 15 günden sonraki tahminlerde de özellikle

0: Marmara bölgesinde sıcaklıklar 35 derecelerin üzerine çıkmıyor. 30 ila 32 derece en çok, ama bu hafta sonu 26-27 dereceye kadar düşüyor. Bu iyi bir durum sayılır. Temmuz ayının gelecek günlerinde ilk 10 gününden sonra ne olur derseniz birlikte takip edeceğiz, ama hala çok şiddetli bir sıcak hava dalgası görüntüsü yok. Ya umarız böyle devam eder, ama uzun vadeli tahminler değişiyor efendim. Bazı tahminlerde sıcak hava dalgası 15 günde görünmezken tarih yaklaştıkça 40 derecelerde geliyor demek zorunda kalabiliyoruz. Şu ana kadarki tahminler yaz başından bu yana isabetli ve uzun vadeliler de öyle, kısa vadeliler de öyle. Bizim içimizi serinleten şekilde gerçekleşti. Umarım bundan sonra da böyle gerçekleşir. Ama yine de güneş altında tam bir yaz havası var. Bunu küçümsemiyoruz. Sadece gölgelerde ve gece sıcaklıklarında ciddi bir azalma var. Daha rahat uyuruz belki, dinlenebiliriz. Umarız iyi bir hafta sonu geçiririz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Herkese görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Evet, Hüseyin Öztel'e iyi hafta sonları dedik ve devam ediyoruz. Biz efendim Ankara biliyorsunuz tarihi NATO zirvesine hazırlanıyor. Gözler son dönemde gerilen NATO, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine çevrilmiş durumda. Peki düne kadar kopuşun eşiğine gelen ilişkiler bu zirveyle artık güçlenme yoluna mı gidecek, yoksa farklısı mı olacak? İttifak içindeki dinamikler nasıl şekillenecek? Habertürk Dış Haber Editörü Alara Durak uluslararası uzmanlarla işte bu soruların yanıtlarını aradı. Hep beraber izleyelim, sonra küçük bir ara, saat başında beraberiz.

0: Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanırken gözler son dönemde gittikçe gerilen Amerika Birleşik Devletleri NATO ilişkilerine çevrildi. Amerikan Başkanı Trump'ın sayısız kez NATO'dan ayrılabileceği mesajını verirken liderler zirvesine geliyor oluşu ilişkilerde dönüşüm olarak yorumlandı. Peki Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu zirve ilişkileri yeniden şekillendirecek mi? President comes to
1: Ankara. Başkan Trump zirve için Ankara'ya geldiğinde İran savaşı nedeniyle bir ölçüde gerginleşmiş bir atmosfer olacaktır. Çünkü NATO müttefiklerinin birçoğu bu duruma itiraz etti. Bununla birlikte Trump'ın Ankara'daki zirveyi tartışmalı bir hale getirmemek için özel çaba göstereceğini düşünüyorum. Çünkü ABD yönetiminin Türkiye ile olumlu ve yapıcı ilişkiler sürdürmeye büyük önem verdiği anlaşılıyor ve zirve bu hedef açısından oldukça önemli bir rol oynayacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki olumlu ilişkileri pekiştirmesi beklenen zirve Avrupa ülkeleri açısından da önem taşıyor. İttifakın birlik mesajını öne çıkarması bekleniyor.
3: Trump'ın katılacağı zirvede NATO'nun birlik görüntüsü vermeye yönelik çaba göstereceğini düşünüyorum. Trump'ın yalnızca ev sahibi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la değil, aynı zamanda NATO üyesi diğer Avrupalı liderlerle görüşmesi muhtemel. Bence Trump'ın zirveye katılması, ABD'nin NATO'ya büyük ölçüde bağlı kalmaya devam ettiğinin göstergesi. Zirve, ittifakı daha istikrarlı bir işleyişe yönlendirme girişimi niteliği taşıyacak.
2: İlişkilerin büyük ölçüde yeniden şekilleneceği zirvede Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO 3.0 vizyonu da ön planda olacak. Announcing today a 6-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Let's call it the NATO 3.0 review.
4: The United States now getting very serious about changing its force posture in Europe.
1: Bu açıklamalar ABD'nin Avrupa'daki askeri konuşlanmasını değiştirme konusunda çok daha ciddi olduğunu ima eden doğrudan bir uyarı niteliği taşıyor. ABD'nin Orta ve Doğu Avrupa'daki kara kuvvetlerinde ve Akdeniz'de konuşlu Amerikan güçlerinde kesintiler olabilir. Bu gelişmenin etkileri Akdeniz havzasını ve Güney Avrupa'yı da etkileyecektir. Ayrıca Amerikan askeri kapasitesine güvenen NATO üyeleri açısından da önemli sonuçlar doğuracaktır.
2: Giderek daha belirsiz ve karmaşık hale gelen güvenlik ortamında NATO 3.0 kavramını nasıl anlamalıyız?
3: NATO 3.0, NATO içinde mutlaka yeni bir aşama anlamına gelmiyor. Bunu daha çok siyasi ve finansal bir açıklama olarak okumak gerekiyor. ABD'nin NATO içindeki rolünü kökten değiştirme girişimi olarak değil. Bu da ABD'nin NATO

0: sınavdan çekilip çekilemeyeceği sorusuna getiriyor bizi. Bence bu açıkça imkansız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın başkanlığı üstlenmesinden bu yana NATO'ya ağırlık verilmeyeceği, askeri desteğin sınırlandırılacağı mesajını veriyor. Peki düne kadar kopuşun eşiğine gelen ilişkiler bu zirveyle yeniden güçlenme yoluna mı gidecek? İttifak içindeki dinamikler nasıl şekillenecek? İşte tüm bu soruların yanıtı için gözler tarihi zirvenin adresi Ankara'ya çevrilecek.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Efendim 3 Temmuz Cuma sabahındayız. Saatimiz 8.59'u gösteriyor. Gün başlıyordu. Haber yolculuğumuz sürüyor. Çok önemli bir bağlantımız var. İran'a, Tahran'a gideceğiz. İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılarında öldürülen eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için bir cenaze töreni düzenleyecek. 6 gün sürecek. Hemen bölgeye gidelim. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin töreni yakından takip edecek. Şimdi de karşımızda. Öncelikle günaydın Çetinler. Tahran'dan uzun süredir görüntüler ekranlara getirmiyorduk. Senin vasıtanla hem ekranlara getirelim hem de son dakika bilgilerini alalım. Neler olacak, neler bitecek Tahran'da?
1: Murat, tabii ayın 9'una kadar İran'da artık her şey kapalı. Çünkü cenaze töreni var.

0: Senin de az önce ifade ettiğin gibi dini lider. Aslında sadece İranlıların değil, aynı zamanda Şii dünyasının da en önemli ismi, en önemli dini lideri olarak bilinen Ali Hamaney'in cenaze töreni var. 30 milyon insanın katılması bekleniyor. Şu anda Pakistan'dan, Irak'tan, hatta Orta Doğu'nun farklı bölgelerinden Tahran'a akın akın insanlar geliyor. Kalabalık olması bekleniyor ama tabii bir taraftan da endişeler var. Çünkü bu endişenin aslında biraz da geçmişi var. Neden diyeceksiniz? Nasrallah'ın cenazesini hatırlayalım. Beyrut'ta cenaze töreni düzenlenirken İsrail alçak kuşlar yaparak aslında bir anlamda Hizbullah'a gözdağı vermişti. Şimdi tabii gelinen noktada biraz daha durum farklı. Çünkü burada İran 2 gündür İsrail'e ve açık bir şekilde Amerika'ya tehditlerini savuruyor. Herhangi bir şekilde bu cenaze törenine bir saldırı gerçekleşirse çok sert tepki vereceklerini ifade ediyorlar. Tabii Murat, bu savaş başladığı zaman hiç kimsenin aklında şu yoktu. Yani dini lider direkt hedef alınır mı? Çünkü bu hep bir söylemdi. İsrail'in sık sık dile getirdiği bir söylemdi ama bunu yapabilir mi? Buna kalkışabilir mi? Çünkü İran halkının ve Şii dünyasının tepkisinin çok sert olacağı düşünülüyordu. Zira şunu belirtelim, Şii dünyası için en üst mertebe, yani yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olarak ifade edilen bir makam olarak görülüyor. Ve dolayısıyla Ayetullah'lık makamında bulunan bir şahsa bu şekilde bir suikastın gerçekleştirilmiş olması İran halkı ve Şii dünyası tarafından çok sert bir tepkiyle karşılandı. Ardından da zaten savaş uzadı ve bugüne kadar geldi. Şimdi tabii asıl gözler Hamaney'in oğlu Müşteba Hamaney'de. Bu törene katılacak mı, katılmayacak mı? Çünkü kendisi aynı zamanda babasıyla beraber Beyt dediğimiz konuttaydı ve o konut hedef alındığında o da yaralananlar arasındaydı. Ve zaman zaman kendisinden sert açıklamalar geliyor. Zaman zaman heyetler, işte Halifaf'ın ve Dışişleri Bakanlığı'nın Pakistan'da, Cenevre'de yaptığı görüşmelerde telefon görüşmeleri yaptığı ve onlara talimatlar verdiği söyleniyor. Zaman zaman medya üzerinden yaptığı açıklamalar var ama şu ana kadar kendisi hiç görünmedi, hiç ortaya çıkmadı. Tabii yüksek bir güvenlik önleminin alındığını söyleyelim. Kendisinin gelip gelmeyeceği konusunda çok büyük bir ihtimalle katılmayacağı söyleniyor. Ama tabii bir başka soru var burada. Birçok ülkeden devlet başkanı, devlet temsilcileri katılacak bu cenaze törenine. Dolayısıyla bu devlet temsilcilerinin katılacağı küçük bir toplantıya da mı Müşteba Hamaney katılmayacak? İşte bu soru işareti. Ama genel itibariyle bu törenlere katılmayacağı ağırlık kazanmış durumda. Biz de bugün Tahran'dayız. Ben biraz isterseniz böyle Tahran'ın sokaklarını da göstereyim. Şöyle bakın, her yerde şu anda pankartlar asılmış durumda. Siyah yazılar şu anda var. Burası Veliasır Caddesi, Filistin Caddesi. Dolayısıyla burası en işlek caddelerden biri. Ama şunu da hemen belirteyim. Buraya giriş çıkışlar ve Tahran'ın tam 9 noktasına giriş çıkışlar tamamen yasaklanacak. Çünkü güvenlik önlemleri çerçevesinde hatırlayalım, Kasım Süleymani, İran'ın paramiliter güçlerinin komutanı Kasım Süleymani de öldürüldüğünde Tahran'da büyük bir tören düzenlenmişti. Ve o törene katılım esnasında bir bomba patlamıştı ve çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Ve gelinen noktada tabii şimdi benzer bir durumun yaşanmaması için aynı önlemler alınmaya devam ediyor. Bir taraftan da bugün Cuma ve Cuma olduğu için de burada tatil ama ayın 9'una kadar biz burada olacağız. Habertürk ekipleri olarak buradan yayınlarımıza devam edeceğiz ve burada olup biten her şeyi aktarmaya devam edeceğiz. Murat'ı sana bırakıyorum.
1: Çetin Er, çok teşekkür ediyoruz. Tahran'dan aktardı gördüğünüz, duyduğunuz üzere Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Er. Çetin töreni yakından takip edecek ve zaten bu süre boyunca da Tahran'da olağanüstü günler yaşanacak. İran genelinde de aslında gözümüz kulağımız Tahran'da olacak. Bir taraftan da Ankara'da yine aynı şekilde NATO zirvesi var. Orada da güvenlik önlemleri bir hayli fazla. Yani bu iki başkentteki ülkedeki güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Efendim, meclis yaz tatiline girmeden önce terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın sunulması beklenmekte. AK Parti kurmayları yasanın büyük ölçüde hazır olduğunu belirtiyor. Kurmaylar yasa genel af ya da özel af niteliği

0: taşımayacak diyor. Peki yasayla örgüt üyeleri, yöneticilerine yönelik nasıl düzenlemeler yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çıkarılacak yasa için mecliste. Meclis yaz tatiline girmeden önce yasanın sunulması planlanıyor. AK Parti kurmayları terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın meclis tatile girmeden yasalaşmasının hedeflendiği, süreçte ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Kurmaylar yasal düzenleme büyük ölçüde hazır olsa da Kandil'e yakın birkaç mağaranın teslim edilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti kurmayları yasanın geçici ve bu sürece özgü olacağını, herhangi bir pazarlığa dayanmayacağını kaydetti. Yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak. Düzenleme yalnızca PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecini kapsayacak. Diğer terör örgütlerine uygulanmayacak dedi. Süreç yasasında kendi varlığına son veren örgüt tanımlaması yapılacak. Peki yasada örgüt üyeliği, yöneticiliği ile ilgili suçlar nasıl tanımlanacak? AK Parti kurmayları, yalnızca örgüt üyeliği suçundan hüküm giyen ya da hakkında işlem yapılan kişilerle ağır suç işleyenlerin aynı kapsamda değerlendirilmeyeceğini belirtti. AK Parti kurmayları teslim olan örgüt üyeleri ve yöneticilerinin önce güvenlik güçlerine teslim olacağını, ardından savcılık ve mahkeme süreçlerinden geçeceğini kaydetti. Her dosya ayrı ayrı incelenecek ve mahkemeler mevcut hukuk sistemi içinde karar verecek. Düzenleme kapsamında denetimli serbestlik, adli kontrol ve benzeri infaz uygulamaları devreye girecek. AK Parti kurmayları kamuoyunda konuşulan ceza sürelerinin kesinleşmiş rakamlar olmadığını belirtti. Mevcut ceza hukuku içinde infaz sürelerinde belirli oranlarda düzenleme yapılabildiğini söyledi. Kurmaylar, örneğin 20 yıl yatarı bulunan bir kişi için 15 yılının cezaevinde infaz edilmesi, kalan kısmının ise denetimli serbestlik kapsamında geçirilmesi gibi modeller değerlendirilebilir dedi. Yasada örgüt üyelerinin toplumsal uyum süreçlerine dahil edilmesi, meslek sahibi olmasına yönelik adımlar atılmasına atıf da yapılacak.
0: Evet, yine sıcak bir Temmuz ayı geçireceğiz. Efendim, bir son dakika gelişmesini aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgüt kuran kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini paylaştı. Detaylar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre.
2: Evet Murat Güloğlu, sahte kimlik ve resmi belge çetesine 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 ilde 31 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Operasyon Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Suçlamalara bir bakalım. Soruşturmada şüphelilerin nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle birlikte hareket etti. Arama kaydı bulunan kişilere kimlik belgesi düzenledi. Sürücü belgesi olmayan kişilere ehliyet temin etti. Sahte ikamet izinleri hazırladığı tespit edildi ve bu tespitin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı ve 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin bir mesaj da paylaştı. Şu ifadeleri kullandı. Buradan açıkça ifade ediyorum. Resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir dedi. Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri hukukun tanıdığı tüm imkanlar kullanarak en ağır şekilde işletilecektir ifadelerini kullandı.
0: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Detayları Habertürk muhabiri Emre Aytekin paylaştı diyelim ve devam edelim yolumuza. Saatimiz 9'u 9 geçiyorken Cuma günündeyiz. Paradan söz edelim. Zira saat 10'da biliyorsunuz TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak. Merakla bekliyoruz ama bir taraftan da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Haziran ayına dair marketteki fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 21 ürünün fiyatı artmış. 17 ürünün ise fiyatı düşmüş. Haziran ayının zam şampiyonu çilek olmuş.
1: Haziran ayında markette 21 ürünün fiyatı arttı, 17 ürünün fiyatı düştü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Haziran ayına ilişkin marketteki fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 38 ürünün

0: Ayın 21'inde fiyat artışı, 17'sinde fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı %81 ile çilekte oldu. Çileği havuç, kabak ve kuru soğan izledi. Haziran ayında markette fiyatı en çok düşen ürün %37,8'de domates oldu. Domatesteki fiyat düşüşünü karpuz, nohut ve kuru üzüm izledi.
1: Korkma, para al.
0: Haziran ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %379,3 ile elmada görüldü. Elmayı sırasıyla havuç, çilek, yeşil fasulye ve kiraz takip etti.
2: Evet, fiyat artış oranları %200'lerin üzerinde maalesef. Şimdi efendim, yeni güne, bu cuma gününe acaba piyasalar hangi rakamlarla başlıyor? BIST 100 endeksinde küçük de olsa bir yükselme söz konusuydu dün. 14.455 puandan güne başlayacak. Dolar 46 lira 80 kuruş. Euro ise 53 lira 63 kuruştan işlem görmekte. Her ikisinde de küçük de olsa bir artış söz konusu. Zira euro dolar paritesi 1.14 seviyesinde. Faize hemen bakalım. 39.87'ye düşmüş durumda. Altının onsunda da bir yükseliş var. %1 ila 1.5 arasında 4.168 dolardan işlem görüyor altının onsu. Brent petrolde de maalesef bir %1'lik yükseliş var. 72-73 dolar seviyesinde. ABD ham petrolde 69 dolar seviyesinde. Hemen altın dünyasına bakalım. 6.276 lira gram altının fiyatı, ki yaklaşık 1.5 oranında, %1.5 oranında bir yükseliş var. Çeyrek altında da aynı şekilde 10.262 lira. Yarım altının ederi 20.525 lirayken 40.924 lira tam altının satış fiyatı. Tabii kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir. Yeni güne işte bu rakamlarla başlıyoruz. Enflasyon rakamı bekleniyor. Etkili olacaktır elbette ki, inişlerde çıkışlarda. Hayırlı kazançlar diyelim. Devam edelim siyasette, dış politikada özellikle neler oluyor? Bir Katsa yaptırımı var yıllardır S-400'lerle ilişkili bir taraftan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Erdoğan'la Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade beyanında bulunduğunu söyledi Bakan Fidan. NATO zirvesinin yine önemine dikkat çekti.
3: İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler,
4: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin olumlu süreçte olduğunu kaydetti. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var dedi.
5: ABD ile ilişkiler olumlu süreçte. Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonu çok önemli. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var. İşlemlerin yerine getirilmesiyle kongrede süreç aynı olmayabilir. Ancak iradi anlamda bir sıkıntı yok. Kongrede süreç nasıl gidecek ona bakarız.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk Televizyonu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgedeki arabuluculuk çabalarına dikkat çekti. İsrail'in dünyanın sorunu olduğunu söyledi.
5: Göz göre göre katliam yapıyorlar. Göz göre göre her yerde istikrarsızlaştırıcı rol oynuyorlar. İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. İsrail sadece benim değil, dünyanın sorunu. İnsanlığın ortak sorunu.
4: Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak dedi.
5: Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şey. Tarihi zirve olması sebeplerinden biri de şu. İlk defa savunma sanayi forumu NATO'nun resmi programının bir parçası oluyor. Artık savunma sanayi esas ayaklardan biri oldu. Bu da bu zirvenin temel çıktılarından biri. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak. Bununla beraber rekabet alanı da oluşacak. Tehditler de değişecek ve buna göre hareket etmek gerekiyor.
2: Peki devam edelim. Sayın Bakan'ın bu sözlerinin hemen ardından önemli bir açıklama Atlantik Konseyi Başkanı Kempe'den geliyor. Türkiye gazetesinden okuyoruz. ABD Türkiye'nin önemini gördü şeklinde ifade edilmiş. NATO'nun Ankara zirvesini tarihi diye nitelendiriyor Frederick Kempe. Türkiye ABD ilişkileri içinde kritik tespitlerde bulunmuş Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'sundan önemli bir açıklama var. Küresel bir meydan okuma döneminden geçiyoruz. Türkiye askeri güç bakımından Trump'ın diğer ordularda görmek isteyeceği türden kapasiteye sahip Ankara'da coğrafi konumu artık daha kilit roller için kullanıyor şeklindeki ifade dikkat çekici. Özellikle Trump'ın dostum Erdoğan için geliyorum mesajını değerlendiriyor Kempe. Trump'ın Türkiye'nin stratejik önemini gördüğünü ve ilişkiyi derinleştirdiğini düşünüyorum. Zirvenin Türkiye-ABD kısmı gayet iyi sonuçlanacak.

0: Jet motorları ile ilgili anlaşma olacağını tahmin ediyorum. Trump yönetimi F-35'lerle ilgili anlaşmayı yenilemek için de bir yol bulmaya çalışıyor şeklindeki ifadeler oldukça önemli. Tarihi NATO zirvesinin Türkiye için, ayrıca Amerika için nasıl ve neden tarihi olduğunu açık ve net ortaya koymuş. Bir taraftan da Japonya, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri neden NATO'da olmasın ki şeklindeki görüşü dikkat çekici. Efendim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ne diyor, ona bakalım. Değişen savaş ortamında insansız savaş uçağının önemini vurguladı bir kez daha. 30 yıl içinde muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak diyor.
1: Dünyada 15 bin kadar savaş uçağı bulunuyor. İnsansız savaş uçakları zamanla, muhtemelen 30 yıl içinde hepsinin yerini alacak. Bu da muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak.
2: İnsansız savaş uçaklarının değişen harp ortamındaki önemine değindi. Pilotlu savaş uçağına göre avantajlarını sıraladı.
1: Burada hava aracının içinde insan yok. Pilotlu bir savaş uçağının yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Hatta daha fazlasını. Çünkü insan unsuruna sahip değil ve çok daha ucuz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve NATO Parlamenterler Assamblesi heyetleri Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Heyette Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar heyete yerli insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı anlattı.
1: Tüm jet uçuşlarının %90'ı nedir? Eğitim uçuşları. Yani 10 uçağınız varsa hayatları boyunca 9'u eğitim için kullanılıyor. Elinizde sadece bir tane savaşacak uçak kalıyor. Buradaysa eğitime gerek yok. Çünkü bir bilgisayarın buna ihtiyacı yok. Sadece yazılım. Bir kez optimize edildikten sonra iş bitmiştir.
0: Ve Yeni Birlik gazetesinden bir haberle devam edelim. Türk savunma sanayinde kim? Avrupa basınının gözü deniliyor. Ankara NATO zirvesinde ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Avrupa basınında da dikkatler Türk savunma sanayine çevrildi. Frankfurter Almanya Zeitung: Alman ordusu yakında Türkiye'den silah mı satın alacak? Financial Times da Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayi başlıklı birer haber analiz yayınladı. Ve en dikkat çeken boyutunun Almanya'nın Türk savunma ürünlerine ilgisinin arttığı yönündeki gözlem oluşturuyor. Öte yandan Financial Times'ta da Türk savunma şirketlerinin hızlı hareket ettikleri ve pazardaki talebe hızlı tepki verdikleri değerlendirmesine özellikle yer veriliyor denilmiş NATO zirvesi öncesinde. Bu tür haberler elbette ki dikkat çekici. Peki Trump NATO müttefiki İspanya'ya yönelik olarak tavrını değiştirdi mi, değiştirmedi mi, buna bakalım. Zira eleştirilerini sertleştiriyor İspanya'ya yönelik olarak. İran'a saldırılar sırasında kendilerine destek vermemekle suçladığı Madrid yönetimine İspanya NATO üyesi ama iyi bir NATO üyesi değil sözleriyle seslendi. Trump'ın gündeminde Panama kanalının yönetimi de var.
3: The Spanish, the members of NATO, but not very good members of NATO.
2: Madrid yönetimini istem etti. İspanya NATO üyesi ama iyi bir NATO üyesi değil dedi. ABD Başkanı Trump İspanya'ya yönelik eleştirilerine devam etti.
3: They are not behaving nicely, but they will learn.
2: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında ABD ile Avrupa ülkeleri arasında gerilim yükselmiş. Trump İspanya'ya askeri harekata destek vermediği için tepki göstermişti. Kuzey Dakota'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Trump, İspanya'ya yönelik sert eleştirilerine devam etti.
3: The Spanish, the members of NATO, but not very good members of NATO. They say, no, we don't want to help other people. What are we doing, huh? They are not behaving nicely, but they will learn.
2: Trump, eski ABD Başkanı Roosevelt'i hatırlattı. Onun kazandığı zaferlerle İspanyol hattının yapıldığını söyledi. İspanya'nın tarihsel olarak etkili olduğu Küba, Porto Rico, Filipinler ve Guam gibi bölgelerden söz eden Trump, yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaksınız. Hepsi bir zamanlar bizimdi dedi. ABD Başkanı konuşmasında Panama kanalına da değindi. Kanalın ABD tarafından inşa edildiğini söyleyen Trump, devredilmesini stratejik bir hata olarak tanımladı.
3: How stupid was that? And now China is trying to take over the Panama Canal, and we're not going to let that happen, okay?
2: Trump daha önce açıklamalarında Panama Kanalı'nı kontrol altına almak için askeri güç kullanılabileceğini söylemişti.

0: Tabii seçim zamanları yaklaşıyor. Kasım'da, Kasım'ın ilk haftasında efendim bir taraftan da Amerikan iç kamuoyuna böylesi destek, önemli mesajlar veriyor. Panama kanalı bunlardan bir tanesi. Trump bakalım Ankara'da nasıl mesajlar verecek? Bir taraftan da Yeni Şafak'tan bir haber başlığı. Gazze 1000 gündür ölüyor şeklinde bir de iç acıtıcı bir fotoğraf karesi kullanılmış Gazze'de. 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım tam 1000 gündür sürüyor. Kimi zaman mutabakat ya da ateşkesle yıkım ve katliamlar azalsa da İsrail Filistinlileri öldürmeye hiç ara vermedi. Geçen 1000 günde 73 binden fazla Filistinli katledildi. 10 binlerce yaralı ve hasta tedavi olmayı bekliyor. Tam 58 bin çocuk maalesef hayatını, daha doğrusu anne ve babasını kaybetti şeklindeki vurgu dikkat çekici ve 2 milyon kişinin evsiz kaldığı, 1.6 milyon Filistinlinin de aç bırakıldığı ifade edilmiş. Refah kapısı ise hala kapalı ve Gazze 1000 gündür ölüyor başlığında Yeni Şafak duyarlılığını bir kez daha ortaya koymuş durumda. Efendim devam edelim. Şimdi Tiran'da özellikle Arnavutluk'tayız. Burada yapılması planlanan turizm tesisine karşı başlayan protestolar var. O da devam ediyor gösterilerde. Bir ay geride kaldı. Protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanıyor.
1: Arnavutluk'taki protestolarda bir ay geride kaldı. Lüks turizm tesisine karşı yapılan gösterilerde eylemcilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Protestoların adresi yine başkent Tiran oldu. Binlerce Arnavut, Arnavutluk satılık değildir sloganıyla bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks turizm projesinin iptal edilmesini istedi. Göstericiler Başbakan Edi Rama'nın da istifasını talep etti. Göstericilerin sonraki adresi ise Arnavutluk Meclisi oldu. Protestocular milletvekilleriyle arabalarına un ve yumurta attı. Güvenlik güçleri ise biber gazı sıktı. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda polis araçlarına zarar verildi. Çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.
2: Şeffaflık istiyoruz. Doğayı korumak istiyoruz. Koruma altındaki bölgeyi yatırımcılara veren yasanın iptal edilmesini istiyoruz. Hükümet yolsuzluğa bulaşmış, onların da gitmesini istiyoruz.
1: Tartışmalı turizm tesisine karşı başlatılan gösteriler Flamingo Devrimi olarak adlandırılıyor. Başbakan Edi Rama daha önce ben başbakan olduğum sürece bu proje durmayacak açıklaması yapmıştı. Trump'ın damadı Kushner projenin yapılacağını 2024'te açıklamıştı. Ülkede tepki çeken bu proje koruma altındaki bölgede 10 bin yataklı lüks bir turizm tesisi inşa etmeyi hedefliyor. Projeye karşı çıkanlar bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarından mahrum kalacağını savunuyor.
0: Evet, göstericiler geri adım atmıyor. Bir taraftan da hükümet acaba sallanıyor mu Arnavutluk'ta? Bütün bunları da önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Arnavutluk'tan kuzeye doğru ilerleyelim. Avrupa ülkelerinden söz edelim. Sıcak hava dalgası malum sürmekte. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri görmüş durumda. Can kayıpları artıyor. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetiklemiş durumda.
1: Aşırı sıcaklarla boğuşan Avrupa, orman yangınlarıyla da mücadele ediyor. Fransa'dan Yunanistan'a kilometre karelerce alan küle dönüyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar rekor kırarken, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı arttı. Fransa'da sadece boğulma vakaları sonucu 90 kişi hayatını kaybetti. Nanterre kentinde ise klima satışı nedeniyle bir mağazada izdiham yaşandı. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını da tetikledi. Fransa'nın güneyinde Eru vilayetine başlayan ve komşu vilayete yayılan yangında 700 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Bazı köy sakinleri tahliye edilirken yüzlerce itfaiyeci rüzgar etkisiyle büyüyen alevlerle mücadele için bölgeye gönderildi. Yunanistan'da da Preveze ve Halkidiki bölgelerinde de orman yangınları çıktı. Yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
0: Maalesef Temmuz'u var, Ağustos'u var, Eylül'ü var, bu işin orman yangınları giderek artıyor.

0: artar mı artmaz mı? Elbette ki alınan tedbirler son derece önemli ama can kayıpları da bir hayli fazla, özellikle Avrupa'da. Şimdi yine NATO'dan söz edelim. Kurulduğunda önceliği Sovyetler Birliği'nin yayılmasını engellemekti, biliyorsunuz. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bazı şeyler de değişti doğal olarak. 2019'dan bu yana NATO'nun resmi belgelerinde özellikle Çin geniş bir yer tutmakta. Çin'in yükselişi Ankara'daki zirvede de gündemde olacak elbette. Peki NATO yönünü Asya'ya mı çeviriyor? Yanıtlarına haberimizde bakalım.
1: NATO kurulurken sınırları netti. Görevi Avrupa Atlantik bölgesini korumakla şekillendirildi. Ancak son yıllarda yayımlanan bildirgeler NATO'nun kabuk değiştirdiğini gösteriyor. İttifak resmi belgelerinde artık Çin'i çok daha sert bir dille karşısına alıyor. Pekin'i Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının belirleyici destekçisi olmakla suçluyor. Son yıllarda uzmanlar NATO Avrupa Atlantik Savunma İttifakı olarak mı kalacak, yoksa Çin'in yükselişi nedeniyle küresel güvenlik örgütüne mi dönüşecek sorusuna yanıt arıyor. Çin'in Rusya'ya sağladığı ürünler Moskova'ya can suyu olurken Kuzey Kore'nin mühimmat ve balistik füze sevkiyatı da Ukrayna cephesindeki dengeleri doğrudan etkiliyor. Karşılığındaysa Rusya Kuzey Kore'ye nükleer programı için teknik yardım sağlıyor. Bu tehlikeli ittifak NATO'yu Hint-Pasifik dörtlüsü olarak bilinen Asya'daki ortaklarıyla, yani Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla kurumsal bir işbirliğine zorluyor. Peki NATO neden Uzak Doğu'ya yöneldi? Çünkü artık Avrupa güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliği birbirinden ayrı değerlendirilmiyor. Ukrayna Savaşı bu bağlantıyı güçlendirdi. Çin'in Rusya'yı ekonomik ve teknolojik olarak desteklemesi Avrupa güvenliğini doğrudan etkiliyor. Hint-Pasifik'teki iki potansiyel gerilim noktası da NATO'nun bölgeye odaklanmasını tetikliyor. Tayvan Boğazı veya Kore Yarımadası'nda bir çatışma çıkarsa bunun küresel ekonomiye maliyeti 4 ila 10 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bu durumda Avrupa genelinde tedarik zincirleri tamamen çökebilir. Dahası bölgesel bir krizde Amerika Birleşik Devletleri güçlerini Avrupa'dan Pasifik'e kaydırmak zorunda kalabilir. Bu da Avrupa'yı Rusya karşısında savunmasız bırakabilir. Artık Rusya ve Çin aynı stratejik denklemin içinde. Bu nedenle resmi belgelerde Çin'e karşı sert bir dil kullanılıyor. 2019 Londra Deklarasyonu, Çin'in resmi bir NATO bildirisinde ilk kez anıldığı belge olurken, 2022 Madrid, 2023 Vilnius, 2024 Washington bildirgelerinde de Çin'e geniş yer verildi. Pekin yönetimi ise NATO'nun bu hamlelerine karşı oldukça öfkeli. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, NATO nerede ortaya çıkarsa kargaşa ve kaos da onu takip eder diyerek Batı ittifakını bölgede çatışmayı körüklemekle itham ediyor. NATO'nun Asya'da kalıcı bir askeri üs kurma ya da bu ülkeleri üyeliğe alma planı şimdilik yok. Ancak ittifakın önündeki yol haritası net. Savunma harcamalarını arttırmak, mühimmat üretiminde ortaklığa gitmek ve Çin'e olası bir saldırganlığın devasa ekonomik yaptırımlarla sonuçlanacağını şimdiden ilan etmek. Kısacası Batı ittifakı için artık küresel güvenlik sınırların ötesinde, Pasifik derinlerinde savunuluyor.
0: Evet, bu dev tarihi zirveye 4 gün kaldı, bir kez daha söyleyelim ve devam edelim yolumuza. Saatimiz 9.29'u gösterirken gün başlıyor da yine bir operasyonun haberini aktaralım. Jandarma ekipleri 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Hesaplarında tam 2 milyar 300 milyon lira para hareketliliği olduğu tespit edilen 73 şüpheli de yakalandı. Operasyon MASAK'ın raporları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleşmiş durumda. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırılmıştı.

0: dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı da tutuklandı. 35 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanmış durumda. Ve memleketin kriminal gündemine şöyle bir göz atalım. Gaziantep'te Haziran ayında bir kadın evinde silahla vurulup öldürülmüştü. Polis günlerce iz sürdü, katil zanlısına ulaştı. Bakın, katil zanlısı kim çıktı?
1: Evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Katil zanlısı günler sonra yakayla verdi. Cinayeti kadının altınları için işlediği ortaya çıktı. 59 yaşındaki Saniye Yaşar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşıyordu. 17 Haziran'da evinden gelen yüksek sesler nedeniyle komşuları polise haber verdi. Ekipler eve girdiğinde Saniye Yaşar kanlar içinde yerde yatıyordu. Silahla vurulduğu belirlenen Yaşar hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Polis katil zanlısının peşine düştü. Apartman görevlisi Ömer'in kadını öldürüp altınları çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
0: Efendim Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geçelim. Biliyorsunuz önemli bir operasyon gerçekleştirilmişti. Sahte altın operasyonu. Ve bu operasyonda atölyelerde basılan mühürsüz altınların farklı kuyumculara dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Kuyumculardan alınan örnekler laboratuvarda incelendi. Detayları Sırrı Berk Arslan'ın haberinden izliyoruz.
2: Darphanede basılması gereken altınları atölyelerde bastılar. O altınları kuyumculara dağıtıp vatandaşa sattılar. Kuyumculardan incelenmek üzere toplanan altınların eksik gramajlı ve mühürsüz olduğu ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli altın operasyonunda darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarının atölyelerde basılarak kuyumculara dağıtıldığı tespit edilmişti. 67 şüphelinin yakalandığı o operasyonun ardından el konulan altınlar incelemeye alındı. Kahramanmaraş'ta 30 ayrı kuyumcu ve imalatçıdan alınan altınlar laboratuvara gönderildi.
3: Zaman zaman piyasaya sürülen farklı karışımlarda olan altınları bazı XRF cihazlarımız da var. Bunların tespit edemediği ürünleri küpelasyon sistemiyle burada fırınlı sistemde gördüğümüz sonuçlarımız binde birin altında bir hata payıyla sonuç veriyor.
2: İncelemede gram, çeyrek, yarım ve tam altınların %42'sinde eksik gram ve düşük ayar tespit edildi. Altınların %90'ının ise darphane mühürlü olmadığı ve merdiven altı imalathanelerde basıldığı tespit edildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.
0: Şimdi efendim bu haberden bu habere geçeceğiz ki aradaki bağlantıyı kurunuz. Şimdi Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli ataşe yardımcısı Özer Y. kendisine emanet edilen konsolosluk kasasından tam 180 bin dolar çaldı. Şüpheli sanal bahis bağımlılığım var yerine koyacaktım dedi. Savcılık Özer Y hakkında zincirleme şekilde zimmet suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istiyor.
1: Konsolosluğun kasasından 180 bin dolar çaldığı sanal bahis oynadığı suçunu itiraf eden ateşe yardımcısı tutuklandı. Olay Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda yaşandı. Özer Y, Dışişleri Bakanlığı'nda bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken 2024 yılında Musul Başkonsolosluğuna ateşe yardımcısı olarak atandı. Konsolosluğun hasılat ve özel ödeneklerinin tutulduğu kasanın kontrolünden sorumlu 3 kişiden biri oldu. Özer Y, Eylül 2025'te yıllık iznini kullanmak için kasanın anahtarını alarak Türkiye'ye geldi. İzin sonrası da Irak'a döndü. Göreve başlayan ateşe yardımcısından kasayı açması istendi. Ancak kasa açıldığında 190 bin dolar yerine sadece 10 bin doların kaldığı tespit edildi. Özer Y'nin amirleri bir tutanak tutarak durumu başkonsolosluğa iletti. Dışişleri Bakanlığı, Özer Y ve onu denetlemekle yükümlü amirler hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında beyana alınan Özer Y, sanal bahis bağımlılığı olduğunu ve kasadan 3 ay içerisinde peyderpey paraları alarak sanal bahiste kaybettiğini itiraf etti. İdari soruşturmanın ardından bakanlık suç duyurusunda bulundu.
4: Şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu bir soruşturma başlattı. Şüpheli

0: Özerdiye savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren Özerdiye kasadan paraları aldığını itiraf etti.
1: 2025 yılı Haziran-Eylül ayları arasında konsolosluğun kasa anahtarı bendeydi. İnternet üzerinden sanal bahis bağımlılığım var. Konsolosluğun kasasından parayı aldım. Yerine koyma umudum vardı. Ancak bahiste kaybettiğim için parayı kasaya geri koyamadım. Ailemin sahibi olduğu arsa ve kooperatif hisselerini satarak bu zararı karşılamaya çalışacağım. Bahis bağımlılığı ile ilgili tedavi görmek istiyorum. Pişmanım. Görev yerine kendim gittim. Durumu izah ettim. Başka bir ülkeye kaçabilirdim. Ancak yurduma geri döndüm. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum.
2: Savcıya ifade veren şüpheli Özerye, çıkarıldığı mahkeme tarafından 21 Mayıs'ta tutuklandı. Başsavcılık olaya ilişkin kısa süre içerisinde iddianame hazırladı. Özerye hakkında zincirleme şekilde zimme suçunu işlediği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
3: Evet, kasanın anahtarını teslim ettiğiniz insan, yani devletin çalışanı maalesef hırsız çıkıyor. Bu gözler bunları da görüyor maalesef. Şimdi Çin'in başkenti Pekin'deyiz. Geçen hafta uçağıyla gökdelene çarpan pilotun günlüğünden intihar notları çıktı. 66 yaşındaki bu pilotun uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete yaşadığı son uçuşunda rotasından bilinçli olarak çıktığı belirlendi.
4: Uçağıyla Pekin'deki 528 metre yüksekliğindeki Sitik Kulesi'ne çarptı. Evindeki aramada intihar notları bulundu. Çinli yetkililerin yaptığı resmi açıklamada kazada hayatını kaybeden 66 yaşındaki Liu isimli pilotun boşanmış olup yalnız yaşadığı, uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Günlüğünde defalarca yaşamına son vermeye yönelik notlar bulunan pilotun olayı gizlice planladığı anlaşıldı. Soruşturma detaylarına göre özel pilot lisansı bulunan zanlı olay günü Pekin'in Pingu bölgesinden havalandı. Pilotun önce gözetmen eşliğinde ardından tek başına uçuş yaptığı belirtildi. Kule ile irtibatını kesen pilot iki kişilik hafif uçağı doğrudan iş merkezlerinin olduğu gökdelene sürdü. Kazada pilot yaşamını yitirirken 13 kişi yaralanmıştı. Çarpma sırasında gökdelenin üst katlarında büyük hasar oluşmuş, enkaz parçaları bina çevresine saçılmıştı. Çinli yetkililer dehşet anlarını kişisel nedenlerden kaynaklanan ve kamu güvenliğini tehlikeye atan bir hadise olarak tanımladı. Kazanın ardından Çin hükümeti bölgeyi geniş güvenlik çemberine almış, gazetecilerin ve vatandaşların görüntü almasına izin vermemişti. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görsellerse Çin yönetimi tarafından hızla sansürlenerek kaldırılmıştı.
3: Çin'den Amerika'ya gidelim. Bir garip haber, daha doğrusu kan dondurucu bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde kırsal bir bölgede harap durumdaki bir evde ağır ihmal koşullarında tutulan 16 çocuk kurtarıldı. Çocuklar hemen hastaneye kaldırıldı. Bir çocuk da entübe edildi. Anne ve baba dahil 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen 16 çocuğun Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir evde yıllarca tutulduğu tespit edildi. Kazara yerleri belirlenen çocuklar hastaneye kaldırıldı. Biri entübe edildi. Saf kötülük olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'nin Ohio eyaletinde başsavcılık bir soruşturma yürütüyordu. Soruşturma kapsamında arama kararı çıkarıldı. Yıllardır devam eden işkence kazara gün yüzüne çıktı. 16 çocuğun 13 metrekarelik bir odada insan dışkıları içerisinde 4 yıl boyunca tutulduğu belirlendi. Ohio Başsavcısı Andy Wilson karşılaştıkları manzarayı saf kötülük sözleriyle tanımladı. Polis şefi, "Hayvanlarımızın çoğu o çocuklardan daha iyi koşullarda tutuluyordu," dedi. Yetkililere göre çocuklardan bazıları hiç konuşamıyor. Engelli olan 18 yaşındaki en büyük çocuğun kendi adını dahi heceleyemediği açıklandı. Çocuklardan 7'si hastanelere kaldırıldı. Durumu kritik olan 2 çocuk helikopterle travma merkezine sevk edildi. Bir çocuğun entübe edildiği açıklandı.
5: Our other children at risk. This is clearly involved a multi-generational family in a very limited situation.
2: Olayın ardından çocukların anne ve babasıyla birlikte 2 büyük anne ve büyük baba gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında her bir çocuk için ayrı olmak üzere çocuğa

0: Ciddi fiziksel zarar verme suçundan 16 ayrı dava açıldı.
1: The four defendants were arraigned on 16 counts of second degree felony non child endangering. They were assessed a $300,000 cash or surety bond per defendant.
0: Müfettişler ailenin resmi kayıtlara girmemek için son 20 yıldır sürekli yer değiştirdiğini ve bu sayede çocukları gizlemeyi başardığını açıkladı.
2: Kan donduran detaylar. Şimdi efendim memleketteyiz. Ödemiş afet konutlarında geri sayım başladı. Yangında kullanılamaz hale gelen köy evlerinin yerine yeni konutlar inşa edildi. Teslimler bu ay sonu itibariyle başlıyor.
3: Bakalım
4: nasılsın?
3: Üzümlü köyünden.
4: Diyorum oğlum yapacağız işte. Yapacağız. Tamam mı sen?
3: Tamam mı? Üzülme.
0: 138 köy evi yangında kullanılamaz hale geldi. O evler bir yıl sonunda tamamlandı. Ödemiş afet konutları yangının birinci yılında teslim edilecek. İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınının izleri siliniyor. 138 köy evinin küle döndüğü afetin ardından başlatılan konut seferberliğinde sona gelindi. Yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibariyle başlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yangından bir ay sonra yeni konutların temelini attı. Yöresel mimariye uygun ve afetlere dirençli konutlar bir yıl içinde tamamlandı. Temmuz ayı sonu teslimat tarihi olarak belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangının senesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, afetin hemen ardından yaptığı ziyarette yanına gelen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı'nın görüntülerine yer verdi. Küçük Muzaffer'in bakan kuruma yaklaşarak "Bizim evimiz yandı biliyorsun değil mi?" sözleri yüreklere dokunmuştu.
4: Diyorum oğlum yapacağız işte. Evet. Yapacağız. Üzülme, tamam mı sen?
3: Tamam mı? Üzülme.
0: Kurum görüntülerin yer aldığı videoyu yakında Üzümlü Köyü'ne Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım notunu düştü.
2: Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçelim. Zira önemli organizasyonlardan biri olan Uluslararası Magosa Kültür Sanat Festivali devam etmekte. Festivaldeki konserler ve oyunlar büyük ilgi görüyor.

0: konserler, dans gösterileri, tiyatro oyunları, Mausa Kültür Sanat Festivali devam ediyor. Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 26. kez sanatseverlerle buluştu. Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlediği festivalde yerli ve yabancı birçok isim sahne aldı. Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklere çok sayıda sanatsever katıldı. Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nun başrollerini canlandırdığı Devlerin Savaşı oyunu da büyük ilgi çekti.
1: Evet, fazla büyükler kaydetmedim ama kaydetmek istemediğim için değil.
2: Daha önce de gelmiştik 2 yıl önce. Burada her zaman çok güzel de eğlenceliydi.
0: 23 Haziran'da başlayan festival 16 Temmuz'a kadar sürecek.
3: Sicilya'ya gidelim, zira Avrupa'nın biliyorsunuz en büyük aktif yanardağı Etna'dan söz edeceğiz. Yeniden faaliyete geçmiş durumda. Yanardağın püskürttüğü lavlar nedeniyle hava araçları için turuncu uyarı yayınlandı.
0: Etna yanardağı bir kez daha harekete geçti. Püskürttüğü lav ve dumanlar yakın çekimlerle görüntülendi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağında volkanik patlamalar meydana geldi. Etna'nın yaklaşık 3000 metre yükseklikteki zirvesinde bulunan kraterde açılan yarığın ardından yanardağdaki volkanik aktivite devam etti. Kraterdeki yarıkta irili ufaklı kül püskürtmeleri ve lav akışı olurken lavlar yanardağın doğu yamaçlarından da görüntülendi. İtalya Ulusal Jeofizik Enstitüsü bölgeden geçen havacılar için turuncu uyarı kodu yayımlarken Etna yakınındaki havalimanlarındaki seferlerin yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği belirtildi. Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinir.

0: biliniyor. 3300 metre yüksekliğindeki Etna'daki son büyük patlama 1992 yılında yaşanmıştı.
1: Efendim, gülmenin en çok yakıştığı insan kim? Kemal Sunal. Kendine özgü mizahı ve canlandırdığı karakterlerle unutulmaz filmlere imza attı Kemal Sunal ve izleyicilerin kalbindeki yerini hala korumakta. Her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 26

0: da da da.
1: Efendim, kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi.
2: Ya.
1: Ya. Oturmuş kumar oynar.
2: Aferin.
1: Ah ciğerimin köşesi.
3: Efendim çok haklısınız. Ayıp ettik. Özür dileriz. Sizlere de çok teessüf ederim.
4: Ne oluyor Şaban Bey?
3: Ne?
4: Ne?
3: Evet ne?
5: Sen.
3: Ben.
5: Adın ne?
3: Hazreti Ebu Bekir.
5: Adın ne dedim?
3: Hazreti Ebu Bekir dedim.
5: Adın ne, adın?
3: Ha, adım Hazreti Şaban.
6: Ulan kim o inek?
7: Benim efendim.
6: Tüh, unutuyordum. Ben de tarak almıştım. Hem de kırılmaz. Kırılmış.
8: Ben attım canım kumandanım. Şaban oğlu Şaban.
9: Büyük ustayı saygıyla anıyoruz, ailesine derin sevgilerimizi iletiyoruz diyelim. Spordan söz edelim. Galatasaray'da planlar artık Icardi'siz yapılıyor. Arjantinli yıldızın sarı kırmızılı yönetime dönüş yapmaması üzerine Galatasaraylı yönetim alternatif isimlere yöneldi.
10: Başkan Dursun Aydın Özbek, Icardi'nin menajeriyle bir araya gelmiş ve bir sezonluk teklif sunmuştu. Arjantinli oyuncunun temsilcisi ise 2 sezonluk bir kontrat talep ettiklerini iletti. Galatasaray, Icardi'den yeni sözleşmeyle alakalı cevap beklerken, önce Uzak Doğu'ya, ardından ülkesine tatile giden Arjantinli yıldız hala dönüş yapmadı. Sarı kırmızılı kulüpse Temmuz itibariyle planlarını Icardi'nin olmadığı senaryoya göre yapmaya başladı. Diğer yandan Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamasında veda sinyalini verdiği de ortaya çıktı. Futbolcuların eğlendiği gece kulübünde birkaç kulüp personeliyle görüşen Icardi'nin "Seneye de yine burada eğleniyor muyuz?" sorusuna "Seneye ben yokum." yanıtını verdiği öğrenildi.
11: Hazırız.
10: Icardi'nin menajeri Elio Pino da Galatasaray'la yaptıkları görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Pino, "Galatasaray'la beklentilerimiz örtüşmedi. Bu durum kesinlikle forma süresiyle ilgili değil. Galatasaray ve Mauro Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi. 33 yaşındaki golcü Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkarken 77 gollük katkı sağladı. 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan Süper Yıldız ayrıca 25 asistlik performans sağladı.
9: Efendim peki Riva sahillerine gidelim. Zira karavancıların yeni adresi olmuş durumda. Deniz manzarasının keyfini süren karavan sakinleri halinden memnun. Riva sakinleri ise sahili mesken tutan karavanların çevre ve gürültü kirliliği yarattığı görüşünde. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk de bölgeye gitti, taraflara mikrofon uzattı. Ve bu haberle gün başlıyor da bitiriyoruz. Kübra Nur Uslu para gündemde birazdan karşınızda olacak. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız.
12: ...65 senedir Riva'da oturuyorum. Karavan sorunu yeni başladı.
13: İç içe karmaşık böyle gece kondu, kentleşme gibi oluyor. Yani insanlar geliyor, bir boş bulduğu bir alana yerleşiyor.
14: Bir tanesi bir çekiyor, bir bakıyorsun 15 tane karavan yan yana.
15: Önce birkaçı geldi, ardından onlarcası park etti. Riva sahilleri kontrolsüz karavancıların yeni adresi oldu.
13: 50 tane karavan iç içe girmiş orada. Bunun altyapısı yok, elektriği yok, suyu yok.
16: Burası İstanbul'un Beykoz ilçesi. Güzelliğiyle dillere destek. Riva sahili. Bu eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenler arasında karavancılar da var. Kimi bütün yazı bu alanda geçiriyor, kimi 4 mevsim konaklamayı tercih ediyor. Deniz manzarasına karşı bu yaşamı süren karavancılar halinden memnun.
17: O bir şeydir buradayım. Kışın içeride, yazında dışarıda semaverimi yakıyorum. Gerekirse mangal yakıyorum. Eğilmeden, bükülmeden, kıvırmadan, kimseye zarar vermeden kendi eksenim etrafında özgürlüğümü yaşıyorum.
18: Burada yaşamak çok güzel yani, havadar.
19: Ekmek arası yapıp geldik. Daha başlamadık, şimdi denize girecekler, çıkacaklar.
16: Karavancılar böyle söylüyor ama mahalle sakinleri aynı fikirde değil. Çünkü yol kenarında gelişi güzel şekilde park edilen bu karavan alanı gerçekte bir karavan park değil.
20: Ormanla özel arazinin içerisinde bulunan bir alan.
14: Kamusal alanı işgal ediyor. İşgal etmekte de kalmıyor. Yani koyduğu karavanın etrafını bahçe yapmaya başlıyor, çevirmeye başlıyor, alan hakimiyeti kurmaya başlıyor.

0: Kimseyi sokmuyor.
1: İşgalci değiliz yani, bu gelip geçici sonuçta.
2: Ne kadar süredir buradasınız?
1: Yani hemen hemen bir sene oldu galiba.
3: Karavan kiralasam, bir yere gitsem, iki günden fazla kalsam ben rahatsızlık duyuyorum. Buradaki insanlara rahatsızım. Adam bir geliyor, bir atıyor, üç ay, beş ay gidiyor.
4: Riva Mahallesi muhtarı, karavan işgaliyetinin artmasıyla beraber çevre sakinlerinin şikayetlerinin de arttığına dikkat çekiyor.
5: Çevreyi aşırı derecede kirletiyorlar. Aşırı derecede müzikleri açıyorlar. Orada sabahlara kadar bağırıyorlar, içki içiyorlar, artı meydan ateşi yakıyorlar.
6: Evleri olan insanların oradaki gürültüden, keşmekeşten, sahile erişememekten.
3: Suistimal çok fazla var, çöp konuları çok fazla var.
5: Lavabo kullanımcı alanlar da yok zaten. Bütün ormanların içi ve pislik şey içerisinde.
4: Karavancılarsa kirlilik ve gürültünün sebebi biz değiliz diyor.
7: Gündelikçi gelenler, yani adam karşıdan geliyor, ailesiyle bir çayını kahvesini içeyim derken çöp bile hiç kimse atmıyor. Doğal olarak buradaki sabit kalan karavanların üstüne kalıyor.
8: Kaçatı tuvaletim var. Ben indiğim zaman iniyorum aşağı, akarsuyu var, dereye döküyorum, gidiyor.
9: İki tane çöp kovam var. Bak her şeyi tertemiz. Burayı ben süpürüyorum, suluyorum.
2: Bahçeniz gibi.
9: Bahçem gibi, kendi evim gibi.
4: Kontrolsüz parklanmanın nedeni kimine göre mevzuat eksikliği, kimine göre talebi karşılayacak karavan park olmaması.
3: Marketlerde bile satılıyor artık bu karavanlar ve insanlar bir şekilde herkes aldı. Şimdi talep patlaması oldu. Şimdi o insanlara koyacak yer bulamıyorlar.
6: Ruhsat taleplerine işte izin vermiyorlar. İnsanlar bulduğu yere koymaya çalışıyor.
4: Riva sakinleri kıyı şeridini işgal eden karavanlara çözüm bekliyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa yer yer yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: para gündemden merhaba. Bugün milyonlarca kişi Haziran ayı enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle emekli ve memurun alacağı zam belli olacak. Hatırlayacaksınız, 5 aylık enflasyon farkı %16,61'di. Konuklarımız olacak efendim, gözümüz kulağımız gelecek verilerde. Hemen size konuklarımı tanıtayım. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Filizer Yılmaz ve TOB ET öğretim üyesi Doçent Doktor Atılım Murat bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada birazdan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç da bize katılacak. Maaşları hep birlikte canlı yayında hesaplayacağız. Filiz Hanım, sizinle başlayalım mı? Nedir tahmininiz enflasyonda?
1: Evet, Kübra Nur'un bugün birin altında %0,91'lik bir enflasyon bekliyorum. Özellikle gıdada negatif bir seyir, giyim ayakkabıda negatif bir seyir ve özellikle de ulaştırma tarafında da belki negatif bir seyir görürsek çok yanlış olmaz, ama belki gıdada hafif pozitif de olabilir. Hani orada bir oynaklık söz konusu. Birin altında bir enflasyon mümkün bugün.
0: Atılım Bey, sizin fikriniz, tahmininiz nedir?
2: Yani %1, yaklaşık %1'lik bir enflasyon. Bu da yıllık enflasyonun eğer %1 civarında gelirse %32 civarında gerçekleşebilir. Evet, biraz şeyler gıda tarafında destek oldu enflasyonu geçen ay. Yanı sıra akaryakıt fiyatlarında da düşüşler oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak. Bunların etkisiyle %1 civarında bir aylık enflasyon görebiliriz.
0: Filiz Hanım, biraz mevsim etkisi de oluyor herhalde, öyle değil mi gıdada? Bu arada hatırlatalım, Mayıs'ta aylık enflasyon %1,71'di. Yıllık enflasyon da %32,61 olmuştu. Özellikle hangi kalemlere mesela bakacaksınız veriler açıklandıktan sonra siz, Filiz Hanım?
1: Evet, şu an veri

0: Açıklandı.
1: Geldi, evet.
0: 0,99 gelmiş aylık veri.
1: Evet
0: Tam
1: efendim.
0: da verinin altında.
1: Aynen öyle efendim. Haziran enflasyonu %0,99 oldu. Veriler açıklandı. %1 gibi bir beklenti vardı. Son dakika bilgisi olarak bir kez daha paylaşalım. Haziran ayı enflasyonu artık belli oldu. %0,99 oldu. Birin altında. Az önce tam da konuklarımızla konuşurken bu civarda bir beklenti vardı. Hatta Filiz Hanım tam da böyle bir şey söylemişti, öyle değil mi? Buyurun Filiz Hanım, ilk değerlendirmenizi alalım.
0: Evet, aynen öyle. Hemen aylık bazda baktığımda benim 0,91 civarıydı. Benim beklentim çok az üzerinde ama yani virgülle bir farklılık var. Şimdi giyim ayakkabının negatif olduğunu görüyorum. Ulaştırmanın negatif olduğunu görüyorum aylık bazda. Gıda da emin değildim bakın. Negatif de olabilir, hafif pozitif de olabilir demiştim. Hafif pozitif gelmiş 0,17. Çünkü gıda tarafında analistlerin tahminlerinde bir takım oynaklıklar olabiliyor. Yani en sağlıklı dönemde bile bu oynaklığı görüyoruz. Onun için ağırlıklı özellikle giyim ayakkabıda düzeltme. Şimdi neden giyim ayakkabıda düzeltme var? Çünkü geçtiğimiz son 2 ay sezon etkisi, mevsim etkisiyle biz burada geçen ayı hatırlayalım. İki haneli rakam gördük. %11 küsür rakam vardı. Ki giyim ayakkabının genel olarak Mayıs ortalaması %5,5'tu. Oradan gelen bir etki var. Artık mevsim etkisi, bayram etkisi giyim ayakkabıda geride kaldığı için burada bir düşüş var. Ulaştırma tarafı biraz önce hocam söyledi. Barış kaynaklı olarak Haziran ayında biz 70 dolarlara kadar geri çekilen Brent petrol gördük. Yani çok ciddi bir düzeltme oldu. Dolayısıyla enerji fiyatları kaynaklı olarak ulaştırma ki en çok burayı etkiliyor. Evet, yani petrol ve enerji birçok alanı etkiliyor ama direkt doğrudan etkilediği alan ulaştırma. Onun getirdiği etki var. Yani savaşın geride kalması, barışın olmasıyla birlikte enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisini görüyoruz. Gıda fiyatları 0,17. Şimdi farklı farklı kurumların ben analizlerine baktığımda burada artı bekleyen de vardı, eksi bekleyen de vardı. Özellikle İstanbul enflasyonuna baktım. Orada mesela 0,65'lik bir yükseliş vardı. Görece İstanbul enflasyonu, İTO'nun enflasyonu diğer kurum beklentilerine göre gıdada belki de en yüksek tarafta diyebilirim. Dolayısıyla 0,99 piyasa açısından olumlu. Piyasadaki medyan beklenti 0,98'di. Bunun üzerinden değerlendirecek olursak olumlu. Ama piyasa bu olumluluğu satın almış mıydı? Evet, satın almıştı. Onun için çok büyük tabiri caizse bir coşku beklenir mi? Beklenmez. Ama tabii Sayın Fatih Karahan şunu söyledi. Dedi ki yani bu enflasyona bakacağım. Ona göre de bundan sonraki adımlarımızı bakacağız dendi.
1: Bu arada ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için bir kez daha duyurmuş olayım. Belli de oldu artık emekli ve memurun alacağı farkta. Emekli maaş zammı emekli maaş zammı %17,76 olurken memur maaş zammı da %13,52 oldu. Yine yıllık enflasyon oranında %32,11 olarak hesaplandı. Haziran enflasyonunun %0,99 gelmesiyle birlikte atılım meclisin dikkatinizi çeken veriler neler oldu bu açıklanan veride?
2: Şimdi mevsimsel faktörlerin zaten etkili olmasını bekliyorduk. Gıda fiyatlarından olsun, işte petrol fiyatını zaten konuştuk oradaki düşüşle beraber. Tabii yani genel çerçeveye baktığımız zaman da mesela çekirdek enflasyonda hem B endeksi hem de C endeksi aylık enflasyonun çok üzerinde. Yani buradaki katılık devam ediyor. O nedenle yani zaten biz son bir yıla baktığımız zaman rakamları yuvarlayarak söylüyorum. Zaten %31 ile %34 arasındayız bir yıldır enflasyonda. Tabii ki yani savaş etkilerinin olduğu falan da tartışılabilir ama savaştan önce de enflasyon yine bu seviyelerdeydi. Yani çekirdek enflasyondaki göstergelerdeki yüksek seyir bence tedirgin ediyor hala. Merkez Bankası'nı da tedirgin ediyordur. Bu bir aylık veridir. Sonuç olarak bu ay yapılacak zamlarla beraber Temmuz ve Ağustos enflasyonları bir miktar beklentinin üzerinde de gelebilir. O nedenle hemen sadece bir aylık veriye bakarak yani işte Merkez Bankası gevşeme eğilimine girmesi beklenmemeli. Zaten 2 hafta önce, geçen hafta pardon, yani Londra'daki toplantılarda da yani Başkan Karahan, Merkez Bankası Başkanı çok net ifadeler kullandı. O nedenle yani hala enflasyonun gidişatından genel olarak Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi çok memnun değil. Zaten işte yıl sonu enflasyon tahmini piyasanın %29'larda. O nedenle yani bir aylık veriye bakarak yani Merkez Bankası'nın gevşeme eğilimine gireceği, faizleri indireceği gibi bir beklentiye girmemeli bence.
1: Bu arada kira tavan zam oranı da belli oldu efendim. %32,03. Bu dönemde özellikle kontratını tekrar yenileyenler için bir kez daha duyuralım. Hem ev sahipleri hem de kiracılar için 32,03 oldu kira tavan zam oranı da. Şimdi verilere bir bakınca tüfe, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %35,45 arttı.

0: arttı şeklinde bir veri var. Yine aylık bazda da %0,17 arttı. Biraz önce Filiz Hanım tam da böyle gıdadan bahsederken aslında negatif de gelebilir ama hafif bir pozitif olarak değerlendirmiştiniz, öyle değil mi? Bir gıda başlığını açalım mı sizinle gelen bu veriler evet. üzerine?
1: Tabii Kübra Nur Hanım, ben bu arada hocama katılıyorum. Yani B ve C'ye baktığım zaman evet, şimdi geçen ay mesela C 2.92 idi, 1.6'lara gelmiş. B 2.87 idi, evet orada bir düşüş var. Ama birin altına bir eğilim görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. Ki Merkez Bankası sadece bunlara da bakmıyor. Medyan enflasyona bakıyor, satırıma bakıyor, budanmış enflasyona bakıyor. Farklı bir takım eğilimler var ve hatta mevsim etkilerinden arındırılmış ana eğilime bakıyor Merkez Bankası. Kesinlikle hocama katılıyorum bu konuda. Bu şu açıdan önemli olacak. Piyasada şöyle bir tartışma var. Özellikle bu %40 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti çok hızlı acaba enflasyon verisinden hemen sonra 37'lere kademeli veya hızlı bir şekilde getirilir mi? Sayın Karahan dedi ki bir enflasyonu görelim ve TC 23 Temmuz'daki toplantı öncesinde de bizden bir adım beklemeyin dedi. O açıdan hani biraz önce vurgum işte en azından beklentiye paralel gelmesi, beklentinin çok üzerinde gelseydi o zaman sıkılaşma eğiliminin daha da artacağı, belki bu 40'ın 37'lere gelme senaryosunun bile ötelendiği bir süreçten bahsediyor olacaktık. En azından o kısım için en azından beklentiye paralel gelmesini kısmi yolunu değerlendirmek lazım ama hocama katılıyorum, erken bir gevşeme beklememek lazım. Gıda tarafı çok önemli Kübra Nur Hanım, çünkü daha savaş başlamadan bizim sırtımızda en önemli yüklerden biri gıda enflasyonuydu. Neden? Kuraklık don var ama gıda enflasyonu Türkiye'de yüksek olmasının tek sebebi bu değil. Yapısal bir takım sorunlar var, işte tarım üfede ciddi anlamda dışarıya bağımlılığın getirdiği etki var. Dolayısıyla birçok yapısal neden burada etkili. Bir de bunun üzerine hava koşulları, mevsim etkilerinin bozulması gibi etkenler geldiğinde hepten burada sıkıntı oluşuyor. Bence gıda fiyatlarında, fiyatlama davranışlarının da ben ciddi anlamda bozuk olduğu kanaatindeyim. O nedenle bu mevsim etkileri kaynaklı buradaki düşüş önemli. Yalnız yine hocamın vurgusu önemli. Temmuz ayında biz diğer geçtiğimiz iki aya göre gıda enflasyonunda bir miktar daha belirgin bir artışı görebiliriz. Bir, iki, yönetilen yönlendirilen fiyat artışları gelecek. Burayı etkileyecek. Yani aslında stresimiz bitmedi. Bence yakın vade için yön tayin edici olacak asıl enflasyon verisi Temmuz enflasyon verisi olacak. Eğer burayı da badiresi atlatabilirsek bu bizi biraz daha rahatlatacak. Elbette ki hızlı bir gevşeme süreci anlamında olmayacak. Onun için bence asıl kritik piyasa fiyatlamaları açısından, yabancı ilgisi açısından Temmuz ayı olacak diye düşünüyorum.
0: Evet efendim, bu arada tabii en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu da hemen gündeme geliyor bu verilerin üzerine. Şu bir bilgiyi de hemen hızlıca paylaşalım. AK Parti en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifini bugün 12'de meclise sunacak. Dolayısıyla bu konuda da meclisten bir adım atılması gerekiyor en düşük emekli maaşına ilişkin. O konuda da bir çalışma yapılıyor, meclise bugün 12'de sunulacak. Bu arada birazdan Ahmet Kıvanç'a da soracağız ne kadar oldu emekli maaşları diye. Hatta o da şimdi hazır. Efendim sizden dinleyelim, ne kadar oldu en düşük emekli maaşı, zam oranları nasıl etkiledi, buyurunuz.
2: En düşük memur maaşından anladığım kadarıyla şey yapıyorsunuz, soruyorsun. En düşük emekli aylığı konusunda Kübra Nur, AK Parti'nin vereceği yasa teklifiyle bugün artış yapılacak. Bugün bu az önce senin söylediğin şeyi kaçırdım ama dün kulislere yansıyan bir husus vardı. Geçmişteki artışlar son 6 aylık enflasyon oranında yapılmıştı 2025 yılından. Bu yılın Ocak ayında memur maaşına göre bir artış yapılmıştı. Çünkü memur maaşları 6 aylık enflasyondan daha yüksek çıkmıştı. 18.60 çıkmıştı memur maaşlamı. Enflasyon ise 12.19 orada kalmıştı. Dolayısıyla orada Ocak ayında memur maaşına göre daha yüksek bir artış yapılmıştı. Şimdi ise dün yansıyan kulislerde yine memur maaş zammına göre bir artış yapılması şeklinde bir AK Parti kulislerinden meclise yansıyan bir bilgi oldu. Kulis bilgisi oldu. Eğer artış oranı 6 aylık enflasyona göre yapılırsa 23.550 oluyor. Ama memur maaşına göre bir artış yapılacak olursa 22.700 lira olacak en düşük emekli aylığı Kübra Nur.
0: Diğerlerinde nasıl değişiyor oranlar? Bu tablo bize neyi gösteriyor Rahmet Bey? Onu da anlatırsanız. Buyurun.
2: İstersen Tamam, en son tablodan başlayalım, üzerinde olduğumuz tablodan. Şimdi kök maaşları görüyoruz o tabloda az önce.

0: ki tekrar geçerse arkadaşlar birazdan geçecekler tahmin ediyorum. Evet. Orada kök maaşları görüyoruz Kübra Nur. Kök maaşlar çok düşük maalesef. Sadece SSK 2008 öncesi SSK'ların kök maaşları en düşük emekli aylığının üzerinde 20 bin liranın üzerindeydi Ocak-Haziran döneminde. Şimdi de yine en düşük emekli aylığının üzerinde olacak 25.296. Onlar Temmuz-Aralık döneminde de 25.296 lira olarak alacaklar. 2008 sonrası SSK'ların kök aylıkları 9.130 liraya yükselmiş oldu şu anda. Maalesef çok düşük dediğim gibi. SSK Tarım 6.850, Bağkur 9.727, yine Bağkur Tarım'da 7.689. Şimdi bunlar 6 aylık enflasyon oranına göre artırsa 23.552 lira olacak. Ama memur maaş zammına göre artırırsa 22.700 lirada kalacak Kübra Nur. İzninizle memur maaşlarına geçiyorum. Oradan bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi memur maaşlarındaki artış %13.52 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları %17.76 olurken memur maaşlarındaki artış %13.52'de kaldı. Yani 4.3 puanlık bir fark söz konusu. Ama az önce belirttiğim gibi Ocak ayında da memur maaşları ve memur emeklilerin maaş zammı SSK'lıların üzerindeydi. 6.4 puan üzerindeydi. Şimdi o fark tersine kapanıyor. Bu kez memurlar daha düşük alacak. SSK ve Bağkurlardan 4.3 puan daha düşük bir zam alacaklar. Memur maaşları yeni onun birindeki lisans mezunu bir memur maaşı 71.594 liraya çıkacak. 8'in birindeki öğretmen maaşı 60.301 lira. Burada bekar bir memurların yani aile yardımı dahil edilmemiş tutarlar bunlar ve mesleğine yeni başlayan ya da o makamda o göreve yeni başlayan kişiler için verilen tutarlar, onun altını çizeyim. Polis 8'in birindeki polis 86.276 lira olacak. Hemşire 59.200 düzeltiyorum, bu hemşirede bir yanlışlık görünüyor, tabloya yansımış. Mühendis maaşı 94.028 lira. Teknisyen de İmam Hatip 72.082 lira olacak. Müdür maaşı 89.450 olacak. En düşük memur maaşı, bu tablolarda bir hesaplama sırasında bir yanlışlık olmuş gibi görünüyor. Bunu ben düzelteyim isterseniz, birazdan o tabloları tekrar verelim.
1: Tabii yayına, Ahmet Kıvanç Efendim şimdi bu tabloyu hızlıca açıkladı hemen belirleyin gelmesinin ardından.
0: Excel'de bir problem olmuş görünüyor, evet.
1: Tamamdır. Ahmet Bey isterseniz siz tekrar bir tabloya göz atın. Önemli veriler var şimdi. En düşük emekli maaşıyla ilgili de bugün saat 12'de AK Parti'nin meclise yine bir hazırlığı var. Sunmasını bekliyoruz teklifi. O halde şöyle, en düşük emekli maaşı 23.550 ya da 22.700 lira olacak. Bugünkü tekliften sonra aslında netleşmiş olacak efendim. Bir kez daha duyuralım. Emekli maaşlarına %17,76 lira, memur maaşlarına ise %13,52 lira oranında zam geldi. Aradaki fark da yaklaşık 4.3 civarında. Atılım Bey'le tekrar bu gelen maaş hesapları üzerinden de bir değerlendirme yapmasını rica edeceğim. Buyurun Atılım Bey.
2: Tabii şimdi keşke en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşit olsa, o şekilde bir düzenleme olsa. Çünkü asgari ücretin zaten tanımı, sözlük tanımı bir ülkedeki en düşük maaştır. O nedenle zaten işte 20.000, 22.000 TL ile bu rakamlarla geçinmek mümkün değil. O nedenle bence benim görüşüm en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesine yönelik bir adımın atılması gerekiyor. Şimdi tabii zaten bu hafta başında enflasyona tekrar dönersek yani bir sürpriz yok. Çünkü aylık enflasyonun zaten yaklaşık %1 seviyesinde gerçekleşeceği beklentisi doğrultusunda. Yani o yılın ilk 6 aylık enflasyona paralel olarak bu hafta başında zaten otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerine yaklaşık %18 oranında zam yapılmıştı. İşte memur SGK emeklileri bu maaşı alacaklar, bu enflasyon farkını alacaklar. Tabii bundan sonra önümüzde işte 26 Temmuz'da galiba Merkez Bankası'nın toplantısı, yanlış hatırlamıyorsam. Artık bundan sonra geride önümüzdeki 20 günde biraz petrol fiyatları belirleyici olacak. Ciddi bir düşüş var. Buralı kalıcı mı olacak? Yeni bir sıkıntı olacak mı? Yanı sıra

0: Şunu da eklemek istiyorum. Yani küresel koşullar da faiz indirimini zorlaştırıyor. Yani ister Amerikan faizlerine bakın, ister Avrupa faizlerine bakın, zaten yüksek seyrediyor. Oradaki enflasyon tedirginliğiyle beraber ki petrol fiyatı düşmesine rağmen. Onun için yani Merkez Bankası'nın bu tarafta da fazla bir manevra alanı yok. Ben açıkçası faizden ziyade sadeleşme adımlarının yani makro ihtiyati tedbirler üzerinden bazı hamleler gelebileceğini düşünüyorum. Zaten Merkez Bankası bu hafta zorunlu karşılık düzenlemesinde yönelik bir adım attı. Döviz mevduat ve katılım fonlarına uygulanan TL cinsinden ilave %2,5'luk zorunlu karşılık yükümlülüğü kaldırıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları 2'şer puan arttırıldı. Yani bu düzenlemeyle beraber hem sadeleştirme oldu, bankaların TL likiditesini desteklendi. Aynı zamanda döviz rezervlerini güçlendirecek adım atıldı. Şimdi bundan sonra ben faiz indiriminden ziyade yine makro ihtiyati finansal tedbirler üzerinden ilerleneceğini düşünüyorum. Mesela savaş başladıktan sonra kredi büyüme sınırları düşürülmüştü. O savaşın tetikleyebileceği enflasyonist baskıyla beraber faiz indiriminden önce bu tarafta bir adım atılabilir. İşte ihracat bedeli satış oranı arttırılmıştı. TL zorunlu karşılık getirileri arttırılmıştı. Yani kısacası faiz indiriminden önce ben makro ihtiyaç tedbirlerin alınmasını beklerim. Son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi son 2 yıla falan baktığınız zaman enflasyonla Merkez Bankası'nın politika faizi arasında 6 puanlık bir fark var. Yani şu an biz enflasyon %32 ise zaten Merkez Bankası'nın perspektifinden 38'lik bir faiz uygundur 6 puanlık farka göre baktığımız zaman. O nedenle hani %40'lık geceli fonlamadansa 37'ye indirilmesindense ben bu önümüzdeki toplantıda belki 38-38,5'luk bir faizin oluşabileceğini düşünüyorum.
1: Filiz Hanım, siz de katılır mısınız Atılım Bey'e bu konuda? Görünen o ki aslında bugün gelen rakamlar hakikaten sürpriz değildi. Piyasaların da beklediği
2: Ben hazırım
1: rakamlardı.
2: arkadaşlar.
1: Tabii birazdan Ahmet Bey'e de döneceğim ama Filiz Hanım'a tekrar sormak isterim. Siz de katılır mısınız? Merkez Bankası nasıl bir adım atacak sizce bu gelen veriler üzerine?
3: Katılıyorum. Evet, hocama katılıyorum. Ben de böyle düşünüyorum ki Merkez Bankası'nın yönlendirmesi de bu yönde. Şimdi enflasyonu gördük. Petrol fiyatları 70-75 dolar arasında ve buralarda kalmaya devam ederse bir normalleşme adımı gelecek. Fonlama stratejisi normale dönecek ve gecelikten değil haftalıktan olacak. Orada da tek seferde 40'tan 37'ye değil de bence de kademeli bir şekilde 40'tan 37'ye doğru gelecek. Bunun iki sebebi olacak bence. Yani neden Merkez Bankası petrol fiyatları bu kadar gerilemişken, savaş bu kadar gerilemişken, tamam faiz indirmesin ama hani şu 40'ı 37'ye niye çekmiyor? Piyasa koşulları zaten sıkı diyen bir kesim var. Bence orada iki gerekçe var. Bir, barışın kalıcılığından emin olmamız lazım. Ya şimdi 9 Temmuz'dan sonra tekrar görüşmeler devam edecek. Görüşmeler kırılgan. Herhalde terse dönebilir ve petrol fiyatlarında yeniden yukarı gidebilir. Bundan emin olması gerekecek. Biraz izlemesi gerekecek. İkinci şöyle bir gerekçe var. Piyasada katılırım. Yani Merkez Bankası'nın çok hızlı normalleşmemesi, yani 40'ı 37'ye getirmemesinin sebebi kur tarafında biliyorsunuz savaştan önce yaklaşık %0,8-1,2 arasında aylık bir değerleme vardı. Fakat bu savaşla birlikte hem dolarizasyonu engellemek hem yıl sonu enflasyon tahminine TL'de reel değerlenme momentumunu ayarlayabilme adına 1,8'lere kadar gelmişti. Şimdi Merkez Bankası dolar TL değil sepet kuru hedeflediği için ve özellikle yakın vadede euro TL tarafında bir düşüş olduğu için sepet kur tarafındaki o dengeyi sağlama adına da kur tarafında belirgin bir baskı olmasını da istemediği için de bence teknik gerekçelerden biri bu. Bir miktar burada piyasanın beklentisine göre özellikle bu fonlama stratejisine yani haftalık repodan fonlamaya geçişte bir miktar daha ağırdan davranıyor bu iki gerekçeyle birlikte. O nedenle ben de kademeli bir 40'ın piyasada Eylül ayına kadar özellikle Ağustos ayında biraz daha belirgin olmak kaydıyla 37'ye doğru geleceğini düşünüyorum. Eğer savaş geride kaldıysa Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyorum. Ve 2 puanlık şu an benim baz senaryom bu. Savaş devam etmezse 70-80 dolar arası petrol hele ki 70-75 dolar arası görürsek 2 puanlık bir indirimle seneyi 35 ile kapatacağımızı düşünüyorum. Neden indirim? Çünkü Merkez Bankası bir kere bir finansal istikrarda en kötünün geride kalmış olacağını varsayarak da bu tahminde bulunuyorum. Çünkü savaş geride kalırsa rezerv baskısı azalacak, dolarizasyon eğilimi azalacak. Enflasyon tarafında da çok beklentimizin ötesinde bir seyir olmazsa 2 puanlık Eylül'den geriye kalan 3 toplantıda bir faiz indirimiyle yılı kapatacağımızı düşünüyorum. Gerekçe de şudur. Eskisinden daha fazla büyümedeki yavaşlamaya da vurgu yapan bir Merkez Bankası var. O nedenle bunun da dezenflasyonist bir etki yarattığı için 2 puanlık bir indirimle de seneyi kapatırız diye düşünüyorum. Bas senaryom bu. Ama yani şunu beklemiyorum. Bir gevşeme adımı bekliyorum. Savaş geride kalırsa, ama çok hızlı bir gevşeme adımı da beklemiyorum. Hocam noktasında da şuna

0: Katılırım. Savaş dönemi, savaştan hemen önce alınan makro ihtiyadi adımların geri alınacağını ama diğerleri konusunda da KOBİ'ler dışında zorda olan imalat ve işte şirketler dışındaki makro ihtiyadi tedbirlerin kalmaya devam etmesini bu noktada beklerim açıkçası.
1: Hemen tekrar bir Ahmet Bey'e de dönmek isterim. Şu tablomuzu bir tekrar alalım arkadaşlar. Ne oldu? Acaba maaşlarda nasıl bir artış oldu? Bizi izleyen seyircilerimiz için de bir kez daha ekrana getirelim. Buyurun Ahmet Bey, söz sizde.
2: Evet, tablolarda renk farklılıklarını ayarlarken Excel'in azizliğine uğradık az önce. İkinci satırları farklı hesaplamış. Şimdi en düşük memur maaşı 61.890 liraydı Ocak ayında. 70.251 liraya çıkacak Temmuz ayında. Onun birindeki üniversite mezunu bir memurun maaşı 71.594 lira. 8'in birindeki öğretmen maaşı 77.695 lira. Polis 86.276 lira. Hemşire 76.316 lira olacak. 8'in birindeki mühendis 94.028 lira. Yine 8'in birindeki İmam Hatip 72.082 lira olacak. 9'in birindeki teknisyen 70.079 lira. 4'ün birindeki şef 83.715 lira. 4'ün birindeki müdür 89.450 lira. Daire başkanı, birim birindeki daire başkanı 144.919, genel müdür 187.797 lira. Uzman doktor, 7'nin birindeki yeni başlamış uzman doktor 97.244 lira. Pratisyen hekim 94.077 lira. Birin dördündeki profesör yine bu göreve yeni başlamış olan 129.183 lira. 7'nin birindeki araştırma görevlisi 92.842 lira. Buradaki memur maaşları az önce de belirttiğim gibi aile yardımı dahil olmayan tutarlar. Bir anlamda bekar memur gibi kabul etmek lazım. Ama en düşük memur maaşında eşinin çalışmadığı ve 7 yaşından küçük iki çocuğu olduğu düşünülerek aile yardımı dahil hesaplama yapılıyor orada. Emekli memur aylıklarına bakalım. Müsteşar maaşı birin dördündeki emekli müsteşar emekli aylığı 112.130 lira. Birin dördündeki genel müdür 99.367 lira. Lisans mezunu dördün birindeki memur 31.900 lira. Öğretmen 46.711 lira. Kaymakam birinci sınıf 65.848 lira. Başkomiser 47.872, polis memuru 46.832, hemşire 46.711, mühendis 47.495, teknisyen 38.218, pratisyen hekim 68.685 lira, profesör 80.484, imam hatip 46.711, avukat 46.711. En düşük emekli memur aylığı da 31.524 liraya yükselecek. Şimdi en düşük memur maaşı 71.251, en düşük emekli memur aylığı da 31.524 lira olacak. Arada 38.727 lira bir fark söz konusu olacak. Biliyorsunuz emekli memurlar konusunda uzun süredir tartışılan 2022 yılında yapılan seyyanen zam vardı. O zaman 8.067 lirayla başlamıştı. Ama şu anda bu zam öncesinde 22.000 liraya kadar çıkmıştı o seyyanen zamın yansıması, maaşlara yansıması. Bundan emekliler yararlanmıyor. Emekli memurlar yararlanmıyor. Emekli memurlar yararlanmadığı için de çalışan memurun maaşıyla emekli memurun aylığı arasında çok büyük bir fark ortaya çıktı. Bu hatta emeklilik kararlarını da etkilemeye başladı. Memurlar bu kadar emekli olduklarında ellerine geçen para bir anda bu yarı yarıya azalacağı için birçok meslekte emekli olmaktan kaçınmaya başladılar. Dolayısıyla bir de şöyle bir durum da oldu aslında. Geçmişte son birkaç seferde arada işte SSK ve Bağkurlar için bir iyileştirmeler yapıldı. İşte memurların ki bu yıl Ocak ayında yüksek olduğu gibi daha önce de bir yüksek, geçen yıl Ocak ayında da oldukça bir daha yüksek bir fark vardı. 11 puan gibi bir fark söz konusuydu. O zaman SSK ve Bağkur eşitlendi memurlarla. Dolayısıyla emekli memurla da eşitlendi. Fakat emekli memurlar da

0: uzunca süredir ilave bir iyileştirme yapılmadı Kübra Hanım. Dolayısıyla en azından seyyanen zam yahut başka bir iyileştirme konusunda emekli memurların büyük bir ihtiyacı olduğunu söylemek mümkün. En düşük emekli aylığı konusunda dediğim gibi şu anda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı eğer 6 aylık enflasyona göre yapılırsa, artış yapılırsa 23.550 lira. Evet. En düşük, düzeltiyorum, memur maaşına göre yapılırsa 22.700 lira olacak Kübra Nur.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç hemen açıklanır açıklanmaz şöyle bir hesapladı bizim için. Tüm tabloda ekranlarınızda maaşlar ne kadar olacak diye. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli konuklarımıza. Enflasyon verilerini birlikte değerlendirdik. Doçent Doktor Atılım Murat bizimle birlikteydi. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olunuz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Evet, artık belli oldu. Haziran ayı enflasyonu %0,99 oldu. Aslında tam da tahmin edildiği gibi geldi diyebiliriz. Şimdi devam edelim sıradaki haberlerimize. Akaryakıttaki ÖTV'nin bu ürünlerin fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesini imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik de düzenleme yapıldı. Detaylarını paylaşalım. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Eşel Mobil Sistemi'nin kapsamı değiştirildi. Karara göre benzin, motorin, LPG, otogaz ve LPG tüp gazla benzeri mallardaki %75, %25'lik mevcut oranlar yeniden düzenlendi. Yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde bu artışın 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak. Bu sistem diğer koşullara bakılmadan 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Sigarada da ÖTV düzenlemesi yapıldı. Düzenleme ile sigaraya uygulanan ÖTV oranı %45'ten %42'ye düşürüldü. Üreticilerin 1 lira fiyat artışına gidebilmesi, nihai ürün fiyatındaki minimum zorunlu artış 3,19 liradan 2,91 liraya indirilmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklifle sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlardan nitelik belgesi olanlara kamuda %10 kontenjan ayrılacak. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlara atanabilecek. Ayrıca yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Soruşturmanın detaylarını Habertürk Özel Haberler şefi Ceylan Sever'den alacağız. Söz sende Ceylan.
2: Evet, Deniz Göktaş dün havalimanından gözaltına alınmıştı. Ardından emniyete götürüldü ve ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bugün itibariyle adliyeye sevk edildi. Şu dakikalarda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilecek, emniyetten çıkarıldığını söyleyelim. Deniz Göktaş'a yönelik suçlama Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki gösterisinde skeçler arasında bazı kullandığı ifadeler nedeniyle hem Cumhurbaşkanı'na hakaret hem de dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı kendisi hakkında ve bu soruşturmalarında CİMER şikayetleri üzerine başlatıldığı belirtildi. 185 adet CİMER'e Deniz Göktaş'la ilgili şikayet olduğu kaydedildi. Şimdi Deniz Göktaş'ı hem Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında hem de dini değerleri aşağılama suçlaması kapsamında emniyette sorular yöneltildi. Burada da önce savcıya çıkarılacak. Savcının kanaatine göre belki tutuklama, belki adli kontrol tedbiriyle bunların talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilebilir veya savcı da ifadesi alındıktan

0: Sonra savcının huzurundan direkt serbeste kalabilir. Bunlar ihtimaller dahilinde. Tabii Deniz Göktaş için avukatları buraya geldiler. Çok sayıda insan da adliyenin karşısındaki meydanda haber bekliyorlar. Biz de takip ediyoruz, aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Pekala efendim, Ceylan Sever adliyeden aktardı. Detaylar oldukça yine Ceylan'a bağlanmaya devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. İstanbul'da nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yapıp usulsüz şekilde belge hazırlayan bir çete çökertildi. Şimdi bu da artık sahte belge hazırlayıp nüfus müdürlüklerinde bulunan bir çete. Malum her geçen gün yeni bir çeteyle karşılaşıyoruz ve bu konuyla ilgili de 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Savcılığın tespitine göre bir çete nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaptı. Ehliyeti iptal edilen ya da hiç ehliyeti olmayana ehliyet, yabancılara sahte ikamet belgesi ve sahte kimlik kartları temin ediyorlardı. Sahte kimliklerle tapu devir işlemlerinde bulundukları da tespit edildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri toplanan deliller sonrası şüphelileri yakalamak için 8 şehirde eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı.
2: Ne oluyor?
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. Kilit nokta ise efendim aslında savaşın başından beri olduğu gibi Hürmüz Boğazı. ABD Boğaz'dan geçiş ücretine karşı çıkarken İran'dan Hürmüz Tahran'ın yönetiminde açıklaması geldi. Tarafların bir sonraki görüşmesinin ise 18 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran bazı noktalarda anlaşmazlıklarını sürdürürken taraflar arasındaki görüşmeler için tarih belli oldu. Tahran yönetimi anlaşmazlığın ana noktası Hürmüz Boğazı konusunda Washington'ı uyardı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Bahreyn'in başkenti Manama'da bölge ülkelerinin katılımıyla askeri toplantı düzenledi. Toplantının ana maddelerinden biri Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişe yönelik atılacak adımlar oldu. Toplantıya yanıt İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Bölgenin güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabileceğini belirten Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin değil Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti. İran ordusuna bağlı Hatemül Enbiya karargahı da gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Tahran tarafından belirlenen rotaları takip etmesi gerektiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boğaz'a herhangi bir müdahalesinin kesin ve hızlı yanıtla karşılık bulacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'da kendisine ait olduğunu savunuyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken heyetlerin bir sonraki görüşmelerinin 18 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Ancak yer bilgisi paylaşılmadı.
1: Amerikan Başkanı Trump'tan da bir açıklama var. Trump, Tahran yönetimi ihtiyacımız olan her şeyi kabul etti dedi. CNBC kanalına müzakereleri değerlendiren Trump, Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Müzakere ediyoruz, sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler ifadesini kullandı. Bir kez daha İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerini vurgulayan Amerikan Başkanı, çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler dedi. İran'ın elinde hala bazı füzeler bulunduğunu ve bunların da yok edilebileceğini vurguladı. Trump ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye İHA ile saldırmasının ardından geçen hafta 3 kez çok sert vurduklarını da söyledi. Meclis yaz tatiline girmeden önce terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın sunulması bekleniyor. AK Parti kurmayları yasanın büyük ölçüde hazır olduğunu belirtti. Kurmaylar yasa

0: genel af ya da özel af niteliği taşımayacak dedi. Peki yasayla örgüt üyeleri yöneticilerine yönelik acaba nasıl düzenlemeler yapılacak? Bu sorunun cevabı da haberimizde.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çıkarılacak yasa için mecliste. Meclis yaz tatiline girmeden önce yasanın sunulması planlanıyor. AK Parti kurmayları terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın meclis tatile girmeden yasalaşmasının hedeflendiği, süreçte ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Kurmaylar yasal düzenleme büyük ölçüde hazır olsa da Kandil'e yakın birkaç mağaranın teslim edilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti kurmayları yasanın geçici ve bu sürece özgü olacağını, herhangi bir pazarlığa dayanmayacağını kaydetti. Yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak. Düzenleme yalnızca PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecini kapsayacak. Diğer terör örgütlerine uygulanmayacak dedi. Süreç yasasında kendi varlığına son veren örgüt tanımlaması yapılacak. Peki yasada örgüt üyeliği, yöneticiliği ile ilgili suçlar nasıl tanımlanacak? AK Parti kurmayları, yalnızca örgüt üyeliği suçundan hüküm giyen ya da hakkında işlem yapılan kişilerle ağır suç işleyenlerin aynı kapsamda değerlendirilmeyeceğini belirtti. AK Parti kurmayları teslim olan örgüt üyeleri ve yöneticilerinin önce güvenlik güçlerine teslim olacağını, ardından savcılık ve mahkeme süreçlerinden geçeceğini kaydetti. Her dosya ayrı ayrı incelenecek ve mahkemeler mevcut hukuk sistemi içinde karar verecek. Düzenleme kapsamında denetimli serbestlik, adli kontrol ve benzeri infaz uygulamaları devreye girecek. AK Parti kurmayları kamuoyunda konuşulan ceza sürelerinin kesinleşmiş rakamlar olmadığını belirtti. Mevcut ceza hukuku içinde infaz sürelerinde belirli oranlarda düzenleme yapılabildiğini söyledi. Kurmaylar, örneğin 20 yıl yatarı bulunan bir kişi için 15 yılının cezaevinde infaz edilmesi, kalan kısmının ise denetimli serbestlik kapsamında geçirilmesi gibi modeller değerlendirilebilir dedi. Yasada örgüt üyelerinin toplumsal uyum süreçlerine dahil edilmesi, meslek sahibi olmasına yönelik adımlar atılmasına atıf da yapılacak.
0: Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya kadar pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Can kayıpları da arttı. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi.
2: Aşırı sıcaklarla boğuşan Avrupa orman yangınlarıyla da mücadele ediyor. Fransa'dan Yunanistan'a kilometre karelerce alan küle dönüyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sıcaklıklar rekor kırarken Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Fransa'da can kaybı arttı. Fransa'da sadece boğulma vakaları sonucu 90 kişi hayatını kaybetti. Nanterre kentinde ise klima satışı nedeniyle bir mağazada izdiham yaşandı. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını da tetikledi. Fransa'nın güneyinde Eure vilayetine başlayan ve komşu vilayete yayılan yangında 700 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Bazı köy sakinleri tahliye edilirken yüzlerce itfaiyeci rüzgar etkisiyle büyüyen alevlerle mücadele için bölgeye gönderildi. Yunanistan'da da Preveze ve Halkiliki bölgelerinde de orman yangınları çıktı. Yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
0: Efendim dönelim yurda. Giresun Görele'de belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O kazayla ilgili iddianame tamamlandı. Başsavcılık sürücüye bakın ne suçlama yöneltti.
1: Direksiyona geçtiğinde alkollüydü. Hızı yüksekti. 16 yaşındaki Tuana'ya çarpıp kaçtı. O sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, Giresun'un Görele ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat'ta belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana, 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Adem Haşbaş tutuklandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İddianamede olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi. Sürücü Adem Haşbaş kaza anında 1,97 promil alkollüydü. Yanındaki kişi aracı kullanmayı teklif etmiş ancak Haşbaş bunu reddetmişti. Hızı yüksekti. Fren izleri çarpma noktasında başlamıştı. Ayrıca kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı. Başsavcılık tüm delilleri birlikte değerlendirdi. Sürücüye bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlaması değil, olası kastlı öldürme suçlaması yöneltti. İddianame Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde kırsal bir bölgede harap durumdaki bir evde ağır ihmal koşullarında tutulan 16 çocuk kurtarıldı efendim. İşte geldi görüntüsü de hem suçluların hem de o evin. Çocuklar hemen hastaneye kaldırıldı. Bir çocuk entübe edildi. Anne ve baba dahil 4 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
1: Yaşları 1,5'la 18 arasında değişen 16 çocuğun Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir evde yıllarca tutulduğu tespit edildi. Kazara yerleri belirlenen çocuklar hastaneye kaldırıldı. Biri entübe edildi. Saf kötülük olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'nin Ohio eyaletinde başsavcılık bir soruşturma yürütüyordu. Soruşturma kapsamında arama kararı çıkarıldı. Yıllardır devam eden işkence kazara gün yüzüne çıktı. 16 çocuğun 13 metrekarelik bir odada insan dışkıları içerisinde 4 yıl boyunca tutulduğu belirlendi. Ohio Başsavcısı Andy Wilson karşılaştıkları manzarayı saf kötülük sözleriyle tanımladı. Polis şefi, "Hayvanlarımızın çoğu o çocuklardan daha iyi koşullarda tutuluyordu," dedi. Yetkililere göre çocuklardan bazıları hiç konuşamıyor. Engelli olan 18 yaşındaki en büyük çocuğun kendi adını dahi heceleyemediği açıklandı. Çocuklardan 7'si hastanelere kaldırıldı. Durumu kritik olan 2 çocuk helikopterle travma merkezine sevk edildi. Bir çocuğun entübe edildiği açıklandı.
3: Our other children at risk. This is clearly involved a multi-generational family in a very limited situation.
1: Olayın ardından çocukların anne ve babasıyla birlikte 2 büyük anne ve büyük baba gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında her bir çocuk için ayrı olmak üzere çocuğa ciddi fiziksel zarar verme suçundan 16 ayrı dava açıldı.
3: The four defendants were arraigned on 16 counts of second degree felony non child endangering. They were assessed a $300,000 cash or surety bond per defendant.
1: Müfettişler ailenin resmi kayıtlara girmemek için son 20 yıldır sürekli yer değiştirdiğini ve bu sayede çocukları gizlemeyi başardığını açıkladı.
0: Hakikaten korku filmi gibi bir olay efendim. Dönelim tekrar yurda. Mersin'den bir haber paylaşacağız. Trafik uygulamasından kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün planı bu kez tutmadı. Polisi peşinden koşturan sürücü suç makinesi çıktı.
1: Motorunu atladı, birden gaza bastı. Motosikleti devrilince yaya olarak kaçmaya çalıştı. Mersin'de polis ekipleri trafik denetimi yapıyordu. O sırada abart egzozlu bir motosiklet durduruldu. Ekipler sürücünün ehliyetini istedi. Ancak sürücünün ehliyeti yoktu. Ceza işlemi başlatıldığı sırada sürücü motosikletine atladı, gaza basıp kaçmaya çalıştı. Polislerden biri durumu fark ederek sürücünün peşinden koştu. Motosikleti devrilen şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak o kaçış da uzun sürmedi. Kısa sürede yakalanan sürücünün 9 suçtan aranma kaydı olduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 370 bin lira ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Hesaplarınız terör örgütünün eline geçti. Şimdi efendim sık sık bu ifadeleri içeren haberleri ekranlara getiriyoruz. Yine aynı ifadelerle kendilerini polis olarak tanıttılar. Parmak izi alacağız diye eve gittiler. Yaş almış çiftin önce kredi kartlarını kullandılar, sonra ev, arsa ne varsa sattırdılar ve çiftin tüm birikimi gitti. Tüm birikim dediğim efendim tam 100 milyon lira.
1: Kendilerini polis olarak tanıttılar. Bilindik yöntemle yaşlı çifti hedef aldılar. Hesaplarınız terör örgütünün elinde diyerek 100 milyon lira dolandırdılar. Dolandırıcılar bu kez Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan bir çifti hedef aldı. Çete üyeleri

önce çifti telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttı. Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor diyen şüpheliler, parmak izi incelemesi bahanesiyle eve gelip 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını aldı. Daha sonra da çiftin kredi kartlarını paravan şirketler üzerinden kullanıp 8 milyon liralık harcama yaptılar. Bununla da yetinmeyen çete üyeleri

0: ile yaşlı çiftin kapısına gitti. Operasyon bitti diyerek çifte yeni bir cep telefonu hediye etti. Eski telefondaki bankacılık uygulamalarını, mesajları ve tüm verileri silerek delilleri ortadan kaldırmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını geç fark eden yaşlı çiftin şikayeti üzerine polis harekete geçti. 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi. Bursa merkezde 8 ilde ve Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda suçtan elde edildiği belirlenen 3 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: AK Parti öğrenci affı içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifle aftan daha önce yararlanmayan lisans ve doktora öğrencileri üniversiteye geri dönebilecek. Peki bunlar yararlanacaklar. Acaba aftan kimler yararlanamayacak? Cevabı haberimizde.
2: Öğrenci affı getiriyoruz.
0: Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren düzenleme meclise sunuldu. Üniversiteden ilişiği kesilenler öğrenimlerine devam edebilecek. Aftan 40 bin kişinin faydalanması bekleniyor. AK Parti öğrenci affına yönelik düzenleme içeren kanun teklifini meclise sundu. 28 maddelik teklifle üniversiteden ilişiği kesilen lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek.
2: Aftan yararlananlar %10'u civarında. Hiçbir zaman %10'u geçmemiş şu ana kadar başvurular. En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama. Bu aftan yararlanmayan herkes yararlanacak. Milli Eğitim Komisyonu'na gelecek. Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçtikten sonra genel kurula gelecek.
0: Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
2: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Belki askerlik görevini ifa eden gençler vardır. Askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler.
0: Teklifle tez yazdırana da yazana da ağır yaptırım gelecek. Bu şekilde alınan akademik unvanlar geri alınabilecek. Tez yazana aracılık eden kişi ve firmalara 5.000 ila 10.000 gün, bunu meslek haline getirenlere 10.000 ila 20.000 gün adli para cezası kesilecek. Üniversitelerde göreve başlayacak öğretim elemanları da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacak. Vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemelere de teklifte yer verildi.
2: Vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.
0: Emeklilik yaşını geçen öğretim üyelerine sözleşmeli olarak çalışma imkanı da getirilecek.
2: Başta tıp fakülteleri olmak üzere Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Özlük hakları ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek 2 yıl süreyle.
1: İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye vedaya hazırlanıyor. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni 6 gün sürecek. Yarın Tahran'da başlayacak tören Perşembe günü Meşhed'de sona erecek. İran dini lideri Müçteba Hamane'in ise babasının cenazesine katılamayabileceği açıklandı.
3: İran saldırılarda hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane için cenaze törenine hazırlanıyor. 5 şehri kapsayan törenin 6 gün sürmesi planlanıyor. Ali Hamane için ilk tören cumartesi günü başkent Tahran'daki Musalla Camii'nde yapılacak. Cenaze korteji pazartesi günü yine Tahran'da İmam Hüseyin Meydanı ile Azadi Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hat boyunca gerçekleştirilecek. Yürüyüşe yaklaşık 20 milyon kişinin katılması bekleniyor. Tahran Belediye Başkanı bunun şehrin tarihindeki yoğun katılımlı tören olacağını duyurdu. Plana göre cenaze salı günü Kum kentine taşınacak. Törenler Hazreti Fatıma Masume Türbesi ile Cemkeran Camii arasında yapılacak. Tören günü Kum'daki hava sıcaklığının 45 dereceyi bulması bekleniyor. Cenaze daha sonra Irak'a götürülecek. Hazreti Ali ile Hazreti Hüseyin'in türbelerine ev sahipliği yapan Necef ve Kerbela şehirlerinde taşınacak. Hamane'in nihai defin işlemi ise Perşembe günü doğduğu

0: şehir olan Meşhed'de gerçekleştirilecek. Meşhed'deki törene 8 ila 10 milyon kişinin katılması öngörülüyor. Temsilcisi ise İran dini lideri Müşteba Hamaney'in babasının cenaze törenine katılamayacağını bildirdi. Sebebini güvenlik gerekçeleri olarak açıkladı. Ali Hamaney, 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. Yetkililer cenaze törenindeki 4 aylık gecikmenin doğrudan savaş şartları, ilan edilen ateşkes ve diplomatik müzakere süreçlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Cenaze töreninin Amerika Birleşik Devletleri-İran geriliminin azaldığı döneme planlanması dikkati çekiyor.
1: Amerikan Başkanı Trump NATO zirvesi için Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Şimdi efendim görüyorsunuz işte Trump'ın bir anda özel uçağı, bir diğer yanda helikopteri ve makam aracı da ekranlarınızda. Ona da canavar diyorlar bu arada. Bunlar da taşınacak yine Ankara'ya gelinirken. Parçalarına ayrılarak taşınacak helikopter Ankara'da yeniden birleştirilip Trump'ın hizmetine sunulacak. Makam aracı ise üzerindeki 5 kat zırhla ön plana çıkıyor. Gelin bir detaylarına bakalım.
0: Parçalara ayrılacak, Türkiye'ye getirilecek. Ankara'da özel ekipler tarafından birleştirilecek. Amerika'da kullandığı makam aracı da zirve için başkente taşınacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'ya yeni uçağı ve kalabalık bir ekiple gelecek. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Ankara'da görev yapacak Amerikalı görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. Amerikan Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla, yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. Amerikan Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter Amerikalı özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına sunulacak. Trump'ın canavar lakaplı makam aracı da Ankara'ya getirilecek. Bu araç üzerindeki 5 kat zırhla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Bu dilimi noktalayalım, saat başında devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Para gündem devam ediyor efendim. Tam bundan bir saat önce 6 aylık enflasyon farkının belli olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Konuklarımızla da değerlendirmiştik. Peki bu farkın belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı da artık netleşti. Paylaşalım detaylarını. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Buna göre memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı 70.251 lira, en düşük memur emeklisi maaşı ise 31.524 lira oldu. SSK ve Bağkur emeklileri içinse zam oranı %17,76 olarak netleşti. En düşük emekli aylığı ise 6 aylık enflasyon farkı kadar arttırılırsa 23.550 liraya, memur emekli maaş zammı kadar artış yapılırsa 22.700 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı ile ilgili de beklentiler de bu yönde efendim. Detayları bir kez daha paylaşalım. Artık enflasyon farkı belli oldu. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak geldi. İstanbul'da nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yapıp usulsüz şekilde belge hazırlayan çete çökertildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Savcılığın tespitine göre bir çete nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaptı. Ehliyeti iptal edilen ya da hiç ehliyeti olmayana ehliyet, yabancılara sahte ikamet belgesi ve sahte kimlik kartları temin ediyorlardı. Sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulundukları da tespit edildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri toplanan deliller sonrası şüphelileri yakalamak için 8 şehirde eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade beyanında bulunduğunu söyledi. Fidan ayrıca NATO zirvesinin önemine de dikkat çekti.
2: Özellikle iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin olumlu süreçte olduğunu kaydetti. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var dedi.
4: ABD ile ilişkiler olumlu süreçte. Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonu çok önemli. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade

0: irade var. İşlemlerin yerine getirilmesiyle kongrede süreç aynı olmayabilir. Ancak iradi anlamda bir sıkıntı yok. Kongrede süreç nasıl gidecek ona bakarız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk Televizyonu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgedeki arabuluculuk çabalarına dikkat çekti. İsrail'in dünyanın sorunu olduğunu söyledi.
0: Göz göre göre katliam yapıyorlar. Göz göre göre her yerde istikrarsızlaştırıcı rol oynuyorlar. İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. İsrail sadece benim değil, dünyanın sorunu. İnsanlığın ortak sorunu.
1: Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak dedi.
0: Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şey. Tarihi zirve olması sebeplerinden biri de şu. İlk defa savunma sanayi forumu NATO'nun resmi programının bir parçası oluyor. Artık savunma sanayi esas ayaklardan biri oldu. Bu da bu zirvenin temel çıktılarından biri. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak. Bununla beraber rekabet alanı da oluşacak. Tehditler de değişecek ve buna göre hareket etmek gerekiyor.
2: Amerikan Başkanı Trump, İran'la yürütülen müzakere sürecine dair konuştu. Tahran yönetimi, ihtiyacımız olan her şeyi kabul etti dedi. CNBC kanalına müzakereleri değerlendiren Trump, Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Müzakere ediyoruz, sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler ifadesini kullandı. Bir kez daha İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerini vurgulayan Amerikan Başkanı, çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler dedi. İran'ın elinde hala bazı füzeler bulunduğunu ve bunların da yok edilebileceğini vurguladı. Trump ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye İHA ile saldırmasının ardından geçen hafta 3 kez çok sert vurduklarını da öne sürdü.
3: Even more so, and I said to myself, you know, these sort of like the pyramid, they're all the great people, they swim against each other from the top.
2: Efendim, başkentin gündemini almak üzere Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e döneceğiz şimdi bu dilimde yine. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Günaydın.
2: Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim, başkentin gündemi oldukça yoğun malum. Önümüzdeki hafta daha da yoğun olacak. Çünkü 7-8 Temmuz'da artık NATO zirvesi var. Zirve için hazırlıklar ne durumda?
4: Şimdi Ankara'da neredeyse her şey, yani sokağa çıktığımız andan tutun alışverişe kadar, iş yerimize gelmeye, ofise gelmeye kadar gündemde NATO var. NATO nedeniyle yapılan hazırlıklar var. O hazırlıklar nedeniyle ortaya çıkan bazı eleştiriler var. Yani o sokakların, caddelerin kapatılmasıyla ilgili insanların endişeleri var. Ama aynı zamanda da bir heyecan var. Bir şöyle söyleyeyim sana. NATO zirvesinin Türkiye'ye getirecekleri, o NATO zirvesi bildirgesinden ortaya çıkacak mesajların Türkiye'nin bölgede ve küresel ölçekteki gücüne, itibarına daha fazla katkı sağlayacağı yönünde de beklentiler var. Ya bunların arasında biz de hem Ankara'daki hem İstanbul'daki ekibimizle birlikte koordineli bir şekilde o mesajları en doğru bir şekilde izleyiciye ulaştırmak için koşturuyoruz. Ama tabii ki bu zirvelerin ana aktörleri var. Şu anda Türkiye bu zirvenin hem ev sahibi olarak hem yükselen gücüyle ana aktörlerinden bir tanesi. Ev sahibi sıfatıyla da elbette. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun en büyük kurucu iradesi olarak, en büyük gücü olarak söyleyeyim. Trump'ın gelmesi, bu gelişini Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan yakınlığına ve onunla olan ilişkilerine bağladığını ilan etmesi. Bütün bunlar tabii Ankara'nın gündeminde. Acaba bu zirvede Türk-Amerikan ilişkileri de yeni bir boyut kazanır mı? Bu boyutlar üzerinden Türkiye'nin önüne yeni alanlar açılır mı? Türkiye bu konularda yeni sorumluluklar üstlenir mi? Tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Tabii herkes Kübra Nur kendi zaviyesinden bakıyor bu tartışmalara. O tarafı da var. Ya bunları daha çok ileteceğiz ama biz pazar günü itibariyle biraz daha yoğun olarak Ankara'dan bu yayınları izleyiciye aktarmaya devam edeceğiz. Pazartesi günü biraz daha yoğunlaşacak. Salı çarşamba ise hani liderlerin yemeklerinden ortak verecekleri fotoğraf karelerine kadar ve nihayetinde sonuç bildirgesine kadar çok önemli süreçler var. Bir de belki bu zirveler arasından ilk olan bir noktaya da değinmek istiyorum. O da hazırlıklar kapsamında çok önemli bir yer tutuyor. Ankara'da Ato Kongresium Salonu'nda savunma sanayi ile ilgili adeta hani Türkiye'nin şu ana kadar ürettiklerini sergileyen, dünyaya tanıtan da bir zemin hazırlanacak, bir fuar mantığı.

0: Oraya da pek çok liderin gelmesi, ziyaret etmesi bekleniyor. Dediğim gibi Ankara siyasi açıdan heyecanlı, yani NATO zirvesine doğru deyim yerindeyse kıpır kıpır bir hazırlık içinde. Her yanda hani işte yollardan vesaireye kadar hazırlıklar görünüyor ama bir de zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki alanda biz kendi açımızdan medya tarafını merak ediyoruz ama ya mutfaktan tut da diğer alanlara kadar hani o geçişlere, güvenliğe kadar pek çok hazırlık şu anda bütün hızıyla sürüyor Kübra Hanım.
1: Hakikaten çünkü tarihi bir gün olacak. Bu arada siz savunma sanayi fuarına dikkat çektiniz. Evet. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de mesela katıldığı bütün röportajlarda buna dikkat çekti. Orada bir fuar düzenlenecek diye. Hatta Aselsan'dan da övgüyle bahsetti. Hatırlarsınız buraya geldiği zaman Aselsan'dan yine övgüyle bahsetmiş.
0: Ziyaret etti.
1: Ziyaret ettiğinde çok net hatırlıyorum. Ya çok gençsiniz siz. Yaş ortalaması çünkü 33'tü Aselsan'daki mühendislerin. O onu da çok şaşırtmıştı. Şimdi hem böyle açıklamalar var NATO Genel Sekreteri Rutte'den. Yine şunu da söyledi Rutte. Bu zirve bir dönüm noktası olacak dedi. Yaşar Güler de benzer bir açıklamada bulunmuştu. Hakan Fidan da bu zirve bir dönüm noktası olacak, tarihi bir zirve olacak yönünde. Neden sizce bu zirve bir dönüm noktası olacak?
0: Şimdi tabii şöyle bir şey var. Savunma sanayinde Türkiye şöyle bir hamle yaptı. Yani şimdi eğer geleneksel yöntemleri kullanmış olsaydı, yani belli aşamaları mutlak kabul etseydi ve o aşamalardan geçerek savunma sanayinde dünyanın büyük devlerinin arkasından koşmayı tercih etseydi bu mesafe hiçbir zaman kapanmayacaktı Kübra Nur. Yani bu olacak iş değil dedi Ankara ve şöyle bir hamle yaptı. Çıtayı üste koydu ve en üstteki, yani dünyada daha az üretilen, hatta bir kısmı neredeyse hiç üretilmeyen bir takım ürünlerden başladı. Türkiye'nin İHA'larda sağladığı üstünlük aslında böyle bir şey. Bir yandan da savaşların kaderini değiştiren özellikler taşıdı. Yani Karabağ Savaşı'ndan tut da pek çok alana kadar, Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar. Tüm bunlar Türkiye'nin buradaki üretkenliğine, işte senin altını çizdiğin nokta çok önemli. Çok genç mühendislerle, çok genç kadrolarla bu işi yapıyor olmasına ve o kadroların sürekli yeni ürünler, yeni tasarımlar sunmasına odaklandı ve bu Türkiye'yi bir anlamda bu ilginin de odağı haline getirdi. Burada ise geçtiğimiz yıl itibariyle aslında bir önceki NATO Genel Sekreteri de bunlara çok işaret ediyordu. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayi hikayesi son 10 yılda çok daha hızlandı. Öncesi de var elbette, çok büyük emek sahipleri var ama dedi ki Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları'na, NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile masaya oturun. Savunma sanayi konusunda, kendinizi savunma konusunda Türkiye'ye ihtiyacınız var. Hatta aynen şunu söyledi. Dedi ki Erdoğan hükümetiyle ilişkilerinizi düzeltin, toparlayın. Onlara ihtiyacınız olacak. Bugün geldiğimiz noktada bu ilginin odağı Türkiye. Bu aslında Türkiye'nin sadece güvenlik üretiyor ya da güvenlik araçları üretiyor olmasıyla da ilgili değil Kübra. Şöyle bir perspektifi var Ankara'nın, onu da söylemiş olayım. Ankara o kadar çok şeyin geçiş noktası ki, yani dünyadaki birçok önemli kablolar buradan geçiyor, enerji hatları buradan geçiyor. O geçiş noktasında Türkiye aslında jeopolitik bir akışı da yönetiyor. O nedenle bu zirve, hani her şey bir zirvede konuşulacak, ondan sonra her şey bambaşka olacak anlamında değil ama bu zirve bugüne kadar Türkiye'nin sadece savunma sanayi anlamında değil, bölgesel işbirliği, bir takım zirvelerde ara bulucu rolü, işte tahıl koridorundan tut diğer alanlara kadar oynadığı rollerin de ne kadar tarihi olduğunu, ne kadar sonuç verici olduğunu da konuşulduğu bir zirve olacak kuvvetle muhtemel. Ve dediğim gibi hani zirvenin yıldızı daha şimdiden Türkiye gibi görünüyor. Bu kulaklara abartılı gelebilir ama öyle düşünenleri ben 7-8 değil de belki 9'u günü bir yayında olma imkanım olursa inşallah Türkiye'nin neden bu işin yıldızı olduğunda daha iyi aktarabileceğimi düşünüyorum.
1: Peki göreceğiz efendim. Bu arada tabii Türkiye ayağında olmasının yanı sıra aslında malum %5 bir söz vardı ülkelerin verdiği, aslında savunma sanayi bütçelerini %5'e çıkarmış. Şimdi artık bu toplantıda biz bunu nereye harcayacağız, bu paraları, bunlar konuşulacak deniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ilişkisi çok kırılgan. Buna dair acaba ne tür sonuçlar çıkacak diye merak ediliyor. En son mesela Pete Hegseth NATO 3.0 dedi bu NATO'ya. Dolayısıyla bir isim de koydu. Dolayısıyla NATO 3.0'dan ne kastediliyor? O kadar çok hakikaten dikkat çekici bir dönüm noktası ve başlık var ki bakalım, takip edeceğiz. Ne mutlu ki bunların hepsi Ankara'da konuşulacak. Türkiye'de konuşulacak bu tarihi zirvede. Şimdi isterseniz hemen meclisin gündemine de bir bakalım. Çünkü zirve nedeniyle aslında haftaya kapalı meclis. Ancak daha sonra çalışmalarına devam edecek. DEM Parti'den de açıklama var. Çerçeve yasa talebi var. Grup Başkan Vekili Sezai Temelli de meclis kapanmadan bu yasanın gelmesi için mutabakat sağlanmış görünüyor. Teklifin meclisten geçmesi zaruridir dedi. AK Parti kurmaylarından da gelen açıklama var. Ne bekliyoruz efendim bu konuyla ilgili?
0: Süreç zaten şöyle hızlandı. Aslında tabii şuradan hemen hızlıca almak lazım bu yayının süresinde dikkate alarak.

0: Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sembolik olarak gerçekleşen silah yakmanın ardından belli mağaralarda boşalma, sınırlardaki belli alanlardan çekilme gibi adımlar attı terör örgütü. Şimdi yalnız tabii bu mekanizmalar öyle bizim istediğimiz kadar hızlı çalışmıyor. Şimdi Ankara'nın böyle bir eleştirisi elbette var. Yani bu adımı başlattın, sembolik bir adımı, ama devamında aynı şekilde hızlı hareket etmedin. Fakat maalesef İran Savaşı, o daha da tatsız bir hadise ortaya çıkardı. Coğrafyada bir takım terör örgütlerini de bir takım beklentilere soktu. Acaba dengeler değişebilir mi? Acaba İran'da rejim değişir, biz kendimiz belli alanlar elde edebilir miyiz diye. Fakat şunu da söyleyelim. Şu anda mesela Sayın İbrahim Kalın dün itibariyle Irak'taki bölgesel yönetimle, diğer tarafta Süleymaniye yönetimiyle çok kritik görüşmeler de yaptı. Bunun da bir altını çizelim. Onunla ilgili detaylarımız olursa da ilerleyen zamanlarda aktarırız. Şimdi burada diğer Kürt gruplar aslında İran Savaşı'nda basiretli bir tavır gösterdi. Şunu da söyleyelim gayet açıkça. Bunda da Türkiye'nin büyük bir rolü var. Türkiye'yi dinlediler. Yani böyle bir savaşa bulaşmanın, İran'daki rejim aleyhinde faaliyette bulunmanın kendilerine de hiçbir yarar olmayacağı ifade edildi ve o çizgiye gelindi. Şimdi Türkiye aslında şunu söylüyor. Sen bir terör örgütü olarak bazı adımlar attın. Bu adımları hızlandır. Silah bırakma ve fesihle ilgili süreçleri hızlandır. Yani örgütü şurada feshettim ama şurada da daha sonra feshederim. Şurada silah bıraktım ama bunu da sonra yaparım. Bu mağarayı boşalttım, ötekini boşaltmam mantığından çık. Zaten yasal düzenlemelerle ilgili, yani en başta suça karışmayanlardan başlayarak diğerlerinin de durumlarını, yasal durumlarını, yani Türkiye'ye gelmek istediklerinde veya herhangi bir hukuki süreçte muhatap olduklarında karşılarına ne çıkacağını bilecek biçimde bir çerçeve yasa. En önemli özelliği bu elbette, buradan başlayarak. İkinci önemli özelliği ise bu yasanın geçici olması. Yani öyle ila nihaya kalıcı olmayacak bu, Kübra Nur. Bu da biraz Ankara'nın süreci hızlandırıp nihayet artık bu sorunu, bu prangayı ayaklarından atıp az önce seninle NATO zirvesi kapsamında konuştuğumuz çok daha büyük adımları atmaya hazırlanması ile ilgili. Bu elbette bir af değil, herhangi bir şekilde özel af niteliği de taşımıyor. Bu arada altında çizelim. Dün arkadaşlarımız Buse Gençtürk aktardı, önemli bir kulüstü AK Parti kurmaylarından. Hem af niteliği taşımadığı gibi bu iş, hem de başka bir terör örgütünün de bu yasadan yararlanma imkanı olmayacak. Bunun da altını çizmiş olayım. Ve süreç hızlanacak. Hemen NATO zirvesinden sonra bu çalışmalar başlayacak. Evet, bu konuda da bir mutabakat sağlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son grup toplantısında çerçevesini çizdiği gibi.
1: Süreç hızlanacaktan kastınız efendim tam olarak nedir? Şöyle belirli bir tarih var mı ya? Ne zaman görürüz mesela biz bunu mecliste? Çünkü DEM tarafından ya gerekirse meclisi yani, tatilde etmeyelim. Evet. Hani çalışalım yönünde açıklamalar da vardı.
0: Ya şimdi DEM tarafına söylenecek çok şey var da, hani şu son 1,5 yıldır çok kullandığımız bir ifade var ya, sürecin mahvetine zarar getirmemek falan diye. Yani onun için şöyle bir şey söylemiyoruz. Fakat keşke kendileri de bu süreci yavaşlatan, bu süreci istediğimiz kadar hızlı yürütülmeyen bazı mekanizmalara itiraz etselerdi. Mesela terör örgütüne, yani silah bıraktın sembolik olarak ama bu işi hızlandırman gerekir deselerdi. Hep bu tarafa dönüp işte meclis tatil edilmesin, bu işler daha hızlı yapılsın. Tabii ki hızlı yapılsın. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi yok, bir dakikası yok. Bu doğru, ancak onun için de o adımların hızlandırılması gerekiyor. Bu adımlar hızlanacak şudur, yasal çerçeveyle ilgili o maddelerin 8 ila 10 madde civarında bir hazırlıktan, bazı teknik maddelerin eklenmesi belki 12 maddede olabilir. O hazırlık süreci Eylül-Ekim ayına, yani yeni yasama dönemine bırakılmadan Temmuz ayında başlayan çalışmalarla tamamlanacak. Böyle bir şey hedefleniyor. Tabii parlamentoda tartışmalar olacak Kübra Nur. Yani bu işe karşı çıkan siyasi partilerimiz de var. Yani onların da farklı görüşleri var. Önce bu komisyonda konuşulacak, karma komisyonda zaten oraya sevk edildi. Akabinde de karma komisyonun ardından genel kurula gelecek kabulü için. Oradaki tartışmaların süresi ve niteliği de önemli ama Ankara'daki genel beklenti bu yasama yılı bitmeden bu yasal çerçevenin hazırlanıp sunulması şeklinde.
1: Pekala efendim, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Üngör'den Ankara'nın gündemini bir kez daha almış olduk. Tekrar görüşmek üzere. Ve şimdi devam edeceğiz. Biraz uzaklara gideceğiz. İran'a uzanacağız efendim. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamenei için cenaze töreni düzenlenecek. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni 6 gün sürecek. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin de gördüğünüz gibi İran'da. Hemen ona soracağız. Çünkü Müçteba Hamenei babasının cenaze törenine acaba katılacak mı, katılmayacak mı sorusu da gündemde. Nedir bu soruya cevabın Çetin Erçetin?
2: Açık söylemek gerekirse herkesin merak ettiği soru.

0: Ve cevabı da bu zaten. Müşteba Hamaney babasının cenaze törenine katılacak mı? Ama daha da önemlisi, şimdi birçok ülkeden resmi ziyaretçi, resmi devlet temsilcisi Tahran'da. Onlar da şu anda, onlar için bir tören başladı zaten. O törende bu devlet yetkilileriyle bir araya gelecek mi? Bu çok belirleyici olacak. Bütün İran'ın merak ettiği soru bu. Ama genel beklenti katılmayacağı yönünde. Çünkü burada konuştuğumuz bütün yetkililer halen güvenliğin tam anlamıyla sağlanamadığını, hatta daha da önemlisi güvenliğin içeriden bir sıkıntı yaşattığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla katılmama ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Tabii bunun geçmiş backgroundları da var. Hatırlayacaksınız, yine İran'ın paramiliter güçlerinin komutanı Kasım Süleyman, yani Kudüs ordusunun komutanıydı. Ve onun cenaze töreni de yine çok kalabalıktı. Hatta Hamaney kendisi de o toplantıya, o cenaze törenine katılmıştı. Namazı kendisi kıldırmıştı. Cenaze töreninden sonra defin sürecinde çok büyük bir patlama meydana gelmişti ve birçok insan hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla bu risk olduğu için genel itibariyle buradaki genel kanı katılmayacağı yönünde. Yani güvenlik birimleri katılmaması yönündeki görüşlerini bildirdiği ifade ediliyor. Tabii bir taraftan da yaklaşık 20 milyon insan katılacak. 20 milyon insanın katılacağı bir tören olacak ve bu nasıl organize edilecek, güvenlik nasıl sağlanacak? Herkes buraya dikkat kesilmiş ama Halivat, yani İran'ın parlamento başkanı 2 gündür açıklamalar yapıyor ve intikam çığlıklarının bütün yüreklilikle en üst seviyede seslendirilmesini istedi. Yani İran halkını sokaklarda istiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, şu an İran'a Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan, Pakistan'dan, Şii aleminden, Şii dünyasından birçok insan geliyor. Hatta Avrupa'dan gelenler var çok yoğun bir şekilde. Dün ben uçakla geldiğimde uçak full doluydu. Hatta İstanbul'dan Tahran'a gelen uçaklar ekstra seferler yaptılar. Her havayolu şirketi seferlerini arttırdı. Dolayısıyla yoğun bir katılım olması bekleniyor ki güvenlik önlemleri de o şekilde alınmış durumda. Bugün Cuma, ama Cuma olmasa da biz şu anda Veliahisar Caddesi'ndeyiz. Ve burada güvenlik önlemleri alındığı gibi birçok noktada da zaten şu anda halihazırda vatandaşların araçlarla girmesi önümüzdeki saatlerde tamamen yasaklanacak. Çünkü bu caddeler bu tören için birazdan hazırlanacak. Zaten afişler hazır, her şey hazır ve İran şu anda dini lideri Hamaney'in cenaze töreni için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda.
1: Efendim Çetin Erçetin İran'dan aktardı. 5 gün sürecek bu cenaze. Çetin Erçetin de vurguladığı gibi aslında yas süreci, cenaze süreci İranlılar için oldukça önemlidir. Hamaney de bir dini liderdi. Dolayısıyla ona inanan pek çok kişi İran'a gidiyor. İşte tam da bu cenaze törenine katılmak üzere canlı olarak görüntülerde bir yandan ekranlarınıza gelmişti. Biraz önce paylaştık. Yine 5 gün sürecek bu cenazenin tüm detaylarını sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Dönelim efendim yurda tekrar. Erzurum'da bisikletiyle ekmek almaya giden 10 yaşındaki Alperen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü hakkında mahkeme kararını verdi.
2: Sürücü alkollüydü, ehliyetsizdi, suratlıydı, durmadı.
3: Bisiklete çarpıp Alperen'i hayattan kopardı. Mahkeme o sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
4: Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Yani en ağır ceza neyse onu, ben verilen cezayı da ben kabul etmiyorum.
3: Erzurumlu Cellat ailesinin yüreğini yakan kaza 6 Nisan akşamı meydana geldi. 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat ekmek almak için bisikletiyle fırına gidiyordu. Cüneyt Bey yönetimindeki otomobil bisiklete çarptı. Metrelerce savrulan çocuk kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü kaza yerinde düşürdüğü plakadan yola çıkılarak yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Cüneyt Bey tutuklandı.
2: Adli tıp raporu da çıktı. %100 sürücü hatalı dedi, %0 benim çocuğum hatalı dedi.
3: İki suçtan açılan davada mahkeme kararını verdi. Duruşmada son sözü sorulan Cüneyt Bey tahliyesini istedi. Savcı mütalasında sanığın alkol raporunda 1,79, olay saatine göre 2,13 promil alkol olduğunun tespit edildiğini belirtti. Tam kusurlu olan sürücünün taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçesiyle cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.

0: tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak sürücünün tahliyesine karar verdi.
1: Benim çocuğum suçsuz, günahsız yere o alkollü olduğu halde benim çocuğumu gidip vurdu. Benim en ağır suçtan yatmasını istiyorum. Adalet yerini bulmasını istiyorum.
2: Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli ateşe yardımcısı Özeriye, kendisine emanet edilen, işte gördüğünüz gibi efendim, bu konsolosluktaki bu kasadan tam 180 bin dolar çaldı. Şüpheli ardından sanal bahis bağımlılığım var, yerine koyacaktım parayı dedi. Savcılık Özeriye hakkında zincirleme şekilde zimmet suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istiyor.
0: Konsolosluğun kasasından 180 bin dolar çaldığı sanal bahis oynadığı suçunu itiraf eden ateşe yardımcısı tutuklandı. Olay Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda yaşandı. Özeriye, Dışişleri Bakanlığı'nda bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken 2024 yılında Musul Başkonsolosluğu'na ateşe yardımcısı olarak atandı. Konsolosluğun hasılat ve özel ödeneklerinin tutulduğu kasanın kontrolünden sorumlu 3 kişiden biri oldu. Özeriye, Eylül 2025'te yıllık iznini kullanmak için kasanın anahtarını alarak Türkiye'ye geldi. İzin sonrası da Irak'a döndü. Göreve başlayan ateşe yardımcısından kasayı açması istendi. Ancak kasa açıldığında 190 bin dolar yerine sadece 10 bin doların kaldığı tespit edildi. Özeriye'nin amirleri bir tutanak tutarak durumu başkonsolosluğa iletti. Dışişleri Bakanlığı, Özeriye ve onu denetlemekle yükümlü amirler hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında beyanı alınan Özeriye, sanal bahis bağımlılığı olduğunu ve kasadan 3 ay içerisinde peyderpey paraları alarak sanal bahiste kaybettiğini itiraf etti. İdari soruşturmanın ardından bakanlık suç duyurusunda bulundu.
3: Şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu bir soruşturma başlattı. Şüpheli Özeriye savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren Özeriye kasadan paraları aldığını itiraf etti.
4: 2025 yılı Haziran-Eylül ayları arasında konsolosluğun kasa anahtarı bendeydi. İnternet üzerinden sanal bahis bağımlılığım var. Konsolosluğun kasasından parayı aldım. Yerine koyma umudum vardı. Ancak bahiste kaybettiğim için parayı kasaya geri koyamadım. Ailemin sahibi olduğu arsa ve kooperatif hisselerini satarak bu zararı karşılamaya çalışacağım. Bahis bağımlılığı ile ilgili tedavi görmek istiyorum. Pişmanım. Görev yerine kendim gittim. Durumu izah ettim. Başka bir ülkeye kaçabilirdim. Ancak yurduma geri döndüm. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum.
0: Savcıya ifade veren şüpheli Özeriye çıkarıldığı mahkeme tarafından 21 Mayıs'ta tutuklandı. Başsavcılık olaya ilişkin kısa süre içerisinde iddianame hazırladı. Özeriye hakkında zincirleme şekilde zimmet suçunu işlediği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
2: Kahramanmaraş'taki sahte altın operasyonunda atölyelerde basılan, işte bu gördüğünüz mühürsüz altınların farklı kuyumculara dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Kuyumculardan alınan örnekler de laboratuvarda incelendi. Detaylar Sırberk Arslan'ın özel haberinde.
5: Darphanede basılması gereken altınları atölyelerde bastılar. O altınları kuyumculara dağıtıp vatandaşa sattılar. Kuyumculardan incelenmek üzere toplanan altınların eksik gramajlı ve mühürsüz olduğu ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli altın operasyonunda darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarının atölyelerde basılarak kuyumculara dağıtıldığı tespit edilmişti. 67 şüphelinin yakalandığı o operasyonun ardından el konulan altınlar incelemeye alındı. Kahramanmaraş'ta 30 ayrı kuyumcu ve imalatçıdan alınan altınlar laboratuvara gönderildi.
6: Zaman zaman piyasaya sürülen farklı karışımlarda olan altınları bazı XRF cihazlarımız da var. Bunların tespit edemediği ürünleri küpelasyon sistemiyle burada fırınlı sistemde gördüğümüz sonuçlarımız binde birin altında bir hata payıyla sonuç veriyor.
5: İncelemede gram, çeyrek, yarım ve tam altınların %42'sinde eksik gram ve düşük ayar tespit edildi. Altınların %90'ının ise darphane mühürlü olmadığı ve merdiven altı imalathanelerde basıldığı tespit edildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.
2: Türkiye Türkiye'de bir şikayet platformunun verileri yetkili servislerdeki

0: memnuniyetsizlikleri de ortaya koydu. Son bir yılda elektronik ürün servisi şikayetleri %109, beyaz eşya servisi şikayetleri ise %59 arttı. Peki tüketici hangi konularda şikayet ediyor, servisler ne diyor? Detaylar Gizem Türemen'in haberinde.
1: Sizce bir artış var mı şikayetler?
2: Kesinlikle var. Bir kere muhatap bulamıyorsunuz.
3: Bir vida ya da bir bobin bir şey yapıyorlar. Ondan sonra 2000 lira, 3000 lira.
4: Neredeyse süpürge fiyatını tamir ettiler.
5: Özellikle akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi yüksek maliyetli ürünler bozulduğunda kullanıcılar sıfırını almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ancak Türkiye'deki bir şikayet platformunun verilerine göre elektronik ürün yetkili servislerindeki şikayet sayısı son bir yılda iki katını aştı. %109'a ulaştı.
6: Evet, yoğun bir şekilde artış var. Hani çünkü müşteri memnuniyeti fazla olmuyor.
3: Sürekli arıyorsun, gelmiyorlar.
1: Muhatap yok.
3: Muhatap yok.
5: Beyaz eşya yetkili servislerindeki şikayet artış oranı ise %59. Özellikle de klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi günlük hayatta sık kullanılan ürün servisleri şikayet konusu.
7: Çünkü teknisyen sayısını aynı miktarda arttıramıyoruz. Belli miktarda teknisyenimiz var. Tamir edebilecekleri, müdahale edebilecekleri ekipman sayısı sınırlı. Firmalar bunu arttırırsa bu süreçler kısalır, halktaki şikayetler de azalır.
5: En çok şikayet edilen konular garanti kapsamı, uzayan onarım süreleri, aynı arızanın tekrar etmesi ve servislerdeki yoğunluk.
4: Dikey süpürge almıştık. Sonra arızalandı. Merdanesi dönmemeye başladı. Yetkili servise gönderdiler. Kullanıcı hatası deyip bizden 2400 lira para aldılar.
8: Kombi için 11 bin lira ödedim. Taktığım dediği parçaları takmamış. 3 gün sonra tekrar kombi bozuldu.
6: Bu şikayetlerin en büyük sebebi kalifiye ustanın yetişmemesi. Bu yetişecek çırak bulamıyorsunuz artık. Bütün yeni nesil gençler ya sosyal medya fenomeni olmak istiyor. Beyaz yakalı olayım, oturayım masa başına paramı kazanayım diyor.
5: Yedek parçaya yönelik şikayetlerde son bir yılda %96 arttı. Müşteriler en çok parça ücretleri ve parça temin sürelerinin uzamasından dertli.
9: Ben de şu an halen yedek parça bekliyorum. Yurt dışından gelecek. 16 gün geçti.
7: Yedek parça şikayetleri arttı. Bu da doğal çünkü çeşit çok arttı. Bir çamaşır makinesi alıyordunuz eskiden. İki model vardı zaten. Şu anda bir çamaşır makinesi almaya kalkıyorsunuz. 30 model var. 3 kilosu, 5 kilosu, 9 kilosu, az çevireni, çok çevireni, bilmem kaç programlısı, şusu, bu kadar çeşitli yedek parça yetiştirmek zaten mümkün değil.
6: Geçen yıla oranla yedek parça ürünlerde, elektronik eşyalarda, işte bilgisayar malzemelerinde %70, %80'e dayanan bir fiyat artışı olmuştur. İthal olduğu için hepsi döviz bazlı ürünler geliyor, de çok az bir ürün geliyor ve gelen ürünler hani şey kara borsa gibi hemen bitiyor hızlı bir şekilde.
5: Sektör temsilcileri en çok da yetkili gibi gözüken ama yetkinliği olmayan ustaların şikayetleri arttırdığını söylüyor.
6: Serviste gelip 2 ay çalışan, 3 ay çalışan bir adam ben ustayım deyip eline çantalı takın taklavat alıyor, ortalığa çıkıyor. Ustalıkla alakası yok. Yaptı gözüküyor ama bu arıza 2 gün sonra arıza veriyor. Bir daha kendilerine ulaşılamıyor.
7: Usta olabilmeniz için ustalık belgeniz olması lazım. Gelen kişiyi sorgulayın. Gelen kişi gerçekten usta mı?
0: Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta uçağıyla gökdelene çarpan pilotun günlüğünden intihar notları çıktı. 66 yaşındaki pilotun uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete yaşadığı son uçuşunda rotasından bilinçli olarak çıktığı belirlendi.
10: Uçağıyla Pekin'deki 528 metre yüksekliğindeki Sitik Kulesi'ne çarptı. Evindeki aramada intihar notları bulundu. Çinli yetkililerin yaptığı resmi açıklamada kazada hayatını kaybeden 66 yaşındaki Liu isimli pilotun boşanmış olup yalnız yaşadığı, uzun süredir uykusuzluk ve anksiyete sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Günlüğünde defalarca yaşamına son vermeye yönelik notlar bulunan pilotun olayı gizlice planladığı anlaşıldı. Soruşturma detaylarına göre özel pilot lisansı bulunan zanlı olay günü Pekin'in Pingu bölgesinden havalandı. Pilotun önce gözetmen eşliğinde ardından tek başına uçuş yaptığı belirtildi. Kule ile irtibatını kesen pilot iki kişilik hafif uçağı doğrudan iş merkezlerinin olduğu gökdelene sürdü. Kazada pilot

0: eşofmanı yitirirken 13 kişi yaralanmıştı. Çarpma sırasında gökdelenin üst katlarında büyük hasar oluşmuş, enkaz parçaları bina çevresine saçılmıştı. Çinli yetkililer dehşet anlarını kişisel nedenlerden kaynaklanan ve kamu güvenliğini tehlikeye atan bir hadise olarak tanımladı. Kazanın ardından Çin hükümeti bölgeyi geniş güvenlik çemberine almış, gazetecilerin ve vatandaşların görüntü almasına izin vermemişti. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görsellerse Çin yönetimi tarafından hızla sansürlenerek kaldırılmıştı.
1: Katolik dünyası Papa'dan izinsiz alınan bir kararla çalkalanıyor. İzinsiz tören düzenleyip atama yapan piskoposlara Vatikan'ın tepkisi sert oldu. Piskoposlar aforoz edildi. Yetmedi efendim, onlar aforoz edilince onların yönettikleri dini törenler, kıydıkları nikahlar da geçersiz sayıldı.
2: Un figlio di Sant'Agostino.
0: Papa'dan izinsiz alınan karar Vatikan'da bardağı taşıran son damla oldu. Kuralları hiçe sayarak atanan piskoposlar aforoz edildi. O rahiplerin yönettikleri dini törenler ve kıydıkları nikahlarda resmen geçersiz sayıldı. Krizin merkezi İsviçre'nin İkoni kenti. Muhafazakar ve gelenekçi yapısıyla bilinen Aziz 10. Pius Derneği, Vatikan'ın sert uyarılarına kulak tıkadı. İzinsiz piskopos atadı. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 5 saat süren görkemli bir ayinle 4 yeni piskopos atandı. Ancak bu adım Vatikan'ın sabrını taşıran son damla oldu. Vatikan Derneği, Katolik Kilisesi'nden bilinçli kopuş anlamına gelen şizma içinde ilan etti. Piskopos ve rahiplerinin aforoz edildiğini duyurdu. Yalnızca atanan 4 piskopos değil, törene katılarak atamalarda rol alan 2 piskopos da aforoz edildi. Vatikan ayrıca derneğe bağlı rahiplerin yönettiği günah çıkarma ve evlilik sakramentlerinin geçersiz kabul edileceğini açıkladı.
3: Il Signore con te. Tu sei benedetta.
0: Dernekse Katolik Kilisesi'nin modernizm ve liberalizm gibi hatalarla kuşatıldığını, kendilerinin ise gerçek Katolik inancını koruduğunu ileri sürdü. Atamaların inananlara hizmet edebilmek için zorunluluk hali nedeniyle yapıldığını savundu.
4: Sanctificetur nomen tuum.
0: Temeli 1970'e dayanan krizin özünde modernleşme tartışması var. Dernek, kilisenin 1960'lardaki reformlarına karşı çıkıyor. Ayinlerin yerel dillerde değil, sadece Latince yapılmasını savunuyor. Benzer bir kriz 1988'de de yaşanmıştı. Ancak sonraki yıllarda adım adım yumuşayan ilişkiler İsviçre'deki bu son meydan okumayla birlikte artık tamamen koptu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız karargahının inşaatında da artık sona gelindi. Karargah ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Şimdi gelin o karargahı yakından izleyelim.
5: Ay Yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir.
6: Kuvvet komutanlıkları arasındaki koordinasyon hızlandırılacak. Türkiye'nin savunma yönetimi tek merkezde toplanacak. Ay Yıldız Müşterek Karargah inşaatında sona gelindi.
7: Burası Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi olan Ay Yıldız Karargahı. Şu anda bu karargahın kuzey kapısının hemen önünde bulunuyoruz. Savunmanın tüm yönetimini tek merkezde toplayan bu noktada Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın kara, hava ve deniz kuvvet komutanlıklarının binası bulunuyor.
6: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan karargahın inşası 2021 yılında başladı. Yapımı %90'ın üzerinde tamamlanan proje toplam 12 milyon 620 bin metrekare alan üzerine kurulu. Kapalı kullanım alanı ise yaklaşık 890 bin metrekareden oluşuyor. Projenin ismi ise mimariyi gökyüzünden bakıldığında Türk bayrağının ay ve yıldız şeklini oluşturan yapısından geliyor.
5: Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, çelik kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır.
6: Ay Yıldız Karargahı'nda konferans salonları, tören alanları ve ortak harekat yönetim merkezleri bulunuyor. Projenin temel amacı kuvvet komutanlıkları arasındaki koordinasyonu hızlandırmak ve karar alma sürecinin tek merkezden yönetilmesi.
7: Karargahın dört bir yanı NATO bayraklarıyla donatıldı. Çünkü bir hafta sonra Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nde burada da program düzenlenecek. 7 Temmuz akşamında NATO Savunma

0: bakanlarıyla resepsiyon yapılacak.
1: Projenin inşaatının 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.
2: İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri dolandırdıkları belirlenen çete çökertildi. Habertürk ekibi de şimdi o çetenin kullandığı çağrı merkezinde. Gizem Türemen tam da o noktada. Nasıl bir çağrı merkezinden bahsediyoruz Gizem? Nasıl dolandırmışlar?
3: Kübra Nur, o çağrı merkezinin içerisindeyiz. Sıcak bir gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah saatlerinde 3 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlenmesiyle 50'den fazla gözaltı var. Uluslararası anlamda dolandırıcılık yapan ve dolandırdıkları parayı aklayarak sisteme soktukları tespit edilen 50'den fazla kişi, sayıyı yine söylemiyorum çünkü ilerleyen dakikalarda artabileceği yönünde bilgiler geldi bize. Gözaltına alındı. Şu anda da Maslak'tayız. Ya Sarıyer Maslak'taki dolandırıcılığın yapıldığı o çağrı merkezinin içerisindeyiz. Ahmet Korkmaz şu anda getiriyor çağrı merkezinin içini. Çağrı merkezi dediğimiz bilgisayar başında oturan gördüğünüz onlarca kişi gözaltına alınan şüpheliler, onu ifade edelim. Çünkü çok sıcak, çok yeni bir operasyon, daha henüz düzenlendi. Hala bilgiler, belgeler toplandı ve veriler elde edilmeye devam ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlendi. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Çek Cumhuriyeti vatandaşlarının dolandırılmasında kullanılan, merkez olarak kullanılan o çağrı merkezindeyiz. Nasıl oldu peki? Çek Cumhuriyeti'nin Interpol'e, adli makamlarca Interpol'e bir dolandırıcılık ihbarı yapması üzerine İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve Maslak'ta şu anda Ahmet Korkmaz'ın da ekranlarınıza getirdiği bu çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklunun olduğu tespit edildi. Ve ne yapıyorlar? Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok kişiyi arıyorlar. Kendilerini polis, savcı, banka görevlisi, banka memuru, asker gibi tanıtıyorlar ve bir şekilde paralarını almaya çalışıyorlar ve bu şekilde elde ettikleri paraları ya banka transferleriyle ya da kripto varlık platformları üzerinden sisteme sokuyorlar. Hala bakın bu noktada gözaltına alınan pek çok yabancı uyruklu kişiyi görebiliyorsunuz. Kendi ülke vatandaşlarının da dolandırıldığı bilgisi var. Çek Cumhuriyeti'nden gelen bir ihbardan bahsediyoruz ve burada pek çok farklı ülkeden yabancı uyruklu kişi, bakın görüyorsunuz sistemler kurulmuş, bilgisayarlar masada, hepsinde bir kulaklık, önlerinde bir telefon, sanki sabah mesaiye başlamışlarcasına buraya geliyorlar ama kendi ülkelerinin vatandaşlarını, ama Avrupa'da başka ülke vatandaşları, mesela bir masa Fransa'ya bakıyor işte gibi düşünün, bir masa başka bir ülkeyle ilgileniyor, tek tek aranıyor. Sabit bir takım konuşma metinleri var. Bu konuşma metinlerine bağlı kalarak kandırmaya çalışıyorlar. Ama daha ilginç bir noktayı göstereceğim. Ahmet, gel beraber yürüyelim. Daha yeni yeni biz de bu noktaya geldiğimiz için yeni yeni öğrendiğimiz bilgiler, Habertürk Televizyonu'ndan canlı yayında o sıcak bilgileri aktaralım. Bakın, stüdyo kurmuşlar, dolandırıcılar. Çağrı merkezinin içerisine adeta bir stüdyo kurmuş. Yeşil perde var iki tarafta. Peki burada ne yapıyorlar? Oturuyorlar bilgisayarın başına. Bak Ahmet, gel göster. Burada bir kamera var. Kamerayla kendilerini açıyorlar. Görüntülü konuşuyorlar Avrupa'daki yabancı uyruklu kişilerle. Üzerlerine ne giyiyorlar? Bakın, bir bankanın ambleminin olduğu beyaz bir gömlek dikmişler buraya. Ve sanki o bankanın çalışanıymışçasına sahte bir yaka kart basmışlar. Bu yaka kartı buraya takıyorlar. Üzerlerine bu gömleği giyiyorlar. Arkada yeşil perdede banka detayı kullanıyorlar. Karşılarında sabit bir metin var. Önlerinde bir metin var. Evet, kulaklığı taktıktan sonra karşı tarafı banka görevlisi olarak aradıkları için para çekmeye, kredi çekmeye, işte paranızı gönderin demeye, bir şekilde cebinde ne varsa ne yoksa bütün parasını alıp dolandırmak için burada adeta stüdyolar kurulmuş ve bu stüdyo tek değil ya. Burada bir masa var. Hemen karşısında yine aynı şekilde. Bakın, kahveler de alınmış. Sanki böyle işe geliyor.

0: biliniyormuş gibi. Hepsinin önünde bir not defteri var. Gel Ahmet, diğer stüdyoları da gösterelim. Yako kartlar hazır. Bakın pek çok gömlek görüyorum. Yani bir sürü gömlek var. Bir tane, iki tane değil. Aynı anda artık kaç kişileri, kaç, bakın başka bir amblem, başka bankaların amblemleri. Tek tek artık arıyorlar kandırmak için ve bu sadece bir oda gibi gözüküyor değil. Bakın başka böyle yan yana resmen stüdyolar kurulmuş. Bakın yine başka bir yeşil perde. Yine dolandırıcılıkta kullanılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası dolandırıcılık yapan bu çetenin çökertildiğine yönelik açıklamada bulunduğu, X'ten bir paylaşım yaptığı, yine bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyona ilişkin suçla mücadelede ulusal ve uluslararası işbirliğimizi güçlendirerek hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz ifadesinde bulundu. Şu anda biz Maslak'taki o iş merkezindeyiz. 80 yabancı uyruklu şahsın çalıştığının tespit edilen o merkezdeyiz. Paraların nasıl aklandığını, nasıl yabancı ülke vatandaşlarının dolandırıldığını işte gördük, anlattık ve İstanbul'da o çete çökertildi.
1: Efendim Gizem Türemen olay yerinden canlı olarak aktardı, çok sıcak görüntülerdi. Nasıl bu sistemin yürüdüğünü de bize tek tek gösterdi Gizem Türemen. Ve böylece artık para gündeminde sona geldik. Şimdi yayınımız spor bülteniyle devam edecek ve Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Basketbolla başlayalım. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti ve böylelikle 5'te 5 yaptı. Karşılaşmanın içeriği 18-17 ile ev sahibi 2000 oldu. İkinci periyodu 39-34'lük skorla kapatan Bosna Hersek soyunma odasına önde girdi. Üçüncü çeyrekte 25 sayı üreten milliler 59-57 ile öne geçti. Son çeyrekte farkı koruyan 12 dev adam parkeden 82-75 galip ayrıldı. 12 dev adam C grubunda oynadığı ilk 4 maçı da kazanmış ve liderlikle ikinci turu garantilemişti. Milliler sırasıyla evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da yine Sırbistan'ı 94-84 mağlup etmişti. Milli takım gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem spor salonunda İsviçre'yi ağırlayacak. Futbolla devam edelim. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Düzce kampı sona erdi. Sarı lacivertler ikinci etap

0: dikkatli ekip bu süreçte hem fiziksel yükleme yaptı hem de taktiksel çalışmalarla yeni sezonun temellerini attı. Yoğun tempodaki kampın takım içindeki yüksek motivasyon ve pozitif atmosferle verimli geçtiği öğrenildi. Kampın öne çıkan isimlerinin başında Archie Brown yer aldı. Genç futbolcu gösterdiği yüksek performansın yanı sıra çalışma isteği ve mutluluğuyla teknik heyetin dikkatini çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Brown'un kamp performansından oldukça memnun olduğu öğrenildi. Topuk yaylası kampında sakatlık anlamında önemli bir sorun yaşanmadı. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriç ile tedbir amaçlı dinlendirilen Anderson Talisca dışında yeni bir sakatlık oluşmadı. İsmail Kartal ilk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından futbolculara 2 gün izin verecek. Sarı lacivertli ekip pazar günü Samandıra'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. Fenerbahçe 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde hazırlıklarını sürdürecek. Sarı lacivertliler bu süreçte 3 hazırlık maçına çıkacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon ve 14 Temmuz'da Lask Linz ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu öncesinde fiziksel ve taktiksel olarak en üst seviyeye ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından sezonun ilk resmi karşılaşması olan Gornik Zabrze mücadelesinin hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.
1: Beşiktaş, Monaco'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassom Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2: Beşiktaş, Monakolu savunma oyuncusu Kassom Ouattara'yı renklerine bağladı. Siyah beyazlar Kassom Ouattara ile 4 yıllığına sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi. Profesyonel futbolcu Kassom Ouattara'nın nihai transferi hususunda Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassom Ouattara'ya şanlı formamızda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Futbolculuk kariyerine Amiens takımında başlayan Ouattara 2022-23 sezonunda as kadroya yükseldi. 2023-24 sezonunda Monaco'nun yolunu tutan genç Fransız, son 3 sezondur Monaco formasını terletiyor. Monaco ile bu sezon 24 maçta forma giyen Ouattara 4 de asist yaptı.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz.

0: dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Bugün 3 Temmuz Cuma, ben Sena Alkan. Böyle çok ekonomi yoğun, veri yoğun bir gündeyiz. Haftanın son iş ve işlem gününde. Neden öyle? Çünkü bugün enflasyon verisi geldi. Haziran ayında beklenen enflasyonu gördük. Bu da tabii memurun, emeklinin, en düşük emekli aylığı da dahil, hepsine dair bize artık net bir veri sunmuş oldu. Haziran ayında enflasyon %0,99 arttı. Beklentiler de %1 civarındaydı. Yıllık enflasyonda %32,11 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla artış eğitim, konut, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıktaysa alkollü içecekler, tütünde artış var. Ev ve iş yerlerine, kiralara tavan zam oranı da netleşti. Şimdi bir habere bakalım. Sonra pek çok başka veri de var. Konuklarımız da var. Konuşuruz.
1: Haziran'da enflasyon %0,99 arttı. Yıllık enflasyon %32,11 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %46,10'la eğitimde görüldü. Eğitime konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 138'inde artış, 26'sında düşüş gerçekleşti. 10 başlıkta değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. İkinci sırada konut, üçüncü sırada mobilya ve ev eşyası yer aldı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %32,03'ten fazla zam yapılamayacak. Buna göre ev sahipleri Haziran'da 20 bin lira olan kiraya Temmuz'da en fazla 6.406 lira zam yapabilecek. Yani 20 bin lira olan kira 26.406 liraya ulaşacak. Enflasyonla birlikte belli olan memur maaş zam oranları sonrası yeni bedelli askerlik ücreti de netleşti. Böylece 416.361 lira olan bedelli askerlik ücreti 472.653 liraya yükseldi.
0: Şimdi aylık enflasyon %1'in altında geldi, gördük. Bugün bir de altın fiyatlarında %1,5'a yakın bir yükseliş var. Bir süredir altın fiyatları düşüşte, hatta böyle son yılların en büyük düşüşleri, tarihi düşüşler diyorduk. Bugün %1,5'a yakın yükseliş var. Altın ve para piyasalarında son durum ne acaba? Kapalı Çarşı'da Buse Deviren bizi bekliyor. Bir, bu yükseliş neden Buse? İkincisi, acaba Kapalı Çarşı'da beklenti bu yükselişin tutunarak devam edebileceği yönünde mi, yoksa yine bir düşüşe dönebilir endişesi mi var?
2: Evet, geçtiğimiz haftalarda altın deyim yerindeyse çakılmıştı ve bunu fırsata çevirmek isteyenler de, birikim yapanlar da altın almaya başlamışlardı. Ama bugün itibariyle, yani dünden başlayan bir yükseliş hakim. Kapalı Çarşı'da bakalım fiyatlandırma nasıl dilerseniz. Altının gram fiyatıyla başlayalım isterseniz. 6248 lira alışta, 6317 lira ise satışta. Tabii ABD'den gelen haberler bu altın fiyatlarını belirledi. Özellikle ons altında bir yükseliş hakim. Beklentilerin altında açıklandı söylediğin gibi. Tarım dışı istihdam Amerika'da ve özel sektördeki istihdam verileri. Dolayısıyla ons altında bir yükseliş hakim. Neden yükseliş?

0: oluyor. Çünkü faizlerin yükseleceğine doğru beklenti azalmış oluyor. Bununla alakalı da direkt altın yatırımcısı tekrardan altına yöneliyor. 4179 dolar seviyelerinde ki 4000 dolar seviyelerine kadar gerilediği zamanlar olmuştu. Biz bu tabloda kapalı çarşıda bunu görmüştük. Çok değil bir 4-5 gün kadar önce çeyrek altın 10.050 lira 10.000 lira seviyelerinde hatta 9.800-9.900 lira seviyelerine kadar gerilediğini görmüştük ama bugün itibariyle daha da toparladı. 10.255 lira eski yeni çeyrekte eğer satmak isterseniz 10.344 lirada satışta yeniden bir yükseliş var altında. Uzunca bir süredir Haziran'ın sonlarına doğru başlayan bu düşüş artık böyle Temmuz ayı itibariyle yeniden bir yükselişe geçmesiyle birlikte piyasada bir hareketlenme oldu. Yarım altına bakalım. 20.491 lira yine 19.000 lira seviyeli 19.950 lira seviyelerine kadar ki gerilemişti altının yarım fiyatı. Tam altın 40.850 lira. Tabii biz bu rakamları 41.000 42.000 seviyelerinde de görmüştük tam altında ama yeniden bir düşüşe geçme durumu söz konusu. Ayrıca Fed'in Eylül ayındaki faiz artırımının %54 olması bekleniyordu fiyatlanması. Bu %66'ya kadar çıkmış durumda. Yani faiz artırma ihtimali yükselmiş durumda. Dolayısıyla piyasanın da buna tepkisi özellikle altın bazında bir yükselişin hakim olmasıyla başladı. İç piyasada böyle. Dolayısıyla kapalı çarşıda da bir hareketlilik hakim. Aslında şöyle söylüyor buradaki kişiler. Altın düştüğünde pek kimse almıyor ama altın yükselmeye başladığında yeniden bir yükselişe geçer mi kaygısı oluşuyor insanlarda ve altın almaya başlıyorlar. Dünden bugüne bile neredeyse bir 50-75 lira kadar bir altının gram fiyatında yükseliş hakim. %1'lik, %1,5'luk bir değerlenme söz konusu. Tabii bugün haftanın son günü. Bakalım pazartesi nasıl başlayacak, gün içinde nasıl olacak altın fiyatı. Takip edeceğiz kapalı çarşıdan, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Buse Deviren bize altındaki durumu gösterdi ama ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılıyor. Hemen hızlıca bir meclise gidelim çünkü meclise bir düzenleme sunulmuştu. Buse Gençtürk Ankara'dan karşımızda. Buse, bu düzenleme ile şimdi ne oluyor? Açıklama nedir? Detaylar sende.
2: Sen Alkan, en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılıyordu ve bu en düşük emekli aylığında artış yapılması için de bir yasal düzenleme yapılması zorunlu. Bunun için de AK Partisi grubu hazırladığı bir ekonomi torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Sunulan teklifle beraber en düşük emekli aylığı 20 bin lira olan aylık 23.552 liraya çıkartılmış oldu. Sadece en düşük emekli aylığı alanlar değil, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alanlar için de bu tutarı yükseltildiğini ifade edelim. 23.552 lira. Peki beklentiler bu yönde miydi? SSK ve Bağkur emekliler için 6 aylık enflasyon farkı %17,76 olmuştu. 6 aylık enflasyon farkı yansıması halinde de 23.550 liralık bir artış, bu tutara yükseltilmesi bekleniyordu. Yani 2 liralık bir artış da fazla olduğunu söyleyelim. 23.552 liraya yükseltilmiş oldu. Tabii bu kanun teklifi önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alınacak. Peki kanun teklifiyle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Sinema ve turizme ilişkin düzenlemeler yapılması söz konusu olacak. Özellikle sinemaya ilişkin savaş dolayısıyla sinema sektörünün desteklenmesine yönelik maddelerin bulunduğunu ifade edebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı kanununda değişiklik yapılmasını da öngörüyor bu kanun teklifi. Yine aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın döner sermayesinin kullanım alanına dahil edilecek. Sermaye kanununda değişiklik yapılacak. Yani sinema sektörü desteklerinde döner sermayeye dahil edilmesi planlanıyor. Bu kanun teklifiyle beraber en önemli düzenleme ise tabii ki teklifte en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltilmiş olması. Artık gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Yeni yasama dönemi bitmeden, yani meclis tatiline girmeden önce de bu kanun teklifi yasalaşacak. Resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber de en düşük emekli aylığı alanlar zamlı aylıklarını almış olacak Sena Alkan.
1: Buse Gençtürk Ankara'dan aktardı o son dakikanın detaylarını gördük. Şimdi birazdan konuğumuz olacak, konuşacağız. 20.000'den 23.552 liraya yükseltildi en düşük emekli aylığı. Şöyle bir bakalım, çünkü bugün gelen enflasyon verisiyle beraber biz memur, memur emeklisi, SSK Bağkur emeklisi ve en düşük emekli aylığında artık net bir şekilde tabloyu görebiliyoruz. Gelin hep beraber bir bakalım. Şimdi en düşük memur maaşı bu yılın başı... Peki, bu yılın başında burada çok küçük bir hata olmuş grafikte, onu düzeltelim. Bu yılın başında 54.524 lirayken... Temmuz ayında gelen zamla beraber 61.890 lira olacak en düşük memur maaşı. Devam edelim yine memur, mesela burada görüyoruz işte mevcutta, mesela Ocak ayında 63.073 lira alıyor ise Temmuz ayında 71.594 lira alacak. Yine 8. derecenin birinci kademesinde bir öğretmen 60.301 lira alıyorsa 68.448 lira alacak. Yine aynı şekilde poliste de 76 bin lira alan bir polis 86.276 liraya çıkacak onun da maaşı. Mühendise şöyle bir bakalım. 82.837 lira alan bir mühendis 94 bin liraya çıkmış olacak onun da maaşı. Genel müdürde de yine son kez hızlıca bir bakalım diğerlerine geçmeden. 165.445 lira alıyorsa 187 binin üzerine çıkıyor. 187.797 lira şeklinde. Bu memur çalışan memur maaşlarındaki tablo. Şimdi bir gidelim konuğumuza. Konuşalım bir yandan, çünkü memur emeklisini de göreceğiz. Yine en düşük emekli aylığında da düzenlemeyi gördük. Sosyal Güvenlik Baş Müfettişi İsa Karakaş uzaktan bağlantıyla bize katılıyor. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
1: Önce bu en düşük emekli aylığıyla ilgili bir değerlendirmenizi alayım. 20 binken 23.552 liraya çıktı. Kanun teklifi meclise sunuldu. Böyle bir beklenti var. Buyurun.
3: Şimdi Sena Alkan, 17,5 milyon emekliden bahsediyoruz. Dolayısıyla mesele sadece en düşük emekli maaşı meselesi değil. Şimdi en düşük emekli maaşı ile ilgili aslında bir muamma vardı. Hafızamızı tazeleyecek olursak, hükümet yetkililerinden ne denmişti Ocak ayından sonra? Biz artık en düşük emekli maaşına taban üzerinden bir artış yapmayacağız demişlerdi. Hı hı. Bunu defalarca ilan etmişlerdi. Yani kök maaşa göre artış yapacaklarını söylemişlerdi. Şimdi ben bütün televizyon programlarımda, gazete yazılarımda da seçime sınırlı bir zaman kala hükümet böyle bir uygulamayı yürürlüğe koyamaz dedik. Neden? Çünkü kök maaşı 17 bin TL'nin altında olan milyonlarca kişinin sıfır zamla karşı karşıya kalması söz konusu olacaktı. Nitekim biz Ankara'dan takip ediyoruz. Böyle bir kanun teklifi geleceğini günler öncesinde, hatta aylar öncesinden söylemiştik. Ve bu kanun teklifi verildi. Ancak bu kanun teklifi kendi içerisinde çok büyük adaletsizliklere yol açacak. Neden? Şimdi bu en düşük emekli maaşının evveliyatına bakacak olursak 2019 yılında ilk defa başladı. Yani ilk defa 2019 yılında hükümet sosyal güvenlik sisteminin kendi mecrası dışında dedi ki en düşük maaş alan 800 bin kişiydi o zaman Sayın Sena Alkan. 800 bin kişiydi. Ben bunları tamamlayacağım demişti. 800 bin kişiyle başladığımız bir ortamda şimdi 5 milyonu aşar duruma geldi. Şimdi en düşük emekli maaşı derken neyi kastediyoruz? Maaşı 12 bin lira olan var. Dolayısıyla siz 23 bine çıkardığınız zaman 11 bin TL devlet desteği alacak. Maaşı 12 bin lira olan var. Neredeyse %100 devlet desteği alacak. %50 devlet desteği alan var. 1 TL devlet desteği alan var. Ve 20 bin TL'nin üzerinde maaş alanların devlet desteği sıfır. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Şimdi bir öğretmen olduğunu düşün, öğrencilerin var. Bazı öğrencilerin çok çalışıyor, takdirlik. Hı hı. Siz diyorsunuz ki ben sizi ödüllendirmeyeceğim, size hiçbir şey yok. Ama maaş durumu en kötü olan öğrenciye diyorsun ki sen az prim ödedin, çok az çalıştın. ben sana devlet desteği veriyorum diyorsun. Peki.
1: Bu ve çok tamamen, özür dilerim. Orada tam o zaman burada bunu sormak lazım. Bu çok uzun süredir konuşulan bir adaletsizlik. Bunun başka varyasyonları da var bu arada. Sizin öneriniz ne? 5 milyona çıktıysa bu sayı, böylesine de bir adaletsizliğin neticesi oluyorsa, yani neticesi böylesi bir adaletsizlik

0: oluyorsa ne önerirsiniz, ne yapılsın burada?
1: Şimdi Sayın Seri Arkan, ben sosyal güvenlik sisteminin içinde gelen emeklilik kitaplarını yazan Türkiye'deki tek yazar olarak,
0: tamam, sistemin madem öyle, öneriniz çok daha değerli.
1: Konusunda çalışmış bir kişi olarak önerim şuydu. Yani biz sadece böyle palyatif çözümlerle olacak bir iş değil bu. Gereken şuydu. 2023 yılı Temmuz, 2023 yılı seçimleri bitti. Bizim bir neşter atmamız lazımdı. Neşter atmadan bu iş olmaz. Ve maalesef benim defalarca dile getirdiğim, sürekli gündeme getirdiğim, bakanlıkta çalışan bir uzman olarak böyle olmaz diye diye, rahmetli Demirel'in deyimiyle biz deliği kapatmaya çalışırken delik infilak etti. Yani şu anda delik infilak etti. Ve şu anda vatandaşı da ikna edemiyorsunuz. Neden? Mesela bir memur emeklisinin en az 9.000 gün primle ve işçilerden %2 daha fazla prim yatırdığını kimse göz önünde bulundurmuyor. Elma, armut, her şey bir çuvala sığdırılmış ve bu bir sosyal yardım değildir diyor. Sosyal yardım olduğu zaman biliyorsunuz 65 yaşına gelmiş bir yaşlı prim ödemediği için istediğiniz kadar artırın. Evet. Ama burada dengeler var, aktüeryal dengeler var. Sena Alkan 10.000 gün prim yatırmış. Normal en alttakine göre, asgari ücrete göre 5-6 kat artırmış. Siz buna sıfır diyorsunuz, ona %100 diyorsunuz.
0: Bunu çok iyi anladım ben ama sizin önerinizi duymak istiyorum. Yani sorunu, tespitiniz tamam. Peki bir cümleyle bana şu yapılmalı der misiniz? Buradan da en azından onu konuşmuş olalım.
1: Evet, bir cümle dediğimiz zaman o bir cahil çözüm olur. Bir cümlelik bir durumdayız.
0: Bir iki cümle olduğu zaman diğer başlığa geçeceğim. Çünkü. Evet. Buyurun.
1: Yani şunu söyleyeyim. Aylık bağlama oranlarının düzelmesi lazım. Aylık bağlama oranlarının düzelmesi lazım. İntibak olayı var. 2000 yıl öncesi yapıldı, 2000 sonrası yapılmadı. İntibakın yapılması gerekiyor. Ve sistemin kendi meclisinde oturması için son bir kez şu seyyanen zam meselesi var biliyorsun, hükümetin vaadi. Ben bunu hesapladım. 25.000 TL'yi aşıyor bu son zamlarla birlikte. Bu seyyanen zamın son bir kez bütün emeklilere verildikten sonra intibak olayını yaparsınız. İntibaktan sonra bir de aylık bağlama oranı yaptığınız zaman sistem kendi kendine işlemesi lazım. Peki.
0: Bu eşel mobil sistemi, yani bir tür eşel mobil sistemi olarak tabir edilen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi bu sorunları çözmez diyorsunuz.
1: Hiç çözmez. Tam tersine daha da derinleştirir. Şimdi eşel mobil sistemi denilen mesele, bu yeni çıkmış bir mesele. Eşel mobil sistemi demeyelim ona. Eşel mobil sistemi tamamen farklı bir şey. Eşel mobil sistemi dediğimiz, emekli maaşlarının enflasyona ezdirilmemesi için her ay ne kadar enflasyona zam geldiyse her ay veya 3 ayda bir artırması. Sizin söylediğiniz eşik değer, yani gelir tamamlama olayı, bu zaten hükümetin 23 Mayıs ayında vermiş olduğu şeydi. Nedir bu? İşte ailenin geliri düşükse ben bunu belirli bir seviyeye yükselteceğim aileye göre. Güzel bir uygulama, ancak bu da çözüm değil. Bakın, bir sosyal politikacı olarak çözüm nedir? Burada her vatandaşınız biliyor. Çözüm şudur. Belediyelere, kamuya işçi alınıyor mu? Alınıyor. Dolayısıyla yine Mayıs ayında verdikleri söze uygun olarak en fakir aileden bir kişinin istihdam edilmesi sağlanırsa o kesin çözüm olur. Yoksa böyle palyatif çözümlerle biz bir yol alamayız. O eşik dedikleri nedir biliyor musun? Asgari ücrete diyelim ki tamamlama. Ailede 4 kişi varsa şöyle olacak. Aile içindeki bireyin geliri asgari ücretin net 1/3'ünün altındaysa, yani 9.000'in altındaysa gelirin, ben bunu belirli bir eşik değer, yani o ailenin gelirini artık hükümet bölgesel bazda 15.000'e mi tamamlıyor, 20.000'e mi, ya da asgari ücrete mi tamamlıyor, böyle bir durum. Evet. O zaten
0: bu, yok buyurun tamamlayayım, bir sorun var sonra. O zaten.
1: Evet. Şimdi şunu söyleyeyim, şimdi netleşti diyoruz, bu netleşti dediğimiz, bu gösterdiğiniz rakamlar TÜİK'in verilerine göre yasal olarak, zorunlu olarak yapılması gereken oranlar. Şimdi en düşük emekli maaşı ile ilgili, evet, az önce haberlerde çıktı, meclise verildi. Başka bir sorunumuz şudur, yaptığım hesaplamalara göre hükümetin defalarca deklare ettiği üzere ne denilmişti? Emekliler ve memurlar enflasyona ezdirilmeyecek, değil mi?
0: Evet.
1: Bu konuda bir şey yok. Şimdi baktığımız kadarıyla memurlar ve memur emeklileri resmi enflasyonun, bakın, TÜİK enflasyonunun %4.24 oranında

0: ezileceğini gösteriyor. Yani %4,24 oranda daha az zam alacaklar. TÜİK enflasyonundan bahsediyorum. Şimdi bununla ilgili bir dengeleme bekliyoruz. Bir dengeleme bekliyoruz. Eğer ki memur sendikaları harekete geçerse en çok zor durumda olan memur emeklisidir. Neden? Memurlara göre zam alıyorlar. Memurlara seyyanen zam verildi. Memur emeklisine bir... Şimdi bir de enflasyon sarmalıyla birlikte önümüzdeki 3 dönem enflasyonun altında zamla karşı karşıya kalacaklar. Şimdi seyyanen
1: Çok özür
0: zam
1: dilerim. Bu
0: zaten
1: emekli
0: verilmeyecek.
1: SSK Bağkur emeklisi de geçtiğimiz sene zannederim yanlış hatırlamıyorsam benzeri bir durum yaşamıştı. Hatta o zaman bir düzenleme yapılacak mı denmişti ama olmamıştı. Şimdi aynı durum memur ve memur emeklisi için geçerli. Burada ama siz bir düzenleme bekliyorsunuz.
0: Şimdi ama sadece o değil. Bakın, Ocak ayında bir fark çıktı memur emeklileri lehine. Ocak ayından önceki 3 dönem memur emeklileri 3 dönem boyunca ezildi enflasyon altı. Bak, 3 dönem boyunca. 3 dönemden önce SSK Bağkur emeklerine yüksek oranda bir eşitleme dengeleme gelmişti. İlk defa memur emeklilerine bir dengeleme eşitleme gelmesi söz konusu olacak. Yani biz burada emekliler arasında bir ayrım yapmıyoruz. Sadece sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigorta tekniği bazında ödenen primlere göre alınması gereken, yapılması gerekenleri söylüyoruz. Bu anlamda dengelemenin yapılması lazım. Yapılmadığı takdirde zaten seyyanen zamını da vermemişsiniz. Gittikçe daha zor duruma düşecek. Şöyle söyleyeyim. Hükümetin kendi yayınlamış olduğu emekliler yılındaki istatistiklere baktığımız zaman, istatistiklere Türkiye son 23 yılda en fazla zam Bağkurlara yapılmış, tarım Bağkurlara, SSK'lara ve en az zam yapılan durumları en çok kötüleşen memur emeklileri olmuş. Böyle bir realite
1: Evet,
0: var.
1: pardon.
0: Özetle ben de diyorum ki bu seyyanen zam mı, 25 bin liralık seyyanen zam mı, ayrım yapmadan en düşük maaş alan tarım emeklisidir, SSK'lıdır, Bağkurludur, memur emeklisidir. Son kez yapın ve yaptıktan sonra neşteri atın. Bakın 2008
1: Peki.
0: yılında biz bizzat çalıştık. Neşteri attık sistemi, A'dan Z'ye düzelttik. Şu anda 2008'den günümüze kadar çok zaman geçti. Sistem işlemiyor artık kendi mecrasında. Neşter atılmadan palyatif çözümlerle devam edersek vatandaşı memnun edemeyiz. Bakın bu rakamlar
1: Peki.
0: kesinlikle hiçbir emeklimizi memnun etmiyor. Maalesef durum bundan ibaret.
1: Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım görelim palyatif değil kalıcı çözümler olsun. Sosyal Güvenlik Baş Müfettişi İsa Karakaş çok sağ olunuz.
0: İyi
1: Katıldığınız
0: yayınlar.
1: için sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle de bir gelin değerli izleyenler bakalım birkaç veriyi daha iyi anlamak adına bu son zam oranlarıyla ne gördük ne görüyoruz diye. Değerli arkadaşlar açabilir miyiz? Çok teşekkürler. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Net asgari ücret ne kadar? 28.075 lira. Asgari ücrete en düşük emekli aylığının oranını görüyorsunuz. Asgari ücreti oranı %83,9. Hep konuşulur ya dolar karşılığı ne bunun diye. En düşük emekli aylığının güncel dolar karşılığı 503 dolar. 503 dolara tekabül ediyor. Peki şöyle geçmişle kıyas ettiğimiz bir alım gücü grafiğimiz de var. En düşük emekli aylığının alım gücü neymiş? Burada bunu görüyoruz. Ocak 2019'da en düşük emekli aylığı 1000 liraydı. Bunun dolar karşılığı 187 dolardı. Net asgari ücret o dönem 2020 liraydı. Ve asgari ücreti oranı da %49,5 seviyelerindeydi. Şimdi görece böyle yıllar içerisinde bir ilerleme var. Ama belirli zamanlarda da enflasyonla beraber ciddi düşüşler de yaşanmış. Hepsini göreceğiz tabloda. Nisan 2020 yılında en düşük emekli aylığı 1500 liraymış. Bunun dolar karşılığı işte o sene içerisinde 219 dolara yükselmiş. Net asgari ücret de o dönem 2324 lira. Asgari ücreti oranı %64,5 seviyelerinde. Hemen 2 yıl sonrasına bir bakalım. Ocak 2022'de 2500 lira en düşük emekli aylığı, 185 dolar ediyor karşılığı. Yine orada bir düşüş var dolar karşılığında. Bunu yaşıyoruz zaman zaman, enflasyon nedeniyle de oluyor. O dönem TL'nin değer kaybıyla beraber de oluyor. Net asgari ücret 4253 liraymış o dönem. Asgari ücreti

0: oranı bir önceki 2 yıl önceki duruma göre düşmüş %58,7 seviyelerine. Nisan 2023'te yine en düşük emekli aylığında burada ciddi bir artış yapıldı. 7500 lira 387 dolara tekabül etti. Ve net asgari ücrette o dönem 8506 lira %88 seviyelerinde. Temmuz 2024'ü de bir görelim. 12500 lira 387 378 dolara tekabül ediyor. Net asgari ücret 17 bin lira. Burada da yine asgari ücret karşılama oranı %70 seviyelerine düşmüş görünüyor. Böyle bir yine baktığımızda 20 binle de görüyoruz ilerlemeyi ve gelinen noktada tabii böyle oluyor, düzenleme yapılıyor ama maalesef bunun enflasyon karşısında alım gücü ve eriyor oluşuyla bu gerçekle de karşı karşıyayız. En düşük emekli aylığında da böyle, memur emeklisinde de böyle. Memurda da böyle, SSK Bağkur Emeklisi'nde de bu böyle, az önce de konuştuk zaten. Şimdi devam edelim haberle. Sosyal medyada paylaştığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılıp yurt dışı dönüşü gözaltına alınmıştı. Komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Göktaş'a destek için adliyeye gitti. Soruşturma ve Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine dair ayrıntıları bir alalım. Ceylan Sever adliyede takip ediyor tüm yaşananları. Ne biliyoruz Ceylan, hem soruşturma hem de Kılıçdaroğlu ziyaretine dair?
1: Şimdi soruşturmadan başlayalım istersen sen Alkan. Deniz Göktaş'ın savcılık ifadesi başladı. Bir yaklaşık yarım saat kadar oldu. Savcı ifadesini veriyor. Emniyette de ifade vermişti zaten. Savcılık ifadesinin ardından savcı belki adli kontrol, belki tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevkini isteyebilir veya hiçbir talepte bulunmadan huzurundan serbest bırakabilir Deniz Göktaş'ı. İşte bu sırada Deniz Göktaş adliyenin 7. katındaki savcılıkta ifadesini verirken savcılık bürosunda, 7. katta da aynı zamanda o büronun önünde kendisini Kemal Kılıçdaroğlu bekliyor ekibiyle beraber. Gürsel Tekin de yine bekleyenler arasında. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Göktaş'a destek vermek için İstanbul Adliyesi'ne gelmişti. Sorgunun yapıldığı 7. kata çıktı. Deniz Göktaş'tan önce geldi hatta. 7. katta beklerken tabii kısıtlı alanda bekliyor. Geniş güvenlik önlemi de alınmış durumda. Ben de kendisiyle konuşma fırsatı yakaladım. Kılıçdaroğlu destek için geldiğini belirtti. Bunun dışında çıkarken de bir basın açıklaması yapacağını konuya dair söyledi. Şu an hala Deniz Göktaş'ın ifadesinin bitmesini bekliyor aslında. Belki ifade bittikten sonra, işte suç ceza hakimliği süreci başlamadan önce veya hiç başlamazsa, yani doğrudan serbest kalırsa, kendisiyle bir diyalog zemini, bir konuşma zemini yakalamak için, aslında desteğini iletmek için bekliyor. Bunu söylemiş olalım. Deniz Göktaş'ın ifadesi devam ediyor. Kendisinin üzerine atılı iki suçlama var. Biri Cumhurbaşkanı'na hakaret, diğeri de dini değerleri aşağılama suçlaması. Ne olmuştu? Deniz Göktaş 1 Haziran'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Ölü Deniz isimli stand-up gösterisini gerçekleştiriyor. Sahne alıyor. Daha sonra 24 Haziran'da da bu gösterinin tam halini YouTube kanalında, yani sosyal medya kanalında paylaşıyor. Daha sonra buradaki kesitlerde sosyal medyada çokça paylaşıldı. Üzerine çokça fazla yorumlar yapıldı. Tepki çeken anları da vardı kesitlerin. Bu sebeple kendisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı Deniz Göktaş'ın. Hatta soruşturma başlatıldığında Deniz Göktaş yurt dışındaydı. Geleceğini söylemişti. İstanbul Havalimanı'na geldi dün uçakla ve pasaport kontrolündeyken de gözaltına alındı. Ve edindiğimiz bilgiler, CİMER'e Deniz Göktaş hakkında 185 adet şikayet yapıldığı yönünde. Bu şikayetler de dosyaya eklenmiş durumda. Şimdi ifadesini veriyor Deniz Göktaş. İfade işlemleri tamamlandıktan sonraki gelişmeleri de yine aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Ceylan Sever aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim. Ankara Emniyet Müdürlüğü 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Son 3 ayda 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Denetimlerde aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.
2: Denetimler artırıldı. 1,5 milyon kişi sorgulandı. Arama kaydı olan 4000'den fazla kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO Liderler Zirvesi kapsamında Operasyon Turkuaz denetimlerini sürdürüyor. 4 Nisan'la 1 Temmuz tarihlerindeki güven uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleriyle umuma açık iş yerleri denetlendi. Arama kaydı bulunan 4000'den fazla kişi yakalandı. Başkentte zirve öncesi kavşaklar, trafik ışıkları, otogar başta olmak üzere çocukları dilendirerek vatandaşların vicdani duygularını istismar edenlere yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Çocukları dilendirerek gelir elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.
0: Amerikan basını İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecine dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Washington yönetimi İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile müzakere heyeti başkanı Kalibaf'a suikast planladığına kanaat getirdi. Haber Amerikan New York Times gazetesinde ismi açıklanmayan yetkililere dayandırıldı. Haberde müzakereler devam ederken Arakçı ve Kalibaf'a İsrail tarafından suikast planlanmış olabileceği iddia edildi. Yetkililerin yaşanacak durumun müzakere sürecini sekteye uğratacağı ve İsrail'den bu plandan geri adım atmasının istendiği belirtildi. ABD tarafının bölge ülkelerinden Tahran yönetimini bu konuda uyarmaları istediği öne sürüldü. İran'ın da iddialar üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden güvence talep ettiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. Hatta mutabakat sağlandı denilen konularda anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Tahran yönetimi buna karşı çıkıyor. Taraflar 18 Temmuz'da tekrar masaya oturacak deniyor.
2: ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa dikkat çekti. Boğazdaki düğme çözüm aranırken taraflar arasında kritik görüşmenin tarihi kesinleşti. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Trump'ın iddiasının aksine taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam etti. ABD öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen ve Boğaz'ın geleceğine odaklanan bölgesel güvenlik toplantısına Tahran'dan tepkiler peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise bu tür toplantılar ABD'nin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını gizlemeye amaçlayan göstermelik adımlardan ibarettir ifadesini kullandı. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken İran ve Umman'ın Hürmüz yönetimi için idari ücret toplanmasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Planın kabul edilmesi halinde Boğaz'ın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı Boğaz'ın ücretli hale gelmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturması bekleniyor.
0: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli. 8 Temmuz. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı duruşmadan günler önce Habertürk muhabiri Alihan Tok'a konuştu.
3: İlk baştan beri adalet, adalet, adalet dedi.
4: Oğuz Murat acıya çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
5: Ben akşamları çocuğumun, oğlumun kapısında oturuyorum gece 12'lere kadar. Ya gelirse, hanım 2 yıl geçti.

0: artık gelen giden yok. Olmayacak.
1: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Başsavcılık, Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un ABD'den iadesi bekleniyor.
2: Bu iade süreci bir günde hallolabilecek bir iş. Yani 7 Temmuz'da bir sürpriz yaşayıp bu kişilerin havaalanına geldiğini duyabiliriz belki.
0: Kanuni yoldan, hukuki yoldan ben adalet için bir şey istemiyorum. Ya geldi ülkeye bir gün yattı, razıyım.
1: Timur Cihan Timur'un babası Doktor Bülent Cihan Timur aracılığıyla Oğuz Murat Acı'nın eşi ve kazada yaralananlar davadan vazgeçmişti. Duruşmaya günler kala baba Özer Acı'ya de davadan vazgeç teklifi geldi.
0: 28 aydır benim kapımı çalmayan mahkemeye bir hafta kala, 15 gün kala sağdan soldan oradan buradan saldırıyorlar. Şu yüreğime taş basarak oğlumun maneviyatını satmam. Ben bugüne kadar devletime güvendim. Bundan sonra da devletime güveneceğim.
1: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
2: Biz şunu umuyoruz, 8 Temmuz'a duruşma günü verilmişse 8 Temmuz'a kadar getirileceklerini düşünüyoruz.
0: Ömrüm vefa ettiğim müddetçe davamın arkasındayım. Maddiyatla maneviyatınız savaşıdır ama ben kazanacağım. Ben parayla adalet olmayacağını bu davada görülecek.
3: Erzurum'da bisikletiyle ekmek almaya giden 10 yaşındaki Alperen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü hakkında mahkeme kararını verdi. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Yattığına saydı, tahliye edildi.
4: Sürücü alkollüydü, ehliyetsizdi, suratlıydı. Durmadı.
5: Bisiklete çarpıp Alperen'i hayattan kopardı. Mahkeme o sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
6: Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Yani en ağır ceza neyse onu ben verilen cezayı da ben kabul etmiyorum.
5: Erzurumlu Cellat ailesinin yüreğini yakan kaza 6 Nisan akşamı meydana geldi. 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat ekmek almak için bisikletiyle fırına gidiyordu. Cüneyt Bey yönetimindeki otomobil bisiklete çarptı. Metrelerce savrulan çocuk kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü kaza yerinde düşürdüğü plakadan yola çıkılarak yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Cüneyt Bey tutuklandı.
4: Adli tıp raporu da çıktı. %100 sürücü hatalı dedi, %0 benim çocuğum hatalı dedi.
5: İki suçtan açılan davada mahkeme kararını verdi. Duruşmada son sözü sorulan Cüneyt Bey tahliyesini istedi. Savcı mütalasında sanığın alkol raporunda 1,79, olay saatine göre 2,13 promil alkol olduğunun tespit edildiğini belirtti. Tam kusurlu olan sürücünün taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçesiyle cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Tutuklulukla geçirdiği süre dikkate alınarak sürücünün tahliyesine karar verdi.
6: Benim çocuğum suçsuz günahsız yere o alkollü olduğu halde benim çocuğumu gidip vurdu. Benim en ağır suçtan yatmasını istiyorum. Adalet yerini bulmasını istiyorum.
3: Adana'da komşusuyla tartışan bir kişi sitenin bahçesinde otomatik silahla eve doğru kurşun yağdırmıştı. O saldırgan 2 ay sonra yakalandı. Saldırının nedeni bakın ne?
5: Komşusuyla tartıştı, otomatik silahla kurşun yağdırdı. Olay 30 Nisan'da Adana'da yaşandı. 27 yaşındaki Hakan Şerif K. sitenin bahçesinde sohbet ederken bir apartman sakini gürültü yapma diye uyardı. Öfkelenen Hakan Şerif K. belindeki tabancayı çıkarıp eve doğru peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar apartmana isabet etti. Polis olayın ardından kaçan saldırganın peşine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelinin aynı mahalledeki bir apartmanda saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla saldırgan ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Baran D. yakalandı.
7: Neden ateş ettin? Pişman mısın?
5: Hakan Şerif K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hükümlü Baran D. de cezaevine teslim edildi.

0: Trafikte sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarlar yasaklandı. Belirli ölçülerde telefon tutucusu ve araç kamerasına izin verildi. Standart dışı yüksek ses sistemlerine de yeni sınırlamalar getirildi. Şimdi tüm bu düzenlemenin ayrıntısını Emre Aytekin bize aktaracak. Ne yasaklandı, ne kadara izin var, standartın içinde ne kalıyor? Hepsi için söz sende Emre.
1: Evet Sena Alkan, söz konusu düzenleme resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Aslında uzun süredir tartışma konusuydu. Multimedya sistemlerinde nasıl olacak, hangi durumlarda ceza yazılacak, hangi durumlarda araçlara ceza yazılmayacak? İşte bu tartışmalara son sözü İçişleri Bakanlığı söyledi. Birçok yeni düzenleme hayata geçirdi. Onlardan bir tanesi ise ses sistemleriyle ilgili. Şu anda da ekranlarınıza getirelim. Araçlarda ses sistemi nasıl olacak, hangi durumlarda ceza yazılacak, hangi durumlarda ise bu ceza kapsamı dışında olacak? Hemen göstermek istiyorum. Araçların bagaj bölümünde bir adet en fazla bas hoparlörü bulunabilecek. Bas hoparlörü bir adet bulunabilecek ve ses güçlendirici cihaz ise o da en fazla bir adet bulundurulabilecek. Bunların dışında araçların içerisinde daha fazla hoparlöre ve ses güçlendiricisine izin verilmeyecek. Tabii multimedya ekranlarından bahsettik. Onlarla ilgili de yeni bir düzenleme var. Fabrika çıkışlı araçlarda multimedya ekran kalacak. Yani bir ceza yazılmayacak. Aracınız fabrika çıkışlı ve multimedya ekranı bulunuyor ve sürüşü de engellemiyor. Bu ekranların kullanılması yasak olmayacak. Ancak araca daha sonradan ekran eklendiğinde, yani bu aracın gördüğümüz üst kısmına bir ekran eklenirse ve bu ekranın boyutu 5 santimi geçerse bu yasak kapsamında olacak ve bir cezai işlem uygulanacak araçlarda ve araçların dikiz aynasına asılan özellikle bazı aksesuarlar var. Onları da kısaca bir gösterelim hemen. Kameraman İbrahim Tozbey ekranlarınıza getiriyor. Araçların bu dikiz aynasına asılan koku, diğer aksesuarlar, bunlar sürücünün görüşünü engellerse, sürüşü tehlikeye uğratırsa bunların da kullanımı yasak olacak ve cezai işlem olacak. Son olarak ise araçlarda televizyon ya da video yayını izlemek, şu anda da bir örnek olarak gösteriyoruz. Araç seyir halinde, araçta televizyon ya da video yayını izlerseniz bu da yasak kapsamında değerlendirilecek ve cezai işlem uygulanacak. Dediğimiz gibi birçok önlem alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu düzenleme bugün hayata geçirildi ve o düzenlemenin detaylarını da örnek olarak anlattık. Diyelim size, sözü tekrar size bırakalım.
0: Emre Aytekin aktardı. Türkiye'de şikayet platformunun verileri yetkili servislerdeki memnuniyetsizlikleri ortaya koyuyor. Son bir yılda elektronik ürün servisi şikayetleri %109, beyaz eşya servisi şikayetleri %59 arttı. Peki tüketici hangi konularda şikayet ediyor? Servisler ne diyor? Detaylar Gizem Türemen'in haberinde.
2: Sizce bir artış var mı şikayetler?
3: Kesinlikle var. Bir kere muhatap bulamıyorsunuz.
4: Bir vida ya da bir bobin bir şey yapıyorlar. Ondan sonra 2000 lira, 3000 lira.
5: Neredeyse süpürge fiyatını tamir ettiler.
6: Özellikle akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi yüksek maliyetli ürünler bozulduğunda kullanıcılar sıfırını almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ancak Türkiye'deki bir şikayet platformunun verilerine göre elektronik ürün yetkili servislerindeki şikayet sayısı son bir yılda iki katını aştı. %109'a ulaştı.
7: Evet, yoğun bir şekilde artış var. Hani çünkü müşteri memnuniyeti fazla olmuyor.
4: Sürekli arıyorsun, gelmiyorlar.
6: Muhatap yok.
4: Muhatap yok.
6: Beyaz eşya yetkili servislerindeki şikayet artış oranı ise %59. Özellikle de klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi günlük hayatta sık kullanılan ürün servisleri şikayet konusu.
8: Çünkü teknisyen sayısını aynı miktarda arttıramıyoruz. Belli miktarda teknisyenimiz var. Tamir edebilecekleri, müdahale edebilecekleri ekipman sayısı sınırlı. Firmalar bunu arttırırsa bu süreçler kısalır, halktaki şikayetler de azalır.
6: En çok şikayet edilen konular garanti kapsamı, uzayan onarım süreleri, aynı arızanın tekrar etmesi ve servislerdeki yoğunluk.
5: Dikey süpürge almıştık. Sonra arızalandı. Merdanesi dönmemeye başladı. Yetkili servise gönderdiler. Kullanıcı hatası deyip bizden 2400 lira para aldılar.
9: Kombi için 11 bin lira ödedim. Taktığım dediği parçaları takmamış. 3 gün sonra tekrar kombi bozuldu.
7: Bu şikayetlerin en büyük sebebi kalifiye ustanın yetişmemesi. Bu yetişecek çırak bulamıyorsunuz artık. Bütün yeni nesil gençler ya sosyal medya fenomeni olmak istiyor. Beyaz yakalı olayım, oturayım masa başına paramı kazanayım diyor.
6: Yedek parçaya yönelik şikayetlerde son bir yılda %96 arttı. Müşteriler en çok parça ücretleri ve parça temin sürelerinin uzamasından dertli.
10: Ben de şu an halen yedek parça bekliyorum. Yurt dışından gelecek. 16 gün geçti.
8: Yedek parça şikayetleri arttı. Bu da doğal çünkü çeşit çok arttı. Bir çamaşır makinesi alıyordunuz eskiden. İki model vardı zaten. Şu anda bir çamaşır makinesi almaya kalkıyorsunuz. 30 model var. 3 kilosu, 5 kilosu, 9 kilosu, az çevireni, çok çevireni, bilmem kaç programlısı, şusu. Bu kadar çeşitli yedek parça yetiştirmek zaten mümkün değil.
7: Geçen yıla oranla yedek parça ürünlerde, elektronik eşyalarda, işte bilgisayar malzemelerinde %70, %80'e dayanan bir fiyat artışı olmuştur. İthal olduğu için hepsi döviz bazlı ürünler geliyor, de çok az bir ürün geliyor ve gelen ürünler hani şey kara borsa gibi hemen bitiyor hızlı bir şekilde.
6: Sektör temsilcileri en çok da yetkili gibi gözüken ama yetkinliği olmayan ustaların şikayetleri arttırdığını söylüyor.
7: Serviste gelip 2 ay çalışan, 3 ay çalışan bir adam ben ustayım deyip eline çantalı takın taklavat alıyor, ortalığa çıkıyor. Ustalıkla alakası yok. Yaptı gözüküyor ama bu arıza 2 gün sonra arıza veriyor. Bir daha kendilerine ulaşılamıyor.
8: Usta olabilmeniz için ustalık belgeniz olması lazım. Gelen kişiyi sorgulayın. Gelen kişi gerçekten usta mı?
0: Karadeniz fıkralarına da konu olan o karakteristik kemerli Karadeniz burnu tarih mi oluyor? Niye böyle soruyoruz? Çünkü bölgede estetik ameliyatların sayısı her geçen gün artıyor. Detaylar Aleyna Keskin'in haberinde.
11: Normalde ideali bu şekilde olması lazım ve ortasını doldurur.
12: Karadeniz sıkmışlar, burnunu da tanıyor herkese.
13: Genelde söylüyorlar direkt, Trabzonlu musun, Rizeli misin? Soruyorlar yani, direkt anlıyorlar zaten. Anlamaları da hoşuma gidiyor açıkçası.
14: Herkesin tanıdığı o burunlar artık azalıyor. Çünkü Karadeniz'de estetik olanların sayısı arttı.
15: Karadeniz insanının burnu çok büyük olduğu için herhalde artık bir bunalıma mı giriyor insanlar? Bir stres mi yaşıyorlar nedir onu bilmiyorum. Ama yapılması gerekiyorsa yaptırsın insanlar güzel görünmek için. Bakımlı olmak için. Ama bence de benim yüzüme ancak bu burun gider. Kutu burun olmaz yani.
16: Bölgemizde en çok yaptığımız ameliyatlar rinoplasti.
14: Kimine göre Karadeniz'de olmanın nüfus cüzdanı, kimine göre coğrafyanın yüze atılan imzası. Karadeniz insanı denince akla ilk gelen kemerli burunlar şimdilerde yerini yeni bir arayışa bırakıyor.
17: Karadeniz'in karakteristik simgesi kemikli ve dik burunlar. Kimi memnun halinden, kimi ise değiştirmek istiyor ama gerçek şu ki Karadeniz bölgesinde en fazla burun ameliyatları yapılıyor.
16: Son zamanların trendimiz daha çok biraz daha doğal buruna kaymaya başladı.
18: Karadenizliyim ama benim burnum gayet doğal ve şık. Hiç estetik falan yaptırmaya da ihtiyacım yok. Ama çevremde çok estetik falan yaptıran var. Haliyle Karadeniz insanı burunlu oluyor.
14: Her ne kadar dış görünüş için yapılsa da uzmanlar uyarıyor.
16: Yapmacık duran burunları tavsiye etmiyoruz. Bu hem görüntü olarak güzel durmuyor, hoş durmuyor. Hem de bu şekilde yapılan burunlar da genelde nefes sorunu da ortaya çıkıyor. Çünkü burun aşırı küçültülmüş, daraltılmış ve nefesi ön planda düşünülmemiş. Sadece görüntüye odaklanmış gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: Sosyal medyada Türkçe şarkılara yaptıkları yorumlarla milyonlara ulaşan Müzik Bolalar grubu bir kez daha Türkiye'de. Yaşları 15 ila 19 arasında değişen 6 gençten oluşan grup kısa sürede geniş kitlelere ulaşan müzik yolculuklarını ve sosyal medya serüvenlerini Habertürk'ten Emine Derya'ya anlattı.
19: Türkçe şarkıları yeniden seslendiriyorlar, hem kendileri coşuyor hem de izleyeni coşturuyorlar. Sosyal medyada büyük ilgi gören Özbek grup yeniden Türkiye'de.
20: Türkçe şarkıları çok seviyoruz. Sevdiğimiz için sık sık çalıyoruz. Ve sosyal medya üzerinden çok güzel geri dönüşler aldık. Bu bizi daha da motive etti.
19: Yaşları 15 ve 19 arasında değişen 6 Özbek genç yaklaşık 2 yıl önce bir araya geldi ve bir müzik grubu kurdu. Adı Müzik Bolalar, yani müzik çocuklar.
21: Müzik
1: İki yıldan beri birlikte müzik yapıyoruz ama birbirimizi çocukluktan beri tanıyoruz.
19: Grup bir süre sonra yaptıkları müziği sosyal medyada paylaşmaya başladı. Kısa sürede eğlenceli ve doğal tavırları büyük ilgi gördü. Öyle ki kendileri de bu ilgi karşısında şaşırdıklarını söylüyor.
1: Aslında ilk başlarda bu kadar izleneceğimizi düşünmüyorduk. Türkçe şarkıları sadece sevdiğimiz için paylaşıyorduk. Sonra hiç beklemediğimiz bir şey oldu. 10, 20, 40 milyon gibi izlenimler aldı. Biz de çok şaşırdık.

0: adıyla dünya çapında çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Özbek grup bir kez daha Türkiye'de.
1: Türkiye'ye ikinci mertek.
2: Grup olarak Türkiye'ye ikinci gelişimiz. Daha önce Nevruz Bayramı için gelip bir konser vermiştik.
3: Genç müzisyenlerin hedefi ise büyük.
2: Bütün dünyanın tanıdığı bir müzik grubu olacağız.
4: Almanya bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Almanya ve Avrupa'da ilk kez bir devlet yüksek öğretim kurumunda İslam İlahiyat Fakültesi kuruluyor. 2027'de açılacak yeni kampüste Katolik, Protestan ve İslam ilahiyatıyla din bilimleri bir araya gelecek.
5: Almanya'da hükümet bir ilke imza atıyor. Alman devlet üniversitelerinde ilk İslam İlahiyat Fakültesi kuruluyor. Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaletine bağlı Münster kentindeki üniversitenin Dinler Kampüsü projesinin inşaatı 2021'den bu yana sürüyor. Kampüsün 2027'de açılması planlanırken proje çok önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Almanya ve Avrupa'da ilk kez bir devlet yüksek öğretim kurumunda İslam İlahiyat Fakültesi kuruldu. Fakültenin kurucu dekanı bu gelişmeyi eşsiz bir hikayeye katkı sunuyoruz diye yorumladı. Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek ve dünyaya açık, çağdaş bir İslam anlayışını ortaya koymak istiyoruz dedi. Fakültedeki öğrenci sayısının 500'ü aşması beklenirken şimdiden 8 profesörle 50'den fazla çalışan görev yapıyor. Fakülte inançla demokrasinin birbirine tezat oluşturmadığını savunuyor. Yeni binada Katolik, Protestan ve İslam ilahiyatla din bilimleri bir araya gelecek. Almanya'daki devlet okullarında İslam dini dersleri yaygınlaşmaya devam ediyor. Yalnızca Kuzey Renvestfalya eyaletinde bu dersler için yaklaşık 3000 öğretmene ihtiyaç duyuluyor.
4: Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı Etna yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar nedeniyle hava araçları için turuncu uyarı yayınlandı.
5: Etna yanardağı bir kez daha harekete geçti. Püskürttüğü lav ve dumanlar yakın çekimlerle görüntülendi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağında volkanik patlamalar meydana geldi. Etna'nın yaklaşık 3000 metre yükseklikteki zirvesinde bulunan kraterde açılan yarığın ardından yanardağdaki volkanik aktivite devam etti. Kraterdeki yarıkta irili ufaklı kül püskürtmeleri ve lav akışı olurken lavlar yanardağın doğu yamaçlarından da görüntülendi. İtalya Ulusal Jeofizik Enstitüsü bölgeden geçen havacılar için turuncu uyarı kodu yayımlarken Etna yakınındaki havalimanlarındaki seferlerin yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği belirtildi. Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak biliniyor. 3300 metre yüksekliğindeki Etna'daki son büyük patlama 1992 yılında yaşanmıştı.
4: Avrupa Birliği Adalet Divanı Brüksel'in teknoloji devi Google'a verdiği cezayı onadı. Şirket rekabeti engellediği gerekçesiyle 4,1 milyar euro ödeyecek.
6: Mahkeme Google'ın temyiz başvurusunu reddetti. Avrupa Birliği'nin şirkete kestiği haksız rekabet cezası kesinleşti. Google'ın temyiz başvurusu Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda görüldü. Mahkeme heyeti şirketin ceza kararına yönelik itirazını reddetti. Teknoloji devi cezanın yanı sıra mahkeme masraflarını da ödeyecek. Google sözcüsü kararın Android'in açık ve ücretsiz kalmasını sağlamak için şirketin yaptığı yatırımı dikkate almadığını söyledi. Avrupa Birliği 2018'de Google'ın mobil işletim sistemindeki hakim konumunu kötüye kullandığını belirtmişti. Şirketin Android işletim sistemi kullanan telefonlara Google arama hizmetiyle tarayıcısı kurma zorunluluğu getirdiği tespit edilmişti. Avrupa Birliği bunun rekabeti engellediği gerekçesiyle birlik kurallarına aykırı olduğu sonucuna varmıştı. Google'a ilk etapta 4,34 milyar euro ceza kesilmişti. Avrupa Birliği Genel Mahkemesi 2022'de komisyonun bazı değerlendirmelerini kısmen iptal etmiş, para cezasını 4,1 milyar euroya indirmişti. Google son 10 yılda çeşitli tekelleşme karşıtı kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği'nden yaklaşık 11 milyar euro para cezası aldı.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Haziran ayı enflasyonu bugün belli oldu. Memur ve emekli memur maaşlarına %13,52 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %17,76 oranında artacak. Haberde bakalım tüm detaylara.
1: Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için %17,76 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için maaş zam oranı %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 liraya yükselmiş oldu. %13,52'lik zamla en düşük memur maaşı da 70.251 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 77.702, polis maaşı ise 86.283 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte hemşire maaşı 76.323 liraya yükselirken uzman doktor maaşı da 97.253 lira oldu. Profesör maaşı 129.195 liraya yükseldi. Yapılan zam oranıyla en düşük memur emeklisi aylığı da 31.526 liraya yükseldi. Buna göre emekli öğretmen ve emekli hemşire maaşı 46.715 liraya çıktı. Emekli polis maaşı 46.836 liraya çıkarken emekli genel müdür maaşı ise 99.376 lira oldu.
0: Görev süresi sona eren sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamına yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi, yasalaştı. Buna göre kamuda %10 kontenjan uygulanacak. Şehit yakınları da uzman erbaşlığa başvurabilecek.
1: Uzman erbaşlara yönelik düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 17 maddelik yasayla sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlara kamuda %10 kontenjan ayrılacak. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek. Uzman erbaşların terfi, kademe ve derece ilerlemelerine etkileyen sicil sistemi de hukuki zemine kavuşturulacak. Assubaylığa geçiş için en az 4 yıllık sicil ortalamasının %90 ve üzerinde olması şartı aranacak. Sicilin olumlu olabilmesi için sicil tam notunun %60 ve üzerinde olması gerekecek. Terör bağlantısı gerekçesiyle ilişiği kesilen Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeliyle askeri öğrenci ve adaylar için özel bir uygulama getirilecek. Mahkeme göreve iade kararı verse bile göreve dönüş için kararın kesinleşmesi beklenecek. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Yasayla ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden herhangi bir nedenle ayrılan subayların kadrosuzluk ve yetersizlik dışında yeniden kadrolu olarak göreve alınamayacağı hükme bağlanıyor.
0: Milli İstihbarat Akademisi, Ankara Zirvesi, NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda NATO'nun küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında dönüşüm süreci ve zirvenin önemi ele alınıyor. Türkiye, NATO'ya her zamankinden daha fazla stratejik katma değer sunmaktadır vurgusu var.
1: Türkiye'nin NATO içindeki rolü, Ankara Zirvesi'nin tarihi önemi. Milli İstihbarat Akademisi, NATO zirvesini tüm boyutlarıyla ele alan bir rapor yayımladı. Raporda NATO'nun yıllar içerisindeki dönüşüm sürecine ve yeni konsept olarak kabul edilen NATO 3.0 kavramı çerçevesindeki tartışmalara yer verildi. Tarihsel düzlemdeki önemli kırılma anları, genişleme politikasının sonuçları ve ittifakın sınama alanları ele alındı. Protokolün ön sözünü yazan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, Türkiye'nin stratejik rolüne işaret etti.
2: Türkiye'nin NATO içindeki rolü 1952'den bu yana güvenilir bir müttefik olmanın çok ötesine geçmiştir. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması, NATO kara komutanlığına ev sahipliği yapması, kürecik erken uyarı radarı, Doğu ile Güney kanatlarının aynı anda parçası haline gelen jeopolitik konumu, terörizm ve hibrit tehditlerle mücadelede biriktirdiği saha tecrübesinin yanı sıra hızla güçlenen savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun kolektif caydırıcılığına ve dayanıklılığına bugün her zamankinden daha fazla stratejik katma değer sunmaktadır.
0: NATO Liderler Zirvesi öncesinde ortaya çıkan bir rapor Avrupa'nın güvenliğini sarsacak iddiaları gündeme taşıdı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Rusya'nın aylardır Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetlediğini öne sürdü.
1: Rusya Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetliyor iddia Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden. Enstitü 2024 sonlarından itibaren bir düzineden fazla ülkede yaşanan 144 olayı inceleyerek hazırladığı analizi yayımladı. Kremlin'in gölge filoya ait gemilerden havalandırılan insansız hava araçlarıyla 18 ay boyunca Avrupa'daki askeri üsleri gözetlediği, bunun İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki nükleer tesisleri de içerdiği öne sürüldü. Raporda İHA'ların defalarca hava üsleri ve limanlar üzerinde görüldüğü ancak batılı orduların bunları ele geçiremediği belirtildi. Düşünce kuruluşlarına göre bu durum NATO'nun hava savunmasındaki stratejik başarısızlığı ortaya koydu ve bu eksiklik Avrupa genelinde de kabul edildi. Rapora göre İHA'lar hedef ülkelerin açıklarında karanlık seyir yapan gemilerden havalandırıldı. Diğer bazı gemilerin ise Ukrayna Savaşı'nda geliştirilen İHA kontrol teknikleri kullanılarak sinyal aktarıcısı görevi gördüğü değerlendirildi. Rusya'nın amacının nükleer tesisleri gözetleme, genel keşif faaliyetleri, askeri lojistik ve tedarik zincirlerinin haritalandırılmasıyla ekonomik yıpratma ve psikolojik savaş yürütmek olduğu değerlendiriliyor.
0: Şimdi Ankara NATO zirvesini bekliyor. Öncesinde de Hakan Fidan dün dedi ki Dışişleri Bakanı, Katsa yaptırımları konusunda bir adım atılabilir, bu yönde bir irade var ve çalışıyoruz dedi. Katsa ne? Amerikalıların, yani Katsa Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası ve 2020 yılından beri Türkiye S-400 aldığından beri bu yaptırım var Türkiye üzerinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları acaba ne anlama geliyor? Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sena Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi direkt ekten sorayım. S-400 Türkiye'de olduğu sürece siz bu yasanın bir şekilde çözülüp kaldırılabileceğini düşünüyor musunuz? Kongreden bunun çıkması için ne yapılması gerekir?
3: Evet, S-400 aslında bu yasanın, daha doğrusu Türkiye'nin bu yasa kapsamına dahil edilmesinin en önemli sebebi olarak gösteriliyordu. Fakat teknik politikanın ötesinde İşin arkasında farklı jeopolitik denklemler ve Amerikan iç siyasetinde farklı denklemler var. Bütün bunlar üzerinden ilerlendiğinde aslında bu denklemler çözülebilirse S-400 konusu bunlar için de bir teknik olarak biraz daha kolay çözülebilecek başlıklardan bir tanesi. Bu noktada tabii Amerikan siyaseti ve aslında Türkiye-Amerika ilişkileri biraz belirleyici olacak. Şu bir gerçek, bir irade var. Trump zaten bir 3 gün önce yine açıklama yapmıştı güzel haberler vereceğiyle ilgili Türkiye'ye. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir takım övgülerde bulunmuştu. NATO zirvesine gitmeyi düşünmüyordum ama işte Erdoğan'a saygı duyduğum için gidiyorum minvalinde. Ve muhtemelen NATO zirvesi öncesi yapılacak o görüşmede bu konuyla ilgili bazı olumlu açıklamalar yapılır. Zaten Eylül ayında da bir görüşme yapılmıştı, bir mesafe kat edilmişti. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde karar alma süreci sadece başkanın kendi söylediği doğrultuda ilerlemiyor. İşin içerisinde kongre var, işte dış ilişkiler komitesi var. Bütün bunların hesaba katıldığında Trump'ın tamam ben F-35'leri veriyorum, işte milli muharip uçak Kaan için motorları satmak istiyorum, bunu demesi yeterli olmayacak. Zaten aslında biraz geri dönüp baktığımızda 2020'de Trump'ın ilk döneminin son ayında Türkiye'yi bu katsa yaptırımlarını uygulaması Trump'ın yine kişisel belki de bir kararı değildi. Biraz kongreden güçlü bir baskı gelmişti o dönem. Tabii bugün Trump'ın bu konuda bir iradesi olduğunu görüyoruz. Hakan Fidan da açıklamasını bu bağlamda yaptı. Ama açıklamasının satır aralarında bir irade var. Ama işte işin kongre senato ayağına da atıf yaptı. Bütün bunların hesaba katılarak peki ilerlenmesi gerekiyor. Ben iyimserim. Çözülebilecek bir durum aslında ortaya çıktı şu an.
0: Hemen NATO zirvesi öncesi yani ya da NATO zirvesi sonrası, NATO zirvesindeki görüşmelerin netice.

0: neticesinde böyle bir ilerleme bekliyorsunuz siz. Doğru mu anladım Yusuf Hocam?
1: Ben bu konuda
0: Peki.
1: iyimserim. Aslında soru geliyor galiba.
0: Evet, siz konuşurken ben de yasayı buldum. Bir içeriğine bakalım beraber diye. Çünkü şunu hatırlıyorum, Amerikalı yetkililer hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde biz bu yasayı yaptık dediler daha önce. Şimdi yasa şunu söylüyor. Türkiye'nin S-400 sistemlerine sahip olmaması halinde muafiyet tanınmasına izin veriyor. Yasada açıkça bu şekilde ifade ediliyor. Sahiplik durumuna vurgu var. Ve bu durumun, sahip olmama durumunun Amerikan Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından resmen teyit edilmesi, hatta bakanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu yasayı nasıl aşabilir Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri? İrade var, anlaşıldı. Bu yasayı aşmanın yolu nedir?
1: Görünürde S-400'ler dediğimiz gibi bu yasanın önünde şu aşamada en büyük engel. Türkiye bunları Rusya'dan satın aldığı dönemde böyle bir yaptırıma uygulama ihtimali zaten söz konusuydu. Bunun farkındalığıyla hareket edildi. Fakat S-400 boyutuna selam, bir de şöyle bakmak lazım. Yani bu fiili olarak bir teknik altyapısı var bu işin. Bir de işin know-how kısmı var. Yani sadece Patriot gibi getirip Türkiye'ye emanet olarak yerleştirilip tehlike bittiğinde kaldırılıp götürülen bir teknolojiden bahsetmiyoruz. Türkiye bu işin bilimsel altyapısını da aslında Rusya'dan satın aldı ki Patriot'ların önünde sorun çıkmasının ve alternatiflerin Rusya'dan, Çin'den gelecek alternatiflere yönelilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu teknik know-how'un da satılmasıydı. Bu noktada ben Türkiye'nin aslında S-400'den belki fiili olarak kullanma ihtiyacı, kurulum noktasında tam nasıl bir yol izleniyor, bunun teknik detaylarına tam hakim olmamakla birlikte bilimsel bir altyapısı konusunda yeterince faydalanmış olabileceğini düşünüyorum ki mevcut hava savunma sistemlerinin veya işte havadan yerden yere, havadan havaya füze altyapılarının üretilmesinde bu teknolojinin bir noktada kullanılmış olduğunu ve o bundan sonraki aşamalarda yine fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii görünen şu, S-400 konusunda Türkiye bir adım atmadan bu sistem nasıl uygulanır, ortak bir anlaşma nasıl yapılır? Burada soru işaretleri var. Zaten yasa tam sizin de yayının başında söylediğiniz gibi Amerika'nın hasımlarına, işte düşmanlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Zaten yasanın temelinde de 3 tane ülke var. İran, Rusya, işte Kuzey Kore ve bunlarla işte kritik, askeri, istihbari konularda işbirliği yapan 3. taraflar hedef alınıyor. Bir kere hasım, düşman ifadesi zaten Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine yakışmıyor. Bu S-400 dolayısıyla Türkiye, yani Rusya temelinde bir potaya girmişti ama Türkiye'nin aslında NATO üyesi olması bu tepkiyi biraz da Türkiye'ye dönük olarak sertleştirdi. Yani bir NATO üyesi, NATO altyapısı kullanıyor. Özellikle F-35 savaş uçaklarının hem üretiminde hem kullanımında önemli bir aktör. Bunun üzerinden bir baskı inşa edilebildi zaten Türkiye'nin üzerinde. Bu ister istemez şunu da eklemek lazım. NATO'da bu yasayla yaptırıma maruz kalan ilk ve tek ülke Türkiye. Başkanın önüne de 12 maddelik bir yaptırım menüsü koydular. İşte en az 5'ini uygulamak zorundasın diye. Bu da Türkiye'ye hem E-35 konusunda hem diğer mal ve teknoloji ihracatı için lisans yasağı konusunda, krediler konusunda işte hepsinde bir baskı ortamı sağladı. Bu ortamı üretti aslında.
0: Hatta o dönem seçerken en hafiflerini seçti gibi de değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz ama neticede günün sonunda halen daha bu yasa duruyor. Ama bu yasa, yani bunun kalkması için bir biraz o zaman hani senaryoları çalışırsanız ne söylersiniz? S-400 ile ilgili sahiplik söz konusuysa burada formül ne olabilir? Çünkü şu konuşuldu, başka bir yere satılsın, bir üçüncü ülkeye gitsin. Ukrayna bile o dönemde konuşuldu, önerildi dendi. Sonra Türk tarafı hayır, öyle bir öneri bize gelmedi, kabul etmeyiz dendi. Türkiye S-400'lerden vazgeçer mi? Ya da burada bir orta yol bulunur mu? Mesela o Kuzey Kıbrıs'ın bile adı geçti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Bütün bunlardan sizce en akla yatkın çözüm hangisi?
1: Tabii Kuzey Kıbrıs seçeneği çok marjinal bir senaryo ki halihazırda S-400'lerin kapsam alanını da hesaba kattığımızda İsrail bundan çok ciddi rahatsızlık duyacak. Bu sürecin ilerlemesi için aslında Türkiye, Washington, Ankara-Washington hattının ve Ankara-Moskova hattının diyalogları birazcık aslında belirleyici olacak. Şimdi bu katsa yaptırımları bir şekilde kaldırılması gerekiyor ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi şekilde bir duvar örüyor. Aslında Trump da bu yaptırımları belki yani bu yaptırımları yürürlüğe koyan kişi olarak görünüyor ama aslında kaldırtmak adına da doğru kişi Trump ki sadece S-400, F-35 bağlamında düşünmemek lazım. Türk savunma sanayisinin kendi altyapısını üretme konusunda da önemli. Evet, görünen gerekçe S-400, F-35 ama işin aslında perde arkasında Türkiye'nin o

0: sen ve doktrin değişikliğinde Washington'ın perde arkasında jeopolitik bir rahatsızlık, bir hazımsızlık duymasıydı. Yani Türkiye'nin işte NATO'nun veya Batı'nın o ekosisteminden sıyrılma arayışını görmüştük ki bu uzun yıllar Washington adına aslında Türkiye üzerinde hem baskı hem denetim aracıydı, savunma sanayi ürünleri olduğu gibi. Türkiye'nin bu noktada birazcık özel, otonom bir dış politika arayışı birazcık aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafından cezalandırılma yoluna gitti. Burada bir uzlaşı sağlanılması senaryosu. Türkiye'nin aslında sadece belki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya hattında değil, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri veya Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri hattında da bazı etkiler oluşturacak bir aritmetik çıkabilir. Sürecin devamında ben teknik olarak Türkiye'nin S-400'ler konusunda Rusya'ya iadesi de olabilir. Bu tabii bu işin Türkiye yanılmıyorsam 4-6 milyar bandında bir ödeme yapmıştı. Bunun karşılığında belli bir miktar meblağın geri talep edilmesi durumu ortaya çıkabilir. Belki sökülüp kullanılmamak üzere rafa kaldırılması ihtimali ortaya çıkabilir. Ukrayna konusu burada biraz daha soru işaretleriyle dolu. Çünkü Türkiye'nin Rusya-Ukrayna meselesine yaklaşımı biraz daha arabulucu rolünde ve elindeki Rus yapımı bir teknolojiyi Rusya'nın halihazırda savaşta olduğu bir aktöre vermesi demek, işin sadece S-400 ya da katsayı yaptırımları boyutundan öteye geçip artık Türk-Rus ilişkilerine de ciddi bir darbe vurabilir ki bu işe aslında şöyle bakmak lazım. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü, evet, bir NATO üyesi ama doğrudan bir taraf olmak yerine arabuluculuk pozisyonunda, ki bu çok değerli. NATO'nun pozisyonundan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut dış politikası için çok değerli. Buradan hareket edildiğinde aslında bunun Ukrayna'ya verilmesi seçeneğinin ben Trump adına da çok makul ve rasyonel bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Belki yani mevcut seçenekler arasında bunun kullanılmamak üzere karşılıklı taahhütler üzerinden ilerlenmesi makul bir senaryo olabilir. Kaldı ki bu sorunun bir an önce çözülmesi Trump'ın o alıştığımız başkan kimliğinin yanına koyduğu iş adamı kimliği için de çok gerekli. Ama tabii şunu da yine Hakan Fidan da üzerinde durmuştur, Dışişleri Bakanımız. Yaklaşan bir seçim süreci var Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte bu seçime kadar olan süreçte veya seçimden sonra oluşacak o kongre yapısında işte senato nasıl oluşacak, sonrasında kongre nasıl oluşacak, dış ilişkiler komitesinin başına kim geçecek, kongre dengeleri nasıl oluşacak. Aslında bu noktalar hayati. Bence işte satır aralarında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da tam olarak buralara işaret etti.
1: Son bir soru, Rusya ne der ve nasıl yaklaşır sorusu. Yani bu anlaşmanın içeriğinde tabii ne var bunu bilmiyoruz ama ben yıllar önce eski Rus büyükelçisiyle yaptığım röportajda sormuştum. Tam da sevkiyat yeni başlamıştı ve hatta o dönem ister işte üstüne makinalı tüfek takın, savaşa katılın dedi. İsterseniz plaja gidin dedi. İsterseniz patates taşıyın gibi bir ifadesi olmuştu o dönem röportajımızda bana. Yani buna ne yapacağınız sizin kararınız demişti. Hakikaten öyle midir? Türkiye şimdi bugün siz zamanında böyle söylediniz. İstediğimi yapabilirim ve ben de bunu yapmayı seçiyorum diyebilir mi Rusya'ya?
0: Mevcut seçeneklerden bir tanesi aslında bu. Türkiye'nin S-400'ü Türkiye adına farklı kılan temel özelliği de zaten buydu. Yani S-400'lerin kullanımı, yerleştirileceği yer bununla alakalı büyük ölçüde serbest bırakılmış olmasıydı. Aslında halihazırda Türkiye'nin belli noktalarında NATO unsurlarının, farklı ülkelerin Patriot'ları da konuşuluydu. Fakat Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini inşa etmesi için bunun altyapısını, teknik altyapısının da sağlanması noktasında Patriot'lar aslında Amerika Birleşik Devletleri, ne diyeyim, müttefik tutumu sergilemedi. Bunu aslında Trump da söylüyor. Yani Obama dönemi, ilk döneminde Obama'yı eleştirirken Türkiye'ye işte bizden Patriot'ları istedi. Biz Patriot'ları Obama ona vermedi. Türkiye de haklı olarak gitti S-400 aldı. Yani kabaca anlatıyorum. Bu minvalde bir açıklama yapmıştı ki aslında bu süreçte Türkiye'nin S-400 tercihi Trump'ın zihninde de makul bir zemine oturuyor. Dolayısıyla bu sorunun çözümü için önemli bir işaret. İşin öbür tarafına bakıldığında, Rusya boyutuna bakıldığında belki bu silahların sökülüp Rusya'nın halihazırda savaşta olduğu veya Rusya'nın düşman olarak nitelendirdiği bir başka aktöre verilmesi çok kabul edilebilecek bir durum değil. Belki bunun önünde teknik ya da işte ekonomik bazı engeller, bildiğimiz kadarıyla anlaşmanın detaylarını bilmeden konuşuyorum. Ankara-Moskova arasındaki S-400 satış anlaşmasının detaylarını satır satır bilmediğimiz için söylüyorum. Ama bu doğrultuda bir jeopolitik karşılığı var bu işin. bu silahları götürüp Polonya'ya ya da işte Ukrayna'ya yerleştirmek Rusya'ya karşı düşmanca bir adım olarak okunacağı için ilişkilere faydası olmayacak. Tekrar ekleyeyim, bunun Washington tarafından da böyle bir senaryonun ben çok istendiğini düşünmüyorum ki. Şöyle bitireyim. Bugün Rusya-Ukrayna meselesinde bir ateşkes sağlamak

0: sağlanacaksa, bir kalıcı barış sağlanacaksa, bu yine Türkiye'nin arabuluculuğunda yürüyecek. İstanbul'daki zirveler üzerinden yürüyecek. Bunu böyle bir aktörü kaybetmek ne NATO ne Amerika Birleşik Devletleri adına hiç makul bir seçenek değil Sena Hanım.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin, çok sağ olunuz katıldığınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah'la Suriye ilgilensin açıklamasını hatırlıyorsunuz. Suriye'den Lübnan'a ilk resmi ziyaret gerçekleşti o açıklamadan sonra. Beyrut'ta temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkesinin çıkarları için gerekirse Hizbullah'la görüşeceğini kaydetti.
2: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Beyrut'a gitti. Ülkesinin çıkarları için gerekirse Hizbullah'la görüşeceğini söyledi. Şeybani ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Lübnan hükümet liderleriyle bir araya geldi. Bu temas Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah'la Suriye'ye ilgilensin açıklamasının ardından Suriye'den Lübnan'a ilk ziyaret niteliği taşıyor. Lübnan resmi haber ajansının aktardığına göre Şeybani'nin görüşmelerinde Hizbullah dosyası gündeme gelmedi. Ancak Şeybani, ülkesinin çıkarları için gerekirse Hizbullah'la bir araya gelmeye açık olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye güçlerinin Lübnan topraklarına gireceğine yönelik iddiaları asılsız söylentiler olarak nitelendirip yalanlamıştı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Şara, Avna, Suriye'nin Lübnan'ın iç işlerinde taraf tutmayacağı konusunda güvence verdi.
1: İsrail'in İran heyetine suikast düzenlemeyi planladığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planı önlediği iddiası var. İddiayı gündeme getiren Washington Post'a göre ABD'nin Tahran'ı uyarması ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı.
3: İsrail, İran heyetine suikast düzenlemeyi planladığı ABD önledi. İddia ABD basınından. Washington Post gazetesinin haberine göre ABD yönetimi İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf gibi üst düzey isimleri hedef almasından endişe duydu. Bu nedenle ABD'nin ilkbahar aylarında çeşitli aracılar üzerinden Tahran'a olası suikast planları ile ilgili uyarı mesajları gönderdiği ileri sürüldü. Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, bu kişileri öldürürseniz pragmatistleri de ortadan kaldırmış olursunuz ifadelerini kullandı. Washington Post'a göre Tahran'a iletilen uyarı, ABD ile İsrail arasındaki en derin görüş ayrılıklarını da gün yüzüne çıkardı. Savaşın başında İran'da rejim değişikliği hedefleyen iki müttefikin süreç ilerledikçe farklı stratejiler benimsediğine dikkat çekildi. İsrail çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkili hedef alırken ABD ordusuysa İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmaya odaklandı. Habere göre Larijani'nin öldürülmesi Washington'la Tel Aviv arasında görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdi. İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Larijani Mart ayı ortasında hedef alınmıştı.
1: Katolik dünyası Papa'dan izinsiz alınan kararla çalkalanıyor. İzinsiz tören düzenleyip atama yapan piskoposlara Vatikan'ın tepkisi sert oldu. Piskoposlar aforoz edildi. Yönettikleri dini tören geçersiz sayıldı.
4: Un figlio di Sant'Agostino.
2: Papa'dan izinsiz alınan karar Vatikan'da bardağa taşıran son damla oldu. Kuralları hiçe sayarak atanan piskoposlar aforoz edildi. O rahiplerin yönettikleri dini törenler ve kıydıkları nikahlarda resmen geçersiz sayıldı. Krizin merkezi İsviçre'nin İkoni kenti. Muhafazakar ve gelenekçi yapısıyla bilinen Aziz 10. Pius Derneği, Vatikan'ın sert uyarılarına kulak tıkadı. İzinsiz piskopos atadı. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 5 saat süren görkemli bir ayinle 4 yeni piskopos atandı. Ancak bu adım Vatikan'ın sabrını taşıran son damla oldu. Vatikan Derneği Katolik Kilisesi'nden bilinçli kopuş anlamına gelen şizma içinde ilan etti. Piskopos ve rahiplerinin aforoz edildiğini duyurdu. Yalnızca atanan 4 piskopos değil, törene katılarak atamalarda rol alan 2 piskopos da aforoz edildi. Vatikan ayrıca derneğe bağlı rahiplerin yönettiği günah çıkarma ve evlilik sakramentlerinin geçersiz kabul edileceğini açıkladı.
5: Il Signore con te. Tu sei benedetta.
2: Dernekse Katolik Kilisesi'nin modernizm ve liberalizm gibi hatalarla kuşatıldığını

0: kendilerinin ise gerçek Katolik inancını koruduğunu ileri sürdü. Atamalarının inananlara hizmet edebilmek için zorunluluk hali nedeniyle yapıldığını savundu.
1: Sanctificetur nomen tuum.
0: Temeli 1970'e dayanan krizin özünde modernleşme tartışması var. Dernek, kilisenin 1960'lardaki reformlarına karşı çıkıyor. Ayinlerin yerel dillerde değil, sadece Latince yapılmasını savunuyor. Benzer bir kriz 1988'de de yaşanmıştı. Ancak sonraki yıllarda adım adım yumuşayan ilişkiler İsviçre'deki bu son meydan okumayla birlikte artık tamamen koptu.
2: İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane'ye veda ediyor. Şu sıralarda Hamane için başkent Tahran'da bir devlet töreni düzenleniyor. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Er Çetin o törenleri İran'da yerinde takip ediyor. Çetin Er, uzatmadan hızla sözü sana getireyim ama oğul Hamane katılacak mı? En önemli sorulardan biri, beklenti ne?
3: Sena, cevabı en çok merak edilen soru bu. Oğul ya da yeni dini lider Müşteba Hamane bu törenlere katılacak mı? Bu sorunun halen şu ana kadar bir cevabı yok ama büyük bir ihtimalle de katılmayacak. Şu saatler itibariyle devlet temsilcileri, yetkilileri, devlet başkanlarının katıldığı bir tören var. Ve olağanüstü yoğun bir güvenlik önlemi altında bu gerçekleşiyor. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz intikal etti Tahran'a ve önce Mesut Pezeşkian yani İran Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldi. Hemen belirteyim, İran Cumhurbaşkanı taziyeleri kabul ediyor ve beraberinde tabii İran rejimini temsil eden önemli isimlerle birlikte. Tabii ben aslında sabah saatlerinde ilk konuştuğumda şöyle bir şey ifade etmiştim. Belki güvenlik nedeniyle halk için düzenlenecek olan törene Müşteba Hamane katılmayabilir ama devlet başkanları ve devlet temsilcilerinin katıldığı bir programda belki onlarla bir araya gelmesine imkan sağlanabilir diye. Ama şu ana kadar böyle bir program gerçekleşmedi. Tabii ayın 9'una kadar yani 6 gün süreyle Sena, Tahran'da, Meşhed'de ve birkaç kentte bu törenler devam edecek. Tabii hemen aklımıza bundan yıllar öncesine Hümeyni'nin cenaze törenine kapımız gidiyor. Çünkü yıllar önce Hümeyni için de yine o zamanın en önemli Şii dini lideriydi ki Ayetullah Hamane ondan sonra onun yerine geldi, onun koltuğuna oturdu. Hümeyni öldüğünde yine Tahran sokakları ve İran'ın bütün sokakları ana baba günüydü. Milyonlarca insan katılmıştı ama tabii cenazede çok büyük bir arbede de yaşanmıştı. İranlar bu sefer bir arbede yaşanmaması için olağanüstü önlemler almış durumdalar. Bir, şu an bulunduğumuz Veli Asır Caddesi'ne açılan sokak dahil olmak üzere birçok noktada güvenlik önlemlerini arttırmış vaziyetteler. Ve yine seni hatırlayalım, Kasım Süleymani, İran'ın paramiliter güçlerinin komutanı, diğer adıyla Kudüs ordusunun komutanı öldüğü zaman da yine bir bomba patlamıştı ve hayatını kaybedenler olmuştu. Dolayısıyla İranlar bütün bu olanlardan bitenlerden bir tecrübeyle hareket ediyorlar ki bu tecrübe önemli çünkü tam da İsrail ve İran savaşının da Amerika'nın da dahil olduğu savaşın ortasındayız. Henüz tam bir barış sağlanmış değil ama tabii bir taraftan da akıllarda Nasrallah'ın cenaze töreni geliyor. Nasrallah'ın cenaze töreninde de İsrail uçakları alçak uçuş yapmıştı. Burada uçakların herhangi bir şekilde İran hava sahasına alçak uçuş yapmasını engellemek için de şu anda İran Hava Kuvvetleri olağanüstü önlem almış durumda. Onlar da yine uçak savarlarını ve olası bir durumda füze sistemini hareket halinde tutacaklarını açık bir şekilde ilan ettiler. Şimdi hepimizin tabii gözü kulağı yarın ve ondan sonraki günde. Bugün devlet liderleri ve devlet temsilcileri için yapılan bir tören var. Ama yarından sonra artık İran'ın kentlerinde biz Habertürk ekranlarına getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu önemli. Zira bu cenaze töreni milyonlarca insanın katılacağı bir tören olacak. Avrupa'dan gelenler var, Türkiye'den gelenler var. Pakistan'dan, Orta Doğu'nun birçok ülkesinden gelenler var. Çok kalabalık bir cenaze töreni olacak ve tabii güvenlik. Hepimizin kafasındaki en büyük soru işareti güvenlik ve Müşteba Hamane. Bu toplantılara, bu cenaze törenine katılacak mı? Şu ana kadar devlet liderleriyle, yöneticilerle yapılan hiçbir toplantıya katılmadı. Ama cenaze törenine katılıp katılmayacağını tabii ki ilerleyen saatler gösterecek. Ama bir parantez açayım. Genel kanı gelmeyeceği yönünde güvenlik bürokrasisinde

0: gelmeyeceğini ifade ediyor. Ama bu resmi açıklama değil Sena.
1: Çetin Erçetin, İran'da Hamaney'in cenaze törenini an be an takip ediyor ve aktarıyor. Devam edelim şimdi haberle. Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 21'i tutuklandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 3'ü de savcılık sorgusundan sonra bırakıldı. İmalatçı ve pazarlamacılardan oluşan 41 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerin 21'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçen salı günü darphane tarafından basılması gereken ziynet altınları olması gereken ayar ve ağırlığın altında basıp satışa sunan şüphelilere yönelik Kahramanmaraş merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmişti. İstanbul Valisi Davut Gül yılın ilk 6 ayına ait emniyet verilerini açıkladı. Suç oranlarında düşüşe dikkat çeken Gül, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.
2: Aç kapıyı polis!
3: İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor.
4: İstanbul Valisi Davut Gül, Megakent'te yılın ilk 6 ayındaki emniyet verilerini açıkladı. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüşe dikkat çekti.
3: Bütün bu başarıların arkasında araç sayımızın, polis ve jandarma personelimizin artmasının, teknolojinin, kameraların ve istihbaratın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanmamızın büyük payı var.
4: Organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
3: 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre %53 oranında düştü.
1: İstanbul Başakşehir'de motosikletli saldırganlar bir arkadaş grubuna hedef aldı. Gruba doğru peş peşe ateş açan saldırganlar kaçtı.
5: Ay, ay. Motosiklet ateş açtı gençlere.
4: Yol kenarında bekleyen grubu hedef aldılar. Motosikletli yanlarından geçip peş peşe tetiğe bastılar.
5: Ay, ay. Motosiklet ateş açtı gençlere.
4: İstanbul Başakşehir'de gece saatleriydi. Motosikletteki iki kişi yol kenarındaki bir arkadaş grubunu hedef aldı. Şüpheliler gruba doğru ateş açıp hızla kaçtı.
5: Ay, ay. Motosiklet ateş açtı gençlere.
4: Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Polis ekipleri şimdi o saldırganları arıyor.
1: Son dönemde trafikte yaşanan kavgalar, meydana gelen kazalar sürücüleri yeni bir önleme yöneltti. Araç içi kameraları. Araç kameralarının satışları arttı, fiyatları yükseldi. Peki piyasada son durum ne? İrem Şimşek'in haberinde bakalım.
6: Kaza yaptığınız zaman kimseye bir şey ispatlayamıyorsun.
7: Bence gerekli. Devamlı trafikte olduğumuz için başımıza bir dünya iş geliyor.
6: Trafikteki olaylar çok çok sertleştiği için artık ona önlem olsun diye.
8: Trafikte kavgalar ve kazalar arttı. Haklıyken haksız duruma düşmek istemeyen sürücüler araçlarına kamera taktırmaya başladı.
9: Araç içi kamerası kullanıyor.
10: Evet, halihazırda.
11: Can güvenliğimiz için gerekiyor.
12: Trafik kazalarında haksız rekabeti, eksperlerin kendi kafalarına göre bir şeyler belirlemesinden kaynaklı olarak düşünüyorum. Karşı taraf suçlu olmasına rağmen suçlu değilmiş gibi davrananlar oldu. Kamera kayıtlarında her şey ortaya çıktı.
8: Kamera kayıtları mahkemede delil olarak gösterilirken sigorta süreçlerini de kolaylaştırabiliyor. Bu yüzden araç kameralarına talep yoğun.
13: Ya kaza anında kimin haklı kimin haksız olduğunu görmek için iyi.

0: güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Aracı aldığımız ilk günden beri kullanıyoruz. Yani bu olmazsa olmaz zaten.
1: Daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Kazalarda özellikle insanların bazı şeyleri kanıtlamasının daha imkanlı olduğunu düşünüyorum.
2: Sürücüler trafik kazalarında ve direksiyon başında yaşanan anlaşmazlıklarda çözümü araç içi kameralarında buldu. Kameralara olan talebin artmasıyla birlikte piyasada da fiyatlar yükseldi.
3: Fiyat artışları çok yükselmeye başladı. 500 liraya aldığınız bir kamerayı bir anda 1200 lira oldu.
4: Fiyatlar kameranın özelliklerine göre değişiyor. 2000 liraya da var, 30 bin liraya da.
3: Uzaktan izleme gibi olan özellikler var. Sim kart olanlar vardır. Yaklaşık 30 bin lira civarındadır montaj dahil fiyatı. Şu gördüğümüz kamera 1200 lira. Montajla beraber 2500 lira.
2: Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarına sahip Bursa'da hasat başladı. İşçiler metrelerce yüksekte dalları tek tek kesip ıhlamur topluyor.
5: Bir yanda cesaret, diğer yanda geçim mücadelesi. Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarında ıhlamur kokuları arasında hasat başladı.
6: Korkmadığımız için çıkıyoruz. Tabii tedbirini alacaksın oraya çıkarken. Kendimize güveniyoruz yani çıkarken.
5: Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ıhlamur ormanlarında işçiler önce merdivenle ağaca ulaşıyor. Sonrasında ise hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan dalların arasında dengelerini koruyarak tırmanıyor. Ellerindeki tırpanlarla kestikleri dallar aşağı indiriliyor. Çiçek ve yapraklar tek tek ayrılıp kurutuluyor.
7: Çocukluğumuzdan beri bu mesleği yapıyoruz. Baba mesleğimiz. Zaten bu köylüyüz biz de. Hemşehride çalışıyoruz. Yıllık izinlerimizi burada değerlendiriyoruz.
5: Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, yalnızca şifa değil, bölge halkı için de önemli bir geçim kaynağı. Geçen yıl kilosu 1500-2000 lira arasında satılan ıhlamurun bu yıl 2500-3000 lira arasında alıcı bulması bekleniyor.
8: Burada 3-5 tane köy ana geçim kaynaklarından biri ıhlamurdur. Köylerin ekonomisine katkısı büyüktür.
9: Ihlamurun sanayi olarak da değeri de artmaya başladı. İşte kolonyadan muma, içeceğinden tutun da çeşitli aromalı üretimlerine, esanslarına kadar çıktı. Dolayısıyla bu çeşitlilik de son derece bu hasadı da önemli hale kılıyor.
5: Ihlamur hasadı Temmuz ayının ortasına kadar devam edecek.
2: Şimdi sırada Dünya Kupası'ndan haberler var. Bu haberle de gün ortasını noktalamış olalım.
10: İngiltere 2026 Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. İngilizler son 32 tur maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 1-0 geriye düşse de maçtan 2-1 galip ayrıldı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 75 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Harry Kane, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında attığı gollerle Dünya Kupası'nda 13. kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları listesinde Pele'yi geride bırakmayı başardı. Yıldız santrafor ayrıca Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası dikkate alındığında bu iki turnuvada 20 gol aşan ikinci oyuncu oldu. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, son 16 turundaki Meksika maçının İngiltere saatiyle gece 1'de oynanmasıyla ilgili gelen soruya ilginç bir yanıt verdi. Ama Teknik Direktör, çocukların maçı izlememe ihtimalinin hatırlatılması üzerine, önlerinde daha çok okul günü var ama Dünya Kupası 4 yılda bir düzenleniyor, okul için bir mazeret yazın, bırakın izlesinler dedi. Heyecan dolu maçta kazanan Belçika oldu. Belçika Senegal karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 86 ve 89. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. 120+5. dakikada Belçika Tilmans'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, Trossard'la Tilmans arasında maçın ikinci yarısında yaşanan tartışmaya değindi. Tecrübeli çalıştırıcı tartışmanın ne hakkında olduğunu bile bilmiyorum ama bunu beğendim. İşler yolunda gitmediğinde masayı devirmeye hazır oyuncular istiyorum dedi. Belçika yenilgisinin ardından turnuvaya veda eden Senegal'de takımın önemli isimlerinden Papa Gueye sert bir açıklamada bulundu. Tecrübeli orta saha teknik direktör Tia'yı eleştirerek bu antrenör kadrosu görevde kaldığı sürece milli takıma gelmeyeceğim dedi. Amerika Birleşik Devletleri 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen bir başka takım oldu. Birleşik Devletler son 32 turu maçında Bosna Hersek'i, Bolagan ve Tillman'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Amerika Birleşik Devletleri Teknik Direktörü

direktörü Pochettino, Bosna-Hersek maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımıyla gurur duyduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Onlar kahramanlar ve tüm övgüyü hak ediyorlar. Elbette bizim için önemli olan hayal kurmaya devam etmek. Bence futbolda inanırsanız her şey mümkün ve biz de buna inanacağız" ifadelerini kullandı. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri netleşmeye devam ediyor. Bu turda Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika karşı karşıya gelecek. Ayrıca İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni eleyerek son 16 turunda Meksika'nın rakibi oldu. 2026 Dünya Kupası'nda bugün ve bu gece 3 karşılaşma daha oynanacak. İspanya saat 22'de Avusturya ile karşılaşacak. Gece saat 2'de Portekiz ile Hırvatistan mücadele edecek. Sabah saat 6'da ise İsviçre ile Cezayir son 16 takım arasında kalmak için karşı karşıya gelecek. Japonya Futbol Federasyonu Teknik Direktör Moriyasu için kararını bugün açıklayacak. Japon medyasında çıkan haberlere göre teknik direktörün görevine devam etmesi gerekiyor. Japonya Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'yı yenilerek turnuvaya veda etmişti. Moriyasu maçın ardından yaptığı açıklamada başarısız oldukları için taraftarlardan özür dilemişti. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında veda eden İran kafilesi ülkeye döndü. Futbolcuları ve teknik heyeti havalimanında yüzlerce taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.

Herkese merhabalar. NATO Liderler Zirvesi'ne son 4 gün kaldı. Evet, dünyanın gözü artık 7-8 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine çevrildi. Bu zirve hem Türkiye'nin ev sahipliği yapması hem de NATO'nun güvenlik gündemi nedeniyle Yunanistan'da yakından takip ediliyor. İki ülke arasında pozitif atmosferin korunmasına ilişkin şimdiden bazı adımlar da atıldı. Türkiye-Yunanistan diyaloğunun zirvede ilgi gören başlıklardan biri olması bekleniyor.

0: Türkiye-Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginlik yaşansa iki taraftan silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değildir. Çünkü Türkiye-Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil.
1: Türkiye-Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var.
2: NATO'nun kalbi 7-8 Temmuz'da Ankara'da atacak. Zirveye ev sahipliği yapacak olan Türkiye aynı zamanda Ege'nin karşı kıyısıyla yeni bir dönemin eşiğinde. Ankara'daki bu kritik buluşma Atina'da şimdiden geniş yankı buldu. Peki zirve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl etkileyecek?
3: Ege'de son dönemde esen diyalog rüzgarları tarihi zirve öncesinde de hissedildi. Atina, Türkiye'nin tepki gösterdiği Ege'de Deniz Parkı projesini erteledi. Karar Yunan basınında diyalog ortamını koruma hamlesi olarak yorumlandı.
1: Ne yapmanız lazım? Ortaklık bulmanız lazım. Evet. Diyorlar ki ya yarınımızı çevre olarak görürüz, bu deniz park alanları yapalım. Yani şu akil olan insanların yapılacağı şekilde devletler de olaya akil yaklaşması lazım. Ne yapması lazım? Bu işi çok üzerine gitmeden efendim ortak noktalar olmalı.
4: NATO artık kendi içinde bir çatışma istemiyor. Bu bağlamda baktığımızda iki ülke yakın komşu ve NATO üyesi olan Türkiye-Yunanistan arasında önümüzdeki günlerde bu NATO zirvesiyle birlikte bir daha yakınlık ve olumlu pozitif gelişmeler bekliyor musunuz?
0: Rekabet alanı ve çatışma alanı hiç kimsenin işine yarayan bir süreç değil. Zaten hatırlarsanız yani son 4 yıldır özellikle ciddi şekilde Türkiye-Yunanistan arasında bir yumuşama var. Bakın Türkiye-Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginlik yaşansa iki tarafta da silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değildir. Çünkü Türkiye-Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil. Yani Doğu Akdeniz'de rekabet ve çatışma hiç kimsenin işine yaramaz.
3: Ankara'daki NATO zirvesinde verilecek mesajların sadece ittifakın geleceğine değil, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun geleceğine de yön vermesi bekleniyor.
1: Ortak noktalar olmalı. Evet. Türkiye-Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var. Ortak bir noktada bir round table session dediğimiz.

0: Biz yuvarlak masa toplantılarıyla bu işi çözmemiz lazım.
1: Bu kapsamda bir görüşme bekliyor musunuz siz de mi?
0: Yani işte tabii bu şeyde olacak.
2: Ankara'daki NATO zirvesi hakikaten NATO'nun tarih zirvelerinden birisi olacak. Bu NATO'nun ikinci dönüşümünün tescili ve başlangıcı olacak. Herkesin karlı çıkacağı bir yeni pazar konusunda herkes aynı kanaatte.
1: Bir tarafta Ege'de yıllardır çözülemeyen Midilli'den Saros'a uzanan hattaki egemenlik tartışmaları, diğer tarafta turizm, ticaret ve NATO çatısı altındaki güvenlik. Türkiye ile Yunanistan arasındaki denge arayışı şimdi Ankara'daki NATO zirvesinde yeni bir sınav verecek. Gözler ise iki komşu arasındaki diyaloğu güçlendirebilecek mesajlara çevrildi.

0: Evet, Yunanistan dosyasını açtık. Hem Yunanistan hem Türkiye 1952 yılında NATO'ya üye oldu. Fakat bu tarih boyunca NATO nasıl genişledi ona da birlikte bir bakalım. 1949'da ittifak kurulduğunda yalnızca 12 kurucu üye vardı. Bu ittifak yola çıkarken en önemli hedef Sovyetler Birliği'nin Avrupa'ya genişlemesini engellemekti. 1950'li yıllarda Yunanistan, Türkiye, Almanya ve İspanya ittifaka katılan ülkeler oldu. Fakat Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla en geniş çaplı katılım başladı ve yaklaşık 14 ülke NATO'ya üye oldu. 2022 yılına gelindiğinde ve Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında Finlandiya ve İsveç yıllardır tutundukları tarafsızlık politikasını bir kenara bıraktılar ve NATO'ya üye olma niyetlerini beyan ettiler. Hemen Finlandiya 2023 yılında bu üyeliği gerçekleştirdi. Üstelik Rusya'ya en fazla sınırı olan ülke olarak. Fakat İsveç'in üyeliği bir süre Türkiye ve Macaristan'ın vetosuna takıldı. Bu müzakereler sonrasındaysa önce Türkiye ardından Macaristan bu üyeliğe onay verdi ve 2024'te İsveç'te NATO'ya ittifakı olarak katıldı. Şu an başvuruda bulunan 3 ülke var. Bosna Hersek, Ukrayna ve Gürcistan resmi olarak NATO'ya başvurmuş durumda. Tabii Ukrayna'nın NATO üyeliği başvurusu Rusya'yı hayli endişelendiriyor. Savaşın nedenlerinden biri olarak da gösteriyor Rusya bunu. Fakat şunu da söyleyelim, Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıyla aslında ittifak en büyük genişlemesini yaşadı ve NATO'nun saflarına yaklaşık 300 bin asker eklendi. Aslında NATO'nun kendine ait bir ordusu bulunmuyor. Bu da şunu anlama geliyor. Üye ülkeler krizlere yanıt olarak toplu askeri operasyonlar düzenliyor. Şimdi bu 77 yılda hangi operasyonlara imza atıldı? Haberimizde izleyelim. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization.
1: Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı yani NATO dünyanın en büyük askeri ittifakı. Ancak 1949'da kurulan örgüt 1990'lı yıllara kadar hiçbir çatışmada yer almadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardındansa kabuk değiştirmeye başladı. İttifakın sahadaki ilk sınavı Yugoslavya'nın dağılması sürecinde yaşandı. NATO 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını sahada uygulayan askeri güç olarak öne çıktı. Birleşmiş Milletler ve NATO arasındaki ilişki de güçlendi. İlk NATO görevi Yugoslavya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemek için 16 Temmuz 1992'de başlatılan deniz ablukası oldu. 16 Ekim 1992'de Bosna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için hava gözetleme operasyonu başlatıldı. Bir süre sonra bu operasyon uçuş yasağı harekatına dönüştü. 12 NATO üyesinin katıldığı operasyonla sahadaki Birleşmiş Milletler güçlerine hava desteği verildi. Böylece NATO tarihindeki ilk sıcak çatışma yaşandı. 28 Şubat 1994'te Bosna'daki Banja Luka şehri üzerinde NATO uçaklarıyla Bosnalı Sırp güçleri uçakları karşı karşıya geldi. Amerikalı 4 adet F-16 savaş uçağı Bosna'yı bombalayan Sırp güçlerine ait 6 uçağa ateş açtı. Uçakların 5'i düşürüldü. 10 Nisan 1994'te NATO uçakları ilk kez bir yer hedefini vurdu. Sırp tanklarını hedef alarak ilerlemelerini durdurdu. Sırp güçlerinin Birleşmiş Milletler askerlerini esir alması üzerine operasyon durduruldu. NATO, Sırpların yaptığı Srebrenica soykırımı ve Saraybosna'daki pazar yeri

Saldırılarının ardından bombalamalarını artırdı. 30 Ağustos 1995'te kararlı güç harekatı başlatıldı. 20 Eylül'e kadar devam eden bombardıman, Sırp güçlerini 1992'den beri sürdürdükleri Saraybosna kuşatmasını kaldırmaya mecbur etti. 21 Kasım 1995'te imzalanan Dayton Anlaşmaları Bosna Savaşı'nı bitirdi. NATO'nun ikinci büyük sınavı ise Kosova Savaşı oldu. İttifak 1998'de Yugoslavya ordusuyla Kosova'nın bağımsız

0: kadar süren bombardımanın ardından Yugoslavya ordusu Kosova'dan çekildi. NATO savaşın ardından KFOR adlı barış gücü komutasını kurdu. Görevine hala devam eden güce Türk askerleri de katkıda bulundu. Türk ordusu görev gücünün komutasını yaptı. 11 Eylül 2001'de El-Kaide'nin New York'taki İkiz Kuleleri yaptığı terör saldırısının ardından ittifakın 5. maddesi ilk kez devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgalinin ardından NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kurduğu Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne öncülük etti. Ayrıca NATO güçleri Afganistan ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağladı. Benzer bir görev 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinin ardından Irak ordusu için de yapıldı. NATO 2011'deki Libya iç savaşı sırasında da rol aldı. 23 Mart 2011'de başlayan Birleşik Koruyucu Harekatı, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu uyguladı. Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturuldu. 23 Ekim 2011'de Ulusal Geçici Konseyi kontrolü ele aldığını açıkladı. NATO görevi de 31 Ekim 2011'de resmi olarak sona erdi. NATO Suriye iç savaşının başlamasının ardından da devreye girdi. Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'den Türkiye'ye atılan füzelere karşı NATO üyeleri füze savunma sistemlerini gönderdi. Patriot ve SAMP-T gönderen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya bulunuyor. 4 Aralık 2012'de başlayan görev hala devam ediyor.
1: Biz bu haberle kapatalım ama NATO'ya ilişkin farklı içeriklerle 18 kuşağında yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.
2: ...2019 yılında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik askeri harekat ve operasyonları Fransa'nın tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin operasyonları oldu bittiye getirdiğini öne sürerken, kendi başına hareket eden Ankara'nın NATO'dan dayanışma beklememesi gerektiğini söyledi. Macron bu durumu NATO zemininde krize çevirmeye çabalarken, ittifakın beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia etti. Türkiye ise operasyonlarını başarıyla sürdürdü. ABD ise Fransa'nın NATO nezdindeki girişimlerine destek vermedi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 3 Temmuz Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören teklif meclise sunuldu. Meclisteki son gelişmeleri, bu teklifin içeriğini bize Buse Gençürk aktaracak.
1: Ayşe Süberker, yaklaşık 5 milyon emeklinin merakla beklediği gün geldi ve en düşük emekli aylığında yapılacak artış öğlen saatlerinde belli oldu. Sabah Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyonu %0,99 oldu. 6 aylık enflasyon farkı ise %17,76 olarak ortaya çıktı. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasal düzenleme, kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Bunun için de AK Parti grubu 30 maddelik bir kanun teklifi hazırladı ve hazırladıkları bu ekonomi torba teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu AK Parti grubu. Peki teklifle en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin düzenleme de yer alıyor. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Detaylarını paylaşalım. 6 aylık enflasyon farkı kadar, yani %17,76 oranında bir artış yapılmasına karar verildi. Yani 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmiş olacak. Yaklaşık 5 milyon kişi de en düşük emekli aylıklarını bu oranda alacak. Ölüm aylığı alanlar, dul yetim aylığı alanlar, mallık aylığı alanlar içinse yine onların maaşlarında da %17,76 oranında bir artış yapılacak. Peki bu kanun ne zaman yasalaşacak? Önümüzdeki hafta NATO zirvesi olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara verecek ama ondan sonraki hafta 13 Temmuz haftasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp ardından da Meclis Genel Kurulu'nda tatile girmeden önce yasalaşmasını bekliyoruz. Ayşe Süberker.
0: Pekala, teşekkürler. Buse Gençürk aktardı. Şimdi %0,99 olarak açıklanan Haziran enflasyonuyla emekli ve memurların maaşları da belli oldu. Gelin detaylarına bir bakalım.
2: Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için %17,76 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için maaş zam oranı %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 liraya yükselmiş oldu. %13,52'lik zamla en düşük memur maaşı da 70.251 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 77.702, polis maaşı ise 86.283 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte hemşire maaşı 76.323 liraya yükselirken uzman doktor maaşı da 97.253 lira oldu. Profesör maaşı 129.195 liraya yükseldi. Yapılan zam oranıyla en düşük memur emeklisi aylığı da 31.526 liraya yükseldi. Buna göre emekli öğretmen ve emekli hemşire maaşı 46.715 liraya çıktı. Emekli polis maaşı 46.836 liraya çıkarken emekli genel müdür maaşı ise 99.376 lira oldu.
0: Akaryakıttaki ÖTV'nin bu ürünlerin fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme hayata geçti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Eşel Mobil Sistemi'nin kapsamı değiştirildi. Karara göre benzin, motorin, LPG, otogaz ve LPG tüp gazla benzeri mallardaki %75, %25'lik mevcut oranlar yeni düzenlendi. Yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde bu artışın 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak. Bu sistem diğer koşullara bakılmadan 1 Ekim itibariyle yürürlükten kaldırılacak. Sigarada da ÖTV düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeyle sigaraya uygulanan ÖTV oranı %45'ten %42'ye düşürüldü. Üreticilerin 1 lira fiyat artışına gidebilmesi için nihai ürün fiyatındaki minimum zorunlu artış 3,19 liradan 2,91 liraya indirilmiş oldu.

0: Evet, gözler diğer yandan da altında. Buse Deviren Kapalı Çarşı'da bizi bekliyor piyasalardaki son durumu aktarmak üzere. Seni dinleyelim.
1: Amerika'da iş gücü istihdam verileri açıklandı. Bununla paralel olarak da tabii ki piyasaya ciddi bir yansıması oldu. Kapalı çarşıdayız. Bakalım altında nasıl bir fiyatlama oldu. Tarım dışı istihdam ve özel sektör istihdam verileri beklentinin altında kalınca altına yükselmesi yönünde bir yansıması oldu. Neden? Çünkü enflasyon baskısının hafifleyeceğine yönelik endişeler azalmış oldu. Ve biliyorsunuz altınla birlikte faizler de doğru ilerliyor. Faizlerle ilgili de uzun süre yüksek kalmasına yönelik endişe de azalmış oldu. Yani faizler düşmeye başlayacak. Doğal olarak da altın yükselmeye başlayacak diyebiliriz. Çünkü altın özellikle geçtiğimiz haftalarda o uzun süre konuştuğumuz düşüşünü yerine böyle deyimlerinize çakılmaya bırakmıştı. Altının gram fiyatı 6250 lira. Eğer satmak isterseniz, almak isterseniz 6317 liradan şu anda kapalı çarşıda işlem görüyor. Ons altın 4000 lira seviyelerine kadar, 4000 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. 4177 dolara kadar çıktı. Biraz toparlamış oldu. Altının gram fiyatı, düzeltiyorum, çeyrek fiyatı neredeyse bundan 4 gün önce bu rakamın 200 lira daha azıydı. 10.050 lira civarındaydı ama bu hafta itibariyle %2'nin üzerinde bir değer kazanarak 10.250 lira hatta 10.350 lira eğer almak isterseniz, satmak isterseniz makasla 100 liralık bir fark oluşuyor. Değerlenmiş oldu. Yarım altın 19.950 seviyelerine kadar gelmişti. Çok gerilemişti biliyorsunuz geçtiğimiz ay itibariyle. Bu ay itibariyle, Temmuz ayı itibariyle daha da toparladı ki ABD'deki rakamlarla birlikte, verilerle birlikte daha da artmaya devam ediyor. Tam altın fiyatı da 40.850 lira civarında ki biz 40.000, 41.000, 42 seviyelerine kadar çıktığını görmüştük ama ciddi bir düşüş yaşanması da piyasada böyle bir hareketlenmeye sebep olmuş ama haftanın son işlem gününde, cuma gününde kapalı çarşıdaki fiyatlama böyle diyelim. Biz takip edeceğiz. Bakalım haftaya nasıl başlayacak altın aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala, teşekkürler. Kapalı Çarşı'daki son durum böyle. Buse Deviren aktardı. Şimdi bir Çağlayan'a gidelim İstanbul Adliyesi'ne. Zira yurt dışından Türkiye'ye dönüşte gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş adliyede sıcak gelişmeler var. Onu bize Ceylan Sever anlatacak. Ceylan.
2: Ayşe Süberker, komedyen Deniz Göktaş savcılık ifadesinin ardından Cumhurbaşkanı hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan tutuklanması talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Bu sıcak gelişmeydi. Tutuklanması talep edildi. Deniz Göktaş'ın savcılık tarafından şimdi suç ceza hakimliğine sevk ediliyor. Bundan sonraki süreç hakimlik süreci. Hakimlik hem savcılığın delillerine hem yöneltilen suçlamalara hem de Deniz Göktaş'ın bunlara yönelik verdiği cevaplara ve aynı zamanda kendi huzurunda, yani hakimlik huzurunda, hakimin karşısında verdiği cevaplara, savunmalarına, avukatlarına, savunmalarına bakacak ve bir karar verecek. Bu karar belki savcılığın talebi doğrultusunda tutuklama yönünde olacak. Belki kendi bir adli kontrol kararı verebilir tutuklama dışında. Belki de serbest kalacak. Tabii bunların hepsi ihtimaller dahilinde. Bundan sonraki süreçte hakimlik süreci. Öte yandan şunu da söyleyelim. Peki ne olmuş? Deniz Göktaş biliyorsunuz Cumhurbaşkanı hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı Türkiye'ye döndüğünde yurt dışından. Sonrasında da ifade verdi emniyette. Emniyetteki ifadesinde dini değerleri aşağılama suçlaması ile ilgili inançlı birini kırmak gibi bir amacım yoktu. Bu zamana kadar yaklaşık 100 bin kişiye stand-up gösterisi yaptım ve hiç böyle bir şikayet almadım. Almış olsaydım üzülürdüm dedi. Cumhurbaşkanına hakaret gibi de bir kastım yoktu. Bu suçlamayı kabul etmiyorum diyerek kendini savundu. Şimdi hakimlik sırasında şunu da söyleyelim. Deniz Göktaş'ın avukatları, yakınları, arkadaşları, oyuncular vesaire, bunların yanı sıra bir kişi daha var kendisine destek için gelen. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu sabah erken saatlerinde daha Deniz Göktaş adliyeye getirilmeden önce İstanbul Adliyesi'ne geldi. Gürsel Tekin'le beraber. Yanlarında işte kurmayları da vardı. Ve 7. katta hem sorgusunun bitmesini bekledi Deniz Göktaş'ın hem de şimdi suç ceza hakimliğinin orada hakimlik kararını bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Göktaş'la konuşmak için bir fırsat bekliyor. Onu da söylemiş olalım. Daha sonrasında da çıkışta basına açıklama yapma niyeti var. Bakalım açıklama olacak.

0: olacak mı? Deniz Göktaş'la görüşebilecek mi? Deniz Göktaş'la ilgili son durum ne olacak? Aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkürler Ceylan Sever aktardı. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İran'da gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Dinleyelim.
2: Gündemini ve önümüzdeki dönem daha merkezi bir noktaya geleceğine inanmıyorum. Bu çerçevede Türkiye ile ilişkiler, ekonomik ilişkilerde yine gündemimizde olan hususlar arasında bugün yaptığımız toplantımızda.
3: Yeni iş birliklerin söz konusu olacak efendim.
2: Elbette geçmişte biz 30 milyar dolar bir ticaret hedefi koymuştuk Türkiye ve İranlılara. Çeşitli sebeplerle işte yaşanan bu jeopolitik gerilimler, yaptırımlar gibi sebeplerle maalesef tam olarak bu potansiyeli harekete geçiremedik karşılıklı olarak. Şimdi yaptırımların hafifletilmesi, kaldırılması gündemi de söz konusu biliyorsunuz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyacağımızı ben buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bu yaptırımlar esas olarak İran halkını cezalandırıyor. İran halkının vefanı aşağıya çekiyor ve tüm bölgedeki ekonomik faaliyete zarar veriyor. Dolayısıyla bu yaptırımların gevşemesi ve sonuçta kalkması hepimizin arzu ettiği bir durum. Böyle bir ortamda da Türkiye ve İran ilişkileri, ekonomik ilişkileri çok daha hızlı bir şekilde gelişme imkanına kavuşmuş olacaktır.
4: Bugün Sayın Mesut Tetişkihan'la görüşürken Mesut Tetişkihan dedi ki biz Sayın Cumhurbaşkanı'nı bekliyoruz. Evet. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman İran'a ilişkip edecekler?
2: Şimdi dediğiniz gibi Sayın Tetişkihan birkaç defa söyledi doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanımızın İran'a beklediklerini inşallah koşulların elverişli hale geldiği bir ortamda bu ziyarette gerçekleşir. Az önce söylediğim gibi son olarak İran'dan Türkiye'ye ziyaret olmuştu Sayın Reisi zamanında. Şimdi sıra bizdeydi, bizim ziyaretimizde. İnşallah şartlar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız inanıyorum ki çok güçlü, geniş bir heyetle ziyaret edecektir. Bu yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi çalışmaları kapsamında birçok başlıkta İran-Türkiye ilişkileri değerlendirilecektir. Burada dediğim gibi potansiyel çok yüksek. Bu potansiyeli mutlaka harekete geçirmemiz gerekiyor. Her iki ülkenin de lehine olacak şekilde.
5: Efendim şu soruda ben sorabilirim. Basra Körfezi'nde o bölgede yeni doğalgaz yatakları ve petrol yatakları var. İranlı şirketlerden ya da yöneticilerden sık sık Türklerle birlikte orada, Türkiye'yle birlikte orada ortak yatırımlar yapabiliriz gibi mesajlar geliyor. Bu konu Türkiye'nin masasında mı acaba?
2: Enerji başlığı elbette en önemli başlıklardan bir tanesi. Biliyorsunuz biz İran'dan doğalgaz ithal eden bir ülkeyiz. Boru hattımız var. Ayrıca bir dönem Türkmen doğalgazı da İran üzerinden Türkiye'ye aktarıldı. Ama yaptırımlar nedeniyle şu anda askıya alınmış durumda. Dolayısıyla gerek doğalgaz, gerek diğer başlıklarda enerji işbirliği İran'la aramızda en önemli başlıklardan bir tanesi. Biz tabii ki İran'la bu konuda da çalışmak isteriz.
3: Önümüzdeki günlerde yeni işbirliklerini duyacağız anladığımız kadarıyla. Çalışmalar olacağını söylediniz. Efendim sizin gelişiniz yazıldı. Feyyan Kıbuldu, Pezeşkan'la, Sayın Cumhurbaşkanı'yla birebir görüştünüz. Görüşmede sonuç olumlu geçtiğini anlıyoruz. Şimdi bir süre daha Tahran'dasınız. Bugün İmam Hümeyni Musallası'nda bir tören düzenlenecek. Oraya katılacaksınız. Daha sonra ayrılacaksınız. Efendim bir yandan da evet gerilim de hala devam ediyor. ABD-İsrail-İran savaşında gelinen son durumla ilgili efendim neler söylersiniz, nasıl mesajlarınız olur ve Türkiye'den bir beklenti var mı? Pezeşkan'la yaptığınız görüşmede.
2: Şimdi az önce de söyledim, bir mutabakat zaptı var. Artık o yoğun çatışma ortamında değiliz. O günler geride kaldı. Ama zaman zaman hep birlikte görüyoruz. Bir takım hadiseler gerçekleşiyor karşılıklı. Bunların da bir an önce son bulması, özellikle tabii bölgede de Lübnan başta olmak üzere bazı bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi de bu işin bir parçası biliyorsunuz, mutabakatın. Dolayısıyla oralarda da istikrarın sağlanması kalıcı barış açısından çok çok kıymetli. Biz de şunun altını çiziyoruz. İsrail'in güvenliğim için yapıyorum dediği hadiseler güvenlikle ilgili değil, bir yayılmacı politika ve bu bütün bölgenin

0: intiharı tehlikeye atıyor. Yine bu savaşta şunu gördük. Bu savaş sadece insani maliyetler üretmekle kalmadı. Aynı zamanda büyük çevresel ve ekonomik maliyetler üretti. Günümüz başta olmak üzere. Dolayısıyla bir an önce savaş öncesi normal şartlara dönülmesi hem küresel ekonomi açısından hem bölgesel ekonomi açısından hem de ikili ilişkiler bakımından çok önemli. Bir diğer taraftan şunun da altını çizmemiz lazım. Türkiye ve İran bölgede çok kadim iki devlet, devlet geleneği güçlü iki ülke. Dolayısıyla bu iki ülkenin her alanda, siyasi alanda, kültürel alanda, ekonomik alanda daha yakın işbirliği yapması tüm bölgenin refahını ve istikrarına katkıda bulunacak bir husus. Çünkü şunu da biliyoruz, bu bölge üzerinde oyun oynayan dış güçler, mesel farklılıkları, etnik farklılıklar üzerinden çatışmalar oluşturup bu bölgenin kaynaklarını sömürme gayreti içindeler. Buna karşı bizim yapmamız gereken bu farklılıklara saygı duyarak ortak noktalarımızı ön plana çıkarmak, ilişkilerimizi geliştirmek, güçlendirmek ve bu tuzaklara, bu çatışmalara düşmeden bölge halklarının, milletlerinin, devletlerinin refahını yükseltmek. Bunun da en önemli şartlarından biri huzur ve güven ortamı. Güvenliğin olmadığı yerde kalkınma olmuyor. Ekonomik kalkınma güvenli ortamda gerçekleşiyor. Dolayısıyla güvenlik her şeyin başı. Şu anda kırılgan bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Provokasyonlara açık bir dönemde olduğumuzu, sabotajlara açık bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunlara karşı da hepimizin çok uyanık olması gerekiyor.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Dediğiniz gibi birazdan cenaze merasimine katılacağız. Ardından da ülkemize geri döneceğiz inşallah.
1: Sağ olun.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'i için 6 gün sürecek cenaze töreni etkinliklerine katıldı. Orada da mesajlar verdi hem iki ülke ilişkilerine dair hem de bölgesel istikrara dair. Bir gidelim bir daha İran'a. Çetin Erçetin çünkü bu töreni, oradaki gelişmeleri takip ediyor. Neler aktaracaksın Çetin Er?
3: Ayşe Su Berker, tabii herkesin gözü kulağı bugün itibariyle başlayan ama ayın 9'una kadar, yani tam 6 gün devam edecek olan bu cenaze töreninde. Zira bugün devlet liderleri, devlet temsilcilerinin katılımıyla bu başladı. Tabii büyük ve yoğun bir güvenlik çemberi içerisinde. Çünkü zaten biliyorsunuz halen savaş tam anlamıyla bitmiş değil. Hatta daha da önemlisi herkesin güvenlik konusunda bir tedirginliği var. Bu cenaze törenleri esnasında Amerika'nın ya da İsrail'in bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusu. Tabii her ne kadar bu İranlıların gündeminde olsa bile İranlılar her şeye rağmen sokaklarda ve sokaklarda olmaya da devam edecekler. Zira Talibat, yani İran'ın parlamento başkanı, sokaklarda olun ve isyanınızı, sesinizi sonuna kadar en üst seviyeye çıkarın talimatı vermişti. Ve yarın yapılacak olan halka açık ve ondan sonraki günlerde de devam edecek olan törenlerde de daha yoğun alt katılımın olmasını bekliyoruz. Tabii önemli olan nokta şu. Biz burada herkesin gözü kulağı Ayşe, net bir şekilde söyleyeyim. Yeni Ayetullah, yani İran'ın ve Şii dünyasının yeni lideri Müştebe Hamane'yi bu toplantıya ve daha da önemlisi bu cenaze törenine katılacaklar. Toplantı kelimesini özellikle kullandım. Çünkü şu anda hali hazırda devlet başkanları burada ve devlet temsilcileri burada. Halihazırda bu misafirlerin tamamını İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian karşılıyor. Tabii diplomatik olarak bugüne kadar İran'a gelen tüm devlet temsilcileri Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmenin hemen sonrasında dini liderle de görüşmeler gerçekleştiriyordu. Şimdi tabii dini lider Müştebe Hamane'yi ve Müştebe Hamane ile bu devlet temsilcilerinin ya da herhangi bir devlet yetkilisinin görüşüp görüşemeyeceği, daha da önemlisi babasının cenaze törenine katılıp katılamayacağı. Tabii bunlar şu an halen bir soru işareti. Ama genel itibariyle burada İran güvenlik bürokrasisi Müştebe Hamane'nin güvenliği nedeniyle kesinlikle bu toplantılara ve babasının cenaze törenine katılmayacağını ifade ediyorlar. Ama hemen altını çizeyim, bu bir resmi açıklama değil. Burada görüştüğümüz İranlı

0: güvenlik bürokrasisi yetkililerinin ifadeleri. Tabii Ayşe, bir başka noktada katılımlar. Tabii Avrupa'dan katılımlar var, Türkiye'den katılımlar var. Keza Irak'tan, Orta Doğu'dan, Pakistan'dan, Hindistan'a varıncaya kadar çok geniş bir yelpazeden, Azerbaycan'dan çok geniş bir yelpazeden katılım var. Dolayısıyla kalabalık bir misafir kitlesi var. Türkiye'den de davetler var. Biz de buraya yine İran devletinin resmi davetçisi olarak geldik. Biz de yarın ve ondan sonraki günlerde de o toplantılarda ve o cenaze töreninde yer alacağız. İlk gün bugün yani devlet liderleri içinde, yarın da özel misafirler için açılacak ve daha sonra da halka devam edecek. Tabii şunu hemen belirtelim. Müşteba Hamane'nin katılıp katılamayacağı konusu henüz netlik kazanmadığı gibi İran'da da herkesin endişesi iki tane temel paradoksa takılıyor. Birincisi Kasım Süleymani. Biliyorsunuz İran'ın paramiliter güçlerinin yani Kudüs ordusunun komutanıydı. Ve İran için çok değerli bir isimdi. Hatta Ali Hamane, yani Ayatullah Ali Hamane hayattayken ve kendisi de hayattayken Kasım Süleymani ona yaşayan şehit ismini vermişti. Ve öldüğü zaman da bizzat kendisi gidip cenaze namazını kıldırmıştı.
1: Evet.
0: Şimdi biraz gözümüze canlandırdığımızda cenaze töreninde çok büyük olaylar olmuştu. Bomba patlamıştı ve hayatını kaybedenler olmuştu. Keza Nasrallah'ın cenazesi Lübnan'da çok kalabalıktı. İsrail uçakları alçak uçuş yapmıştı. Ama İranlılar böyle bir şeye izin vermeyeceklerini, herhangi bir şekilde evet, İran hava sahasına giren uçaklar olursa derhal karşılık vereceklerini ifade ediyorlar. Bir kez daha söyleyeyim, geniş güvenlik önlemleri altında cenaze törenlerine hazırlıklar devam ediyor.
1: Pekala, kolay gelsin Çetin Erçetin aktardı, bu törenleri izliyor yerinde. Şimdi İsrail'in İran heyetine suikast düzenlemeyi planladığı ve Amerika'nın bu planı önlediği iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Washington Post'a göre Amerika'nın Tahran'ı uyarması Amerika ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını da ortaya çıkarttı.
2: İsrail, İran heyetine suikast düzenlemeyi planladığı ABD önledi. İddia ABD basınından. Washington Post gazetesinin haberine göre ABD yönetimi İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf gibi üst düzey isimleri hedef almasından endişe duydu. Bu nedenle ABD'nin ilkbahar aylarında çeşitli aracılar üzerinden Tahran'a olası suikast planları ile ilgili uyarı mesajları gönderdiği ileri sürüldü. Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, bu kişileri öldürürseniz pragmatistleri de ortadan kaldırmış olursunuz ifadelerini kullandı. Washington Post'a göre Tahran'a iletilen uyarı, ABD ile İsrail arasındaki en derin görüş ayrılıklarını da gün yüzüne çıkardı. Savaşın başında İran'da rejim değişikliği hedefleyen iki müttefikin süreç ilerledikçe farklı stratejiler benimsediğine dikkat çekildi. İsrail çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkili hedef alırken ABD ordusu ise İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmaya odaklandı. Habere göre Larijani'nin öldürülmesi Washington'la Tel Aviv arasında görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdi. İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Larijani Mart ayı ortasında hedef alınmıştı.
1: NATO Liderler Zirvesi öncesinde ortaya çıkan bir rapor Avrupa'nın güvenliğini sarsacak iddiaları gündeme taşıdı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Rusya'nın aylardır Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetlediğini öne sürdü.
2: Rusya Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetliyor iddia Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden. Enstitü 2024 sonlarından itibaren bir düzineden fazla ülkede yaşanan 144 olayı inceleyerek hazırladığı analizi yayımladı. Kremlin'in gölge filoya ait gemilerden havalandırılan insansız hava araçlarıyla 18 ay boyunca Avrupa'daki askeri üsleri gözetlediği, bunun İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki nükleer tesisleri de içerdiği öne sürüldü. Raporda İHA'ların defalarca hava üsleri ve limanlar üzerinde görüldüğü ancak batılı orduların bunları ele geçiremediği belirtildi. Düşünce kuruluşlarına göre bu durum NATO'nun hava savunmasındaki stratejik başarısızlığı ortaya koydu ve bu eksiklik Avrupa genelinde de kabul edildi. Rapora göre İHA'lar hedef ülkelerin açıklarında karanlık seyir yapan gemilerden havalandırıldı. Diğer bazı gemilerin ise Ukrayna Savaşı'nda geliştirilen İHA kontrol teknikleri kullanılarak sinyal aktarıcısı görevi gördüğü değerlendirildi. Rusya'nın amacının nükleer tesisleri gözetleme, genel keşif faaliyetleri, askeri lojistik

0: Logistik ve tedarik zincirlerinin haritalandırılmasıyla ekonomik yıpratma ve psikolojik savaş yürütmek olduğu değerlendiriliyor.
1: Ve konuşacağız konuğum Doktor Barış Adıbelli. Merhabalar Barış Bey, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi manidar tabii tam da bu NATO zirvesi öncesi böyle bir haberin, böyle bir iddianın ortaya atılması. Çünkü hani bu NATO 3.0 deniyor. Yeni bir doktrine doğru evrilecek, belli ki yeni kararlar alınacak. Burada da aslında bu raporda da Avrupa'nın hava savunma sisteminin çok da efektif olmadığı söyleniyor. Bir kere siz bu iddia için ne diyorsunuz? Önce onu bir konuşalım. Çünkü artık hani Putin'in çaresizce adımlar attığı da konuşuluyor diğer yandan. Ne dersiniz?
2: Yani bu ikincisinden başlamak doğru olacak. Şimdi Putin nerede noktayı koyacağını bence tam olarak şu anda kestiremiyor. Bu da bizi savaşın başına götürüyor. Elinde bir gerçekten strateji var mıydı? Bunu bilmiyoruz. Yani sadece saldırıp meseleyi kendi istediği şekle getirerek oradan hızlıca çıkabileceğini mi düşündü, yoksa bu kadar uzun sürecek bir savaşa hazırlıklı mıydı? Bence hazırlıklı değildi. Yani orada çok kısa bir şekilde bu işi halledeceklerini düşünüyorlardı. Şu anda gün be gün, an be an değişen bir savaş seyri var. Yani Rusya'nın bence bu noktada ciddi bir politikası yok. Bu noktada da bence gözdağı veriyor. Yani Avrupa'nın enerji tesislerini, nükleer tesislerini dronlarla, İHA'larla takip ederek Avrupa'ya da gözdağı vermeye çalışıyor. Bu bir şekilde bir yerden hani o meşhur onurlu geri çekilişi yapması lazım. Ancak bugün ya medyaya yansıyan haberlerde de gördük. Yani çok büyük kaybı var Rusya'nın.
1: Çok.
2: İnsan kaybı çok. Yani yarım milyon deniyor. Amerika 1 milyonun üzerinde deniyor. Dolayısıyla bu bir hatırlarsanız sizler de haberini yapmıştınız. Rusya'nın bir nesli kaybı oldu. Bakın Ukrayna'da Rusya, yani tabiri caizse gelecek nesillerini Ukrayna'da yok etti. Şu anda Rusya'da çalışacak insan nüfusu yok. Genç nüfus bulunamıyor diyorlar. Şimdi bu yavaş yavaş Rusya ekonomisine, üretimine, toplumun her yapısına etki etmeye başladı. Ve bu noktada da artık asker alacak genç de yok. Yani olan kaçtı, olmayan saklanıyor. Ve gidenlerin, bakın bugün çok ilginç bir haber vardı. Orduya katılanların en fazla 25 gün yaşadığını söylüyorlar. Yani 25 gün sonra cephede hayatınızı kaybediyorsunuz. Benzer Ukrayna için de geçer. Niye buradan başladım? Biraz önce çok önemli bir ifadede bulundunuz. Çaresizlik. Bakın en tehlikeli şey. Çaresizlik size her şeyi yaptırır. O çaresizlik sizi kahraman da yapar. Ama tam tersi sizi bir vahşete de sürükleyebilir. Evet.
1: Şimdi şöyle, siz de çok bahsettiniz aslında, bunlar çok konuşulmuyor. Şimdi 4. yıl bitti ama bazı raporlara göre ayda ortalama kayıpların 30 binin üzerinde seyrettiği söyleniyor.
2: Büyük bir rakam bu.
1: Yani bir Ukrayna askerine karşı 8 Rus askeri ve dediğiniz gibi böyle alelacele artık askere alıyorlar, orduya katıyorlar ama o eğitim zaten yeterli olmuyor. Ve dolayısıyla hani şuna da bağlamak istiyorum. Yani sıkışıyor anlaşılan Putin. Şimdi bu NATO zirvesi o anlamda çok önemli olacak. Çünkü yani Avrupa'yı biliyoruz. Hani Ukrayna'ya desteği tamamen asla kesmedi ve bundan sonra artırarak da devam edecek. Ve bu zirve sonunda da Rusya Çin'le beraber tekrar bir stratejik tehdit olarak teyit edilecek. Ya bu bize ne söylüyor? Çünkü diğer yandan Avrupa'nın da artık biraz aklını başına aldığı savunma ve savunma sanayi ve silahlanma konusunda daha ileri adımlar attığı bir döneme girdik zaten. Ne dersiniz?
2: Doğru. Şimdi bu belirsizlik, Rusya'nın ne yapacağı belli değil. Bakın dikkat edin, İran, ABD, İsrail arasındaki savaş tamamen uzaktan, füzelerle, uçaklarla, dronlarla yapıldı. Çünkü yakın bir örnek var, Rusya, Ukrayna. Burada büyük bir kara savaşı yaşanıyor ve uzaktan bir savaştan çok göğüs göğüse çarpışma ve kayıpları gördünüz. Dolayısıyla şimdi savaşı biraz daha böyle uzaktan, havadan havaya, füzelerle, dronlarla o yönde seyretsin şeklinde bir dönüş var. Dikkat ederseniz karşılıklı iki tarafta böyle saldırılara girdi ama artık bu çoktan geçti. Şimdi Avrupa Birliği burada yine bu meseleyi birilerine havale etmeye çalışıyor, birilerine ihale etmeye çalışıyor. Dün bu işte Amerika Birleşik Devletleri varken bugün bakın gördük işte Türkiye gündemde. Türkiye üzerinden bir NATO üzerinden, hatta bu nokta açıklanmaya çalışıyor.

0: çalışıyor. Birincisi biz tabii Avrupa Birliği üyesi değiliz. Avrupa Birliği üyesi olduğumuz takdirde belki Avrupa Birliği'nin güvenliğinde en önemli noktada yer almamız gerektiğini ben düşünüyorum. İkincisi daha önce Ukrayna'yı Rusya'nın önüne atan Avrupa bugün Türkiye'yi bu iş için öne atmaya çalışıyor. Arkasında da NATO biz dururuz şeklinde bir şey var. Yani Avrupa'nın en başından beri amacı şuydu. Avrupa karasından, kıtasından savaşı Karadeniz'e iteklemek.
1: Evet.
0: Hatta
1: Yani
0: mümkün
1: şunu
0: olduğunca
1: aslında
0: daha da
1: yapıyorlar
0: oluyor.
1: değil mi hocam? Yani Karadeniz'e tam bir Türk hakimiyeti. Yani buradaki tez de aslında Türkiye hem Ukrayna ile iyi geçiniyor hem Rusya ile iyi geçiniyor ama bu biraz
0: Evet.
1: da riskli görülüyor anladığım kadarıyla değil mi?
0: Şimdi bakın bu bizim savaşımız değil.
1: Evet.
0: Türkiye'nin savaşı değil. Ve bu savaş bizim savaşımız olmasın diye Karadeniz'e büyük bir çaba sarf ediyoruz.
1: Evet.
0: Arabuluculuk yaptık. Kendi boğazlarımızı ve kara sularımızı koruyoruz.
1: Evet.
0: Fakat Avrupa istiyor ki bu savaş aynı zamanda Türkiye'nin de savaşı olsun.
1: Evet.
0: Ve bizim üzerimizdeki yük Türkiye hattına kaysın. Yani savaş Karadeniz'de yaşansın. ABD gelecekse, İngiltere gelecekse burada kendileri müdahale etsin. Yeter ki kıta Avrupası üzerinden Rus baskısını kaldıralım. Fakat bunu kaldıramadılar çünkü Putin en başından beri bunların oynamak istediği oyunu bildiği için Türkiye ile ilişkileri sıkı tuttu.
1: Tabii.
0: Yakın tuttu, stratejik tuttu. Bence de doğrusunu yaptık. Şu anda bu savaşın tarafı değiliz. Avrupa Birliği bize güvenlik mimarisinde eşit bir rol mü teklif ediyor? Yoksa bu savaşı bizim savaşımız yapmaya mı çalışıyor?
1: Evet.
0: Bizim için şu anda önemli olan o. Bu hafta göreceğiz. NATO 3-0 açıklanacak. İşte siz de biraz önce bahsettiniz. Rusya Çin düşman belki ilan edecek ama mesela Çin meselesinde de ya Türkiye'nin Çin'le bir sınırı yok. Türkiye Çin uzak. Yani aramızda herhangi bir şey olmayan bir ülkeyle sırf birileri düşman oluyor diye bizim olmamız ne kadar bize fayda getirir o da ayrı bir tartışma. Bu işin NATO Rusya boyutuna hiç girmiyoruz buraya.
1: Evet. Ama
0: Ancak
1: bazen de bazı
0: Avrupa'nın
1: şeyler kağıtta kalıyor hocam. Arka planda yapılan
0: onu
1: anlaşmalar
0: söylemek
1: var.
0: için
1: Yani
0: tabii
1: bunlar da
0: onu söylemek için.
1: yapılacak diye tahmin ediyorum bu zirve içerisinde. Bu
0: Evet.
1: bahsettiğiniz Avrupa konusu herhalde biraz Seyfi de ima ettiniz. Yani bu
0: Ya
1: Avrupa'nın kur...
0: Seyf'ten bize hiçbir şey gelmedi. Bu
1: Evet.
0: hatta bununla ilgili Financial Times'ın mesela dün bir yazısı vardı. Dün de yanılmıyorsun değil mi? Veya
1: Evet.
0: Financial Times bir analiz yazmış. Yani burada şimdi bizim anlamadığımız bir nokta var. Ya bizi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yazı şununla
1: Karar
0: başlıyor.
1: veremiyorlar.
0: Tabii von der Leyen Türkiye, Çin ve Rusya Avrupa üzerinde etki kurmak istiyor diye başlıyor. Sonra değişerek devam ediyor. Sonra diyor Avrupa Birliği bunu değiştirdi falan. Şimdi bakın von der Leyen bunlar gerçek samimi duygularını söylüyorlar zaten. Yani Türkiye'yi burada bir ortak değil, karşı bloğun bir parçası olarak görmek arzusu içerisindeler. Ancak şu da bir gerçek, Türkiye'nin büyük bir askeri gücü var. İşte Rutte söyledi.
1: Evet.
0: Yani bir, sizi besleyebilecek bir savunma sanayisi var, katkıda bulunun. Çünkü Avrupa'da çalışan nüfus kalmadı. Avrupa
1: Doğru.
0: artık eskisi kadar bu şeyleri çok maliyetli. Çünkü işçi, hakları, sendika, sosyal devlet, refah devlet falan derken bu işte Çin gibi ülkeler çok daha ucuz üretiyor. Mesela
1: Tabii.
0: Türkiye bunu çok daha hızlı ve az maliyetli üretiyor. Belki biz de Çin'den biraz daha pahalıyız ama şimdi dolayısıyla bunu değerlendirmek istiyorlar. Biz de diyoruz ki değerlendirmek istiyorsanız bunun bir hukuki altyapısı var. O da Avrupa Birliği üyeliği. Yani bir
1: Hocanın bağlantısında bir problem oldu mu? Evet, bu aslında Avrupa Birliği'nin hani Türkiye'ye nasıl yaklaştığını da biraz mercek altına alıyorduk. Yaşlanan nüfus dedi hoca, çalışmıyor, üretmiyor. Avrupa'da da üretim hatları Türkiye'deki kadar dinamik değil. İşte biraz fiyat analizi de yapıldı. Hocam bir son 2 dakikamın
0: Buyurun.
1: içerisindeyim. Şunu da
0: Buyurun.
1: soracağım. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Polonya'ya bir saldırı düzenleyebileceği yönünde bir istihbarat almış. Bunu da iletmiş. Hatta burada hani NATO'nun dirayetini test edecek deniyor. Bu hayata geçer mi böyle bir şey? Yani stratejik tesisleri vurmaktan bahsediyorlar tabii. Böyle bir şey hayata
0: Bir de
1: geçerse bu NATO için ne anlama gelir? Son olarak onu da sorayım.
0: Tabii Ukrayna'da bir şey açıkladı. Kiev işgal edecek dedi Belarus üzerinden Rusya dedi. Bunun ikisi üzerinden görmek lazım. Bir de üçüncü olarak Belarus'la ilgili bir iddia var. Lukashenko'nun Türkiye üzerinden Trump'la bir görüşme gerçekleştirdiği veya bir şekilde bir müzakere yürüttüğü. Yani artık bu Rusya'nın kendisini sürekli savaşın ön cephesi olarak gitmesinden Belarus'un da
1: Rahatsız
0: rahatsız
1: oluyor.
0: olduğu söyleniyor. Dolayısıyla burada acaba Putin gerçekten Polonya'yla

0: mı, NATO'yu mu test ediyor, yoksa Belarus'u bir şekilde bu gizli görüşmelerinden dolayı cezalandırıp
1: Haberdar.
0: cephenin ön şeyine mi atmak istiyor? Bunu belki önümüzdeki günlerde göreceğiz ama iddialar çok ciddi. Yani Avrupa'da savaş yeniden alevlenebilir.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum Doktor Barış Adıbelli. Sağ olun haber hattına katıldığınız
0: Rica
1: için.
0: ederim, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Evet, şimdi kısa bir reklam arası.

0: Saatlerimiz 14.38, haber hattı devam ediyor. İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. 8 Temmuz. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı duruşmadan günler önce Habertürk muhabiri Alihan Tok'a konuştu.
1: İlk baştan beri adalet, adalet, adalet dedi.
2: Oğuz Murat acıya çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
1: Ben akşamları çocuğumun, oğlumun kapısında oturuyorum gece 12'lere kadar. Ya gelirse, hanım 2 yıl geçti, artık gelen giden yok. Olmayacak.
2: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Başsavcılık, Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un ABD'den iadesi bekleniyor.
3: Bu iade süreci bir günde hallolabilecek bir iş. Yani 7 Temmuz'da bir sürpriz yaşayıp bu kişilerin havaalanına geldiğini duyabiliriz belki.
1: Kanuni yoldan, hukuki yoldan ben adalet için bir şey istemiyorum. Ya geldi ülkeye bir gün yattı, razıyım.
2: Timur Cihan Timur'un babası Doktor Bülent Cihan Timur aracılığıyla Oğuz Murat Acı'nın eşi ve kazada yaralananlar davadan vazgeçmişti. Duruşmaya günler kala baba Özer Acı'ya da davadan vazgeç teklifi geldi.
1: 28 aydır benim kapımı çalmayan mahkemeye bir hafta kala, 15 gün kala sağdan soldan oradan buradan saldırıyorlar. Şu yüreğime taş basarak oğlumun maneviyatını satmam. Ben bugüne kadar devletime güvendim. Bundan sonra da devletime güveneceğim.
2: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
3: Biz şunu umuyoruz, 8 Temmuz'a duruşma günü verilmişse 8 Temmuz'a kadar getirileceklerini düşünüyoruz.
1: Ömrüm vefa ettiği müddetçe davamın arkasındayım. Maddiyatla maneviyatının savaşıdır ama ben kazanacağım. Ben parayla adalet olmayacağını bu davada görülecek.
0: Adana'da komşusuyla tartışan bir kişi sitenin bahçesinde otomatik silahla eve doğru kurşun yağdırmıştı. O saldırgan 2 ay sonra yakalandı. Saldırının nedeni bakın ne çıkmış.
4: Komşusuyla tartıştı, otomatik silahla kurşun yağdırdı. Olay 30 Nisan'da Adana'da yaşandı. 27 yaşındaki Hakan Şerif K. sitenin bahçesinde sohbet ederken bir apartman sakini gürültü yapma diye uyardı. Öfkelenen Hakan Şerifke belindeki tabancayı çıkarıp eve doğru peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar apartmana isabet etti. Polis olayın ardından kaçan saldırganın peşine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelinin aynı mahalledeki bir apartmanda saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla saldırgan ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Baran D'ye yakalandı.
5: Neden ateş ettin? Pişman mısın?
4: Hakan Şerif K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hükümlü Baran D. cezaevine teslim edildi.
0: Ve tartışmalara neden olan araç içi multimedya sistemleri için son karar verildi. Yapılan düzenlemeye göre sürücünün görüş alanını engellemeyecek şekilde ön cama tutturulan kamera ve telefon tutuculara izin verilecek. Fabrika çıkışlı multimedya ekranlara ceza yazılmayacak. Araç dışına taşarak çevreyi rahatsız edecek düzeyde ses sistemlerine ise yaptırım uygulanacak.
4: Sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarlar yasaklandı. Belirli ölçülerde telefon tutucu ve araç kamerasına izin verildi. Standart dışı yüksek ses sistemlerine de yeni sınırlamalar getirildi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre sürücünün görüş alanında bulunan ve yolu trafik levhalarını, yayaları ya da diğer araçları görmesini engelleyen aksesuar ve eşyanın bulundurulması yasaklandı. Ancak

0: Araç üreticisinin fabrika çıkışı donanımları bu kapsamın dışında tutuldu.
1: Dikiz aynasına takılan aksesuarlara da açıklık getirildi. Koku ve diğer aksesuarların sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe kullanılması yasak kapsamında olmayacak.
0: Yönetmelikte telefon tutucusu ve araç kamerası için de özel düzenleme yapıldı. Önce monte edilen telefon tutucusu ve araç kamerası, direksiyon simidi veya gösterge panelinin üst seviyesinden itibaren 5 cm'yi aşmaması şartıyla kullanılabilecek. Görüşü engelleyici unsur olarak değerlendirilmeyecek.
1: Seyir halindeyken video izlemek yasaklandı. Görüş alanı içerisinde yer alan ekranlardan televizyon ya da video yayını izlemek yasak kapsamına dahil edildi.
0: Navigasyon, park destek sistemleri, araç içini ve dışını gösteren kameralarla aracın kontrol ve ayar ekranları bu yasağın dışında tutuldu. Yönetmelikli araçlarda kullanılan ilave hoparlör, bas hoparlörü ve ses güçlendirici sistemlerine de yeni kurallar getirildi. Araç üreticisinin orijinal donanımları dışında yalnızca bagaj bölümünde bir adet en fazla 45 Hz bas hoparlörüyle bir adet 300 watt ses güçlendiricisine izin verilecek. Belirlenen sınırların aşılması veya ses sisteminin çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanılması halinde sürücüler hakkında işlem uygulanacak.
2: Kahramanmaraş'taki sahte altın operasyonunda atölyelerinde basılan mühürsüz altınların farklı kuyumculara dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Kuyumculardan alınan örnekler laboratuvarda incelendi. Detayları Sırrı Berk Aslan'ın haberinden izleyelim.
3: Darphanede basılması gereken altınları atölyelerde bastılar. O altınları kuyumculara dağıtıp vatandaşa sattılar. Kuyumculardan incelenmek üzere toplanan altınların eksik gramajlı ve mühürsüz olduğu ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli altın operasyonunda darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarının atölyelerde basılarak kuyumculara dağıtıldığı tespit edilmişti. 67 şüphelinin yakalandığı o operasyonun ardından el konulan altınlar incelemeye alındı. Kahramanmaraş'ta 30 ayrı kuyumcu ve imalatçıdan alınan altınlar laboratuvara gönderildi.
4: Zaman zaman piyasaya sürülen farklı karışımlarda olan altınları bazı XRF cihazlarımız da var. Bunların tespit edemediği ürünleri küpelasyon sistemiyle burada fırınlı sistemde gördüğümüz sonuçlarımız binde birin altında bir hata payıyla sonuç veriyor.
3: İncelemede gram, çeyrek, yarım ve tam altınların %42'sinde eksik gram ve düşük ayar tespit edildi. Altınların %90'ının ise darphane mühürlü olmadığı ve merdiven altı imalathanelerde basıldığı tespit edildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adıyaman'daki Kur'a törenine katılıyor. Dinliyoruz.
5: Evlerimizi, Sındırgı depreminde yıkılan yuvalarımızı bir yılda yeniden yaptık. Bu yaz inşallah orada o konutlarımızı teslim edeceğiz. Orada bir evladımız vardı. Varsa arkadaşlar o videoyu hazırlasınlar. Yani bu devlet o kadar büyük bir devlet ki, bu millet o kadar güçlü bir millet ki, zor zamanlarda bir olmayı bilen, birbirine destek olan ve işte 11 ilde dünyada belki eşini benzerini göremeyeceğimiz bir başarı hikayesini, bir destanı birlikte yazan gerçekten çok büyük bir milletiz. Ve zor zamanlarda bir olduk, geldik buraya sözler verdik ve o sözleri de hamdolsun bugün gerçekleştirmiş olarak karşınızdayız. Allah'a şükürler olsun ki Adıyaman'a 11 ilimize bu hizmetleri yaptık. Bizlere nasip oldu. Ben hep söylüyorum, çocuklarımıza, evlatlarımıza bizim için bırakacağımız en büyük miras, en büyük. Bizim için göğsümüzde taşıyacağımız bir nişan, bu bakışta, bu anlayışta bu aziz millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Varsa videoyu yansıtalım. Tabii bunları yaparken afetler durmuyor. Ülkemizi geliştirmek için.

vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek için bir an bile durmadık duramayız. Bu bakışla, bu anlayışla çalışacağız, çabalayacağız. İşte en son depozito yönetim sistemiyle ilgili çalışmamız da aslında bu anlayışın sonucudur. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlattığımız sıfır atık hareketini depo

0: yeni bir aşamaya taşıyoruz. Atıkları makinelerde geri topluyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Doğa makinalarımız, bu makinaları gördünüz değil mi? Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil makinelere atıyorsunuz ve her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüşüme gönderiyoruz ve yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda da 81 ilimizde de başladı.
1: Evet, Murat Kurum'un konuşmasının bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Haberlerle de devam edelim. Türkiye'de bir şikayet platformunun verileri yetkili servislerdeki memnuniyetsizlikleri ortaya koydu. Son bir yılda elektronik ürün servisi şikayetleri %109, beyaz eşya servis şikayetleri %59 arttı. Peki tüketici hangi konulardan şikayet ediyor? Servisler ne diyor? Detaylar Gizem Türemen'in haberinde.
2: Sizce bir artış var mı şikayetlerde?
3: Kesinlikle var. Bir kere muhatap bulamıyorsunuz.
4: Bir vida ya da bir bobin bir şey yapıyorlar. Ondan sonra 2000 lira, 3000 lira.
5: Neredeyse süpürge fiyatını tamir ettiler.
1: Özellikle akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi yüksek maliyetli ürünler bozulduğunda kullanıcılar sıfırını almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ancak Türkiye'deki bir şikayet platformunun verilerine göre elektronik ürün yetkili servislerindeki şikayet sayısı son bir yılda iki katını aştı. %109'a ulaştı.
6: Evet, yoğun bir şekilde artış var. Hani çünkü müşteri memnuniyeti fazla olmuyor.
4: Sürekli arıyorsun, gelmiyorlar.
2: Muhatap yok.
4: Muhatap yok.
1: Beyaz eşya yetkili servislerindeki şikayet artış oranı ise %59. Özellikle de klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi günlük hayatta sık kullanılan ürün servisleri şikayet konusu.
7: Çünkü teknisyen sayısını aynı miktarda arttıramıyoruz. Belli miktarda teknisyenimiz var. Tamir edebilecekleri, müdahale edebilecekleri ekipman sayısı sınırlı. Firmalar bunu arttırırsa bu süreçler kısalır, halktaki şikayetler de azalır.
1: En çok şikayet edilen konular garanti kapsamı, uzayan onarım süreleri, aynı arızanın tekrar etmesi ve servislerdeki yoğunluk.
8: Dikey süpürge almıştık. Sonra arızalandı. Merdanesi dönmemeye başladı. Yetkili servise gönderdiler. Kullanıcı hatası deyip bizden 2400 lira para aldılar.
9: Kombi için 11 bin lira ödedim. Taktığım dediği parçaları takmamış. 3 gün sonra tekrar kombi bozuldu.
6: Bu şikayetlerin en büyük sebebi kalifiye ustanın yetişmemesi. Bu yetiştirecek çırak bulamıyorsunuz artık. Bütün yeni nesil gençler ya sosyal medya fenomeni olmak istiyor. Beyaz yaka olayım, oturayım masa başına paramı kazanayım diyorlar.
1: Yedek parçaya yönelik şikayetlerde son bir yılda %96 arttı. Müşteriler en çok parça ücretleri ve parça temin sürelerinin uzamasından dertli.
10: Ben de şu an halen yedek parça bekliyorum. Yurt dışından gelecek. 16 gün geçti.
7: Yedek parça şikayetleri arttı. Bu da doğal çünkü çeşit çok arttı. Bir çamaşır makinesi alıyordunuz eskiden. İki model vardı zaten. Şu anda bir çamaşır makinesi almaya kalkıyorsunuz. 30 model var. 3 kilosu, 5 kilosu, 9 kilosu, az çevireni, çok çevireni, bilmem kaç programlısı, şusu. Bu kadar çeşitli yedek parça yetiştirmek zaten mümkün değil.
6: Geçen yıla oranla yedek parça ürünlerde, elektronik eşyalarda, işte bilgisayar malzemelerinde %70, %80'e dayanan bir fiyat artışı olmuştur. İthal olduğu için hepsi döviz bazlı ürünler geliyor. De çok az bir ürün geliyor ve gelen ürünler hani şey kara borsa gibi hemen bitiyor hızlı bir şekilde.
1: Sektör temsilcileri en çok da yetkili gibi gözüken ama yetkinliği olmayan ustaların şikayetleri arttırdığını söylüyor.
6: Serviste gelip 2 ay çalışan, 3 ay çalışan bir adam ben ustayım deyip eline çantalı takın taklavat alıyor, ortalığa çıkıyor. Ustalıkla alakası yok. Yaptı gözüküyor ama bu arıza 2 gün sonra arıza veriyor. Bir daha kendilerine ulaşılamıyor.
7: Usta olabilmeniz için ustalık belgeniz olması lazım. Gelen kişiyi sorgulayın. Gelen kişi gerçekten usta mı?
1: Sosyal medyada Türkçe şarkılara yaptıkları yorumlarla milyonlara ulaşan Müzik Bolalar grubu bir kez daha Türkiye'de. Yaşları 15 ile 19 arasında değişen 6 gençten oluşan grup kısa sürede geniş kitlelere ulaşan müzik yolculuklarını ve sosyal medya serüvenlerini Habertürk'ten Emine Derya'ya anlattı.

0: Türkçe şarkıları yeniden seslendiriyorlar. Hem kendileri coşuyor hem de izleyeni coşturuyorlar. Sosyal medyada büyük ilgi gören Özbek grup yeniden Türkiye'de.
1: Türkçe şarkıları çok seviyoruz. Sevdiğimiz için sık sık çalıyoruz. Ve sosyal medya üzerinden çok güzel geri dönüşler aldık. Bu bizi daha da motive etti.
0: Yaşları 15 ve 19 arasında değişen 6 Özbek genç yaklaşık 2 yıl önce bir araya geldi ve bir müzik grubu kurdu. Adı Müzik Bolalar, yani müzik çocuklar.
2: İki yıldan beri birlikte müzik yapıyoruz ama birbirimizi çocukluktan beri tanıyoruz.
0: Grup bir süre sonra yaptıkları müziği sosyal medyada paylaşmaya başladı. Kısa sürede eğlenceli ve doğal tavırları büyük ilgi gördü. Öyle ki kendileri de bu ilgi karşısında şaşırdıklarını söylüyor.
1: Aslında ilk başlarda bu kadar izleneceğimizi düşünmüyorduk. Türkçe şarkıları sadece sevdiğimiz için paylaşıyorduk. Sonra hiç beklemediğimiz bir şey oldu. 10, 20, 40 milyon gibi izlenimler aldı. Biz de çok şaşırdık.
2: Müzik yaparken içimde bir coşku oluşuyor. Ondan dolayı da böyle enerjik oluyorum.
3: Yayınladıkları Türkçe müzik videolarıyla dünya çapında çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Özbek grup bir kez daha Türkiye'de.
1: Grup olarak Türkiye'ye ikinci gelişimiz. Daha önce Nevruz Bayramı için gelip bir konser vermiştik.
0: Genç müzisyenlerin hedefi ise büyük.
1: Bütün dünyanın tanıdığı bir müzik grubu olacağız.
4: İlk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: CHP'de yeni yönetim krizi derinleşiyor. Her toplantıda yeni görevden almalar, yeni atamalar. Kılıçdaroğlu partiyi yeniden mi dizayn ediyor? Yoksa seçime mi hazırlanıyor? Yeni parti kurulursa Özgür Özel'in ekibi birlikte mi hareket edecek? Yoksa bazı isimler baba ocağında mı kalacak? Halk buluşmalarında kasket takan, kamyon kasasına çıkan Özgür Özel yeni Karaoğlan imajı mı inşa ediyor? Kerem Kırçıval soruyor. Hukukçular Avukat Aydoğan Ahı Akın, Avukat Yiğit Acar, gazeteciler Mustafa Balbay, Aytun Çerkin ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Habertürk Gündem bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi. Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik

0: yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.
1: Bu destekleri de memlekete vermeye çalıştık.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Zeynel Emre'nin bazı illerde il başkan adayı bulunamadığı iddiasına yanıt verdi. Manisa'da 9, Ağrı'da 5, Düzce'de 4 il başkan adayımız var dedi.
2: Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Zeynel Emre milletvekili arkadaşımın bir açıklaması vardı. Bize gönderme yaparak aday bulamadıklarını söylemişti. Sadece 3 ille ilgili bilgi vermek isterim. Manisa'da 9 il başkan adayımız var. Ağrı'da 5 il başkan adayımız var. Düzce'de 4 il başkan adayımız var.
0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan çerçeve yasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yapılan görüşmelerde sonucunda zamanlama konusunda uzlaşı sağlandığını belirtti. Çerçeve yasanın Temmuz'da gelmesi için mutabakat sağlandı dedi.
3: Gelelim iyi gelişmeye. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli, değerli buluyoruz. Görünen o ki çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Çerçeve yasa meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında meclisin gündemine alınmalı dedik. Yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim.
4: Çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtti. Temmuz ayını işaret etti.
3: Uzlaşı arayışı olmalı. Zamanlamanın belirlenmiş olması son derece memnuniyet verici. Zamana yaymamak gerekir. Ancak kapsamına ilişkinde, içeriğine ilişkinde spekülasyona izin vermemek gerekir.
4: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
3: Çerçeve yasa aşamasına gelmiş olmayı bir kere çok önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaların yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışmalı sürecin artık tamamen çatışmasızlıkla başarıya ulaşmasını istiyoruz. Yani silahların tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı kalmasını istiyoruz DEM Parti olarak.
4: Kongre hazırlıkları hakkında bilgi veren Doğan, partinin ismi değişecek mi sorusuna da yanıt verdi.
3: Evet değişecek ya da hayır değişmeyecek diye yanıt veremiyor. Biz bir büyük kongreye gidiyoruz. Yeni bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde de her seçeneği tartışmaya açığız.
0: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşuyor. O noktaya dönüyoruz.
5: Ekonomik faaliyet değildir. Tarım, milli güvenliğin, stratejik bağımsızlığın, toplumsal refahın, güçlü devlet olmanın temel unsurlarından biridir. Kendi gıdasını üreten, çiftçisini destekleyen ve üretimini sürdürebilir kılan ülkeler geleceğin güçlü ülkeleri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye 100 yılı vizyonunda tarımın sahip olduğu stratejik önem de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Biz de Ziraat Finans Grubu olarak bu vizyonun en güçlü uygulayıcı kurumlarından biri olmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, finansal piyasaların jeopolitik gelişmelerden yoğun şekilde etkilendiği bir dönemde Ziraat Finans Grubu, ülkemizin üretim gücünü desteklemeye kararlılıkla devam etmektedir. 163 yıllık köklü geçmişiyle Ziraat Bankası bugün 25 bini aşkın çalışanı, yurt içinde 1746 şubesi, 8000 ATM'si, 57 milyon müşterisiyle ülkemizin en yaygın ve en güçlü finansal kuruluşudur. 369 yerleşim yerinde tek banka olarak faaliyet göstermekten ve finansal hizmetleri ülkemizin en ücra noktalarına götürmekten gurur duyuyoruz. Bugün 9 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğümüz, yaklaşık 7 trilyon liralık kredi hacmimiz ve güçlü öz kaynak yapımızda yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın finansmanında öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Bu rakamlar bizim açımızdan yalnızca finansal büyüklükleri ifade etmiyor. Bu rakamlar Türkiye'nin üretim gücüne duyduğumuz güveni, reel sektöre olan desteğimizi ve ülkemizin geleceğine olan inancımızı ifade ediyor. Ülkemizin ihracatına verdiğimiz destek bunun somut örneklerinden biridir. Bugün Türkiye ihracatının %25'i yani 1/4 bankamız üzerinden gerçekleşmektedir. İhracat kredilerindeki güçlü payımızla da üreticilerimizin dünya pazarlarında daha

rekabetçi olmalarına katkı sağlıyoruz. Aynı anlayışla dijital dönüşümü de stratejik önceliklerimiz arasında görüyor ve 25 milyonu aşan aktif dijital bankacılık müşterimizle de bu alanda sektöre liderlik ediyoruz. Ankara'da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımını sürdürdüğümüz yeni veri merkezimiz, yüksek işlem kapasitesi, güçlü siber güvenlik altyapısı ve iş sürekliliği kabiliyetiyle yalnızca Ziraat Finans Grubu'nun değil, ülkemizin finansal altyapısına da önemli katkılar sağlayacaktır. Çünkü güçlü finans, güçlü teknoloji ile desteklendiğinde sürdürülebilir hale gelir. Bugün Ziraat Finans Grubu 220 milyar doları aşan aktif büyüklüğüyle 23 ülkede 131 hizmet birimi ile faaliyet göstermekte, yaklaşık 1800 bankadan oluşan güçlü muhabir ağıyla dünya finans sistemi içerisinde ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Anavurdukta yeni şubemizi açarken Türk yatırımcısının, ihracatçısının ve girişimcisinin bulunduğu her coğrafyada hizmet ağımızı büyüterek ülkemizin finansal gücünü daha etkin şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcıların bankamıza duyduğu güven sayesinde bugün itibariyle bilançomuzda yer alan dış kaynak miktarı yaklaşık 30 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 2.7 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon ise Türk bankacılık tarihinin en yüksek tutarlı işlemlerinden biri olarak kayda geçti. Bu finansal gücün bizim açımızdan tek bir anlamı vardır. Daha fazla üretimi finanse etmek, daha fazla yatırıma desteklemek, daha fazla ihracata katkı sağlamak ve özellikle de tarımı daha güçlü hale getirmek. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz üzere tarım bugün savunma sanayi kadar stratejik bir alandır. Türkiye'de tarımsal üretimin finansmanında en büyük sorumluluğu Ziraat Bankası üstlenmektedir. Bugün çiftçilerimize kullandırılan her 100 liralık tarım kredisinin 70 lirasını Ziraat Bankası sağlamaktadır. Yaklaşık 1 milyon üreticimize ulaşan 1 trilyon liralık kredi büyüklüğümüz çiftçimizle kurduğumuz güven ilişkisinin en güçlü göstergesidir. Biz tarımı yalnızca kredi kullandırdığımız bir sektör olarak görmüyoruz. Biz çiftçimizin üretim yolculuğunun her aşamasında yanında duran uzun soluklu bir çözüm ortağı olmayı görebiliyoruz. Nitekim kullandırdığımız tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranının %1'in altında, binler seviyesinde bulunması bankamızın tarımsal üretim döngüsüyle uyumlu, vade ve kredilendirme süreçlerinin yanı sıra esasen üreticilerimizin edimlerine bağlılığını göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan tarımsal destekleme politikaları sayesinde bugün üreticilerimiz çok daha güçlü finansman imkanına kavuşmuştur. 28 farklı üretim alanında uygulanan sübvansiyonlu kredilerde faizin ortalama %70'inin devletimiz tarafından karşılanması üretime verilen desteğin en somut göstergelerinden biridir. Biz de bu politikaların sahaya en etkin şekilde yansıması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca zat-ı alilerinizin talimatları üzerine 2023 yılında sübvansiyonlu kredi uygulamasına dahil olan Ziraat Katılım da tarımın finansmanında önemli bir görev üstlenmeye başlamış, katılım finans alanındaki gücünü üreticilerimizin hizmetine sunmuştur. Değerli misafirler, bugün tarımın öndeki en önemli sınavlarından biri de iklim değişikliğidir. İklim değişikliği yalnızca çevresel bir mesele değildir. Aynı zamanda üretim meselesidir, gıda güvenliği meselesidir, finansal istikrar meselesidir. Dolayısıyla iklim riski aynı zamanda kredi meselesidir. Bu anlayışla düşük karbonlu üretimi, su verimliliğini, kuraklıkla mücadeleyi, iklim uyumunu finansman politikalarımızın merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz. 2030 iklim geçiş yol haritamız ile bu konudaki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Enerji yatırımlarımız, yenilenebilir enerji projelerimiz ve sürdürülebilir finansman yaklaşımımız da yalnızca bu dönüşümü finanse eden değil, aynı zamanda uygulayan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bu minvalde bankamızca Kayseri'de hayata geçirilen finans sektörünün en büyük öz tüketim güneş enerji santrali projemizle birlikte İstanbul'daki finans merkezi Ziraat Kuleleri, bankamızın tüm şubeleri ve ATM'lerimizin elektrik ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. Türkiye'nin COP31 vizyonunu şekillendiren diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı da tam olarak bu anlayışa işaret etmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede başarı, kamu, özel sektör, finans sektörü ve üreticilerin ortak hedefler etrafında buluşmasına bağlıdır. Diyalogla şekillenen,
uzlaştırmak.

0: aşıyla güçlenen, aksiyonla sonuç üreten bu yaklaşım tarımın geleceğine güvence altına almanın en etkili yoludur. Tarımsal üretimde ise su verimliliğinin kullanımı geleceğimiz açısından hayatı görüyoruz. Bu nedenle modern basınçlı sulama sistemlerine ve su tasarrufu sağlayan yatırımlara desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, tarımın geleceği gençlerimizin üretimde kalmasına bağlıdır. Kırsal kalkınmanın başarısı ise kadınlarımızın üretimde daha güçlü yer almasıyla mümkündür. Bu kapsamda 155 bin genç çiftçimize kullandırdığımız tarımsal kredilerin bakiyesi 230 milyar lirayı, 79 bin kadın çiftçimize kullandırdığımız kredilerin bakiyesi ise 82 milyar lirayı aşmış durumdadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere sektör paydaşlarımızla geliştirdiğimiz projeler sayesinde üreticilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Dijitalleşme alandaki en önemli projelerimizden biri Ziraat Çiftçi Platformu da bugün 135 bini aşan çiftçi sayısıyla üreticilerimize finansal hizmetleri ve dijital tarım uygulamalarını tek noktadan sunmaktadır. Çünkü biz yalnızca bugünün değil geleceğin tarımını da finanse ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerli misafirler, biz inanıyoruz ki tarım yalnızca toprağa atılan bir tohum değildir. Tarım bağımsızlıktır. Tarım milli güvenliktir. Gıda güvenliğidir. Üretimdir, berekettir ve geleceğe bırakılan en değerli mirastır. İşte bu anlayışla Ziraat Bankası olarak 163 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı desteklemeye ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çiftçi güçlüyse tarım güçlüdür. Tarım güçlüyse ekonomi güçlüdür. Ekonomi güçlüyse Türkiye güçlüdür. Ve inanıyoruz ki Türkiye yüzyılı üretimin, bereketin, güçlü tarımın ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Efendim sözlerime burada son verirken katılımlarıyla bizleri onurlandıran zat-ı devletlerinize şükranlarımı arz ediyor. Hasat döneminin ülkemize, tüm üreticilerimize bolluk, bereket ve hayırlar getirmesini diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, 5. Tarım Ekosistem Buluşması'nda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın sunuşunu ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Detayları Ceylan Sever'den alacağız. Seni dinleyelim Ceylan.
2: Evet Ayşe Süberker, Deniz Göktaş çıkarıldı suç ceza hakimliğince dakikalar önce tutuklandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından, yani iki suçlamayla tutuklama talebiyle sevk edilmişti. Bu iki suçtan da tutuklandı Deniz Göktaş. Deniz Göktaş tutuklandıktan sonra 6. katından adliyenin bulunduğumuz -3'e kadar, burası adliyenin meydanı diyebiliriz. Buraya kadar kendisini desteklemeye gelenler, yakınları, arkadaşları slogan atarak bu kata kadar yürüyerek indiler merdivenleri. Daha sonra da buradan ayrıldılar. Kendilerine desteğe gelen CHP'li tipli milletvekilleriyle birlikte adliyenin karşısına doğru geçtiler. Şimdi ne olmuştu hatırlayacaksınız. Deniz Göktaş 1 Haziran'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi için sahneye çıkıyor ve burada gösterisini sahneliyor. Daha sonra 24 Haziran'da da bu gösterinin tamamını YouTube kanalında yayınlıyor. Yayınladıktan sonra günlerce gösterisinden bazı kesitler paylaşıldı, konuşuldu, üzerine yorumlar yapıldı, tepki çekenler oldu, bazılarını beğenenler oldu vesaire, ama çok konuşuldu. Sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaydı. Daha sonra kendisinin bu gösterisindeki bazı bölümlerle ilgili Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Ardından da Deniz Göktaş'ın yurt dışında olduğu tespit edildi. Kendisi de bir açıklama yaptı. Geri döneceğini, tatil için yurt dışına çıktığını söyledi. Ardından Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'na geldiğinde de dün itibariyle pasaport kontrol noktasındayken emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Bir gece de emniyette gözaltında kaldı. Burada hem emniyette hem savcılıkta hem de suç ceza hakimliğinde üzerine atılı suçlamalar kapsamında sorular soruldu. Bir kere en başta şu soruldu. Bu sahnede bu harbi açık

0: Kaba sahnesindeki, stand-up gösterisindeki bu anlattığınız şeyleri kim yazıyor? Siz mi yazıyorsunuz, başkası mı yazıyor diye. Kendisinin yazdığını, kendisinin hazırladığını söyledi. Dini değerleri aşağılama gibi bir niyetim yoktu dedi. Ben bu esprileri yaklaşık 100 bin kişiye kadar farklı yerlerde sahne alarak yaptım dedi. Ve hiç eleştiri almadım, hiç şikayet almadım diyerek kendini savundu. Eğer böyle bir şey olsaydı üzülürdüm dedi. Benim hiç kimsenin, hiçbir inançlı birinin dini duygularını aşağılama gibi bir niyetim yok, üzülürüm buna dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla ilgili de böyle bir niyetinin olmadığını, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasını kabul etmediğini söyledi. Ben böyle bir şey yapmadım dedi, bunu kabul etmiyorum dedi. Yani kısacası üzerine atılı suçlamaları reddetti Deniz Göktaş ve ardından da Suç Ceza Hakimliği tarafından, özür diliyorum, savcılık tarafından Suç Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebiyle sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında da şu ifadeler vardı. İfade özgürlüğünün sınırları aslında daha çok anlatıldı. Savcı sevk yazısında Deniz Göktaş'ın, yani bir kişinin ifade özgürlüğünün başka bir kişinin dini değerlerine, şahsiyetine, haysiyetine hakaret edemeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Yani ifade özgürlüğü sınırlarının bununla kısıtlayıcı olduğunu, doğru olmadığını belirtti. Bu sınırlara vurgu yaptı. Daha sonra da özellikle kamuoyu içerisinde tehlikeli bir durumun ortaya çıktığını, bu sebeple tutuklanması gerektiğini yazdı savcılık sevk yazısında. Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildi sonra Deniz Göktaş. Şunu da söyleyeyim, biliyorsunuz bugün Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Göktaş'a destek için buraya gelmişti, adliyeye. Suç Ceza Hakimliği'nin önünde daha henüz hakimlik sorgusuna çıkmadan Deniz Göktaş'la kısa bir görüşme gerçekleştirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Bey tarafından anlatıldı bana. Telefonda bunu söyledi. Bunu da belirtmiş olayım. Yani kısa bir görüşme gerçekleştirmişler. Hatta karardan sonra Kemal Bey açıklama da yapacak dedi Atakan Bey. Ve bu açıklamayla ilgili yer de söyledi. Fakat henüz bir gelişme yok. Onu da belirtmiş olayım. Son tahlilde Deniz Göktaş tutuklandı. Evrakları hazırlandıktan sonra da cezaevine gönderilecek.
1: Pekala, tüm bu sürecin detaylarını aktardı bize Ceylan Sever. Şimdi enflasyon Haziran ayında %0,99 arttı. Yıllık enflasyonda %32,11 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, konutla, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise alkollü içecekler ve tütünde artış gerçekleşti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da netleşti.
2: Haziran'da enflasyon %0,99 arttı. Yıllık enflasyon %32,11 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %46,10'la eğitimde görüldü. Eğitime konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 138'inde artış, 26'sında düşüş gerçekleşti. 10 başlıkta değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. İkinci sırada konut, üçüncü sırada mobilya ve ev eşyası yer aldı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %32,03'ten fazla zam yapılamayacak. Buna göre ev sahipleri Haziran'da 20 bin lira olan kiraya Temmuz'da en fazla 6.406 lira zam yapabilecek. Yani 20 bin lira olan kira 26.406 liraya ulaşacak. Enflasyonla birlikte belli olan memur maaş zam oranları sonrası yeni bedelli askerlik ücreti de netleşti. Böylece 416.361 lira olan bedelli askerlik ücreti 472.653 liraya yükseldi.
1: En düşük emekli aylığına %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Teklif ne zaman yasalaşacak? Detaylara gelin bir bakalım.
2: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme meclise sunuldu. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkacak. Emeklilere 6 aylık enflasyon farkı kadar artış yapılacak. AK Parti en düşük emekli aile

0: sayını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sundu. 30 maddelik teklifle en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar yani %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı böylelikle 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselecek. Teklifle imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerinin süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatılacak. Kamu kurumlarında daire başkanı ve dengi kadrolara atanmak için gereken hizmet süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Teklifte sinema ve turizm sektörüne yönelik düzenlemeler de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde Mayıs-Aralık 2026 döneminde çalışan başına aylık yaklaşık 3500 lira prim desteği verilecek. Sinema sektörüne verilen desteklerin finansmanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın döner sermaye işletmesi kaynakları da kullanılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelere de teklifte yer verildi. Teklifle drift atma ya da makas atma gibi ihlalleri işleyenler ve 75 ceza puanını aşanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Teklifin 13 Temmuz haftasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınması bekleniyor.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, ihracatın yıllık bazda %21,9 arttığını söyledi. Aylık olarak 25 milyar dolara yaklaştığını da belirtti.
2: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti. Ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar.
0: Haziran ayında yeni bir rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayını muhteşem olarak niteledi.
2: İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Yıllık hedefe ulaşmaya yaklaşıldığını söyledi.
2: Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Kalan 4 milyar dolar fazlayı da inşallah son 6 ay içinde hedefliyoruz.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının artmaya devam ettiğini belirtti. Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme desteklenmektedir ifadesini kullandı.
1: Şimdi kısa bir reklam arası.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade beyanında bulunduğunu söyledi. Fidan NATO zirvesinin önemine de dikkat çekti.
1: Özellikle iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin olumlu süreçte olduğunu kaydetti. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var dedi.
3: ABD ile ilişkiler olumlu süreçte. Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonu çok önemli. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var. İşlemlerin yerine getirilmesiyle kongrede süreç aynı olmayabilir. Ancak iradi anlamda bir sıkıntı yok. Kongrede süreç nasıl gidecek ona bakarız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk Televizyonu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgedeki arabuluculuk çabalarına dikkat çekti. İsrail'in dünyanın sorunu olduğunu söyledi.
3: Göz göre göre katliam yapıyorlar. Göz göre göre her yerde istikrarsızlaştırıcı rol oynuyorlar. İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. İsrail sadece benim değil, dünyanın sorunu. İnsanlığın ortak sorunu.
2: Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak dedi.
3: Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şey. Tarihi zirve olması sebeplerinden biri de şu. İlk defa savunma sanayi forumu NATO'nun resmi programının bir parçası oluyor. Artık savunma sanayi esas ayaklardan biri oldu. Bu da bu zirvenin temel çıktılarından biri. Savunma sanayinde muazzam işbirlikleri açılacak. Bununla beraber rekabet alanı da oluşacak. Tehditler de değişecek ve buna göre hareket etmek gerekiyor.
0: Evet, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Gözler Türkiye'de. NATO'nun eski genel sekreterleri de Ankara zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önemine dikkat çekerek zirveden beklentilerini dile getirdiler.
4: Zirvenin önemini vurguladılar. Türkiye'nin ittifaktaki gücüne dikkati çektiler. Eski NATO Genel Sekreteri Jaap Schäfer ve Jens Stoltenberg Ankara NATO zirvesini değerlendirdi. 11. Genel Sekreter Jaap Schäfer Türkiye'nin ev sahibi olmasına dikkat çekti.
5: İstanbul'da Türkiye'de katıldığım ilk zirve olan NATO 2004'ten sonra Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahibi rolünü yeniden üstlenmesinin vakti çoktan gelmişti. Bu, Türkiye'nin sahip olduğu ciddiyetin, siyasi ve askeri ağırlığının bir kabulüdür.
4: Jaap Schäfer, Ankara zirvesinin birçok konuda mutabakat sağlayacağını söyledi. Lahey zirvesinde kabul edilen %5 savunma harcamasının Ankara'da tekrar gözden geçirileceğini vurguladı.
6: North America and Europe.
4: 13. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirveden beklentilerini dile getirdi.
7: Benim temel beklentim zirvenin birlik mesajı vermesidir. NATO müttefikleri arasında ticaret, İran, iklim ve diğer bazı konularda görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar bulunsa da zirvenin Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tüm müttefiklerin birlikte durduğunu, birbirimizi koruduğumuzu, birlikte olduğumuzda ayrı olduğumuzdan daha güvende olduğumuzu açıkça ortaya koymasını bekliyorum.
4: Stoltenberg, Türkiye'nin ittifakı olan katkılarına da açıklamasında yer verdi. Görevde olduğu süre boyunca en gurur duyduğu kararınsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeler neticesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı olduğunu belirtti.
0: Amerika ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti derken Tahran yönetimi buna karşı çıkıyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturabileceği belirtiliyor.
4: ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa dikkat çekti. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken taraflar arasında kritik görüşmenin tarihi kesinleşti. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi.
8: They have some missiles left. We could wipe them out too. They're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need.
4: Trump,

0: Bu iddiasının aksine taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam etti. ABD öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen ve Boğaz'ın geleceğine odaklanan bölgesel güvenlik toplantısına Tahran'dan tepkiler peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, "Bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir," dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise bu tür toplantılar ABD'nin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını gizlemeyi amaçlayan göstermelik adımlardan ibarettir ifadesini kullandı. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken İran ve Umman'ın Hürmüz yönetimi için idari ücret toplanmasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Planın kabul edilmesi halinde Boğaz'ın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı Boğaz'ın ücretli hale gelmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturması bekleniyor.
1: İran 28 Şubat'taki Amerika-İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Hamane için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Tahran'daki İmam Hümeyni Müsala Camii'nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi de katılıyor. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı. Gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılımı bekleniyor. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. İran dini lideri Müçteba Hamane ise güvenlik sebebiyle babasının cenazesine katılmayabileceği belirtiliyor. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni 6 gün sürecek. Tahran'da başlayan tören Perşembe günü Meşet'te sona erecek. Kırşehir'de 2022 yılında işlenen çifte cinayetle ilgili kamu görevlileri de görevi ihmalle suçlanıp yargılandı. Belediye başkanının da aralarında olduğu 4 kişiye hapis cezası verildi. Hasan Aydoğan ve sevgilisi Şeyma Demir 4 yıl önce Kırşehir'de öldürülüp cesetleri Kızılırmak'a atıldı. İki katil belediyede güvenlik görevlisiydi. Hayatını kaybeden Hasan Aydoğan'ın ailesi, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş ve Özel Güvenlik Birimi Sorumlusu Emre Dalkılıç hakkında da şikayetçi oldu. Ailenin iddiasına göre iki katil belediye biriminden dışarıya kelepçe ve cop çıkarmış ve bunu cinayette kullanmıştı. Belediye başkanı ve 3 sanık görevi kötüye kullanma suçundan yargılandı. Mahkeme başkanı Ekicioğlu ve sanıklara 3'er ay hapis cezası verdi. Erzurum'da bisikletiyle ekmek almaya giden 10 yaşındaki Alperen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü hakkında mahkeme kararını verdi. Acılı aile ise tepkili.
2: Sürücü alkollüydü, ehliyetsizdi, suratlıydı, durmadı.
0: Bisiklete çarpıp Alperen'i hayattan kopardı. Mahkeme o sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
3: Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Yani en ağır ceza neyse onu ben verilen cezayı da ben kabul etmiyorum.
0: Erzurumlu Cellat ailesinin yüreğini yakan kaza 6 Nisan akşamı meydana geldi. 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat ekmek almak için bisikletiyle fırına gidiyordu. Cüneyt Bey yönetimindeki otomobil bisiklete çarptı. Metrelerce savrulan çocuk kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü kaza yerinde düşürdüğü plakadan yola çıkılarak yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Cüneyt Bey tutuklandı.
2: Adli tıp raporu da çıktı. %100 sürücü hatalı dedi, %0 benim çocuğum hatalı dedi.
0: İki suçtan açılan davada mahkeme kararını verdi. Duruşmada son sözü sorulan Cüneyt Bey tahliyesini istedi. Savcı mütalasında sanığın alkol raporunda 1,79, olay saatine göre 2,13 promil alkol olduğunun tespit edildiğini belirtti. Tam kusurlu olan sürücünün taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçesiyle cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Tutuklulukla geçirdiği süre dikkate alınarak sürücünün tahliyesine karar verdi.
3: Benim çocuğum suçsuz, günahsız yere o alkollü olduğu halde benim çocuğumu gidip vurdu.

0: Benim en ağır suçtan yatmasını istiyorum. Adalet yerini bulmasını istiyorum.
1: İstanbul Valisi Davut Gülyıl'ın ilk 6 ayına ait emniyet verilerini açıkladı. Suç oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Gül, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin ise kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.
2: İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor.
3: İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentte yılın ilk 6 ayındaki emniyet verilerini açıkladı. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüşe dikkat çekti.
2: Bütün bu başarıların arkasında araç sayımızın, polis ve jandarma personelimizin artmasının, teknolojinin, kameraların ve istihbaratın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanmamızın büyük payı var.
3: Organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
2: 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre %53 oranında düştü.
1: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binada çökme meydana geldi. 29 kişinin bulunduğu apartmanda korku dolu anlar yaşandı.
3: Bina sakinleri deprem oluyor korkusuyla uyandı. Gördükleri manzarayla hepsi şaşkına döndü.
4: Sabahın 5'i Küçükçekmece inşaat önü. Bina yansıdı, bina çöktü.
3: İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı apartmanın bahçesinde çökme oldu. Merdivenlerin bulunduğu alandaki çökmeyi duyan bina sakinleri büyük korku yaşadı.
4: Bina tahliye olacak büyük ihtimalle. Şu an çoluğumuzu çocuğumuzu alıp dışarı çıkıyoruz.
5: Binada bir hasar yok. Binanın yan tarafında bahçe kısmı olan bölümde buralar inşaat sonrası dolgu alanı olarak yapılıyor. Bu dolgu alanı yandaki kuyu temelden bulduğu açıklıkla bir kayma gerçekleşmiş.
3: Bahçenin çökmesinden dolayı bina sakinlerini tahliye etmek için itfaiye ekipleri geldi.
5: Tedbiren binayı saat 5 civarında boşalttık. 29 vatandaşımız hali hazırda binanın içerisindeydiler. Hepsini güvenli bir şekilde alandan dışarıya çıkardık.
3: Yapılacak teknik incelemenin ardından bina sakinlerinin evlerine dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.
1: Son dönemde trafikte yaşanan kavgalar, meydana gelen kazalar sürücüleri yeni bir önleme yöneltti. Araç içi kamera. Araç kameralarının satışları arttı, fiyatları yükseldi. Peki piyasada son durum ne? Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
6: Kaza yaptığı zaman kimseye bir şey ispatlayamıyorsun.
7: Bence gerekli. Devamlı trafikte olduğumuz için başımıza bir dünya iş geliyor.
6: Trafikteki olaylar çok çok sertleştiği için artık ona önlem olsun diye.
1: Trafikte kavgalar ve kazalar arttı. Haklıyken haksız duruma düşmek istemeyen sürücü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşuyor.
8: Muhabbetle selamlıyorum. Tarım ekosistemi buluşmalarının 5.sinde sizlerle beraber olmaktan, siz kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programı teşrif eden misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında aziz İstanbul'umuzdan ülkemizin dört bir yanındaki çiftçi kardeşlerimin her birini özellikle selamlıyor, sevgilerimi gönderiyorum. Buluşmamıza vesile olan 1863'ten bu yana tarımın en büyük destekçisi Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, toprağın bitirdiği her ürünü, sudaki karadaki

havadaki her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören, nimeti ise aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim inanç ve kıymet manzumemizde insanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa nimetin de insan üzerinde hakkı vardır. Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür. Nimeti vesile kılarak Allah'a şükretmek, nimetin hukukunu gözetmek ise en yüce erdemlerden biridir. Modern dünyanın aklına yeni gelen toprağı koruyacak tarım meselesi bizim binlerce yıllık tecrübemizin adeta özü ve özeti gibidir. Toprak için ana tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir. Şehirlerimizi bağlar içinde gösteren türküler boşuna yakılmamıştır. Ne ekersen onu biçersin sözü milli hafızamıza boşuna kazınmamıştır. Anadolu irfanına en müstesna temsilcilerinden Aşık Veysel, dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır derken hem kültürümüze hem de toprakla kurduğumuz işte bu gönül bağına işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız burada ibretlerle dolu bir kıssayı sizlerle paylaşmak isterim. Büyük bir tüccar kuraklık mevsiminde zor durumda kalan yaşlı bir çiftçiye gider. Şöyle bir teklifte bulunur. Gel bu tarlayı bana ver. Tüm borçlarını sileyim. Üstüne de para vereyim der. Yaşlı çiftçi toprağına bakar ve tüccar şu cevabı verir. Oğul, sen benim borcumu silersin ama bu toprak her bahar benim açlığımı siliyor. Sen parayı bir kere verirsin. Toprak bana her yıl ekmek veriyor. Ben tarlayı sana satarsam önümüzdeki yıl borcum olmaz. Ama yiyecek ekmeğim de olmaz. Bu söz üzerine tüccar ısrarından vazgeçer. Evet, tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır. Büyük medeniyet inşa edenler ancak toprağın, rüzgarın, denizin, güneşin, İklimin dilini anlayanlar, o dille uyum içinde bir hayat sürenler olmuştur. Pek çok özelliği yanında bir nimet medeniyeti de olan Türk medeniyetinin varislerinin başında değerli çiftçilerimiz vardır. Soframızdaki ekmeğimizden, bulgurumuzdan, peynirimizden, zeytinimize kadar hemen her gıdada çiftçilerimizin emeği ve alın teri bulunuyor. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyor. Rabbim çalışmalarınızı daha da bereketlendirsin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, tabiat nankörlük etmez. Kendine nankörlük edeni de affetmez. Küresel düzeyde karşılaştığı

İklim krizi ve afetlerin modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Yusuf Has Hacip Kutahtu Bilik'te bakınız ne diyor. İnsan kirlenirse su ile yıkanır. Su kirlenirse ne ile yıkanır? İnsanlık olarak daha fazla kazanmak, daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın, havanın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz. Tarım alanları ve temiz su yataklarının yerleşimi açılmasının zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz. Toprağa ve suya emanet olarak değil, sömürülecek bir meta olarak bakan vahşi kapitalist zihniyet, bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur. Türkiye hiçbir dahili olmadığı halde iklim krizinin yansımalarına en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. Son yıllarda kuraklık yaşadık. Orman yangınlarıyla mücadele ettik. Sellerle, taşkınlarla, zirai don olaylarıyla karşılaştık. Tarımla birlikte turizme, ticarete, çevreye de zarar veren afetlerle yüzleştik. Özellikle geçen yıl bizi oldukça zorlayan bir sene oldu. Zirai dondan etkilenen üreticilerimize toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz. Barajlarımız, göllerimiz, su kaynaklarımız şükürler olsun doluyor. Nehirlerimiz, derelerimiz tam da özlediğimiz şekilde gürül gürül akıyor. Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz. Ülkemizde 206 çeşit tarım ürünü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncüyüz. Yirmi bir bitkisel ürün mahsulünde ise ilk üçteyiz. Tohumda dünyada ilk on arasındayız. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bu sabah biliyorsunuz Haziran ayı ihracat rakamlarımız açıklandı. 2026 Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %21,9 oranında artışla 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız %6 oranında artarak toplam 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız ise %23,3 oranında artarak 2,8 milyar dolar oldu. İlk 6 ayın toplamı da %3,3 oranında artışla 16,3 milyar dolara çıktı. 2025'i tarım ve gıdada 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmıştık. Bu yılın ilk 6 ayında 693 milyon dolar fazla verdik. Aynı şekilde Haziran ayı enflasyon oranı %0,99 geldi. Açıklanan veriler ekonomimize

Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesiyle tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. 15 organize tarım bölgesinde üretim

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa yer yer yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: CHP'de yeni yönetim krizi derinleşiyor. Her toplantıda yeni görevden almalar, yeni atamalar. Kılıçdaroğlu partiyi yeniden mi dizayn ediyor? Yoksa seçime mi hazırlanıyor? Yeni parti kurulursa Özgür Özel'in ekibi birlikte mi hareket edecek? Yoksa bazı isimler baba ocağında mı kalacak? Halk buluşmalarında kasket takan, kamyon kasasına çıkan Özgür Özel yeni Karaoğlan imajı mı inşa ediyor?

Kerem Kırçuval soruyor. Hukukçular Avukat Aydoğan Ahı Akın, Avukat Yiğit Acar, gazeteciler Mustafa Balbay, Aytun Çerkin ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Manşet'te birazdan sınırları aşan, yalanlar üzerine işletilen bir çetenin hikayesini anlatacağız. Cihan Kudat'ın grafiğiyle Franklin çetesinin hikayesini. Bu çetenin yerli ve yabancı üyeleri var. Duyunca şaşıracağınız birçok yöntemi var. Çetenin üyeleri bazen bir Hollywood starı, bazen operasyondaki bir Amerikalı asker, bazen de evlenip Türkiye'ye yerleşmek isteyen paralı bir iş insanı karakterine bürünüyor. Maskeli hikayelerden bahsediyoruz. Yemen'den Danimarka'ya, İngiltere'den Sudan'a, gizli görevden evlenme vaadine, maske hayatlar, sahte kimlik inşası dahil bu çetenin, yalanlar çetesinin parasını kaptıranların hikayelerini hepsine bakacağız ve mercek altına alacağız. Şu soruda elbette cevap bekliyor. Neden bu tip çeteler yaş almış insanları yalan ve korkuyla kurdukları tuzağa düşürüyorlar? Bu sorunun cevabını da konuşacağız. Ve elbette gündemin önemli başlıklarına da bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adliyeye desteğe gitti. Neden? Çünkü desteğe gitme sebebi komedyen Deniz Göktaş'ın mahkemeye sevk edilmesiydi. Dini değerleri aşağılanma suçlamasıyla Deniz Göktaş tutuklandı, cezaevine gönderildi. Ankara'da iki kritik gözaltı var. Ona da bakacağız. Gündemin sıcak başlıkları da manşetin konuları arasında olacak. Manşet başlıyor. Evet, az önce de söyledim, Deniz Göktaş tutuklandı. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında açılan soruşturma dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıydı. Deniz Göktaş

0: Ölü Deniz adlı son stand-up gösterisini, Harbiye'deki gösterisini 8 gün önce YouTube'da paylaştı. Milyonlarca görüntüleme ve arkasından açılan bir soruşturma, dini değerleri aşağılama soruşturması başlatıldı. Soruşturma dosyasına CİMER'e yapılan 185 ayrı şikayet de eklendi. Tatil için gittiği yurt dışı seyahatinden dönüşünde gözaltına alındı. Göktaş savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Hiçbir değeri aşağılamak gibi bir amacım yok dedi. Deniz Göktaş savcıya ifade verirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da adliyedeydi. Sorgusunun ardından Deniz Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, dikkat çeken iki gözaltı haberinden bahsedeceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğenini ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürünü gözaltına aldı. İki isim de Ankara'da gözaltına alındı. Savcılık tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve yine tutuklu Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin rüşvet verdiği iddialarıyla gündeme gelen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan Ahmetcan Ağbaba'nın hesabında kaynağı açıklanamayan, belirsiz olan yüksek miktarda para girişi olduğu iddia ediliyor. Yine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalemi Sadık Can Köksal da gözaltına alındı. Gözaltında daha önce gözaltına alınan iş insanı Turgut Koç'un, ki Turgut Koç uyuşturucu operasyonunda da adı geçen ve gözaltına alınmış bir isimdi. Rüşvet iddiaları ile ilgili verdiği ifadeler nedeniyle yine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü gözaltına alındı. Evet, terörsüz Türkiye, Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklardan birisi. Ankara'dan gelen açıklamalara bakacağız. Terörsüz Türkiye projesi ve PKK'nın silah bırakması için açıklamalar takvimin, o anlamdaki takvimin netleşmeye başladığını gösteriyor. Silah bırakmayı teşvik edecek çerçeve yasanın Temmuz ayı içinde çıkması için mutabakat var. Açıklama DEM Parti sözcüsünden geldi. Bakalım.
1: Gelelim iyi gelişmeye. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli, değerli buluyoruz. Görünen o ki çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Çerçeve yasa meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında meclisin gündemine alınmalı dedik. Yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim.
2: Çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtti, Temmuz ayını işaret etti.
1: Bir uzlaşı arayışı olmalı. Zamanlamanın belirlenmiş olması son derece memnuniyet verici. Zamana yaymamak gerekir. Ancak kapsamına ilişkinde, içeriğine ilişkinde spekülasyona izin vermemek gerekir.
2: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
1: Çerçeve yasa aşamasına gelmiş olmayı bir kere çok önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaların yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışmalı sürecin artık tamamen çatışmasızlıkla başarıya ulaşmasını istiyoruz. Yani silahların tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı kalmasını istiyoruz DEM Parti olarak.
0: Evet, Ankara Emniyet Müdürlüğü 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde bir güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Son 3 ayda 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Denetimlerde 4 binden fazla şüpheli ya da hakkında kaydı olan kişi yakalandı.
2: Denetimler artırıldı. 1,5 milyon kişi sorgulandı. Arama kaydı olan 4 binden fazla kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO Liderler Zirvesi kapsamında Operasyon Turkuaz denetimlerini sürdürüyor. 4 Nisan'la 1 Temmuz tarihlerindeki güven uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleriyle umuma açık iş yerleri denetlendi. Arama kaydı bulunan 4000'den fazla kişi yakalandı. Başkentte zirve öncesi kavşaklar, trafik ışıkları, otogar başta olmak üzere çocukları dilendirerek vatandaşların vicdani duygularını istismar edenlere yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Çocukları dilendirerek gelir elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Kısıtlama 7 Temmuz Salı günü 10.18 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.21 saatleri arasında olacak.
0: Evet, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle, ki Ankara'nın gündeminde bu konu öne çıkıyor, Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bunun açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu belirtiliyor açıklamada. Evet, açıklamada bahse konu spekülatif içerikler korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir denildi. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemli, rica olunur denildi ve bu uyarı geldi İletişim Başkanlığı'ndan.
3: Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. 50'ye yakın telefon etmek istedi, beni işoze etti ve paralarımı aldı.

0: Evet, şimdi anlatacağımız hikayeler için baştan söyleyelim, biraz sıra dışı gelebilir. Sıra dışı da bir dolandırıcılık hikayesi ama bir ucu Afrika'da, bir ucu kıta Avrupa'sında ama merkezi Türkiye. Bazen yalnız bir insan, bazen yaş almış bir insan hedef oluyor ama mağdurların çoğu hızlı ve kestirmeden para kazanmaya odaklı profiller olduğunu görüyoruz dosyaya bakınca. İnsanın en zayıf anına, en insani duygusuna güven ya da güvenme ihtiyacını kurulmuş bir tuzak dosyasının kapağını açacağız birazdan. Bazen kendilerini asker, bazen Birleşmiş Milletler görevlisi diye tanıtıyorlar. Doktor Pelin Hazer ve emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir'le hem işin psikolojik hem de kriminal boyutuna bakacağız. Hoş geldiniz. Evet. Gizem Türemen de tam biz bu dosyayla ilgili çalışırken bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir çağrı merkezine baskın düzenledi. O çağrı merkezinde Türklerin ya da Türk vatandaşlarının çalıştığını düşünebilirsiniz. O çağrı merkezinde Çekya Cumhuriyeti'nden gelen çok sayıda mağdurun şikayetiyle ilgili bir baskındı bu. O ihbarlar Türk polisine geldi. Gizem bize detaylarını anlatacak. Sadece Çekya değil, Avrupa dediğimiz gibi hedef oldu. Yapay zeka kullanıyorlar. Kimlik dolandırıcılığı var. Diğer konuşacağımız dosyada da hemen arka planda gördüğünüz Franklin çetesi dediğimiz ki hemen fotoğrafta gördüğünüz bu kişi Franklin Crist İbe örgüt lideri. Hemen Türk eşi, Türk uyruklu eşi de Sinem İbe örgüt yöneticisi olarak bu dosyada ismi geçiyor. Gerçekten çok çarpıcı ama önce Gizem'in dosyasıyla başlayalım. Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maslak'ta bir çağrı merkezine operasyon düzenledi. Uluslararası bir çağrı merkezi burası. Evet. Ne yapılıyordu orada? Neden polis bastı? Bize anlat.
1: Evet, 3 farklı adrese eş zamanlı bir operasyon ama tabii en dikkat çeken Sarıyer Maslak'taki bir iş merkezi içerisinde kurulan call center'a o baskın düzenlendi. Biz haber ekibi olarak oraya gittiğimizde bile hala gözaltılar devam ediyordu ve pek çok tespit var, ilginç tespitler var. Avrupa'da yaşayan, Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan pek çok vatandaş hedef alınarak bir call center dolandırıcılığı.
0: Vatandaş ama dediğim bizim vatandaşlar
1: bizim
0: değil. Yabancı ülkelere
1: yabancı
0: yönelik.
1: Yabancı uyruklu vatandaşlar. Bu arada orada dolandırıcılık yapanlar da Türk değil. Gözaltına alınan 51 kişi var. 50'si yabancı uyruklu. Aralarında Çek Cumhuriyeti vatandaşı olanlar var ya da işte Fransa gibi, Polonya gibi farklı ülke vatandaşları da var.
0: Evet. Burada bir virgül koyalım. Hemen soralım. Şimdi bizdeki mağdur vatandaşları da müştekileri de hukuki tabirle söyleyelim. Onları da dolandırırken biz polisiz, savcıyız, terör örgütü, FETÖ, PKK, işte fotoğrafınız kullanıldı, kimliğiniz kullanıldı diye baskı altına alıyorlar. Burada da aynı şey var mı?
1: Aynı şey var.
0: Evet. Biz polis... Yani Avrupalıları da
1: aynı şekilde, aynı yöntemle.
0: Onları neyle korkutuyorlar? Mesela kripto, paranız kripto, yasa dışı kripto işlerine bulaştı diye mi korkutuyorlar?
1: Ay şöyle, kripto işlerine bulaştı demiyor ama mesela ben polisim diyor. Adı

0: Size ceza kesilmiş, bu ceza ödenmemiş, bu kadar meblağa çıkmış. Ya da diyor ki adınıza bir vekaletname verilmiş, bu vekaletname ile işte 400 bin lira ne kadar hani fiyatlar değişiyor. Bir kredi çekilmiş, sizin haberiniz var mı bu kredi çekilmesinden diyor. Hı hı. Bankadan arayan diyor ki ama ben banka memuruyum, sigorta devreye girecek, hiçbir kaybınız olmayacak, siz hiç merak etmeyin diye güven vermeye çalışıyor. Ama özünde aynı Türk vatandaşlarının dolandırıldığı gibi ben polisim, ben savcıyım, ben askerim ya da ben banka memuruyum gibi aynı dolandırma yöntemini görüyoruz. Evet, ama daha ustalar, daha
1: şu arka planda daha gördüğünüz çağrı merkezine yapılan operasyondan gelen bir görüntüler tane diyelim. Evet. Ve bunu şimdi özellikle sordum Pelin Hanım'a sormak için. Şimdi bu işin psikolojisi çok başka. Herkes de farklı tezahür ediyor. Avrupa'daki kişilere de baskı, bizdeki mağdurlara da baskı aynı yöntemle uygulanıyor. Ne yapmak lazım? Nasıl değerlendirmek lazım bunu? Buyurun.
2: Şimdi aslında burada dolandırıcılığa baktığımız zaman insan aslında her yerde insan. Yani aynen. Doğası da aslında çok benziyor. Burada insanların ne ihtiyaç duyduklarını dolandırıcılar çok güzel tespit edebiliyorlar. Bunun için en önemli unsur da o kişinin ihtiyacı ne yönde? İşte asker veya polis veya savcı olarak tanıtıyorsa ve kişi de buna inanıyorsa orada şunu söylüyor. Benim bir otorite ihtiyacım var. O otorite ihtiyacı bu boşlukta bir fırsat olarak görülebiliyor. Hı hı. Romantik ilişkilere baktığımız zaman, çünkü romantik ilişki dolandırıcılığı da çok
1: onu birazdan konuşacağız. Hı hı. Çünkü o da bir yöntem. Amerikalı askerim diye operasyonda para elde ettim, o parayı Türkiye'ye göndermem lazım diye. Bu da özellikle Facebook mecrasında çok kullanılan bir dolandırıcılık yöntemi. Onu da konuşacağız ama suçlunun motivasyonu da orada yaş almış ya da baskı altına alabileceği profilleri bulmak şeklinde.
2: Evet, yani orada kişinin ihtiyacı ne? Yalnızlık mı yaşıyor? Ya yaş almış birine şimdi şöyle düşünelim. Güne başlıyorsunuz, bir günaydın mesaj alıyorsunuz. Günün nasıl geçti mesajını alıyorsunuz. Veya yaşlı bir bireyse geçen hafta hastaneye gidecekti, ne oldu diz ağrın mesajını alıyorsunuz. Hı hı. Gece uyumadan önce mesaj alıyorsunuz. Ve evet, o zaman insanlar bu şeyle bir bağ kurmaya başlıyorlar. Evet. Bu kişiyle yani tanımasına hiç gerek yok o kişiyi. Ama burada insan zaten o sosyal medyadaymış ya da telefonun ucundaymış gibi bakmıyor. O tanıdıklık hissiyle bağ kurmaya başlıyor. Şimdi evet, bizi izleyenler de...
1: Ama bir duygu, ben dosyadan baktığım, gördüğüm kadarıyla mesela konuşuyor, bir irtibat kuruluyor kişilerle. Aldıkları tepki karşılığında da bir duygudaşlık oluşturuluyor.
2: Orada aslında benim ihtiyacım her gün hatırlanmak, merak edilmekse dolandırıcı olan kişi bunu çok güzel saptayabiliyor.
1: Zaten adamın işi o, 7-24 size zaman ayırır.
2: Ve bu şöyle bir şey. Evet. Biz yani ekran başında bizi izleyen kişiler de şunu diyebilir. Yani bu kadar zaman nasıl anlamadın? Ama bu kişiler aylar harcıyorlar. Yani her gün günaydın mesajını bir günde alıp sonrasında hani biz dolandıracağız demiyorlar. Evet. Çok uzun bir süre bu istikrar sağlanınca insanda o güven bağı da oluşuyor ve bunu ihtiyaç da duyuyor. Çünkü evet, bugün neden aramadı?
1: Bu işin arasın psikolojisine geleceğiz. Biraz sonra 100 milyon lirasını kaybeden, 35 yıllık birikimi altın, 1937 miydi arkadaşlar? 1937 altınını kaybeden ekonomi ve ticaretle birebir ilgili bir kişinin nasıl parasını kaybettiğini de anlatacağız ama şu konuyu vermeden önce suçların motivasyonunu Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'e bu çerçevede sormak isterim. Nasıl bir motivasyonla insanları hedef seçiyorlar ya, nasıl belirliyorlar?
3: Özellikle yaş seçiminde şuna dikkat ediyorlar tabii. O motivasyonda o var. Bir kere yaşlıysanız birikiminiz daha fazladır. Endişeleriniz daha arttığı için kenarda mutlaka yedek akçeniz vardır. İşte hedef o. Ondan dolayı yaşlılar. Veya algıları biraz daha zayıf oluyor yaşlıların. Evet. İşte biraz önce söylemiş olduğunuz bağları daha çabuk kurabiliyorsunuz. Bunun da ana sebebi yalnızlıktan kaynaklı.
1: Evet,
3: yalnızlık. Yani bizim anne ve babalarımıza, büyüklerimize yakın ilgi ve alaka göstermemiz lazım. Bir diğer tarafı da şu, Türk insanı için söylüyorum. Yani birçok badireleri atlatmış olan bir milletiz biz. Özellikle siz kendinizi devletin bir görevlisi olarak, savcı, polis, asker olarak tanıttığınızda size bir saygı gösteriliyor veya size güvenmek istiyor.
1: Evet.
3: Veya teslim oluyor size ve onun vermiş olduğu talimatları hemen yerine getirmeyle ilgili olarak da kendisine görev ediniyor.
1: Bu belli ki bu kadar böyle büyük bir çağrı merkezi kurulduğuna göre İstanbul'un göbeğinde bu yurttaşlık bilinci meselesini suç örgütleri
3: suistimal ediyorlar. Zaten ediyorlar. Şimdi özüne baktığınız
1: Avrupalı için de
2: güven

0: Duygusu aslında orada çok baskın bir şey.
1: Tabii dolandırıcılığın temeline baktığınız zaman, suça baktığınız zaman zaten ne diyor? Bir kişinin başka bir kişiyi aldatıcı davranışlarıyla veya kandırarak ona zarara uğratması. Yani tanımı bu şekilde. Şimdi sizi kandıracak. Neden yararlanması lazım? İşte yaşlılığınızdan, biraz önce söylediğimiz yalnızlığınızdan, birikimlerinizin daha çok olduğunu düşünmesinden. Çünkü parayı alacak sizden. Amacı para, yani sizi zarara uğratmak bir şekilde. Evet. Onun için de ardı arkasına kesilmiyor. Ama bunun çok çeşitli kılıfları var. İşte siz dediniz ki biraz önce, ya kuranlar, bu çağrı merkezlerini kuranlar yabancı menşeli kişiler. Globalleştik. Teknoloji gelişti. Artık her yere uzanabiliyorsun. Her yere erişebiliyorsun. Yani dünya bir nevi küçük bir köy haline geldi. Evet. Görüntülü olarak herkesi arayabiliyorsunuz. Her dakika her yere ulaşabiliyorsunuz. Artık herkes birbirini tanımaya başladı. Nereden tanımaya başladı? Sosyal medya üzerinden. O da çok iyi
2: zaten
1: kullanılıyor mu? Kullanılıyor.
2: Burada da suçun işlendiği, ilk temasın kurulduğu, mağdurlarla ilk temasın kurulduğu yer işte Facebook, Instagram gibi mecralar. Şimdi bu çağrı merkezi kısmı önemli. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyonlar, birbirinden farklı operasyonları işleyeceğiz ama bugün sıcak olan kısmı Gizem Türemen, Habertürk muhabiri bize anlatacak. Çünkü sadece bir çağrı merkezi değil.
3: Sadece yani, ben polisim, askerim demekle değil.
2: Evet, ilk defa karşılaştığımız şeyler var. İşte yapay zekayı anlık görüntülü olarak yüzlerini değiştirmek için de kullanıyorlar. Ama arka planda gördüğümüz metinlerinde bir hikayesi var. Sendeyiz.
3: Evet, şöyle biraz şu tarafa giderek
2: tabii,
3: anlatırsam daha anlaşılır olacaktır. Mesela şurada görselde elinde Habertürk mikrofonu tutan kişi benim. Ben anons çekmek için geçtim ve bana hiç benzemiyor.
2: Evet.
3: Neden?
2: Yani
3: çünkü
2: çağrı merkezinde çektiğin görüntü değil mi? Oradaki
3: çağrı
2: sistemden çektiğin
3: görüntü.
2: Çağrı
3: merkezinin içerisinde yeşil box'ın önünde çektiğimiz görüntü. Buradaki görüntü, stüdyo kurmuşlar. Çağrı merkezinin içerisinde küçük odalar var. Arkada bu şekilde yeşil perdeler var. Stüdyo kurmuşlar. Ve sadece ben polisim, savcıyım demiyor. Bilgisayarın karşısına geçiyor. Bakın kamera var. Kamerayla görüntülü şekilde konuşuyor. Ve diyor ki mesela ben Fransa Ulusal Bankası'ndan arıyorum. Bakın yine burada var. Ben Fransa Ulusal Bankası'ndan, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'ndan hesap uzmanıyım diyor. Yani buna nasıl ikna ediyor? Üzerinde gömlek var ve burada bir amblem var. Fransa Ulusal Bankası'nın gerçekten amblemi. Bir yakakart var. O yakakart gerçekten sahte bir fotoğraf. Yanında ismi yazıyor. O bankada çalıştığına dair. Evet. Ama halbuki o bankada çalışmıyor. Ve kameranın karşısına oturduğunda arkadaki green box dediğimiz o yeşil ekran sayesinde gerçekten bankadan arandığınızı hissediyorsunuz. Evet. Çünkü kimlik burada. Burada bankanın amblemi var. Gömlek giymişsiniz. Arkada bankanın görseli var. Yani bu sadece ben polisim, savcıyım da bitecek bir şey değil.
2: Şimdi bu neden banka görevlisi görüntülü görüşme yapıyor diye düşünebilirsiniz. Avrupa'da, yani Avrupa'da bir ülkede banka hesabı açtığınızda online açabiliyorsunuz. Online açtığınızda da görüntülü görüşmeyi, yani sizinle görüşmeyi görüntülü yapıyorlar. Burada da standart bir metin var. Ama yapay zeka ile banka görevlisi kimliğini bürünebiliyor.
3: Evet. Ve kendi kimliklerini bu şekilde saklıyorlar. Yani orada pek çok kişi var. 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Hepsi bu görüntülü konuşmalarında sonuçta sizin yüzünüz bir kere ekranda kayda girdi. Artık tanınıyorsunuz. Ne yapıyor kimliğini gizlemek için? İşte bu yüz değiştirme programını kullanıyor. Yapay zeka destekli bu programla ve hiçbir zaman yakalanmıyor. İsterseniz erkek olun, kadın efekti veriyor yüzünüze. Anlık yüzünüzü değiştiriyor. Bizim kameramanımız vardı, erkek, oturttuk. Bir anda kadın yaptı yani. Hani anlık bir yüz değiştirmeden bahsediyoruz.
2: Onun görüntüsü vardı galiba. Arkadaşlar eylemden rica edelim. Eğer hazırlayabilirse onu da atabilirse
3: evet,
2: belki bir gösterebiliriz. Şimdi şunu soracağım. Bu çok önemli. Çok yeni rastladığımız bir durumdan ve yöntemlerden bahsediyoruz. Şu metinler ne anlatıyor? Ellerinde standart metinler var. Hedeflerini aradıklarında okudukları metinler galiba bunlar değil mi?
3: Evet, evet, kesinlikle.
2: Bir mesela bir örneğini okuyarak izleyicilerimiz açısından da bir anlatabilir miyiz?
3: Tabii, mesela bu Fransa masasında gördüğüm bir yazışmaydı. Evet. Fotoğrafını çektim. Niye Fransa masası diyorum? Bir call center. masalar oluşturulmuş. Birisi Fransa'yı arıyor. Bu masanın tamamı, yan masa Bulgaristan'ı arıyor. Arka masa Çekya'yı arıyor.

0: soruyu böyle profesyonel bölüştürmüşler. Fransa masasının üzerinden aldım.
1: Ama
0: bunu.
1: Orada benim gördüğüm herhalde 50'den fazla kişi vardı. Kişi evet. Var. Hepsi yabancı.
0: Hepsi yabancı.
1: Hepsi çok iyi derecede İngilizce biliyor.
0: Çok iyi. Ya kendi dillerini de çok iyi biliyorlar. Evet. Yani hani kendi ana dillerini bildikleri
1: farklı,
0: için.
1: Farklı ülkeler. Farklı,
0: yani. Evet farklı uyruklara sahipler. Evet. Ve bu arada çok gençler. O kadar gençler ki ben göz göze geldik. Pek çoğunu görme şansı yakaladık uzaktan da olsa. Çok gençler. Nasıl bir motivasyona sahip olduklarını birazdan anlatacağız Ponzi sistemiyle ama şunu söyleyelim. Diyor
1: tabii,
0: ki arayayım.
1: Devam edelim.
0: Ben Fransa Ulusal Bankası'ndan arıyorum. Siber güvenlik uzmanıyım. Ajanstan arıyorum. Bugün sizinle iletişime geçmemin nedeni çünkü bir ihbar aldım. Ama endişelenmeyin. İşte sizin adınıza bir vekaletname çıkartılmış. Bu vekaletnameyle işte şu kadar meblağ bir kredi başvurusu yapılmış. Bunu siz mi yaptınız? Başka biri mi yaptı? Çünkü deyip böyle kandırıyor. Ve hani daha demin konuklarımız da değindi. Yaş olarak hep üst yaş. Yani çünkü şuradan anlıyorum üst yaş olduğunu. Sonra onlarla yaptıkları görüşmelerden tuttukları notları WhatsApp gruplarına atmışlar. Okudum evet. O notları şöyle yazıyor. 50-55 yaşında emekli maaşı.
1: Bir cümle söyleyeyim. Şimdi her bir görüşme bunlar için bir tecrübe. O tecrübelerden bir not oluşturmuşlar. Mesela diyor ki güven verin ve güven oluşturun. Evet. Biraz önce Dr. Pelin Hazer'in de söylediği gibi işte emin olun kişinin doğru talimatlandırdığınızdan evet. Gibi birbirine aynı zamanda antrene evet. De ediyorlar evet, o anlamda.
0: Bütün metinlerin arasında
2: çok
0: böyle.
2: Çok özür dilerim. Yani şey zaten bu tür bir aramanın sizi tedirgin edebileceğini tamamen anlıyorum. Yani burada bir empati de var. Yani kaygı duyabilirsiniz bu çok normal dediği
1: o anlamda
2: anda,
1: da ikna ediyor.
2: Evet duyguyu yansıtıyor. Karşıdakinin ne hissedebileceğini duyguyu yansıtınca orada zaten otomatik olarak o güven bağı oluşmaya başlıyor. Karşıdan bir kurtarıcı misyonunu muhtemelen yükleyip evet. Beni kurtar demeye başlıyor sanırım.
0: Ve o notlara baktığımızda şunu gördüm ben. Adı, soyadı, doğum yeri, nerede yaşadığı, iş yerindeki arkadaşlarınla iletişimde misin diyor. Patronunla aran nasıl diyor. İş yerindeki arkadaşlarına her şeyi paylaşır mısın diye soruyor. Orada not almış. Gizlilikten bahset, muhakkak uzak bir yere gitsin konuşma sırasında gibi. Hani orada dolandırıcılığı yapan evet. O kişiye de not düşmüşler. Yani bu sabit notlarda. Hı hı. Yalnız ol, diğerlerine anlatma, gizlilikten bahset gibi böyle.
2: Orada daha bir derin bir bağ kuruyor aslında.
0: Evet, evet, evet. Kesinlikle. Ve hepsinin yaşı da bu arada 50-55 çünkü şunu gördüm. Emekli maaşı şu kadar yazmış yanına işte 30 bin lira işte kazanıyor. Şu kadar emekli maaşı var aldıkları notlarda. Genelde evli, çocuklu, emekli maaşı olan, ayrıyetten çalışıyorsa ekstradan bir geliri olan kişileri tercih ediyorlar.
1: Evet, şimdi dolandırıcılık için bu iş için yüksek maaş ve konaklama vaadi. Gizlilik kuralı şu, işin detayını ve iş adresini paylaşmayın. Şimdi buradan devam edelim çünkü anlatacaklarım var. Sonra konuklarımızla devam edeceğiz. Burayı tamamlayalım.
0: Tabii. Bu ekran fotoğrafını, tabii bu Türkçe'ye çevrilmiş hali ama call center'daki bilgisayarlarda açık olan bir WhatsApp'tan ekran fotoğrafı çektim. Ve tabii ne olduğuna dair oradan da sonra teyit ettim içeriden ama bu call center'da çalışacak kişilerin nasıl işe alındığını anlatan bir ilan. Bu bir ilan ve diyor ki bu ilan
1: yani dolandırıcı olarak çalışacak kişilerin.
0: Evet, evet. Yani dolandırıcı adayları için hazırlanmış.
1: Orada sözü esirgememek evet. Lazım. Bir suçüstü hali var evet. Çünkü.
0: Sadece hayır, dolandırılmaktan bahsetmiyor. Yani işin içeriğinden bahsetmiyor. Bir evet. İş ilanı bu.
1: Bilmeyenleri,
0: bilmeyenleri.
1: İşte yazılım bilenleri evet. Evet, işe evet, almak için yaptıkları bir
0: ve
1: şey.
0: Ve şey çok ilginç. Diyor ki mesela ya arkadaşlar şimdi gerçekten iyi para kazanmak
1: şurada.
0: İçin bir fırsat var diyor.
1: Evet, iyi para kazanmak için bir fırsatınız
0: evet,
1: daha var.
0: Evet. Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlarınızı, tanıdıklarınızı veya aile üyelerinizi tavsiye edin bizi diyor. Hı hı. Ve diyor ki birini önerin. İşe başladığı anda 2000 dolar alırsınız. 21 gün daha çalışırsa 3000 dolar daha alırsınız. Yani siz birini önerin bu sisteme.
2: O sistemde
0: gelsin
2: kalsın.
0: Call center'da dolandırmaya başlasın. Ayın sonunda 5000 dolar vereceğiz diyor. Bitmedi. Daha da ilginci diyor ki
1: evet, tamam.
0: 50 bin dolara kadar çıkıyor. Orayı bir bulayım. Heh, 10
1: burada.
0: Aday getirene 50 bin dolar vereceğiz diyor. Yani 10 aday sisteme soktun. Yani 10 tane dolandırıcı muhtemel kişi buldun bizle tanıştırdın bu sistemde çalışmaya başladı. 50 bin dolar vaat ediyor ve vaat ettikleri arasında konforlu bir ofiste çalışmak diyor. İşte yüksek maaşlar diyor ve konaklama diyor. Yabancı uyruklu vatandaşlar için bu çok önemli.
2: Çok önemli.
0: Evet. Yani İstanbul gibi yani. Bir yerde konaklamanı karşılayacağım diyor. Burada da yani şunu diyor sahil kenarında geçirebilirsin. Her hafta sonu değil her gün deniz kenarına inebileceğin ortamlar vaat ediyor. Evet, çok gençlere yönelik vaatler bunlar.
2: Evet. Ödül mekanizması bir de İzlem Hanım. Yani orada

0: zihin burada gördüğünde Maslow'un temel ihtiyaçları da orada karşılanıyor. Barınma, beslenme, hedefler ve o hedeflerin düzeyi giderek artıyor. İnanılmaz basamaklar var ve bir gencin şimdi, bundan etkilenmeme ihtimali aslında çok düşük baktığınızda.
1: Burada tabii başka, Haydar Özdemir, burada başka kriterler de var muhtemelen. Yani yazılım bilmesi bir. İki, bu konuda geldikten sonra belli testler de yapılıyor belli ki. Bu sadece gördüğümüz... Türk vatandaşları değil, yanlış anlamayın lütfen. Bu yabancılara da gönderilmiş bir şeyden bahsediyoruz.
2: Bu aslında yabancılara gönderilmiş.
0: Evet, evet,
2: biz Türkçesine çevirdik.
3: Şimdi bak, bu görmüş olduğumuz şey ne aslında bizim? Suç örgütlerinin, yeni nesil suç örgütleri diye adlandırdığımız suç örgütlerinin insan kazanma, insan kaynağını elde etme ile ilgili olarak yapmış olduğunun dolandırıcılık versiyonu. Dolandırıcılıkla ilgili olarak suç örgütü kurulmuş. Yine aynı Instagram üzerinden, onlar gene teknoloji kullanıyorlar veya işte bir haberleşme programı üzerinden bu vaatlerde bulunarak kendilerini kişi devşirmeye çalışıyorlar. İşte örgütü oluşturuyor, call center'ı kuruyor.
1: Evet.
3: Daha sonra bunlara eğitimlerini veriyor. Eğitimler üzerinden paraları alıyor. Paralar nereye gidecek? Biraz sonra göreceğiz. O da kiralık IBAN'lara gidecek.
1: Evet, bir de hesapçığı zaten var. Bunun Türkiye'de kurulmuş versiyonunda aynen öyle şeyler
3: hep
1: var.
3: Hep bildiğimiz şeyler aslında.
2: Hep kripto varlık üzerine aklama olduğu sadece tespiti burada, var zaten İstanbul'da.
3: Burada karşımıza çıkan yenilik ne diye sorarsak, işte muhtemel kaliteli bir iş merkezinde call center faaliyetlerini tamamen yaygınlaştırmış, çok yüksek ücretler ödeyerek kendisine kişi devşiren ve bunun karşılığında da çok büyük gelirler elde eden bir suç örgütünden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi, ve gizlilik, son bir şey ekleyeyim.
1: O Ponzi sistemini de tamamla devam edeceğiz.
2: Evet, bu Ponzi sistemi niye diyoruz?
1: Hani evet, onu bir hatırlatalım. Evet. Neden Ponzi dedik, onu hatırlatalım.
2: Muhtemel bir dolandırıcı için bir iş ilanı bu. Ve içeride call center'da çalışanlara gönderiyorlar. Onların gruplarına gönderiyorlar ki siz de çevrenize, ailenize önerin. Gelsinler, buraya girsinler. Ama gizlilik uyarısı var en altta. Diyor ki konumunuzu, faaliyet detaylarınızı ve iş yerinizin adresini kesinlikle paylaşmayın. Bir iş ilanı dediğimiz bu sistemde övüyor, anlatıyor, vaatler havada uçuyor, evli hatta şeyi falan diyor, yeni bir araba mı istiyorsunuz? Ailenizle, şurada ben inanamadım okuyacağım, yeni bir araba mı istiyorsunuz? Ailenizle ve sevdiklerinize daha iyi bakmak ister misiniz? Yani tamamıyla gençleri kandırmaya
0: kaç
2: yönelik.
0: Kaç yaş civarı Gizem Hanım?
2: Çok genç, ya belki 18 yaşından küçük bile vardır öyle söyleyeyim ama 18-25 yaş gibiydi yani, i̇şte 30'un üzerinde çok yok.
0: Bu da bence çok önemli bir kriter.
1: İşte çünkü çoğu yazılım ben yeni...
0: Bir de risk alma ihtimallerinin daha yüksek olabilecek gençler. Hayata yeni başlıyorlar ve 18-25 yaş arasındaki bir gencin şu fırsatlara sahip olması ne kadar mümkün olabilir? Bir anda cennetin kapıları açılıyor deyim yerindeyse.
1: İşte başta da söyledik ya, bu kestirmeden hızlı para kazanma merakı dünyada da bir salgın haline gelmiş. Mesela bugün o çağrı merkezine yapılan baskın tam olarak bunu gösteriyor. Yani sadece bizde değil, dünyada da böyle bir eğilim ve trend var maalesef. Görülüyor yani, çok açık evet görülüyor. Evet. Ve gizlilik sözleşmesi aslında işe başlandıktan sonra profesyonel şirketlerde yapılır. Burada daha baştan bir gizlilik, fiili bir gizlilik sözleşmesi evet var. Ponzi sistemi, o yüzden Ponzi dedik ve kendiniz birini getirdiğinizde, daha çok insan getirdiğinizde daha çok para kazanıyorsunuz.
2: Aynen.
1: Evet. Burayı bitirdik mi Gizem?
2: Evet, bunu orayı bitirdik.
1: Tamam. Gizem Türemen'e teşekkür ediyoruz. Önemli bilgilerdi. Devam edeceğiz. Suç örgüt yapısıyla. Kimin? Franklin çetesi dediğimiz çetenin örgüt yapısı. Onu bir verelim arkadaşlar. Gizem'e teşekkür edelim. Şimdi başta aslında geniş bir şemamız var. Önce onu bir gösterelim arkadaşlar. O şemayı verdikten sonra buraya geleceğiz. Neden? Çünkü o şema önemli. İşte bu. 39 ayrı eylem tespit edilmiş. Burada gördüğünüz çoğu Afrikalı. İşte sonra başka ülkelerin vatandaşlıklarını elde etmiş olanlar da var. Bunlar firari. Bu Franklin çetesi dediğimiz. Nasıl çalıştıklarını birazdan anlatacağız. Yakalananlar burada içlerinde Türkler, Türk vatandaşı olanlar ağırlıklı. Ama yine Afrika uyruklular da var. Onları da görüyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi örgütün lideri Franklin Christ Ibe, örgüt lideri Nijeryalı, Nijerya vatandaşı, Türk eşi, örgüt yöneticisi. Bu işin bu tarafı da, yani şemanın bu kısmı da tutuklu olanlar bunlar.

0: Bunlar da örgütün yönetici kadrosu. Şimdi gelelim örgüt yapısına. Biraz önceki grafiği verelim arkadaşlar. O grafiği verdiğimizde de şimdi telefonla yapıyorlar bütün işlerini. Ve telefonla görüntülü görüşmüyorlar asla. Ya da sosyal medya üzerinden bağ kuruyorlar. Hedef seçtikleri kişiler de yine ağırlıklı olarak yaş almış kişiler. Neden? Çünkü onlar para göndermeye ya da daha yoksul, görece yoksul profil ama cebinde parası olduğunu düşündükleri kişiler. Sosyal medya üzerinden irtibat kuruyorlar. Asker, kendilerini asker, doktor, Birleşmiş Milletler görevlisi ve mühendis olarak tanıtıyorlar ve hikayeler yazıyorlar onlara. Yani bu bazen böyle bir gizli görev hikayesi oluyor. İşte BM askeri olarak ya da ABD askeri olarak Sudan'da operasyonlara gitmiş ya da Irak'ta operasyonlara katılmış bir special force elemanı gibi, özel kuvvet elemanı gibi hikayeler yazıyorlar.
1: Takip ediyorlar.
0: Evet.
1: Bak tek kelimeyle özetlersek gündemi takip ediyorlar. Şimdi evet. Örnek veriyorum.
0: Bizdekiler de öyle.
1: Bizde ne var? NATO zirvesi var. NATO zirvesiyle ilgili olarak dolandırıcıların kafası hemen başlar çalışmaya. COP var. COP 31. Türkiye'de olacak, Antalya'da olacak 9 Kasım'da. Hemen kafa çalışmaya başlayacak. Buralarla ilgili olarak nasıl bir şey yapabiliriz diye. İşte gündemde ne varsa, savaş varsa savaş, işte barış varsa barış. Bir şekilde dolandırıcılar sizin cebinizden parayı almak için, sizi kandırmak için, tam da kanunen tarifinin yapıldığı gibi sizi aldatabilmek için hangi argümanı kullanmaları gerekiyorsa ona karşı hemen bir senaryo geliştiriyorlar. Daha sonra da o geliştirmiş oldukları senaryoda rolleri dağıtıyorlar.
2: Evet.
1: İşte rollerde de sizin biraz önce yine tarif ettiğiniz gibi çağrı merkezinde bazen karşımıza mühendis çıkıyor, bazen Birleşmiş Milletler görevlisi çıkıyor, bazen bizde de çok karşılaştığımız gibi asker, savcı, polis, jandarma şeklinde çıkıyor.
2: Evet.
1: İşte o yaşlı hedef diye adlandırdığımız kişide de paranın, yedek akçenin olabileceği düşünülerek daha hedef kitle haline getiriliyor.
2: Evet,
1: yalnız
2: şimdi
1: olduğu düşünülüyor. Şimdi mesela, çok özür dilerim. Mesela biz 30 yaşlarda, 30'lu yaşlarda oluyor olsaydık etrafımızda daha çok insan olurdu. Niye? Çünkü boşta dahi geziyor olsak, hani herhangi bir işimiz dahi olmasa gene o yaşın vermiş olduğu heyecanla ya sokakta iş arıyoruz veya sosyal hayatımızdaki kimler varsa onlarla birlikte vakit geçirebileceğimiz bir kafeteryada oluruz. Ve sizi bu şekilde arayan birisi olduğu zaman yanınızdaki sizi ikaz eder.
2: Evet.
1: Bak bu dolandırıcı olabilir diye.
2: Şimdi,
1: en büyük hassasiyet burada bu. İşte yalnız insanlar ve yaşlı insanların seçilme sebebi.
0: Evet ama başka hikayeler de var. Şu ünlü kılığında arkadaşlar sıralı grafikleri verelim. Ünlü kılığında. Şimdi bir Türk vatandaşı masaya yazı yazıyor. Diyor ki biraz önce gösterdiğim örgüt lideri ve eşi dolandırıcılık yapıyor. Ben bunlara hesabımı kaptırdım. Bana Türkiye'de oturumu olmadığı için eşi dedi ki, Nijeryalı Franklin'in eşi, benim Türkiye'de oturumum hala yok. Yabancı numarası yapmış. Oturumum yok. Hesabını kullanabilir miyim diyor. Sonra Danimarka kronu dahil olmak üzere, ABD doları dahil olmak üzere yüz binlerce dolar, on binlerce sterlin hesabına geliyor. Şimdi bu şekilde bir para akışı olunca bu paraları da muhtemel alıp gidince nakit olarak çekiyor onun hesabından. Sonra gidince bu hesabının kullanıldığını anlayıp MASAK'a şikayette bulunuyor. MASAK ayrıntılı inceleme yaptığında bu hesaplara gelen toplam paranın 11.469.000 TL, 325 bin dolar böyle sıralı onlarca işlem olduğunu fark ediyor. O işlemlerden bir tanesi de bu. Sonra mağdurla parayı gönderen kişilere, kandırılan kişileri, o paraların nereden geldiğini bulmaları lazım. Cynthia Howard diye, Howard'ın ifadelerine ulaşıyorlar. Yani ilgili kişiyi vuruyorlar, İngilizce ifadesi alınıyor, sonra tercüme ediliyor. Diyor ki 2020 yılında bana Butler Gerald 532gmail.com adresini kullanan şu gördüğünüz ünlü Hollywood yıldızından o olduğunu düşünerek bir film yapacağını söylüyor. Film ve yapımcılık yapacağını ve bununla ilgili kendisiyle para bölüşeceğini söylüyor. Para istiyor. Yani dolandırılan, işin yapıldığı, suçun işlendiği yer burası. Kullanılan hesap

0: kaynaklar burası. Sonra sırayla para gelmeye başlıyor. Şu kişiyle irtibat kurduğunu düşünüyor kadın. Sonra da 210 bin dolar, arkasından 15 bin dolar, 18 bin dolar göndermeye başlıyor sıralı. Yine aynı şekilde kendisiyle irtibat kurduğunu düşünüyor. Onun adresi de şu. Gördüğünüz Instagram adresi. Yine aynı ünlü isimlerden bir tanesi. Birçok dizide de, güncel dizilerde de oynuyor. Colin Firth de bu isimler arasında. Sadece bizde değil yani bu hikaye, başka yerde de oluyor. Şimdi bu tablodan devam edelim. Birazdan gizli görev kısmına geleceğiz.
1: Demek ki ünlülere de bir güven var.
2: Tabii ünlüler burada yani o dizinin karakterleri de bizim hayatımızda sanki gerçekten yaşıyormuş gibi ya. Türkiye'de de bir dizi çok tuttuğunda o kişiler sokakta dolaştığında gerçekten o karakter gibi davranıyor. Şimdi halk da o güveni bir kere duyuyor. Bir de ünlüler de artık ulaşılabilir durumda. Yani Instagram'dan bir şey yazdığınız zaman cevap verebilme ihtimalleri var. Hatta geçen gün öyle bir şey olmuştu. Bir tane anne Tarkan'la konuştuğunu sanıyor Instagram'da. Meğerse hayran sayfasıymış. Ama orada bir bağ kurduğunu düşünüyor. Şimdi bu ünlülerin mesaj attığını düşünün. Ve buradaki şey, şimdi şunu düşünebiliriz. Yani ünlü tarafından, ünlünün nasıl parası olmaz da beni dolandırabilir ya da bir başkasını dolandırabilir diye düşünebilir insanlar. Ama burada çok yüksek ihtimal işte o kişiyi özel kılıyor bu kişiler. Yani etrafımda çok kişi var ama yalnızım. Benim birçok hayranım var ama bir tek seninle konuşuyorum. İşte senin benim hayatımda önemli bir yerin var ya da şunu diyebilirim, menajerim hesaplarımı kontrol ediyor o yüzden para çıkışı yapamıyorum. Mesela çok güzel bir bahane.
0: Şimdi Cynthia Over'ın ifadesinde çok ilginç bir şey var. Yani bizim dosyanın tutanaklarına da geçmiş. Diyor ki ben Gerald Butler'la görüştüm diyor. Şimdi bu hikaye bana Fransa Dışişleri Bakanı'nın dolandırılma hikayesini anlattı. O da bizde ünlü bir iş adamı var. 10 milyon euro gönderdi Fransız vatandaşları Afrika'da DH esir aldı diye. Onlara kripto para göndereceğiz diye adam plastik show hatırlarsınız. Böyle bir maske takmış. Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşüyor gibi görüştüğünü düşünüp 9 milyon euro göndermişti. Burada da aynı hikaye var. Yani bir maske takma hikayesi de var. Oradan da Gerald Butler'la konuştuğunu düşünmüş kadın.
2: Özel hissediyor çünkü. Yani evet. O kadar kişi arasından bu kişi beni seçmiş ve benden para istiyor ve hayranlık duyduğunuz birisi. Evet. O zaman zaten kişi varını yoğunu verebiliyor. Çünkü o hayranlık duygusu da beyinde çok güçlü bir dopamin etkisi salgılıyor. Yani orada mantık devreden çıkıyor ve bunun için işte zeka ya da sosyo-kültürel düzey eğitimi vesaire hiçbirinin bir önemi yok. Hı hı. Orada duygusal alan açık olduğu için düşünme alanı kapanıyor. Yani, o yüzden hepimizin başına gelebilir aslında.
0: Şu kadar parayı gönderirken de hiç şüphelenmemiş. Ben işte bu Amerikalı aktörle konuşuyorum ama Murat Türk'e bu parayı niye gönderiyorum? Adamın adı Murat Türk bu arada. Murat Türk'e niye gönderiyorum? Onun hesabına gönderiyorum.
1: Verdiği hesap numarası vesaire zaten Türkiye'ye aittir.
0: Evet.
1: Ki Murat Türk'ün hesabına geliyor para. Ondan sonra nasıl bir şekilde örgüte geçiyorsa geçiyor. Onu da ilerleyen dakikalarda herhalde görürüz. Yani sonunda şöyle bir şey var. İnsan her yerde insan.
2: Evet.
1: İşte siz nasıl suistimal edebilirsiniz? Siz nasıl aldatabilirsiniz? Siz nasıl kandırabilirsiniz? Bunun üzerine bir kurgu kurmuşsunuz ve bunun üzerine bir suç örgütü oluşturmuşsunuz. İşte diyorsunuz ki insanların böyle bir zaafı var. Onu yakaladığınız zaman işte o aktörle konuşuyormuş gibi ha bunu nereden yakalıyor? Aslında biz veriyoruz o açıkları da. Hı hı. Yani siz dizi film karakterlerini veya o kişiye olan hayranlığınızı sosyal medya üzerinde sürekli paylaşıyorsunuz. Onu gördüğü zaman ha deniyor ki ben bu kişiyi bu figürle kandırabilirim. Bu maskelemeyle kandırabilirim.
2: Evet, evet.
1: Veya bunun buna meyli var. Ben bu şekilde davranırsam İşte onu bir filmde oynatacağım diye inandırırsam, o güveni sağlarsam onun birikimini alabilirim düşüncesiyle direkt hedefe yönelik icraat yapılıyor.
0: Buraya niye geldim? Şimdi bu kişisel verileri kapattık. Şu gönderilen paralar Yemen'den gönderilecek gizli operasyonda ele geçirilmiş ve Amerikan ordusundan kaçırılmış yüklü miktardaki dolar Türkiye'ye gelecek yalanına inanan vatandaşın gönderdiği paralar bunlar. İlgili kişiye. Hikayenin kendisiyle devam edelim. Şimdi sosyal medyadan sahte isim Kelin Yoon ismini kullanıyor. Sosyal medyadan mesaj

0: atıyor. Diyor ki yüklü miktarda dolar bulduk. Tabii bu görüşmeler çok uzun süre devam ediyor. Parayı Türkiye'ye kargoyla yollayacağım diyor. Özel bir kargoyla, ama önce Amerika'ya gitmem lazım. Üzerimde param bitti diyor. Bana önden para gönder diyor. O gösterdiğim para trafiği biraz, bir kısmı da onunla ilgili. İnandırıyor kendisini. Amerikan askeri olduğuna, muhtemel görsel paylaşımlar, birçok şey. Parayı Türkiye'ye kargoyla yollayacağız yalanından sonra bu sefer mağdura telefon gelmeye başlıyor. Kargonuz geldi diye. Bir süre sonra ama zaman dilimleri, hikaye öyle güzel sardı, kurgulanmış ki kişi kendisini o hikayeye kaptırıyor. Kargonuz geldi, bu sefer 1.000 dolar gönderin diyor. Oradaki paraların Türk dolar karşılığı olarak gönderiliyor. En son kargoda sorun çıkıyor. Hikayeye göre. Diyor ki avukat tutmamız lazım, avukat için para lazım. Sonra yine 1.000 dolar gönderiyor. En son şüphe artık para tükenmeye başlayınca havalimanının kargo bölümüne gidiyor. Kargo bölümünde aslında hikayenin öyle bir kargo olmadığını, kargo numarasının yalan olduğunu öğreniyor. Tabii bunu öğrendiği anda ne oluyor? Şu kişiler Karaköy Şubesi'nde, Franklin Çetesi'nin üyeleri Karaköy Şubesi'ne gidiyorlar. Hemen şu arka planda da göreceksiniz. Şuradan hızlıca göstereceğim Caner. Şurada banka kasasında işte başvuruyor. Nakit olarak paraları çekiyorlar. Yani siz o hikayeye inanıp ona kendinizi kaptırıp devam ettiğiniz anda, paraları o kadar, o listedeki paraları gönderdiğiniz anda, aslında her gönderdiği anda kişi, gönderdiği hesabı kullanan kişi Afrikalı gidiyor Karaköy Şubesi'nde, Nişantaşı Şubesi'ndeki bankalardan, birbirinden farklı bankaların hesaplarından paraları çekiyor. Yani böyle bir tuzaktan bahsediyoruz.
1: Burada şunu unutmasınlar izleyicilerimiz. Dolandırıcılıkla ilgili olarak suç şebekeleri, inanın, dizi filmlerin, senaristlerinden daha iyi,
2: evet,
1: senaryo yazıyorlar. Ve rollerini de çok iyi oynuyor. Ona göre adam yetiştiriyorlar. Ona göre kendilerini kurguluyorlar. İşte tam burada izleyicilerimiz şunda aldanmasınlar. Ben aldatılmam. Ya bu niye buna parayı göndermiş deyip tebessüm dahi etmesinler. Çünkü yarın kendi başlarına başka bir senaryo ile gelebilir. İşte o senaryolarla ilgili olarak duyarlı olmak lazım. Tanımadığınız, güvenmediğiniz, bilmediğiniz bir kişiye kesinlikle maddi anlamda zarara uğrayacağınız bir hamleyi yapmamanız gerekiyor.
0: Şimdi masaya yapılan ihbar, birbiri ardına gelen aslında yapılmış başka şikayetleri de ortaya çıkarıyor. Bu da işte polis merkezine gelip Instagram'dan tanıştığım kişi bana Yemen'de diyor bu sefer Amerikan askeri olduğunu, Türkiye'de yatırım yapmak istediğini ve 700 bin dolar parayı kargoyla göndermek istediğini söylüyor diyor. Buradaki hikayede de yine biraz önce anlattığım hikayenin aynısı, paralar gönderiliyor. Şu kişi gidiyor paraları bankadan çekiyor. Dolandırıldığını anlayınca tabii tamamen ortadan kaybolmuş oluyor. Sıradaki grafiği de verelim arkadaşlar. Akıştaki grafiği. Evet. Şimdi bir başka nakit çekme. Hep nakit çekiyorlar ama hiç şaşmıyor. Hep nakit çekiyorlar. Bu sefer mağdur Balıkesirli bir vatandaş, karşılığındaki kişi Taylor Gonzalez ismini kullanıyor. Tabii isim çok havalı, Amerikalı zannediyor. Diyor ki ben Sudan'da askerim. Virginia eyaletinde yaşıyorum. Uzun bir görüşme. Bu sefer ev eşyaları göndereceğim. Bana para lazım. Bende de para var. Koli gümrük ödemesi deyip 1600 euro. O da 1600 euroyu gönderiyor. 1600 euronun buharlaştığı an. Burası da Karaköy'de bir bankamatikten, evet, yani sivit işlemleri falan da yapıyorlar. Yani döviz transferi de yapıyorlar ama genellikle nakit çekiyorlar.
2: Aslında dolandırıcılar farkındaysanız hikayeye yatırım yapıyorlar. Yani evet, başından sonuna kadar bir kurgu ve o da sizin üzerinize dikilmiş en muazzam elbise gibi. Yani nasıl bir şeye ihtiyacınız var? Evet. İhtiyacınız ne? Günlük bir kıyafet mi bakıyorsunuz? Gece kıyafeti mi? Şu mu? Bu mu? Neye ihtiyacınız varsa biz size göre muazzam bir kıyafet dikeceğiz. Onun ödemesini de sizden alacağız diyorlar ama ortada kıyafet de yok işin kötüsü. Sadece vaatler ve geriye kalan.
0: Evet, şimdi
1: mağdurlar.
2: Evet. Evet.
0: Şimdi gelelim biraz yerli hikayelere. O kadar çok şey var ki 200 yani 300 sayfalık bir dosyadan çıkardığımız birkaç örnek bunlar. Şimdi bu bağımsız bir örnek. Yanlış hatırlamıyorsam 50 telefon üst üste gelen bir beyefendi sermaye piyasası kurmuş.

0: Bunda çalışmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İşte çok uzun süre para biriktirmiş. 1758 Cumhuriyet altını nasıl kaptırdığını anlatıyor. Bir ona da bakalım hızlıca, sonra devam edelim.
1: Kara para aklamaya için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladı. Bana 50'ye yakın telefon etmek istedim. Beni hipnoze etti ve paralarımı aldı. Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım.
0: Evet. Yeterli arkadaşlar, alabiliriz. Kafam döndü diyor. Yani öyle bir tazdik, öyle bir arama dizisi ki o. Değil mi?
2: Tabii. İşte. Hipnotize etti beni diyor. Tamamen kendisine diyor bağladı. Bağımlı hale getirdi. 50 defa üst üste diyor aradı diyor beni diyor. Öyle bir hale getirmiş ki artık gerçekten tamamen onun vermiş olduğu komutları yerine getirebilir pozisyona geldim. Zaten o call center dediğimiz telefonun diğer ucundaki dolandırıcı da o kişiyi bulduğu zaman bırakmıyor. Yani ikinci güne sarkması gerekiyorsa ikinci güne, üçüncü güne sarkması.
3: Aylar belki de.
2: Evet. Yani birçok olayda ayları bile bulduğumuz oluyor. Ama diğer taraftan yanınızda birisi olsa, işte o telefonu bir kapatsanız, hani buradan biraz da izleyicilerimizi
3: evet,
2: konuyla ilgili olarak bilgilendirelim. İşte tabii telefonunuz hemen çaldı, benzeri bir şekilde sizle irtibata geçti birisi. Ya bir nefes alın. O telefonu bir kapatın.
3: İşte
2: bir tanıdığınıza
3: orada,
2: sorun.
3: İşte sıkıntı orada, panik etkisi yaratıyorlar ya hemen. Şu an hemen bir şey i̇şte yapmanız gerekiyor.
2: Acil,
3: orada
2: acil beyin,
3: evet, adrenalin salgılıyor ve o adrenalin kortizol düzeyini yükseltiyor ve düşünme şeyini aslında alıyor. Haydar Bey'in söylediği aslında çok doğru. Yani evet. Orada bir yakına sorsa belki bu olmayacak. Evet. Ama onun sormasına bile fırsat bir de şu var, çok özür diliyorum bölmüş oldum ama biz aylardır burada hesabınızı kullandırmayın diye duyuruyoruz. Bu kişiler aslında bir adım ötesine geçmişler, hesabınızı kullananlar var diyerek. Aslında yani bir üst basamaktan, şimdi dinleyen kişi de öyle, ben aslında bu konuları biliyorum diyor. Yani evet, gündemi takip ediyor dedi ya.
0: Sermaye piyasalarında çalışmış bir uzmanım işte diyor.
3: Oradaki
0: ama
3: adrenalin o düşünmek.
0: Ama muhtemelen, muhtemelen yalnız yaşadığı için bir yerde kendisini kaptırmış.
3: Bir ikna edecek evet, bir cümle bile yeterli aslında. Mantıklı, bize göre mantıklı gelebilecek ama İkna olabilecek herhangi bir cümle.
0: Şimdi Danimarka kronundan İngiliz sterlinine işte yüz binlerce dolarlık vurgunun, Franklin çetesinin yalanlarla yaptığı vurgunu neyle yaptı? Şu telefonla yapmış. Şimdi rejideki arkadaşlar, hareketli kamerayı kullanan Caner de hikayelere şey veriyor, tepki veriyor. Şimdi
2: bir işte maliyeti ne desen, işte evet, bu telefonla yalan. Akıllı, maliyet bu.
0: Evet, akıllı telefon bile değil yani, eski usul telefon. Şimdi son hikayemizi aktaralım. Çünkü o kadar çok insan var ki yani dolandırıcılığın merkezi Türkiye. Hikaye global bir hikaye. Diyor ki Amerikan üstünde çalışıyorum. Travmatoloji uzmanıyım, genel cerrahım diyor. Askerlere işte hikaye anlatıyor. Diyor ki ben böyle müdahale ediyorum çatışmada, operasyonda. Diyor İran'a gizli göreve gideceğim diyor. Sonra kargo göndereceğim ama görev dönüşü almam lazım diyor. Kargonun gönderebilmem için de bana para lazım diyor. Sonra Balıkesir'deki yanlış hatırlamıyorsam evet, Balıkesir'de hemşire Aylin Hanım, soyadını vermeyelim, 35 bin, 45 bin, 49 bin, 1000 lira, 7 bin lira, toplamda 176 bin lirasını gönderiyor. Aylin Hanım tabii dolandırıldığını anladığı anlarda şu telefon konuşmalarından sonra şu iki kişi, paraları çekenler, şu gönderilen paraları bankadan, yine İstanbul'un merkezindeki bankalardan çekiyorlar.
3: İşte burada doktor olması da yine bir kriter. Birilerinin hayatını kurtaran evet, birine katkıda bulunmak istemiş evet, gibi.
0: Son sanki bir dakikamız kaldı. Hemen kısa uyarılarla kapatacağız.
2: Bir, güvenmeyeceğiz. İki, acele etmeyeceğiz. Üç, aileden veya dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan mutlaka danışarak eyleme geçeceğiz. Dört, evet, banka şifresiydi, doğrulama koduydu, kişisel bilgiydi. Bunları hiç kimseyle paylaşmayacağız.
0: Peki. Franklin çetesinin Cihan Kudat'ın grafiğiyle tekrar gördük. Haydar Özdemir kriminal yönden değerlendirici. Çok kısa bir değerlendirmeyle kapatacağız. Bir kapanış yapacağız.
3: Hepimizin duygusal ihtiyaçları olabilir ama bu duygusal ihtiyaçlarımızın yoğunluğunu fark edebilirsek zor ama dayanışma, bağlar, sosyal bağlar, çevreyi güçlü tutmak ve her zaman yanımızda yakınlarımızı tutmak en yapılabilecek

0: Şey
1: evet,
0: diye düşünüyorum.
1: Güven duygusu her zaman istismar edilmeye
0: evet,
1: uygun
0: evet.
1: bir duygu. Dolandırıcıların artık sadece parayı hedef almadığını gördük. İnsanın yalnızlığını, iyi niyetini, güvenme arzusunu, hayatında yeni bir sayfa açma umudunu hedef alıyor. Ve öyle kandırıyorlar. Biri sosyal medyada karşınıza çıkıyor. Biri seni sevdim diyor ya da eşya gönderdim diyor. Bir anda kargo ücreti, gümrük parası, sigorta bedeli derken dolandırılıyor.

CHP'de yeni yönetim krizi derinleşiyor. Her toplantıda yeni görevden almalar, yeni atamalar. Kılıçdaroğlu partiyi yeniden mi dizayn ediyor? Yoksa seçime mi hazırlanıyor? Yeni parti kurulursa Özgür Özel'in ekibi birlikte mi hareket edecek? Yoksa bazı isimler baba ocağında mı kalacak? Halk buluşmalarında kasket takan, kamyon kasasına çıkan Özgür Özel yeni Karaoğlan imajı mı inşa ediyor? Kerem Kırçuval soruyor. Hukukçular Avukat Aydoğan Ahı Akın, Avukat Yiğit Acar, gazeteciler Mustafa Balbay, Aytun Çerkin ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Ve Hülya Hökenek ben. Akşam haberlerindeyiz. Aylık enflasyon %1'in altında geldi. Haziran verisiyle zamlı memur ve emekli maaşları da belli oldu. Konuşacak mıyız? Elbette konuşacağız. Konuğum olacak birazdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da terörsüz Türkiye mesajını tarım konulu bir programda verdi. En büyük hasat terörsüz Türkiye'dir diyor. Bakın terör meselesi çözüldüğünde aslında en büyük hasat tarım ve hayvancılıkta yapılacak diyor. Çok önemli. Bakacağız elbette. Yurt dışındayken de hakkında soruşturma başlatılmıştı. Dün döndü, bugün tutuklandı. Kimden bahsediyorum? Gördüğünüz komedyen Deniz Göktaş'tan bahsediyorum. Bakalım neyle suçlanıyor? Onu da aktaracağız. Başlasın akşam haberleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Bu arada terör meselesi çözüldüğünde en büyük hasat tarım ve hayvancılık sektöründe yapılacak dedi Erdoğan. Çiftçilere yönelik yeni ekonomik destek adımlarını da açıkladı.
1: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz bu süreci sizlerin de duası ve desteğiyle inşallah başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız. İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz.

0: Hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız. Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz.
1: Deniz Göktaş tutuklandı. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Dini değerleri aşağılama, Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor bu arada. Ölü Deniz adlı son stand-up'ın Harbi Açık Hava'daki sahnelenmesini 8 gün önce YouTube'da paylaştı. Video bu arada milyonlarca görüntüleme aldı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasına CİMER'e yapılan 185 şikayet de eklendi. Tatil için gittiği yurt dışı seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alındığı Göktaş savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Hiçbir değeri aşağılamak ya da hakaret amacı gütmediğini söyledi. Deniz Göktaş savcıya ifade verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu an görüntülere de yansıdı. Destek için Çağlayan Adliyesi'ndeydi bu arada. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Deniz Göktaş tutuklandı.
2: Ve
1: cezaevine gönderildi.
3: Geri kalan herkesin suratında aynı ifade var. İyi insan zaten söyle.
1: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar arttırılıyor. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
4: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüler önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. Suç işleyen çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. 17-18 maddelik teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak cezasızlık algısını giderici düzenlemeler yer alacak. Teklifle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Teklifle suç işleyen çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklifin tatile girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
1: Şimdi Haziran ayında enflasyon %0,99 olarak açıklandı. Memura ve memur emeklisine %13,52 zam başlığıyla biz veriyoruz. Zam ve en düşük emekli aylığı düzenlemesini elbette konuşacağız. SGK uzmanı Murat Bal stüdyo konuğumuz. Bakacağız artık nedir ne değildir. Çünkü öngörülerin altında kalan Haziran enflasyonuyla zamlı maaşlar böyle daha farklı konuşuluyordu ama beklentinin biraz altında kaldı. Onu konuşuruz, hem Türkiye geneline bakarız. Nereye kadar, ne zaman ne kadar yeterli diye. Ya da enflasyonun yanında bakıldığında altında ne kadar erir. Çünkü niye? Yeni yıl zammına kadar memur ve emeklinin yaşam standartlarını gerçekten bakıldığında bu zamlar korumaya yeter mi diye bakarız. Önce bir değerlendirme alayım sizden.
5: Evet, sizin de söylediğiniz gibi enflasyon aslında beklentilerin çok altında kalmadı. 1-1,5 arasında bekliyorduk.

0: yani yaklaşık bir olarak geldi. Tabii yaptığımız hesaplamalarda biliyorsunuz ki hem memur maaşları hesaplanıyor hem SSK Bağkur maaşları hesaplanıyor
1: tabii.
0: Bu veriyle. Biraz memur maaşları, memur emeklisi maaşları altta kaldı. Hı-hı. Bunun sebebi hesaplama yöntemi. Çünkü hı-hı. orada toplu sözleşmeden gelen rakamın üstüne konuluyor. Enflasyon farkı 17.76 olarak kesinleşti. Bugün de biraz önce dediğiniz gibi AK Parti meclise bir kanun teklifini sundu 23.000 olarak. Tabii burada
1: tek tek bakalım mı? Mesela
0: bakalım,
1: üniversite mezunu bir memur.
0: Evet. 2026, bu en düşük memur maaşı.
1: En düşük memur maaşı.
0: Evet,
1: en düşük memur maaşı ne kadar oldu?
0: 73.070 TL'ye geldi. Hmm. En düşük memur maaşı. Burada işte uzman doktor, hep doktorların
1: biliyorsunuz ki.
0: Öğretmenlerin ve doktorların maaşları devamlı gündeme gelir. Öğretmenimizin maaşı 1'e 4'te olan bir öğretmenimizin 83.254 liraya geldi. Polis memuru 8'e 1, 92.618 oldu. Hemşire 5'e 1, üniversite mezunu olanlar 84.845'e geldi. Mühendis 109.185'e geldi. Uzman doktor 150.000'den 170.730'a çıktı. Burada en düşük memur emeklisi aylığı da çok önemli.
1: Tabii.
0: Özellikle geçen dönem hariç, yani 2026 başı hariç yaklaşık 4-5 artışta memur emeklilerimiz hep geride kalmıştı. Hı-hı. O sebeple bu çok önem arz ediyor.
1: Çünkü arada fark da var değil mi? Maaş farkları, bu zam oranları şey olsa da yani çok ciddi bir fark var herhalde. Memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklisi arasında.
0: Tabii yani SSK orada emeklilerinde düşük maaşlar olabiliyor Hülya Hanım. Yani
1: evet.
0: Asgari ücret çünkü her zaman memur maaşlarından tabii düşük olmuştur. Dolayısıyla onun üzerinden ödenen SGK primi de daha az olduğu için bir. İkincisi memurların hizmet süresi daha uzun. Emekli olabilmek için. SSK ve Bağkur'da daha kısa sürelerle hizmet edip emekli olmak var. Özellikle SSK'da, Bağkur'ta böyle değil ama o sebeple daha düşük maaşlar olabiliyor. Memur lisans seviyesinde 4.1'deki memurumuz 31.903 emekli, bunlardan bahsediyoruz. Öğretmenimiz 46.715 liraya geldi. Polis memuru 46.836. Hemşire 46.715. Müsteşar en üst maaş 112.140 TL'ye geldi emekli maaşından.
1: Emekli maaşı olarak.
0: Evet.
1: SSK ve Bağkur'u da isterseniz onları da siz
0: söyleyeyim. Evet, SSK Bağkur emeklilerimize evet şöyle geçeyim.
1: Tabii.
0: SSK Bağkur emeklilerimizde burada 2008 öncesi, tabii burada çok önemli. Aslında burada aylık bağlama oranlarına bir atıf var.
1: Tabii.
0: Özellikle 2008 öncesinde aylık bağlama oranları daha yüksekti ama 2008 sonrasında düşmesinden kaynaklı olarak maaşlardaki düşüklükler de zaten bunu gösteriyor. 21.481 liradan 25.296 TL'ye gelen maaş var. 17.76 uygulanıyor bunlara. SSK 2008 sonrasında 20.000 TL'den 23.552'ye. SSK Tarım, bunlar en düşük emekli maaşlarımız bugün itibariyle. Meclise verilen kanun teklifiyle de 23.552 TL'ye
1: yani
0: gelmiş olacak.
1: TL oldu. Şimdi bir sonraki ledimize de bir bakalım. Ondan sonra ben sizi masaya alacağım, biraz konuşalım. En düşük aylığın alım gücüne bakıyoruz. Bakın Ocak 2019'dan Temmuz 2026'ya kadar, öncelikle arkadaşların eline sağlık, çok güzel hazırlamışlar. En düşük emekli maaşı, net asgari ücret, asgari ücrete oranı dolar karşılığı. Niye böyle bir tablo hazırladık? Çünkü asgari ücretle bir şekilde o oranla kıyaslama, dolarla kıyaslama birçok şey, çünkü onun
0: tabii
1: üzerinden, dolar üzerinden bu tablo
0: alım gücünü gösteriyor.
1: Alım gücünü gösterir. Bu tablo ne anlatıyor bize?
0: Ya bu tablo bize anlattığı, bir kere şöyle söyleyelim, doların yükselmesinde de tabii ki belli bir düşüklük var. Yani
1: tabii
0: normalinden daha düşük bir dolar kuru olduğu hep söylenir piyasada.
1: Tabii.
0: Bunun bir etkisi var. İkinci olarak evet, dolar gücünde, burada dolar üzerinden alım gücünde artış var ama
1: evet,
0: özellikle son yıllarda bu pandemi sonrasında ülkemizde yaşanan enflasyon, bu gıda enflasyonu, kira enflasyonu maalesef ki sadece dolar üzerinde bu gözüken alım gücünü evet bize ispat ediyor ama o enflasyon da aynı zamanda hane halkı gelirini düşürücü bir seviyede. Bunun da ben altını çizmek istiyorum. Asgari ücrete oranı çok önemli.
1: Önemli.
0: Gerçekten çok önemli. Özellikle 2018-17'den sonra makas biraz tersine döndü.
1: Tersine döndü.
0: Çünkü daha öncesinde

0: emekli maaşlarımız, en düşük emekli maaşlarımız asgari ücret seviyesinin üzerindeydi. Ondan sonrasında makas tersine
1: döndü. Zaten bütün mesele o, makas tersine döndükten sonra da isterseniz sizi böyle alayım, biraz konuşalım. Bütün mesele de makası, o tersine dönen makası tekrar tersine çevirebilmek.
0: Evet.
1: Yani o ne kadar mümkün onu bilmiyorum. Çünkü işte asgari ücretin altında hani kalmaması gerekiyor. İşte emekli maaşlarının ya da işte bakıldığında ama şu an için öyle değil. Biraz şeyi konuşmakta fayda var aslında, işte yılbaşına gelene kadar o zamanlama, o süreç içinde enflasyonla bu emekli maaşları ciddi bir mücadele halinde.
0: Tabii.
1: O yüzden hani ne kadar memurun, emeklinin standartlarını korumaya yeter. Buradan başla.
0: Ya şöyle söyleyelim, bir kere ülkemizde gerçekten bir enflasyon problemi var. Bunu özellikle pandemi döneminden sonra uzun yıllar artık diyebileceğimiz noktada bir enflasyon problemimiz var. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Evet. Gıda enflasyonu devamlı haberlerini yapıyoruz. Evet. Kira enflasyonu, yine bugün de kiraların %30'un üzerinde arttığı haberi geldi. Şimdi bu en önemli konu. Özellikle İstanbul'da ve büyük şehirlerde, tabii ki İstanbul başat olmak üzere büyük şehirlerde bir kira problemi var. Bütün bunları değerlendirdiğimizde alım gücünde kayıp var. Bu alım gücü kaybı da zaten bu serzenişlerin aslında sebebi. Yoksa dolar üzerinden baktığımızda bizim maaşlarımız artıyor. Hı hı. Dolar üzerinden gayri safi yurt içi hasılamız artıyor. Ama alım gücü olarak burada problem yaşıyoruz. Belki bunun çözülmesi gerekiyor. Zaten şu anda bizim enflasyonu çözdüğümüzde bütün bunların da yerine oturacağını bütün ekonomistler de, ben de dahil olmak üzere söylüyoruz.
1: Tabii. Ek bir düzenleme gerekir mi ya da yapılır mı?
0: Gerekir ama şu anda ben yani 2026 için bunun çok olabileceğini öngörmüyorum Hülya Hanım. Şöyle söyleyeyim. Özellikle 2025 yılında, ben bunu hep örnek veriyorum, bayram ikramiyesi 4000 TL'ydi emeklide, 2026'da da 4000 TL zam yapılmadı. Yani burada bütçe olanaklarının kısıtlı olduğunun bence bir göstergesi ve bu da yeni bir zamın, bir iyileştirmenin veyahut da seyyanen zamın, refah payının 2026 için çok öngörülmediğini ben anlıyorum. Çünkü 2026 daha çok talep enflasyonunu, bizim ekonomi programımızın en önemli konusu talep enflasyonu. Tabii. Talep enflasyonunu kesmek için de bu maaşlar üzerinden de bir uygulama yapılıyor. Doğal olarak da 2026'da bu sebeple ben çok artış beklemiyorum ama 2027 özellikle benim açımdan farklı bir bakış açısı var burada. Yani, şöyle, hem ülkenin seçim sattım haline artık yaklaşması.
1: Orada biraz daha farklı olacak. Tabii, çünkü yani, tabii ekonomi politikası, politik söylemler biraz daha olabilir. Seçim süreçleri hep öyle olur biliyorsunuz.
0: Hep öyle olur. Yani ülkemizde sonrasında de böyle yaşandı. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben bunu da çok önemsiyorum. Evet, emeklilerimizin maaşında kısıtlı artışlar yapabiliyoruz vesaire ama mesela emeklilerimizin promosyonları var. 2023'ten beri kamu bankalarımız emekli promosyonlarını artırmadı. Bakın, bunun altını çizmek istiyorum. 8 ila 12 bin lira arasında 2023'te belirledi. O dönemki 8-12 bin liranın bugünkü karşılığı 35-40 bin liralara gelebiliyor. Dolayısıyla burada kamu bankalarımızın bu promosyon rakamlarını artırması bir anda özel bankaların da promosyon yarışına girmesine sebep
1: tabii
0: olacak.
1: Tabii, çünkü o rekabet ortamını tabii, bir şekilde doğuruyor.
0: Tabii, yani buradan kamu bankalarının bunu yani yapması gerektiğini ben bir kere daha hatırlatıyorum. 3 senedir yapılmadı.
1: Tabii. Şimdi ara zam gelir kaybının karşılayacak mı sorusu herkesin sorduğu en temel soru. Çünkü bakıldığında işte yeni yıl kadar oradaki bir 6 aylık yaşam standartını da korunması gerekiyor. İşte o ne kadar korunur onu bilmiyorum. Şimdi tabii maaş artışlarına bakıldığında sadece burada bir 6 aylık enflasyon baz alınıyor. Evet. Tabii yani refah payı ya da farklı bir
0: yok.
1: Yani farklı bir güncelleme modeli belki bu sene gelmez artık ama bu seneden sonra 2027 de olacak. Biraz daha olacak ve farklı olur diyorsunuz. Şöyle bir şey var, yani sosyal güvenlik sistemi açısından ne kadar sürdürülebilir diye bir şey soruluyor. O da şu, yani en düşük emekli aylığı uygulaması, işte düşük prim ödeyenle yüksek prim ödeyen arasındaki o dengeyi ne kadar bozuyor, bozuyor mu? Eğer bu böyleyse ne kadar sürdürülebilir
0: SGK açısından geliyor? Bu konu gerçekten çok fazla serzenişe yol açıyor. Şöyle bir örnek vereyim şimdi. Biraz önce aylık bağlama oranlarından da bahsettik. Tabii. Aslında o konuyla da alakalı. Şimdi siz 3000

0: 600 günde emekli olduğunuzu düşünün. Bugün itibariyle 12-13 bin lira bir kök maaş bağlanıyor. Buna hazine desteğiyle 20 bin lirayı alıyoruz, getiriyoruz. Bir Bağkurlumuz 9 bin günde emekli oluyor. 18.500-19 bin lira maaş bağlanıyor. Onu da 1000 lira destekle, 1500 lira destekle yine 20 bine getiriyoruz. Peki. Şimdi bir tarafta 3600 günde emekli olan bir vatandaşımız var. Bir tarafta 9 bin günde yaklaşık 5400 gün fark var. 15 senenin üzerinde bir farktan bahsediyoruz. Şimdi bu ikisini aynı potaya koyduğumuzda İşte orada Bağkurluğu'nun serzenişi başlıyor. Tabii ki haklı olarak. Şimdi buradaki yapılması gereken şey, ben bunu birkaç kere de söylüyorum. Bizim sosyal güvenlik sistemimizin böyle masanın üstüne yatırılıp bir cerrah hassasiyetinde bazı noktalarına temas etmek gerekiyor. Müdahale etmek gerekiyor ve tedavi etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bu. Bunu nasıl tedavi ederiz? Daha öncesinde Bakanımız Mehmet Şimşek bu konuda açıklama yapmıştı. Ben yani heyecanla bunun nasıl bir model olacağını bekliyorum. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcımız açıklama yaptı. Sene sonunda en düşük emekli maaşı uygulamasının durdurulabileceği, yani şöyle aslında değiştirilebileceği diyelim. Nasıl?
1: Ama orada çok ciddi bir sistem değişikliğine ihtiyaç olduğu zaten sürekli söyleniyor. Evet. Yani sadece siz bu işlere mesai harcayanlar tarafından da değil aslında. Yani siyaseten de zaman zaman böyle hani küçük böyle nüanslarla dillendiriliyor. Evet. Hani bu ne zaman olur onu bilmiyorum. Ama orada ciddi bir sistem değişikliğine ihtiyaç var yani.
0: Var, kesinlikle var.
1: Yük de oluştu.
0: Tabii bir de şöyle bir şey var. Sosyal güvenlik dediğimizde hepimizi ilgilendiriyor. Yani hepimizin bir sosyal güvenlik güvencesi var. Hepimiz iş yerlerinde çalışıyoruz. Hı hı. Çalışmasak evde otursak yine sosyal güvenlikten, GSS'den faydalanıyoruz. Tabii. Bunun gibi pek çok konu sosyal güvenliği aslında halkın birebir noktasında bir gündemi yapıyor. Yani herhangi bir konusu sosyal güvenliğin bir anda gündem olabiliyor. İşte emekli maaşları diyoruz 17,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Memur diyoruz 4-5 milyon insanı ilgilendiriyor.
1: Peki asgari ücret kaç kişiyi ilgilendiriyor?
0: Mesela asgari ücret.
1: Şimdi asgari ücret konuşmadan da olmuyor. Asgari ücret yani bir şekilde yani zamlanmadı. Asgari ücrete zam gelir mi gerçekten? Yani o da merak ediliyor ama artık hani ne olur onu bilmiyoruz.
0: Ya şu anda
1: biraz
0: hiç
1: o zor gözüküyor.
0: Gündem yok. Biraz önce bahsettiğim talep enflasyonu sebepli olarak bu konuda da bir çalışma olduğunu ben şu anda hiçbir gündem olarak duymadım. Hmm. Hiçbir kulis bilgisinde de duymadık. Ancak şöyle bir şey var. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Asgari ücreti seneye başladığımız rakamla bugün geldiğimiz rakam nominal olarak aynı. Ama alım gücü açısından yaklaşık 5 bin liralık kayıp var.
1: Zaten bütün mevzu alım gücü değil
0: Tabii.
1: mi? Yani o yüzden mesela hani emeklinin, işte memurun, bütün bu zam alan, yani bütün Türkiye'deki vatandaşların aslında standartlarının ne kadar korumaya yeterli mevzusu da en temel sorulardan bir tanesi yılbaşına Aynen. kadar. Bütün mevzu alım gücü.
0: Aynen öyle. Alım gücü çok önemli. Zaten bizim enflasyon belimizi kırıyor. Yani neresinden bu işin şeyine gelirsek ben enflasyonu vücuttaki ateşe benzetiyorum. Yani doktor başka bir organa müdahale edecek ama ateşi düşürmeden o organa da müdahale edemiyor. Yani enflasyon vücuttaki ateş gibi, önce onun düşmesi, en azından kontrol edilebilir bir seviyeye gelmesi, ondan sonrasında bu yapısal reformlar, maaşlar gerçekten anlamlı hale gelecek. Bakın 2003'lerde, 2005'lerde, 2006'larda biz yapılan maaş zamlarını hiç bu ekranlarda konuşmuyorduk, biliyor musunuz Hülya Hanım? Niye? 9, 10, 11, 12 enflasyon oluyordu. Bunun 1-2 puan üstünde maaş artışı oluyordu. Bunlar çok gündem bile olmuyordu. Ama ne zamanki enflasyon yükseliyor, evet, ne zamanki maaşlar erimeye başlıyor, ondan sonra işte emekli maaşlarımız
1: sonra
0: gündem
1: hep
0: oluyor.
1: Böyle çok uzun bir süre dejavu etkisi oluyor. Evet. Yani o hep aynı kalıplarla bu sefer konuşuyorsunuz. Çünkü aynı şeylerle karşılaşıyorsunuz.
0: Evet,
1: o yüzden ekonomik açıdan bakıldığında orta vadeli programında ilerlemesi açısından yani çok ciddi bir orada da bir devinim gerekiyor galiba. Şimdi maaş artışlarında sadece 6 aylık enflasyon ne yazık ki baz alınıyor. İşte onu konuşuyoruz. Refah payı yok. Farklı bir güncelleme modeli yok. Şöyle şu oranı ne kadar verebilirsiniz? Yani memur ve emeklinin maaşları Temmuz itibariyle işte bütün bakıldığında hepsi güncellendi. Zam sonrası memur ve emekli memur maaşlarını da şu an ekrana verdik. Eğer yılın ikinci yarısında özellikle mesela enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirse Ocak ayına kadar alım gücünde ne olur? Ortalama oran nasıl bir oran verirsiniz? Ne kadar bir erime olur?
0: Ya şöyle söyleyeyim, seneye başlarken Merkez Bankası'nın koyduğu hedef, enflasyon hedefi zaten güncellendi. Hı-hı. Yani 29'lara kadar geldi.
1: Hı-hı. O daha gerideydi çünkü.
0: Evet, tabii daha gerideydi. Çok daha gerideydi.

0: çok daha gerideydi. Oralara kadar geldi. Bunun en büyük sebebi aslında ülkemiz kaynaklı da değil. Yani özellikle İran, Amerika, İsrail savaşı gerçekten çok ciddi manada hem bölgede hem global olarak ekonomiyi çok ciddi etkiledi. Burada akaryakıt fiyatlarının artması gibi gübre fiyatlarının artması o tarımı etkiliyor derken bir silsile oluştu orada. En büyük etki oradan geldi. Bunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Tabii ki bu enflasyonun kontrol edilmesi, hedeflenen düzeyde kalması şartıyla yani 29-30'larda kalması şartıyla yine bu tolere edilebilir. Ama nihayetinde bizim enflasyonu düşürme hedefimizde bir gecikme oldu.
1: Gecikme oldu tabii ki. Orada da
0: yani,
1: evet.
0: Tabii ki bir gecikme oldu. Bizden kaynaklanmasa bile, ülke içindeki bir gelişmeden kaynaklanmasa bile bu gecikme maalesef ki yaşandı. Bu gecikme de işte bizim yine aynı yere geliyoruz. Alım gücümüzü etkiliyor.
1: Etkiliyor. Ben çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun. Murat Bal, SGK uzmanı. İşte zamlar belli oldu. Haziran ayında da enflasyon %0.99 olarak açıklandı. Memurların, emekli memurların maaşları, en düşük emekli aylığı düzenlemesi. Bunların hepsi de netleşti. Bakalım ne olacak yeni yıl sonrası. Ocak ayında artık yani süreç. Bir süre bunu konuşmayız ama bir süre sonra yine konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Ben devam edeceğim akşam haberlerine. Ve NATO zirvesine gerçekten sayılı günler kaldı. Ankara'da yapılacak ve gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. NATO'nun eski genel sekreterleri de Ankara zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önemine dikkat çekerek zirveden beklentilerini dile getirdiler.
2: Zirvenin önemini vurguladılar. Türkiye'nin ittifaktaki gücüne dikkati çektiler. Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer ve Jens Stoltenberg Ankara NATO zirvesini değerlendirdi. 11. Genel Sekreter Jaap de Hoop Scheffer Türkiye'nin ev sahibi olmasına dikkat çekti.
3: İstanbul'da Türkiye'de katıldığım ilk zirve olan NATO 2004'ten sonra Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahibi rolünü yeniden üstlenmesinin vakti çoktan gelmişti. Bu, Türkiye'nin sahip olduğu ciddiyetin, siyasi ve askeri ağırlığının bir kabulüdür.
2: Jaap de Hoop Scheffer, Ankara zirvesinin birçok konuda mutabakat sağlayacağını söyledi. Lahey zirvesinde kabul edilen %5 savunma harcamasının Ankara'da tekrar gözden geçirileceğini vurguladı.
4: North America and Europe.
2: 13. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirveden beklentilerini dile getirdi.
5: Benim temel beklentim zirvenin birlik mesajı vermesidir. NATO müttefikleri arasında ticaret, İran, iklim ve diğer bazı konularda görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar bulunsa da zirvenin Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tüm müttefiklerin birlikte durduğunu, birbirimizi koruduğumuzu, birlikte olduğumuzda ayrı olduğumuzdan daha güvende olduğumuzu açıkça ortaya koymasını bekliyorum.
2: Stoltenberg, Türkiye'nin ittifakı olan katkılarına da açıklamasında yer verdi. Görevde olduğu süre boyunca en gurur duyduğu kararınsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeler neticesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı olduğunu belirtti.
1: Şimdi Trump diyor ki İran aslında her şeyi kabul etti. Şöyle anlaşmazlıklar bir taraftan sürüyor. Amerika ile İran arasında mütabakat sağlanmasına rağmen diyelim. Amerikan Başkanı Trump ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti İran diyor ama derken de Tahran yönetimi buna karşı çıkıyor her zaman olduğu gibi. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturabileceği de belirtiliyor.
2: ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa dikkat çekti. Boğazdaki düğme çözüm aranırken taraflar arasında kritik görüşmenin tarihi kesinleşti. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Trump'ın iddiasının aksine taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam etti. ABD öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen ve Boğaz'ın geleceğine odaklanan bölgesel güvenlik toplantısına Tahran'dan tepkiler peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise bu tür toplantılar ABD'nin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını gizlemeyi amaçlayan göstermelik adımlarda

0: ibarettir ifadesini kullandı. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken İran ve Umman'ın Hürmüz yönetimi için idari ücret toplanmasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Planın kabul edilmesi halinde Boğaz'ın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı Boğaz'ın ücretli hale gelmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturması bekleniyor.
1: Tam 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor Venezuela. Hayatını kaybedenlerin sayısı bu arada 2595'e yükselirken 12.000'den fazla da yaralı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Can kayıplarının artmasından ve sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediliyor.
0: Venezuela'daki depremde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma ihtimali her geçen saat azalıyor. Can kayıplarının 2000'i geçtiği depremler sırasında La Guaira eyaletinde bulunan bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Binlerce afetzede ise stadyumlara sığındı. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi. 6000 aşkın kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirten Rodriguez, felakete geç müdahale edildiği suçlamalarına devletin tüm mekanizmalarını derhal harekete geçirdik sözleriyle yanıt verdi. Hükümetin evsiz kalan afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konutlar tahsis edeceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ise Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısı yaptı. Sağlık tesislerinin kapasitesinin üzerinde çalıştığı kaydedildi. Su ve sanitasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar ve nüfusun yetersiz hijyen koşullarına sahip barınaklara yerleştirilmesinin sağlık risklerini artırdığı belirtiliyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 58 bin binanın hasar aldığı, yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
1: Ve Polonya'da ışık ihlali yaparak hem zemin geçitten geçmeye çalışan araca tren çarptı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Trenin metrelerce sürüklediği araçtaki iki kişi yaralandı.
2: Işık ihlali yaptı. Treni hesaba katamadı. Hem zemin geçitten geçmeye çalışan araca tren çarptı. Kaza Polonya'nın Częstochowa kentinde yaşandı. Hem zemin geçitten geçmeye çalışan bir araca tren çarptı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken trenin metrelerce sürüklediği araçtaki iki kişi yaralandı. Polonya Devlet Demiryolları kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde araç sürücüsünün kırmızı yanıp sönen ışıklara rağmen hem zemin geçitten geçmeye çalıştığı, bu esnada trenin araca çarptığı görüldü. Kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandığı, yüzlerce yolcunun etkilendiği belirtildi. Polonya polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Hem zemin geçitlerde meydana gelen kazaların %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığı belirtiliyor.
1: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli. 8 Temmuz. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa bu arada Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Yani iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı duruşmadan günler önce Habertürk muhabiri Alihan Tok'a konuştu.
3: İlk baştan beri adalet, adalet, adalet dedim.
4: Oğuz Murat acıya çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
5: Ben akşamları çocuğumun, oğlumun kapısında oturuyorum gece 12'lere kadar. Ya gelirse, hanım 2 yıl geçti artık gelen giden yok. Olmayacak.
4: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un

0: neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Başsavcılık, Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un ABD'den iadesi bekleniyor.
1: Bu iade süreci bir günde hallolabilecek bir iş. Yani 7 Temmuz'da bir sürpriz yaşayıp bu kişilerin havaalanına geldiğini duyabiliriz belki.
2: Kanuni yoldan, hukuki yoldan ben adalet için bir şey istemiyorum. Ya geldi ülkeye bir gün yattı, razıyım.
0: Timur Cihan Timur'un babası Doktor Bülent Cihan Timur aracılığıyla Oğuz Murat Acı'nın eşi ve kazada yaralananlar davadan vazgeçmişti. Duruşmaya günler kala baba Özer Acı'ya da davadan vazgeç teklifi geldi.
2: 28 aydır benim kapımı çalmayan mahkemeye bir hafta kala, 15 gün kala sağdan soldan oradan buradan saldırıyorlar. Şu yüreğime taş basarak oğlumun maneviyatını satmam. Ben bugüne kadar devletime güvendim. Bundan sonra da devletime güveneceğim.
0: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
1: Biz şunu umuyoruz. 8 Temmuz'a duruşma günü verilmişse 8 Temmuz'a kadar getirileceklerini düşünüyoruz.
2: Ömrüm vefa ettiğim müddetçe davamın arkasındayım. Maddiyatla maneviyatının savaşıdır. Ama ben kazanacağım. Ben parayla adalet olmayacağını bu davada görülecek.
3: Ve Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü adeta katliam yapmış, 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Kendini nasıl savunmuş bakalım.
4: Ciple refüje çıkıp yayaların arasına daldı. Yaşları 15-18 arasındaki iki kardeş ve kuzenlerine çarptı. 4 kişiyi hayattan koparan sürücünün yargılanmasına başlandı. Mersin'de 2 Şubat günüydü. 25 yaşındaki psikolog Melis Kuş yönetimindeki cip tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Facianın ardından Melis Kuş tutuklandı. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlenen sürücü asli kusurlu bulundu. Hakkında 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Seyir halindeyken tırın şerit değiştirip aracına temas ettiğini öne sürdü. Aracının refüje savrulduğunu belirterek yayalara çarptığımı hatırlamıyorum. Yayaları görsem tırın altına girerdim dedi.
5: Mahkeme heyetine bu kazanın bir taksirle işlenmediğini, olası kasta bir katliam olduğunu, olası kasta işlendiğini anlatmaya çalıştık. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız, peşini bırakmayacağız.
4: Kazada ölenlerin aileleri ve yaralananlar duruşmada sürücüden şikayetçi oldu. Mahkeme olay yerinde akşam vakti keşif yapılmasına ve yaralılara dair adli tıp raporunun beklenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
3: Bir cana mal oldu beton parçaları. Şimdi diyeceksiniz ki nerede? Aslında İstanbul'da eski binaların çökmesi ya da bu dış cephelerin dökülmesi için depreme gerek yokken çoğu zaman böyle karşılaşabiliyoruz. Çatıdan düşüyor beton, bir cana mal oluyor. Tıpkı Bayrampaşa'da olduğu gibi iki katlı bir apartman. O apartmanın çatısından düşüyor beton parçası. Bakalım.
4: Kapıda oturmuş hava alıyordu. Binanın çatısından kopan beton parçasıyla canından oldu. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 54 yaşındaki Fatma Kalkancı, evde sıcak havadan bunalmış dışarı çıkmıştı. İki katlı binanın önünde vakit geçiriyordu. Bir anda çatıdan beton parçaları koptu.
6: Gürültü patırtı koptu. İşte balkondan çıkma şeyi komple. Yengem oturuyordu burada, abimin işi. Üstüne düştü.
4: Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Haliç Kongre Merkezi'ne düzenlendi. Tarım sektörünün temsilcileri buluşmada bu arada bir araya geldiler. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar sürdürülebilir tarım için üreticilere desteğin devam edeceğini söyledi. Ses açalım.

0: Biz bu programı 2021 yılında başlattık. Bu sene 5.'sini düzenliyoruz.
1: Tarım sektörünün paydaşları bir araya geldi. Ziraat Bankası'nın başlattığı ekosistem buluşmasının 5.'si Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
0: Bugün burada 81 ilden üreticilerimiz var, çiftçilerimiz var, kooperatifler var, akademisyenler var, işte finans kesimi olan bizler varız, Tarım Bakanlığı yetkilileri var, tarım sigortalarında yer alan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla aslında ekosistemin bütün unsurları burada. Ne konuşuyoruz? Aslında gün boyunca tarımı konuşuyoruz. Tarımda verimliliği konuşuyoruz. Sürdürülebilirliği konuşuyoruz.
2: Buluşma çok güzel. Şu an dünyanın en güzel kirazı var karşınızda. En dayanıklı Lapseki devi diyoruz bu kiraza.
1: Yaş ve kuru meyve, bakliyat, süt ürünleri. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen üreticiler kurdukları standlarda ürünlerini tanıttı.
3: Çok iyi bir organizasyon. Bizleri sadece kısıtlı bir bölge değil, Türkiye ile buluşturuyorlar.
0: Üreticimiz buraya geldiğinde gerek akademisyenlerden, gerek buradaki tartışmalardan, gerekse birebir iletişimden, burada herhangi bir fikirden bir kıvılcım alıp kendi iş yerine gittiğinde işini biraz daha farklılaştırarak, biraz daha iyi yaparak, herhangi bir sürecinde biraz daha iyi bir şey yapabiliyorsa ne mutlu bizde.
4: Burada Ayvalık'ımızın doğal yeşil zeytinleri, sele zeytinimiz, yuvarlama zeytinlerimiz, taş baskı, soğuk sıkım zeytinyağlarımız mevcut.
5: Dünyada dünya fanının 162'ni karşılayan bir ülke konumundayız.
6: Yıllardır fuarlara katılıyorum. Bu kadar çapta, büyük çapta bir organizasyon olup da kusursuz olan ilk defa gördüm.
7: Beri grubunda, meyve grubunda hem fidan hem de üretim yapmak, hem de normal meyve üretimi yapmaktayız. Tamamen Ziraat Bankası'ndan aldığımız teşvik ve kredilerle yatan bölgesindeki yerimizi kurduk.
0: Biz bugün itibariyle 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon TL tarımsal kredi kullandırmış bir bankayız.
1: Ve kadın girişimciler. Anadolu'nun farklı noktalarında kurdukları kooperatiflerle yerli üretimin gücü olmaya devam ediyorlar.
8: Biz gül üreticisiyiz. Kadınlarla birlikte el ele vererek bir kooperatif kurduk.
9: Kadın kooperatifiyiz. 58 kadın köyün gelinleri olarak kadın kooperatifimizi kurduk. Hem yöresel ürünler yapıyoruz hem de yöresel yemekler kır lokantası işletiyoruz.
0: Bugün itibariyle biz 79 bin kadınımıza 82 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdayız. 155 bin gencimize 230 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdayız.
1: Sürdürülebilir tarım projelerinin de tanıtıldığı buluşma her yıl üreticileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.
0: Gerçekten çok verimli, nitelikli, faydalı bir program olduğunu kanaatindeyiz. İnşallah bunu her sene devam ettireceğiz.
10: Ve zirveye çok az kaldı dedik. NATO zirvesine yine Gizem Özsun sizinle birlikte olacak. Gizem bilgilendirecek, aktaracakları var elbette. Dış haberler müdürümüz. Ben sözü Gizem'e bırakıyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.

0: NATO liderler zirvesine son 4 gün. 36. zirve bu yıl Ankara'da düzenlenecek. 7-8 Temmuz'daki zirve nedeniyle Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri de devrede olacak. 70 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev alacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak. Toplantının olacağı Beştepe ve liderlerin kalacağı otellerde de adeta kuş uçurtulmayacak. Şimdi tüm detayları haberde izleyelim.
1: Etimesgut Havalimanı'ndan itibaren üst düzey tedbirler devreye girecek. Çok sayıda emniyet ve jandarma personeli sahada olacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak.
2: 36. NATO zirvesi süresince Ankara'da adeta kuş uçurulmayacak. Tedbirler çerçevesinde 55 bini silahlı polis ve jandarma olmak üzere toplam 70 bin personel görev yapacak.
1: Terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, asayiş, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer, trafik özel harekat ve jandarma komando birimleri sahada olacak. Etimesgut Havalimanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uçağının yanı sıra liderlere ait uçaklar iniş yapacak. Esenboğa Havalimanı içerisinde ve çevresinde de ekipler teyakkuzda olacak.
2: Havalimanı güzergahlarında jandarma komando timleri görev üstlenecek. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak.
1: Ve kırmızı alan. Zirvenin yapılacağı Beştepe'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan içerisinde yer alacak. Birçok ana arter, cadde ve bulvar görevlilerin dışında kullanıma kapatılacak.
2: Liderlerin ve delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri uygulanacak. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü bir şekilde sağlanacak.
1: Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Zirve süresince Ankara hava sahasında da kısıtlama uygulanacak. Valilik izni dışında kent genelinde her türlü İHA, drone ve benzeri araçların uçuşu yasaklandı. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Kent genelinde açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto, miting ve çadır kurma gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişiminde bulunmasını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. İstihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları içinde ayrı güvenlik planlaması yapılacak. NATO zirvesi kapsamında İtalya'ya ait bir SAMT-T sistemi de Konya'dan güvenlik tedbirlerine katkı sağlayacak. SAMT-T mobil karadan havaya savunma sistemi Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak görülüyor. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMT-T NATO sistemlerine entegre edilebiliyor. Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor.
0: Evet, güvenlik önlemlerini gördük. Gelelim zirvenin en önemli gündem maddesine. Bu yıl yapılacak zirvede en önemli konu başlıklarından bir tanesi ülkelerin savunma harcamaları olacak. İttifaka üye 32 ülke savunma harcamalarının arttırılmasını masaya alacak. Şimdi burada bir tabloyla biraz anlatmaya çalışacağız. 2014'ü gösteriyoruz. Neden derseniz, 2014'te ittifak üyeleri gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini savunmaya ayırmaya konusunda uzlaşmışlardı. Burada 2014 rakamlarını görüyorsunuz, hemen hemen hepsi %2'nin altında, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hariç. Bu hedef uzun yıllar boyunca devam etti. Yani 2014'ten bugüne kadar devam etti. Fakat bir tek geçen sene bu hedefe tüm üye ülkeler ulaşabildi. O da 2025 verileriyle burada karşımızda duruyor. %2 hedefine ulaştı ama bu burada sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan zirvede, yani Lahey'deki zirvede bu hedef %5'e çıkarıldı. aldı. Yani ülkelere deniyor ki gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya harcayın. Fakat bir ülke var ki buna kati süratle karşı çıkıyor, İspanya. İspanya devlet başkanı diyor ki bu savunma harcamalarını bu kadar arttırırsak sosyal devlet kapasitesi zorlanır. Sırf bu nedenle geçtiğimiz zirvede İspanya bu karardan muaf tutuldu. Fakat bu zirvede de yine en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu söyleyelim. Şöyle bir genel harcamalarına da bakarsak kimin ne kadar ayırdığına. Polonya 2025'te %4'ten fazla bir oran ayırmış gayri safi yurt içi hasılasından. Yine Estonya %3'ün üzerinde, ABD %3'ün üzerinde, Litvanya %4, bunu da söyleyelim, %5'e yakın bir hedef neredeyse. İngiltere yine %2 seviyesinde, Fransa da aynı şekilde. Almanya'da %2, geçtiğimiz gün Trump'ın buna ilişkin de bir eleştirisi vardı. Almanya dahil herkes çok az harcama yapıyor diye. Türkiye'ye bakarsak %2 hedefini tutturmuş 2025 yılında. Hatta bunun daha üzerinde olduğunu söyleyelim. İtalya ve İspanya'da geçtiğimiz yıl yani 2025'te bu %2 hedefini tutturdular. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri en çok harcamayı ben yapıyorum dese de burada biraz oranlara baktığımızda gayri safi yurt içi hasılanın oranlarına göre bunun Polonya'da ve bazı Baltık ülkelerinde oransal olarak ABD'ye göre daha fazla olduğunu da görebiliyoruz. Yine de bu Trump için tüm bunlar yeterli değil. ABD Başkanı'nın en şikayet ettiği konulardan birisi bu NATO'daki külfet paylaşımı. Dolayısıyla temel beklentisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın daha fazla para harcaması. Avrupa ise yeni bir güvenlik mimarisi arayışında. Peki bu zirvede süreç nereye evrilecek? Şimdi bunun yanıtına haberimizde bakalım.
1: Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu cümleyi kurduğunda yıl 2019'du. Dönemin Almanya Başbakanı Merkel ve bazı Avrupalı liderler Macron'la aynı fikirde değildi. Ancak bu değerlendirme önümüzdeki dönemlerde güçlü bir şekilde başlayacak tartışmanın belki de ilk işaretiydi. Fransız basınında Cumhurbaşkanlarının kulağına fısıldayan adam olarak tanımlanan Jacques Attali, Macron'un fikir babası olarak biliniyor. Aslında bu düşünce tam da ona aitti. Macron, Avrupa'nın artık uyanma zamanı geldi. Stratejik bir büyük güç olarak hareket etmeliyiz mesajıyla ittifak içerisindeki bir gerçekliği dillendiriyordu.
3: Sonraki yıllarda ABD-Avrupa arasındaki NATO temelindeki gerilim hızla büyüdü. Bu durum ittifakın ana aktörü ABD, NATO'dan ayrılacak mı tartışmalarında beraberinde getirdi. Ankara'daki NATO zirvesi olağan bir liderler zirvesi gibi görülebilir. Ancak uluslararası sistemin içinden geçtiği dönüşüm dikkate alındığında zirvenin önemi büyüdü.
1: Trump 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde de genel itibarıyla NATO'ya yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. İttifakın sık sık modasının geçtiği söylemleriyle dikkat çeken Trump'ın NATO'yu hedef almasının esas nedeni ise ekonomiyle ilintiliydi. Trump'a göre NATO üyeleri ittifakın ekonomik yükünü paylaşmada yetersiz kalıyor. Bütün maddi ağırlığın altındaysa Amerikan ekonomisi eziliyordu. Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde de fikirlerinde bir değişiklik olmadı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la İsrail arasındaki savaşta ise zirve noktasına ulaştı. Hatta o eleştirilerden birisinde Trump, NATO için kağıttan kaplan dedi. Korkak olmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri açısından öncelik yalnızca Avrupa değil, Hint-Pasifik bölgesi, Çin rekabeti ve küresel güç dengeleri Washington'ın dikkatini giderek daha fazla çekiyor. Bu nedenle Avrupa'da temel soru eğer Amerika yükünü azaltırsa Avrupa kendi güvenliğini sağlayabilecek mi? Ankara zirvesinin en önemli tartışmalarından birisi bu olacak. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa açısından önemli bir sınavdı. Batı'nın mühimmat stokları sanıldığından daha sınırlıydı. Güvenlik mimariyle ilgili yeni bir anlayış gerektiğini de ortaya koydu. Talep çok hızlı artarken üretim kapasitesi aynı hızda büyümüyor. Bu noktada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlenmesi beklentisi dile getiriliyor. Avrupa Türkiye'ye sadece asker sağlayan bir müttefik olarak değil, üretim kapasitesi sağlayan bir ortak olarak bakıyor.
0: Yayını kapatmadan sondaki bilgisini de aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO liderleriyle diplomasi trafiği sürüyor. İtalya Başbakanı Meloni ile bir görüşme yaptı. İki liderin gündeminde de savunma sanayindeki işbirliği ele alındı. Biz bu kadarını aktaralım. Detaylarını Faruk Aksoy ile ana haberde izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesi, Rusya'nın ittifakın genişlemesine dair kaygılarını daha da tırmandırdı. 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte, sadece NATO içinde değil, küresel ölçekte bir bölünme ve kriz ortaya çıktı. Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimali ise ittifakın sınırlarını hayli daralttı. Savaşta Rusya karşısında verilen desteğe rağmen NATO, Ukrayna'nın katılım hakkını kağıt üzerinde savunmaktadır.

0: marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık
3: görev üstlenecek Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak.
4: Ve kırmızı alan, zirvenin yapılacağı Beştepe'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan içerisinde yer alacak. Birçok ana arter, cadde ve bulvar görevlilerin dışında kullanıma kapatılacak.
3: Liderlerin ve delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri uygulanacak. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü bir şekilde sağlanacak.
4: Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Zirve süresince Ankara hava sahasında da kısıtlama uygulanacak. Valilik izni dışında kent genelinde her türlü İHA, drone ve benzeri araçların uçuşu yasaklandı. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Kent genelinde açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto, miting ve çadır kurma gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişiminde bulunmasını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. İstihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları içinde ayrı güvenlik planlaması yapılacak. NATO zirvesi kapsamında İtalya'ya ait bir SAMT-T sistemi de Konya'dan güvenlik tedbirlerine katkı sağlayacak. SAMT-T mobil karadan havaya savunma sistemi Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak görülüyor. Fransa, İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMT-T NATO sistemlerine entegre edilebiliyor. Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor.
5: Evet, güvenlik önlemlerini gördük. Gelelim zirvenin en önemli gündem maddesine. Bu yıl yapılacak zirvede en önemli konu başlıklarından bir tanesi ülkelerin savunma harcamaları olacak. İttifaka üye 32 ülke savunma harcamalarının arttırılmasını masaya alacak. Şimdi burada bir tabloyla biraz anlatmaya çalışacağız. 2014'ü gösteriyoruz. Neden derseniz, 2014'te ittifak üyeleri gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini savunmaya ayırmaya konusunda uzlaşmışlardı. Burada 2014 rakamlarını görüyorsunuz, hemen hemen hepsi %2'nin altında, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hariç. Bu hedef uzun yıllar boyunca devam etti. Yani 2014'ten bugüne kadar devam etti. Fakat bir tek geçen sene bu hedefe tüm üye ülkelere ulaşabildi. O da 2025 verileriyle burada karşımızda duruyor. %2 hedefine ulaştı ama bu burada sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan zirvede, yani Lahey'deki zirvede bu hedef %5'e çıkarıldı. Yani ülkelere deniyor ki gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya harcayın. Fakat bir ülke var ki buna kati süratle karşı çıkıyor, İspanya. İspanya Devlet Başkanı diyor ki bu savunma harcamalarını bu kadar arttırırsak sosyal devlet kapasitesi zorlanır. Sırf bu nedenle geçtiğimiz zirvede İspanya bu karardan muaf tutuldu. Fakat bu zirvede de yine en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu söyleyelim. Şöyle bir genel harcamalarına da bakarsak kimin ne kadar ayırdığına. Polonya 2025'te %4'ten fazla bir oran ayırmış gayri safi yurt içi hasılasından. Yine Estonya %3'ün üzerinde, ABD %3'ün üzerinde. Litvanya %4, bunu da söyleyelim, %5'e yakın bir hedef neredeyse. İngiltere yine %2 seviyesinde, Fransa da aynı şekilde. Almanya'da %2, geçtiğimiz gün Trump'ın buna ilişkin de bir eleştirisi vardı. Almanya dahil herkes çok az harcama yapıyor diye. Türkiye'ye bakarsak %2 hedefini tutturmuş 2025 yılında. hatta bunun daha üzerinde olduğunu söyleyelim. İtalya ve İspanya'da geçtiğimiz yıl yani 2025'te bu %2 hedefini tutturdular. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri en çok harcamayı ben yapıyorum dese de burada

0: Biraz oranlara baktığımızda gayri safi yurt içi hasılanın oranlarına göre bunun Polonya'da ve bazı Baltık ülkelerinde oransal olarak ABD'ye göre daha fazla olduğunu da görebiliyoruz. Yine de bu Trump için tüm bunlar yeterli değil. ABD Başkanı'nın en şikayet ettiği konulardan birisi bu NATO'daki külfet paylaşımı. Dolayısıyla temel beklentisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın daha fazla para harcaması. Avrupa ise yeni bir güvenlik mimarisi arayışında. Peki bu zirvede süreç nereye evrilecek? Şimdi bunun yanıtına haberimizde bakalım.
1: Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu cümleyi kurduğunda yıl 2019'du. Dönemin Almanya Başbakanı Merkel ve bazı Avrupalı liderler Macron'la aynı fikirde değildi. Ancak bu değerlendirme önümüzdeki dönemlerde güçlü bir şekilde başlayacak tartışmanın belki de ilk işaretiydi. Fransız basınında Cumhurbaşkanlarının kulağına fısıldayan adam olarak tanımlanan Jacques Attali, Macron'un fikir babası olarak biliniyor. Aslında bu düşünce tam da ona aitti. Macron, Avrupa'nın artık uyanma zamanı geldi. Stratejik bir büyük güç olarak hareket etmeliyiz mesajıyla ittifak içerisindeki bir gerçekliği dillendiriyordu.
2: Sonraki yıllarda ABD Avrupa arasındaki NATO temelindeki gerilim hızla büyüdü. Bu durum ittifakın ana aktörü ABD NATO'dan ayrılacak mı tartışmalarında beraberinde getirdi. Ankara'daki NATO zirvesi olağan bir liderler zirvesi gibi görülebilir. Ancak uluslararası sistemin içinden geçtiği dönüşüm dikkate alındığında zirvenin önemi büyüdü.
1: Trump 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde de genel itibarıyla NATO'ya yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. İttifakın sık sık modasının geçtiği söylemleriyle dikkat çeken Trump'ın NATO'yu hedef almasının esas nedeni ise ekonomiyle ilintiliydi. Trump'a göre NATO üyeleri ittifakın ekonomik yükünü paylaşmada yetersiz kalıyor. Bütün maddi ağırlığın altındaysa Amerikan ekonomisi eziliyordu. Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde de fikirlerinde bir değişiklik olmadı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la İsrail arasındaki savaşta ise zirve noktasına ulaştı. Hatta o eleştirilerden birisinde Trump, NATO için kağıttan kaplan dedi. Korkak olmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri açısından öncelik yalnızca Avrupa değil, Hint-Pasifik bölgesi, Çin rekabeti ve küresel güç dengeleri Washington'ın dikkatini giderek daha fazla çekiyor. Bu nedenle Avrupa'da temel soru eğer Amerika yükünü azaltırsa Avrupa kendi güvenliğini sağlayabilecek mi? Ankara zirvesinin en önemli tartışmalarından birisi bu olacak. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa açısından önemli bir sınavdı. Batı'nın mühimmat stokları sanıldığından daha sınırlıydı. Güvenlik mimariyle ilgili yeni bir anlayış gerektiğini de ortaya koydu. Talep çok hızlı artarken üretim kapasitesi aynı hızda büyümüyor. Bu noktada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlenmesi beklentisi dile getiriliyor. Avrupa Türkiye'ye sadece asker sağlayan bir müttefik olarak değil, üretim kapasitesi sağlayan bir ortak olarak bakıyor.
0: Yayını kapatmadan son dakika bilgisini de aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO liderleriyle diplomasi trafiği sürüyor. İtalya Başbakanı Meloni ile bir görüşme yaptı. İki liderin gündeminde de savunma sanayindeki işbirliği ele alındı. Biz bu kadarını aktaralım. Detaylarını Faruk Aksoy ile ana haberde izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.
3: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesi, Rusya'nın ittifakın genişlemesine dair kaygılarını daha da tırmandırdı. 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte, sadece NATO içinde değil, küresel ölçekte bir bölünme ve kriz ortaya çıktı. Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimali ise ittifakın sınırlarını hayli daralttı. Savaşta Rusya karşısında verilen desteğe rağmen NATO, Ukrayna'nın katılım hakkını kağıt üzerinde savunmaktan ve ucu açık sözler vermekten öteye geçemedi. Ancak bu durum Trump'ın gelmesiyle birlikte Avrupa kendi savunmasını kendi yapamayacaksa bedelini ödemeli tartışmasını yeniden canlandırdı.

0: CHP'de yeni yönetim krizi derinleşiyor. Her toplantıda yeni görevden almalar, yeni atamalar. Kılıçdaroğlu partiyi yeniden mi dizayn ediyor? Yoksa seçime mi hazırlanıyor? Yeni parti kurulursa Özgür Özel'in ekibi birlikte mi hareket edecek? Yoksa bazı isimler baba ocağında mı kalacak? Halk buluşmalarında kasket takan, kamyon kasasına çıkan Özgür Özel yeni Karaoğlan imajı mı inşa ediyor? Kerem Kırçıval soruyor. Hukukçular Avukat Aydoğan Ahı Akın, Avukat Yiğit Acar, gazeteciler Mustafa Balbay, Aytun Çerkin ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 3 Temmuz Cuma, haftanın son çalışma günündeyiz. Son dakika notları, gün boyu gelişen olaylar, siyasi başlıklar, dışarıda yaşananlar. Bu arada bu akşam Çetin Erçetin'le özel bir bağlantı yapacağız. Dış haberler koordinatörü. Nerede Çetin Er? İran'da. İnanılmaz bir yas var İran'da. Ali Hamaney'in 6 gün sürecek cenaze töreni başladı. Çetin Er'e gideceğiz. İran'dan acayip görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Sayın seyirciler, son dakika notu ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini de ifade etti. Tabii bu akşam ana habere gözlükle başladım. Çünkü rakamları iyi görmem lazım. Enflasyon rakamları açıklandı. Hiçbir şeyi kaçırmamak lazım. Emekliler bekliyordu, çalışanlar bekliyordu, hepimiz bekliyorduk. Çünkü kademeli olarak enflasyonun düşmesi ve tek haneli rakamlara inmesini bekliyoruz. Bunun için çok yoğun ve ciddi çalışmalar var. Enflasyon Haziran'da %0,99 arttı. Aslında temel düşüş sürdü. Yıllık enflasyonsa %32,11 oldu sayın seyirciler. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Memur ve emekli memur maaşlarına %13,52 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına da %17,76 oranında bir artış uygulanacak. İşte kalem kalem hiç atlamadan rakamlarla kim ne kadar maaş alacak? Bu enflasyon rakamlarından sonra ayrıntılar haberde.

0: Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için %17,76 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için maaş zam oranı %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 liraya yükselmiş oldu. %13,52'lik zamla en düşük memur maaşı da 70.251 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 77.702, polis maaşı ise 86.283 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte hemşire maaşı 76.323 liraya yükselirken uzman doktor maaşı da 97.253 lira oldu. Profesör maaşı 129.195 liraya yükseldi. Yapılan zam oranıyla en düşük memur emeklisi aylığı da 31.526 liraya yükseldi. Buna göre emekli öğretmen ve emekli hemşire maaşı 46.715 liraya çıktı. Emekli polis maaşı 46.836 liraya çıkarken emekli genel müdür maaşı ise 99.376 lira oldu.
1: Biz bu rakamları görürken arkadaşlarımız Emre Karaca'yı telefona hazırladılar. Emre telefonun diğer ucunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yarın Türkiye'ye gelecek. Neden geliyor? Özellikle NATO toplantıları öncesi Pakistan Başbakanı Türkiye'de ne yapacak? Cumhurbaşkanı neden davet etti? Emre, bu soruları sana sordum.
2: Faruk Aksoy, şüphesiz ki son dönemde dünya çapında en çok konuşulan ülkelerin başında Pakistan geliyor. Özellikle 28 Şubat'ta başlayan ve bölgeyi kasıp kavuran savaştaki moderatör kimliğiyle ön plana çıkmıştı Pakistan. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Şüphesiz ki şu anda Katar'ın başkent Doha'ya da taşınan, zaman zaman sekteye uğrasa da devam etmesi konusunda bir uzlaşı olan o müzakere sürecinde bugün yarın masaya yatırılmasını bekliyoruz. Bununla birlikte yine bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler de ele alınacak. Tabii Şahbaz Şerif'in yarınki ziyaretinde bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Bir çalışma ziyareti olduğunu altını çizelim. Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ikili ilişkiler masaya yatırılmış olacaklar. Şüphesiz ki NATO ziyareti öncesi gelmesi de önemli. NATO öncesindeki yine gündem başlıklarının bu ikili temaslarda ele alınmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Dolmabahçe çalışma ofisinde görüşmesi de bir başka planlama arasında yer alıyor.
1: Peki, peki. Emre Karaca, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Tabii NATO toplantıları öncesi Pakistan Başbakanı'nın Türkiye'ye gelecek olması, özellikle Pakistan'ın Amerika ve İran arasındaki savaşta ara bulucu olması, Pakistan'ın bu anlamda önemini biraz daha artırdı. Hem bölgesel barış hem de genel anlamda NATO ülkeleri ve Pakistan arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin konumu ve durumu, aynı zamanda dost ülke Pakistan. Cumhurbaşkanı bütün bu köprüleri bir araya getirerek Pakistan Başbakanını NATO toplantısı öncesi Türkiye'ye çağırdı. Peki biraz önce rakamlardan bahsettik. Enflasyon rakamları. Ne oldu, ne bitti? O rakamlara göre zamlar açıklandı. Memur, memur emeklisi, diğer çalışanlar, herkes o açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlarına zam aldı. Bu enflasyon verileri, yani açıklanan enflasyon verileri, başka hangi kalemlerde fiyat değişikliklerine neden oldu? Bir de onlara bakalım.
0: Haziran'da enflasyon %0,99 arttı. Yıllık enflasyon %32,11 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %46,10'la eğitimde görüldü. Eğitime konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 138'inde artış, 26'sında düşüş gerçekleşti. 10 başlıkta değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. İkinci sırada konut, üçüncü sırada mobilya ve ev eşyası yer aldı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %32,03'ten fazla zam yapılamayacak. Buna göre ev sahipleri Haziran'da 20 bin lira olan kiraya Temmuz'da en fazla 6.406 lira zam yapabilecek. Yani 20 bin lira olan kira 26.406 liraya ulaşacak. Enflasyonla birlikte belli olan memur maaş zam oranları sonrası yeni bedelli askerlik ücreti de netleşti.

0: gitti. Böylece 416.361 lira olan bedelli askerlik ücreti 472.653 liraya yükseldi.
1: Bedelli askerlik de zamlandı. Sayın seyirciler, akaryakıttaki ÖTV'nin bu ürünlerin fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel mobil sisteminin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ayrıntılar var. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Eşel mobil sisteminin kapsamı değiştirildi. Karara göre benzin, motorin, LPG, otogaz, LPG, tüp gazda benzin mallarındaki %75 ve 25'lik mevcut oranlar yeniden düzenlendi. Yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde bu artışın 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak. Bu sistem diğer koşullara bakılmadan 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Sigarada da ÖTV düzenlemesi yapıldı. Düzenleme ile sigaraya uygulanan ÖTV oranı %45'ten %42'ye düşürüldü. Üreticilerin 1 lira fiyat artışına gidebilmesi için nihai ürün fiyatındaki minimum zorunlu artış 3,19 liradan 2,91 liraya indirilmiş oldu. Şimdi televizyonda sigara sözcüğünü kullanmak aslında yasak. Haberde geçiyor diye o yasak aşılmıyor. Sigara sağlığa zararlıdır. Fiyatı inse de çıksa da fark etmez. Onu haber anonsu yapıyoruz diye atlamayalım. Gerçekten sigara sağlığa zararlı. Peki gündemin diğer başlıklarında ne var? Cumhurbaşkanının İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi buluşmasındaki konuşması var. Terör meselesine bir başlık açtı Cumhurbaşkanı. Özellikle terör meselesi çözüldüğünde en büyük hasat tarım ve hayvancılık sektöründe görülecek dedi. Erdoğan çiftçilere yönelik yeni ekonomik destek adımlarını da açıkladı.
2: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır.
3: Tarımın önemine değindi. Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin beklediğini söyledi.
2: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. Çiftçi ve hayvan üreticilerine yeni destek paketini açıkladı.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı atıl durumdaki hayvancılık işletmelerinin de üretime yeniden kazandırılacağını söyledi.
2: Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
3: Erdoğan, tarımda yenilenebilir enerji için de desteğin artacağını vurguladı.
2: Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
1: Dijital dünya, yapay zeka, iletişim, bilişim, şu bu, her şey bir yana. Kim ne derse desin, önümüzdeki döneminde en önemli başlığı tarım. Milyarlarca insanın karnı doyacak. Çok ciddi anlamda tarımsal üretimde dünyada sorun var, problem var. Özellikle değişen iklim koşulları, kuraklık, topraklar kurudu, suya ihtiyaç var. Türkiye bu anlamda tarıma ne kadar büyük yatırım yaparsa o kadar karlı çıkacak. Kendi hattını, havzasını, tarım ürünlerini üretilebilir halde tutmak zorunda. Cumhurbaşkanının bu vurgusu önemli. Yani Türkiye'nin tarımsal üretimine yapılacak her türlü destek. Ne olursa olsun çiftçi koşulsuz desteklenmeli.

0: Çiftçi toprakta kalacaksa, köyünde tutulmak için, toprakları işlemek için ne var ne yok her türlü destek çiftçiye verilmeli. Kısa süre önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir grup konuşmasının tamamını tarıma ayırmıştı. Burada haber bülteninde neredeyse her akşam bir başlık açıyoruz. Gerçekten bu yolda ilerlemek gerekiyor. Şimdi dönelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanı ama Özgür Özel genel başkan gibi davranıyor. Genel başkan gibi ziyaretlerine devam ediyor. Turlar düzenliyor, görüşmeler yapıyor. Şehir gezilerine Kastamonu'yla devam etti. Özgür Özel en düşük emekli maaşına yapılan zamma Kastamonu'dan tepki gösterdi.
1: Büyük başkanımız, hoş geldiniz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız. Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da orman köylüleriyle buluştu. Özel, köylü milletin efendisidir dedi ve ekledi.
2: Ormanla orman köylüsünün doğrudan muhatap olmasını, aradaki bütün aracıların çıkarılmasını, ormanın varsa ormana rant kelimesi yakışmıyor, bunlar ranta çevirdiler. Ormanın bereketinin orman köylüsüne kalmasını savunuyoruz.
3: Özgür Özel, Nasrullah Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi.
2: Emekliler burada. Diyorlar ki, emekliye bütçe ayırın. Şimdi zam zamanı geldi. Efendim, 23.500 lira yapalım. Bu emekliye yeter. Bu sefalet maaşı emekliye yetmediği gibi Türkiye'de açlık sınırı 115 bin lira olmuş. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız.
0: O açlık değil, yoksulluk sınırı. Özgür Bey'in söylediği rakam açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı. O 115 bin lira olan o aslında. Fakat Özgür Özel konuşurken peki Kemal Kılıçdaroğlu nerede dediğinizi duyar gibiyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Şimdi biraz sonra Kemal Bey'in de küçük bir programı vardı. Onu da ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce Deniz Göktaş tutuklandı. Bu haberi verelim. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı son stand-up Harbiye açık havadaki sahnesinin ardından 8 gün önce YouTube'da o gösteriyi paylaştı. Video milyonlarca görüntüleme aldı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama, soruşturma, dini değerleri aşağılamadan soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasına CİMER'e yapılan 185 şikayet de eklendi. Tatil için gittiği yurt dışı seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alındı. Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Hiçbir değeri aşağılamak ya da hakaret amacı gütmediğini söyledi. Deniz Göktaş, savcıya ifade verirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek için Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Deniz Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Deniz Göktaş adliyedeyken o da adliyeye gitti. Deniz Göktaş tutuklandıktan sonra açıklama yaptı. Adliye önünde bulunan ve Göktaş'a destek için gelen bazı kişiler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiler. Bütün bunlar olurken Kılıçdaroğlu ne dedi? Bir dinleyelim.
4: Demokrasilerde sanatçının söz söyleme özgürlüğü vardır. Ve siyasetçiler de sanatçıların yaptıkları bütün eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadırlar. Kısa bir süre Deniz Bey'le görüştüm. Oral yerinde. Bu zor durumu atlatacağını da yürekten inanıyorum. Ama şunu açıklıkla, yine açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Bir toplumun aydınlanmasında en büyük rolü üstlenen sanatçılardır. Deniz Bey'in tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz.
0: Kemal Bey bu açıklamayı yaparken Gürsel Tekin orada

0: Yiğit Acar burada. Bizim programlarda da konuğumuz. Öyle zannediyorum ki bu akşam Kerem Kırçıvalın Habertürk gündem var. Cuma akşamı bu akşam Kerem'in programı var. Yiğit ya bu akşam konuk, yanlış hatırlamıyorsam, eğer konuksa mutlaka ve muhakkak bugün Kılıçdaroğlu Çağlayan Adliyesi, oradaki tepkiler ne oldu ne bitti herhalde Kerem Kırçıvalı anlatacaktır. Çünkü önemli bir gün, oradaydı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağlayan'daydı, Özgür Özel Kastamonu'daydı. Sayın seyirciler, Ankara'dan gelen açıklamalar, terörsüz Türkiye projesi ve PKK'nın silah bırakması için takvimin netleşmeye başladığını gösteriyor. Türkiye'nin en önemli başlıklarından biri. Silah bırakmayı teşvik edecek çerçeve yasanın Temmuz ayı içinde çıkması için mutabakat var. Bu konuda herkes anlaştı. İyi Parti hariç. Açıklama DEM Parti sözcüsünden geldi.
1: Gelelim iyi gelişmeye. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli, değerli buluyoruz. Görünen o ki çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Çerçeve yasa meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında meclisin gündemine alınmalı dedik. Yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim.
2: Çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtti, Temmuz ayını işaret etti.
1: Uzlaşı arayışı olmalı. Zamanlamanın belirlenmiş olması son derece memnuniyet verici. Zamana yaymamak gerekir. Ancak kapsamına ilişkinde, içeriğine ilişkinde spekülasyona izin vermemek gerekir.
2: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
1: Çerçeve yasa aşamasına gelmiş olmayı bir kere çok önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaların yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışmalı sürecin artık tamamen çatışmasızlıkla başarıya ulaşmasını istiyoruz. Yani silahların tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı kalmasını istiyoruz DEM Parti olarak.
2: Kongre hazırlıkları hakkında bilgi veren Doğan, partinin ismi değişecek mi sorusuna da yanıt verdi.
1: Evet değişecek ya da hayır değişmeyecek diye yanıt veremiyorum. Biz bir büyük kongreye gidiyoruz. Yeni bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde de her seçeneği tartışmaya açığız.
0: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti derken Tahran yönetimi buna karşı çıkıyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturabileceği belirtiliyor.
2: ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa dikkat çekti. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken taraflar arasında kritik görüşmenin tarihi kesinleşti. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. They have some missiles left. We could wipe them out too. We're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need. Trump'ın iddiasının aksine taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam etti. ABD öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen ve Boğaz'ın geleceğine odaklanan bölgesel güvenlik toplantısına Tahran'dan tepkiler peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise bu tür toplantılar ABD'nin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını gizlemeyi amaçlayan göstermelik adımlardan ibarettir ifadesini kullandı. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken İran ve Umman'ın Hürmüz yönetimi için idari ücret toplanmasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Planın kabul edilmesi halinde Boğaz'ın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı Boğaz'ın ücretli hale gelmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturması bekleniyor.
0: Tabii bu işler buraya kolay gelmedi. İran'da epey acılar yaşadı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve tabii İsrail'le birlikte düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Kendi konutunda

0: çalışma ofisinde. Ali Hamaney uzun süredir defnedilmedi. Güvenlik gerekçe gösterildi. Gerçekten İslam dünyasında bu yönde adetler, daha doğrusu uygulamalar var mıdır? Tam olarak hakim değilim. Yani Şia mezhebinde daha farklı mıdır bilemiyorum ama güvenlik gerekçesiyle bu cenaze töreni epeydir erteleniyordu. Şimdi bugün 3 Temmuz ve o cenaze töreni başladı. Bakın bir kronoloji çıkardık. Burada Ali Hamaney, Hamaney'in cenaze programı. Çok uzun, 6 gün sürüyor. 3 Temmuz yabancı liderler için resmi tören. Türkiye'yi Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı. 4-5 Temmuz Tahran'daki Musalla Camisi'nde tören. 6 Temmuz Tahran'da cenaze alayı. Çok acayip görüntüler ortaya çıkıyor. 7 Temmuz Şii İslami ilimlerin merkezi olan Kum'da cenaze töreni. Kum İran için kalp demek. İran rejimi için beyin demek, akıl demek. 8 Temmuz Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerinde halk yürüyüşleri var. Burada milyonlarca insanın bu yürüyüşlere katılması bekleniyor. Ve 9 Temmuz Ali Hamaney doğum yeri olan Meşet'teki İmam Reza Türbesi'nde defnedilecek ve tören bitecek. Yani haritayı görün, çok hızlı hemen göstereyim. Bakın Tahran, Kum, Meşet, Necef, Kerbela, yani Irak'ta da çeşitli programlar var. Çünkü Necef, Kerbela dolayısıyla burası özellikle Şia için en önemli merkez. Irak'ın Şii nüfusunun en yoğun olduğu yer. Kerbela'nın zaten önemi biliniyor. Peki bütün bunlar olurken biz ne yapacağız? Tahran'a gideceğiz. Kim var orada? Çetin Er. Çetin var. Çetin Er, merhabalar, iyi akşamlar. Epey zaman oldu seninle yayın yapmadık. Hele hele dışarıdan yapmadık. Tahran'dasın. İran görüntüleri çok çok ilgimi çekiyor. Tüm Türkiye'nin olduğu gibi. Hamaney'in cenaze törenini çıkardık. 6 gün sürüyor. Ya bu bir anma mıdır? Yas mıdır? Cenaze midir? Nedir? Oradan bir başta hızlıca bize bir anlat. Etrafı da göster lütfen.
1: Şimdi öncelikle ben neredeyim? Oradan başlayayım Faruk Aksoy. Derbent'teyim. Tahran'ın hemen kuzeyi. Yani bir semt. Aynı Beşiktaş gibi, Şişli gibi. Bir semt. Aslında burası daha çok varlıklı ailelerin yaşadığı bir bölge. Biraz güneye indiğimiz zaman şu anda hala hazırda Tahran merkezinde bu yas için, merasim için bütün hazırlıklar yapılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bazı bölgeler bu akşam itibariyle trafiğe kapatılacak. Sadece bize verilen özel kartlar var. O kartı olanlar o yolları kullanabilecekler. Tabii bir yandan aslında aşağıda yas töreni için, cenaze töreni için hazırlıklar var ama bir taraftan da hayat devam ediyor Faruk Aksoy. Tıpkı burada olduğu gibi insanlar hayatlarına normal devam ediyorlar. İnsanlar geliyorlar ve şu an buranın en serin yeri Derbent. 42 dereceyi buldu sıcaklık gün içinde. Dolayısıyla insanlar da kendilerini Tahran'ın en serin bölgelerine atmaya çalışıyorlar. Bu da tabii hemen söyleyeyim, Tahran biraz dağlık bir bölgedir. Yani kuzeye çıktıkça evet, dağlık bir bölge ve ağaçlık bölge, dolayısıyla insanlar da buraya geliyor. Şimdi tabii sen demin haritayı verdin. O haritada önemli olan noktalar tabii ki Tahran, Meşet ve Kerbela. Aslında günlerdir konuşuluyor ama bir şey çok tartışıldı ama çok gündeme gelmedi Türkiye'de. Amerikalılar Irak'ta böyle bir törenin olmasını çok arzu etmiyorlardı ama yeni Irak yönetimi bunun olmasını istiyordu ve Irak Cumhurbaşkanı da, Irak Başbakanı da, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı, Cumhurbaşkanı da bugün tamamen Tahran'daydı. Evet. Ve tabii hatırlatalım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün törenlere katılmak için Tahran'daydı. Şimdi tabii burada önemli birkaç tane nokta var. Arkadaşlar, hayat devam ediyor. İsrail'de bu şekilde devam ediyor mu bilmiyorum ama zannedersem orada şu anda hayat tamamen karamsar. Çünkü İsrail bu tip olaylara çok alışık değildi. Gelen füzelerden çok hızlı etkilenen ve içe kapanan, hatta sığınaklara giden bir toplumdu. Ama İran öyle olmadı. İran hızlı bir şekilde normalleşti. Ve şu an gördüğünüz gibi İran her şeye rağmen normal bir hayata başlamış durumda. Tabii bu bir Irak-İran savaşı tecrübesi var ama daha da önemlisi İran halkı psikolojik olarak bunu hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Şimdi gelelim tam da bu merasime. Merasimde iki tane çok kritik nokta var. Bunlardan biri Müştaba Hamaney bu törenlere katılacak mı? Zira babasının cenazesine katılıp katılmayacağı konusunda benim bugün konuştuğum güvenlik bürokratları

0: katılmayacağını söylediler. Ama resmi bir açıklamada yapmadılar. Tabii herkes merak ediyor. Neden? Çünkü 28 Şubat'tan bu yana Mustafa Hamani'nin ismi var, açıklamaları var. Medya kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamalar var. Sözcüsü üzerinden yaptığı açıklamalar var. Sağlığıyla ilgili bazı yorumlar var. Ama kendisi yarın o törenlere katılıp katılmayacağı konusu henüz bir soru işareti. Tabii şu ana kadar, yani 28 Şubat'tan bu yana Hamani'nin bir görüntüsü hiç yayınlanmadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Yüksek güvenlikli bir şekilde korunuyor. Tabii ikinci nokta Faruk Aksoy. Bu da yarın tören olacak ve İran'ın burada geçmişte yaşadığı iki tane önemli tecrübe vardır. Bunlardan biri Lübnan'da Nasrallah'ın, yani Hizbullah'ın liderinin cenaze töreni. Tam bu tören esnasında Hizbullah'ın mahallesinde İsrail uçakları alçak uçuş yapmıştı. Ve tabii yarın Irak'ta, İran'da hava sahasının kapanması söz konusu olabilir. Zira buraya uçakların ya da herhangi bir saldırının olması İran tarafından istenmiyor. Ve İran açık bir şekilde hem İsrail'i hem Amerika'yı tehdit etti. Herhangi bir saldırı olursa, herhangi bir şekilde bir şeyle karşılaşırsak hemen karşılık veririz yorumu yapılmıştı. Ve bu açıklamanın arkasından da Tahran'ın dört bir tarafında uçak savarlar hazır hale getirildi. Ve halen şunu söyleyeyim, füze sistemleri hazır bir şekilde bekletiliyor. Tabii bir diğer nokta, hatırlayacaksınız. İran için çok önemli olan ve İran'ın paramiliter güçlerinin komutanı ve kendisi Bağdat'ta öldürülmüştü, Kasım Süleymani. Aslında tam da bu olayların başladığı günlerin start verildiği bir zaman Kasım Süleymani öldürüldü ve cenazesi Tahran'a getirilmişti. Hatırlayalım, şimdi Ali Hamani doğrudan kendisi için ölümsüz şehit ifadesini kullanmıştı ve yaşayan şehit aslında. Tabii böyle bir isim öldüğü zaman cenazesi yapıldığında burada patlamalar olmuştu ve hayatını kaybedenler olmuştu.
1: Evet,
0: tabii
1: evet.
0: Afganistan sınırından, Pakistan sınırından geldiği iddia edilmişti. Dolayısıyla şehrin her tarafında güvenlikler alınmış durumda ama tabii büyük bir şehir. 12 milyon ve trafiği keşmekeş içinde olan bir şehir ve hatırlayalım 28 Şubat'ta bir anda birçok yerde patlamalar oldu.
1: Çetin Er.
0: Zafiyetler yaşandı.
1: Çetin Er.
0: Gelinen nokta tabii önemli.
1: Çetin Er, özür dilerim, bir şey soracağım. Bir polis arabası var. Arkanda bir başka ülkenin başkentinde önemli bir bölgeyi izlemek de ilginç tabii bu saatte. Çünkü önemli şeyler oluyor. Polis arabasına istersen yol ver. Evet. Şimdi şunu soracağım. Cevdet Yılmaz bizi temsil ediyor Sayın Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Biraz önce görüntülerde sen konuşurken Hint ekibini, daha doğrusu Hint devlet adamlarını gördüm. Batı'dan kimse gelecek mi? Yani İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan, hadi Amerika, İsrail onları bırak. Hani diğer Avrupa ülkelerinden bu törenlere katılacak devlet başkanı yardımcısı var mı? Bilgin var mı?
0: Şöyle söyleyeyim, Medvedev dahil olmak üzere yani birçok ülkeden temsilci katıldı. Yani Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, tamam. Ve Pakistan, Hindistan, Orta Doğu ülkelerinden katılım yüksek.
1: Evet.
0: Ancak Batı'dan şu ana kadar açıklanmış geleceği söylenen herhangi bir yönetici, lider ya da devlet temsilcisi yok. Ama tabii bu konuda yarın belki bir açıklama olabilir. Yarın belki bu konuda bir adım atılabilir. Ama şu an için, şu saat itibariyle gelen olmadı. Ve geleceği de açıklanan olmadı. Tabii bir yandan güvenlik problemleri var. Bir yandan Avrupa Sivil Havacılık Kurumu uçuşları yasakladı. Yani Avrupa'dan gelen uçaklar buraya doğrudan gelemiyorlar. Buraya gelenler de zaten genel itibariyle Türkiye üzerinden gelebiliyorlar.
1: Evet.
0: Onu da altını çizelim. Ama tabii altını çizmek gerekiyor. Burada Hamani'nin cenazesi yaklaşık 20 milyon insanın katılacağı bir tören.
1: Peki.
0: Dolayısıyla hatta bir ufak hatırlatmada bulunayım. Tam bilgi olarak değil ama kulislerde konuşuldu. Bir Yahudi grubun da İsrail'i protesto etmek için gelmek istediği Avrupa'dan. Ancak henüz bu konunun netleşmediği ifade ediyor. Tabii onu göreceğiz hep beraber. Ama biz yarın da ondan sonraki günde burada bütün gelişmeleri Habertürk ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz Faruk Aksoy.
1: Çetin Er, çok teşekkürler. İyi ki varsın. Polis aracından polisler indi. Biraz seni tedirgin ettiler ama herhalde yok.
0: Hayır, yok. Bu bir devlet yetkilisi geldi buraya.
1: Ne diyor?
0: Bir misafir demiş. Sen diyorsun ya, misafirlerden biri. Yok, bir devlet yetkilisi misafir olarak.

0: cenaze törenine gelmişler. Ona yol açmak için gelmişler. Biz de tabii kolaylık sağladık onlara.
1: Biz de Habertürk'üz deseydin. Biz devlet yetkilisi değiliz ama Habertürk'üz deseydin. Çok çok teşekkürler.
0: Biz de çekine. Habertürk olarak bu cenaze törenine özel olarak davet edildik. Onu da altını çizelim.
1: Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar sevgili Çetiner. Çetiner Çetin bize Tahran'dan gelişmeleri anlattı. Tabii bugün, yarın, ertesi gün olan biten ne varsa Habertürk'te hepsini detaylı bir şekilde ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada İsrail ordusunun Gazze şeridine başlattığı soykırımın üzerinden tam 1000 gün geçti sayın seyirciler. İsrail'in soykırım, aç bırakma ve etnik temizliğe maruz bıraktığı Gazze şeridinde 2,4 milyondan fazla kişi bu saldırılardan doğrudan etkilendi. Peki rakamları görelim. Gazze'de İsrail katliamının 1000. günü. 1000 günde neler oldu? Bir kere Gazze'deki yapıların en az %90'ı yıkıldı. Yani bir şehir yerle bir edildi. Daha sonra İsrail'in 223 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı saptandı. 223 bin ton patlayıcı kullandı sadece Gazze'de, küçücük bir yerde. İsrail Gazze'nin %80'inden fazlasını işgal etti. Esas dramatik sonuç bu. Hatırlayın, 1000 gün önce burada Çetiner Çetin'le bu Habertürk stüdyosunda aslında durumun tam da bu olacağını birlikte konuşmuştuk. Çetiner şimdi Tahran'da, hemen şurada tam da böyle olacak. Gazze'yi İsrail alacak tespitini yapmıştık. Oraya geldik. Şimdi dönün rakamlara bakalım. Gerçek bir soykırım. Gerçekten öyle. 73.074 Filistinli öldürüldü. 73.074 Filistinli. 173.537 kişi yaralandı. Rakamları hızlı hızlı söyleyelim. Olanı biteni biliyorsunuz. 39.022 aile doğrudan İsrail'in katliamlarına maruz kaldı. 2700 ailenin tüm fertleri öldürüldü. Yani 2700 aileden geriye bir tek kişi sağ kalmadı. 58.800 çocuk ve yetim veya öksüz kaldı. 58.800, 59.000 çocuk yetim, öksüz. 164'ü çocuk, 460 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Peki tüm bu acılara tanıklık eden ve dünyaya yaşananları duyurmaya çalışan, yani gazeteciler. Peki bu arkamdaki meslektaşlarım kimler? 265 gazeteci sayın seyirciler. Onlar gazetecilik faaliyeti yürütüyordu. Yani haber yapıyorlardı. 32-33 yıldır bizim yaptığımız gibi. Hayatlarını kaybettiler. Daha bugün Filistinli bir sporcu, bir kaleci. Hamile eşi evde ve ona ekmek almaya, evine ekmek almaya çıkıyor. Ve öldürüldü. Gazze'de öldürüldü. Genç bir kaleci, sporcu. Hatta HT Spor'da sabah programında Cem Dizdar, Ahmet Selim Kul günlük spor hadiselerini tartışıyorlar, konuşuyorlar her sabah. Çok da iyi şeyler söylüyorlar. O hadise de ekrana geldi, fotoğrafı koydular. Yani dünya nereye gidiyor, ne istiyor sporcusundan, sokaktaki normal insanından, hayatı yaşamak isteyen, İçi sevgi dolu insanların, hayatına kastedenlerin nereye gittiğini, ne yapmak istediğini herkes anlamaya çalışıyor. Her birimizin farklı ideolojik görüşleri, siyasi fikirleri olabilir. Ama ortada insanlar var. Hepimiz herhalde şu yüzlerce gazetecinin katledilmesine evet demiyoruz. Hepimiz herhalde bu insanların, sadece haber yapmak için Gazze'de bulunan bu insanların, yüzlerce gazetecinin 1000 gün içinde öldürülmesine herhalde bir şey söyleyeceğiz, bir itirazımız olacak. İtiraz edenler ediyor ama manzara bu, rakamlar bu. Burada sadece vesikalık fotoğraflar koymadık. Bunların hepsi insan, hepsi meslektaşımız, hepsi gazeteci ve hepsi İsrail tarafından öldürüldü. Çok açık ve net, tarihe not düşelim. Sayın seyirciler, Suriye'de siyaset yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Şara 210 üyelik Halk Meclisi'nin doğrudan atanan üyelerini belirledi. O isimler arasında Netflix yıldızı da var. Peki kim? Bakalım.
2: Yani betemel bi inno ikun an jad sawt al-shaab.
3: Ekranların sevilen yüzüydü. Ülkesinin geleceğine yön veren isimlerden biri oldu. Netflix yıldızı artık milletvekili.

0: Suriye siyaseti yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin geçiş döneminde görev yapacak yeni parlamentosuna yönelik atamalarını tamamladı. O isimlerden biri de 36 yaşındaki ünlü oyuncu Rosine Lascani oldu. Lascani yeni hükümette yer alma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu söyledi. Bana duyulan bu güven sadece geçici bir an olarak kalmayacak, bir sorumluluk bilinciyle sürecektir dedi. Televizyonda ilk kez 2014 yılında boy gösteren Lascani, Netflix'te yayınlanan El Ayba dizisiyle tanınıyor. Yüz binlerce takipçisi bulunan oyuncu, sosyal medya hesabında Suriye siyasetiyle ilgili görüşlerini de paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Şara'nın 210 üyeli Halk Meclisi'ne doğrudan atadığı 70 kişinin 15'i kadın. Seçilen üyeler arasında iç savaş kurbanlarının yakınları, eski mahkumlar ve kimyasal saldırılardan sağ kurtulanlar da bulunuyor. Atamaların Suriye'nin her köşesinden insanı bir araya getirmeyi ve parlamentonun çeşitli uzmanlık ve mesleki deneyime sahip olmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.
1: Habertürk'te ana haberde dönelim içeriye. İçeride ne var ne yok? Haber başlıklarına bakalım. İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli. 8 Temmuz. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı duruşmadan günler önce Habertürk muhabiri Alihan Tok'a konuştu. Bakalım onlar iadesini bekliyorlar mı?
2: İlk baştan beri adalet, adalet, adalet dedi.
3: Oğuz Murat acıya çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
2: Ben akşamları çocuğumun, oğlumun kapısında oturuyorum gece 12'lere kadar. Ya gelirse, hanım 2 yıl geçti, artık gelen giden yok. Olmayacak.
3: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un ABD'den iadesi bekleniyor.
4: Bu iade süreci bir günde hallolabilecek bir iş. Yani 7 Temmuz'da bir sürpriz yaşayıp bu kişilerin havaalanına geldiğini duyabiliriz belki.
2: Kanuni yoldan, hukuki yoldan ben adalet için bir şey istemiyorum. Ya geldi ülkeye bir gün yattı, razı.
3: Timur Cihan Timur'un babası Doktor Bülent Cihan Timur aracılığıyla Oğuz Murat Acı'nın eşi ve kazada yaralananlar davadan vazgeçmişti. Duruşmaya günler kala baba Özer Acı'ya da davadan vazgeç teklifi geldi.
2: 28 aydır benim kapımı çalmayan mahkemeye bir hafta kala, 15 gün kala sağdan soldan oradan buradan saldırıyorlar. Şu yüreğime taş basarak oğlumun maneviyatını satmam. Ben bugüne kadar devletime güvendim. Bundan sonra da devletime güveneceğim.
3: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
4: Biz şunu umuyoruz. 8 Temmuz'a duruşma günü verilmişse 8 Temmuz'a kadar getirileceklerini düşünüyoruz.
2: Ömrüm vefa ettiğimde davamın arkasındayım. Maddiyatla maneviyatının savaşıdır. Ama ben kazanacağım. Ben parayla adalet olmayacağını bu davada görülecek.
1: Parayla adalet olmayacağı bu davalarda görülecek diyor baba. Sayın seyirciler, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 18 saat enkaz altında kalan Halime Nuray Tunç iki evladını ve sol kolunu kaybetti. Depremden 132 saat sonra kurtarılan kızıyla birlikte hayata yeniden tutunan genç anneye TOGEM der. Biyonik kol protezi desteği sağladı. Şimdi ise en büyük hayali protez koluyla kızının saçını tarayabilmek.
5: Saatlerce enkaz altında kaldı. Kendisi kurtarıldı ancak hem evlatlarını hem de sol kolunu enkazda bıraktı. Onu hayata bağlayan tek şey geriye kalan kız.

0: oldu. Bugün protest koluyla kızı için yeniden hayata tutunuyor. 25 yaşındaki Halime Nuray Tunç 6 Şubat depremlerine Hatay'da yakalandı. 3 çocuk annesi Tunç, evleri depremde yıkılınca tam 18 saat enkaz altında kurtarılmayı bekledi.
1: Üzerimde 4 tane kolon vardı. Üzerimdeki kolonları teker teker kırdılar.
0: Kendisi kurtarıldı ama iki evladı o enkazdan sağ çıkamadı. 10 yaşındaki kızıysa 132 saat sonra kurtarılabildi.
1: Hemşireler deprem haberlerini falan izliyorlardı böyle. 5 gündü, hiç unutmuyorum. İrem bari açık, 132 saat sonra çıktı dediler ve benim kızımın çıktığını orada öğrendim. Bilincim orada kendime geldi.
0: Bu süreçte genç kadının sol kolu, kızınınsa sol bacağı ampute edildi.
1: Yanıma geldiğimde tek söylediği kelime, anne benim ayağım kesildi. Senin de elin yok, ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksın dedi.
0: Genç kadın uzun süre fizik tedavi gördü. Bir süre önce de Tunç'a ulaşan TOGEM'ler biyonik kol protezine kavuşması için çalışmalara başladı.
2: Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş. Bizi talimatlandırdı ve daha evvel yapılan bir takım sağlık yardımlarının dışında yapılması gereken teknik olarak en üst seviyedeki desteği de sağladık.
0: Biyonik kol protezine kavuşan genç kadın kurduğu hayallere bir adım daha yaklaştı.
1: Biyonik kolla birlikte kızımın saçını tarayabilmek istiyorum. Kendi mutfağımda herkesin görebileceği, tattırmak, böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Yemek türleri, pasta türleri istiyorum.
3: Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri başladı sayın seyirciler. Otellerde boş yer yok. Her yer, bütün oteller tıklım tıklım Edirne'de. Güreşleri kaçırmak istemeyenler geceyi çadırlarda geçirdi. Yani o da kolay değil. Çünkü sıcak Temmuz Edirne ama her şey güreş sevdası uğruna. Alican Zeray o çadırlarda güreşleri bekleyen Kırkpınar müdavimlerini dolaştı. İşte renkli görüntüler.
4: Oteller doldu. Güreşseverlerin çoğu yer bulamadı. Kimi de pahalı otelleri tercih etmek yerine soluğu çadırda aldı.
5: Burası da otel.
6: Rahat mı rahat?
5: Rahat tabii.
7: Burası daha rahat. Yani 5 yıldızlı otelden daha güzel yani.
4: Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin bu yıl 665.si düzenleniyor. Her sene olduğu gibi Edirne'de birçok otelde yer kalmadı.
8: Kim otel ücretlerini çok buldu, kim ise otelde yer bulamadı. Güreşseverler geceyi çadırlarda ve sokaklarda sabahlayarak geçirdi.
9: Her sene geliyoruz buraya. Bu çadır hayatı bizim için güzel yani. Biz bundan memnunuz. Biz şikayetimiz yok.
10: Bedaveden değil de yani ben merak ettim yani. Şu ortamı tatmak istedim ya.
11: Aynen.
10: Böyle bir tadalım dedik yani bu zevki.
4: Kırkpınar yağlı güreşleri 3 gün boyunca sürecek. Organizasyon pazar günü baş pehlivanlık final güreşiyle sona erecek.
3: Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal. 26 yıl oldu sayın seyirciler aramızdan ayrılalı. Kemal Sunal'ın filmlerini izlemeyen, o filmlerle gülmeyen, o filmlerden ibretlik manzaralar çıkarmayan, yaşadığı hayatın toplumsal meselelerini, siyasi politik olaylarını eşleştirmeyen kimse yoktur. Gülen ve güldüren insan Kemal Sunal. Vefatının 26. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Büyük aktör Kemal Sunal. Gerçekten sadece bir sinema oyuncusu, sadece bir komedyen değil. Hayatın içinde, toplumun içinde bu ülkeyi damarlarına kadar hisseden, bütün meseleleri, bütün sorunları, her şeyiyle halkın önünde yaşayan çok özel bir sanatçıydı. Rahmet olsun. Bu arada Malatyalı olduğunu özellikle ifade etmemi isteyen Malatyalı dostlarım da var. Kemal Sunal Malatya'nın medarı iftiharıydı. Son derece önemliydi. 26 yıl önce Trabzon'a bir film çekimi için gitmek üzere uçağa bindi ve kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. Binlerce kez rahmet olsun, yattığı yer cennet olsun, ışıklar içinde uyusun. Peki ana haberde ne yapıyoruz? Araya gidiyoruz. Reklam arasına mı gidiyoruz? Peki Kemal Sunal'ı bir hatırlayalım, ondan sonra gidelim.
12: Kimsin sen?
5: Ben yahniyim.
6: Ne yahnisi oğlum?
5: Ayıptır söylemesi inek yahnisi.
6: İnek yahnisi mi?
5: Evet.

0: Ama tuzu biraz az oldu.
1: Neyin tuzu?
0: Yahninin. O kadar da söyledim.
1: Ne söyledin?
0: Benim külbastım daha iyi olur diye.
1: Yapmadılar mı?
0: Yok, ille de yahni diye tutturdular.
1: Senden yahni olur mu?
0: Olmaz ama dinlemiyorlar.
1: Külbası da olmaz.
2: Fazla söze gerek yoktu. Kimi zaman gülüşüyle, kimi zaman mimiğiyle güldürdü milyonları. Türk sinemasının gülen yüzü, komedinin ustasıydı.
3: Ramazan, gücüm borusunu unuttum, nasıldı?
1: Ben sana öğreteyim.
3: Öğret canım.
1: Dattiri dattat dattiri dattat dattiri dattat da da. Dattiri dattat dattiri dattat dattiri dattat da da.
2: İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo, Kapıcı Seyit. Haksızlıkların karşısına duran iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan karakterlerle tanındı. Hayat verdiği her karakter onunla beraber ölümsüzleşti.
4: Lütfen!
1: Ne var oğlum?
4: Hani develer vardı ya?
1: Evet.
4: Nerede?
1: Nerede?
4: İşte ben de onu soruyorum. Nerede?
1: Yoksa kaçtılar mı?
4: Eğer benim eşeğe uymuşlarsa kaçmış olabilirler.
2: Türkiye'nin gülen ve güldüren yüzü ölümünün 26. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kemal Sunal'ın Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma törenine eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal'la yakınları katıldı.
5: Her geçen gün daha da bir ağır geliyor artık. Yani ne yapalım, özlüyoruz ama sevenleri var.
6: 5-6 yaşında çocuklar hala seyrediyorlar, hala hayranlar, hala keyif alıyorlar. Belli ki bu böyle devam edecek, gidecek.
7: Nasıl geçti bu zaman? Hem çok uzun hem çok kısa gibi.
2: Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
8: Makamını cennet eyle. Dürüst ve güzel insandı.
9: Reklam.

Ana haber bitti, hafta da bitti. Haftanın son ana haberi. Pazartesi akşamı birlikte olacağız. Şimdi biraz sonra sevgili dostum Kerem Kırçuval, Habertürk gündemde burada olacak. Konukları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor? Bunlar önemli ama başka bir şey var. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Çağlayan'daydı. Deniz Göktaş hadisesi oradaydı. Özgür Özel Kastamonu'daydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten iki genel başkan var gibi. Kerem Kırçuval bütün bunları konuklarıyla enine boyuna detaylı bir şekilde tartışacak. Biz de oturup izleyeceğiz. O zaman pazartesi görüşene dek iyi akşamlar, iyi hafta sonları Türkiye.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk gündemle. Yanınızdayız, Faruk Aksoy'dan devraldık yayını, devam edeceğiz. Önemli gelişmeler var, kıymetli konuklarım var. İzin verirseniz önce konuklarıma hoş geldin diyeyim, uzaktan başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay Ankara'da. Sayın Balbay, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki arkadaşlara selam. Merhabalar.
0: Teşekkür ederiz. Yiğit Acar, bugünün önemli ismi. Bütün fotoğraflarda seni görüyoruz. Kemal Bey bugün Çağlayan'daydı. Siz de yanınızdaydınız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Habertürk için de özel haberlerim var tabii.
0: Bekliyoruz. Çünkü memleket kulisinden geçilmiyor ama aktörü burada olunca...
2: Estağfurullah.
0: Şimdi dinleyeceğiz. Çünkü çok tevatür var. Sosyal medya iniyor. Ne oldu, ne yaşandı hepsini size yönelteceğim o soruları. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar
0: diliyorum. Sizi görmek çok güzel.
3: Teşekkür
0: Zor
3: ederim.
0: Görüyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
3: Sağ olun, eksik olmayın.
0: Aytunç Erkin de Fenerbahçe'den zaman buldukça geliyor. Aytunç'a takılmadan edemiyorum da. Tekrar hoş geldiniz Aytunç Erkin. Nefes Gazetesi yazarı. Yine bir hukukçu Aydoğan Ahı Akın. Çok zor bir soru. Benimkinden daha zor.
4: Evet.
0: Benimki kır çuval.
4: Evet.
0: Kırk diyorlar.
4: Ama akılda kalır işte.
0: Değil mi?
4: Ya.
0: İkimizinki de unutulmaz.
4: Evet.
0: Aydoğan Ahı Akın, AK Parti Merkez İstihbarat Kurulu üyesi hukukçu. Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Kalem vermedim.
0: Hızlıca başlayacağız. Bugün bir mizahçı tutuklandı. Deniz Göktaş. Günlerdir konuşuluyor. Çağlayan'da davası görüldü. Tutuklama kararı çıktı. Öncesinde işte kelepçeli götürülmesi, yurt dışından aslında teslim olmak için gelmesi, kendisine yöneltilen suçlamalar, bunlar da ister istemez konuşulacak. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı. Dava bir anda bazı kalemler tarafından davadan çıktı. Kemal Bey üzerine yoğunlaştı. Bunları konuşacağız. Kısa bir araya gideyim. Aradan sonra kimsenin sözünü kesmeyeyim. Hızlıca başlayalım.

Habertürk gündemi başlıyoruz. Kesintisiz devam edeceğiz. Dedim ya günün adamlarından bir tanesi stüdyomuzda Yiğit Acar. Bugün Çağlayan Adliyesi'nde bir dava görüldü. Deniz Göktaş komedyen ve tutuklandı. Dini değerlere hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması yöneltilmişti. Yurt dışından kendi isteğiyle geldi. Aslında kaçma şüphesi de yoktu. Fakat tutuklama kararı çıktı. Fakat Deniz Göktaş'a destek vermek isteyenler de Çağlayan'daydı. Oradaki tek genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bir süre sonra davanın görüşmesi sürerken Çağlayan da, o görüntülerde birazdan gelecek ekranlarınıza, hani dava unutuldu, Kemal Bey protesto ediliyor, Kemal Bey mahkeme salonundan dışarı davet ediliyor vesaire dendi. Kemal Bey'in

0: Yanındaydı. O fotoğrafı da verelim. Hukukçu Yiğit Acar. Yiğit, istersen ayakta anlat.
1: Nasıl rahat edersek.
0: Ha, o fotoğrafı da verelim. Neler yaşadınız bugün? Yani amaç bir destek ziyaretiydi. Burada fotoğrafınızı görüyoruz ama görüntüler de var. Protestolar olduğu söylendi. Gerçekten protesto mu edildi Kemal Kılıçdaroğlu? Yoksa başka bir şey mi oluyor? Biz anlamıyoruz. Çünkü davayı unuttuk neredeyse gün boyu.
1: Benim de en üzüldüğüm kısım asıl esasından konunun uzaklaşması. Bugün ne yaşadık? Şu anda 10 milyon izleyiciyi aşan, YouTube'da koyulduğu 5 gün sonunda 10 milyon tekil izleyici tarafından ilgiyle takip edilmiş.
0: Evet.
1: Bir stand-up show, yani siyasi mizahın da içinde olduğu, normal hayata dair mizahın da içinde olduğu ve aslında gencecik, 25 yaşında ODTÜ psikoloji bitirmiş, çok nitelikli bir yeni sanatçı olarak da söyleyebileceğimiz, yani toplumun yeni tanıdığı bir sanatçının haksız bir şekilde tutuklanmasını unutup yerine Sayın Kılıçdaroğlu ve yaklaşık bu görüntüde de gördüğümüz üzere 30 kişilik bir kitlenin sanki arasında bir husumet, bir çekişme, bir kavga varmış görüntüsünü tartışmaya evrilttik. Yani bu işin esasından uzaklaşma olarak geliyor. Ben hemen görüntüyü anlatayım.
0: Evet.
1: Burası Çağlayan Adliyesi diyebildiğimiz İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katı. D blok savcıların olduğu, terör savcılarının, örgütlü suçları soruşturan savcıların olduğu yere geçişin öncesi. Buraya kadar vatandaşı alıyorlar. Burada olan vatandaşlarımızın önünde işte polis güvenlik önlemi var. Tabii bu güvenlik önlemleri adliyenin kendi güvenlik önlemleri. Evet. Yani Kemal Bey ya da başka biri için alınmış önlemler değil. Bu şeridi biz avukatlar geçebiliyoruz. Geçtikten sonra arkada bir güvenlik önlemi daha var. Sonra da savcıların ifade aldığı odalara girebiliyoruz. Az önceki fotoğrafta da o odalara girmeden önceki son oturulabilecek alanda.
0: Şu fotoğraf.
1: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kağıthane Eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Bey ve bendeniz bulunuyorduk. Ben hukuki konuları anlatmam sebebi de zaten Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikteydim. Şöyle ifade edeyim, Sayın Kılıçdaroğlu dün akşam görüntüleri görüyor. Ters kelepçeyle denizin götürülmesini görünce bir Türk gencine, bu toplumun duyarlı bir sanatçısına bunun yapılmasını kabul edemiyor. Ve aslında gece biz 1'de konuştuk,
0: evet,
1: Sayın Kılıçdaroğlu ile ve çok az uykuyla sabah 5'te yola çıkıp geldi. Ben de zaten görev sahım olan İstanbul Adliyesi'nde kendisini karşıladım. Gürsel Bey kendisine eşlik ediyordu. Birlikte çıktık ve sabah 10.30'dan işte öğle sularında saat 4'e kadar tutuklama kararı açıklanana kadar orada aslında Sayın Kılıçdaroğlu belki Türk siyasi tarihinde de bir ilktir. Bir genç için bir genel başkan saatlerce bekledi. Ve onu beklemeyi hani bugün habere konu olmak için değil, orada bir dayanışmayı gösterip denizin oradan serbest bırakılması amacıyla yaptı.
0: Korumalı görüntü de vardı, korumaların önünde olduğu. Peki birebir kendisini eleştiren, protesto edenlerle karşı karşıya geldi mi?
1: Şöyle oldu, bu bloğun ön tarafında avukatlar var. Orada 3 avukatın laf attığı, ben de kendileriyle muhatap olduğum için 3 avukatın orada oturmayın, siz de aramıza gelin, ayakta bekleyin dediği bir durumu yaşadık. Ben de kendilerine izah ettim. Kemal Bey'in burada beklemesi daha iyi çünkü sizin için de zor olacak. Yani neticede Sayın Kılıçdaroğlu tek başına değil, işte gördüğünüz üzere 2 koruma memuru, arkada Atakan Bey basın danışmanı. Evet. Ya bu siyasetin doğasında var. Bugün hangi siyasetçi, yani Özgür Bey de nereye çıksa etrafında koruma var. Tayyip Erdoğan'ı anlatmaya gerek yok. Hangi siyasetçi nereye çıksa içinde bir koruma ekibiyle geziyor.
0: Peki birebir tanısın. Tutuklama kararı çıktı.
1: Tabii. Önce şöyle ifade alındı. Onu evet, arz edeyim. Savcılıkta sorgusu yapıldı. 3 müdafi ile birlikte. O sorgu tamamlandıktan sonra biz tutuklamaya sevk edilmez ümidindeydik. Yani bir adli kontrol tedbiri uygulanabilir. Çünkü neden? Yani tutuklamaya neden gelindiğini konuşalım, bu unutuluyor bugün.
0: Evet.
1: Şimdi yurt dışından kendisi üstünde sırt çantasıyla gelmiş bir insandan bahsediyoruz. Hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde ilk uçağa atlayıp geliyor. Ve sırt çantası var, yani bir eşya, evet, kaçma teşebbüsü, hiçbir şey yok. Siz sırt çantasını sırtından çıkarıyorsunuz, kollarını arkadan bağlayıp kelepçeleyip vatan emniyete götürüp aslında eziyet ediyorsunuz. Bu olmaz, bu bizim PVSK dediğimiz polis vazifesi Selahati Kanunu'na da, CMK dediğimiz usul kanunumuza da aykırı. Çünkü Yani kolluk bir kaçma şüphesi görecek, zapt edilecek.

0: bilemeyen bir insan görecek, davranışsal bir saldırganlık görecek. Bunların hiçbiri yok. Deniz'in ya boyu belli, kilosu belli, davranışı belli. Sabah işte Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde, bu arada İstanbul Adliyesi'nin tüm çalışanlarına da ayrıca teşekkür edeyim. Ben hep muhatap oluyorum ama yüksek nezaketle ve gayet profesyonelce ağırladılar. Onlara tekrar teşekkür ederiz. Geldikten sonra yukarı çıktı Sayın Kılıçdaroğlu tutuklamaya. Sevk aşamasına kadar 7. katta bekledi. Az önceki fotoğraflar 7. katta. Sonra da 6. katta sulh ceza mahkemelerinin olduğu kata indi.
1: Evet.
0: Ve o kata indiğinde hem Sayın Hakim'in hem Başsavcılığın izniyle de Deniz'le kısa bir görüşme yaptı.
1: Tam o görüşmeye geleceğim. Hı hı. O görüşmeden sonra güya Deniz'in, Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na CHP'yi bir salın dediği davanın da ötesine geçti. Evet. Küfür kıyamet karşılıklı millet birbirine düştü. Yani kim neyi savunuyor, neyin peşinde, her şey birbirine karıştı. Ne oldu o görüşmede?
0: Hemen söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu zaten bu görüşmeyi, hani dediğim gibi, tutuklamaya sevk edilmiş bir şüpheli, ona dayanışma duygularını belirtmek için gelen bir genel başkan.
1: Evet.
0: Aslında baş başalar. Yani ikisi, yanlarında bir avukat, hakim, savcı yok.
1: Evet.
0: Ama güvenlik görevlileri var. Hani evet. Kerem Bey, onu söyleyeyim. Baş başa ikimiz, burada baş başa gibiyiz ama bütün stüdyo bizi görüyor.
1: Evet.
0: Burada da bütün güvenlik görevlileri aslında ne konuşulduğunu...
1: Bizi 80 milyon izliyor.
0: İzliyor onun gibi. Ne konuşulduğunu duyuyor. Ben de ikisinin ne konuştuğunu duyabiliyordum. Hmm. Onu ifade edeyim.
1: Ne konuştular?
0: Şöyle oldu. Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş olsun dileklerini iletti. Güçlü durması gerektiğini, kendisinin çok kıymetli bir sanatçı olduğunu ve aslında etki yaratan bir şov gösterdiğini... O yüzden onunla dayanışma duygusu içinde olmak istediği için geldiğini söyledi. Deniz de teşekkür etti ama dedi yorulmanıza değmedi. Yani yorulmasaydınız keşke dedi benim duyabildiğim kadarıyla. Ve bir de ben hiçbir siyasiyle yan yana da gelmek istemiyorum dedi aslında. Yani çünkü yukarıda Türkiye İşçi Partisi'nden de milletvekilleri vardı. Onlar da görüşmek istedi. Ve Deniz'in avukatlarıyla da aslında ondan önce yaptığımız görüşmede bu hassasiyetlerini dile getirmişlerdi. Hiçbir siyasiyle yan yana görüntü vermek istemiyor.
1: Evet.
0: Kemal Bey ya da başkası değil konu. Çünkü konunun siyasi bir noktaya da çekilmesini istemiyor. Yaptığı işin siyasi mizah olduğunu...
1: CHP'yi salın muhabbet
0: ya,
1: oldu mu?
0: O sözü ben kesinlikle duymadım. Bir. Ama ikincisi Sayın Kılıçdaroğlu'na da ben de sordum. Bazı kıymetli gazeteciler de sordu. Onlar da tweet attılar.
1: Evet.
0: Böyle bir diyalog olmadı dendi. Peki. Bu
1: diyaloğu, ne amaçlanıyor
0: bu
1: yani?
0: Bu diyaloğu duymamış bir insan dolaylı yani, bir aktarımla kime yapıyor?
2: Duymamış olabilir misin?
0: Efendim?
2: Sen de duymamış olabilir
0: misin? Ben duymadım.
2: Misin?
0: Yani ben duymadığım yani
2: çünkü...
0: için...
2: Barış
1: ama
2: Beylivan
1: o diyor
2: da,
1: ki
0: Barış Beylivan, Barış Beylivan hiç orada değil bir kere. Barış Beylivan hiç
2: avukatına
0: orada değil.
2: Avukatına sordum diyor.
0: İşte onu tam diyecektim. Dolaylı aktarımla yani avukatı Metin Bey'e sorduğunu söylüyor. Metin Bey'den bu o sırada orada değil. Metin Bey'e Deniz'in bunu söyleme ihtimali var. Yani nasıl? Çünkü ben de avukatım ve en yakın olduğum insanlar hep müvekkillerimdir.
1: Kemal Bey ne diyor?
0: Kemal Bey öyle şey söylemedi diyor. Yani bunu aslında Kemal Bey hem dile getirdi daha... Bana da diğer gazetecilere de çünkü biz hani efendim böyle bir diyalog olduk mu dedik. Hayır dedi öyle bir diyalog olmadı. Gayet nazik kısa bir görüşme oldu. Bu arada Kemal Bey'in yüzüne bunu söylese Kemal Bey alınmaz da. Bu çok güzel de bir espri. Hani bir salın beni ya demek gibi CHP'yi bir salın lafı da edilebilir. Ama olmamış bir şeyi. Olmuş gibi üçüncü
2: güzel
0: kaynaktan.
2: Güzel bir cümle mi?
0: Ya şöyle bu yani şu anlamda güzel. Bu bir kalıp olarak güzel laftır. Ben
1: tarih
0: de gün içinde kullanırım.
1: Mı?
0: Ya ben gün içinde ya bir salın beni bir rahat bırakın derim. Bu arada mesela Deniz bunun esprisine de yapabilir. Avukatına da yapabilir bunu.
1: Evet.
0: Şöyle olur diyalog. Abi ne konuştunuz ya? Ya bir salın dedim CHP'yi diye espri de yapabilir. Bunda evet. Da hiçbir soru yok. Ama bu konu sanki bu ya şu anda tutuklanan bir genç var. Bakın. Siyasi mizahtan ötürü tutuklanan ve Silivri'ye gönderilen bir genci konuşmak yerine Kılıçdaroğlu o iki kelimeyi kullandı mı kullanmadı mı diye tartışmak aslında olayı perdelemektir. Vahameti ortadan neredeyse bir istekle bir elle. Peki bu kime hizmet eder? Gerçekten Deniz'i tutuklayan zihniyete hizmet eder. Onun dışında kimseye bir faydası yoktur.
1: Peki. Mustafa Balbay ne dersiniz? Yani memlekette ne olsa artık oklar Kılıçdaroğlu'na mı dönecek?
3: Şimdi sevgili Kırçıval... 21 Mayıs'tan bu yana yani hepimiz sahadayızdır ama ben de gerçekten hem meclisteyim, meclisin etrafındaki toplantılardayım, halkın içindeyim. Güven Park'tan Anıtkabir'e yani o insanlarla birlikte yürüdüm. CHP Genel Merkezi'nde

0: Meclise bütün içtenliğimle söylüyorum. İlk günden beri söylediğim bir cümledir bu benim. Toplumun derinliklerinde tarifi çok zor bir öfke var. Bu bir aşkın nefrete dönüşmesi kadar derin bir öfke. Ve o ilk günlerde başlayan öfkede Kemal Bey Kurban Bayramı'nda bu öfkenin 3-4 hafta süreceğini düşünmüştü en çok. Ve Kemal Bey'in şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Müslüm Sarı da bizim Cumhuriyet Gazetesi'nden arkadaşımız İklim Öngel'e verdiği röportajda evet bir öfke görüyoruz dedi birinci hafta ama en çok 3 hafta 3-4 hafta içinde sönümleneceğini düşünüyoruz dedim. Şimdi 5. haftadayız. Bu öfke sönümlenmekten çok bir iz bırakacak, 2 evrilecek ya umuda, heyecana ya bir başka duyguya ama bitmeyecek öyle görünüyor. Yani bu boyutunu bu şekilde özetleyebilirim. Tabii Kemal Bey'in böyle bir hukuksuzluğa karşı çıkması, saatlerce orada beklemesi gerçekten kıymetli. Kemal Bey adalet yürüyüşte yapmış bir kişi. Ama 10 gün önce Balçova Belediye Başkanı annesiyle gözaltına alındı. Altını çiziyorum, annesiyle. Annesiyle. Seferhisar Belediye Başkanı gözaltına alındı ve diyaliz hastası olduğu için avukatların da olağanüstü bir çabasıyla diyalize götürülerek tekrar geri getirildi. Ardından tutuklandı. Mehmet Murat Çalık'ı herkes tanıyor ama ben de cezaevinde bir kez görüşmüştüm kendisiyle. Vücudunda 3 kitle var. Hastaneye defalarca getirildi, götürüldü. Ve annesi herkesin belleğinde kalan bir fotoğraftır. Hastanenin karşısında saatlerce bekleyerek oğlum acaba bir hani odaya çıkar da görür müyüm diye bekledim. Önceki gün ya da dün de annesi duruşma salonunda tek başına evladını bekleyen bir fotoğraf vardı. Yani Türkiye'de her şey süt liman gidiyor da Deniz Göktaş gözaltına tutuklanıyor değil. Bu gözaltı hani o boyutunu ayrıca kısaca vurgulamak gerekirse her şeyi bir yana bırakalım. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de arkadaşımız var. Her şeyi bir yana bırakıyorum. Öyle yani yarınki gazeteleri, dünya gazetelerini düşünün. Yani Türkiye'de bir NATO zirvesi olacak. Bir mizahçı tutuklanıyor. Ankara'da bir tema temsilcisi tutuklanıyor. Yani fotoğraf bu sevgili Kırçıval. Hani bizim kendi içimizde böyle bir hani zirveyi çok güzel yapmamız güzel. Hani belki bu akşamki programda görünmüyor ama belki NATO'yla konuşuruz. Ama demokrasi tablosu da bu. Yani algı çok önemli. Burada sevgili Yiğit Acar'ı tabii ben de tanıyorum. Enis Berberoğlu'nun yaşadığı büyük hukuksuzlukta o da hani gerçekten mesleğini aşkla yapan, mesai dinlemeyen bir anlayışla da yaptı. Avukatların ayrıca kıymeti hakikaten önemli. Ancak burada bu tablo hani ben de duygulardan hani herhangi bir önyargıyla da söylemiyorum sevgili Kerem. Yani Kemal Bey'in hani bu 3-4 hafta sürer dediği tablonun hani ben devam edeceğini bunu herhangi bir hani olumlama olumsuzlama duygusuyla söylemiyorum. Ve adım adım bu duygunun evrilmekte olduğunu da görüyorum. Ve yakın hani biraz da karamizah yapmak gerekirse bilmiyorum iktidar belki Türkiye'yi muhalefetten arındırıyor. Hani Kemal Bey bu arındırmaların ne anlama geldiğini de herhalde değerlendiriyordur diye düşünüyorum.
1: O karamizahla ilgili o kadar çok sorum var ve başvuracağım isim siz olacaksınız. Aytun Çerkin, iş çığırından çıkıyor mu? Yani
2: çıktı zaten. Yani çıkıyor mu değil. Şu anda
1: yani her şey Kemal Bey yüzünden. Yani şöyle, her toplantı Kemal Bey.
2: Ya şimdi şöyle biraz önce sevgili Balbay'ın dediği gibi 21 Mayıs ve öncesi ve sonrası artı 14-28 Mayıs 2023 öncesi ve sonrası diye bakmak ve ayırmak gerekiyor tarihleri. Şundan dolayı biraz önce Balbay çok güzel bir cümle kurdu. Hani bir aşk nefrete dönüştü.
1: Evet.
2: Yani çünkü 14-28 Mayıs sürecindeki seçimin yenilgisinin Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi, aslında Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi değil sadece, muhalif kitle Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayattığı için kaybedildiği vurgusuyla ve bunun altı çizilerek zaten bir sosyal medyada da başladı. Medyanın önemli bir bölümünde bu işlendi. Ve bunun üzerinde de Sayın Kılıçdaroğlu burada hedef tahtasına konulmuştu. Ve 29 Mayıs itibariyle Sayın Ekrem İmamoğlu'nun değişim videosu, arkasından işte istifa et süreci, güvenli liman ve kurultay süreci. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu birlikteliğiyle birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan değişim. Şimdi ve bu süreç içinde de arkasından gelen bir mutlak butlan davası var. CHP içidir, dışıdır, bu artık ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta bir vaka var artık önümüzde. İçinde veya dışında ama bir karar verilmiş ve çıkmış ortaya.
1: Evet,
2: ve bu süreç kararı. İçinde
1: yargı kararı.
2: Yargının kararı var. Yargının kararını doğru da bulmayabilirsiniz, tabii eleştirebilirsiniz de. Ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şu gün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu da bir gerçekliktir. Yani bunu kimse inkar edemez. Etmemeli de zaten. Bunu zaten
1: Özgür
2: söyleyemez.
1: Ama onunla kendi grup başkanı olduğuna göre.
2: Evet. Ama şu eleştiri yaparsın. Sen seçilmiş değilsin, tabii, tabii. Atanmışsın, ben seçilmişim. Bu tartışma yapılır. Haklılık payı da olabilir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun o 1,5 yıldır süren mutlak butlan davası sürecinde ben hiçbir şeyde yokum. Ben bu davayla ilgilenmedim. Yakın çevremde ilgilenmedi. Bu davayı ben açmadım. Değişimciler zaten açtı. Üzerinden kurduğu savunma hattı doğru bir hat değil. Yani biz biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, ekibi bu davayı çok yakından takip etti.
1: Daha kurultayın hemen sonrası hançer kelimesini kullanan da o.
2: Ya tabii yani şimdi ya o onlar söylenebilir.
3: Kurultayda kullandı. Sonra değil.
2: Kurultay günü söyledi zaten. Hayır, bu söylenebilir. Yani arkamdan hançerlendim der. Yani bunlar tespittir zaten. Burada bir sıkıntı yok. Yani kimi kastettiği orada Ekrem İmamoğlu'nu mu kastetti? Sayın Meral Akşener'i mi kastetti? Hani bunların hepsi konuşulur. Bu siyaseten bunlar vardır. Ama mesele o değil. Mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi bir Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan olmasıyla mahkeme kararıyla birlikte bir umutsuzluğa ve tekrar ya yine mi aynı süreç yaşanacak? 2028'de olacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde biz yine mi kaybedeceğiz duygusuna?
1: Yani bu öfkenin sebebi bu mu?
2: En büyük sebebi bu. Hani evet. Biz iktidara gidiyoruz diye bakılıyor. Anketler böyle diyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde çok ciddi bir başarı alınmış. 19 Mart'tan itibaren daha öncesinde başlayan belediye operasyonları, sonra Sayın İmamoğlu üzerinden yürüyen operasyon ve devam eden süreçler vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi özellikle ve muhalif kesimin önemli bölümü kendisini bir kuşatma altında hissediyor. Ve bu kuşatmadan çıkış yolunda Özgür Özel ve arkadaşları üzerinden görüyor.
1: Dolayısıyla Kemal Bey gittiği yerlerde...
2: Ama bakın şunu da bakın gibi. Ben şöyle bakıyorum. Ya ben bir siyasi parti mensubu olarak burada konuşmam. Evet. Ben gazeteciyim. Ben gördüğümü ve ne olduğunu her kesimle de görüşmeye çalışıyorum. Bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı seçilseydi Piro kahraman ilan edilecek birine hain Kemal demek yanlış.
1: Evet.
2: Doğru değil. Ya bunu bir kere bu dili ortadan kaldırmak gerekiyor. Keza aynı şekilde diğer taraftan da Özgür Özel'e ağır eleştiriler yapan Sayın Kılıçdaroğlu taraftarları da var. Ve o da doğru değil. Fotoğrafların yerlerde cam çerçevelerin kırılması ya bu doğru değil. Zaten mesela grup toplantısında ne oldu? Bir ARBD'ye dönüşüyordu. Ondan sonra grup toplantısında iki tarafta aslında baktığın zaman karşılıklı bir adım atılarak iptal edildi.
1: Yani cenazeler
2: ya çünkü vesaire. Baktığın zaman Sayın Kılıçdaroğlu'na ben hep şunu savunuyorum. Kılıçdaroğlu'na oy verecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek kitleyle olursa kurulursa yeni partiye oy verecek kitlenin 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak bir adaya oy verme ihtimali çok kuvvetli. Şimdi bu yüzden de...
1: Neyi kavga
2: etsin? Yani tam kavga etsin, eleştirin, tartışın ama bu şekilde bir kopuş doğru değil.
1: Peki. Teşekkür
2: ederim. Ben ama bu Deniz Göktaş'ın mahkemesine, duruşmasına Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelmesi de bir hem medeni cesaret Ayrıca bir sadece tek genel başkan olarak gelmesi de ayrı bir değerlendirilmesi gereken olumlu bir önemli tavırdır. Bir önemli bir destektir yani. Evet. Ayrıca Deniz Göktaş tutuksuz yargılanabilir. Yani eleştirebilirsiniz. İşte dini aşağılama, Kur'an-ı Kerim'le ilgili esprileri vesaire onun savunmasını yapmış. 3 yıldır yapıyor ama bunu. Bakın Deniz Göktaş yeni değil. 3 yıldır bu şekilde yürütüyor. Ve Deniz Göktaş'ın 1,5 saatlik YouTube yayınında da ben izledim evde şimdi. Ekrem İmamoğlu'nu tabiri caizse halk tabiriyle gömüyor. Özgür Özel'e gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Herkese yürüyor. Yani hiç öyle şeyi yok. Evet. Yani dilinin kemiği o yani anlamda mizah, yok.
1: Mizah
2: ama
1: zaten
2: şey ama şu da var tabii. Yani bu toplum sonuçta kendisinin bu dini değerler üzerinden de şekillendirmiş bir taraftan da. Evet, yani evet. Ona da daha hassasiyetle bakmak, daha böyle sakin durmak gerekiyor. Evet. Orada baktığın zaman Alevi kesimle de ilgili yaptığı espriler var. Evet. Yani o Ekrem İmamoğlu'nun...
3: Zaten bir hani Alevi ailenin çocuğu olduğu için evet. Onu aslında çok iyi bildiğinden ve atıfla yani diyor ya en iyi aydın, ölü aydın diyor bizim evde diye tek tek anlatıyor. Hani niye? Bu ülkenin aydınları hep bedel ödedi, hep cefa, acı çekti. Yani Balbay buradayken bunları anlatmayayım ama Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihi de, Türkiye'de aydınların tarihi de bedel ödeyenler üstüne kurulu. Tabii. Aslında en çok bunlara atıf yapıyor yani, şovunda.
2: Bugün Kılıçdaroğlu'nun bunu tartışacağımızda Deniz Göktaş'ı tartışmalıyız biz normal şartlarda. Evet. Normali bu olmalı.
1: Özgür Özel seni izliyormuş muhtemelen. İşin latifesi bir yana. O da ondan da bir açıklama var. Diyor ki hani dedin ya tek genel başkan olarak oraya gitmesem cesaret
2: değerli, çok
1: hem
2: değerli.
1: De önemli bir tabii. Destek ve değerli. Özgür Özel de diyor ki Türkiye'deki bütün demokratlara sesleniyorum. Susturulmaya çalışılan herkese sesleniyorum ve cezaevinde ilk gecesini geçirecek kardeşim Deniz'e sesleniyorum. Korkma. Özgür Özel'in biraz önce paylaştığı mesaj. Ne dersiniz Mehmet Bey? CHP'yi tartışıyorduk. Şimdi CHP ile ilgili ne gelse önce bir Kılıçdaroğlu'na protesto öne çıkıyor.
4: Şimdi, sen Kılıçdaroğlu...
1: Protesto kelimesini kullandım, o da yanlış anlaşılabilir. Çünkü hiç kimsenin birbirine tahammülü kalmadı. Protesto değil, 30 kişi diyen var. İşte Yiğit, onlardan
3: ya, ben biri orada olduğum için bunu söylüyorum. Hani sayısını da arttırabilir. Belki evet. Dışarıda adliyeye girmemiş gibi.
1: Mesela
3: ama...
1: Kadir İnanır'ın cenazesi, ben o gün çok eleştirdim. O bile yanlış anlaşılmış.
3: Kerem abi onu şöyle söyleyeyim. Ya ama ben neredeyse insanları da tanıdığım için Türkiye İşçi Partisi'nin çağrısıyla gelen bir kitle. Hani protestoyu konuşuyoruz ya. Mesela orada bir CHP'li yoktu bunu evet. Söyleyen. Ya bir parti var, bir partinin çağrısı var. Ve o çağrıyla gelen insanların eğer tepki diyorsak tepkisi ama bunun adını koyalım. Evet. Türkiye İşçi Partisi üyesi ve o kimliğiyle de orada bulunan Enikli. İnsanların eleştirileri bunlar. Protestoları diyelim. Evet. Pardon böldüm Mehmet abi.
4: Yok estağfurullah. Hayır Aktunca sordum seni.
3: Yok o da o şey İşçi Partisi değil abi. Daha ileride.
1: Buyurunuz.
4: Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Şimdi orada tutuklanan kişi ne için tutuklandı ve siz neyin desteğini veriyorsunuz? Bir defa ben...
5: Meseleyi anlamamış bence Sayın Kılıçdaroğlu.
4: Ben bunu eleştiririm. Çünkü siz Sayın Kılıçdaroğlu neyle suçluyorlardı, neyle hedef gösteriyorlardı? Kendi kimliğiyle yani Alevi olması sebebiyle hedef gösterildiğini...
5: Çok doğru.
4: Aleviliğin de bu ülkede bir değer olduğunu anlatmaya çalıştık. Ama görüyoruz ki dinle dalga geçen, dinimizden, Kur'an-ı Kerim, kutsal kitabımızdan dalga geçen birini savunmak için adliyeye gidiyorsunuz. Şimdi bu bir defa Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmaması gereken bir husustur diye düşünüyorum. Kendisi tabii ki farklı düşünüyor. Ama ben oraya daha önemli şeyler varken bu kişi üzerinden ki suçlanması ve cezaevine konulması noktasında ya ne var kardeşim işte hiciv yaptı, espri yaptı filan böyle küçümsenemez. Din üzerinden, değerlerimiz üzerinden kimse dalga geçemez. Bugün dalga geçerler, yarın o Avrupa'da bazı ülkelerde ellerinde Kur'an-ı Kerim'i alıp da yakan tiplere dönerler. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç kimseye müsaade edilmez. Edilmemeli. Onun için bunu...

0: normalleştirmeye kimse kalkmasın. Yani ne var bunda diye kimse demesin. Toplumun hassasiyeti var. Toplumun hassasiyetiyle de hiç kimse oynamamalı. Evet. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir durumda siz... şimdi Yiğit diyor ki komedyen miydi, stand-upçı mıydı, neydi?
1: Komedyen. Öyle, sanatçı diyoruz biz ona.
2: Komedyen diyelim.
1: Eleştirebilirsiniz
3: sözde,
1: ama
3: komedyen. Sözde komedyen.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun...
0: Sözde komedyen, evet.
3: Öyle
1: Sayın
3: diyelim
1: Kılıçdaroğlu'nun bence. Kullandığı tabir sanatçı. Çünkü basın açıklamasında da...
0: Şimdi bir de orada mesela diyor. İfadesinde çok para kazandığını söylüyor. Durumunun çok iyi olduğunu söylüyor. Yani sen Kur'an-ı Kerim'e hakaret ederek çok mu para kazanıyorsun? Çok para kazanmak için hakaret mi ediyorsun yani? Dalga mı geçiyorsun? Ve bu millet de buna susacağını mı zannediyorsunuz? Bir grup insan tabii ki peşinden sürüklenir, giderler. Çünkü LGBT'nin...
2: Ya konu nerelere gidiyor?
0: Hayır, şey diyeceğim. Destek verilmek verildiği, övüldüğü, hatta ve hatta teşvik edilmek istendiği bir ortamda... Bu tür olayların da yaşanması yarın öbür gün daha farklı yerlere taşıyabilir. Onun için bir genel başkanın bu tür şeylere gitmesini ben açıkçası doğru bulmuyorum.
2: Peki.
0: Eleştiriye gelince tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir vaka var. Bu vaka karşısında Kemal Bey dirayetini korumaya çalışıyor. Yani her yere gitmiyor ama nihayetinde o tepkileri de bilerek, yani hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamuoyunda bir anlayış var. Kemal Bey işte mahkeme kararıyla, mahkeme yoluyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na oturdu. Ve orada seçilmiş olan Sayın Özgür Özel ve arkadaşları uzaklaştırıldı. Bu doğru bir yaklaşım değil algısıyla, çünkü bu algı da artık kamuoyuna yerleştirildi, yerleştirilmek istenmişti. Büyük oranda başarıya ulaşıldı. Bu noktada Kemal Bey'in artık çok rahat olarak kim ne derse desin umurumda değil, her türlü protestoyu yapabilirler anlayışı içinde olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama Yiğit hem avukatlığını da yaptığı için
1: abi her belki türlü, de her türlü protestoyu
0: belki de bunu bu şekilde düşünüyor.
1: Herkes yapabilir kendisiyle. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun öyle bir korkusu yok, hani ben protesto edileceğim. Tabii, genel tabii. Merkezden çıkmayayım, ondan önce ofisimden çıkmayayım gibi bir çekincesi yoktu. Bunun planlaması yapılır. Yani bir de şu önemli ya, bütün gün sokakta olmak da faydalı bir iş değil. Hani bir yönetici en azından bir siyasi parti lideri her gün bir yerde olmak zorunda değil. Yönetmesi gereken, temasta olması gereken süreçler var. Bir de uzun süre sonra göreve kaldığı yerden devam ettiği bir süreçte bir partiyi toparlaması gerekiyor. Ama işte rahmetli Kadir İnanır'ın cenazesine gelmesi, bugün tüm gün adliyede olması, bu, çekinmeden sahada olacak. Bunu kendisi de Sözcü TV'de açıkça ifade etti. Yani benim çekinecek ya da utanacak hiçbir şeyim yok. Hani bu konuda daha çok uzatırız ama utanması gerekenler kim dersek bende uzun bir liste var.
2: Evet, peki, teşekkür ederim. Aydoğan Bey, siz ne dersiniz? Hem davayı sormuş olayım. Yaşadıklarımız şey normal mi? Yani kaçmış
3: dava ötesi... değil de soruşturma diyelim, evet. Daha doğru olur.
2: Ha? Evet, daha doğru. Hukukçu kimliğimizde evet. De cevap verirseniz sevinirim. Yani kendi isteğiyle yurt dışından geliyor. Kaçma şüphesi yok aslında. Ama tutuklama kararı çıktı ve ona destek verenler bir süre sonra işim boyutunu değiştirdi sanki.
3: Ya burada şöyle, bu öncelikle şunu altını çizeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi olan bu mutlak butlan davası ile ilgili özellikle burada biz taraf değiliz. Kendilerinin iç meseleleri, açıkçası bizim açımızdan da Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yönettiği çok bizi de ilgilendirmiyor, beni de ilgilendirmiyor. Onun altını çizeyim. Ancak bugün anormal bir durum var. Yani burada özellikle Mehmet Bey bahsetti. Bazı şeyler normalleştirilmeye çalışıyor. Çok yanlış. Yani bu sözde komedyenin söylediklerini, paylaştıklarını, işte kendi sahnesinde oynadıklarını mizah olarak kimse bize yutturamaz. Yani bizim burada sonuç itibariyle kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'le alay eden, dini değerlerimizi aşağılayan, ya beyanatlar bir defa kabul edilemez. Zaten

0: Ne zaman böyle bakıyorum, Türkiye'de siyasi konuların tartışıldığı dönemler olsa, yani burada tamamen ifade özgürlüğü veya işte eleştiri sınırı deniyor. Ya eleştiri sınırının da ifade özgürlüğünün de bir sınırı vardır. Hak ve özgürlüklerin de bir sınırı vardır. Eğer siz toplumun bütününü ilgilendiren konularda bu sınırları aşıyorsanız, burada artık ifade özgürlüğünden falan hiç kimse kusura bakmasın bahsedilemez. Suç teşkil eden eylemlerde bulunuyorsanız, beyanatlarda bulunuyorsanız, yani burada suç unsuru ve İslam'ın kutsallarına eğer hakaret ediyorsanız ifade özgürlüğünden bahsedemezsiniz. Hiç kimse kusura bakmasın.
1: Yani, bir katkı evet. sunabilir miyim? Mesela sinema oyuncusu Mel Gibson vardı. Hı hı. Günaha Çağrı diye bir film vardı, hatırlarsanız.
2: Evet. İsa'nın Çilesi.
1: Efendim?
2: İsa'nın Çilesi.
1: Evet. Hı hı. Şimdi haftalarca Amerika'da ve Avrupa'da bu protesto edildi. Sokağa döküldü insanlar ve film yasaklandı.
3: Evet.
1: Şimdi orada Hristiyanlığı film de kötü bir film gerçekten. Hedef alındı diye yasaklanıyor, protestolar ediliyor. Burada ki kutsal kitabımıza laf
0: söylenince
1: evet. demokrasi, özgürlük mü?
0: İfade demek özgürlüğünden yani. Mi biz bahsedeceğiz? Demokrasiden mi bahsedeceğiz? Bu mudur yani?
4: Şimdi
0: bakın,
4: ikiniz çok güzel bu konuda
0: ben bitireyim üstad. Bir müsaade. Ama en çok siz konuştunuz. Bir tamam. müsaade edin. Biz söylediğimizi tabii, bir bitirelim. Tabii. Önemli yani. Yoksa meramımızı anlatamayız. Bakın, demokratik toplumlarda bireyler tabii ki düşüncelerini serbest olarak açıklayabilirler. İfade özgürlüğü, eleştir sınırı. Eyvallah. Ama dediğim gibi yani bunun sınırını aşan ifadeler kullanıldığında siz ifade özgürlüğünden bahsedemezsiniz. Bizim toplumumuzun tamamını ilgilendiren kutsal değerlerimize yönelik dil uzatma, kutsal kitabımızı aşağılayan beyanlar, dini değerlerimize dil uzatan beyanlar veya bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanının toplumdaki saygınlığını, şeref ve onurunu rencide edebilecek beyanlar, eleştiri sınırlarını da aşan, bakın eleştiri sınırlarını aşan diyorum beyanatlar, bir defa hukuk düzeninde kabul edilemez. Demokratik toplumlarda da kabul edilmez. Yani burada AK Parti karşıtlığı üzerinden veya Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu meseleyi kalkıp siyasi bir çerçeveye çekmek bir defa bir akıl tutulması. Bu anlamda da ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu meselenin ne olduğunu dahi anlayamadığını ve orada neden bulunduğunun bence farkında olmadığını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, biraz önce Mustafa Balbay bir söz söyledi. Dedi ki ya iktidar Türkiye'de muhalefeti arındırıyor diye bir cümle kullandı. Vallahi Türkiye'de muhalefet...
2: Mizahı dedim Aydoğan Bey. Mizahı evet. arındırıyor dedim.
0: Ha, pardon, ben yanlış anlamışım.
2: Muhalefet demedim.
0: Tamam.
2: Mizahı arındırıyor.
0: Mizahı arındırıyor.
2: Hani biraz ironi yapayım dedim.
0: Mustafa
2: hani
0: Balbay'ın...
2: Kara mizah yapayım.
0: Mustafa Bey'in yani bu... Yani bizim kutsal değerlerimize yönelik dil uzatan beyanları okudu mu acaba? Bakın dün CİMER'e yani belki binlerce
1: 168 başvuru
0: üzerinde. Ben binlerce diye duydum. Sosyal medyada da çok fazla tepki gösterildi. Evet. Hatta medya kuruluşları da çok fazla paylaştı. Yani bunu kalkıp bir sözde mizahçının veya sözde bir komedyenin beyanatlarını dahi bizim üzerimizden değerlendiren anlayışı da anlamak mümkün değil. Bunun altını çiziyorum. Bunu bir de bakın yani çok net. Ben Mehmet Bey gibi düşünüyorum. Ya bizim dinimizle ve değerlerimize hiç kimse dalga geçemez, küçümseyemez, aşağılayamaz ve bu konuda da bu durumu bize normal diye de kimse yutturamaz. Yani hiç kimse kusura bakmasın ne hukuk düzeni buna izin verir ne demokratik düzen. Tutuklama şartları belli. CMK 100. maddede yazılmış. Yani bununla alakalı demek ki toplumun da aslında çoğunluğunu ve tamamını bir infial durumu da ortaya çıkmış. Yani bunu da değerlendirmek lazım. Peki. Yani sadece işte yurt dışından geldi, kaçma şüphesi yok diye değerlendirmemek lazım. İnfial yaratan durumları da Cumhuriyet Savcıları tutuklamaya sevk ederken dikkate alırlar ve delilleri yok etme gibi bir sürü tutuklama şartları vardır. Fakat onlar da ayrı bir değerlendirme.
4: Tamam,
0: hayır, ben tutuklamayı savunduğum için söylemiyorum.
1: Mesela
0: yani,
1: şimdi bu 216'ya 3 değil mi bu?
4: Evet.
1: 216'ya 3. Kaçta kaç arası isteniyor? 6 aydan 1 yıla kadar.
4: Evet, ama şey diyelim daha nitelikli hal dese 1 yıldan 2 yıla istese.
1: 1 yıldan 2 yıla isteniyor. Ve kendisi teslim olmuş.
0: gelmiş.
4: Yurt dışından gelmiş.
0: Şortuyla gözüküyor
4: İki
0: zaten.
4: İki delili karartabileceği herhangi bir şey yok. Program zaten YouTube'da duruyor.
2: 3 yıldır var zaten bu program.
1: Biri gelip bu kişiye bir şey yapmaya kalktığında...
4: onu mu koruyoruz?
1: O da olabilir.
4: Ev hapsi verin. Evinde otursun.
1: Ev hapsinde başına bir iş gelmeyeceğini garantisi var aşkına.
2: Ya Mehmet Bey, mesele ne?
4: Ya bak, bakın mesele ne?
2: Tutuklama veriyor mu bu şey?
4: Evet abi, bak kötü yere gider. Evimizde güvende değil miyiz?
1: Kanun şey olarak
2: söylüyor. Burada kanun tutuklama vermiyor ki.
0: Esasla kimse bakmıyor. Hep usul tartışmalarına çekiliyoruz zaten.
1: Sadece siz ya niye tutukluyorsunuz? Kardeşim bu adam dinimizden dalga geçiyor. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Cumhurbaşkanını diktatör olarak tanımlıyor.
0: Suç işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi
1: diktatör
0: var.
1: Diktatör olarak tanımlıyor. Buna ceza kesilmeyecek. Mehmet Yarın abi, öbür gün bir başkası çıkacak. Aynı şeyleri tekrar. Nasıl olsa cezası
2: ya
1: yok.
2: Ya bir şey diyeceğim. Ya. Sevgili Müftüoğlu, Allah aşkına.
1: Tekrarının olmaması için.
2: Sevgili Müftüoğlu.
1: Ben bir vatandaş hukukçu değilim.
4: Mehmet abi,
1: ben
4: bir vatandaş.
2: Bir şey diyeceğim. Sevgili Müftüoğlu. Makara makara denildi bu ülkede ya.
1: Tamam denilsin.
2: Büyükelçi yapıldı ya makara makara diye.
1: Mehmet Bey.
2: Ama böyle bir şey var.
1: Gözünüzü seviyorum.
0: Ya dedi
1: diye şey mi kaldı?
0: Karar verin ama ama kanuna aykırı suç teşkil eden delillerle
1: makara dedi, bakanlıktan edildi.
3: Hayır, denisi yanlış anlaşılıyor.
1: Hayır, o anlamda söylemiyor.
0: Hukuktan bahsediyorsan
1: denildi ama bakanlıktan
3: edildi. Ben o için güzel
0: hukuktan bahsediyorsan
1: denilmiş mi denilmemiş mi?
0: Bakın o konuda FETÖ terör örgütünün bizim o dönem bakanlığımızı yapmış bir isme FETÖ terör örgütünün yaptığı bir operasyondan bahsediyoruz ki sizin FETÖ ile ilgili de hassasiyetinizi biliyorum.
2: Canım sizlerden önce ben FETÖ'yle mücadele ediyordum. Orada bir sıkıntı yok yani de. Yani o sizlerden şey değil.
1: Derken, ben doğduğum gün o kendimi bildim bile. Bu örgütle mücadele ediyordum.
0: Ya takipsizlik vermiş orada.
1: Bakanlıktan edilmedi mi?
2: Efendim?
1: Bakanlıktan alınmadı mı?
2: Abi sonra büyükelçi yapıldı.
1: Ya aradan şimdi çıkıp bu adam tekrar
2: bir şey diyeceğim.
0: Ya konuyu farklı yerlere çekiyorlar Mehmet Bey aslında.
2: Ben şunu söylüyorum.
0: Hukuk usul tartışması yaptırıp esasa girmek istemiyorlar.
2: Toplumun hassasiyetlerini ödetmek gerekiyor.
1: Evet.
2: Ya bir dakika, bu da bir gerçeklik.
1: Tamam, gözetmeyelim mi yani?
2: Alevilerinde, işte Sünnilerinde, Kur'an-ı Kerim'inde, Peygamberinde burada tabii ki saygılı duracaksın. Burada sıkıntı yok.
1: Aytunç,
2: burada Kemal Bey'e çarpı
1: koydular diye kıyamet koparıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediliyor. Ne var bunda diyeceksin.
2: Ya ne var bunda diyen.
0: Bir de bunu siyasi mesele olarak
2: tartışıyorsun.
3: En başta
2: dedim.
1: Ya sana direkt söylemiyorum.
2: Ben tutuklama olmasın diyorum. Yani tutuklamadan. Bu iş olabilir ya. Her şeyi tutuklamak zorunda değilsin.
3: Evde de başına bir şey gelebilir.
4: Mehmet abi basit bir kural var. Şimdi üstadım da burada ama tam anlatayım. Bak bu program çekildi. Bu program YouTube'a yüklendi. Bu program 10 milyon izlendi. Yani delil açık, bariz, milyonların gözünün önünde. Bu delil değiştirilemez. Yok yani lamicimi yok, bunu değiştireceğini düşünen insan hukukçu zaten olmasın.
1: Hayır öyle demiyor ki zaten. Nasıl? Delil karartır da onun için tutukladık demiyor ki.
4: Ne, kaçma şüphesinden mi tutukladık?
1: Yok, başka şeyler de var.
4: Tutuklama ne? Oku abi. Aynı evramı okuyoruz, çok merak ettim. İki.
3: Şu meseleden bir çıkalım artık.
4: Ha, çıkalım. Ben son söyleyeyim. Bu bütün eleştiriler elbette yapılır. Mahkemede savunma da yapılır. Ama tutuklanamaz. Bu kadar basit ya.
3: Siz de buna itiraz
0: edin. Hayır, avukatı itiraz etsin. Ama biz de diyoruz ki tutuklanmalıdır veya tutuklanmamalıdır. Hukuki olarak tartışma ayrı. Ama bu usul tartışmaları meselelerin esasından uzaklaştırılır. Toplumun dini değerleriyle kimse alay edemez.
4: Ben de bir önerim.
0: Dini değerlere kimse dil uzatamaz.
3: Siz bu tutuklamayı yerinde buluyor musunuz?
0: Efendim?
3: Yerinde buluyor musunuz?
0: Ya şöyle, ben mahkemenin sonuç itibariyle CMK 100 gereğince eğer bir kuvvetli suç şüphesi varsa buradaki var. Şey diyor zaten yani, ben diyor sistematik olarak bu beyanlarda bulunuyorum. Tamam. Bu da ayrı bir konu. Bakın bu da ayrı.
4: Önleyici tutuklama yaptık diyorsunuz.
0: Bir sıkıntıdır. Artı burada yani toplumda infial yaratan bir durum da var. Her ne kadar normal olarak gösterilmeye çalışılsa dahi bence çok sıkıntılı bir durum var. Yani açıklamalarını ben okudum. Yani kutsal kitabımıza kimse dili uzatamaz. Bunu altını tekrar çiziyorum.
3: Peki. Tamam.
1: Buyurun. Şimdi, teşekkür ederim. Şimdi Yiğit'ten Aytunç olayı üzerine neredeyse örtmek için ya serbest ev hapsiyle cezalandırılsaydı.
4: Ceza değil abi, bu tedbir. Ceza ya da, yargılamanın
1: tamam,
4: sonunda çıkıyor.
1: Ya da ev hapsi tedbiri alınsaydı.
4: Heh, ben onu diyorum. Eğer
1: peki hiç niye ben programın başından beri bu ifadeler yanlıştır diye ağzından çıkmadı?
4: Ya ben avukatım, her seferinde her ifadeyi kötülemek zorunda değilim.
1: Kötülemek
4: abi
1: diye bir şey yok. Sen de bu yani ülkede yaşıyorsun.
5: Esasıyla ilgili bir şey söylemedi.
1: Sen de bu ülkede yaşıyorsun.
4: Esasına girmedim ben.
6: Ertuğ söyledi. Toplumun
7: dini hassasiyetlerine...
6: Tamam.

0: Veya
1: Hayır sana
0: anlamda,
1: demiyorum bak.
0: İdeolojik anlamda Atatürk'e...
2: Abi ben işin esasına
0: hani
2: girmedim. Ben usulü
0: zaman,
2: anlattım.
0: Yani usulü ben de... sana bir şey diyeyim mi Müftüoğlu?
1: Evet.
0: İki Ayyaş denildiğinde de aynı tepki verilmeli.
2: Evet.
0: Türkiye'nin kurucu değerlerinde iki Ayyaş denildiği zaman da bu tepki verilmeli.
3: Tamam
0: lütfen.
3: Verelim.
0: Verelim. Bu tepkiyi
3: zaten.
0: Verelim. Nerede verdin?
3: Ben verdim.
0: Ne zaman güzel. Verdin?
3: O tamam. Zaman söylendiğinde.
4: Tamam. Peki.
0: Tebrik ediyorum.
4: Tartışma bambaşka bir yöne gidiyor. Deyim yerindeyse Kemal Bey ile ilgili Sayın Balbay'ın dediği gibi aşk nefete dönüşüyor gibi ve azalmaktansa artıyor gibi. Peki Özgür Özel ne yapıyor? Özgür Özel cephesine bakalım. Özgür Özel il il geziyor. Gerçekten de ilgi de görüyor. En son Kastamonu'daydı. Arkadaşlar o görüntüler hazır mı? O Kastamonulu kadınlarla bir sohbeti var. O görüntü bir gelsin.
5: İnşallah. Atatürk ne demiş? Gözüm Sakarya'da kulağım inep olur. Lojistik oradan şey geliyor.
4: Biraz yorgun da
5: cepheye
4: gözüküyor.
5: Giden bütün lojistik
4: Rusların gönderdiği yardımı lojistiğe bırak. İnebolu'ya geldiğini Kastamonu'nun önemini anlatırken İnebolu'nun önemini anlatırken onu anlatmaya çalışıyor daha doğrusu ama
6: kıyafetle başladım.
4: Yorgunluk var.
6: Azza ve Pınar başında kullanılıyor kıyafetimiz.
5: Çok güzel ama.
6: Ve kendimiz üretiyoruz, dokuyoruz, dokumalar.
4: Evet. Şimdi Özgür Özel ile ilgili bir görüntümüz daha var. O da hazır olsun. Hazır olunca yönetmenim uyarsın beni. Saniye. Kamyon kasası, tabure, masa, kasket. Ne hatırlatıyor?
7: Ecevit.
4: Ecevit. Türk Gün Gazetesi yayın yönetmeni başlığı attı. O görüntüler de gelsin. acaba Özgür Özel iletişimde gelsin bir izleyelim.
8: Her yerde
4: bu bir kamyon kasası.
8: İnce bir Antep lahmacunu nasıl oluyor gösterecek. İkram edecek Antep usulü. Sonra biz ben de dedim ki ben bir parça tatarım da gün boyunca bu
4: otobüs gidince artık ne bulursa onun üzerinde.
2: Yok canım makam arabası var ona da çıkabilir isterse.
4: Yapmayın etmeyin.
2: Versin partiye geri makam arabasını.
4: Grup başkanı.
2: Ona grup karar verir. Genel başkan
4: grup
2: yazar.
4: Grup karar verdi.
2: Yok orada araba yok. O yapma. İşte araba yok.
4: Yiğit yapma. İşte mesela burada bir taburede konuşuyor. Bundan sonra mı kasket?
8: Sokağın ortasındayım. Bir bankın üzerindeyim ha. Bir bankın üzerindeyim. Ama milletin gönlündeyim. Milletle gönül gönüleyim.
4: Bu da bir Ecevit hatırlatması sanki.
2: Bu tabi Yozgat şey, geçen seneki çok başarılı bir miting.
8: O gün de buradan konuşacağız.
4: Bu da kasket. Şimdi bu görüntüler arkamıza dönsün. Aytun seni böyle rica edebilir miyim?
2: Sırada çıkıyoruz abi işte.
0: Yiğit de gelsin ama.
2: Gelirim her
0: Yiğit,
2: zaman.
0: Yiğit de gelsin.
4: Yiğit biraz dursun. Ne diyorsun bir yani iletişimde abi. Bir kara olan... göndermesi var mı? Mehmet Bey direkt söyledi.
0: Yok yok. Mehmet Müftüoğlu ile daha önce çıktığımız programlarda da bu konuyu tartışmıştık ve konuşmuştuk zaten.
4: Ve tutar mı? Yani mesela her yıl genç seçmen daha çok artıyor.
0: 6,5 milyon kişi oy verecek 2028'de.
4: İlk kez.
0: Evet. 2028'de 6,5 milyona yakın genç oy verecek.
4: Onlar bilir mi Karaoğlan'ı mesela?
0: Onların bilmesinden ziyade onlar bu görüntülerden mutlu olurlar. Yani o dokunan, sokakta olan insanlara işte lider ama uzakta değil, içinizde ben sizim, ben sizin kendinizim diyen liderden tabii ki mutluluk duyarlar. Yani içlerinde olan birinden bahsediyoruz. Şimdi Özgür Bey'in bu şeyi geçen yılki Yozgat mitingiydi bu, evet traktör üzerinde. Sayın Ecevit de... sevgili Balbay daha iyi bilir.
4: Ona soracağım şimdi.
0: Ecevit de o kasalarda, kamyon kasalarında. Tabii, tabii.

0: miting yapan, görüntülerini
1: ama ilk tabureye çıkan Erbakan biliyorsunuz.
0: Ya öyle Erbakan da sonuçta baktığın zaman Konya'da. O da halkın içinden gelen önemli bir isimdir. Yani önemli bir liderdir ayrıca. Şimdi Özgür Bey'in stratejisini sokakla ve kadınlarla o işte hani oturuyor, çay içiyor, onlarla beraber
1: sohbet ediyor,
0: onlara dokunuyor. Böyle bir strateji izliyor. Yani diyor ki biz binalarda değiliz.

0: Başkanı Bush tarafından kırmızı halıyla karşılanması Sayın Erdoğan'ın hafızalarda durmaktadır. Veya
1: Soros'la görüşmesi.
2: Ne güzel ya, bir ülkenin Cumhurbaşkanı yurt dışında kıymet görüyorsa, değer görüyorsa, ülkesini iyi bir şekilde ülkenin menfaatlerini koruyorsa bundan rahatsız olmamanız lazım.
0: Büyük Ortadoğu projesi, Büyük Ortadoğu projesi.
2: Bundan rahatsız olmamak lazım yani.
0: Büyük Ortadoğu projesindeki kurduğu cümleler,
2: Büyük Ortadoğu projesi falan onlar hepsi aldı yani. Algılar üzerinden konuşmayalım.
0: Her bir şikayet
2: Erdoğan küresel önemli bir liderdir, ülkesinin menfaatlerini korur.
0: Şunu söylersen anlarım ben usta.
2: Ülkesinin milli menfaatlerini ön planda tutar.
0: 15 Temmuz 2016'da her bir şikayet...
2: Erdoğan küresel önemli bir liderdir, ülkesinin menfaatlerini korur.
0: Şunu söylersen anlarım ben usta.
2: Ülkesinin milli menfaatlerini ön planda tutar.
0: 15 Temmuz 2016 sürecindeki paradigma değişikliğini söylersen bunu ayrı koyarım. Ama ondan önceki süreçleri değerlendirdiğinde...
2: Milli eksen konusunda hiçbir değişiklik yok.
0: Milli eksen konusunda buna bakarsan...
3: 15 Temmuz 2016... Türkiye için
0: kırılma noktasıdır.
3: Kırılma noktasıdır. Tabii ki. Bir milattır.
0: Evet.
3: Geçmişte 15 Temmuz öncesinde yaşananları hakikaten anlatmak, tarif etmek, savunmak gerçekten güç bir meseledir. Ama Türkiye bir darbe teşebbüsüyle, bir terör kalkışmasıyla
2: hain bir darbe
3: girişimiyle
2: karşı karşıya kaldı. Tabii.
3: Tamam, diyeceksin ki ya işte beraberlerdi falan filan. Şimdi bu bir gerekçe değil. Hani beraberlerdi
0: ama ifadesi... Sebep...
3: Hayır, şöyle için diyorum. Şimdi bugün sen Cumhuriyet Halk Partisi'nde senin hani savunduğun sen derken şey olarak Kemal Bey Özgür Bey'le ayrıştı. Ekrem İmamoğlu ile ayrıştı. Daha doğrusu ayrışma sebebi Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel'le öyle bir problemi yok Kemal Bey'in. Var mı?
4: Yok.
3: Yok. Şimdi bu demek ki bir şeyler oluyor. Şimdi 15 Temmuz'da ki bir hafta sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü olacak.
2: Evet.
3: Şimdi 15 Temmuz bir kırılma noktası. Bakın MHP ile AK Parti arasında da 15 Temmuz öncesi ciddi ayrışmalar, ciddi çatışmalar, restleşmeler vardı. Ama 15 Temmuz yaşadıktan sonra ne oldu? Kardeşim biz bu ülkede omuz omuza kardeşçe birbirimizden fikren ayrı olsak bile ortak değerimiz olan bu ülkenin, bu bayrağın altında beraber yaşama iradesini ortaya koymak zorundayız. Bizim bizden olmayan, bu ülkeyi parçalamak isteyenlere karşı da hep beraber direnç göstereceğiz dendi.
4: Evet.
3: Şimdi Yiğit demin sayıyor, işte yok şunlarla görüştü, bunlarla
2: ya
3: görüştü.
2: Kemal Bey 15
3: görüşme
2: Temmuz'dan sonra kontrollü darbe dedi üstad yani.
3: Evet,
2: onu da konuşalım. Kemal Bey bu konudaki yaklaşımına devam edecek mi? Milli eksende siyaset yapacak mı, yapmayacak mı?
1: Şimdi, daha dün bunu konuşalım. NATO'ya dair açıklamasını görmediniz mi? İşte, bundan daha milli duruş mu var?
2: Bakın ben şunu söylüyorum, işte hayır. Ben aslında konuşmamın başında belirttiğim Kemal Bey 13 yıllık genel başkanlığına baktığımızda tamamen Erdoğan karşıtlığı üzerine bir siyaset yaptı. Yani söylemlerine baktığınızda ülkenin milli meseleleri söz konusu olduğunda milli meselelerde taşın altına elini koymak yerine tam tersine işte tezkere vesaire bir sürü konuda milli menfaatlerle örtüşmeyen aslında beyanatlarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe
1: meselesini sayabilirsiniz, Libya meselesini sayabilirsiniz ama onun dışında
3: Suriye meselesinde de vardı. Ne
2: 15 Temmuz
1: Suriye'de o sırada
2: 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili söylediklerim.
1: Sayın Erdoğan tartışma başka bir yere gidiyor. O günleri unutmayalım. Onu eleştirdi.
4: Peki.
1: 38
2: yani o yeni kapı ruhuyla ilgili.
4: Şimdi tamamlayın abi.
3: Şöyle bir şey var. Şimdi tabii ki geçmişi, geçmişten örnekler, ders alarak geleceğimize daha düzgün inşa etmek için geçmişe de bakmak zorundayız. O ayrı bir meseledir ama hani bir şeyde tıkandığımız zaman ya da siyasi bir takım eleştiriler getirdiğimiz zaman 30 sene öncesine geri dönüp de sen 30 sene önce böyle yapmıştın eleştirisini ben açıkçası doğru bulmuyorum, kabullenemiyorum da. Bu bir kaçamaktır. Kaçamak cevaptır. Ya da kaçamak bir savunmadır. Bu doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni... Bak bugün ben konuşurken iki tarafı da yanlış yaptığını söylüyorum. Evet. Ayrılmasının doğru olmadığını ifade ediyorum.
4: Ki ve herkesten önce Sayın Bahçeli söyledi bu işi.
3: Kesinlikle öyle. Şimdi bunu söylerken ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. İsterim bunu eğer...

0: siyaset yapsaydım, ya bak birbirlerine düştüler, ne halleri varsa görsünler dememiz gerekmiyor muydu? Ama öyle kimse söylemiyor. Herkes kaygı duyuyor. Ama kaygı duymayan bir kesim var, o da CHP'li kesimler. Ya ayrışmadan yanayız, yani yanalar, ya ayrışalım. Kemal Bey'le olmuyor, biz kendi yolumuzu çizelim. Diğerleri diyor ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl bırakalım? Bunlar belediyelerde yolsuzluk yaptılar, bunlarla yol yürüyemeyiz. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Birbirleriyle didişen, tartışan, çatışan bir CHP profili.
1: İkisi de mücadele ediyorum diyor. Kemal Kılıçdaroğlu burada partimi kurumsal kimliğe geri döndüreceğim diye bir iddiada bulunuyor. Arınmadan bahsediyor. Özgür Özel de diyor ki ben de diyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mücadele edeceğim vesaire. Aslında ikisi de mücadele ettiğini söylüyor ama aynı masa etrafında oturup bir masada buluşamıyorlar. Aslında en büyük
2: sorun o.
1: Sorun bu.
2: Peki. Şimdi az önce Mustafa Balbay dedi ki dün de bir toplantı oldu. 74 il başkanı ile Özgür Özel bir toplantı yaptı. Hatta görevden alınan, ki rakamlar ortada, 9 milletvekili kesin ihraç sistemiyle disipline verildi. İçinde o heyette bulunduğunuz kurula. 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanının ihracı istendi. 2 belediye başkanının ihracı istendi. 6 il başkanında yeni atama yapıldı. Şimdi görevden alınan il başkanlarından iki tanesini seçtik. Birisi Eskişehir. Gelsin o görüntüler.
3: Hayır, başkan yalnız değildir.
4: Onların beni partiden atma yetkisi yok. Bana görevi Cumhuriyet Halk Partililer.
2: Görüyorsunuz konuşmakta zorlanıyor. Diğeri gelsin, Hakkari İl Başkanı. O da görevden alınma tebligatını...
5: Benim yönetim kurulumun, disiplin kurulumun görevden alma tebligatını da genel merkeze Hakkari'den taahhütlü olarak ışık hızıyla iade ediyorum.
2: Bir daha gelsin bu Hakkari.
5: Bu elimde görmüş olduğunuz benim yönetim kurulumun, disiplin kurulumun görevden alma tebligatını da genel merkeze Hakkari'den taahhütlü olarak ışık hızıyla iade ediyorum.
6: Çok yaratıcı işler. Çok yaratıcı hamleler. İşin siyasetini konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu...
2: Şu görüntü... Yani hayal edilebilir görüntüler.
6: Yok, mümkün değil. Yani hiçbir siyasi partide...
2: Tebligatı uçak yapıp...
6: Hiçbir organizasyonda, hiçbir siyasi partide... Hatta yani daha da küçültelim, dernekte dahi olmaz. Bir hiyerarşik yapılanma ve siyasi dayanışma koordinasyon içinde hareket eder siyasi parti. Şimdi tabii yanlış bilinen bazı konular var. Örneğin işte kurultay yapamıyor ama ihraç yapabiliyor. Kurultay yapamıyor ama görevden alabiliyor deniliyor. Unutuluyor. Tek dava konusu konu kurultay. Haliyle o tek dava konusu olan kurultay üstünde bir tedbir var. Geri kalan işlemlerle ilgili bir tedbir yok. Haliyle basiretli bir yönetici, iradeli bir siyasetçi ve son şaibesi, son sorunsuz kurultayda seçilmiş tüm Yüksek Disiplin Kurulu partimesi ve Sayın Genel Başkan görevde olduğu için onların siyasetin gereğini ve doğasınca kendi çalışma kadrolarını ve illerinde kendisini temsil edebilecek kişilerle ilgili bir kadro yaratması gayet hukuki, gayet siyasi bir durumdur. Sayın Balbay dedi işte 26 ilin görevden alınması ama 6 atama yapılması söz konusu. Yani kalan 20 ille ilgili de ben şunu söyleyeyim, çok sayıda il başkan adayı ve o il başkan adaylarının yöneticilerinin de sundukları listeleri genel merkez yönetimi değerlendiriyor. Kendi içlerinde en doğru adayı seçmeye çalışıyorlar. Yani örnek veriyorum, Özgür Bey'in kendi ili olan Manisa'da bile 5 ayrı il başkan adayı arasında bir tercih yapılmaya çalışılıyor. Ve bu tablo sağlıklı bir yapıyı, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir arada tutacak, kim bir kişinin dahi partiden ayrılmasını istemeyenler bir yan yana gelmeyi sağlanacak düzeni kurmaya çalışıyorlar. Bunu yapmak için de aslında askeri nezaketi ve siyasi dayanışmayı göstermek lazım. Yani şey, bu uçak atalım tebligatı
2: bir daha izleyelim bu görüntüyü.

0: Bu görüntü
1: onlarla olmaz bu iş.
0: Ya bu Türk siyasette unutulacak bir görüntü değil.
1: Yani şu anlamda mesela...
2: Bu elimde görmüş olduğunuz benim yönetim
1: 74 il başkanından biri ise
2: görevden
1: sayın Hakkari eski il başkanı.
2: Genel merkeze Hakkari'den taahhütlü olarak ışık hızıyla iade ediyorum.
1: Mesela aralarında toplandıklarında o online toplantıda meşhur Zoom toplantıların devamı bu zaten. Ya ben tebligatı uçak yaptım attım yeni partime de uçak hızıyla geliyorum mu diyor. Nedir konuştukları? Ben hani bugünden örnek vereyim. Programın başında dedik ki adliyede Sayın Kılıçdaroğlu. Açıkçası bu ekipten bir kişi gelmedi Çağlayan Adliyesi'ne. Yani kendi gündemlerinin peşinde koşmaktan Türkiye'nin yakıcı sorunlarını konuşmaya ya da Türkiye'nin temel meselelerine zaman ayırmaya pek fırsat bulamayan arkadaşlarımız kendileri. Bunu gördük 2,5 yıl boyunca da başta Sayın Ekrem İmamoğlu üstünden bir politika yürüttüler. Belediye operasyonuna ilişkin yürüttüler. Ondan önceki son yaptıkları da belki CHP tarihinin en hatalı hamlelerinden biri olan normalleşme, yumuşama süreciydi. Yani siyasi partilerin doğasında elbet uzlaşma, elbet müzakere vardır ama öyle bir yerel seçim zaferinden sonra yapılacak ilk şey Erdoğan'la biz hemen uzlaşıyoruz. Bütün bu yanlışlıkları biz kenara bırakacağız dedikleri yerde hayatın öyle akmadığını, öyle gitmediğini, bir başsavcı değişikliğinden sonra kendilerince ne kadar büyük siyasi operasyonlar olduğunu göremeyecek kadar da kendileri açısından bakarsak siyasi körlüğe sahiplermiş.
0: Evet.
1: Ya bu hani kendi söylemleri açısından bakarsak vahim, topluma bu söylemleri gerçeğe aykırı anlatıyorlarsa daha da vahim bir durum. Hem siyasi inandırıcılıkları açısından hem de olayları değerlendirmeleri açısından eksiktir. Bir de söz alamamıştım, Ecevit konusuna geleyim. Ben Sayın Özel'de 77 dönemine ilişkin, yani Karaoğlan'ın gerçek olduğu döneme ilişkin bir hava görmüyorum. Ama 99 dönemine ilişkin, yani Sayın Ecevit'in koalisyonla iktidar olduğu, bir yanında ANAP'ın, bir yanında MHP'nin olduğu bir döneme ilişkin emareler görebiliyorum.
0: Nasıl?
1: Yani Sayın İmamoğlu ile yol yürürseniz ANAP mantığıyla yol yürürsünüz. Haliyle yanınızda Hüsamettin Özkan gibi bir model olur. Kendi birinci adamınız bile. Eğer Sayın Özel Ecevit vari bir politika izleyecekse ancak 99 model Ecevit olur. 77 model Ecevit olamaz.
0: Peki.
1: İki, hayır bitmedi. İki, Sayın Ecevit'in kariyerinin hiçbir döneminde kendisine yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi iddialar kenarından köşesinden geçmemiştir.
0: Evet.
1: Ama Sayın Özel ile ilgili bugün saydım. 4 tane yolsuzluk fezlekesi var ve bu konulara hiç girmiyor. Hiç ağzını açmıyor bakın. Tekrar hafızanıza başvurun. Antalya Başsavcılığı'nın, İstanbul Başsavcılığı'nın Ankara'ya yolladığı fezlekelere ilişkin Aytunç Bey de bol bol görüşüyor. Kapsamlı bir açıklama yapmadı. 2 numarası diyebileceğimiz Sayın Özel'in en yakını olan Veli Ağbaba ile ilgili 7 tane fezleke var. Veli Ağbaba birkaç açıklama yaptı çok şükür. O konuda hani açıklama yapması ve hatta o haberi yazan gazeteciyle ilgili dava açtım demesi en azından görünür gerçekliğe karşı bir duruşu olduğunu gösterir. Ama ben daha kapsamlı ifadeler veririm. Çünkü niye? Her gün yeni bir onların ekseninde bir operasyon oluyor. Bugün de haberlere yansıdı. Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı ve Çankaya Belediyesi'nin eski özel kalem müdürü yine o iki isimle irtibatlı olduğu için alındı. Her gün bir şey çıkıyor ortaya. Ya bu yapıyı düşündüğümüzde bir Karaoğlan ekolü gelmiyor da. Üç, çok özür dilerim. Üç. Yani çok üzülerek söylüyorum. Ecevit'in ekolünde ben devletin parasıyla partinin parasını aynı görüyorum. Sağ cebimden alıp sol cebime koymak gibidir. Bu partinin parası da devlet yardımından geliyor. Uşak Belediyesi'nin parası da devlet yardımından geliyor. 170 bin dolarlık Mercedes'ime içine şık bir tasarım yapıldı. Ne var ki burada? Gerekirse o faturayı alır. Biz belediye partiden öderiz gibi bir yaklaşım. Ya Ecevit'in E'sinden geçmez. Rahmetli Ecevit helikoptere bile binmekten, ya masraf olur diye asla düşünememiş bir insandır. Bunu etrafındaki herkes çok iyi bilir. Gazeteci İsmet Orhan'ın da bununla ilgili çok kıymetli yazıları vardır. Ve fakat ne görüyoruz? Özkan Yalım'ın itiraflarında ve bunu Özgür Karabat'ın doğruladığı İsmail Saymaz'ın açıklamasına Skorsk helikopter alalım diyen bir genel başkan.
0: Ya
1: yani çağ değişti. 50

0: yıl ileriye geldik.
1: Bu inandırıcı mı?
0: Hayır, Özgür Karabat kendisi doğruluyor. Evet diyor, biz şu inandırıcı mı dediğin Kerem abi? Yani
1: Sikorsky dediğimiz şey.
0: Hayır, helikopter alınalım diyor ya, parti helikopter
1: Sikorsky
0: alalım.
1: Sikorsky bir taşıma helikopteri değil.
0: Anlıyorum ama yani yazışmasında askeri, ya Sikorsky yani, bu işin şeyi.
2: Bunlar kamuoyuna yansıdı yani.
0: Hayır, bu işin artık yani. Gülmemize sebep olan yanı değil mi? Evet. Ama partinin o dönemki...
1: Yani benim sana bana F-16 alır mısın demem gibi
0: tamam.
1: Bir şey yani.
0: Partinin genel saymanı ne diyor gazeteci İsmail Saymaz'a? Evet diyor, biz bunu konuştuk. Onun da... Onun ha. da diyor ilişkileri
1: galiba
0: var.
1: Galiba helikopteri bilmiyor, Sikorsky'ye helikopter mi demek istiyor?
0: Ya o popüleri ya hani işte tank gibi bir şey neredeyse akla geliyor ama helikopter meselesi. Bir partinin helikoptere ihtiyacı olduğu fikri yani herhalde birazcık lüksün değil artık lüksü abartmanın noktasıdır. Peki. Bununla kapatayım konuyu, daha
2: aslında
0: üzülüyorum.
2: Aslında nasıl finanse edildiğini söyleseniz. O daha doğru.
0: Ya finanse
2: yani
0: kısmına,
2: bunu finansı nasıl yapılacak?
0: Finanse kısmına irade beyanları yansısın, öyle girmemiz lazım. Şu anda sadece diyor ki biz bunu almayı düşündük. Kiralama maliyetliydi. Almayı düşündük. Özkan Yalım da ulaşım konusunda tecrübeli bir insandır. Biz ondan
1: tecrübeye bak Sikorsky.
0: Fiyatlara ilişkin teklif aldık deniliyor. Peki. Şimdi bunlar, bakın bunların şeffafça konuşulması lazım bir. İkincisi,
1: ben bunlara itiraz etmiyorum.
0: Ama yani, ama rahmetli Ecevit'le de bu fikri yan yana getirmeyelim. Ya bunu diyelim ki 4 Eylül Partisi diyelim.
1: Ecevit Başbakanlığa Kartal'la gelmişti biliyorsun.
0: Ya onu şimdi babam da bana onu yazıyor. Ecevit eşittir Kartal araba demektir diyor. Hani söylemeye utandım. Ya Ecevit kültünde mütevazilik vardır. Değil mi Kerem abi? Yıllarca takip ettin. Mehmet Bey de takip etmiştir. Şimdi... Sayın Özel'in ben siyasi fikirlerini, amaçlarını ayrı ama benzettiğimiz kişileri makul kıyaslayalım. Bu denge birbirine tutmuyor.
1: Peki. Şimdi Mustafa Balbay dedi ki aslında yeni parti kuruldu bile.
3: Mustafa Balbay dedi ki diyorsunuz ama söz vermiyorsunuz.
1: İşte bu programın...
3: Herkes konuştu şu anda.
2: Evet, uzaktan Mustafa Bey, bu bağlanmanın en büyük bir özelliği, dezavantajı oldu.
1: Özelliği bu. Mustafa Atıf Bey. Var, gerçek yok. Şaka bir yana, dediniz ki parti kuruldu. Parti kurulmasına ilişkin farklı görüşler de var. Özgür Özel'in o içinden yol geçen paragrafı gelsin. Yol mu, yollar mı? Gelsin o Nedim'iz. Şimdi bir konuşma yapıyor. Konuşmada çok dikkat çekici. Balbay'ın da, Sayın Balbay'ın da çok usta oldu. Balbay kelimelerle oynamayı çok seviyor. Ben bir okuyayım. Bu partinin adı mı acaba? Yol, yolculardan uludur. Yolcunun kendinden de uludur. Yeter ki yol doğru olsun. Bizim yolumuz hak yoludur. Eşitlik yoludur. Kardeşlik yoludur. Bizim yolumuz siyasette iktidar yoludur. Bizi bu yoldan kimse çeviremez. Sayın Balbay, kırmızıya da aldık yolları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. Bir paragrafta 11 tane yol olduğuna göre 12.yi siz söylersiniz. Partinin adı yol mu?
3: Yani Özgür Özel'in bu konuşmasında gerçekten yol çok, yolsuzluk yok. Yani gördüğüm kadarıyla hayli yol var. Şimdi söz bana gelmişken sizin sorduğunuz sorudan devam edeyim. Ama arkadaşların vurguladıklarına da değineceğim.
1: Sürem çok benim az, de çok az kaldığı hava... için hızlanalım biraz.
3: Peki şimdi yol ya da yürüyüş, öyle bir isim geçecek benim aldığım hava sevgili Kırçıval. Yani öyle bir isim geçiyor, yol ve yürüyüş üzerine bir çalışmam. İki tane anket firmasına kamuoyu araştırması yapmasını istemişler. Toplumda neler algı, neler geliyor onlara bakıyorlarmış benim aldığım havam.
1: Aytun Çelkin Halk Partisi olacağını söylüyor.
3: O da olabilir ama benim gördüğüm yol ve yürüyüş üzerinden bir isim görünüyor sevgili Kırçıval. Şimdi dar zamanda sadece başlıklarla arkadaşların değindikleri konuları vurgulamak istiyorum. Şimdi bir defa Ecevit hani Özgür Özel benzetmesi. Yani genel anlamda hiçbir lider ötekine benzemez. Her biri kendi içinde kendi heykelini yontmuştur. Özal kendi heykelini yontmuştur. Erdal Önü kendince bir siyaset yapmıştır. Sizler de biliyorsunuz Mesut Yılmaz ayrı. Her biri hani bir önceki efsane liderlerden sonra kendilerini

0: kendi heykellerini yontmuşlardır. Ama Ecevit'in ve diğer anlamda hani Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek vesaire çok tartışılıyor bu konu. Ama bütün partiler, biraz önce Aytuncu örneklerini verdi, ama bütün partiler zaman zaman dışarıyla bu konuda temas kurmuştur. Şu zeminde Türkiye dünyaya açık, kendi ayakları üzerinde duran, özgüveni yüksek bir devlettir. AİHM'e iki tane hakim vermektedir. Ve şu anda daha önce verilen örneklerin hiçbirine girmeyeceğim. NATO zirvesi yapılacak ve Türkiye Trump'ın da isteği üzerine dedi ki Trump bütün ülkeler bütün milli şeylerinin gayri safi hazinelerin gayri safi milli hasılalarının %5'ini savunmaya ayıracak dedi. Ve herkes adım adım buna uyuyor. Türkiye'de %4'e getirdi. Biz uluslararası bir ailenin içindeyiz. Özgüveniniz yüksekse bu tür uluslararası bağlantıları kurarsınız.
1: Peki.
0: Ecevit'te 12 Eylül döneminde Türkiye'deki medya hiçbir şekilde veremediği için siyasi partilerin, eski liderlerin demeçlerini verince kapandığı için Ecevit BBC'ye demeç vermiştir.
1: Evet.
0: BBC'ye demeç verdiği için 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Demokrasi mücadelesinde bunlar vardır bir defa. Ve genel anlamda da bütün liderler kabaca 40 yaşla 55 yaş arasında yükselmişlerdi. Tüm ama yani ve çoğunlukta bir 50 yaş kuşağı görünüyor. Özgür Özel'in de böyle bir yolu açılmış görünüyor. Şimdi Kemal Bey'in toplum gözünde hikayesi bitmiştir. Bu hani aşkın nefrete dönmesinin nedeni budur. O bitmiş hikayeden yeni bir şey yaratmak mümkün görünmüyor şu anda. O yüzden insanlar büyük tepki gösteriyor. Özgür Özel'de ise Özgür Özel şu anda yeni bir yol açmıyor. Halkın açtığı yolda yürüyor. Özgür Özel koşup aman bir şey yapın demiyor. Bugün Kastamonu'da çarşı ziyaretini yapamadı. Esnafı gezemedi. Çünkü gelen önünü kesti ve orada kaldı. Burada bir hikaye büyüyor. Yani kabul edilsin, edilmesin bir hikaye büyüyor burada. Şimdi bu işin yargı boyutu ve yolsuzluk boyutu çok uzun biliyorum. Sadece başlık söyleyeceğim sevgili Kırçıval. Bunu ben aylar önce söyledim. Aylar önce ama. Antalya Belediye Başkanı'nın ilk bu yılın başında hatta 2025 yılında aldığım havayı şöyle söyledim. Antalya'da yolsuzluk yapıldığı kimseyi ilgilendirmiyor. Antalya'da kim Muhittin Böcek kimlerle diyalog kurmuş, hafriyat yapmış hiç kimse o davalara bakmıyor. Tek aradıkları var Muhittin Böcek üzerinden Özgür Özel'e yürümek demiştim ben. Ve oraya gidiyor. Sadece onu araştırmak üzerine. Bu ne kadar ahlaki yolda görülecek. Bir de sevgili Kırçıval bu davada kullanılanlar en son adı geçen Tolga Han Erdoğan.
1: Evet.
0: Öyle bir hani MASAK raporlarında da zaman zaman dile getirilen öyle işlere bulaşmış ki ben buradan haddim değil ama yargı mensuplarına, yargıda karar vericilere öneriyorum. Yargı kirleniyor. Öylesine kirli insanlarla öylesine kirli demek, kirli yorumlar, kirli ifadeler üzerinden insanlar suçlanıyor ki bakın göreceksiniz yakın gelecekte bu dönemin o tür kirli şeyleri ayrı haber olacak. Biz bunu Ergenekon'da yaşadık. O kadar örneğin böyle Osman'ım diye çağırdıkları bir Danıştay cinayetine bulaşmış kişiyi dediler ki sen özgür olacaksın. Ama şu ifadeyi verirsen, bütün Ergenekoncuları Danıştay cinayetini bağla dediler. Bağladı. Ama tek ifade yetmiyordu. Öylesine ahlaksız bir iş yaptılar ki, o tanığı aynı zamanda gizli tanık yaptılar. Hem açık tanık, hem gizli tanık. Bir süre sonra ortaya çıktı. Ben bu davalarda da 76 kişiden 76 ifade veren tanıktan etkin pişmanlıktan yaralanan kişiden 30'unun bu ifadesini çekmesinin yorumunu kamuoyuna bırakıyorum ve yakın gelecekte göreceksiniz. Bu kokuyu alıyorum çünkü. Onların nelere bulaştığı da ortaya çıkacak.
1: Peki.
0: Son değerlendirmem
1: Lütfen.
0: İBB soruşturmaları şu anda devam eden yargılamalarda Aytunç gitmiş en son. Ben de avukatlarla konuşuyorum. 10 kadar duruşmayı da ben izledim. Şunu söyledi yargılanan bir İBB bürokratlarından biri. Aynen ama.

0: Kadir Topbaş döneminde yapılan şu ihaleyi alın ve şu anda karayollarının yaptığı bir ihaleyi alın. Üçü de aynıdır. Aynı yasaya dayalı olarak ve hiçbir hani kuralın dışına çıkmadan yapılmıştır diye somut örneklerini gösterdiler. Evet. Yani bir ihaleyi CHP'li bürokrat yaptıysa suç, daha önce yapıldıysa değil gibi vicdanı yaralayacak çok kabul edilemez bir tablo var. Ben burada yargı aşamasını konuşmuyoruz genellikle. Ama yargının bu konularda sorun çözen değil, üreten bir konuma düştüğünü görüyorum. Ve buradan da hakikaten yani sözüm kimseye değil. Hani burada hepimiz kamuoyuna görüşlerimizi aktarıyoruz. Yargının bu kişilerin, insanları suçlayan bu kişilerin kimliklerini bir baksalar herhalde bu yoldan en azından bir duracaklardır diye değerlendiriyorum.
1: Peki. Neden Halk Partisi diyorsunuz Aytunç Erkin?
2: Yok yani konuşulan...
1: Yani sizin edindiğiniz izlenim mi, kulis mi?
2: Konuşulanlardan biri olduğu için Halk Parti, Halkçı Parti yani o çizginin savunulması.
1: Birincisi bu yol 20... meselesine ne diyorsunuz?
2: Yol yani bakalım göreceğiz yani işte yol, yürüyüş, istiklal o kadar çok isim geçti ki. Ama ben hepsini sorduğumda hiçbiri değil dedi Özgür Bey.
1: Yolu sordun mu?
2: Tabii tabii yol, yürüyüş vesaire değil dedi.
1: Yürüyüşü yani duydum daha, ben de olmayacağını.
2: Evet, değil dediler. Yani daha şu anda parti ismi daha netleşecek bir şey değil. Yani şimdi şöyle esas olarak Yargıtay kararı
1: bekleniyor.
2: Yani peki, hakim, esas... hakim şey bu, görüş peki. Bu.
1: Genel başkan kim olacak?
2: Şimdi burada da şöyle bir durum var. Yayına gelmeden önce biraz konuştuğumda Özgür Bey'e yakın
1: yani
2: çevrelerle.
1: Bunu izleyiciler anlasın diye daha
2: şimdi
1: yanlış.
2: Şöyle bir şey seçilme hakkı, seçilme ha. Hakkı.
1: Yok, şunu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir tartışma da var. Özgür Özel ve arkadaşlarının tamamı değil, bir kısmı partiden ayrılacak, bir kısmı partide kalacak. Özgür Özel'in kalıp kalmayacağı belli değil. O anlamda da soruyorum.
2: Şimdi şöyle biraz karışık bir durum var orada. Evet. Yani gerçekten karışık bir durum
1: son
2: var.
1: Son kulisler sende.
2: Bir görüş şu, işte Anadolu Birliği Partisi mesela örnek veriyorum.
1: Evet.
2: Seçime girme yeterli olan bir parti. 20 milletvekiliyle oraya geçip oraya bir genel başkan. İşte Zeynel Emre'nin ismi geçiyor örneğin.
1: Misal.
2: Bir, orada. Zeynel Bey benim kendi ismini duymadığını yakın çevresine söyledi ama ismi geçiyor. Bu şekilde bir de sıfırdan bir parti kurup onun da Özgür Özel'in genel başkanlığında yürüyecekler. Yani buralarda hala tartışılan konular bunlar. Ama dün ben Silivri'den izlenimim şu. Temmuz ayının sonunu itibariyle bu süreç netleşir. Yani yeni parti süreci artık daha ete kemiğe bürünür diye düşünüyorum. Özgür Bey en son MYK'da Yargıtay'ın vereceği karar bekleniyor. Hani o adli yıl tatile girmeden önce böyle bir karar çıkar mı çıkmaz mı böyle öne alınma vesaire bir beklenti var. O anlamda sürüyor. Ama şöyle değerlendirmek lazım. Yani Özgür Özel'i Ecevit'le veya diğer liderlerle karşılaştırmak tamam. Tabii ki Özgür Özel'i kimle karşılaştıracaksın? Ecevit'le karşılaştırabilirsin. Neden? Çünkü baktığımızda 77'deki o 41.3'ü 31 Mart 2024'te 38'e getiren yani o şekilde iktidara getirdiğini gördüğümüz bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Yarattığı hava, yarattığı rüzgar bu ne kadar altı dolacak? Bunların hepsi zaman içinde görülecek. Ama şu andaki izlenim, şu andaki görüntü Özgür Bey'in sonuçta halkla bütünleştiği nokta. O yüzden Özgür Özel'in Ecevit'le kıyaslanması bu anlamda doğru olabilir. Ama diğer taraftan şimdi...
1: Parti sağda mı olacak, solda mı?
2: Ya merkezde sol, merkez solda bir parti olur. Türkiye İttifakı. Biraz önce hani Deniz'le ilgili, Deniz Göktaş'la ilgili attığı tweette evet. Tüm demokratlar dedi ya.
1: Evet.
2: 31 Mart 2024'te de Özgür Özel ana omurgası Cumhuriyet Halk Partisi olan ama Kürt demokratlar, İslamcı demokratlar, işte liberal demokratlar, milliyetçi demokratlar neyse işte bunların hepsini bir arada bir Türkiye İttifakı
0: demişti.
2: Türkiye İttifakı olarak bunları değerlendirmişti.

0: şekilde de bir buluşma. Çünkü baktığımız zaman sadece meclisi kazanmak diye bir dertten çok %50+1'e ulaşmak gibi bir sorun var ortada.
1: Tabii.
0: Yani eskisi gibi değil sistem. Bu sistem bunu dayatıyorsa bu sistem üzerinden oyun kurarsın. O oyunu da Özgür Bey bu şekilde kuruyor. Türkiye İttifakı olarak kurmaya çalışıyor. Bunun önümüzdeki süreçte DEM tarafına olacak, Selahattin Demirtaş tarafına olacak, İyi Parti tarafına olacak, merkez oradaki işte milliyetçi muhafazakar partilerle nasıl buluşulacak. Bunların hepsi şu tıkanıklık geçtikten sonra tartışılabilecek konu. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi ne yapacak? Nasıl bir politika izleyecek? Nasıl örgütlenme yapacak? Bunları da biraz daha sakinleştikten sonra göreceğiz. Ama sonuçta gördüğümüz şu, Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta bölünmüştür. Yani artık bu saatten sonra geri dönüşü çok kolay değil. Yani bu işin bu kadar ağır hakaretler, bu kadar ağır eleştirilerden sonra sert bir süreç var. Uçaklar bunlar magazin işi yani, bu yapılabilir.
1: Magazin işi de yani bir partinin il başkanı.
0: Ya olabilir yani doğru mu değil mi bunlar tartışılır. Ya kabul etmiyoruz dersin, olur biter. Yani o ayrı bir olay. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum, onu da söyleyeyim. Ben dün Silivri'deydim. Yani bir dava var. Bu davada iddialar var. Bu iddialara cevap veren insanlar var. Savunmaları alınıyor. Şimdi deliller toplanmış durumda. Öyle değil mi? Evet. Yani bu bir tutuksuz yargılamaya dönmeli bu iş. Yani baktığın zaman kaçma şeyi yok. Zaten mesela Ekrem İmamoğlu'nun ne için kaçacak bu ülke? Kaçtığı zaman zaten başka bir siyasi denklemi konuşuruz biz. Yani esas olarak Özgür Özel de bunu söyledi. Ya tutuksuz yargılayın dedi. Yani tamam yargılayın, kimse yargılanmasın. Kimse yargılanamaz diye bir şey yok. Ama yargılayın. Çünkü orada görüyorsun insanları. Baba diye bağırıyor birisi. Birisi anne diye bağırıyor. O Murat Çalık'ın annesi orada nöbet tutuyor resmen. Geliyor Fahat yaşlı Bence, kadın. Yani yıllardır. Ya aylardır orada. Yani şimdi bunları da görmek zorundayız. İki, dün 9 Temmuz meselesi yaşandı. Mesela çok tartışılmadı bu konu. Üzerinde durulmadı. Ama Ekrem İmamoğlu dedi ki ya ben bu örgütün lideriysem en son benim konuşmam gerekiyor. En son. Çünkü bütün örgütün lideri benim. Tırnak içinde yani. O zaman Fatih Keleş ikinci ise bu örgütte ben onu da dinleyeceğim. Ondan sonra konuşacağım. Ama 9 Temmuz'a yetişmez bu. Yani bu mantık olarak sıralamayı da yaptı, anlattı. Ama mahkeme başkanı kabul etmedi. Sonra o gün dedi milli seferberlik mi ilan edilecek dedi. Bu soruyu sordu. Yani ne var o gün dedi. Ondan sonra da mahkemeden dışarı atıldı. Avukatlar da biz mahkemeye girmiyoruz dediler vesaire. Yani şimdi biz bunları yani sağlıklı bir şekilde bunları da konuşmak zorundayız, tartışmak zorundayız. Yani eğer bir tarafta bir yolsuzluk iddiasını çarşaf çarşaf yazıyorsak ve çarşaf çarşaf her yerde bu tartışılabiliyorsa, diğer taraftan o savunmaları da anlatabilmeli ve o savunmaları da konuşmak zorundayız. Veya oradaki çocukların, oradaki annelerin, oradaki eşlerin durumunu da anlamak zorundayız.
2: Hatta mümkünse savunmayı iki kat dinlemeliyiz.
0: Evet, veya işte savunmada evet neler söylediklerini burada anlamak zorundayız.
2: İddia bilse yani, savunma iki dinlenilmeli.
0: Yoksa bu iş yargısız infaza dönecek bir şeydir. Yani hiçbir şekilde o zaman sen kararı vermişsin denir. Anlatabiliyor muyum? Ben yolsuzluk yok demiyorum. Hırsızlık yok demiyorum. Zaten belediyenin doğasında bir rant vardır. Sistem değişmelidir. Belediye sistemi değişmelidir. Normali budur. Biz bunu tartışamıyoruz şu anda.
2: Kim yaparsa yapsın ya, karşıyız.
0: Kim yaparsa yapsın da karşıyız. Ama sabahın köründe alıp ondan sonra, yani ben mesela Kemal Bey bugün Deniz Göktaş'a geldi. E tamam, o zaman Ekrem İmamoğlu'yla hançerlendim metaforu, tamam onu yapmış olur. Zeydan Karalar'ınkine gidecektin o zaman. Onun yanında olacaksın o zaman. O görüntüyü vereceksin
2: ama
0: o zaman.
2: Ama şunu altını çizeyim. Örnek vereyim. Hepsinin evine, ailesine ziyarete.
0: Ya, hayır, adliyeye kadar gelip adliyede evet, oturmak 4 saat sen de oturdun beraber. Ama hani bunları da yapacaksın o zaman.
2: Hayır,
0: anlatabiliyor muyum?
2: Abi, bir gence, bir Türk gencine sahip çıkma duygusu ayrı. Bir de siyasi figürlerin hepsine adliyeye gelmek, ikisi ayrı takdir oluyor.
0: Zeydan Karalar her şeye rağmen Cumhuriyet. Hele 14 Mayıs, Karalar, 4-5 Kasım
2: çok
0: kurultayında.
2: Hayır, çok kıymetli. Sayın Kılıçdaroğlu'na bence siyasi dostudur, yol arkadaşıdır.
0: Yol arkadaşıdır.
2: Hala da iletişimleri bence çok iyi. Hiç onu hani en iyi örneği veriyorsun, hatta farkındayım. Hiç ayırmıyor mu? Sayın Kılıçdaroğlu hani adliyelerde CHP'li isimler için öyle bir şey tavır göstermedi. Daha bugün bir siyasi kimliği olmasa da bir genç ve işte komedyen insanın yanında durmak iki anlamda ayrı.

0: hani diğerin iyi olmadı diye eleştirmek
1: ama
0: haklı.
1: O genç ama sebebini söylüyorum. O genç de siyasetten, siyasi bir...
0: Tabii. Kesinlikle işin gene siyasi.
1: Mizah yaptığı için yaşanan sıkıntıdan bir şey yok orada fark
2: peki,
1: olarak.
2: Tek bir cümle rica edeceğim. Pazar günkü özel İmamoğlu görüşmesinden parti kararı çıkar mı?
1: Bence parti kararı verilmiştir zaten. Karar verilmiştir. Bu son kurşun tükeninceye kadar mı yoksa hemen mi yapalımdı? Daha son kurşun tükeninceye kadar Özgür Özel ve ekibi ısrarla bunu söylüyor. Parti içinde yani kalabilecek durumda olmayacaklarını görüyorlar. Ve önümüzdeki süreçte de bu devam bitecek yani. Bu.
2: Halk Partisi mi Yol Partisi mi?
0: Şimdi Halk Partisi adı güzel geliyor tabii kurulursa. Ama unutmayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1940 ile 1950 arasında bilinen adı neredeyse toplumda Halk Partisi'dir. Yani bir nevi bu yüzden o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğinden, tarihinden, intibasından yararlanma teşebbüsü görürüm burada. Tabii bu hukuk karar verir. Hani isim verilir mi verilmez mi ama bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesindeyiz biz imajı vermek için. Halk Partisi olarak deneme ihtimalleri yine Aytunç abinin özel haberiydi o başta. Mümkün olabilir ama ben bunların hepsine karşıyım. Ben CHP'den ayrılınmaması gerektiğini.
2: Ayrılacaklar mı sence?
0: Ya görünen o, görünür gerçeklik o. Ama mümkünse hani kalınıp partiyi bir arada tutup partinin oyunu hep birlikte yukarı çekip iktidara partinin tüm kadrolarının birlikte yürümesi gerektiği kanısındayım. Özgür Özel ve cephesinin aslında bir imkanı şu. Hani diyorlar ya toplum bizim yanımızda, parti örgütü bizim yanımızda. Tamam, mahalleden itibaren kongre çok yakın bir tarihte başlıyor. Eylül mahalle, Ekim ayında ilçeler, işte Ocak ayına kadar tedbir de kalkarsa kurultay. O sırada partinin içinde kalmak, partinin içinde bu siyasi mücadeleye vermek. Yani Sayın Özel halka karışıyor, sokağa çıkıyor diye ona kimse bir şey demiyor aslında. Hani değil mi Sayın Kılıçdaroğlu nasıl yürürsün gidersin demiyor ya da bir
3: sevgili Yiğit görevden almasanız o zaman illeri.
0: Şimdi sevgili Balbay, ben almıyorum ama genel merkezin öyle hani... bir tasarrufu oluyor doğru. Ama alınan illerin hepsine tek tek bakalım. Ya Sayın Kılıçdaroğlu ve genel merkeze
3: Anıl
0: hakaret
3: Tamburoğlu
0: etti.
3: Mesela.
0: Efendim?
3: Duyamadım. Adana mesela.
0: Adana çok güzel bir örnek. Bildiğim kadarıyla genel merkezi tanımıyoruz. Hiçbir milletvekilini genel merkezle hareket eden içeri almayız diye beyanı var. Anıl Bey'in, il başkanının ve onun...
3: Atmasanız o zaman hani konuştuğumuz gibi...
0: Ama ihraç
3: hani
0: edilmedi.
3: Atılmasa daha bir yol olamaz mı?
0: İhraç ya da şey sevk yok. Görevden alma var sadece. Görevden alındı. Bunların hepsi elbette eleştirilebilir.
3: Milletvekillerine yönelik mesela... Hani büyük baksanız diyorum.
0: Tabii.
3: Kucaklayıcı
0: hani
3: baksanız.
0: Mustafa abi bir kişi bile kaybedilmemeli diyorum. Yani milletvekili üye öyle ayırmıyorum. Tek mesele o 9 milletvekili ile ilgili nedir konu? Butlan davasının CHP'nin başına bela olmasına sebep olduğuna dair bir tespit var. Yani nedir fezleke? Gelmiş 2025 Mayıs'ında meclis başkanlığına ulaşmış. Bu kişilerle ben tedbirli olarak yolumu ayırıyorum dedi. Hatta biri geri döndü. Nedir? Gökhan Günaydın.
2: Grup başkanı
0: yani o tedbiri de Yüksek Disiplin Kurulu aldı önüne baktı bu deliller. O kadar da dedi tedbire sebep olacak bir durum değildir. Hem milletvekilliğine hem
3: demek ki acele edilmiş biraz. Evet. Yani ya, hani ama, oradan başlamasaydı.
0: Ya bu şöyle olur. Elbette bunları sağlıklı bir şekilde konuşabilirse genel merkezde daha yapıcı olur ama sen böylesin sen böyle değilsin kavgası içinde arada gidiyor. Bir yolsuzlukla ilgili Aytunç abinin davalarla ilgili tespitini mutlaka savunmalar dediğim gibi çok önemli. Yani bunu çarşaf çarşaf okuyalım ama Türkiye'de şu eksikliği görüyorum. Yani rahmetli Uğur Mumcu, Balbay onun köşesini yıllarca taşıdı. Biz de hem Uğur Mumcu'nun eski yazılarını hem Balbay'ın bugünkü yazılarını yıllarca okuyup yetiştik. Şimdi eskiden bu tartışmalar başlasa gazeteciler yolsuzlukla ilgili müthiş bir araştırmanın içine girerlerdi. Yani bu nasıl olur? Ben MASAK raporunda sorgulayayım, ülke müfettişi raporunda sorgulayayım, savunmayı da alayım ve bunu bir yazı dizisi yapayım derdi. Ama bugün ne yazık ki, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yayınında gördük, yolsuzluğu araştırmak isteyen gazeteci yerine bunu araştırmak isteyen siyasetçiye sen niye bunu soruyorsun noktasına geldik. Buradan çıkmamız lazım.

0: lazım. Yolsuzluğu araştıran gazeteciliğe, yolsuzluğu araştıran siyasetçi profiline dönmemiz lazım. Bu iş burada olmaz, bu yargı kumpasıdır, AKP iktidarının işi diyerek çıkılmıyor buradan. Ortada
1: sürekli siyasi etiket yapıştırmak.
0: Bu siyasi etiketle kurtulamazsınız bakın.
1: Yani sürekli
0: bu
1: siyasi etiket.
0: Size gönül...
1: Ama iddialarla ilgili hiçbir şekilde
0: oraya geleceğim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir cevap bakın, dahi alamadık bugüne kadar.
0: Tutukluluk tamamen
1: hep
0: yanlış.
1: Hep siyasi şapka, hep
0: ama
1: siyasi etiket.
0: İddialara da
1: hukuk yok.
0: Sağlam, gövdeli cevaplar
1: yok,
0: verilmeli.
1: Hep siyasi
0: ortaya konulmalı. Bak altyazıda az önce gördük. Balçova Belediye Başkanı da görevden uzaklaştırıldı. Yanlış. Yanlış. Fakat onun da çıkıp sağlam bir savunmasını da topluma da anlatması lazım. Yani ben tutuklanmadım, ev hapsi aldım, bu konu bir unutulsun değil. Herkes isnat karşısında cevap hakkını kullanmalı ve şeffaf bir şekilde topluma bu isnatların altlığı nedir, savunması nedir söylemeli. Ben bu eksikliği görüyorum çünkü hani Sayın Balbay yargılanırken de Ergenekon'da da avukattım. Şimdi İBB davasında da avukatlık yapıyorum. Hep şuna bakarım ben, işin esasına gelmeli. Yani esası anlatmalıyız. Çünkü bu isnat siyasi de olsa, bu isnat bir iktidar güdümüyle de gelse, her ülkede olduğu gibi bir yargısal baskı olduğunu da iddia etsek, biz esasa yönelik hamlelerde bulunmalıyız. Bu olmadıktan sonra hep konunun etrafından dolanıyormuş hissi vererek, toplumda sizin gibi düşünmeyenleri ikna etmeniz çok zor olur. Tabanınızı ikna edersiniz ama...
1: İktidarla ne alakası var? Ben onu anlamadım.
0: Hayır. Yani bizim... Bak ben şunu diyorum usta. Bizim mahallede konu,
1: yapan,
0: konu şu.
1: Yolsuzluk iddialarına konu olanlar kimler?
0: Şöyle deniliyor bak. Bunu biliyorsun.
1: Deniliyormuş da olmaz ama. Bunları
0: hayır, hayır.
1: Böyle deniliyormuş da şöyleymiş de böylemiş de olmuyor bu işler.
0: Bugün bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri operasyon olmuyor mu? Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri operasyon oluyor.
1: Bakın İBB iddianamesi 407 şüphelinin olduğu 4000 sayfa. Şimdi ben de açtım basın bültenlerinden tekrar baktım. 407 şüpheli var. 4000 sayfa iddianame var. 143 eylem var. Hı-hı. Sadece birini söyleyeyim. Kaçak harfiyat alanlarıyla alakalı.
0: Murat Gül İbrahimoğlu.
1: 2021-2025 yılı arasında... 31 milyar TL'lik sadece...
2: İzlediniz mi onun? Murat Gül İbrahimoğlu kimdir?
1: Efendim? Ne dediniz anlamadım Mustafa
3: Murat
1: Bey.
3: Murat Gül İbrahimoğlu kimdir diye baktınız.
2: Murat Gül İbrahimoğlu kimdir? Yani kimlerle işbirliği yapmış?
1: Hiçbir ilişkisi yoktur. Geçmiş dönemde de hiçbir şekilde İstanbul İl Başkanlığımızda görev almamıştır.
0: Parti üyeniz değil mi?
1: Hayır değil. Bununla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı. Evet. Mustafa Bey siz de yanlış bilgilendirmiş
0: olabilir.
1: Sadece
0: Osman Nuri Kabaktepe'nin ortağı oldu.
2: Ama
1: Osman
2: kendi beyanları var.
1: Osman Nuri Kabaktepe'nin de o dönem bir ortaklığı yok. Şimdi ben şunu belirteceğim. Bakın 143 eyleme ilişkin
2: kendi
1: kamu zararının olduğu... Mustafa Bey bir meramımızı anlatalım. Siz tamam uzaktan yani
2: peki,
1: bir dezavantaj yaşıyorsunuz ama ben gerçekten söylediğim bölündüğünde insicam bozuluyor. Bir müsaade ederseniz birkaç hususun altını çizeceğim. Şimdi... Yani bu kadar büyük bir ceza davası elbette yargılamaları Türkiye'de tüm yargılamalar açısından adil yargılanma hakkı özellikle ceza davalarının çok hızlı bir şekilde yürümesi gerekir ki benim gördüğüm kadarıyla basından okuduğum kadarıyla oradaki ağır ceza başkanı da yargılamayı hızlı yürütmesine rağmen gerçekten mahkeme hakimlerini de tahrik eden ve zor bir durumda bırakan orayı bir yargılamadan ziyade bir siyasi şova çevirmeye çalışanlar da var. Bunun altını çizeyim. Çünkü sonuçta o itibariyle hakim eğer önüne gelen bir ceza yargılamasına bir iddia varsa yani sanığın lehine olan da aleyhine olan durumları da değerlendirebilmesi için savunmayı ve savunma makamından tüm delilleri almak durumundadır ki dosya hakkında hakkaniyetli bir karar verebilsin. Bakın bu Türkiye'yi dışarıya şikayet etme konusunda da Sayın Özgür Özel'le ilgili ya maalesef ben şunu gördüm yani siz yabancı bir basına bir siyasi partinin genel başkanı olarak beyanat verebilirsiniz. Ama sürekli ülkenizi şikayet etmek, sürekli ülkenizi kötülemeyi bir siyasi karakter haline getiriyorsanız bu seçmen açısından Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız açısından kötü bir sicildir.
2: Peki.
1: Siz meşruiyetinizi bu topraklarda aramalısınız. Sürekli meşruiyetinizi ve dayanağınızı veya iktidar olma hayalinizi dışarıda arıyorsanız bu sorunlu bir yaklaşımdır.
4: Son
1: cümlemi söylüyorum. Mustafa Bey belirtti. Antalya'daki bu Muhittin Böcek.

0: ceza davasından bahsetti. Ya yani iddianam şey, hiçbir şey yok, hiçbir işte suçlama yok gibi bir cümle kurdu ama 702 sayfalık bir iddianame hazırlanmış. 41 kişi açısından, 41 şüpheli açısından 702 sayfalık iddianame hazırlanmış. İrtikap, haksız mal edinme ve nüfus ticareti, nitelikli dolandırıcılık. Muhittin Böceğin 44 yıla yakın bir hapis cezası isteniyor iddianamesi.
1: Antalya iddianamesi.
0: Antalya iddianamesi
1: öyle. Böcek merkezli ciddi bir yolsuzluk iddiası var. İddianamenin önemli bir bölümü de.
0: Öyle boş bir dosya değil
1: dolu,
0: yani.
1: Dolu bir iddianame olarak
2: değerlendiriliyor. Ana hedef.
1: Burada bir
2: ana
1: sıkıntı
2: hedef.
1: Yok zaten. Ya, dolu bir iddianame şey olduktan sonra bir sıkıntı.
0: Siz Ergenekon davası ile İBB ceza davasını birbiriyle benzetirseniz, karşılaştırsanız. Türkiye'de yargılamaları sulandırırsınız. Bakın bunu yapmayın Mustafa Bey. Lütfen yapmayın. Yani buralarda yolsuzluk iddiaları var.
2: Siz de bir düşünün benim söylediklerimi.
0: Bakın yolsuzluk iddiaları
1: ama
0: var.
1: Ama şöyle deniyorsa... Aydoğan Bey bakın. Eğer bir iddianamede adın 1087 yerde geçiyorsa ve tutuklanmışsan, sonra 3 ay içinde serbest kalmışsan ve sonrasında da en ufak bir şekilde iddianamenin içinde artık yoksan,
2: İrbaklardan bahsediyorsun abi.
1: Ben isim vermiyorum. Sen
2: benim anladığım bu. Ben söyleyeyim. Yani İrbaklardan bahsediyorum.
1: Bu şekilde de bir soruşturma yürütülürse bu da doğru bir hak değildir.
0: Bakın,
1: anlatabiliyor
0: muyum? Ben yargılamalarda, ceza yargılamalarında ceza muhakemeleri kanununa göre, usul kurallarına göre yapılan yargılamalarda bütünselliğe bakarım.
2: Yani burada bütünsellik eksik üstad. Diyor ki bakın nerede burada eksik? Önemli. Medya AŞ'nin en önemli kolu bu billboardlar. Tamamen kent vizyon üstünden yapılan İlbak Holding'le yapıldı. İlbak Holding'i ayırıp...
0: O zaman müsaade edin iddianameleri okuyalım. Ya
2: bu eleştiriyi yapmazsak gerçekten okuyalım, koparız.
0: Bakın
2: büyük bir şirket, ekosistem büyük kuruldu. Büyük bir şirket korunmuş bu iddianamede.
0: Ekrem İmamoğlu ceza davası üzerinden bir ekosistem oluşturuldu.
2: Bak iddianameyi nasıl size. Eksik diye eleştiriyorum düşün. Eksik diye eleştiriyorum
0: ne
2: ya.
0: Ne eksik diyorsunuz?
2: Eksik işte önemli bir... Eylem denilen medya AŞ üstünden ihale, fesat, rüşvet, irtikap iddiası bir şirket şimdi, korunarak soruşturuluyor. Böyle
0: Üstad,
2: olur mu?
0: Bakın,
2: o şirket de soruşturulmalı.
0: Suçlamalara bak. Bunlara cevap vermezsek nasıl kendi
3: cevap, ben sizin cevabınızı engellemiyorum. Ben diyorum ki konu bambaşka bir yere gitti. CHP'yi konuşuyor.
0: Ama konu bunlar şimdi Mustafa Bey bir örnek veriyor. Antalya'daki
2: Muhittin Böcek ceza
0: davasından bahsediyor ama bakın Aytunç Bey de ne diyor? Ciddi diyor yolsuzluk iddiaları var,
1: canım,
0: var diyor.
1: Antalya'daki ya bunları, dosyada şimdi
0: biz algı üzerinden mi, olgu üzerinden mi gideceğiz?
4: Orada ana hedef olarak dolu, söylüyorum. İddianame tamamen dolu.
1: Tamam Antalya, da,
4: Antalya'daki iddianame tamamen doludur.
1: 1
4: oradan
1: milyon dolar
4: kaçış yok yani.
1: CHP genel merkezine giden kişi gittiği kişiyi tanımıyor. O oluyor. Muhittin Böcek diyor ki ben işte havalı yöntemiyle 5 milyon dolar verdim diyor. Şimdi bunların kanıtlanması gerekiyor. Ayrı ayrı konular bunlar. Bunlar ayrı ayrı dosyalar. Yani biz mesela şunu biliyoruz şu anda. Hani yargısal anlamda baktığın zaman İstanbul'dan Ankara'ya yollanan takipsizlik kararı üzerinden Özgür Özel ve Veli Ağbaba üzerinden yürüyen bir yargı sürecinin de olduğunu biliyoruz şu anda. Delegeleri sakatlayan kurultay davası şeyinde yani soruşturmaların çok yönlü yürütüldüğünü de söylemek gerekiyor. Ben İlbak meselesini açtan İlbak ben demedim ama Yiğit dediği için söyleyeyim. İddianamede 1087 yerde geçip iddianamenin hemen hemen 4 sayfasından birinde yer alıp arkasından bu iddianame üzerinden çıkınca sanık bile olmayan isimlerin hani nasıl oluyor ki bu iddianame bu kadar ekosistem kurmuş ve ekosistemi önemli bir reklam firması üzerinden de yapmış bir ekosistemin neden
0: okudunuz bari?
1: Ya okudum tabii niye okumayayım yani, ben bir şey demiyorum ya ben diyorum ki yani. Esasında hani konuşuyoruz ya hukuki yani, anlamda soruyorum ciddi, ben bunu neden var. Böyle bir şey oluyor
0: gerçekten,
1: diyorum benim derdim o
0: iddianame,
1: yoksa ben bu iddialar çıksın ortaya
0: yani.
1: Ya çıksın
0: bakın İstanbul'la ilgili
1: Ekrem Bey önümüzdeki hafta savunma yapacak evet, hepimiz tabii. O savunmaları dinleyeceğiz ne diyeceğini göreceğiz tabii ki içinde siyasi savunmalar da olacaktır ama hukuki anlamda da mutlaka cevap vereceği çok konu olacaktır. Onları da değerlendirelim ona göre de masaya yatıralım.
0: Bir de bir başlık çok kısa.
3: Çok kısa.
0: Mesela hiç şundan bahsetmedik yani. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultay şaibe iddialarına baktığımızda yani neredeyse bir şirket haline getirilmiş. Yani ya bu kadar delegelerin iradelerinin satın alındığı iddiaları olan bir süreç Türkiye herhalde siyaset tarihinde hiçbir

0: siyasi partide.
1: Böyle açık ara ilk.
0: Ya açık ara ilk Türk siyasi tarihinde
2: Aydoğan
0: yok.
2: Bey kaç kişi 1200 delegeden kaç kişi ya, adı geçen?
0: Siz iddianame okudunuz mu Kurultay ceza davasının?
2: Okudum tabii ki. Ya adı geçen isimler belli.
0: Bakın ben Aydoğan size söyleyeyim.
2: 8 kişi.
0: Delegelere işte para verildiğine ilişkin iddialar, daire verildiğine ilişkin iddialar.
2: AKP'ninkinde de saat verildi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegelerin işe yerleştirildiğine ilişkin iddialar. Ya bir şey savunurken biraz da elimizi de vicdanımıza koymamız lazım. Yani Türkiye'de siyasi
2: ben
0: partiler
2: size de onu öneriyorum.
0: Tarihinde bu şekilde bir siyasi partinin menfaat ilişkileriyle A'dan Z'ye dizayn edildiği bir süreci ben şahsen okumadım. Avrupa'daki örneklere baktığımızda Avrupa'daki hiçbir demokrasinin işleyişi gereğince, demokrasinin kendini koruma mekanizmaları gereğince böyle bir menfaat ilişkilerini kabul etmez. Kimse bu süreci savunamaz. Savunulacak hiçbir tarafı yok. Peki. Savunan varsa buyursun savunsun.
3: Peki, hak adalet diyoruz. En çok Mehmet Bey'in hakkını yedik.
4: Ben Yiğit'e bir soru sorayım.
1: Tabii abi, buyurun. Seve seve buyurun.
4: Şimdi Sayın Özgür Özel Halk Partisi ismini koyarsa partisine davacı olacak mısınız?
1: Estağfurullah, yine gelen merkezin takdirinde. Ben sadece aklıma gelen hukuki bir bakış açısını söyledim. Ki boş olduğu yani kanaatinde de değilim yani.
3: Böyle bir niyetiniz
1: için
3: var mı? He? Dava açmak gibi.
1: Yok yok, partinin kurulacağına dair bir izlenim yok.
3: Kurulursa dedi zaten Mehmet Bey.
0: Bunlar ya işte itibas yaratır mı diye.
1: Evet, bu benim aklıma gelen bir şey. Genel merkez takdir ederse yapılabilir ama ben böyle hukuk yoluyla bir partinin önünün kesilme ihtimalini de öngörmüyorum. Çünkü Türkiye'de ne zaman yargı siyasete müdahale ederse, bu 367'de de oldu, o akımı siz durduramazsınız. O iş alır yürür.
5: Mutlak mutlağın o zaman sen durduramazsın Özgür Özel'in şeyini. Onu hayır, dedin
1: mutlak
5: yani.
1: Mutlak mutlağın.
5: Ha, yargı müdahale. Öyle dedin.
1: Tamam. Ya,
5: dedin,
1: ama
5: tamam, yargı müdahale ederse diğer tarafı şeyini durduramazsın.
1: Abi bak ikisi
5: bak,
1: aynı şey olur mu?
5: Fazilet Partisi de kapatıldı. Ha? Fazilet Partisi de kapatıldı. Arkasından çıktı Adalet ve Kalkınma Partisi.
0: Bunlar Fazilet gerçek Partisi niye kapatıldı ama? Yani burada parti kapatma mı söz konusu yoksa partide delegeler yani şimdi
4: ideolojik olarak
0: karşılaştırmak çok
4: ideolojik
0: bence
4: olarak
0: olmaz
4: değerlendirmeyin
0: yani.
4: Siz Aytunç,
0: ama bak parti kapatma başka bir şey. Bir partide kendisi 13 yıl genel başkanlığını yapmış, 20 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine iade edilmesi.
1: O yüzden bu yargısal müdahale gibi asla yorumlamamak lazım. Ben ona şaşırdım açıkçası.
5: Ben gelmiyorum dedi yenilikçiler. Ben gelmiyorum dedi ama.
0: Birbirine hiç benzemiyor.
3: Olur mu öyle şey? Çok teşekkür ederim. Vallahi süren bitti. Sohbet güzeldi ama soracak da çok sorum var. Ancak süren bitti. Yine Sayın Balbay şikayet edecektir ama gerçekten kara mizahla ilgili çok da soru hazırlamıştım. Sizin için soramıyorum. Süren bitti gerçekten. Şu hukuksal tartışmalar
0: keşke
3: yüzünden.
0: Keşke terörsüz Türkiye'yi bu kadar konuşsaydık bu akşam da daha Türkiye'nin.
3: İnşallah onu yaşayacağız.
5: Bu arada ben Fenerbahçe ile başladı.
4: Ben
5: Fenerbahçe
4: bir şey söyleyeyim.
5: Tabii. Manchester City'nin stoperini aldı günü, Ake'yi. Onu da söyleyeyim o zaman bari burada. Doğru. Fenerbahçe dedin. Yani transferler başladı Fenerbahçe'de yani.
3: Peki. Mustafa Balbay çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız
4: şey
3: için.
4: Diyecektim. Bir şey diyecektim ama neyse ya, tamam.
1: Pazar günü evet, dedi.
4: Pazar günü Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan birlikte Şırnak'ta olacağız. Orada terörsüz Türkiye ile ilgili bir panel şeklinde bir panel düzenlenecek. Aynı zamanda ne dağıydı oranın? Cudi Dağı'na çıkılacak. Orada da büyük bir organizasyon yapılacak. Buradan da ifade etmiş olalım. Ben de orada olacağım.
0: Doğa güzelliği bambaşkadır Mehmet abi. Ben askerliği Şırnak'ta
1: bize fotoğraflar çek abi.
4: Ben de orada olacağım Sayın Meclis Başkanı'yla birlikte.
0: Yolunuz, güzel bir noktaya gidiyorsun.
3: Yolunuz açık olsun Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Yiğit Acar çok teşekkür ederim. Aydoğan Aha Akın çok teşekkür ederim. Aytunç Erkin çok teşekkür ederim. Stoperinizle hayırlı olsun. Biz de iyi bir sağ bek aldık diye düşünüyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

Hani Anadolu'da bir deyim var, bu pilav daha çok su kaldırır. Belli ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma diye özetlediği partideki disiplin mekanizması biraz daha fazla çalışacak gibi görünüyor. Konuşulanlardan anlaşıldığı gibi yeni parti kuruldu, kurulacak. Artık son noktaya gelindiği ortaya çıkıyor. Artık isimler bile tartışılmaya başlandı. Yol meselesini kenara yazmanızda fayda var. Pazar günü önemli bir görüşme var. Özgür Özel İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret edecek. Belki de start ondan sonra verilecek. O da bambaşka bir tartışmayı gündeme getirecek. Kim yönetecek partiyi ve nasıl yönetecek? Bunlar önümüzdeki günlerin konuları. Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Pazar günü yine aynı saatte saat 8'de Habertürk gündemde buluşmak üzere diyelim. Şunu da ekleyeyim. Bizden sonra Evren Aydın'la gece raporu var. Evren Aydın günün gelişmelerini, Ankara'nın hazırlandığı NATO zirvesine ilişkin gelişmeleri ve öteki gelişmeleri sizlere aktaracak. Evren Aydın'ı izlemeyi kaçırmayın. Biz de pazar günü sizi Habertürk gündemde bekleyeceğiz. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.

Efendim iyi geceler. Burası Habertürk Gece Raporu'nda. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdayım. Gün boyu Türkiye'de ve dünyada neler olup bitti? Yarın bizi neler bekliyor? Birlikte bakacağız ve 2 saat boyunca gündemin nabzını tutarken perde arkasına kalan tüm gelişmelere de Gece Raporu'nda yer vereceğiz. Ama önce özetler. Haziran ayı enflasyonu belirlendi. %1'in altında enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam da o yeni maaşlarda belli oldu. Tüm o rakamları birazdan paylaşacağız. Stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle günlerdir konuşuluyordu. Gözaltına da alınmıştı Deniz Göktaş ve tutuklandı. Peki neyle suçlanıyor? Gün boyu neler yaşandı? Birazdan tüm detaylarını vereceğiz. Ve İran eski dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. 6 gün sürecek cenaze törenine

0: Birçok ülkeden temsilciler ve binlerce İranlı da katılıyor. Cenaze töreni ilişkin detaylar da birazdan gece raporunda olacak. Başlayalım. İlk haberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. İşte ayrıntıları. Görüşmenin içeriğine dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini belirtti. Bu arada İtalya Başbakanlığı'ndan da görüşmeye ilişkin açıklama geldi. İki liderin NATO zirvesi öncesinde ortak savunma ittifakın güney kanadı ve Libya konularını görüştüğü bildirildi. Bu arada İngiliz basını NATO'nun büyükelçilerinin Ankara'daki NATO zirvesinin metnini onayladığını iddia etti. Reuters'ın incelediği o metne göre ittifak 5. maddeye sarsılmaz bağlılıklarını yineledi ve NATO'nun Avrupa kanadıyla Kanada savunma harcamalarını artırma sözünü şimdiden yerine getirmeye başladığını teyit etti.
1: NATO liderleri ortak savunmaya bağlılıklarını teyit etti. Bütçe sözünü gerçekleştirmeye başladıklarını açıkladı. İfadeler İngiliz basınının incelediğini iddia ettiği NATO bildirgesinden. Reuters haber ajansının iddiasına göre NATO'nun 32 üyesinin büyükelçileri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin metnini onayladı. İncelenen metinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dahil NATO liderleri İttifakın 5. maddesini teyit etti. Ortak savunmaya sarsılmaz bağlılıklarını onayladı. Birine yapılan saldırı, herkese yapılmış saldırıdır ifadeleri yer aldı. Trump'sa sosyal medya paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO harcamalarını eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler değerlendirmesini yaptı. Ancak Reuters tarafından incelenen NATO metninde ittifakın Avrupa kanadıyla Kanada'nın geçen yıl Lahey'deki zirvede verdikleri savunma harcamalarını artırma taahhüdünü yerine getirmeye başladıkları belirtiliyor. Metinde geleceği inşa ediyoruz. Daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa ifadeleri yer alıyor. Avrupa müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor deniyor. İncelenen metne göre ayrıca NATO müttefikleri Ukrayna'ya 2026 yılı için 70 milyar euro askeri yardım sözü vermeye hazırlanıyor. Ancak bu söz hala liderlerin nihai onayını bekliyor. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yinelenen metinde müttefikler İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırıyor.
0: İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor ve Hamane için başkent Tahran'da da bir devlet töreni var. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı o törende Türkiye ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü tamamlanacak.
1: İran, 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Veda töreni başkent Tahran'da devlet töreniyle başladı. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf'ın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katıldı. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken yas merasimleri yapıldı. Arakçı ve Kalibaf'ın yas tutarken ağladığı anlar kameralara yansıdı.
2: Devlet liderleri, devlet temsilcilerinin katılımıyla bu başladı. Tabii büyük ve yoğun bir güvenlik çemberi içerisinde. Çünkü zaten biliyorsunuz alem savaş tam anlamıyla bitmiş değil. Hatta daha da önemlisi herkesin güvenlik konusunda bir tedirginliği var. Bu cenaze törenleri esnasında Amerika'nın ya da İsrail'in bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusu. Tabii her ne kadar bu İranlıların...

0: gündeminde olsa bile İranlılar her şeye rağmen sokaklarda ve sokaklarda olmaya da devam edecekler.
1: Törene 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanlarıyla dışişleri bakanları katılım sağlarken Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.
2: İran ve Türkiye bu coğrafyanın kadim ülkeleri. Ortak bir medeniyetimiz, geçmişimiz var. Kardeş ve komşu ülkeleriz. Dolayısıyla İran halkının acısı bizim acımızdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz. İstikrar olsun istiyoruz. Bu bölgedeki tüm toplumların istikrar içinde, refah içinde, huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bir mutabakat zaptı var. Bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli.
1: Yılmaz, Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la da bir araya geldi.
3: Çok hoş geldiniz. Sağ olun.
1: Törende binlerce kişi ise Hamane'nin tabutuna dokunabilmek için alana akın etti. Tabutun etrafında yoğunluk yaşandı. İran dini lideri Müşteba Hamane'nin güvenlik sebebiyle babasının cenazesine katılamayabileceği belirtiliyor. Cenaze töreni 5 şehri kapsayacak. Tahran'da başlayan tören Perşembe günü Meşhed'de sona erecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
4: Dönelim yurdumuza, enflasyona bakalım. Haziran'da %0,99 arttı ve yıllık enflasyon böylece %32,11 oldu. Verinin açıklanmasıyla tabii milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon farkı da netleşti. Şimdi memur ve emekli memur maaşlarına %13,52 oranında bir zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %17,76 oranında artacak. İşte tüm ayrıntılar.
5: Haziran'a enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran'a enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için %17,76 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için maaş zam oranı %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 liraya yükselmiş oldu. %13,52'lik zamla en düşük memur maaşı da 70.251 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 77.702, polis maaşı ise 86.283 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte hemşire maaşı 76.323 liraya yükselirken uzman doktor maaşı da 97.253 lira oldu. Profesör maaşı 129.195 liraya yükseldi. Yapılan zam oranıyla en düşük memur emeklisi aylığı da 31.526 liraya yükseldi. Buna göre emekli öğretmen ve emekli hemşire maaşı 46.715 liraya çıktı. Emekli polis maaşı 46.836 liraya çıkarken emekli genel müdür maaşı ise 99.376 lira oldu.
4: Evet, en düşük emekli aylığına %17,76 oranında bir zam var ve böylece en düşük emekli aylığı da 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler yapılacak ve en önemlisi ne zaman yasalaşacak? İşte bu soruların yanıtları.
5: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme meclise sunuldu. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkacak. Emeklilere 6 aylık enflasyon farkı kadar artış yapılacak. AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sundu. 30 maddelik teklifle en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar yani %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı böylelikle 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselecek. Teklifle imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerinin süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatılacak. Kamu kurumlarında daire başkanı ve dengi kadrolara atanmak için gereken hizmet süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Teklifte sinema ve turizm sektörüne yönelik düzenlemeler de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde Mayıs-Aralık 2026 döneminde çalışan başına aylık yaklaşık 3500 lira prim desteği verilecek. Sinema sektörüne verilen desteklerin finansmanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın döner sermaye işletmesi kaynakları da kullanılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelere de teklifte yer verildi. Teklifle drift atma ya da makas atma gibi ihlalleri işleyenler ve 75 ceza puanını aşanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Teklifin 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınması bekleniyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Terör meselesi çözüldüğünde en büyük hasat tarım ve hayvancılık sektöründe yapılacak dedi. Erdoğan çiftçilere yönelik yeni ekonomik destek adımlarını da duyurdu.
1: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır.
2: Tarımın önemine değindi. Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin beklediğini söyledi.
1: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. Çiftçi ve hayvan üreticilerine yeni destek paketini açıkladı.
1: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı atıl durumdaki hayvancılık işletmelerinin de üretime yeniden kazandırılacağını söyledi.
1: Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
2: Erdoğan, tarımda yenilenebilir enerji için de desteğin artacağını vurguladı.
1: Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
0: Siyasilerin mesajlarıyla devam edeceğiz gece raporuna. CHP Grup Başkanı Özgür Özel şehir gezilerine devam ediyor. Durağı Kastamonu'ydu. Özel burada ekonomideki duruma değindi ve en düşük emekli maaşına yapılan o zamma tepki gösterdi.
3: Büyük Başkanımız hoş geldiniz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız. Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da orman köylüleriyle buluştu. Özel, köylü milletin efendisidir dedi ve ekledi.
4: Ormanla orman köylüsünün doğrudan muhatap olmasını, aradaki bütün aracıların çıkarılmasını, ormanın varsa ormana rant kelimesi yakışmıyor, bunlar ranta çevirdiler. Ormanın bereketinin orman köylüsüne kalmasını savunuyoruz.
2: Özgür Özel, Nasrullah Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi.
4: Emekliler burada. Diyorlar ki, emekliye bütçe ayırın. Şimdi zam zamanı geldi. Efendim, 23.500 lira yapalım. Bu emekliye yeter. Bu sefalet maaşı emekliye yetmediği gibi Türkiye'de açlık sınırı 115 bin lira olmuş. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız.
0: Hem Ankara'dan gelen açıklamalar, Teröristsiz Türkiye projesi ve PKK'nın silah bırakması için takvimin artık netleşmeye başladığını gösteriyor. Silah bırakmayı teşvik edecek o çerçeve yasanın da Temmuz ayı içinde çıkması için bir mutabakat var. Açıklama DEM Parti sözcüsünden geldi.
5: Gelelim iyi gelişmeye. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli, değerli buluyoruz. Görünen o ki çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Çerçeve yasa meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında meclisin gündemine alınmalı dedik. Yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim.
6: Çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtti. Temmuz ayını işaret etti.
5: Uzlaşı arayışı olmalı. Zamanlamanın belirlenmiş olması son derece memnuniyet verici. Zamana yaymamak gerekir. Ancak kapsamına ilişkinde, içeriğine ilişkinde spekülasyona izin vermemek gerekir.
6: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
5: Çerçeve yasa aşamasına gelmiş olmayı bir kere çok önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaların yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışmalı sürecin artık tamamen çatışmasızlıkla başarıya ulaşmasını istiyoruz. Yani silahların tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı kalmasını istiyoruz DEM Parti olarak.
6: Kongre hazırlıkları hakkında bilgi veren Doğan, partinin ismi değişecek mi sorusuna da yanıt verdi.
5: Evet değişecek ya da hayır değişmeyecek diye yanıt veremiyor. Biz bir büyük kongreye gidiyoruz. Yeni bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde de her seçeneği tartışmaya açığız.
0: Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı son stand-up'ın Harbi Açık Hava'daki sahnelemesini 8 gün önce YouTube'da paylaştı. Video milyonlarca görüntüleme aldı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama soruşturması başlatıldı. Soruşturma dosyasına CİMER'e yapılan 185 şikayet de eklendi. Tatil için gittiği yurt dışı seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alındı. Göktaş, savcılık ifadesine suçlamaları reddetti. Hiçbir değeri aşağılamak ya da hakaret amacı gütmediğini söyledi. Deniz Göktaş savcıya ifade verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek için Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Deniz Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarını sürdürüyor. Zirvede görev alacak motosikletli Yunus simleri dünya liderlerinin konvoy güvenliği için özel bir eğitimden geçiriliyor. Liderlerin konvoylarına eşlik edecek ekiplerin o hazırlığına Habertürk muhabiri Emre Aytekin ve kameraman Cüneyt Erdoğan eşlik etti.
6: Yüksek manevra kabiliyeti, hızlı hareket, anlık müdahale. Onlar motosikletli Yunus timleri ve bu kez dünya liderlerinin güvenliği için görev başında olacaklar.
7: Senaryo gereği şu anda bir devlet başkanının konvoyu geçiş yapıyor. Ekipler olumsuz durumlara karşı ani ve hızlı bir şekilde müdahale ediyor.
6: ...7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi için güvenlik hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği... ...zirve süresince devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarına eskortluk yapacak. Görev alacak motosikletli polisler eğitim merkezinde üst düzey konvoy güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Liderlerin geçeceği güzergahlarda ilk olarak öncü drone ekipleri görev alacak. Güzergahta keşif ve gözetleme yaparak olası riskleri önceden tespit edecekler. Keşfin ardından güzergah güvenliği motosikletli Yunus timlerine emanet edilecek.
7: Bu hareket ise kamu düzeni devlet başkanına eşlik edecek Yunus timleri bu formasyonla hareket edecek. Ekipler adeta koruma kalkanı oluşturacak.
6: Konvoy güvenliğinin en önemli unsurlarından biri de motosiklet hakimiyeti. Yunus timleri zorlu parkurlardan biri olan slalom parkurunda hem denge hem de manevra kabiliyetlerini geliştiriyor. Amaç her duruma karşı hızlı, güvenli ve kusursuz hareket edebilmek. Görevleri sadece konvoylarla sınırlı kalmayacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde, program alanlarında, halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve kritik alanlarda Yunus timleri aktif görev üstlenecek. Yunuslar zirve öncesi ve sonrasında sürekli sahada olacak.
0: Milli İstihbarat Akademisi Ankara Zirvesi NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayınladı. O raporda NATO'nun küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında dönüşüm süreci ve zirvenin önemi ele alındı. Türkiye NATO'ya her zamankinden daha fazla stratejik bir katma değer sunmaktadır vurgusu yapıldı.
6: Türkiye'nin NATO içindeki rolü Ankara Zirvesi'nin tarihi önemi. Milli İstihbarat Akademisi, NATO zirvesini tüm boyutlarıyla ele alan bir rapor yayınladı. Raporda NATO'nun yıllar içerisindeki dönüşüm sürecine ve yeni konsept olarak kabul edilen NATO 3.0 kavramı çerçevesindeki tartışmalara yer verildi. Tarihsel düzlemdeki önemli kırılma anları, genişleme politikasının sonuçları ve ittifakın sınama alanları ele alındı.

0: Protokolün ön sözünü yazan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, Türkiye'nin stratejik rolüne işaret etti.
1: Türkiye'nin NATO içindeki rolü, 1952'den bu yana güvenilir bir müttefik olmanın çok ötesine geçmiştir. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması, NATO kara komutanlığına ev sahipliği yapması, kürecik erken uyarı radarı, Doğu ile Güney kanatlarının aynı anda parçası haline gelen jeopolitik konumu, terörizm ve hibrit tehditlerle mücadelede biriktirdiği saha tecrübesinin yanı sıra, hızla güçlenen savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun kolektif caydırıcılığına ve dayanıklılığına bugün her zamankinden daha fazla stratejik katma değer sunmaktadır.
2: Almanya Başbakanı Merz, Baltık ülkeleri liderlerini başkente Berlin'de ağırladı. Merz, NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artıracakları taahhütlerini hatırlattı. Bu arada Almanya'nın savunma harcamasını ikiye katladığını söyledi.
3: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı dedi. NATO'nun savunmasına katkıda bulunmaya kararlıyız ifadelerini kullandı. Açıklama Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den. Merz, başkent Berlin'de Letonya, Litvanya ve Estonya liderlerini ağırladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde gündeme getirecekleri konuları ele aldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Merz, Ankara'daki zirvenin önemini vurguladı.
4: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı. NATO'yu daha Avrupalı hale getirmek istiyoruz ki transatlantik niteliğini koruyabilsin. Bu nedenle Avrupalılar olarak güvenliğimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi alanında da ülkelerimiz arasında daha sıkı işbirliği yapacağız.
3: Merz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerinin savunma çabalarını gülünç olarak tanımlamasını da değerlendirdi. NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artıracakları taahhütlerini hatırlattı. Bu taahhüt, NATO'nun savunmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğumuzu göstermektedir dedi.
5: Almanya savunma harcamalarını 4 yıl içinde ikiye katlıyor. Bu savunma yeteneklerimizi güçlendirmek için bugüne kadar yaptığımız en büyük çaba. Bu nedenle kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir araya geldiğimizde de bu rakamları dile getireceğim.
3: Öte yandan Avrupa Birliği güvenlik tehditleri karşısında savunma kapasitesini güçlendirmek için adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay deniz güvenliği ve doğu sınırının korunması konusunda projeler hazırlıyor. Projelere yatırımın 2036'ya kadar 190 milyar euroyu bulması bekleniyor.
2: NATO Liderler Zirvesi öncesinde ortaya çıkan bir rapor bu ve Avrupa'nın güvenliğini sarsacak iddialar gündeme geliyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Rusya'nın aylardır Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetlediğini öne sürdü.
0: Rusya Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetliyor iddia Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden. Enstitü 2024 sonlarından itibaren bir düzineden fazla ülkede yaşanan 144 olayı inceleyerek hazırladığı analizi yayınladı. Kremlin'in gölge filoya ait gemilerden havalandırılan insansız hava araçlarıyla 18 ay boyunca Avrupa'daki askeri üsleri gözetlediği, bunun İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki nükleer tesisleri de içerdiği öne sürüldü. Raporda İHA'ların defalarca hava üsleri ve limanlar üzerinde görüldüğü ancak batılı orduların bunları ele geçiremediği belirtildi. Düşünce kuruluşlarına göre bu durum NATO'nun hava savunmasındaki stratejik başarısızlığı ortaya koydu ve bu eksiklik Avrupa genelinde de kabul edildi. Rapora göre İHA'lar hedef ülkelerin açıklarında karanlık seyir yapan gemilerden havalandırıldı. Diğer bazı gemilerin ise Ukrayna Savaşı'nda geliştirilen İHA kontrol teknikleri kullanılarak sinyal aktarıcısı görevi gördüğü değerlendirildi. Rusya'nın amacının nükleer tesisleri gözetleme, genel keşif faaliyetleri, askeri lojistik ve tedarik zincirlerinin haritalandırılmasıyla ekonomik yıpratma ve psikolojik savaş yürütmek olduğu değerlendiriliyor.
2: İstanbul Sarıyer'de bir çağrı merkezine operasyon düzenlendi. Uluslararası dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Ahmet Korkmaz da 50'den fazla şüphenin gözaltına alındığı o çağrı merkezine gitti ve dolandırıcıların akıl almaz yöntemlerini sizler için görüntüledi.

0: stüdyo kurdular, sahte kimlik bastılar, yapay zeka ile yüzlerini değiştirdiler. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayanları call center aramasıyla dolandırdılar.
1: Burası İstanbul Sarıyer'de Maslak'taki bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezi. Ama bu çağrı merkezinin amacı uluslararası dolandırıcılık.
0: Uluslararası dolandırıcılık yapan call center çetesinin çökertildiğini Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 50'den fazla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
1: Çağrı merkezinin içerisinde farklı farklı masalar kurulmuş. Her masanın aradığı ülke farklı. Biri Fransa'yı, diğeri Romanya'yı, arkadaki masa Bulgaristan'ı arıyor. Önlerinde belli bir metin var. Aradıkları kişiyi kendilerini savcı, polis ya da banka memuru gibi tanıtıyor. Paralarını almaya çalışıyorlardı. Uluslararası dolandırıcılık çetesi sınır tanımamış. Maslak'taki o call center'ın içerisine ayrıca stüdyolar kurmuşlar. Bakın duvarlarda yeşil perdeler var. Bilgisayar başına geliyorlar. Burada bir bankaya ait amblem var bakın gömleğin üzerinde. Bunu üzerine giyiyorlar. Yaka kart var. Sahte banka çalışanı kartıyla bunu da boyunlarına takıyorlar. Ve karşı tarafla görüntülü konuşarak İkna etmeye, paralarını çalmaya çalışıyorlar.
2: Bu Avrupa'da Romanya'da hizmet veren bir bankanın sembolüdür. Önünde bağlı bir metin var, burada bir metin var. Burada insanları kandırmaya, dolandırmaya çalışıyorlar.
1: Şu an ekranda konuşan kişi benim ama benim yüzüme hiç benzemiyor, farklı biri. Neden? Çünkü dolandırıcılar kendi kimliklerini saklamak için bilgisayarlarda yapay zeka destekli programlar kullanıyorlar. Aradıkları kişileri banka memuruyum, askerim, polisim, savcıyım gibi kandırarak ikna etmeye çalışıyorlardı.
2: Burada bir kamera filtresi uygulayarak yüzlerini değiştiriyorlar. Kendilerini başka bir insana çeviriyorlar adeta.
1: Operasyonun düzenlendiği çağrı merkezinde sahte kimlik kartı basma makinesi de ele geçirildi. Bakın bunlar da bastıkları o sahte kimlik kartları. Sadece kimlik kartı yok. Aralarında ne var? Bakın bu şekilde polis kartları var, banka kartları var. Bakın iki farklı isim ama aynı yüz. Yani sahte olan tüm bu kartları Avrupa'da aradıkları kişiyi kandırmak, olmadıkları kişiymiş gibi kendilerini tanıtmak için kullanıyorlardı.
2: Polonya bankasını işlemişler burada. Burada Slovakya. Yine Slovakya var. Burada bir Çek vatandaşının kimliğini işlemişler. Kendisine güven konusunda problem yaşayan insanları polis gibi göstererek onların güvenini kazanmaya çalışmışlar.
3: Yılın ilk 6 ayına ait emniyet verileri açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından. Davut Gül suç oranlarında düşüşe dikkat çekti ve organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
4: İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor.
5: İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentte yılın ilk 6 ayındaki emniyet verilerini açıkladı. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüşe dikkat çekti.
4: Bütün bu başarıların arkasında araç sayımızın, polis ve jandarma personelimizin artmasının, teknolojinin, kameraların ve istihbaratın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanmamızın büyük payı var.
5: Organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
4: 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre %53 oranında düştü.
3: Gece raporuna devam ediyoruz. Az evvel programımızda aslında NATO Liderler Zirvesi'ne çok kısa bir süre ortaya çıkan o raporu sizlerle paylaşmıştık ki Avrupa'nın güvenliği açısından gerçekten çok sarsıcı bir rapor. Şimdi konuğumuzla bu raporu değerlendireceğiz. Rusya'nın hayalet İHA'larla Avrupa'yı gözetlediği iddialarını konuşacağız ki

0: NATO zirvesi öncesi de denk gelmesi zamanlama açısından da manidar. Efendim hoş geldiniz. Profesör Doktor Ali Tekin bizlerle. Gece raporuna hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba Evren Bey, hoş buldum.
0: Çok sağ olun efendim. Kritik NATO zirvesine artık saatler kala bir rapor geldi ve Avrupa'nın o güvenlik mimarisini sarsabilecek bazı iddiaları, casusluk iddialarını da içeriyor. Şimdi Rusya'nın Avrupa geneline yayılan 15 ülkeye ve bu şaşırtıcı faaliyetlerine siz ne dersiniz? Yani Putin acaba neyi planlıyor olabilir bu İHA'larla ve yani acaba sadece NATO'nun hava savunma kapasitesini mi sınamak istiyor Putin, yoksa yani savaş sonrasına yönelik bazı planlamalar da içeriyor olabilir mi hocam bu rapor? Buyurun.
1: Evet, çok ilginç bir rapor tabii. Yani bu raporda belli ki Ağustos 2024'ten itibaren Rusya düzenli bir şekilde çeşitli ülkelerde çeşitli gözlemler yapmış, denemeler yapmış. Ve bu burada uçurulan, bilgi toplamak için uçurulan SİHA'larda büyük ölçüde gölge filo dediğimiz Rus mallarını özellikle petrolü yurt dışına taşıyan gemilerden kaldırılmış gibi gözüküyor. Tabii bunların hepsi aynı yöntemle kullanılmış olmayabilir ama büyük çoğunluğunun böyle olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada tabii Rusya bir taraftan, aslında o konuya gelmeden önce ne tür yerlere baktığını da söylersek belki daha iyi bir fikir sahibi oluruz. Başlıca inceledikleri yerler Avrupa'da, çeşitli Avrupa ülkelerinde, örneğin Almanya'da, Hollanda'da ve Belçika'da Amerikan nükleer silahlarının depolandığı varsayılan, düşünülen bir takım üsleri gözetim altına aldıkları gözüküyor. Bunun yanında ikincil olarak da bir takım kritik altyapı tesislerini gözledikleri anlaşılıyor. Bunların içinde mesela Fransa'daki Charles de Gaulle havaalanı da var. Hatta buraya yönelik uçan SİHA'yı, daha doğrusu İHA da olabilir, bunu etkisiz hale getirmişler. Yani bunların bazıları etkisiz hale getirilmiş ama bazıları getirilmemiş. Sonuçta askeri üsler, sivil üsler, sivil havaalanları, kritik altyapılar, bunlar gözlenmiş gibi gözüküyor. Tabii gözlenen noktalar açısından konuya yaklaştığımız zaman burada belli ki herhangi bir savaş durumunda Avrupa'nın vereceği reaksiyonla ilgili bir çalışma yapılmış gibi gözüküyor. Yani bu üslerdeki faaliyetler, belki nükleer silahların var olup olmadığı, ne tür sistemler olduğu ve buraların ne kadar güvenlikli olduğu, yani kendi, evet orada bir nükleer silahınız olabilir ama bu nükleer silah güvenli mi? Dronlar karşısında ya da bir takım füzeler karşısında güvenli mi? Bütün bunlar irdelenmiş gibi gözüküyor. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı da bu aslında belki de çok aşırı da gizlenerek yapılmış faaliyetler gibi gözükmüyor. Çünkü sonuç olarak büyük ölçüde bilinen faaliyetler oldukları anlaşılıyor. Bilinen ama çok da önlenemeyen faaliyetler. Bu tarafıyla da psikolojik savaşın bir parçası olduğunu düşünebiliriz. Bu da şu demek: Rusya sizi kendi evinizde, en mahrem üstlerinizde, askeri üstlerinizde gözetleyebiliyor. Buradan bilgi toplayabiliyor. Dolayısıyla aslında Rusya size çok yakın. Bu ne demek? Rusya büyük kabiliyetlere sahip ve çok detaylı istihbarata sahip. Dolayısıyla da Rusya ile baş etmek, Rusya'nın askeri istihbari yapısıyla baş etmek zor, mümkün değil şeklinde bir korku salmaya da yönelik olduğunu düşünebiliriz.
0: Ali Hocam, şimdi 15 aylık bir süre zarfından bahsediliyor ve 13 ülkeye yayılan, Rusya tarafından çok uzun süreli ve organize bir strateji gibi duruyor. Şimdi İngiltere var aralarında raporda, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya gibi çok sayıda ülkeden bahsediliyor. 13 ülkeye yayılmış, yani askeri üsleri, hava alanlarını, o tüm o sizin söylediğiniz kritik altyapı tesislerini takip etmiş Rusya ve çok ciddi bir İHA hareketliliği var. Yani şimdi sizin söylediğiniz gibi bilinen ama önlenemeyen bir durum mu, yoksa yani bunca süre fark edilememiş mi bunca İHA? Buradan da farklı bir soru çıkıyor.
1: Aslında ben bunun fark edildiğini ama engellenemediğini düşünüyorum bunca süre içinde. Çünkü zaten bunun benzerlerini Doğu Avrupa ülkelerinde de görmüştük. Örneğin Polonya'ya ve Baltık ülkelerine yönelik olarak bu tür SİHA

0: geçişleri olduğunu çok uzun zamandır biliyoruz. Yani bunun hatta Kopenhag civarında ve başka Avrupa'nın başka ülkelerinde de zaman zaman bunlar görülmüştü. Yani bu kadar yaygın olup olmadığı konusunda belki bir tereddüt vardı. Ama tahmin de ediliyordu diye ben düşünüyorum.
1: Anladım.
0: Ama Avrupa ülkeleri bu SİHA'lara karşı koordineli bir strateji geliştirerek bununla baş edemedi gibi gözüküyor. Tabii bu da bir Avrupa'nın güvenlik açığı olarak ortaya çıkmış gözüküyor. Zaten güvenlik açığının derecesini, bunlara yönelik Avrupa'nın ne tür reaksiyon verdiğini, verebileceğini anlamaya yönelik faaliyetler gibi gözüküyor bunlar.
1: Peki hocam, bu yani şimdi koskoca NATO var ve yani hava savunma sistemleri var. Yani düşük maliyetli İHA'lar karşısında bu kadar yetersiz kalması sizce ne anlama geliyor?
0: Bu aslında bilinen bir şey. Sonuç olarak bugün baktığımız zaman Rusya'da, Ukrayna'dan gelen bir takım SİHA'ların çok önemli tesisleri, binlerce kilometre uzaklıktaki bir takım petrol rafinerilerini ya da askeri endüstriyel fabrikaları vesaire vurabiliyor Ukrayna. Yani bunu bilmek, böyle saldırıları beklemek, bu saldırıları önleyebilmek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Avrupa'nın da bu konuda bocaladığını görüyoruz. Ama aslında bütün dünya bocalıyor bu konuda. Yani bunu da dikkate almak gerekir. Savaşın teknolojisi çok değişti ve çok hızlı bir şekilde değişti. Belki de hiçbir ülke savaş teknolojisinin bu kadar hızlı değişeceğini tahmin etmedi. Ve bu savaşın da teknolojisinin değiştiğini biz iki savaş tiyatrosunda çok yakından gördük. Bunlardan bir tanesi Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta görüldü. Şu an cephe hattından 35 kilometre iki tarafa gittiğiniz zaman yaklaşık 70 kilometrelik bir alan var. Ve bu 35 kilometreye, yani cephe hattından 35 kilometre dememizin sebebi, bu İHA'ların batarya gücü o kadar gidebiliyor. Ama bu 70 kilometrelik alanda tankların, tüfeklerin, topların veya işte bir takım zırhlı araçların hiçbir hükmü kalmamış gözüküyor. Yani bunu özellikle Rusya tabii daha saldıran tarafı olduğu için onu görüyoruz. Ruslar bir adım ilerleyemez hale geldiler son dönemde. Savaş neredeyse ya durdu ya hatta Ukrayna biraz karşı saldırıya geçerek küçük de olsa bir takım toprak kazanımları yapmış gibi gözüküyor. Ve bu tamamen özellikle Ukrayna'nın son dönemde ya ilerletmiş olduğu SİHA teknolojisiyle ilgili. SİHA'nın ağına bir kere düştüğünüz zaman, yani bir yerde tespit edildiğiniz zaman kurtulmanız hemen hemen mümkün değil. O alana giren Rus askerlerinin ortalama ömürlerinin 10 ila 21 gün arasında olduğuna yönelik bir takım raporlar var. Yani bu muazzam bir ölüm tarlası. Buraya giren, yaklaşan kurtulamıyor. Tabii aynı şekilde Ukrayna tarafı için de aynı geçerli ama Ukrayna tarafı savunmada olduğu için bir Ukrayna asker kaybına karşılık yaklaşık 8 Rus askerinin öldüğü ya da sakatlandığı, yani kayıp olarak sayılabilecek nitelikte etkilendiği söyleniyor. Bu muazzam bir yeni savaş doktrini gerektiriyor. Bununla baş edebilmek, buna uyum sağlayabilmek kolay değil. Yine keza İran ile Amerika-İsrail savaşında da benzer şeyler görüldü. Her ne kadar İran görece ikinci sınıf teknolojilere sahip olmasına rağmen, çok ucuz dronlarla saldırmasına rağmen, bir Amerikan uçak gemisi sonuçta bir düzine Şahit drone'u karşısında zaman zaman çaresiz kalabiliyor.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla
1: hocam, şimdi yani yıllardır süren bu savaş nedeniyle, Ukrayna savaşı nedeniyle, yani Rusya'nın Avrupa'daki istihbarat ağında ciddi ölçüde gerilediğini ve kapasitesini düşürdüğünü düşünürsek herhalde bu noktada Putin de, yani Moskova'da farklı adımlar atmaya çalışıyor da olabilir. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii Rusya şu an daha sıkışık gözüküyor. Bu savaş başladığından beri hiç bu kadar sıkışık olmamıştı. Bunun da sinyallerini görüyoruz. Bir taraftan masaya oturmaktan bahsediyor. Bir taraftan da taktik nükleer silah

0: başvurma kozunu, yani bu tehdidi de kullanıyor sık sık Rusya. Daha önce de kullanmıştı ama son dönemde sanki bunu tekrar masaya sürmüş gibi gözüküyor. Yine keza Arktik bölgede bir takım özellikle Norveç hava sahasına girerek tacizlerde bulunuyor ki bu bölge nükleer silahların çok yoğun olarak bulunduğu ve eğer kullanılırsa da önemli bir alan olacak. Bu da tabii Avrupa'yı korkutmaya yönelik bir adım gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Ama Rusya'nın konvansiyonel diyebileceğimiz ama aslında çok da konvansiyonel olmayan yani drone kara savaşı yoluyla Ukrayna'da başarılı olamayacağı ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Yine keza Amerika'nın ve İsrail'in de İran'ı tamamen askeri olarak etkisiz hale getirememesi de bu yeni teknolojinin özellikle drone teknolojisinin savaşı muazzam bir şekilde değiştirdiğini, dönüştürdüğünü gösteriyor.
1: Peki.
0: Şimdi Avrupalılar dolayısıyla önümüzdeki dönemde tabii büyük paralar harcayacaklar. İşte NATO toplantısında da bu harcamalardaki artış gözden geçirilecek. Bu harcamaları büyük gemiler, uçak gemileri, tanklar, hatta büyük füzeler vesaire onlardan ziyade böyle mikro silahlar yani dronlar belki böyle çok ince atışlar yapabilen belki bazı füzeler vesaire olabilir ama tanklar mesela zırhlı araçlar bunların artık kullanımının kalmadığı gibi bir yöne gidiyoruz. Tam olarak böyle değil şu noktada ama muhtemelen öyle bir yöne gidiyor. Dolayısıyla da bütün bu askeri endüstri üretim yapıları hızla değişmek, dönüşmek
1: Evet.
0: durumunda.
1: Tüm
0: Bu konuda da en iyi örnek şu an Ukrayna gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Ukrayna'nın NATO için ve Avrupa için önemi de bu konuda da
1: Tüm
0: tabii Türkiye'de drone konusunda iyi, Türkiye'nin de artmış gözüküyor.
1: bu başlıklar muhtemelen hocam NATO Liderler Zirvesi'nde bu ve benzeri raporlar masaya yatırılacak. Liderler tarafından tartışılacak. Biz de önümüzdeki günlerde zaten Habertürk ekranlarında tüm bu konuları sizin gibi değerli isimlerle tartışmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun efendim katkılar için.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Tekin'le konuştuk. Bu kritik mevzulara devam edelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, ihracatın yıllık bazda %21,9 oranında arttığını söyledi. Aylık olarak 25 milyar dolara yaklaşıldığını da ekledi.
2: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti. Ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar.
3: Haziran ayında yeni bir rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayını muhteşem olarak niteledi.
2: İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Yıllık hedefe ulaşmaya yaklaşıldığını söyledi.
2: Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Kalan 4 milyar dolar fazlayı da inşallah son 6 ay içinde hedefliyoruz.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının artmaya devam ettiğini belirtti. Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme desteklenmektedir ifadesini kullandı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da sosyal konut kura törenine katıldı. Kurum Adıyaman'a 4 milyon dolarlık bir geri dönüşüm tesisi kurulacağını söyledi.
4: Bugün de burada 5041 sosyal konut sahiplerini inşallah kurayla belirliyoruz.
5: Ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesinde kura çekim sırası Adıyaman'a geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kura töreninde konuştu.
4: Onlar yapamazsınız dedikçe biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü ayağa kaldıracağız.
5: Bakan kurum deprem kentlerinden biri olan Adıyaman'ın aralarında bulunduğu 11 kentte inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Adıyaman'da enkazların geri kazandırılması için tesis kurulacağını açıkladı.
4: Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir hibe projesi daha hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda şehrimize bir tehlikesiz geri atık kazanım tesisi kuracağız.
5: Bakan kurum 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri de paylaştı.
4: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti.
1: Denizli'de akşam saatlerinde bir çocuk balkonda koruma filesine asılı kaldı. Korkmayın, o korkulan olmadı. Annesi son anda yetişerek çocuğu tutmayı başardı. Tüm olan biten cep telefonu kamerasına da yansımış.
3: Balkon koruma filesine asılı kaldı. Küçük çocuk hem annesine hem çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
6: Yanlardan nasıl çıkaracak? Sallanacak çocuk ya.
3: Görüntüler Denizli'den. Merkez Efendi ilçesinde akşam saatleriydi. Evde oyun oynayan küçük çocuk odanın penceresinden dışarı çıktı. Balkona gerilen koruma filesinin dışına geçti. Dengesini kaybeden çocuk filede asılı kaldı. Durumu fark eden anne hızla balkona çıkıp çocuğu yakaladı.
6: Tabelanın üstüne düşecek. Tut. Tabelanın üstüne düşecek.
3: Durumu fark eden komşular hemen itfaiye haber verdi. Bir yandan da binanın önünde çarşaf gererek önlem aldılar.
6: Tamam, itfaiye geliyor. Biraz daha tut çocuğu.
7: Geliyor.
6: Ay ya.
3: Bir kişi üst kattan beline bağladığı çarşafla aşağı sarkmaya çalıştı. Anne zaman zaman yorulsa da çocuğunu dakikalarca tutarak düşmesine engel oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
8: Ben ölürüm onu kurtarırım diyordu ya. Allah razı olsun.
3: Merdivenli aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri çocuğa yardımcı oldu. Filenin kesilmesiyle çocuk kurtarıldı.
1: Erzurum'da ise bisikletiyle ekmek almaya giden 10 yaşındaki Alperen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü hakkında mahkeme kararını verdi. Acılı aile ise karara tepkili.
9: Sürücü alkollüydü, ehliyetsizdi, suratlıydı, durmadı.
3: Bisiklete çarpıp Alperen'i hayattan kopardı. Mahkeme o sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
10: Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Yani en ağır ceza neyse onu verilen cezayı da ben kabul etmiyorum.
3: Erzurumlu Cellat ailesinin yüreğini yakan kaza 6 Nisan akşamı meydana geldi. 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat ekmek almak için bisikletiyle fırına gidiyordu. Cüneyt Bey yönetimindeki otomobil bisiklete çarptı. Metrelerce savrulan çocuk kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü kaza yerinde düşürdüğü plakadan yola çıkılarak yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Cüneyt Bey tutuklandı.
9: Adli tıp raporu da çıktı. %100 sürücü hatalı dedi, %0 benim çocuğum hatalı dedi.
3: İki suçtan açılan davada mahkeme kararını verdi. Duruşmada son sözü sorulan Cüneyt Bey tahliyesini istedi. Savcı mütalaasında sanığın alkol raporunda 1,79, olay saatine göre 2,13 promil alkol olduğunun tespit edildiğini belirtti. Tam kusurlu olan sürücünün taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçesiyle cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Tutuklulukla geçirdiği süre dikkate alınarak sürücünün tahliyesine karar verdi.
10: Benim çocuğum suçsuz, günahsız yere o alkollü olduğu halde benim çocuğumu gidip vurdu. Benim en ağır suçtan yatmasını istiyorum. Adalet yerini bulmasını istiyorum.
1: Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan bir sürücü de adeta katliam yapmış, 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakın kendini hangi kelimelerle savundu.
3: Ciple refüje çıkıp yayaların arasına daldı.

0: Yaşları 15-18 arasındaki iki kardeş ve kuzenlerine çarptı. 4 kişi hayattan koparan sürücünün yargılanmasına başlandı. Mersin'de 2 Şubat günüydü. 25 yaşındaki psikolog Melis Kuş yönetimindeki cip, tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Facianın ardından Melis Kuş tutuklandı. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlenen sürücü asli kusurlu bulundu. Hakkında 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Seyir halindeyken tırın şerit değiştirip aracına temas ettiğini öne sürdü. Aracının refüje savrulduğunu belirterek yayalara çarptığımı hatırlamıyorum. Yayaları görsem tırın altına girerdim dedi.
1: Mahkeme heyetine bu kazanın bir taksirle işlenmediğini, olası kasta bir katliam olduğunu, olası kasta işlendiğini anlatmaya çalıştık. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız, peşini bırakmayacağız.
0: Kazada ölenlerin aileleri ve yaralananlar duruşmada sürücüden şikayetçi oldu. Mahkeme olay yerinde akşam vakti keşif yapılmasına ve yaralılara dair adli tıp raporunun beklenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
2: 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 18 saat boyunca enkaz altında kalan Halime Nuray Tunç, iki evladını ve bununla beraber sol kolunu kaybetti. Depremden 132 saat sonra kurtarılan kızıyla birlikte yeniden hayata tutunan genç anneye TOGEM'ler biyonik kol protez desteği sağladı. Şimdi en büyük hayali o protez koluyla kızının saçını tarayabilmek.
3: Saatlerce enkaz altında kaldı. Kendisi kurtarıldı ancak hem evlatlarını hem de sol kolunu enkazda bıraktı. Onu hayata bağlayan tek şey geriye kalan kızı oldu. Bugün protez koluyla kızı için yeniden hayata tutunuyor. 25 yaşındaki Halime Nuray Tunç 6 Şubat depremlerine Hatay'da yakalandı. 3 çocuk annesi Tunç, evleri depremde yıkılınca tam 18 saat enkaz altında kurtarılmayı bekledi.
4: Üzerimde 4 tane kolon vardı. Üzerimdeki kolonları teker teker kırdılar.
3: Kendisi kurtarıldı ama iki evladı o enkazdan sağ çıkamadı. 10 yaşındaki kızıysa 132 saat sonra kurtarılabildi.
4: Hemşireler deprem haberlerini falan izliyorlardı böyle. 5 gündü hiç unutmuyorum. İrem bari açık 132 saat sonra çıktı dediler ve benim kızım çıktığını orada öğrendim. Bilincim orada kendime geldi.
3: Bu süreçte genç kadının sol kolu, kızınınsa sol bacağı ampute edildi.
4: Yanıma geldiğimde tek söylediği kelime anne benim ayağım kesildi. Senin de elin yok. Ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksın dedi.
3: Genç kadın uzun süre fizik tedavi gördü. Bir süre önce de Tunç'a ulaşan TOGEM'ler biyonik kol protezine kavuşması için çalışmalara başladı.
5: Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş. Bizi talimatlandırdı ve daha evvel yapılan bir takım sağlık yardımlarının dışında yapılması gereken teknik olarak en üst seviyedeki desteği de sağladık.
3: Biyonik kol protezine kavuşan genç kadın kurduğu hayallere bir adım daha yaklaştı.
4: Biyonik kolla birlikte kızımın saçını tarayabilmek istiyorum. Kendi mutfağımda herkesin görebileceği, tattırmak, böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Yemek türleri, pasta türleri istiyorum.
2: 15 Temmuz Derneği darbe girişiminin 10. yıl dönümünde her kaşıkta bir dua, 253 şehidimize vefa başlığı altında şehit aileleriyle bir araya geldi. Ankara'da ve İstanbul'da pişirilen aşureler de şehit ailelerine gönderildi.
0: Dualar edildi, aşureler dağıtıldı. 15 Temmuz şehitleri rahmetle anıldı.
6: Hepimizin ruh dünyası aynı, gönül dünyası aynı, devlete bakış açısı aynı, özgürlük anlayışımız aynı, bayrağa bakışımız ayrı, geleceğe yönelik hayallerimiz aynı. Dolayısıyla bu ruhu, bu anlayışı unutmamak, unutturmamak adına bütün bu programları düzenliyoruz.
0: 15 Temmuz Derneği her kaşıkta bir dua, 253 şehidimize vefa başlığı altında şehit aileleriyle bir araya geldi. 253 şehidin anısına Ankara ve İstanbul'da aşure pişirildi.
6: Bizim kültürümüzde birlik ve beraberlik ve kardeşlik ruhu her zaman ön plana çıkmıştır.
0: Yapılan aşureler Ankara ve İstanbul'da dağıtılırken 81 ildeki şehit ailelerinin evlerine de gönderildi.
6: Türkiye'de iki ilde yapılan ama tüm şehit ailelerimizin olduğu illere dağıtılacak bu aşureler bizim milli

0: birliğimizin ve bütünlüğümüzün bir sembolü, bir hatırlatması olarak yine bir tarihe not düşünmüş olacak.
1: Tam 26 yıl olmuş aramızdan ayrılalı. Dün gibi Türkiye'ye en çok güldüren insan Kemal Sunal vefatının 26. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.
2: Kimsin sen?
3: Ben Yahni'yim.
2: Ne Yahni'si oğlum?
3: Ayıptır söylemesi inek Yahni'si.
2: İnek Yahni'si mi?
3: Evet ama tuzu biraz az oldu.

0: Öldürdü milyonları. Türk sinemasının gülen yüzü, komedinin ustasıydı.
1: Ramazan, gücün borusunu unuttum. Nasıldı?
2: Ben sana öğreteyim.
1: Öğret canım.
0: İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo, Kapıcı Seyit. Haksızlıkların karşısına duran iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan karakterlerle tanındı. Hayat verdiği her karakter onunla beraber ölümsüzleşti.
3: Lütfen!
2: Ne var oğlum?
3: Hani develer vardı ya?
2: Evet.
3: Nerede?
2: Nerede?
3: İşte ben de onu soruyorum. Nerede?
2: Yoksa kaçtılar mı?
3: Eğer benim eşeğe uymuşlarsa kaçmış olabilirler.
0: Türkiye'nin gülen ve güldüren yüzü ölümünün 26. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kemal Sunal'ın Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma törenine eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal'la yakınları katıldı.
4: Her geçen gün daha da bir ağır geliyor artık. Yani ne yapalım, özlüyoruz ama sevenleri var.
5: 5-6 yaşında çocuklar hala seyrediyorlar, hala hayranlar, hala keyif alıyorlar. Belli ki bu böyle devam edecek, gidecek.
6: Nasıl geçti bu zaman? Hem çok uzun hem çok kısa gibi.
0: Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
7: Makamını cennet eyle.
6: Amin.
8: Kısa bir ara, birazdan devam edeceğiz.

Çok kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci bölüme başlıyoruz. Özetlerimizi paylaşacağız ilk olarak. Enflasyon Haziran'da %0,99 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,11 oldu. Verinin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon farkı da netleşmiş oldu. En düşük emekli memur maaşı 31.526'ya yükseldi. En düşük emekli aylığı ise 23.552'ye yükselmesi için de meclise bir teklif sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında verdi mesajlarını. Terör meselesi çözüldüğünde en büyük hasat tarım ve hayvancılık sektöründe yapılacak dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise şehir gezilerine devam ediyor. Bir sonraki durak Kastamonu'ydu. Özel

0: En düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterdi. Bu sefalet maaşı emekliye yetmez diyen Özel, CHP'nin önümüzdeki dönemde iktidar olacağını savundu. Ve Deniz Göktaş komedyen tutuklandı. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Ve bir diğer önemli başlık, İngiliz basını NATO'nun büyükelçilerinin Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin metnini onayladığını iddia etti. Reuters haber ajansının incelediği o metne göre ittifak 5. maddeye sarsılmaz bağlılıklarını yineledi. NATO'nun Avrupa kanadıyla Kanada'da savunma harcamalarını artırma sözünü yerine getirmeye başladıklarını teyit etti. Bu arada Milli İstihbarat Akademisi Ankara Zirvesi NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayınladı. O raporda NATO'nun küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında dönüşüm süreci ve zirvenin önemi bir kez daha ele alındı. Türkiye NATO'ya her zamankinden daha fazla stratejik bir katma değer sunmaktadır vurgusu öne çıktı. Ve tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri başladı. Edirne'de otellerde boş yer bulmak zor. Güreşleri kaçırmak istemeyenlerse geceyi çadırlarda geçirdi. 3 gün boyunca sürecek organizasyon pazar günü baş pehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak. Yeni güne adım attık. Gece raporunda da yeni saate sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. O haberin merkezi Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. O yeni görüntüleri hemen ekranlara taşıyacak yönetmen arkadaşım Emra. Patlama sonrasıysa dairede bir yangın çıktığı belirtiliyor. O yangına ait ilk görüntülerde olay yerinden işte böyle kayıt altına alındı. Gördüğünüz gibi olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi de hücum etmiş durumda. Ve o alevler de ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde neyse ki söndürüldü. Peki neden oldu bu patlama? Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. İlk belirlemeler bu yönde ve patlama sonucunda da dairenin ön kısmının kısmen yıkıldığını görüyoruz. Görüntüler bize bunu anlatıyor. Sevindirici olan şu, patlamada bir can kaybı yok ama bir kişi, düzeltiyorum, patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Tekirdağ'da apartmanda yaşanan patlama sonucu ne yazık ki bir ölü var. Evet, olay yerinden ilk görüntüleri de böylece sizlerle paylaşmış olduk. Bir doğalgaz patlaması olduğu değerlendiriliyor ve neticesi ne yazık ki bir kişinin can kaybıyla sonuçlandı Tekirdağ'daki bu patlama. Enflasyon verilerini hemen gece raporunun başlangıcında sizlerle paylaşmıştık sevgili izleyiciler. Enflasyon verileriyle birlikte farklı kalemlerde farklı fiyat değişimleri oldu. Şimdi gelin o fiyat değişimleriyle devam edelim.
1: Haziran'da enflasyon %0,99 arttı. Yıllık enflasyon %32,11 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %46,10'la eğitimde görüldü. Eğitime konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 138'inde artış, 26'sında düşüş gerçekleşti. 10 başlıkta değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. İkinci sırada konut, üçüncü sırada mobilya ve ev eşyası yer aldı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %32,03'ten fazla zam yapılamayacak. Buna göre ev sahipleri Haziran'da 20 bin lira olan kiraya Temmuz'da en fazla 6.406 lira zam yapabilecek. Yani 20 bin lira olan kira 26.406 liraya ulaşacak. Enflasyonla birlikte belli olan memur maaş zam oranları sonrası yeni bedelli askerlik ücreti de netleşti. Böylece 416.361 lira olan bedelli askerlik ücreti 472.653 liraya yükseldi.
0: Evet, enflasyon Haziran'da %0,99 arttı ve yıllık enflasyon %32,11 oldu. Verinin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon farkı da netleşti. Memur ve emekli memur maaşlarına %13,52 oranında bir zam olacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %17,76 oranında artacak.
1: Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı

0: Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için %17,76 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için maaş zam oranı %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 liraya yükselmiş oldu. %13,52'lik zamla en düşük memur maaşı da 70.251 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 77.702, polis maaşı ise 86.283 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte hemşire maaşı 76.323 liraya yükselirken uzman doktor maaşı da 97.253 lira oldu. Profesör maaşı 129.195 liraya yükseldi. Yapılan zam oranıyla en düşük memur emeklisi aylığı da 31.526 liraya yükseldi. Buna göre emekli öğretmen ve emekli hemşire maaşı 46.715 liraya çıktı. Emekli polis maaşı 46.836 liraya çıkarken emekli genel müdür maaşı ise 99.376 lira oldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında verdi mesajlarını. Terör meselesi çözüldüğünde en büyük hasat tarım ve hayvancılık sektöründe yapılacak dedi. Erdoğan çiftçilere yönelik yeni ekonomik destek adımlarını da açıkladı.
2: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir. Hayatidir, yeri doldurulamazdır.
3: Tarımın önemine değindi. Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin beklediğini söyledi.
2: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. Çiftçi ve hayvan üreticilerine yeni destek paketini açıkladı.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı atıl durumdaki hayvancılık işletmelerinin de üretime yeniden kazandırılacağını söyledi.
2: Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
3: Erdoğan, tarımda yenilenebilir enerji için de desteğin artacağını vurguladı.
2: Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel şehir gezilerine Kastamonu'yla devam etti. Özel en düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız. Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da orman köylüleriyle buluştu. Özel, köylü milletin efendisidir dedi ve ekledi.
4: Ormanla orman köylüsünün doğrudan muhatap olmasını, aradaki bütün aracıların çıkarılmasını, ormanın varsa ormana rant kelimesi yakışmıyor, bunlar ranta çevirdiler. Ormanın bereketinin orman köylüsüne kalmasını savunuyoruz.
3: Özgür Özel, Nasrullah Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi.
4: Emekliler burada. Diyorlar ki, emekliye bütçe ayırın. Şimdi zam zamanı geldi. Efendim, 23.500 lira yapalım, bu emekliye yeter. Bu sefalet maaşı emekliye yetmediği gibi Türkiye'de açlık sınırı 115 bin lira olmuş. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız.
1: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi. Veli Ağbaba'nın

0: Danışmanı Özlem Ak Yılmaz'a İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.
1: Bu destekleri de memlekete vermeye çalıştık.
0: Bu arada rüşvet soruşturması kapsamında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı rüşvet soruşturmasında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden alındığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında anayasanın belediye kanununun ilgili maddeleri uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Son 3 ayda 1,5 milyondan fazla kişi ve 930 bine yakın araç sorgulandı ve denetimlerde aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.
2: Denetimler artırıldı. 1,5 milyon kişi sorgulandı. Arama kaydı olan 4 binden fazla kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO Liderler Zirvesi kapsamında Operasyon Turkuaz denetimlerini sürdürüyor. 4 Nisan ile 1 Temmuz tarihlerindeki güven uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleriyle umuma açık iş yerleri denetlendi. Arama kaydı bulunan 4 binden fazla kişi yakalandı. Başkentte zirve öncesi kavşaklar, trafik ışıkları, otogar başta olmak üzere çocukları dilendirerek vatandaşların vicdani duygularını istismar edenlere yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Çocukları dilendirerek gelir elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Kısıtlama 7 Temmuz Salı günü 10.18 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.21 saatleri arasında olacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talebani'yi Ankara'da kabul etti. Fidan, Talebani görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. MİT Başkanı İbrahim Kalın da Irak'ta temaslarda bulundu. Kalın, Bağdat ve Erbil'de Nizar Ahmedi, Mesut Barzani, Bafıl Talebani ve Kubat Talebani başta olmak üzere çok sayıda siyasi isimle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu arada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Şerif'in ziyarete ilişkin detaylarını Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Duran görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini kaydetti. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını ve ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesinin de öngörüldüğünü belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi yaptı. İkili yakın bir gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapıldı. Trump ve Trump'la telefonda görüşen Netanyahu, ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü münasebetiyle tebriklerini iletti. Açıklamada ikilinin yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Bu arada İsrail basını Netanyahu'nun Amerika'ya yapacağı ziyaretin tarihinin henüz belirlenmediğini aktardı. Haberde Netanyahu ve Trump'ın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi beklenirken Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın da Washington'ı ziyaret etmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Trump'ın Netanyahu ile Avn'ı bir araya getirmek istediği de öne sürülüyor. Ancak bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. Trump özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bundan önce defalarca sert biçimde eleştirmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında kağıt üstünde bir anlaşma var ama buna rağmen anlaşmazlıklar devam ediyor. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti derken Tahran yönetimi bunu reddetti. Tarafların tüm bu tartışmalara rağmen 18 Temmuz'da yeniden masaya oturabileceği belirtiliyor.
2: ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı konusunda

0: arasındaki anlaşmazlığa dikkat çekti. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken taraflar arasında kritik görüşmenin tarihi kesinleşti. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi.
1: They have some missiles left. We could wipe them out too. They're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need.
0: Trump'ın iddiasının aksine taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam etti. ABD öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen ve Boğaz'ın geleceğine odaklanan bölgesel güvenlik toplantısına Tahran'dan tepkiler peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise bu tür toplantılar ABD'nin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını gizlemeyi amaçlayan göstermelik adımlardan ibarettir ifadesini kullandı. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken İran ve Umman'ın Hürmüz yönetimi için idari ücret toplanmasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Planın kabul edilmesi halinde Boğaz'ın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı Boğaz'ın ücretli hale gelmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturması bekleniyor.
2: İsrail'in İran heyetine bir suikast düzenlemeyi planladığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu planı önlediği iddia edildi. İddiayı, bu çarpıcı iddiayı gündeme getiren Washington Post'a göre ABD'nin Tahran'ı uyarması Amerika ve İsrail arasındaki o görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı.
0: İsrail, İran heyetine suikast düzenlemeyi planladı, ABD önledi. İddia ABD basınından. Washington Post gazetesinin haberine göre ABD yönetimi İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf gibi üst düzey isimleri hedef almasından endişe duydu. Bu nedenle ABD'nin ilkbahar aylarında çeşitli aracılar üzerinden Tahran'a olası suikast planları ile ilgili uyarı mesajları gönderdiği ileri sürüldü. Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, bu kişileri öldürürseniz pragmatistleri de ortadan kaldırmış olursunuz ifadelerini kullandı.
3: Uvat!
0: Washington Post'a göre Tahran'a iletilen uyarı, ABD ile İsrail arasındaki en derin görüş ayrılıklarını da gün yüzüne çıkardı. Savaşın başında İran'da rejim değişikliği hedefleyen iki müttefikin süreç ilerledikçe farklı stratejiler benimsediğine dikkat çekildi. İsrail çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkiliyi hedef alırken ABD ordusu ise İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmaya odaklandı. Habere göre Larijani'nin öldürülmesi Washington'la Tel Aviv arasında görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdi. İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Larijani Mart ayı ortasında hedef alınmıştı.
2: Gazze'de bir soykırıma imza atan İsrail ordusu ilk kez Gazze şeridinde Filistinlilere yapılan işkenceyi de kabul etti. Sosyal medyada çok geniş yankı bulan Filistinli bir esire yönelik kötü muamele görüntülerinin gerçek olduğunu doğruladı. Şimdi ordu sözcüsüne göre sosyal medyada yayılan o fotoğrafla ilgili askeri soruşturma da başlatılmış.
0: İsrail ordusu Gazze şeridinde Filistinli esirlere yönelik kötü muamele içeren görüntülerin gerçek olduğunu ilk kez doğruladı. Sosyal medyada yayılan elleri ve gözleri bağlı yatağa sabitlenen Filistinli esirin sırtına demir uçlu ahşap çubuğun sabitlendiğini gösteren fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan sözcü olayla ilgili askeri soruşturma başlatıldığını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını bildirdi. Ancak işkencenin ne zaman ve Gazze'nin hangi bölgesinde gerçekleştiğine dair bilgi paylaşılmadı. Uluslararası insan hakları örgütleri ve Filistinli kurumlar, İsrail'in gözaltındaki Filistinlilere yönelik sistematik kötü muamelesi, aç bırakma vakalarını ve tıbbi ihmallerini uzun süredir raporluyordu. Filistin esir kurumlarının verilerine göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9500 Filistinli tutuluyor. Diğer taraftan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 1000 gün geride kaldı. Bu süreçte Gazze'de on binlerce Filistinli hayatını kaybederken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Uluslararası mahkemelerde İsrail'e yönelik savaş suçu ve soykırım suçlamalarına ilişkin hukuki süreçler devam ederken bölgedeki insanlar

0: İnsanlık dramı da her geçen gün daha da derinleşiyor.
1: Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. 2645'e yükseldi. 12 binden fazla da yaralı var. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken can kayıplarının artmasından ve sağlık sisteminin de çökmesinden endişe ediliyor.
0: Venezuela'daki depremde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma ihtimali her geçen saat azalıyor. Can kayıplarının 2000'i geçtiği depremler sırasında La Guaira eyaletinde bulunan bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Binlerce afetzede ise stadyumlara sığındı. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi. 6000 aşkın kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirten Rodriguez, felakete geç müdahale edildiği suçlamalarına devletin tüm mekanizmalarını derhal harekete geçirdik sözleriyle yanıt verdi. Hükümetin evsiz kalan afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konutlar tahsis edeceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ise Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısı yaptı. Sağlık tesislerinin kapasitesinin üzerinde çalıştığı kaydedildi. Su ve sanitasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar ve nüfusun yetersiz hijyen koşullarına sahip barınaklara yerleştirilmesinin sağlık risklerini artırdığı belirtiliyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 58 bin binanın hasar aldığı, yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
1: Pakistan'da bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kaza Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşandı. Yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemeye göre 40 kişi hayatını kaybetti. Pakistan basınına göre otobüs Belucistan'ın Şerani bölgesinden ayrıldıktan sonra Dere İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken uçuruma devrildi. Yetkililer arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağını bildirdi. İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı duruşmadan günler önce Habertürk muhabiri Alihan Tok'a konuştu.
2: İlk baştan beri adalet, adalet, adalet dedim.
3: Oğuz Murat acıya çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
2: Ben akşamları çocuğumun, oğlumun kapısında oturuyorum gece 12'lere kadar. Ya gelirse, hanım 2 yıl geçti artık gelen giden yok. Olmayacak.
3: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un ABD'den iadesi bekleniyor.
4: Bu iade süreci bir günde hallolabilecek bir iş. Yani 7 Temmuz'da bir sürpriz yaşayıp bu kişilerin havaalanına geldiğini duyabiliriz belki.
2: Kanuni yoldan, hukuki yoldan ben adalet için bir şey istemiyorum. Ya geldi ülkeye bir gün yattı, razı.
3: Timur Cihan Timur'un babası Doktor Bülent Cihan Timur aracılığıyla Oğuz Murat Acı'nın eşi ve kazada yaralananlar davadan vazgeçmişti. Duruşmaya günler kala baba Özer Acı'ya da davadan vazgeç teklifi geldi.
2: 28 aydır benim kapımı çalmayan mahkemeye bir hafta kala, 15 gün kala sağdan soldan oradan buradan saldırıyorlar. Şu yüreğime taş basarak oğlumun maneviyatını satmam. Ben bugüne kadar devletime güvendim. Bundan sonra da devlet

0: Adaletime güveneceğim.
1: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
2: Biz şunu umuyoruz. 8 Temmuz'a duruşma günü verilmişse 8 Temmuz'a kadar getirileceklerini düşünüyoruz.
0: Ömrüm vefa ettiği müddetçe davamın arkasındayım. Maddiyatla maneviyatınız savaşıdır ama ben kazanacağım. Ben parayla adalet olmayacağını bu davada görülecek.
3: Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu turist eşi ve çocuklarını darp etti. Olay güvenlik kamerasından kaçmadı. Olay çarşamba akşam saatlerinde Marmaris'te bir restoranda meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla restorana gelen İngiltere uyruklu turist eşine saldırmaya başladı. Annelerini korumaya çalışan çocuklar başarılı olamazken kadın adamın darbeleriyle yere düşerek bayıldı. Çocukların da babalarının şiddetine uğradığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şikayetçi olmayan aile üyeleri daha sonra kaldıkları otele geri döndü. Adana'da komşusuyla tartışan bir kişi sitenin bahçesinde otomatik silahla eve doğru kurşun yağdırmıştı. O saldırgan 2 ay sonra yakalandı. Saldırının nedeni bakın neymiş.
4: Komşusuyla tartıştı, otomatik silahla kurşun yağdırdı. Olay 30 Nisan'da Adana'da yaşandı. 27 yaşındaki Hakan Şerif K. sitenin bahçesinde sohbet ederken bir apartman sakini gürültü yapma diye uyardı. Öfkelenen Hakan Şerif K. belindeki tabancayı çıkarıp eve doğru peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar apartmana isabet etti. Polis olayın ardından kaçan saldırganın peşine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelinin aynı mahalledeki bir apartmanda saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla saldırgan ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Baran D. yakalandı.
5: Neden ateş ettin? Pişman mısın?
4: Hakan Şerif K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hükümlü Baran D. de cezaevine teslim edildi.
3: AK Parti suça sürüklenen çocuklara dair düzenleme içeren kanun teklifini imzaya açtı. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılıyor. Ayrıca suç işleyen çocuklar için de dijital takip sistemi devrede olacak.
6: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüler önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. Suç işleyen çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. 17-18 maddelik teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak cezasızlık algısını giderici düzenlemeler yer alacak. Teklifle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Teklifle suç işleyen çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınırı 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklifin tatile girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
3: İstanbul Arnavutköy Belediyesi kendi asfaltını üretebilmek için büyük bir adım attı. Saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip tesis hizmete açıldı.
6: Saatte 400 ton asfalt üretebilecek. Hem Arnavutköy'ün hem de çevre ilçelerin ihtiyacını karşılayabilecek.
7: Ya Allah, bismillah.
6: Arnavutköy Belediyesi asfalt, bitüm ve yol kibi asallarını tek

0: çatı altında üretecek Arfalt Entegre üretim tesisini hizmete açtı. Tesis 15 bin metrekarelik alana kuruldu.
1: 400 ton asfalt üretimine sahip olacağız. Gün içerisinde 8 bin ton asfalt üretmiş olacağız. Kendi imkanlarımızla üreterek hem maliyetimizi düşürecek hem de hizmetlerimizi çok daha hızlı hayata geçireceğiz.
0: Üretim sadece Arnavutköy'ün ihtiyacını karşılamakla kalmayacak. Gerektiğinde çevre ilçelerine de destek sağlayacak.
2: Arnavutköy Belediyesi bir tarafta, koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hizmet mukayesesi ve kıyaslaması yapsak küçücük bütçeyle Arnavutköy Belediyesi devlet bütçesiyle 14 bakanlıktan büyük Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle yapılan hizmetten daha fazlasını kendi ilçesine kazandırmıştır.
3: Son dönemde yollarda, trafikte yaşanan kavgalar, meydana gelen kazalar sürücüleri yeni bir önleme yöneltti. O da araç içi kameralar. Şimdi hal böyle olunca araç kameralarının satışı da arttı. Yani fiyatlar da yükseldi. Peki piyasada son durum ne? Fiyatlar ne alemde? Detayları şimdi İrem Şimşek'in haberinden izleyeceğiz.
4: Kaza yaptığı zaman kimseye bir şey ispatlayamıyorsun.
5: Bence gerekli. Devamlı trafikte olduğumuz için başımıza bir dünya iş geliyor.
6: Trafikteki olaylar çok çok sertleştiği için artık ona önlem olsun diye.
7: Trafikte kavgalar ve kazalar arttı. Haklıyken haksız duruma düşmek istemeyen sürücüler araçlarına kamera taktırmaya başladı.
8: Araç içi kamerası kullanıyor musun?
9: Evet, halihazırda.
10: Can güvenliğimiz için gerekiyor.
11: Trafik kazalarında haksız rekabeti, eksperlerin kendi kafalarına göre bir şeyler belirlemesinden kaynaklı olarak düşünüyorum. Karşı taraf suçlu olmasına rağmen suçlu değilmiş gibi davrananlar oldu. Kamera kayıtlarında her şey ortaya çıktı.
7: Kamera kayıtları mahkemede delil olarak gösterilirken sigorta süreçlerini de kolaylaştırabiliyor. Bu yüzden araç kameralarına talep yoğun.
12: Yani kaza anında kimin haklı kimin haksız olduğunu görmek için iyi bir şey.
13: Güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Aracı aldığımız ilk günden beri kullanıyoruz. Yani bu olmazsa olmaz zaten.
14: Daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Kazalarda özellikle insanların bazı şeyleri kanıtlamasının daha imkanlı olduğunu düşünüyorum.
8: Sürücüler trafik kazalarında ve direksiyon başında yaşanan anlaşmazlıklarda çözümü araç içi kameralarında buldu. Kameralara olan talebin artmasıyla birlikte piyasada da fiyatlar yükseldi.
15: Fiyat artışları çok yükselmeye başladı. 500 liraya aldığınız bir kamerayı bir anda 1200 lira oldu.
7: Fiyatlar kameranın özelliklerine göre değişiyor. 2000 liraya da var, 30 bin liraya da.
15: Uzaktan izleme gibi olan özellikler var, sim kart olanlar vardır. Yaklaşık 30 bin lira civarındadır montaj dahil fiyatı. Şu gördüğümüz kamera 1200 lira. Montajla beraber 2500 lira.
3: Türkiye'de bir şikayet platformunun verileri yetkili servislerdeki memnuniyetsizliği ortaya koydu. Son bir yılda elektronik ürün servisi şikayetleri %109, beyaz eşya servisi şikayetleri de %59 arttı. Peki tüketici hangi konularda en çok şikayet ediyor ve servisler ne diyor? Detaylar Güzem Türemen'in haberinde.
16: Sizce bir artış var mı şikayetlerde?
17: Kesinlikle var. Bir kere muhatap bulamıyorsunuz.
18: Bir vida ya da bir bobin bir şey yapıyorlar. Ondan sonra 2000 lira, 3000 lira.
19: Neredeyse süpürge fiyatını tamir ettiler.
7: Özellikle akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi yüksek maliyetli ürünler bozulduğunda kullanıcılar sıfırını almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ancak Türkiye'deki bir şikayet platformunun verilerine göre elektronik ürün yetkili servislerindeki şikayet sayısı son bir yılda iki katını aştı. %109'a ulaştı.
20: Evet, yoğun bir şekilde artış var. Hani çünkü müşteri memnuniyeti fazla olmuyor.
18: Sürekli arıyorsun, gelmiyorlar.
16: Muhatap yok.
18: Muhatap yok.
7: Beyaz eşya yetkili servislerindeki şikayet artış oranı ise %59. Özellikle de klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi günlük hayatta sık kullanılan ürün servisleri şikayet konusu.
21: Çünkü teknisyen sayısını aynı miktarda arttıramıyoruz. Belli miktarda teknisyenimiz var. Tamir edebilecekleri, müdahale edebilecekleri ekipman sayısı sınırlı. Firmalar bunu arttırırsa bu süreçler kısalır, halktaki şikayetler de azalır.
7: En çok şikayet edilen konular garanti kapsamı, uzayan onarım süreleri, aynı arızanın tekrar etmesi

0: ve servislerdeki yoğunluk.
1: Dikey süpürge almıştık. Sonra arızalandı. Merdanesi dönmemeye başladı. Yetkili servise gönderdiler. Kullanıcı hatası deyip bizden 2400 lira para aldılar.
2: Kombi için 11 bin lira ödedim. Taktığım dediği parçaları takmamış. 3 gün sonra tekrar kombi bozuldu.
3: Bu şikayetlerin en büyük sebebi kalifiye ustanın yetişmemesi. Bu yetişecek çırak bulamıyorsunuz artık. Bütün yeni nesil gençler ya sosyal medya fenomeni olmak istiyor. Beyaz yakalı olayım, oturayım masa başına paramı kazanayım diyorlar.
0: Yedek parçaya yönelik şikayetler de son bir yılda %96 arttı. Müşteriler en çok parça ücretleri ve parça temin sürelerinin uzamasından dertli.
4: Ben de şu an halen yedek parça bekliyorum. Yurt dışından gelecek. 16 gün geçti.
5: Yedek parça şikayetleri arttı. Bu da doğal çünkü çeşit çok arttı. Bir çamaşır makinesi alıyordunuz eskiden. İki model vardı zaten. Şu anda bir çamaşır makinesi almaya kalkıyorsunuz. 30 model var. 3 kilosu, 5 kilosu, 9 kilosu, az çevireni, çok çevireni, bilmem kaç programlısı, şusu. Bu kadar çeşitli yedek parça yetiştirmek zaten mümkün değil.
3: Geçen yıla oranla yedek parça ürünlerde, elektronik eşyalarda, işte bilgisayar malzemelerinde %70, %80'e dayanan bir fiyat artışı olmuştur. İthal olduğu için hepsi döviz bazlı ürünler geliyor. De çok az bir ürün geliyor ve gelen ürünler hani şey kara borsa gibi hemen bitiyor hızlı bir şekilde.
0: Sektör temsilcileri en çok da yetkili gibi gözüken ama yetkinliği olmayan ustaların şikayetleri arttırdığını söylüyor.
3: Serviste gelip 2 ay çalışan, 3 ay çalışan bir adam ben ustayım deyip eline çantalı takın taklavat alıyor, ortalığa çıkıyor. Ustalıkla alakası yok. Yaptı gözüküyor ama bu arıza 2 gün sonra arıza veriyor. Bir daha kendilerine ulaşılamıyor.
5: Usta olabilmeniz için ustalık belgeniz olması lazım. Gelen kişiyi sorgulayın. Gelen kişi gerçekten usta mı?
6: Memurlar arasında sendikalaşma oranı belli oldu. Ülkemizde 2 milyon 403 binden fazla memurun sendika üyeliği var. Memurlar arasında sendikalaşmanın en yüksek olduğu alansa eğitim. Bu arada en fazla üyeye sahip konfederasyonsa MemurSen.
7: Türkiye'de 2 milyon 403.189 memur sendika üyesi. En fazla sendikalaşmanın olduğu alan eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin verileri resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 3 milyon 82.768 memurdan 2 milyon 403.189'unun sendika üyeliği bulunuyor. Memurların sendikalaşma oranı %77,96. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri 1 milyon 323.917 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Onu 848.044 sendikalı üye ile sağlık ve sosyal hizmetler takip etti. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri kolunda ise 355.379 sendikalı kamu görevlisi var. MemurSen 1.130.008 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. MemurSen'i Türkiye KamuSen ve Birleşik KamuSen takip etti.
6: Fıkralara bile konu olan o meşhur kemerli Karadeniz burnu sanırız tarih oluyor. Zira bölgede estetik ameliyatların sayısı her geçen gün artıyor. Detayları Alena Keskin'in haberinden izleyelim.
8: Yani normalde ideal bu şekilde olması lazım ve ortasını doldurur.
9: Karadeniz sonuçlar burnunu da tanıyor herkes seni.
10: Genelde söylüyorlar direkt Trabzonlu musun, Rizeli misin? Soruyorlar yani direkt anlıyorlar zaten. Anlamaları da hoşuma gidiyor açıkçası.
7: Herkesin tanıdığı o burunlar artık azalıyor. Çünkü Karadeniz'de estetik olanların sayısı arttı.
11: Karadeniz insanının burnu çok büyük olduğu için herhalde artık bir bunalıma mı giriyor insanlar? Bir stres mi yaşıyorlar nedir onu bilmiyorum. Ama yapılması gerekiyorsa yaptırsın insanlar güzel görünmek için. Bakımlı olmak için ama bence de benim yüzüme ancak bu burun gider. Kutu burun olmaz yani.
12: Bölgemizde en çok yaptığımız ameliyatlar rinoplasti.
7: Kimine göre Karadeniz'de olmanın nüfus cüzdanı, kimine göre coğrafyanın yüze atılan imzası. Karadeniz insanı denince akla ilk gelen kemerli burunlar şimdilerde yerini yeni bir arayışa bırakıyor.
13: Karadeniz'in karakteristik simgesi kemikli ve dik burunlar. Kimi memnun halinden, kimi ise değiştirmek istiyor ama gerçek şu ki Karadeniz bölgesinde en fazla burun ameliyatları yapılıyor.
12: Son zamanlarda trendimiz daha çok biraz daha doğal buruna kaymaya başladı.
14: Karadenizliyim ama benim burnum gayet doğal ve şık. Hiç estetik falan yaptırmaya da ihtiyacım yok. Ama çevremde çok estetik falan yaptıran var. Haliyle Karadeniz insanı burunlu oluyor.
7: Her ne kadar dış görünüş için yapılsa da uzmanlar uyarıyor.
12: Yapmacık duran burunları tavsiye etmiyoruz. Bu hem görüntü olarak güzel durmuyor, hoş durmuyor. Hem de bu şekilde yapılan burunlar da genelde nefes sorunu da ortaya çıkıyor. Çünkü burun aşırı küçültülmüş.

0: daraltılmış ve nefesi ön planda düşünülmemiş, sadece görüntüye odaklanmış gibi bir durum ortaya çıkıyor.
1: Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarına sahip olan Bursa'da hasat başladı. İşçiler metrelerce yüksekte dalları tek tek kesiyor ve ıhlamurları toplamaya devam ediyor.
2: Bir yanda cesaret, diğer yanda geçim mücadelesi. Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarında ıhlamur kokuları arasında hasat başladı.
3: Korkmadığımız için çıkıyoruz. Tabii tedbirini alacaksın oraya çıkarken. Kendimize güveniyoruz yani çıkarken.
2: Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ıhlamur ormanlarında işçiler önce merdivenle ağaca ulaşıyor. Sonrasında ise hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan dalların arasında dengelerini koruyarak tırmanıyor. Ellerindeki tırpanlarla kestikleri dallar aşağı indiriliyor. Çiçek ve yapraklar tek tek ayrılıp kurutuluyor.
4: Çocukluğumuzdan beri bu mesleği yapıyoruz. Baba mesleğimiz. Zaten bu köylüyüz biz de. Hemşehride çalışıyoruz. Yıllık izinlerimizi burada değerlendiriyoruz.
2: Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, yalnızca şifa değil, bölge halkı için de önemli bir geçim kaynağı. Geçen yıl kilosu 1500-2000 lira arasında satılan ıhlamurun bu yıl 2500-3000 lira arasında alıcı bulması bekleniyor.
5: Burada 3-5 tane köy ana geçim kaynaklarından biri ıhlamurdur. Köylerin ekonomisine katkısı büyüktür.
6: Ihlamurun sanayi olarak da değeri de artmaya başladı. İşte kolonyadan muma, içeceğinden tutun da çeşitli aromalı üretimlerine, esanslarına kadar çıktı. Dolayısıyla bu çeşitlilik de son derece bu hasadı da önemli hale kılıyor.
2: Ihlamur hasadı Temmuz ayının ortasına kadar devam edecek.
1: Antalya'ya gideceğiz. Kentte kıyıya yakın noktalarda su altında çok sayıda ölü vatoz bulundu ve görüntü tedirginliğe neden oldu.
7: Denizin dibinde çok sayıda ölü vatoz görüldü. Tedirginlik yaratan olayın nedeni merak konusu oldu.
8: Ölü mü bunlar? Ölü değildir ya.
7: Antalya'da Hıdırlık Kulesi civarında subboard yapan bir kişinin su altı kamerasına çok sayıda ölü vatoz balığı yansıdı. Yaklaşık 30 balığın hareketsiz haldeki görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
9: O bölgeye av bırakan bir balıkçımızın ağına topluca vuran balıklar bunlar. Öldükleri için de balıkçı muhtemelen bunu denize attı. Başka bir şekilde izahı yok çünkü başka balık ölümü yok.
7: Peki ölü vatozların insanlara zararı var mı?
9: Ölen balıkların da bir zararı yok. Ekosistem içerisinde başka balıklar ve deniz çıyanları tarafından o ölen balıklar tüketilecektir.
7: Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu balıkçıları benzer vakalar olmaması için uyardı.
9: Bu türlerin yakalandığı zaman ağlarda canlı olarak geri atılması gerekiyor. Bu konuda balıkçılarımıza önemli görevler düşüyor. Ekonomik olarak değerlendiremiyorlar.
1: Polonya'dan bu görüntü, ışık ihlali yaparak hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir araca tren çarptı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken trenin metrelerce sürüklediği araçta iki kişi yaralandı.
7: Işık ihlali yaptı, treni hesaba katamadı. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan araca tren çarptı. Kaza Polonya'nın Częstochowa kentinde yaşandı. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir araca tren çarptı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken trenin metrelerce sürüklediği araçtaki iki kişi yaralandı. Polonya Devlet Demiryolları kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde araç sürücüsünün kırmızı yanıp sönen ışıklara rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı, bu esnada trenin araca çarptığı görüldü. Kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandığı, yüzlerce yolcunun etkilendiği belirtildi. Polonya polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığı belirtiliyor.
1: Amerikan Başkanı Trump, yapay zeka ile hazırlanan mizahi bir videoda doktor önlüğü giydi. Kendisine yönelik eleştirileri Trump saplantısı sendromu olarak tanımladı. Tedavi yöntemi olarak da o çok sevdiği diyet kolayı önerdi.
10: I really wasn't sure I could help some of these people.
2: ABD Başkanı Donald Trump, kendisini doktor gibi gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Yapay zeka videosundaki paylaşımda beyaz önlük giyen Trump, kendisine yönelik eleştirileri bir sendrom

0: olarak tanımladı.
1: Have you or someone you know been diagnosed with TDS? The symptoms can be relentless.
0: Trump kendisine yönelik muhalefete de değindi ve bunun sağlık sorunu olduğunu değerlendirdi. Ancak bu durum için bir tedavi planı hazırladığını öne sürdü.
1: Fortunately, I'm Dr. Trump and I have a treatment plan. Let's hear what some of my patients have to say.
2: I have been suffering for over a decade and after listening to Dr. Trump, I can see some results.
3: I couldn't eat. I couldn't sleep. Constantly angry. I made everyone miserable around me.
0: Videoda Trump karşıtı Hollywood'un ünlü isimleri Robert De Niro, Edward Norton, Julia Roberts ve Whoopi Goldberg'ün yapay zeka ile oluşturulmuş görüntülerine yer verildi. Ünlü isimler uygulanan tedavi sayesinde bu sendromdan kurtulmuş gibi gösterildi.
1: I really wasn't sure I could help some of these people. They were so far gone, I wasn't really sure.
0: Videonun son bölümünde ise Trump kameraların karşısına geçerek takipçilerine reçete olarak nitelediği tavsiyelerde bulundu.
1: The treatment is simple. Turn off fake news. Say your prayers and if you ever feel anxious just have a Diet Coke like me and you're going to see a remarkable difference in your life.
4: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde. Zirve hem Türkiye'nin ev sahipliği yapması hem de NATO'nun güvenlik gündemi nedeniyle Yunanistan'da da komşuda da yakından takip ediliyor. İki ülke arasında pozitif atmosferin korunmasına dair de şimdiden bazı adımlar atıldı. Türkiye-Yunanistan diyaloğunun zirvede ilgi gören başlıklardan biri olması bekleniyor.

0: Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginlik yaşansa iki taraftan silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değildi. Çünkü Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil.
1: Türkiye, Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var.
2: NATO'nun kalbi 7-8 Temmuz'da Ankara'da atacak. Zirveye ev sahipliği yapacak olan Türkiye aynı zamanda Ege'nin karşı kıyısıyla yeni bir dönemin eşiğinde. Ankara'daki bu kritik buluşma Atina'da şimdiden geniş yankı buldu. Peki zirve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl etkileyecek?
3: Ege'de son dönemde esen diyalog rüzgarları tarihi zirve öncesinde de hissedildi. Atina, Türkiye'nin tepki gösterdiği Ege'de Deniz Parkı projesini erteledi. Karar Yunan basınında diyalog ortamını koruma hamlesi olarak yorumlandı.
1: Ne yapmanız lazım? Ortaklık bulmanız lazım. Evet. Diyorlar ki ya yarınımızı çevre olarak görürüz, bu deniz park alanları yapalım. Yani şu akil olan insanların yapılacağı şekilde devletler de olaya akil yaklaşması lazım. Ne yapması lazım? Bu işi çok üzerine gitmeden efendim ortak noktalar bulmalı.
4: NATO artık kendi içinde bir çatışma istemiyor. Bu bağlamda baktığımızda iki ülke yakın komşu ve NATO üyesi olan Türkiye-Yunanistan arasında önümüzdeki günlerde bu NATO zirvesiyle birlikte bir daha yakınlık ve olumlu pozitif gelişmeler bekliyor musunuz?
0: Rekabet alanı ve çatışma alanı hiç kimsenin işine yarayan bir süreç değil. Zaten hatırlarsanız yani son 4 yıldır özellikle ciddi şekilde Türkiye-Yunanistan arasında bir yumuşama var. Bakın Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginlik yaşansa iki taraftan silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değildi. Çünkü Türkiye-Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil. Yani Doğu Akdeniz'de rekabet ve çatışma hiç kimsenin işine yaramaz.
3: Ankara'daki NATO zirvesinde verilecek mesajların sadece ittifakın geleceğine değil, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun geleceğine de yön vermesi bekleniyor.
1: Ortak noktalar olmalı. Evet. Türkiye, Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var. Ortak bir noktada bir ayım. Onun için round table session dediğimiz yuvarlak masa toplantılarıyla bu işi çözmemiz lazım.
5: Kapsamda bir görüşme bekliyor musunuz siz de mi?
1: Yani işte tabii bu şeyde NATO'da olacak.
0: Ankara'daki NATO zirvesi hakikaten NATO'nun tarih zirvelerinden birisi olacak. Bu NATO'nun ikinci dönüşümünün tescili ve başlangıcı olacak. Herkesin karlı çıkacağı bir yeni pazar konusunda herkes aynı kanaatte.
2: Bir tarafta Ege'de yıllardır çözülemeyen Midilli'den Saros'a uzanan hattaki egemenlik tartışmaları, diğer tarafta turizm, ticaret ve NATO çatısı altındaki güvenlik. Türkiye ile Yunanistan arasındaki denge arayışı şimdi Ankara'daki NATO zirvesinde yeni bir sınav verecek. Gözler ise iki komşu arasındaki diyaloğu güçlendirebilecek mesajlara çevrildi.

0: İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla NATO 90'lı yıllardan bu yana en büyük genişlemesini yaşadı ve NATO'nun saflarına 300 bin asker eklendi. NATO'nun kendine ait bir ordusu bulunmuyor ancak üye ülkeler krizlere yanıt olarak toplu askeri operasyonlar yapabiliyor. Peki geride kalan 77 yılda hangi operasyonlar düzenlendi? Bir hafızamızı tazeleyelim.
1: This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization.
2: Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı yani NATO dünyanın en büyük askeri ittifakı. Ancak 1949'da kurulan örgüt 1990'lı yıllara kadar hiçbir çatışmada yer almadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardındansa kabuk değiştirmeye başladı. İttifakın sahadaki ilk sınavı Yugoslavya'nın dağılması sürecinde yaşandı. NATO 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını sahada uygulayan askeri güç olarak öne çıktı. Birleşmiş Milletler ve NATO arasındaki ilişki de güçlendi. İlk NATO görevi Yugoslavya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemek için 16 Temmuz 1992'de başlatılan deniz ablukası oldu. 16 Ekim 1992'de Bosna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için hava gözetleme operasyonu başlatıldı. Bir süre sonra bu operasyon uçuş yasağı harekatına dönüştü. 12 NATO üyesinin katıldığı operasyonla sahadaki Birleşmiş Milletler güçlerine hava desteği verildi. Böylece NATO tarihindeki ilk sıcak çatışma yaşandı. 28 Şubat 1994'te Bosna'daki Banja Luka şehri üzerinde NATO uçaklarıyla Bosnalı Sırp güçleri uçakları karşı karşıya geldi. Amerikalı 4 adet F-16 savaş uçağı Bosna'yı bombalayan Sırp güçlerine ait 6 uçağa ateş açtı. Uçakların 5'i düşürüldü. 10 Nisan 1994'te NATO uçakları ilk kez bir yer hedefini vurdu. Sırp tanklarını hedef alarak ilerlemelerini durdurdu. Sırp güçlerinin Birleşmiş Milletler askerlerini esir alması üzerine operasyon durduruldu. NATO, Sırpların yaptığı Srebrenica soykırımı ve Saraybosna'daki pazar yeri saldırılarının ardından bombalamalarını artırdı. 30 Ağustos 1995'te kararlı güç harekatı başlatıldı. 20 Eylül'e kadar devam eden bombardıman, Sırp güçlerini 1992'den beri sürdürdükleri Saraybosna kuşatmasını kaldırmaya mecbur etti. 21 Kasım 1995'te imzalanan Dayton Anlaşmaları Bosna Savaşı'nı bitirdi. NATO'nun ikinci büyük sınavı ise Kosova Savaşı oldu. İttifak 1998'de Yugoslavya ordusuyla Kosova'nın bağımsızlığını isteyen Arnavut Kurtuluş Ordusu arasında başlayan savaşa yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı üzerine 1999'da dahil oldu. 24 Mart'tan 10 Haziran'a kadar süren bombardımanın ardından Yugoslavya ordusu Kosova'dan çekildi. NATO savaşın ardından KFOR adlı barış gücü komutasını kurdu. Görevine hala devam eden güce Türk askerleri de katkıda bulundu. Türk ordusu görev gücünün komutasını yaptı. 11 Eylül 2001'de El-Kaide'nin New York'taki ikiz kulelere yaptığı terör saldırısının ardından ittifakın 5. maddesi ilk kez devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgalinin ardından NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kurduğu Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne öncülük etti. Ayrıca NATO güçleri Afganistan ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağladı. Benzer bir görev 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinin ardından Irak ordusu için de yapıldı. NATO 2011'deki Libya iç savaşı sırasında da rol aldı. 23 Mart 2011'de başlayan Birleşik Koruyucu Harekatı, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu uyguladı. Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturuldu. 23 Ekim 2011'de Ulusal Geçici Konseyi kontrolü ele aldığını açıkladı. NATO görevi de 31 Ekim 2011'de resmi olarak sona erdi. NATO-Suriye iç savaşının başlamasının ardından da devreye girdi. Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'den Türkiye'ye atılan füzelere karşı NATO üyeleri füze savunma sistemlerini gönderdi. Patriot ve SAMP-T gönderen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri

0: Çekya, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya bulunuyor. 4 Aralık 2012'de başlayan görev hala devam ediyor.
1: İki saatlik gece yolculuğumuzun son haberiydi. Noktalıyoruz gece raporunu. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Ahmet Sarı haber bülteninde.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Tekirdağ'da bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Çorlu ilçesindeki Hıdır Ağa mahallesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede patlama yaşandı. Patlamanın meydana geldiği dairede yangın çıktı. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan beş kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın yaşandığı dairede ağır hasar oluştu. Ön cephedeki duvar kısmen yıkıldı. İlk bulgulara göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor. Enflasyon Haziran'da %0,99 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,11 oldu. Bu verinin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Memur ve emekli memur maaşlarına %13,52 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %17,76 oranında artacak. Ayrıntılarına bakalım.
1: Haziran'a enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran'a enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için %17,76 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri için maaş zam oranı %13,52 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 liraya yükselmiş oldu. %13,52'lik zamla en düşük memur maaşı da 70.251 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 77.702, polis maaşı ise 86.000.

0: 1283 lira oldu. Yeni zamlarla birlikte hemşire maaşı 76.323 liraya yükselirken uzman doktor maaşı da 97.253 lira oldu. Profesör maaşı 129.195 liraya yükseldi. Yapılan zam oranıyla en düşük memur emeklisi aylığı da 31.526 liraya yükseldi. Buna göre emekli öğretmen ve emekli hemşire maaşı 46.715 liraya çıktı. Emekli polis maaşı 46.836 liraya çıkarken emekli genel müdür maaşı ise 99.376 lira oldu.
1: En düşük emekli aylığına %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltilecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Teklif ne zaman yasalaşacak? Bakalım.
0: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme meclise sunuldu. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkacak. Emeklilere 6 aylık enflasyon farkı kadar artış yapılacak. AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sundu. 30 maddelik teklifle en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar yani %17,76 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı böylelikle 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Teklifle imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerinin süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatılacak. Kamu kurumlarında daire başkanı ve dengi kadrolara atanmak için gereken hizmet süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Teklifte sinema ve turizm sektörüne yönelik düzenlemeler de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde Mayıs-Aralık 2026 döneminde çalışan başına aylık yaklaşık 3500 lira prim desteği verilecek. Sinema sektörüne verilen desteklerin finansmanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın döner sermaye işletmesi kaynakları da kullanılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelere de teklifte yer verildi. Teklifle drift atma ya da makas atma gibi ihlalleri işleyenler ve 75 ceza puanını aşanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Teklifin 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınması bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Terör meselesi çözüldüğünde en büyük hasat tarım ve hayvancılık sektöründe yapılacak dedi. Erdoğan çiftçilere yönelik yeni ekonomik destek adımlarını da açıkladı.
2: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır.
3: Tarımın önemine değindi. Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin beklediğini söyledi.
2: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. Çiftçi ve hayvan üreticilerine yeni destek paketini açıkladı.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı, atıl durumdaki hayvancılık işletmelerinin de üretime yeniden kazandırılacağını söyledi.
2: Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
3: Erdoğan, tarımda yenilenebilir enerji için de desteğin artacağını vurguladı.
2: Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel şehir gezilerine Kastamonu ile devam etti. Özel en düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterdi.
4: Başkanımız hoş geldiniz.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ın izniyle sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız.

0: Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da orman köylüleriyle buluştu. Özel, köylü milletin efendisidir dedi ve ekledi.
0: Ormanla orman köylüsünün doğrudan muhatap olmasını, aradaki bütün aracıların çıkarılmasını, ormanın varsa, ormana rant kelimesi yakışmıyor, bunlar ranta çevirdiler. Ormanın bereketinin orman köylüsüne kalmasını savunuyoruz.
1: Özgür Özel, Nasrullah Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından kendisini karşılayan vatandaşlar da bir araya geldi. Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi.
0: Emekliler burada. Diyorlar ki, emekliye bütçe ayırın. Şimdi zam zamanı geldi. Efendim, 23.500 lira yapalım. Bu emekliye yeter. Bu sefalet maaşı emekliye yetmediği gibi Türkiye'de açlık sınırı 115 bin lira olmuş. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız.
2: Ankara'dan gelen açıklamalar terörsüz Türkiye projesi ve PKK'nın silah bırakması için takvimin netleşmeye başladığını gösteriyor. Silah bırakmayı teşvik edecek çerçeve yasanın Temmuz ayı içinde çıkması için mutabakat var. Açıklama DEM Parti sözcüsünden geldi.
3: Gelelim iyi gelişmeye. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli, değerli buluyoruz. Görünen o ki çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Çerçeve yasa meclis çalışmalarına ara vermeden Temmuz ayında meclisin gündemine alınmalı dedik. Yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim.
4: Çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtti. Temmuz ayını işaret etti.
3: Uzlaşı arayışı olmalı. Zamanlamanın belirlenmiş olması son derece memnuniyet verici. Zamana yaymamak gerekir. Ancak kapsamına ilişkinde, içeriğine ilişkinde spekülasyona izin vermemek gerekir.
4: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde çerçeve yasa hazırlıkları vardı.
3: Çerçeve yasa aşamasına gelmiş olmayı bir kere çok önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaların yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışmalı sürecin artık tamamen çatışmasızlıkla başarıya ulaşmasını istiyoruz. Yani silahların tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı kalmasını istiyoruz DEM Parti olarak.
4: Kongre hazırlıkları hakkında bilgi veren Doğan, partinin ismi değişecek mi sorusuna da yanıt verdi.
3: Evet değişecek ya da hayır değişmeyecek diye yanıt veremiyor. Biz bir büyük kongreye gidiyoruz. Yeni bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde de her seçeneği tartışmaya açığız.
2: Deniz Göktaş tutuklandı. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı son stand-up'ını Harbiye açık havadaki sahnelemesini 8 gün önce YouTube'da paylaştı. Video milyonlarca görüntüleme aldı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama soruşturması başlatıldı. Soruşturma dosyasına CİMER'e yapılan 185 şikayet de eklendi. Tatil için gittiği yurt dışı seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alındı. Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Hiçbir değeri aşağılamak ya da hakaret amacı gütmediğini söyledi. Deniz Göktaş savcıya ifade verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek için Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Deniz Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz.
2: ABD ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti derken Tahran yönetimi buna karşı çıkıyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturabileceği belirtiliyor.
4: ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa dikkat çekti. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken taraflar arasında kritik görüşmenin tarihi kesinleşti. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kabul etti dedi.
6: They have some missiles left. We could wipe them out too. They're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need.
4: Trump'ın iddiasının aksine taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam etti. ABD öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen ve Boğaz'ın geleceğine odaklanan bölgesel güvenlik toplantısına Tahran'dan tepkiler peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise bu tür toplantılar ABD'nin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını gizlemeyi amaçlayan göstermelik adımlardan ibarettir ifadesini kullandı. Boğaz'daki düğme çözüm aranırken İran ve Umman'ın Hürmüz yönetimi için idari ücret toplanmasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Planın kabul edilmesi halinde Boğaz'ın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı Boğaz'ın ücretli hale gelmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Tarafların 18 Temmuz'da tekrar masaya oturması bekleniyor.
2: İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane'ye veda ediyor. Hamane için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek.
1: İran 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Veda töreni başkent Tahran'da devlet töreniyle başladı. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'sinde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf'ın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katıldı. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken yas merasimleri yapıldı. Arakçı ve Kalibaf'ın yas tutarken ağladığı anlar kameralara yansıdı.
7: Devlet liderleri, devlet temsilcilerinin katılımıyla bu başladı. Tabii büyük ve yoğun bir güvenlik çemberi içerisinde. Çünkü zaten biliyorsunuz hala savaş tam anlamıyla bitmiş değil. Hatta daha da önemlisi herkesin güvenlik konusunda bir tedirginliği var. Bu cenaze törenleri esnasında Amerika'nın ya da İsrail'in bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusu. Tabii her ne kadar bu İranlıların gündeminde olsa bile İranlılar her şeye rağmen sokaklarda ve sokaklarda olmaya da devam edecekler.
1: Törene 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanlarıyla Dışişleri Bakanları katılım sağlarken Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.
8: İran ve Türkiye bu coğrafyanın kadim ülkeleri. Ortak bir medeniyetimiz, geçmişimiz var. Kardeş ve komşu ülkeleriz. Dolayısıyla İran halkının acısı bizim acımızdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz. İstikrar olsun istiyoruz. Bu bölgedeki tüm toplumların istikrar içinde, refah içinde, huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bir mutabakat zaptı var. Bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli.
1: Yılmaz Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la da bir araya geldi.
9: Çok hoş geldiniz. Sağ olun.
1: Törende binlerce kişi ise Hamane'nin tabutuna dokunabilmek için alana akın etti. Tabutun etrafında yoğunluk yaşandı. İran dini lideri Müşteba Hamane'nin güvenlik sebebiyle babasının cenazesine katılamayabileceği belirtiliyor. Cenaze töreni 5 şehri kapsayacak. Tahran'da başlayan tören Perşembe günü Meşhed'de sona erecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilerine ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO liderler zirvesinde müttefikler arasında bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini belirtti. İtalya Başbakanlığından da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. İki liderin NATO zirvesi öncesinde ortak savunma, ittifakın güney kanadı ve Libya konularını görüştüğü bildirildi. Almanya Başbakanı Merz, Baltık ülkeleri liderlerini başkent Berlin'de ağırladı. Merz, NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artıracakları taahhütlerini hatırlattı. Almanya'nın

0: savunma harcamasını ikiye katladığını söyledi.
1: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı dedi. NATO'nun savunmasına katkıda bulunmaya kararlıyız ifadelerini kullandı. Açıklama Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den. Merz, başkent Berlin'de Letonya, Litvanya ve Estonya liderlerini ağırladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde gündeme getirecekleri konuları ele aldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Merz, Ankara'daki zirvenin önemini vurguladı.
2: Ankara'daki NATO zirvesi başarılı olmalı. NATO'yu daha Avrupalı hale getirmek istiyoruz ki transatlantik niteliğini koruyabilsin. Bu nedenle Avrupalılar olarak güvenliğimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi alanında da ülkelerimiz arasında daha sıkı işbirliği yapacağız.
1: Merz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerinin savunma çabalarını gülünç olarak tanımlamasını da değerlendirdi. NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artıracakları taahhütlerini hatırlattı. Bu taahhüt, NATO'nun savunmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğumuzu göstermektedir, dedi.
3: Almanya savunma harcamalarını 4 yıl içinde ikiye katlıyor. Bu savunma yeteneklerimizi güçlendirmek için bugüne kadar yaptığımız en büyük çaba. Bu nedenle kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir araya geldiğimizde de bu rakamları dile getireceğim.
1: Öte yandan Avrupa Birliği güvenlik tehditleri karşısında savunma kapasitesini güçlendirmek için adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay deniz güvenliği ve doğu sınırının korunması konusunda projeler hazırlıyor. Projelere yatırımın 2036'ya kadar 190 milyar euroyu bulması bekleniyor.
0: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Zirve hem Türkiye'nin ev sahipliği yapması hem de NATO'nun güvenlik gündemi nedeniyle Yunanistan'da yakından takip ediliyor. İki ülke arasında pozitif atmosferin korunmasına ilişkin şimdiden bazı adımlar atıldı. Türkiye-Yunanistan diyaloğunun zirvede ilgi gören başlıklardan biri olması bekleniyor.

0: Türkiye-Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginlik yaşansa iki taraftan silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değildir. Çünkü Türkiye-Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil.
1: Türkiye-Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var.
2: NATO'nun kalbi 7-8 Temmuz'da Ankara'da atacak. Zirveye ev sahipliği yapacak olan Türkiye aynı zamanda Ege'nin karşı kıyısıyla yeni bir dönemin eşiğinde. Ankara'daki bu kritik buluşma Atina'da şimdiden geniş yankı buldu. Peki zirve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl etkileyecek?
3: Ege'de son dönemde esen diyalog rüzgarları tarihi zirve öncesinde de hissedildi. Atina, Türkiye'nin tepki gösterdiği Ege'de Deniz Parkı projesini erteledi. Karar Yunan basınında diyalog ortamını koruma hamlesi olarak yorumlandı.
1: Ne yapmanız lazım? Ortaklık bulmanız lazım. Evet. Diyorlar ki ya yarınımızı çevre olarak görürüz. Deniz park alanları yapalım. Yani şu akil olan insanların yapılacağı şekilde devletler de olaya akil yaklaşması lazım. Ne yapması lazım? Bu işi çok üzerine gitmeden efendim ortak noktalar bulmalı.
4: NATO artık kendi İçinde bir çatışma istemiyor. Bu bağlamda baktığımızda iki ülke yakın komşu ve NATO üyesi olan Türkiye-Yunanistan arasında önümüzdeki günlerde bu NATO zirvesiyle birlikte bir daha yakınlık ve olumlu pozitif gelişmeler bekliyor musunuz?
0: Rekabet alanı ve çatışma alanı hiç kimsenin işine yarayan bir süreç değil. Zaten hatırlarsanız yani son 4 yıldır özellikle ciddi şekilde Türkiye-Yunanistan arasında bir yumuşama var. Bakın Türkiye-Yunanistan ilişkileri ne zaman gerginlik yaşansa iki taraftan silahlanma yarışı artar. Ve bu silahlanma yarışı da hiç kimsenin lehine değildir. Çünkü Türkiye-Yunanistan arasında bir savaş gerçekçi değil. Yani Doğu Akdeniz'de rekabet ve çatışma hiç kimsenin işine yaramaz.
3: Ankara'daki NATO zirvesinde verilecek mesajların sadece ittifakın geleceğine değil, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun geleceğine de yön vermesi bekleniyor.
1: Ortak noktalar bunlar. Evet. Türkiye-Yunanistan sorunu yok. Bak, Adalar Denizi sorunu yok. İhtilafı var. Ortak bir noktada bir ayım. Onun için round table session dediğimiz yuvarlak masa toplantılarıyla bu işi çözmemiz lazım.
2: Kapsamda bir görüşme bekliyor musunuz?

0: Yani işte tabii şeyde NATO'da olacak.
1: Ankara'daki NATO zirvesi hakikaten NATO'nun tarih zirvelerinden birisi olacak. Bu NATO'nun ikinci dönüşümünün tescili ve başlangıcı olacak. Herkesin karlı çıkacağı bir yeni pazar konusunda herkes aynı kanaatte.
2: Bir tarafta Ege'de yıllardır çözülemeyen Midilli'den Saros'a uzanan hattaki egemenlik tartışmaları. Diğer tarafta turizm, ticaret ve NATO çatısı altındaki güvenlik. Türkiye ile Yunanistan arasındaki denge arayışı şimdi Ankara'daki NATO zirvesinde yeni bir sınav verecek. Gözler ise iki komşu arasındaki diyaloğu güçlendirebilecek mesajlara çevrildi.

0: NATO Liderler Zirvesi öncesinde ortaya çıkan bir rapor, Avrupa'nın güvenliğini sarsacak iddiaları gündeme taşıdı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Rusya'nın aylardır Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetlediğini öne sürdü.
1: Rusya Avrupa'daki nükleer tesisleri insansız hava araçlarıyla gözetliyor iddia Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden. Enstitü 2024 sonlarından itibaren bir düzineden fazla ülkede yaşanan 144 olayı inceleyerek hazırladığı analizi yayımladı. Kremlin'in gölge filoya ait gemilerden havalandırılan insansız hava araçlarıyla 18 ay boyunca Avrupa'daki askeri üsleri gözetlediği, bunun İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki nükleer tesisleri de içerdiği öne sürüldü. Raporda İHA'ların defalarca hava üsleri ve limanlar üzerinde görüldüğü ancak batılı orduların bunları ele geçiremediği belirtildi. Düşünce kuruluşlarına göre bu durum NATO'nun hava savunmasındaki stratejik başarısızlığı ortaya koydu ve bu eksiklik Avrupa genelinde de kabul edildi. Rapora göre İHA'lar hedef ülkelerin açıklarında karanlık seyir yapan gemilerden havalandırıldı. Diğer bazı gemilerin ise Ukrayna Savaşı'nda geliştirilen İHA kontrol teknikleri kullanılarak sinyal aktarıcısı görevi gördüğü değerlendirildi. Rusya'nın amacının nükleer tesisleri gözetleme, genel keşif faaliyetleri, askeri lojistik ve tedarik zincirlerinin haritalandırılmasıyla ekonomik yıpratma ve psikolojik savaş yürütmek olduğu değerlendiriliyor.
0: Suriye'de siyaset yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Şara 210 üyelik Halk Meclisi'nin doğrudan atanan üyelerini belirledi. O isimler arasında Netflix yıldızı da bulunuyor.
1: Ekranların sevilen yüzüydü. Ülkesinin geleceğine yön veren isimlerden biri oldu. Netflix yıldızı artık milletvekili. Suriye siyaseti yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin geçiş döneminde görev yapacak yeni parlamentosuna yönelik atamalarını tamamladı. O isimlerden biri de 36 yaşındaki ünlü oyuncu Rosine Laskani oldu. Laskani yeni hükümette yer alma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu söyledi. Bana duyulan bu güven sadece geçici bir an olarak kalmayacak, bir sorumluluk bilinciyle sürecektir dedi. Televizyonda ilk kez 2014 yılında boy gösteren Laskani, Netflix'te yayınlanan El Ayba dizisiyle tanınıyor. Yüz binlerce takipçisi bulunan oyuncu, sosyal medya hesabında Suriye siyasetiyle ilgili görüşlerini de paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Şara'nın 210 üyeli Halk Meclisi'ne doğrudan atadığı 70 kişinin 15'i kadın. Seçilen üyeler arasında iç savaş kurbanlarının yakınları, eski mahkumlar ve kimyasal saldırılardan sağ kurtulanlar da bulunuyor. Atamaların Suriye'nin her köşesinden insanı bir araya getirmeyi ve parlamentonun çeşitli uzmanlık ve mesleki deneyime sahip olmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.
0: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı duruşmadan günler önce Habertürk muhabiri Alihan Tok'a konuştu.
2: İlk baştan beri adalet, adalet, adalet dedi.
3: Oğuz Murat acıya çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
2: Ben akşamları çocuğumun, oğlumun kapısında oturuyorum.

0: 12'lere kadar. Ya gelirse hanım, 2 yıl geçti. Artık gelen giden yok. Olmayacak.
1: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un ABD'den iadesi bekleniyor.
2: Bu iade süreci bir günde hallolabilecek bir iş. Yani 7 Temmuz'da bir sürpriz yaşayıp bu kişilerin havaalanına geldiğini duyabiliriz belki.
0: Kanuni yoldan, hukuki yoldan ben adalet için bir şey istemiyorum. Ya geldi ülkeye bir gün yattı, razıyım.
1: Timur Cihan Timur'un babası Doktor Bülent Cihan Timur aracılığıyla Oğuz Murat Acı'nın eşi ve kazada yaralananlar davadan vazgeçmişti. Duruşmaya günler kala baba Özer Acı'ya da davadan vazgeç teklifi geldi.
0: 28 aydır benim kapımı çalmayan mahkemeye bir hafta kala, 15 gün kala sağdan soldan oradan buradan saldırıyorlar. Şu yüreğime taş basarak oğlumun maneviyatını satmam. Ben bugüne kadar devletime güvendim. Bundan sonra da devletime güveneceğim.
1: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
2: Biz şunu umuyoruz. 8 Temmuz'a duruşma günü verilmişse 8 Temmuz'a kadar getirileceklerini düşünüyoruz.
0: Ömrüm vefa ettiğim müddetçe davamın arkasındayım. Maddiyatla maneviyatının savaşıdır. Ama ben kazanacağım. Ben parayla adalet olmayacağını bu davada görülecek.
3: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılıyor. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
4: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüler önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. Suç işleyen çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini imzaya açtı. 17-18 maddelik teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak cezasızlık algısını giderici düzenlemeler yer alacak. Teklifle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Teklifle suç işleyen çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklifin tatile girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
3: İstanbul Başakşehir'de motosikletli saldırganlar bir arkadaş grubunu hedef aldı. Gruba doğru peş peşe ateş açan saldırganlar kaçtı.
5: Motosiklet ateş açtı gençlere.
6: Yol kenarında bekleyen grubu hedef aldılar. Motosikletle yanlarından geçip peş peşe tetiğe bastılar.
5: Motosiklet ateş açtı gençlere.
6: İstanbul Başakşehir'de gece saatleriydi. Motosikletteki iki kişi yol kenarındaki bir arkadaş grubunu hedef aldı. Şüpheliler gruba doğru ateş açıp hızla kaçtı.

0: 30, al! Motosiklet ateş açtı gençlere.
1: Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Polis ekipleri şimdi o saldırganları arıyor.
2: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binada çökme meydana geldi. 29 kişinin bulunduğu apartmanda korku dolu anlar yaşandı.
1: Bina sakinleri deprem oluyor korkusuyla uyandı. Gördükleri manzarayla hepsi şaşkına döndü.
3: Sabahın 5'i Küçükçekmece inşaat önü bina yansıdı. Bina çöktü.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı apartmanın bahçesinde çökme oldu. Merdivenlerin bulunduğu alandaki çökmeyi duyan bina sakinleri büyük korku yaşadı.
3: Bina tahliye olacak büyük ihtimalle. Şu an çoluğumuzu çocuğumuzu aldık. Dışarı çıkıyoruz.
4: Binada bir hasar yok. Binanın yan tarafında bahçe kısmı olan bölümde buralar inşaat sonrası dolgu alanı olarak yapılıyor. Bu dolgu alanı yandaki kuyu temelden bulduğu açıklıkla bir kayma gerçekleşmiş.
1: Bahçenin çökmesinden dolayı bina sakinlerini tahliye etmek için itfaiye ekipleri geldi.
4: Tedbiren binayı saat 5 civarında boşalttık. 29 vatandaşımız hali hazırda binanın içerisindeydiler. Hepsini güvenli bir şekilde alandan dışarıya çıkardık.
1: Yapılacak teknik incelemenin ardından bina sakinlerinin evlerine dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.
2: Denizli'de bir çocuk balkon koruma filesine asılı kaldı. Annesi son anda yetişip çocuğu tuttu. Herkesin yüreğini ağzına geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Balkon koruma filesine asılı kaldı. Küçük çocuk hem annesine hem çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
5: Yanlardan nasıl çıkaracak? Sallanacak çocuk ya.
1: Görüntüler Denizli'den. Merkez Efendi ilçesinde akşam saatleriydi. Evde oyun oynayan küçük çocuk odanın penceresinden dışarı çıktı. Balkona gerilen koruma filesinin dışına geçti. Dengesini kaybeden çocuk filede asılı kaldı. Durumu fark eden anne hızla balkona çıkıp çocuğu yakaladı.
5: Tabelanın üstüne düşecek. Tut. Tabelanın üstüne düşecek.
1: Durumu fark eden komşular hemen itfaiye haber verdi. Bir yandan da binanın önünde çarşaf gererek önlem aldılar.
5: Tamam, itfaiye geliyor. Biraz daha tut çocuğu.
6: Geliyor.
1: Bir kişi üst kattan beline bağladığı çarşafla aşağı sarkmaya çalıştı. Anne zaman zaman yorulsa da çocuğunu dakikalarca tutarak düşmesine engel oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
7: Ben ölürüm onu kurtarırım diyordu ya. Allah razı olsun.
1: Merdivenli aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri çocuğa yardımcı oldu. Filenin kesilmesiyle çocuk kurtarıldı.
2: Adana'da komşusuyla tartışan bir kişi sitenin bahçesinde otomatik silahla eve doğru kurşun yağdırmıştı. O saldırgan 2 ay sonra yakalandı. Saldırının nedeni bakın ne çıktı.
1: Komşusuyla tartıştı, otomatik silahla kurşun yağdırdı. Olay 30 Nisan'da Adana'da yaşandı. 27 yaşındaki Hakan Şerif K. sitenin bahçesinde sohbet ederken bir apartman sakini gürültü yapma diye uyardı. Öfkelenen Hakan Şerif K. belindeki tabancayı çıkarıp eve doğru peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar apartmana isabet etti. Polis olayın ardından kaçan saldırganın peşine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelinin aynı mahalledeki bir apartmanda saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla saldırgan ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Baran D. yakalandı.
8: Neden ateş ettin? Pişman mısın?
1: Hakan Şerif K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hükümlü Baran D. de cezaevine teslim edildi.
2: Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü adeta katliam yapmış, 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakın kendini nasıl savundu.
1: Ciple refüje çıkıp yayaların arasına daldı. Yaşları 15-18 arasındaki iki kardeş ve kuzenlerine çarptı. 4 kişiyi hayattan koparan sürücünün yargılanmasına başlandı.

0: Mersin'de 2 Şubat günüydü. 25 yaşındaki psikolog Melis Kuş yönetimindeki cip tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Facianın ardından Melis Kuş tutuklandı. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlenen sürücü asli kusurlu bulundu. Hakkında 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Seyir halindeyken tırın şerit değiştirip aracına temas ettiğini öne sürdü. Aracının refüje savrulduğunu belirterek yayalara çarptığımı hatırlamıyorum. Yayaları görsem tırın altına girerdim dedi.
1: Mahkeme heyetine bu kazanın bir taksirle işlenmediğini, olası kasta bir katliam olduğunu, olası kasta işlendiğini anlatmaya çalıştık. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız, peşini bırakmayacağız.
0: Kazada ölenlerin aileleri ve yaralananlar duruşmada sürücüden şikayetçi oldu. Mahkeme olay yerinde akşam vakti keşif yapılmasına ve yaralılara dair adli tıp raporunun beklenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
2: Antalya'da kıyıya yakın noktalarda su altında çok sayıda ölü vatoz bulunduğu görüntü tedirginlik yarattı.
3: Denizin dibinde çok sayıda ölü vatoz görüldü. Tedirginlik yaratan olayın nedeni merak konusu oldu.
4: Ölü mü bunlar? Ölü değildir ya.
3: Antalya'da Iğdırlık Kulesi civarında subboard yapan bir kişinin su altı kamerasına çok sayıda ölü vatoz balığı yansıdı. Yaklaşık 30 balığın hareketsiz haldeki görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
5: O bölgeye av bırakan bir balıkçımızın ağına topluca vuran balıklar bunlar. Öldükleri için de balıkçı muhtemelen bunu denize attı. Başka bir şekilde izahı yok çünkü başka balık ölümü yok.
3: Peki ölü vatozların insanlara zararı var mı?
5: Ölen balıkların da bir zararı yok. Ekosistem içerisinde başka balıklar ve deniz çıyanları tarafından o ölen balıklar tüketilecektir.
3: Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu balıkçıları benzer vakalar olmaması için uyardı.
5: Bu türlerin yakalandığı zaman ağlarda canlı olarak geri atılması gerekiyor. Bu konuda balıkçılarımıza önemli görevler düşüyor. Ekonomik olarak değerlendiremiyorlar.
2: Türkiye'de bir şikayet platformunun verileri yetkili servislerdeki memnuniyetsizlikleri ortaya koydu. Son bir yılda elektronik ürün servisi şikayetleri %109, beyaz eşya servisi şikayetleri %59 arttı. Peki tüketici hangi konularda şikayet ediyor, servisler ne diyor? Detayları Gizem Türemen'in haberinden izleyelim.
6: Sizce bir artış var mı şikayetlerde?
7: Kesinlikle var. Bir kere muhatap bulamıyorsunuz.
8: Bir vida ya da bir bobin bir şey yapıyorlar. Ondan sonra 2000 lira, 3000 lira.
6: Neredeyse süpürge fiyatını tamir ettiler. Özellikle akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi yüksek maliyetli ürünler bozulduğunda kullanıcılar sıfırını almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ancak Türkiye'deki bir şikayet platformunun verilerine göre elektronik ürün yetkili servislerindeki şikayet sayısı son bir yılda iki katını aştı, %109'a ulaştı.
9: Evet, yoğun bir şekilde artış var. Hani çünkü müşteri memnuniyeti fazla olmuyor.
8: Sürekli arıyorsun, gelmiyorlar.
6: Muhatap yok.
8: Beyaz
6: eşya yetkili servislerindeki şikayet artış oranı ise %59. Özellikle de klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi günlük hayatta sık kullanılan ürün servisleri şikayet konusu.
10: Çünkü teknisyen sayısını aynı miktarda arttıramıyoruz. Belli miktarda teknisyenimiz var. Tamir edebilecekleri, müdahale edebilecekleri ekipman sayısı sınırlı. Firmalar bunu arttırırsa bu süreçler kısalır, halktaki şikayetler de azalır.
6: En çok şikayet edilen konular garanti kapsamı, uzayan onarım süreleri, aynı arızanın tekrar etmesi ve servislerdeki yoğunluk.
11: Dikey süpürge almıştık. Sonra arızalandı. Merdanesi dönmemeye başladı. Yetkili servise gönderdiler. Kullanıcı hatası deyip bizden 2400 lira para aldılar.
12: Kombi için 11 bin lira ödedim. Taktığım dediği parçaları takmamış. 3 gün sonra tekrar kombi bozuldu.
9: Bu şikayetlerin en büyük sebebi kalifiye ustanın yetişmemesi. Bu

0: Yatışacak çırak bulamıyorsunuz artık. Bütün yeni nesil gençler ya sosyal medya fenomeni olmak istiyor. Beyaz yaka olayım, oturayım masa başına paramı kazanayım diyor.
1: Yedek parçaya yönelik şikayetlerde son bir yılda %96 arttı. Müşteriler en çok parça ücretleri ve parça temin sürelerinin uzamasından dertli.
2: Ben de şu an halen yedek parça bekliyorum. Yurt dışından gelecek. 16 gün geçti.
3: Yedek parça şikayetleri arttı. Bu da doğal çünkü çeşit çok arttı. Bir çamaşır makinesi alıyordunuz eskiden. 2 model vardı zaten. Şu anda bir çamaşır makinesi almaya kalkıyorsunuz. 30 model var. 3 kilosu, 5 kilosu, 9 kilosu, az çevireni, çok çevireni, bilmem kaç programlısı, şusu. Bu kadar çeşitli yedek parça yetiştirmek zaten mümkün değil.
0: Geçen yıla oranla yedek parça ürünlerde, elektronik eşyalarda, işte bilgisayar malzemelerinde %70, %80'e dayanan bir fiyat artışı olmuştur. İthal olduğu için hepsi döviz bazlı ürünler geliyor. De çok az bir ürün geliyor ve gelen ürünler hani şey kara borsa gibi hemen bitiyor hızlı bir şekilde.
1: Sektör temsilcileri en çok da yetkili gibi gözüken ama yetkinliği olmayan ustaların şikayetleri arttırdığını söylüyor.
0: Serviste gelip 2 ay çalışan, 3 ay çalışan bir adam ben ustayım deyip eline çantalı takın taklavat alıyor, ortalığa çıkıyor. Ustalıkla alakası yok. Yaptı gözüküyor ama bu arıza 2 gün sonra arıza veriyor. Bir daha kendilerine ulaşılamıyor.
3: Usta olabilmeniz için ustalık belgeniz olması lazım. Gelen kişiyi sorgulayın. Gelen kişi gerçekten usta mı?
4: 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 18 saat enkaz altında kalan Halime Nuray Tunç, iki evladını ve sol kolunu kaybetti. Depremden 132 saat sonra kurtarılan kızıyla birlikte hayata yeniden tutunan genç anneye Togemder Biyonik Kol Protezi desteği sağladı. Şimdi ise en büyük hayali protez koluyla kızının saçını tarayabilmek.
5: Saatlerce enkaz altında kaldı. Kendisi kurtarıldı ancak hem evlatlarını hem de sol kolunu enkazda bıraktı. Onu hayata bağlayan tek şey geriye kalan kızı oldu. Bugün protez koluyla kızı için yeniden hayata tutunuyor. 25 yaşındaki Halime Nuray Tunç 6 Şubat depremlerine Hatay'da yakalandı. 3 çocuk annesi Tunç evleri depremde yıkılınca tam 18 saat enkaz altında kurtarılmayı bekledi.
6: Üzerimde 4 tane kolon vardı. Üzerimdeki kolonları teker teker kırdılar.
5: Kendisi kurtarıldı ama iki evladı o enkazdan sağ çıkamadı. 10 yaşındaki kızıysa 132 saat sonra kurtarılabildi.
6: Hemşireler deprem haberlerini falan izliyorlardı böyle. 5 gündü hiç unutmuyorum. İrem bari açık 132 saat sonra çıktı dediler ve benim kızımın çıktığını orada öğrendim. Bilincim orada kendime geldi.
5: Bu süreçte genç kadının sol kolu, kızınınsa sol bacağı ampute edildi.
6: Yanıma geldiğimde tek söylediği kelime anne benim ayağım kesildi. Senin de elin yok. Ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksın dedi.
5: Genç kadın uzun süre fizik tedavi gördü. Bir süre önce de Tunç'a ulaşan Togemder, biyonik kol protezine kavuşması için çalışmalara başladı.
7: Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş. Bizi talimatlandırdı ve daha evvel yapılan bir takım sağlık yardımlarının dışında yapılması gereken teknik olarak en üst seviyedeki desteği de sağladık.
5: Biyonik kol protezine kavuşan genç kadın kurduğu hayallere bir adım daha yaklaştı.
6: Biyonik kolla birlikte kızımın saçını tarayabilmek istiyorum. Kendi mutfağımda herkesin görebileceği, tattırmak, böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Yemek türleri, pasta türleri istiyorum.
4: 26 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Gülen ve güldüren insan Kemal Sunal vefatının 26. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.
8: Kimsin sen?
9: Ben Yahni'yim.
8: Ne Yahni'si oğlum?
9: Ayıptır söylemesi, inek Yahni'si.
8: İnek Yahni'si mi?
9: Evet ama tuzu biraz az oldu.
8: Neyin tuzu?
9: Yahni'nin. O kadar da söyledim.
8: Ne söyledin?
9: Benim külbastım daha iyi olur diye.
8: Yapmadılar mı?
9: Yok, ille de Yahni diye tutturdular.
8: Senden Yahni olur mu?
9: Olmaz ama dinlemiyorlar.
8: Külbası da olmaz.
10: Fazla söze gerek yoktu. Kimi zaman gülüşüyle, kimi zaman mimiğiyle güldürdü milyonları. Türk sinemasının gülen yüzü, komedinin ustasıydı.
11: Ramazan, gücün borusunu unuttum. Nasıldı?
8: Ben sana öğreteyim.
11: Öğret canım.
10: İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo, Kapıcı Seyit. Haksızlıkların karşısında duran iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan karakterlerle tanındı.

0: Hayat verdiği her karakter onunla beraber ölümsüzleşti.
1: Lütfü, ne var oğlum? Hani develer vardı ya?
2: Evet.
1: Nerede?
2: Nerede?
1: İşte ben de onu soruyorum. Nerede?
2: Yoksa kaçtılar mı?
1: Eğer benim eşeğe uymuşlarsa kaçmış olabilirler.
0: Türkiye'nin gülen ve güldüren yüzü ölümünün 26. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kemal Sunal'ın Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma törenine eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal'la yakınları katıldı.
3: Her geçen gün daha da bir ağır geliyor artık. Yani ne yapalım, özlüyoruz ama sevenleri var.
4: 5-6 yaşında çocuklar hala seyrediyorlar, hala hayranlar, hala keyif alıyorlar. Belli ki bu böyle devam edecek, gidecek.
5: Nasıl geçti bu zaman? Hem çok uzun hem çok kısa gibi.
0: Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
6: Makamını cennet eyle.
5: Amin.
7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da sosyal konut kura törenine katıldı. Kurum Adıyaman'a 4 milyon dolarlık bir geri dönüşüm tesisi kurulacağını söyledi.
8: Bugün de burada 5041 sosyal konut sahiplerini inşallah kurayla belirliyoruz.
0: Ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesinde kura çekim sırası Adıyaman'a geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kura töreninde konuştu.
8: Onlar yapamazsınız dedikçe biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü ayağa kaldıracağız.
0: Bakan kurum deprem kentlerinden biri olan Adıyaman'ın aralarında bulunduğu 11 kentte inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Adıyaman'da enkazların geri kazandırılması için tesis kurulacağını açıkladı.
8: Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir hibe projesi daha hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda şehrimize bir tehlikesiz geri atık kazanım tesisi kuracağız.
0: Bakan kurum 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri de paylaştı.
8: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti.
7: Venezuela 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükselirken 12.000'den fazla da yaralı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken can kayıplarının artmasından ve sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediliyor.
9: Venezuela'daki depremde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılma ihtimali her geçen saat azalıyor. Can kayıplarının 2000'i geçtiği depremler sırasında La Guaira eyaletinde bulunan bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Binlerce afetzede ise stadyumlara sığındı. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi. 6000'i aşkın kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirten Rodriguez, felakete geç müdahale edildiği suçlamalarına devletin tüm mekanizmalarını derhal harekete geçirdik sözleriyle yanıt verdi. Hükümetin evsiz kalan afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konutlar tahsis edeceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ise Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısı yaptı. Sağlık tesislerinin kapasitesinin üzerinde çalıştığı kaydedildi. Su ve sanitasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar ve nüfusun yetersiz hijyen koşullarına sahip barınaklara yerleştirilmesinin sağlık risklerini artırdığı belirtiliyor. 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 58 bin binanın hasar aldığı, yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
7: Karadeniz fıkralarına konu olan, coğrafyanın hırçın yapısını adeta yüzlerde taşıyan o meşhur kemerli Karadeniz burnu tarih mi oluyor? Niye böyle?

0: Öyle sorduk. Çünkü bölgede estetik ameliyatların sayısı her geçen gün artıyor. Detayları Aleyna Keskin'in haberinden izleyelim.
1: İdeal bu şekilde olması lazım ve ortasında olur.
2: Karadeniz sonuçta, bununla tanıyor herkes seni.
3: Genelde söylüyorlar direkt, Trabzonlu musun, Rizeli misin? Soruyorlar yani, direkt anlıyorlar zaten. Anlamaları da hoşuma gidiyor açıkçası.
4: Herkesin tanıdığı o burunlar artık azalıyor. Çünkü Karadeniz'de estetik olanların sayısı arttı.
5: Karadeniz insanının burnu çok büyük olduğu için herhalde artık bir bunalıma mı giriyor insanlar? Bir stres mi yaşıyorlar nedir onu bilmiyorum. Ama yapılması gerekiyorsa yaptırsın insanlar güzel görünmek için, bakımlı olmak için. Ama bence de benim yüzüme ancak bu burun gider. Kutu burun olmaz yani.
6: Bölgemizde en çok yaptığımız ameliyatlar rinoplasti.
4: Kimine göre Karadeniz'de olmanın nüfus cüzdanı, kimine göre coğrafyanın yüze atılan imzası. Karadeniz insanı denince akla ilk gelen kemerli burunlar şimdilerde yerini yeni bir arayışa bırakıyor.
7: Karadeniz'in karakteristik simgesi kemikli ve dik burunlar. Kimi memnun halinden, kimi ise değiştirmek istiyor ama gerçek şu ki Karadeniz bölgesinde en fazla burun ameliyatları yapılıyor.
6: Son zamanlarda trendimiz daha çok biraz daha doğal buruna kaymaya başladım.
8: Karadenizliyim ama benim burnum gayet doğal ve şık. Hiç estetik falan yaptırmaya da ihtiyacım yok. Ama çevremde çok estetik falan yaptıran var. Haliyle Karadeniz insanı burunlu oluyor.
4: Her ne kadar dış görünüş için yapılsa da uzmanlar uyarıyor.
6: Yapmacık duran burunları tavsiye etmiyoruz. Bu hem görüntü olarak güzel durmuyor, hoş durmuyor. Hem de bu şekilde yapılan burunlar da genelde nefes sorununda ortaya çıkıyor. Çünkü burun aşırı küçültülmüş, daraltılmış ve nefesi ön planda düşünülmemiş, sadece görüntüye odaklanmış gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarına sahip Bursa'da hasat başladı. İşçiler metrelerce yüksekte dalları tek tek kesip ıhlamur topluyor.
4: Bir yanda cesaret, diğer yanda geçim mücadelesi. Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarında ıhlamur kokuları arasında hasat başladı.
9: Korkmadığımız için çıkıyoruz. Tabii tedbirini alacaksın oraya çıkarken. Kendimize güveniyoruz yani çıkarken.
4: Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ıhlamur ormanlarında işçiler önce merdivenle ağaca ulaşıyor. Sonrasında ise hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan dalların arasında dengelerini koruyarak tırmanıyor. Ellerindeki tırpanlarla kestikleri dallar aşağı indiriliyor. Çiçek ve yapraklar tek tek ayrılıp kurutuluyor.
10: Çocukluğumuzdan beri bu mesleği yapıyoruz. Baba mesleğimiz. Zaten bu köylüyüz biz de. Hemşehride çalışıyoruz. Yıllık izinlerimizi burada değerlendiriyoruz.
4: Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, yalnızca şifa değil, bölge halkı için de önemli bir geçim kaynağı. Geçen yıl kilosu 1500-2000 lira arasında satılan ıhlamurun bu yıl 2500-3000 lira arasında alıcı bulması bekleniyor.
11: Burada 3-5 tane köy ana geçim kaynaklarından biri ıhlamurdur. Köylerin ekonomisine katkısı büyüktür.
12: Ihlamurun sanayi olarak da değeri de artmaya başladı. İşte kolonyadan muma, içeceğinden tutun da çeşitli aromalı üretimlerine, esanslarına kadar çıktı. Dolayısıyla bu çeşitlilik de son derece bu hasadı da önemli hale kılıyor.
4: Ihlamur hasadı Temmuz ayının ortasına kadar devam edecek.
0: ABD'de çamaşır katlamadan yatak toplamaya kadar pek çok ev işini üstlenen yapay zeka destekli ev robotu tanıtıldı. Robotun teslimatına sonbaharda başlanması bekleniyor.
4: Çamaşırları katlıyor, yatağı topluyor, evi düzenliyor. ABD'li teknoloji şirketi Wave Robotics, yapay zeka destekli ev robotu Isaac Weir'i tanıttı. Yeni nesil ev robotu çamaşır katlamanın yanı sıra yatak topluyor, dağınık eşyaları düzenliyor ve evin içinde kendi başına hareket ediyor. Motorlu tabanı sayesinde odalar arasında geçiş yapabilen robot, teleskopik gövdesiyle farklı yüksekliklerdeki alanlara da ulaşabiliyor. Ancak akıllı ev robotunun bazı görevlerde uzaktan operatör desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bu durumlarda uzaktaki bir operatör robotun kameralarına bağlanarak görevin tamamlanmasına yardım ediyor. Bu durumda ev mahremiyetine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Üretici şirket ise yazılım güncellemeleriyle robotun zamanla tamamen otonom hale geleceğini belirtiyor. 8000 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan robotun ilk teslimatlarının sonbaharda Kaliforniya eyaletinde başlaması planlanıyor.
0: İlk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 30, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Şanlıurfa parçalı bulutlu 41 derece.
1: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Tekirdağ'da bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Çorlu ilçesindeki Hıdıra mahallesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede patlama yaşandı. Patlamanın meydana geldiği dairede yangın çıktı. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan iki kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın yaşandığı dairede ağır hasar oluştu. Ön cephedeki duvar kısmen yıkıldı. İlk bulgulara göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin bölgedeki incelemesi ise sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine dair detaylar iletişim başkanlığınca paylaşıldı. Buna göre liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilerine ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasında bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini belirtti. İtalya Başbakanlığından da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. İki liderin NATO zirvesi öncesinde ortak savunma, ittifakın güney kanadı ve Libya konularını görüştüğü bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Son 3 ayda 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Denetimlerde aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.
1: Denetimler artırıldı. 1,5 milyon kişi sorgulandı. Arama kaydı olan 4 binden fazla kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO Liderler Zirvesi kapsamında Operasyon Turkuaz denetimlerini sürdürüyor. 4 Nisan ile 1 Temmuz tarihlerindeki güven uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleriyle umuma açık iş yerleri denetlendi. Arama kaydı bulunan 4000'den fazla kişi yakalandı. Başkentte zirve öncesi kavşaklar, trafik ışıkları, otogar başta olmak üzere çocukları dilendirerek vatandaşların vicdani

0: duygularını istismar edenlere yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Çocukları dilendirerek gelir elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Kısıtlama 7 Temmuz Salı günü 10.18 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.21 saatleri arasında olacak.
1: İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bunun açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu belirtildi. Açıklamada bahse konu spekülatif içerikler korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur denildi. İngiliz basını NATO'nun büyükelçiliklerinin Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin metnini onayladığını iddia etti. Reuters haber ajansının incelediği metne göre ittifak 5. maddeye sarsılmaz bağlılıklarını yineledi. NATO'nun Avrupa kanadıyla Kanada savunma harcamalarını artırma sözünü yerine getirmeye başladıklarını da teyit etti.
2: NATO liderleri ortak savunmaya bağlılıklarını teyit etti. Bütçe sözünü gerçekleştirmeye başladıklarını açıkladı. İfadeler İngiliz basınının incelediğini iddia ettiği NATO bildirgesinden. Reuters haber ajansının iddiasına göre NATO'nun 32 üyesinin büyükelçileri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin metnini onayladı. İncelenen metinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dahil NATO liderleri İttifakın 5. maddesini teyit etti. Ortak savunmaya sarsılmaz bağlılıklarını onayladı. Birine yapılan saldırı, herkese yapılmış saldırıdır ifadeleri yer aldı. Trump'sa sosyal medya paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO harcamalarını eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler değerlendirmesini yaptı. Ancak Reuters tarafından incelenen NATO metninde ittifakın Avrupa kanadıyla Kanada'nın geçen yıl Lahey'deki zirvede verdikleri savunma harcamalarını artırma taahhüdünü yerine getirmeye başladıkları belirtiliyor. Metinde geleceği inşa ediyoruz. Daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa ifadeleri yer alıyor. Avrupa müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor deniyor. İncelenen metne göre ayrıca NATO müttefikleri Ukrayna'ya 2026 yılı için 70 milyar euro askeri yardım sözü vermeye hazırlanıyor. Ancak bu söz hala liderlerin nihai onayını bekliyor. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yinelenen metinde müttefikler İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırıyor.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na iki yeni üye atandı. Atama kararları Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Karara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yeni üyeleri oldu. Sayan'dan boşalan bakan yardımcılığı görevine ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi. Enflasyon Haziran ayında %0,99 arttı. Yıllık enflasyon da %32,11 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, konutta, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise alkollü içecekler ve tütünde artış gerçekleşti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da netleşti.
0: Haziran'da enflasyon %0,99 arttı. Yıllık enflasyon %32,11 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %46,10'la eğitimde görüldü. Eğitime konut, gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 138'inde artış, 26'sında düşüş gerçekleşti. 10 başlıkta değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. İkinci sırada konut, üçüncü sırada mobilya ve ev eşyası yer aldı.

0: Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %32,03'ten fazla zam yapılamayacak. Buna göre ev sahipleri Haziran'da 20 bin lira olan kiraya Temmuz'da en fazla 6.406 lira zam yapabilecek. Yani 20 bin lira olan kira 26.406 liraya ulaşacak. Enflasyonla birlikte belli olan memur maaş zam oranları sonrası yeni bedelli askerlik ücreti de netleşti. Böylece 416.361 lira olan bedelli askerlik ücreti 472.653 liraya yükseldi.
1: Deniz Göktaş tutuklandı. İnternette yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açılan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakarette suçlanıyor. Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı son stand-up'ını Harbiye Açık Hava'daki sahnelemesini 8 gün önce YouTube'da paylaştı. Video milyonlarca görüntüleme aldı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama soruşturması başlatıldı. Soruşturma dosyasına CİMER'e yapılan 185 şikayet de eklendi. Tatil için gittiği yurt dışı seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alındı. Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Hiçbir değeri aşağılamak ya da hakaret amacı gütmediğini söyledi. Deniz Göktaş, savcıya ifade verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek için Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Deniz Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz.
1: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi. Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.
3: Bu destekleri de memlekete verilmeye çalıştı.
1: Tartışmalara neden olan araç içi multimedya sistemleri için son karar verildi. Yapılan düzenlemeye göre sürücünün görüş alanını engellemeyecek şekilde ön cama tutturulan kamera ve telefon tutuculara izin verilecek. Fabrika çıkışlı multimedya ekranlara ceza yazılmayacak. Araç dışına taşarak çevreyi rahatsız edecek düzeydeki ses sistemlerine ise yaptırım uygulanacak.
0: Sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarlar yasaklandı. Belirli ölçülerde telefon tutucu ve araç kamerasına izin verildi. Standart dışı yüksek ses sistemlerine de yeni sınırlamalar getirildi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre sürücünün görüş alanında bulunan ve yolu trafik levhalarını, yayaları ya da diğer araçları görmesini engelleyen aksesuar ve eşyanın bulundurulması yasaklandı. Ancak araç üreticisinin fabrika çıkışı donanımları bu kapsamın dışında tutuldu.
4: Dikiz aynasına takılan aksesuarlara da açıklık getirildi. Koku ve diğer aksesuarların sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe kullanılması yasak kapsamında olmayacak.
0: Yönetmelikte telefon tutucusu ve araç kamerası için de özel düzenleme yapıldı. Ön cama monte edilen telefon tutucusu ve araç kamerası direksiyon simidi veya gösterge panelinin üst seviyesinden itibaren 5 cm'yi aşmaması şartıyla kullanılabilecek. Görüşü engelleyici unsur olarak değerlendirilmeyecek.
4: Seyir halindeyken video izlemek yasaklandı. Görüş alanı içerisinde yer alan ekranlardan televizyon ya da video yayını izlemek yasak kapsamına dahil edildi.
0: Navigasyon, park destek sistemleri, araç içini ve dışını gösteren kameralarla aracın kontrol ve ayar ekranları bu yasağın dışında tutuldu. Yönetmelikte araçlarda kullanılan ilave hoparlör, bas hoparlörü ve ses güçlendirici sistemlerine de yeni kurallar getirildi. Araç üreticisinin orijinal donanımları dışında yalnızca bagaj bölümünde bir adet en fazla 45 Hz bas hoparlörüyle bir adet 300 watt ses güçlendiricisine izin verilecek. Belirlenen sınırların aşılması veya ses sisteminin çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanılması halinde sürücüler hakkında işlem uygulanacak.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk gündemle yanınızdayız. Önemli gelişmeler var, kıymetli konuklarım var. İzin verirseniz önce konuklarıma hoş geldin diyeyim, uzaktan başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay Ankara'da. Sayın Balbay hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki arkadaşlara selam. Merhabalar.
0: Teşekkür ederiz. Yiğit Acar bugünün önemli ismi. Bütün fotoğraflarda seni görüyoruz. Kemal Bey bugün Çağlayan'daydı. Siz de yanınızdaydınız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Habertürk için de özel haberlerim var tabii.
0: Bekliyoruz çünkü memleket kulisinden geçilmiyor ama aktörü burada olunca...
2: Estağfurullah.
0: Şimdi dinleyeceğiz çünkü çok tevatür var. Sosyal medya iniyor. Ne oldu, ne yaşandı hepsini size yönelteceğim o soruları. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Mehmet Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar
0: diliyorum. Sizi görmek çok güzel.
3: Teşekkür
0: Zor
3: ederim.
0: Zor görüyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
3: Sağ olun, eksik olmayın.
0: Aytunç Erkin de Fenerbahçe'den zaman buldukça geliyor. Aytunç'a takılmadan edemiyorum da. Tekrar hoş geldiniz Aytunç Erkin. Nefes Gazetesi yazarı. Yine bir hukukçu Aydoğan. Ahı Akın. Çok zor bir soru. Benimkiden daha zor.
4: Evet.
0: Benimki kır çuval.
4: Evet.
0: Kırk diyorlar.
4: Ama akılda kalır işte.
0: Değil mi?
4: Ya.
0: İkimiz iki de unutulmaz.
4: Evet.
0: Aydoğan Ahı Akın. AK Parti Merkez İstihbarat Kurulu üyesi hukukçu. Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum.
3: Kalın vermedim.
0: Hızlıca başlayacağız. Bugün bir mizahçı tutuklandı. Deniz Göktaş. Günlerdir konuşuluyor. Çağlayan'da davası görüldü. Tutuklama kararı çıktı. Öncesinde işte kelepçeli götürülmesi, yurt dışından aslında teslim olmak için gelmesi, kendisine yöneltilen suçlamalar, bunlar da ister istemez konuşulacak. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı. Dava bir anda bazı kalemler tarafından davadan çıktı. Kemal Bey üzerine yoğunlaştı. Bunları konuşacağız. Kısa bir araya gideyim. Aradan sonra kimsenin sözünü kesmeyeyim. Hızlıca başlayalım.
5: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Batı'da kan var, neden seyredilmesi gereken bir klasik. En iyi 5 mahkeme filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
0: Habertürk gündeme başlıyoruz. Kesintisiz devam edeceğiz. Dedim ya günün adamlarından bir tanesi stüdyomuzda Yiğit Acar. Bugün Çağlayan Adliyesi'nde bir dava görüldü. Deniz Göktaş komedyen ve tutuklandı. Dini değerlere hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması yöneltilmişti. Yurt dışından kendi isteğiyle geldi. Aslında kaçma şüphesi de yoktu. Fakat tutuklama kararı çıktı. Fakat Deniz Göktaş'a destek vermek isteyenler de Çağlayan'daydı. Oradaki tek genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bir süre sonra davanın görüşmesi sürerken Çağlayan'da, o görüntülerde birazdan gelecek ekranlarınıza, dava unutuldu, Kemal Bey protesto ediliyor, Kemal Bey mahkeme salonundan dışarı davet ediliyor vesaire dendi. Kemal Bey'in yanındaydı, o fotoğrafı da verelim. Hukukçu Yiğit Acar. Yiğit, istersen ayakta anlat.
2: Nasıl rahat edersek.
0: Ha, o fotoğrafı da verelim. Neler yaşadınız bugün? Yani amaç bir destek ziyaretiydi. Burada fotoğrafınızı görüyoruz ama görüntüler de var. Protestolar olduğu söylendi. Gerçekten protesto mu edildi Kemal Kılıçdaroğlu? Yoksa başka bir şey mi oluyor? Biz anlamıyoruz. Çünkü davayı unuttuk neredeyse gün boyu.
2: Benim de en üzüldüğüm kısım asıl esasından konunun uzaklaşması. Bugün ne yaşadık? Şu anda 10 milyon izleyiciyi aşan, YouTube'da koyulduğu 5 gün sonunda 10 milyon tekil izleyici tarafından ilgiyle takip edilmiş
0: evet.
2: Bir stand-up show, yani siyasi mizahın da içinde olduğu, normal hayata dair mizahın da içinde olduğu ve aslında gencecik, 25 yaşında ODTÜ psikoloji bitirmiş, çok nitelikli bir yeni sanatçı olarak da söyleyebileceğimiz, yani toplumun yeni tanıdığı bir sanatçının haksız bir şekilde tutuklanmasını unutup yerine Sayın Kılıçdaroğlu ve yaklaşık bu görüntüde de gördüğümüz üzere 30 kişilik bir kitlenin sanki arasında bir husumet, bir çekişme, bir kavga varmış görüntüsünü tartışmaya evrilttik. Yani bu işin esasından uzaklaşma olarak geliyor. Ben hemen görüntüyü anlatayım.
0: Evet.
2: Burası Çağlayan Adliyesi diyebildiğimiz İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katı. D blok, savcıların olduğu, terör savcılarının, örgütlü suçları soruşturan savcıların olduğu yere geçişin öncesi. Buraya kadar vatandaşı alıyorlar. Burada olan vatandaşlarımızın önünde işte polis güvenlik önlemi var. Tabii bu güvenlik önlemleri adliyenin kendi güvenlik önlemleri. Evet. Yani Kemal Bey ya da başka biri için alınmış önlemler değil. Bu şeridi biz avukatlar geçebiliyoruz. Geçtikten sonra arkada bir güvenlik önlemi daha var. Sonra da savcıların ifade aldığı odalara girebiliyoruz. Az önceki fotoğrafta da o odalara girmeden önceki son oturulabilecek alanda.
0: Şu fotoğraf.
2: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Bey ve bendeniz bulunuyorduk. Ben hukuki konuları anlatmam sebebi de zaten Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikteydim. Şöyle ifade edeyim, Sayın Kılıçdaroğlu dün akşam görüntüleri görüyor. Ters kelepçeyle denizin götürülmesini görünce bir Türk gencine, bu toplumun duyarlı bir sanatçısına bunun yapılmasını kabul edemiyor. Ve aslında gece biz 1'de konuştuk,
0: evet,
2: Sayın Kılıçdaroğlu ile ve çok az uykuyla sabah 5'te yola çıkıp geldi. Ben de zaten görev sahamı olan İstanbul Adliyesi'nde kendisini karşıladım. Gürsel Bey kendisini eşlik ediyordu. Birlikte çıktık ve sabah 10.30'dan işte öğle sularında saat 4'e kadar tutuklama kararı açıklanana kadar orada aslında Sayın Kılıçdaroğlu belki Türk siyasi tarihinde de bir ilktir. Bir genç için bir genel başkan saatlerce bekledi. Ve onu beklemeyi hani bugün habere konu olmak için değil, orada bir dayanışmayı gösterip denizin oradan serbest bırakılması amacıyla yaptı.
0: Korumalı görüntü de vardı, korumaların önünde oldu. Peki birebir kendisini eleştiren, protesto edenlerle karşı karşıya geldi mi?
2: Şöyle oldu, bu bloğun ön tarafında avukatlar var. Orada 3 avukatın laf attığı, ben de kendileriyle muhatap olduğum için 3 avukatın orada oturmayın, siz de aramıza gelin, ayakta bekleyin dediği bir o durumu yaşadık. Ben de kendilerine izah ettim. Kemal Bey'in burada beklemesi daha iyi çünkü sizin için de zor olacak. Yani neticede Sayın Kılıçdaroğlu tek başına değil, işte gördüğünüz üzere 2 koruma memuru, arkada Atakan Bey basın danışmanı. Evet. Ya bu siyasetin doğasında var. Bugün hangi siyasetçi, yani Özgür Bey de nereye çıksa etrafında koruma var. Tayyip Erdoğan'ı anlatmaya gerek yok. Hangi siyasetçi nereye çıksa içinde bir koruma ekibiyle geziyor.
0: Peki birebir tanınsın. Tutuklama kararı çıktı.
2: Tabii. Önce şöyle ifade alındı. Onu evet, arz edeyim. Savcılıkta sorgusu yapıldı. 3 müdafi ile birlikte. O sorgu tamamlandıktan sonra biz tutuklamaya sevk edilmez ümidindeydik. Yani bir adli kontrol tedbiri uygulanabilir. Çünkü neden? Yani tutuklamaya neden gelindiğini konuşalım, bu unutuluyor bugün.
0: Evet.
2: Şimdi yurt dışından kendisi üstünde sırt çantasıyla gelmiş bir insandan bahsediyoruz. Hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde ilk uçağa atlayıp geliyor. Ve sırt çantası var, yani bir eşya, evet, kaçma teşebbüsü, hiçbir şey yok. Siz sırt çantasını sırtından çıkarıyorsunuz, kollarını arkadan bağlayıp kelepçeleyip vatan emniyete götürüp aslında eziyet ediyorsunuz. Bu olmaz, bu bizim PVSK dediğimiz polis vazifesi selahati kanununa da, CMK dediğimiz usul kanunumuza da aykırı. Çünkü yani kolluk bir kaçma şüphesi görecek, zapt edilemeyen bir insan görecek, davranışsal bir saldırganlık görecek, bunların hiçbiri yok. Deniz'in ya boyu belli, kilosu belli, davranışı belli. Sabah işte Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde, bu arada İstanbul Adliyesi'nin tüm çalışanlarına da ayrıca teşekkür edeyim. Ben hep muhatap oluyorum ama yüksek nezaketle ve gayet profesyonelce ağırladılar. Onlara tekrar teşekkür ederiz. Geldikten sonra yukarı çıktı Sayın Kılıçdaroğlu tutuklamaya. Sevk aşamasına kadar 7. katta bekledi. Az önceki fotoğraflar, evet, 7. katta. Sonra da 6. katta sulh ceza mahkemelerinin olduğu kata indi.
0: Evet.
2: Ve o kata indiğinde hem Sayın Hakim'in hem Başsavcılığın izniyle de Deniz'le kısa bir görüşme yaptı.
0: Tam o görüşmeye geleceğim.
2: Hı hı.
0: O görüşmeden sonra güya Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na CHP'yi bir salın dediği davanın da ötesine geçti. Evet. Küfür kıyamet karşılıklı millet birbirine düştü. Yani kim neyi savunuyor, neyin peşinde, her şey birbirine karıştı. Ne oldu o görüşmede?
2: Hemen söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu zaten bu görüşmeyi hani dediğim gibi tutuklamaya sevk edilmiş bir şüpheli, ona dayanışma duygularını belirtmek için gelen bir genel başkan.
0: Evet.
2: Aslında baş başalar. Yani ikisi yanlarında bir avukat, hakim, savcı yok.
0: Evet.
2: Ama güvenlik görevlileri var. Hani evet. Kerem Bey onu söyleyeyim. Baş başa ikimiz burada baş başa gibiyiz ama bütün stüdyo bizi görüyor.
0: Evet.
2: Burada da bütün güvenlik görevlileri aslında ne konuşulduğunu...
0: Bizi 80 milyon izliyor.
2: İzliyor onun gibi. Ne konuşulduğunu duyuyor. Ben de ikisinin ne konuştuğunu duyabiliyordum. Hmm. Onu ifade edeyim.
0: Ne konuştular?
2: Şöyle oldu. Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş olsun dileklerini iletti. Güçlü durması gerektiğini, kendisinin çok kıymetli bir sanatçı olduğunu ve aslında etki yaratan bir şov gösterdiğini, o yüzden onunla dayanışma duygusu içinde olmak istediği için geldiğini söyledi. Deniz de teşekkür etti ama dedi yorulmanıza yani yorulmasaydınız keşke dedi benim duyabildiğim kadarıyla. Ve bir de ben hiçbir siyasiyle yan yana da gelmek istemiyorum dedi aslında. Yani çünkü yukarıda Türkiye İşçi Partisi'nden de milletvekilleri vardı, onlar da görüşmek istedi. Ve Deniz'in avukatlarıyla da aslında ondan önce yaptığımız görüşmede bu hassasiyetlerini dile getirmişlerdi. Hiçbir siyasiyle yan yana görüntü vermek istemiyor.
0: Evet.
2: Kemal Bey ya da başkası değil konu. Çünkü konunun siyasi bir noktaya da çekilmesini istemiyor. Yaptığı işin siyasi mizah olduğunu...
0: CHP'yi salın muhabbet
2: ya,
0: oldu mu?
2: O sözü ben kesinlikle duymadım. Bir. Ama ikincisi Sayın Kılıçdaroğlu'na da ben de sordum. Bazı kıymetli gazeteciler de sordu. Onlar da tweet attılar.
0: Evet.
2: Böyle bir diyalog olmadı dendi. Peki... Bu diyaloğu,
0: neye amaçlanıyor
2: bu
0: yani?
2: Bu diyaloğu duymamış bir insan dolaylı yani, bir aktarımla kime yapıyor?
3: Duymamış olabilir misin?
2: Efendim?
3: Sen de duymamış olabilir
2: ben
3: misin?
2: Ben duymadım. Yani ben duymadığım için...
0: Barış ama Beylivan o diyor
2: da,
0: ki...
2: Barış Pehlivan hiç orada değil bir kere. Barış Pehlivan hiç
3: avukatına
2: orada
3: avukatına sordum diyor.
2: İşte onu tam diyecektim. Dolaylı aktarımla yani avukatı Metin Bey'e sorduğunu söylüyor. Metin Bey de ama o sırada orada değil. Metin Bey'e Deniz'in bunu söyleme ihtimali var. Yani nasıl? Çünkü ben de avukatım ve en yakın olduğum insanlar hep müvekkillerimdir.
0: Kemal Bey ne diyor?
2: Kemal Bey öyle şey söylemedi diyor. Yani bunu aslında Kemal Bey hem dile getirdi daha bana da diğer gazetecilere de. Çünkü biz hani efendim böyle bir diyalog olduk mu dedik. Hayır dedi, öyle bir diyalog olmadı. Gayet nazik kısa bir görüşme oldu. Bu arada Kemal Bey'in yüzüne bunu söylese Kemal Bey alınmaz da. Bu çok güzel de bir espri. Hani bir salın beni ya demek gibi. CHP'yi bir salın lafı da edilebilir ama olmamış bir şeyi. Olmuş gibi üçüncü
3: güzel
2: kaynaktan.
3: Güzel bir cümle mi?
2: Ya şöyle bu yani şu anlamda güzel. Bu bir kalıp olarak güzel laftır. Ben
0: tarih
2: de gün içinde kullanırım. Ya ben gün içinde ya bir salın beni bir rahat bırakın derim. Bu arada mesela Deniz bunun esprisine de yapabilir. Avukatına da yapabilir bunu.
0: Evet.
2: Şöyle olur diyalog. Abi ne konuştunuz ya? Ya bir salın dedim CHP'yi diye espri de yapabilir. Bunda evet. Da hiçbir soru yok. Ama bu konu sanki bu ya şu anda tutuklanan bir genç var bakın. Siyasi mizahtan ötürü tutuklanan ve Silivri'ye gönderilen bir genci konuşmak yerine Kılıçdaroğlu'nun o iki kelimeyi kullandı mı kullanmadı mı diye tartışmak aslında olayı perdelemektir. Vahameti ortadan neredeyse bir istekle bir elle. Peki bu kime hizmet eder? Gerçekten Deniz'i tutuklayan zihniyete hizmet eder. Onun dışında kimseye bir faydası yoktur.
0: Peki. Mustafa Balbay ne dersiniz? Yani memlekette ne olsa artık oklar Kılıçdaroğlu'na mı dönecek?
1: Şimdi sevgili Kırçıval, 21 Mayıs'tan bu yana yani hepimiz sahadayızdır ama ben de gerçekten hem meclisteyim, meclisin etrafındaki toplantılardayım, halkın içindeyim. Güven Park'tan Anıtkabir'e yani o insanlarla birlikte yürüdüm. CHP Genel Merkezi'nden meclise. Bütün iştenliğimle söylüyorum. İlk günden beri söylediğim bir cümledir bu benim. Toplumun derinliklerinde tarifi çok zor bir öfke var. Bu bir aşkın nefrete dönüşmesi kadar derin bir öfke. Ve o ilk günlerde başlayan öfkede Kemal Bey Kurban Bayramı'nda bu öfkenin 3-4 hafta süreceğini düşünmüştü en çok. Ve Kemal Bey'in şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Müslüm Sarı da bizim Cumhuriyet Gazetesi'nden arkadaşımız İklim Öngel'e verdiği röportajda evet bir öfke görüyoruz dedi birinci hafta ama en çok 3-4 hafta içinde sönümleneceğini düşünüyoruz dedim. Şimdi 5. haftadayız. Bu öfke sönümlenmekten çok bir, iz bırakacak. İki, evrilecek. Ya umuda, heyecana ya bir başka duyguya, ama bitmeyecek. Öyle görünüyor. Yani bu boyutunu bu şekilde özetleyebilirim. Tabii Kemal Bey'in böyle bir hukuksuzluğa karşı çıkması, saatlerce orada beklemesi gerçekten kıymetli. Kemal Bey adalet yürüyüşü de yapmış bir kişi. Ama 10 gün önce Balçova Belediye Başkanı annesiyle gözaltına alındı. Altını çiziyorum, annesiyle. Annesiyle. Seferhisar Belediye Başkanı gözaltına alındı ve diyaliz hastası olduğu için avukatların da olağanüstü bir çabasıyla diyalize götürülerek tekrar geri getirildi. Ardından tutuklandı. Mehmet Murat Çalık'ı herkes tanıyor ama ben de cezaevinde bir kez görüşmüştüm kendisiyle. Vücudunda 3 kitle var. Hastaneye defalarca getirildi, götürüldü. Ve annesi herkesin belleğinde kalan bir fotoğraftır. Hastanenin karşısında saatlerce bekleyerek oğlum acaba bir hani odaya çıkar da görür müyüm diye bekledi. Önceki gün ya da dün de annesi duruşma salonunda tek başına evladını bekleyen bir fotoğraf vardı. Yani Türkiye'de her şey süt liman gidiyor da Deniz Göktaş gözaltına alıp tutuklanıyor değil. Bu gözaltı, hani o boyutunu ayrıca kısaca vurgulamak gerekirse, her şeyi bir yana bırakalım. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de arkadaşımız var. Her şeyi bir yana bırakıyorum. Öyle yani yarınki gazeteleri, dünya gazetelerini düşünün. Yani Türkiye'de bir NATO zirvesi olacak. Bir mizahçı tutuklanıyor. Ankara'da bir tema temsilcisi tutuklanıyor. Yani fotoğraf bu sevgili Kırçıval. Hani bizim kendi içimizde böyle bir hani zirveyi çok güzel yapmamız güzel. Hani belki bu akşamki programda görünmüyor ama belki NATO'yla konuşuruz. Ama demokrasi tablosu da bu. Yani algı çok önemli. Burada sevgili Yiğit Acar'ı tabii ben de tanıyorum. Enis Berberoğlu'nun yaşadığı büyük hukuksuzlukta o da hani gerçekten mesleğini aşkla yapan, mesai dinlemeyen bir anlayışla da yaptı. Avukatların ayrıca kıymeti hakikaten önemli. Ancak burada bu tablo, hani ben de duygulardan hani herhangi bir önyargıyla da söylemiyorum sevgili Kerem. Yani Kemal Bey'in hani bu 3-4 hafta sürer dediği tablonun hani ben devam edeceğini, bunu herhangi bir hani olumlama, olumsuzlama duygusuyla söylemiyorum. Ve adım adım bu duygunun evrilmekte olduğunu da görüyorum. Ve yakın hani biraz da karamizah yapmak gerekirse bilmiyorum, iktidar belki Türkiye'yi muhalefetten arındırıyor. Hani Kemal Bey bu arındırmaların ne anlama geldiğini de herhalde değerlendiriyordur diye düşünüyorum.
0: O karamizahla ilgili o kadar çok sorum var ve başvuracağım isim siz olacaksınız. Aytun Çerkin, iş çığırından çıkıyor mu? Yani
3: çıktı zaten. Yani çıkıyor mu değil. Şu anda
0: yani her şey Kemal Bey yüzünden. Yani şöyle, her toplantı Kemal Bey.
3: Ya şimdi şöyle, biraz önce sevgili Balbay'ın dediği gibi 21 Mayıs ve öncesi ve sonrası artı 14-28 Mayıs 2023 öncesi ve sonrası diye bakmak ve ayırmak gerekiyor tarihleri. Şundan dolayı biraz önce Balbay çok güzel bir cümle kurdu. Hani bir aşk nefrete dönüştü.
0: Evet.
3: Yani çünkü 14-28 Mayıs sürecindeki seçimin yenilgisinin Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi, aslında Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi değil sadece, muhalif kitle Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayattığı için kaybedildiği vurgusuyla ve bunun altı çizilerek zaten bir sosyal medyada da başladı. Medyanın önemli bir bölümünde bu işlendi. Ve bunun üzerinde de Sayın Kılıçdaroğlu burada hedef tahtasına konulmuştu. Ve 29 Mayıs itibariyle Sayın Ekrem İmamoğlu'nun değişim videosu, arkasından işte istifa et süreci, güvenli liman ve kurultay süreci. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu birlikteliğiyle birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan değişim. Şimdi ve bu süreç içinde de arkasından gelen bir mutlak butlan davası var. CHP içidir, dışıdır, bu artık ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta bir vaka var artık önümüzde. İçinde veya dışında ama bir karar verilmiş ve çıkmış ortaya.
0: Evet,
3: yargı bu süreç kararı. İçinde
0: yargı kararı.
3: Yargının kararı var. Yargının kararını doğru da bulmayabilirsiniz, tabii eleştirebilirsiniz de. Ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şu gün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu da bir gerçekliktir. Yani bunu kimse inkar edemez. Etmemeli de zaten. Bunu zaten ya, söyleyemez. Ama onunla
0: kendi grup başkanı olduğuna göre.
3: Evet. Ama şu eleştiri yaparsın. Sen seçilmiş değilsin, tabii, tabii. Atanmışsın, ben seçilmişim. Bu tartışma yapılır. Haklılık payı da olabilir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun o 1,5 yıldır süren mutlak butlan davası sürecinde ben hiçbir şeyde yokum. Ben bu davayla ilgilenmedim. Yakın çevremde ilgilenmedi. Bu davayı ben açmadım. Değişimciler zaten açtı. Üzerinden kurduğu savunma hattı doğru bir hat değil. Yani biz biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, ekibi bu davayı çok yakından takip etti.
0: Daha kurultayın hemen sonrası hançer kelimesini kullanan da o.
3: Ya tabii yani şimdi ya o onlar söylenebilir.
2: Kurultayda kullandı. Sonra değil.
3: Kurultay günü yani. Söyledi zaten. Hayır bu söylenebilir. Yani arkamdan hançerlendim der. Yani bunlar tespittir zaten. Burada bir sıkıntı yok. Yani kimi kastettiği orada Ekrem İmamoğlu'nu mu kastetti, Sayın Meral Akşener'i mi kastetti? Hani bunların hepsi konuşulur. Siyaseten bunlar vardır. Ama mesele o değil. Mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi bir Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan olmasıyla, mahkeme kararıyla birlikte bir umutsuzluğa ve tekrar ya yine mi aynı süreç yaşanacak? 2028'de olacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde biz yine mi kaybedeceğiz duygusuna?
0: Yani bu öfkenin sebebi bu mu?
3: En büyük sebebi bu. Hani biz iktidara gidiyoruz diye bakılıyor. Anketler böyle diyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde çok ciddi bir başarı alınmış. 19 Mart'tan itibaren daha öncesinde başlayan belediye operasyonları, sonra Sayın İmamoğlu üzerinden yürüyen operasyon ve devam eden süreçler vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi özellikle ve muhalif kesimin önemli bölümü kendisini bir kuşatma altında hissediyor. Ve bu kuşatmadan çıkış yolunda Özgür Özel ve arkadaşları üzerinden evet. görüyor.
0: Dolayısıyla Kemal Bey gittiği yerlerde...
3: Ama bakın şunu da bakın gibi. Ben şöyle bakıyorum. Ya ben bir siyasi parti mensubu olarak burada konuşmam. Evet. Ben gazeteciyim. Ben gördüğümü ve ne olduğunu her kesimle de görüşmeye çalışıyorum. Bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı seçilseydi Piro kahraman ilan edilecek birine hain Kemal demek yanlış.
0: Evet.
3: Doğru değil. Ya yani bunu bir kere bu dili ortadan kaldırmak gerekiyor. Keza aynı şekilde diğer taraftan da Özgür Özel'e ağır eleştiriler yapan Sayın Kılıçdaroğlu taraftarları da var. Ve o da doğru değil. Fotoğrafların yerlerde cam çerçevelerin kırılması ya bu doğru değil. Zaten mesela grup toplantısında ne oldu? Bir arbedeye dönüşüyordu. Ondan sonra grup toplantısında iki tarafta aslında baktığın zaman karşılıklı bir adım atılarak iptal edildi.
0: Yani cenazeler
3: ya çünkü vesaire. Baktığın zaman Sayın Kılıçdaroğlu'na ben hep şunu savunuyorum. Kılıçdaroğlu'na oy verecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek kitleyle olursa kurulursa yeni partiye oy verecek kitlenin 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak bir adaya oy verme ihtimali çok kuvvetli. Şimdi bu yüzden de...
0: Neyin kavgası?
3: Yani tam kavga etsin, eleştirin, tartışın ama bu şekilde bir kopuş doğru değil.
0: Peki. Teşekkür ederim.
3: Ben ama bu Deniz Göktaş'ın mahkemesine, duruşmasına Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelmesi de bir hem medeni cesaret ayrıca bir sadece tek genel başkan olarak gelmesi de ayrı bir değerlendirilmesi gereken olumlu bir önemli tavırdır. Bir destek. Önemli bir destektir yani. Evet. Ayrıca Deniz Göktaş tutuksuz yargılanabilir. Yani eleştirebilirsiniz. İşte dini aşağılama Kur'an-ı Kerim'le ilgili esprileri vesaire onun savunmasını yapmış. 3 yıldır yapıyor ama bunu. Bakın Deniz yeni Göktaş değil. Yeni değil. 3 yıldır bu şekilde yürütüyor. Ve Deniz Göktaş'ın 1,5 saatlik YouTube yayınında da ben izledim evde şimdi.

0: Ekrem İmamoğlu'nu tabiri caizse halk tabiriyle gömüyor. Özgür Özel'e gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Herkese yürüyor. Yani hiç öyle şeyi yok. Evet. Yani dilinin kemiği o yani anlamda
1: mizah,
0: yok.
1: Mizah ama zaten
0: şey ama şu da var tabii. Yani bu toplum sonuçta kendisinin bu dini değerler üzerinden de şekillendirmiş bir taraftan da. Evet, yani evet. Ona da daha hassasiyetle bakmak, daha böyle sakin durmak gerekiyor. Evet. Orada baktığın zaman Alevi kesimle de ilgili yaptığı espriler var. Evet. Yani o Ekrem İmamoğlu'nun...
2: Zaten bir hani Alevi ailenin çocuğu olduğu için evet. Onu aslında çok iyi bildiğinden ve atıfla yani diyor ya en iyi aydın ölü aydın diyor bizim evde diye tek tek anlatıyor. Hani niye? Bu ülkenin aydınları hep bedel ödedi, hep cefa, acı çekti. Yani Balbay buradayken bunları anlatmıyorum ama Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihi de, Türkiye'de aydınların tarihi de bedel ödeyenler üstüne kurulu. Tabii. Aslında en çok bunlara atıf yapıyor yani, şovunda.
0: Bugün Kılıçdaroğlu'nu tartışacağımızda Deniz Göktaş'ı tartışmalıyız biz normal şartlarda. Evet. Normali mi olmalı?
1: Özgür Özel seni izliyormuş muhtemelen. İşin latifesi bir yana. O da ondan da bir açıklama var. Diyor ki, hani dedin ya tek genel başkan olarak oraya gitmesem cesaret
0: değerli, çok değerli.
1: Önemli bir tabii. Destek ve değerli. Özgür Özel de diyor ki Türkiye'deki bütün demokratlara sesleniyorum. Susturulmaya çalışılan herkese sesleniyorum ve cezaevinde ilk gecesini geçirecek kardeşim Deniz'e sesleniyorum. Korkma. Özgür Özel'in biraz önce paylaştığı mesaj. Ne dersiniz Mehmet Bey? CHP'yi tartışıyorduk. Şimdi CHP ile ilgili ne gelse önce bir Kılıçdaroğlu'na protesto öne çıkıyor.
3: Sen Kılıçdaroğlu...
1: Protesto kelimesini de kullandım, o da yanlış anlaşılabilir. Çünkü hiç kimsenin birbirine tahammülü kalmadı. Yok, protesto değil, 30 kişi diyen var. İşte Yiğit,
2: ya, ben orada olduğum için bunu söylüyorum. Hani sayısını da arttırabilir. Belki evet. Dışarıda adliyeye girmemiş gibi.
1: Mesela
2: ama...
1: Kadir İnanır'ın cenazesi, ben o gün çok eleştirdim. O bile yanlış anlaşılmış.
2: Kerem abi onu şöyle söyleyeyim. Ya ama ben neredeyse insanları da tanıdığım için Türkiye İşçi Partisi'nin çağrısıyla gelen bir kitle. Hani protestoyu konuşuyoruz ya. Mesela orada bir CHP'li yoktu bunu evet. Söyleyen. Ya bir parti var, bir partinin çağrısı var ve o çağrıyla gelen insanların eğer tepki diyorsak tepkisi ama bunun adını koyalım. Evet. Türkiye İşçi Partisi üyesi ve o kimliğiyle de orada bulunan evet, insanların evet. Eleştirileri bunlar, protestoları evet, diyelim. Pardon böldüm Mehmet abi.
3: Yok estağfurullah. Hayır, Aktunca sordum seni.
2: Yok o da o şey işçi partisi değil abi. Daha ileride.
1: Buyurunuz.
3: Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Şimdi orada tutuklanan kişi ne için tutuklandı ve siz neyin desteğini veriyorsunuz? Bir defa ben
4: meseleyi bunu, anlamamış bence Sayın Kılıçdaroğlu.
3: Ben bunu eleştiririm. Çünkü siz Sayın Kılıçdaroğlu'nu neyle suçluyorlardı, neyle hedef gösteriyorlardı? Kendi kimliğiyle, yani Alevi olması sebebiyle hedef gösterildiğini.
4: Çok doğru.
3: Aleviliğin de bu ülkede bir değer olduğunu anlatmaya çalıştık. Ama görüyoruz ki dinle dalga geçen, dinimizden, Kur'an-ı Kerim, kutsal kitabımızdan dalga geçen birini savunmak için adliyeye gidiyorsunuz. Şimdi bu bir defa Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmaması gereken bir husustur diye düşünüyorum. Kendisi tabii ki farklı düşünüyor. Ama ben oraya daha önemli şeyler varken bu kişi üzerinden ki suçlanması ve cezaevine konulması noktasında ya ne var kardeşim işte hiciv yaptı. Espri yaptı filan. Böyle küçümsenemez. Din üzerinden, değerlerimiz üzerinden kimse dalga geçemez. Bugün dalga geçerler. Yarın o Avrupa'da bazı ülkelerde ellerinde Kur'an-ı Kerim'i alıp da yakan tiplere dönerler. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç kimseye müsaade edilmez. Edilmemeli. Onun için bunu normalleştirmeye kimse kalkmaz. Yani ne var bunda diye kimse demesin. Toplumun hassasiyeti var. Toplumun hassasiyetiyle de hiç kimse oynamamalı. Evet. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir durumda siz şimdi Yiğit diyor ki komedyen miydi, ya, stand-upçı mıydı? Neydi?
2: Böyle sanatçı diyoruz biz ona.
1: Komedyen diyelim.
2: Eleştirebilirsiniz
4: sözde,
2: ama
4: komedyen. Sözde
2: Sayın
4: komedyen.
2: Kılıçdaroğlu'nun

0: Söz de komedyen, evet.
1: Öyle
2: Sayın
1: diyelim
2: Kılıçdaroğlu'nun kullandığı tabir sanatçı. Çünkü basın açıklamasında
0: şimdi bir de orada mesela diyor. İfadesinde çok para kazandığını söylüyor. Durumunun çok iyi olduğunu söylüyor. Yani sen Kur'an-ı Kerim'e hakaret ederek çok mu para kazanıyorsun? Çok para kazanmak için hakaret mi ediyorsun yani? Dalga mı geçiyorsun? Ve bu millette buna susacağını mı zannediyorsunuz? Bir grup insan tabii ki peşinden sürüklenir. Giderler. Çünkü LGBT'nin...
3: Ya konu nerelere gidiyor?
0: Hayır, şey diyeceğim. Destek verilmek verildiği, övüldüğü, hatta teşvik edilmek istendiği bir ortamda bu tür olayların da yaşanması yarın öbür gün daha farklı yerlere taşıyabilir. Onun için bir genel başkanın bu tür şeylere gitmesini ben açıkçası doğru bulmuyorum.
3: Peki.
0: Eleştiriye gelince tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir vaka var. Bu vaka karşısında Kemal Bey dirayetini korumaya çalışıyor. Yani her yere gitmiyor ama nihayetinde o tepkileri de bilerek, yani hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamuoyunda bir anlayış var. Kemal Bey işte mahkeme kararıyla, mahkeme yoluyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na oturdu. Ve orada seçilmiş olan Sayın Özgür Özel ve arkadaşları uzaklaştırıldı. Bu doğru bir yaklaşım değil algısıyla, çünkü bu algı da artık kamuoyuna yerleştirildi, yerleştirilmek istenmişti. Büyük oranda başarıya ulaşıldı. Bu noktada Kemal Bey'in artık çok rahat olarak kim ne derse desin umurumda değil, her türlü protestoyu yapabilirler anlayışı içinde olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama Yiğit hem avukatlığını da yaptığı için
2: abi her türlü protestoyu
0: belki de bunu bu şekilde düşünüyor.
2: Herkes yapabilir kendisiyle. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun öyle bir korkusu yok, hani ben protesto edileceğim. Tabii, genel merkezden çıkmayayım, ondan önce ofisimden çıkmayayım gibi bir çekincesi yoktu. Bunun planlaması yapılır. Yani bir de şu önemli ya, bütün gün sokakta olmak da faydalı bir iş değil. Hani bir yönetici en azından bir siyasi parti lideri her gün bir yerde olmak zorunda değil. Yönetmesi gereken, temasta olması gereken süreçler var. Bir de uzun süre sonra göreve kaldığı yerden devam ettiği bir süreçte bir partiyi toparlaması gerekiyor. Ama işte rahmetli Kadir İnanır'ın cenazesine gelmesi, bugün tüm gün adliyede olması, çekinmeden sahada olacak. Bunu kendisi de Sözcü TV'de açıkça ifade etti. Yani benim çekinecek ya da utanacak hiçbir şeyim yok. Hani bu konuda daha çok uzatırız ama utanması gerekenler kim dersek, bende uzun bir liste var.
3: Evet, peki, teşekkür ederim. Aydoğan Bey, siz ne dersiniz? Hem davayı sormuş olayım. Yaşadıklarımız şey normal mi? Yani kaçmış
1: dava ötesi... değil de soruşturma diyelim, evet. Daha doğru olur.
3: Ha? Evet, daha doğru. Hukukçu kimliğimizde evet. De cevap verirseniz sevinirim. Yani kendi isteğiyle yurt dışından geliyor. Kaçma şüphesi yok aslında. Ama tutuklama kararı çıktı. Ve ona destek verenler bir süre sonra işim boyutunu değiştirdi sanki.
1: Ya burada şöyle, bu öncelikle şunu altını çizeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi olan bu mutlak butlan davası ile ilgili özellikle burada biz taraf değiliz. Kendilerinin iç meseleleri, açıkçası bizim açımızdan da Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yönettiği çok bizi de ilgilendirmiyor, beni de ilgilendirmiyor. Onun altını çizeyim. Ancak bugün anormal bir durum var. Yani burada özellikle Mehmet Bey bahsetti. Bazı şeyler normalleştirilmeye çalışıyor. Çok yanlış. Yani bu sözde komedyenin söylediklerini, paylaştıklarını, işte kendi sahnesinde oynadıklarını mizah olarak kimse bize yutturamaz. Yani bizim burada sonuç itibariyle kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'le alay eden, dini değerlerimizi aşağılayan, yani beyanatlar bir defa kabul edilemez. Zaten ne zaman böyle bakıyorum, Türkiye'de siyasi konuların tartışıldığı dönemler olsa, yani burada tamamen ifade özgürlüğü veya işte eleştiri sınırı deniyor. Ya eleştiri sınırının da, ifade özgürlüğünün de bir sınırı vardır. Hak ve özgürlüklerin de bir sınırı vardır. Eğer siz toplumun bütününü ilgilendiren konularda bu sınırları aşıyorsanız, burada artık ifade özgürlüğünden falan hiç kimse kusura bakmasın bahsedilemez. suç teşkil eden eylemlerde bulunuyorsanız

0: bulunuyorsanız, yani burada suç unsuru ve İslam'ın kutsallarına eğer hakaret ediyorsanız ifade özgürlüğünden bahsedemezsiniz. Hiç kimse kusura bakmasın.
1: Bir katkı evet. sunabilir miyim? Mesela sinema oyuncusu Mel Gibson vardı. Hı hı. Günaha Çağrı diye bir film vardı hatırlarsanız.
2: Evet. İsa'nın Çilesi.
1: Efendim?
2: İsa'nın Çilesi.
1: Evet. Hı hı. Şimdi haftalarca Amerika'da ve Avrupa'da bu protesto edildi. Sokağa döküldü insanlar. Ve film yasaklandı.
3: Evet.
1: Şimdi orada Hristiyanlığı
3: film de kötü bir film gerçekten.
1: Hedef alındı diye yasaklanıyor, protestolar ediliyor. Burada ki kutsal kitabımıza laf
0: söylenince, dil uzatılınca
1: evet. demokrasi, özgürlük mü?
0: İfade demek özgürlüğünden yani? Mi biz bahsedeceğiz? Demokrasiden mi bahsedeceğiz? Bu mudur yani?
4: Şimdi
0: bakın,
4: ikiniz çok güzel bu konuda
0: ben bitireyim üstad, bir müsaade. Ama en çok siz konuştunuz, bir tamam. müsaade edin, biz söylediğimizi tabii, bir bitirelim. Tabii. Önemli yani. Yoksa meramımızı anlatamayız.
4: Estağfurullah.
0: Bakın, demokratik toplumlarda bireyler tabii ki düşüncelerini serbest olarak açıklayabilirler. İfade özgürlüğü, eleştir sınırı, eyvallah. Ama dediğim gibi yani bunun sınırını aşan ifadeler kullanıldığında siz ifade özgürlüğünden bahsedemezsiniz. Bizim toplumumuzun tamamını ilgilendiren kutsal değerlerimize yönelik dil uzatma, kutsal kitabımızı aşağılayan beyanlar, dini değerlerimize dil uzatan beyanlar veya bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanının toplumdaki saygınlığını, şeref ve onurunu rencide edebilecek beyanlar, eleştiri sınırlarını da aşan, bakın eleştiri sınırlarını aşan diyorum beyanatlar, bir defa hukuk düzeninde kabul edilemez. Demokratik toplumlarda da kabul edilmez. Yani burada AK Parti karşıtlığı üzerinden veya Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu meseleyi kalkıp siyasi bir çerçeveye çekmek bir defa bir akıl tutulması. Bu anlamda da ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu meselenin ne olduğunu dahi anlayamadığını ve orada neden bulunduğunun bence farkında olmadığını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, biraz önce Mustafa Balbay bir söz söyledi. Dedi ki ya iktidar Türkiye'de muhalefeti arındırıyor diye bir cümle kullandı. Vallahi Türkiye'de muhalefet...
2: Mizahı dedim Aydoğan Bey. Mizahı evet. arındırıyor dedim.
0: Ha, pardon, ben yanlış anlamışım.
2: Muhalefet demedim.
0: Tamam.
2: Mizahı arındırıyor.
0: Mizahı arındırıyor.
2: Hani biraz ironi yapayım dedim.
0: Mustafa
2: hani
0: Balbay,
2: kara mizah yapayım.
0: Mustafa Bey'in yani bu... Yani bizim kutsal değerlerimize yönelik dil uzatan beyanları okudu mu acaba? Bakın dün CİMER'e yani belki binlerce
1: 168 başvuru
0: ben binlerce diye duydum. Sosyal medyada da çok fazla tepki gösterildi. Evet. Hatta medya kuruluşları da çok fazla paylaştı. Yani bunu kalkıp bir sözde mizahçının veya sözde bir komedyenin beyanatlarını dahi bizim üzerimizden değerlendiren anlayışı da anlamak mümkün değil. Bunun altını çiziyorum. Bunu bir de bakın yani çok net. Ben Mehmet Bey gibi düşünüyorum. Ya bizim dinimizle ve değerlerimize hiç kimse dalga geçemez, küçümseyemez, aşağılayamaz ve bu konuda da bu durumu bize normal diye de kimse yutturamaz. Yani hiç kimse kusura bakmasın ne hukuk düzeni buna izin verir ne demokratik düzen. Tutuklama şartları belli. CMK 100. maddede yazılmış. Yani bununla alakalı demek ki toplumun da aslında çoğunluğunu ve tamamını bir infial durumu da ortaya çıkmış. Yani bunu da değerlendirmek lazım. Peki. Yani sadece işte yurt dışından geldi, kaçma şüphesi yok diye değerlendirmemek lazım. İnfial yaratan durumları da Cumhuriyet Savcıları tutuklamaya sevk ederken dikkate alırlar ve delilleri yok etme gibi bir sürü tutuklama şartları vardır. Fakat onlar da ayrı bir değerlendir.
4: Tamam,
0: hayır, ben tutuklamayı savunduğum için söylemiyorum.
1: Mesela
0: yani,
1: şimdi bu 216'ya 3 değil mi bu?
4: Evet.
1: 216'ya 3. Kaçta kaç arası isteniyor? 6 aydan 1 yıla kadar.
4: Evet, ama şey diyelim daha nitelikli hal dese 1 yıldan 2 yıla istese.
1: 1 yıldan 2 yıla isteniyor. Ve kendisi teslim olmuş. Gelmiş.
4: Yurt dışından gelmiş.
1: Şortuyla gözüküyor zaten.
4: İki delili karartabileceği herhangi bir şey yok. Program zaten YouTube'da duruyor.
1: Üç yıldır var zaten bu program.
5: Biri gelip bu kişiye bir şey yapmaya kalktığında...
4: Onu mu koruyoruz?
5: O da olabilir.
4: Ev hapsi verin. Evinde
5: ev hapsinin de başına bir
2: şey diyeceğim.
4: Ya bak, mesele ne?
0: Hep usul tartışmalarına çekiliyoruz zaten.
5: Sadece siz, ya niye tutuklu?

0: diyorsunuz. Kardeşim bu adam dinimizden dalga geçiyor. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Cumhurbaşkanını diktatör olarak tanımlıyor.
1: Suç işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi
0: diktatör
1: var.
0: Diktatör olarak tanımlıyor. Buna ceza kesilmeyecek. Mehmet abi, yarın öbür gün bir başkası çıkacak. Aynı şeyleri tekrar. Nasıl olsa cezası yok.
2: Ya bir şey diyeceğim. Ya. Sevgili Müftüoğlu, Allah aşkına.
0: Tekrarının olmaması Mehmet, için.
2: Sevgili Müftüoğlu.
0: Ben bir vatandaş hukukçu değilim. Bak.
3: Mehmet abi,
0: ben
3: bir vatandaş
2: şey diyeceğim. Sevgili Müftüoğlu. Bak bu makara makara denildi bu ülkede ya.
0: Tamam Deniz.
2: Büyükelçi yapıldı ya makara makara diye.
1: Mehmet Bey. Ama
2: böyle bir şey var.
1: Gönlünü seviyor. Takipsiz karar verilmişse.
0: Ya dedi diye şey mi kaldı?
1: Verilmiş ama kaldı. Ama kanuna aykırı suçlaşı
0: nedenlerle makara dedi bakanlıktan edildi.
4: Hayır denizli yanlış anlıyorsunuz.
0: Hayır o anlamda söylemiyorum.
1: Hukuktan bahsediyorsan bundan
4: bahsediyorum. Ben o için düzeltmedim.
1: Hukuktan bahsediyorsan
4: denilmiş mi denilmemiş mi?
1: Bakın o konuda FETÖ terör örgütünün bizim o dönem bakanlığımızı yapmış bir isme FETÖ terör örgütünün yaptığı bir operasyondan bahsediyoruz ki sizin FETÖ ile ilgili de hassasiyetinizi biliyorum.
2: Canım sizlerden yani, önce ben FETÖ'yle mücadele ediyordum. Orada bir sıkıntı ya, yok yani de. Yani o sizlerden şey değil.
4: Derken, ben doğduğum gün o kendimi bildim bile. Bu örgütle mücadele ediyorum.
1: Ya takipsizlik vermiş orada.
0: Bakanlıktan edilmedi mi? Efendim? Bakanlıktan alınmadı mı?
2: Tabii sonra büyükelçi yapıldı.
0: Ya aradan şimdi çıkıp bu adam tekrar
2: bir şey diyeceğim.
1: Ya konuyu farklı yerlere çekiyorlar Mehmet Bey.
2: Ben şunu söylüyorum.
1: Hukuk
2: ben
1: şu ilk başta dedim ki şunu söylüyorum. Siyasi yaptırıp esasa girmek istemiyorlar.
2: Toplumun hassasiyetlerini gözetmek gerekiyor.
0: Evet.
2: Ya bir dakika bu da bir gerçeklik.
0: Tamam, gözetmeyelim mi yani?
2: Alevilerin de işte Sünnilerin de Kur'an-ı Kerim'in de peygamberin de burada tabii ki saygılı duracaksın. Burada sıkıntı yok.
0: Aytunç.
2: Burada Kemal Bey'den bahsediyoruz.
0: Çarpı koydular diye kıyamet koparıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediliyor. Ne var bunda diyeceksin.
2: Ya ne var bunda diye.
1: Bir de bunu siyasi mesele olarak
4: olmasın diyorum. En başta dedik ki.
2: En başta dedim.
0: Ya ben direkt söylemiyorum.
2: Ben tutuklama olmasın diyorum. Yani tutuklamadan bu iş olabilir ya. Her şeyi tutuklamak zorunda değilsin.
4: Evde de başına bir şey gelebilir.
3: Mehmet gelebilir abi basit bir kural var. Şimdi üstadım da burada ama tam anlatayım bak. Bu program çekildi. Bu program YouTube'a yüklendi. Bu program 10 milyon izlendi. Yani delil açık, bariz milyonların gözünün önünde. Bu delil değiştirilemez. Yok yani lamicimi yok bunu değiştireceğini düşünen insan hukukçu zaten olmasın.
0: Hayır öyle demiyor ki zaten. Nasıl delil karartırdı da onun için tutukladık demiyor ki.
3: Ne kaçma şüphesinden mi tutukladık?
0: Yok başka şeyler de var.
3: Tutuklama ne? Oku abi. Aynı evramı okuyoruz çok merak ettim. İki.
4: Şu meseleden bir çıkalım artık.
3: Ha çıkalım ben son söyleyeyim. Bu bütün eleştirilen elbette yapılır. Neredeydi mahkemede ya? Savunma da yapılır. Ama tutuklanamaz. Bu kadar basit ya.
4: Siz de buna itiraz ediyorsunuz.
1: Hayır avukatı yazılı itiraz etsin. Ama biz de diyoruz ki tutuklanmalıdır veya tutuklanmamalıdır. Hukuki olarak tartışma ayrı. Ama bu usul tartışmaları meselelerin esasından uzaklaştırılır. Toplumun dini değerleriyle kimse alay edemez.
3: Ben de bir öneride
1: dini değerlere kimse dil uzatamaz.
4: Siz bu tutuklamayı yerinde buluyor musunuz?
1: Efendim?
4: Yerinde buluyor musunuz?
1: Ya şöyle ben mahkemenin son itibariyle CMK 100 gereğince eğer bir kuvvetli suç şüphesi varsa buradaki var. Şey diyor zaten yani ben diyor sistematik olarak bu beyanlarda bulunuyorum. Tamam. Bu da ayrı bir konu. Bakın bu da ayrı.
3: Önleyici tutuklama yaptık diyorsunuz.
1: Bir sıkıntıdır. Artı burada yani toplumda infial yaratan bir durum da var. Her ne kadar normal olarak gösterilmeye çalışılsa dahi bence çok sıkıntılı bir durum var. Yani açıklamalarını ben okudum. Yani kutsal kitabımıza kimse dili uzatamaz. Bunu altı tekrar çiziyorum.
4: Peki. Tamam.
0: Şimdi, teşekkür ederim. Şimdi Yiğit'ten Aytunç olayı üzerine neredeyse örtmek için ya serbest ev hapsiyle cezalandırılsaydı.
3: Ceza değil abi bu tedbir. Ceza ya da, yargılamanın
0: tamam,
3: sonunda çıkıyor.
0: Ya da ev hapsi tedbiri alınsaydı. Heh,
3: ben onu diyorum. Eğer
0: peki hiç niye ben programın başından beri bu ifadeler yanlıştır diye ağzından çıkmadı?
3: Ya ben avukatım her seferinde her ifadeyi kötülemek zorunda değilim.
0: Kötülemek
3: abi
0: diye bir şey yok. Sen de yani bu ülkede yaşıyorsun.
1: Esasıyla ilgili bir şey söylemedi.
0: Sen de bu ülkede yaşıyorsun.
2: Aytunç söyledi. Aytunç söyledi. Dini hassasiyetlerine
4: tamam
2: veya ideolojik
0: hayır, sana
2: anlamdaki,
0: demiyorum bak.
2: İdeolojik anlamda Atatürk'e
3: abi ben işin esasına
2: hani
3: girmedim.
2: Baktığın
3: ben usulü
2: zaman,
3: anlattım.
2: Yani usulü ben de sana bir şey diyeyim mi Müftüoğlu?
0: Evet.
2: İki Ayyaş denildiğinde de aynı tepki verilmeli.
3: Evet.
2: Verirken kurucu değerlerinde iki Ayyaş denildiği zaman da bu tepki verilmeli.
0: Tamam verelim.
2: Verelim. Bu tepkiyi verelim. Nerede verdin?
0: Ben verdim.
2: Ne zaman güzel verdin?
0: O tamam zaman söylendiğinde.
4: Tamam. Peki.
2: Tebrik ediyorum.
4: Tartışma bambaşka bir yöne gidiyor.
5: deyim yerindeyse Kemal Bey'le ilgili...

Sayın Balbay'ın dediği gibi aşk nefrete dönüşüyor gibi ve azalmaktansa artıyor gibi. Peki Özgür Özel ne yapıyor? Özgür Özel cephesine bakalım. Özgür Özel il il geziyor. Gerçekten de ilgi de görüyor. En son Kastamonu'daydı. Arkadaşlar o görüntüler hazır mı? O

0: Atatürk ne demiş? Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da. Lojistik oradan şey geliyor.
1: Biraz yorgun da gözüküyor.
0: Bütün lojistik,
1: Rusların gönderdiği yardımın lojistiğe bırak. İnebolu'ya geldiğini, Kastamonu'nun önemini anlatırken, İnebolu'nun önemini anlatırken onu anlatmaya çalışıyor daha doğrusu ama.
2: Benim üzerimdeki kıyafetle başladım.
1: Yorgunluk var.
2: Azdalay ve Pınar başında kullanılıyor kıyafetimiz.
0: Çok güzel ama.
2: Ve kendimiz üretiyoruz, dokunuyoruz, dokunmalar.
1: Evet. Şimdi Özgür Özel'le ilgili bir görüntümüz daha var. O da hazır olsun. Hazır olunca yönetmenim uyarsın beni. Saniye. Kamyon kasası, tabure, masa, kasket. Ne hatırlatıyor?
3: Ecevit.
1: Ecevit. Türk Gün Gazetesi yayın yönetmeni başlığı attı. O görüntüler de gelsin. acaba Özgür Özel iletişimde gelsin bir izleyelim.
4: Her yerde
1: bu bir kamyon kasası.
4: İnce bir Antep lahmacunu nasıl oluyor gösterecek. İkram edecek Antep usulü. Sonra ben de dedim ki ben bir parça tatarım da gün boyunca bu
1: otobüs gidince artık ne bulursa onun üzerinde.
5: Yok can, makam arabası var, ona da çıkabilir isterse.
1: Yapmayın, etmeyin.
5: Edersin yani. Partiye geri makam arabasını.
1: Grup başkanı.
5: Ona grup karar verir. Genel başkan
1: yazar. Grup karar verdi.
5: Yok, orada araba yok. O işte araba yok.
1: Yiğit yapma. İşte mesela burada bir taburede konuşuyor. Bundan sonra mı kasket?
4: Sokağın ortasındayım. Bir bankın üzerindeyim ha. Bir bankın üzerindeyim. Ama milletin gönlündeyim. Milletle gönül gönüleyim.
1: Bu da bir Ecevit hatırlatması sanki.
5: Bu tabii Yozgat şey. Geçen seneki çok başarılı bir miting.
4: O gün de buradan konuşacağım.
1: Bu da kasket. Şimdi bu görüntüler arkamıza dönsün. Aytun, seni böyle rica edebilir miyim?
5: Sırada çıkıyoruz abi işte.
0: Yiğit de gelsin ama.
5: Gelirim her zaman.
0: Yiğit de gelsin.
1: Yiğit biraz dursun. Ne diyorsun, bir yani iletişimde abi, bir kara olan göndermesi var mı? Mehmet Bey direkt söyledi.
0: Yok yok, Mehmet Müftüoğlu ile daha önce çıktığımız programlarda da bu konuyu tartışmıştık ve konuşmuştuk zaten.
1: Ve tutar mı? Yani mesela her yıl genç seçmen daha çok artıyor.
0: 6,5 milyon kişi oy verecek 2028'de.
1: İlk kez.
0: Evet, 2028'de 6,5 milyona yakın genç oy verecek.
1: Onlar bilir mi Karaoğlan'ı mesela?
0: Onların bilmesinden ziyade onlar bu görüntülerden mutlu olurlar. Hani o dokunan, sokakta olan insanlara işte lider ama uzakta değil, içinizde ben sizim, ben sizin kendinizim diyen liderden tabii ki mutluluk duyarlar. Yani içlerinde olan birinden bahsediyoruz. Şimdi Özgür Bey'in bu şeyi geçen yılki Yozgat mitingiydi bu, evet, traktör üzerinde. Sayın Ecevit de sevgili Balbay daha iyi bilir.
1: Ona soracağım şimdi.
0: Ecevit de o kasalarda, kamyon kasalarında tabii. Miting yapan görüntülerini
1: ama ilk tabureye çıkan Erbakan biliyorsunuz.
0: Ya öyle Erbakan mi? Da sonuçta baktığın zaman Konya'da. O da halkın içinden gelen önemli bir isimdir. Yani önemli bir liderdir ayrıca. Şimdi Özgür Bey stratejisini sokakla ve kadınlarla o işte hani oturuyor, çay içiyor, onlarla beraber sohbet ediyor, onlara dokunuyor. Böyle bir strateji izliyor. Yani diyor ki biz binalarda değiliz, biz sokaktayız. Hani hep derler ya, Cumhuriyet Halk Partisi binalara hapsolmuş bir partidir. Evet. Veya işte Bağdat Caddesi'nden çıkamaz, Etiler'den çıkamaz. İşte bu şekilde eleştirilir. Hayır, ben her yerdeyim
1: şurada
0: diyor.
1: Şurada mesela, evet, her
0: yerdeyim diyor. Fotoğraf çekilirken kendisi hep devamlı alıyor, şey yapıyor. Şimdi burada ama tabii şunu görmek lazım.
1: Ben bir görüntüyü uzun uzun izledim. Bir görüntüyü uzun uzun izledim. Özgür Özel'in şöyle bir özelliğini keşfettim. Cep telefonu markası ne olursa olsun, cep telefonunu kullanandan daha çok hakim.
5: Tabii, çok iyi bilir teknik.
1: Oradan açılmıyor, buradan açılıyor.